0: hepsini üst üste koyduğumuzda ben vatandaşımızın bu bilhassa teknolojik anlamdaki atılımlardan çok büyük bir memnuniyet duyduğunu içten içe. Güvenlik bizim gerçekten milli güvenliğimizi sağlamaya dönük adımlardan çok ciddi anlamda bir memnuniyet duyduğunu görüyorum. Zaman zaman kendi içimizde profesyonel olmayan anketler de yaptırıyoruz ve buradaki veriler de bu şekilde çıkıyor karşımıza. Onun dışında tabii ki dünyadaki pandemi sürecinden beri başlayan, aslında bu pandemi sürecinden itibaren başlatmak lazım. Çünkü çok ciddi anlamda dünyada bir lojistik ağ tahribatı oldu. Yani dünyadaki lojistik sistemi çöktü ve bunun artçıları tabii ki çok uzun süre devam etti. Bunun üstüne bir de Hürmüz krizi eklenince ki Ukrayna'da da hatırlarsınız biz tahıl koridoru oluşturmuştuk. Cumhurbaşkanımızın bu noktada arabuluculuğuyla ve hakikaten o sürecin getirmiş olduğu ekonomik yükler, işte Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz almayı kesmesi, işte ki doğalgaz biliyorsunuz ki sanayinin temel taşıyıcı kolonu. Dolayısıyla Avrupa sanayisi bundan etkileniyor ve bizler de bunlardan etkileniyoruz. Tabi bunların hiçbiri bir mazeret üretmek değil ama günün sonunda dünyadaki bu istikrarsız görüntünün elbette ki bize olan etkileri var ve bu noktada vatandaşımız bu etkileri görüyor ama günün sonunda şunu diyor. Yani bunu çözerse yine AK Parti çözecek. Bunu çözerse yine Recep Tayyip Erdoğan çözecek. Ben ona güveniyorum. Bekliyorum. Bunu çözün diyor. Yani biz de diyoruz biz bize güveninizi zaten bugüne kadar boşa çıkarmadık. Bunu çözecek olan varsa yine AK Parti'dir diyoruz. Ve gerçekten bu noktada bir süreç dahilinde değerlendirdiğimizde de bugüne kadar vatandaşa verdiğimiz bütün sözleri er ya da geç tutmuşuz. Ve dolayısıyla aslında bu sonuç odaklılığında çok kıymetli bir alameti. Net.
1: Evet. Çok özür dilerim. Buyursunlar. Yani şöyle bir şey vardı bir zamana kadar. Yani bunu zaten çok hani çağırdığımız siyasilerle de değerli büyüklerimizle de konuşmuştuk ama mesela çok şey yapıyoruz. Acaba anlatamıyor muyuz gibi çok eleştiriler vardı ama ben bu son dönemde çok iyi anlatıldığını düşünüyorum mesela. Yani belki sosyal mecralar aksinde hani böyle bir şey söyleniyor olabilir ama ben gayet artık iyi anlatıldığını da düşünüyorum.
0: Ya ben vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, komşularımızın kendi içinde oluşturmuş olduğu hakikaten o ruh beri ruh iletişimden doğan tabiri caizse hakikaten teşkilatımızla kurmuş olduğu ki teşkilatımızın da bu noktada hakkını teslim etmek gerekir. Kapı kapı tabiri caizse bunları anlatmasının da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medyanın oluşturmuş olduğu aslında o yankı fanusunun ötesinde bir dünya ve gerçeklik var. Evet, sosyal medyanın etkisi ve kanaat oluşturduğu kanaat elbette ki önemli. Buna zaten sırtımızı hiçbir zaman için dönmüyoruz. Ama onun ötesinde vatandaşın karşılaştığı gerçeklik de fevkalade önemli. Ve bu minvalde de bunu yüz yüze anlatmak ve hani hakikaten o samimiyetin geçmesi meselesi ya bu gerçekten güvenebileceğim bir insan duygusunun oluşması ve hakikaten süreç içerisinde de o güveni boşa çıkarmamak günün sonunda bence bir tabiri caizse anahtar kilit uyumu gibi vatandaşla AK Parti'yi bir araya getiriyor günün sonunda.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi sosyal mecralar demişken ben bu dijital mecralar başkan vekili Zeynep Yıldız'la da şunu sormak istiyorum. Yani bu gerçekten sosyal medya mı bizi kullanıyor? Biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz? Klişesini bir kenara koyarak. Bu kadar tahakküm ve terörize edilmiş bir dille hani hepimiz mutlaka siz de bu anlamda kafa yoruyorsunuzdur. Belli projeler yazıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bir taraftan hani herkesin böyle çok eleştirdiği ama kimsenin içinden çıkmak istemediği değişik bir bağımlılık desem aslında yanlış olmaz diye düşünüyorum. Belki de bilinçli bir akışa kapılma da diyebiliriz ama mesela çocuklarla ilgili kısım bütün annelerin ve ebeveynlerin şikayet ettiği bir durum aslında. Mesela orada mutlaka bir şey yapılıyordur ama galiba bu söylenilen, ilan edildikten sonraki hayata geçiş sürecinde bir şey yaşanıyor. Ne yaşanıyor? Yani orada bir millet sabırsızlıkla beklediği için ne zaman sorusu da çok bir sağanak halinde yayıyor diye düşünüyoruz.
0: Evet, bu sorulara bizler de elbette ki sıklıkla muhatap oluyoruz. Şöyle ifadelendi.

0: Sosyal medyanın aslında bir hukukla desteklenmesi bu sosyal medya şirketlerinin de çok işine yarayacak bir şey en temelde uzun vadede. Biz açıkçası internet ortamındaki suçları tespit edebilmek ve buna ilişkin olarak da aslında bir denetim mekanizması geliştirebilmek adına çok öncülük eden bir ülkeyiz. Bizim bu noktada aslında kanunlarımız çok bu dünyada çıkan muadil kanunların çok çok daha ilerisinde ve öncesinde biz belirli tedbirleri almışız. Hatırlarsınız geçen dönem sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin bir kanun çıkarmıştık. Temsilcilik bulundurmalarına ilişkin. Aslında bu da çocukları korumaya dönüktü. O zaman tabii muhalefetten bu noktada çok ciddi eleştiriler almıştık ama bana mesela bir avukat olarak bir anne geliyor diyor ki çocuğum vaktiyle çekmiş olduğu şöyle bir içerikten dolayı çok ciddi anlamda akran zorbalığına maruz kalıyor ve çocuğumun psikolojisi çok farklı bir noktada, ne yapabiliriz diyor. Temsilcilerin bulundurulması bu noktada önemli bir adımdı. Hakeza dezenformasyonla mücadele yasasını çıkardık. Bu da yine aynı şekilde çok önemliydi. Ve son kertede dünyada bu sosyal medya kullanım yaşını düzenleyen ilk düzenlemelerden birini yapmış olduk. İlk uygulaması Avustralya'da. Ben geçtiğimiz sene
1: çok iyi.
0: Bir uzay kongresi vesilesiyle Avustralya'ya gittim. Tabii bizim kanunumuz konuşuluyor. Avustralya'da tam bunu yasalaştırma safhasındaydı. Ve oradaki milletvekili arkadaşlarımla konuştuğumda şunu söylediler. Ya dedim nasıl uygulayacaksınız bunu? Çünkü hakikaten bizim aslında bütün dünya parlamentolarında bizi en çok sıkıştıran konu algoritmaların yeterince şeffaf olmaması bu mekanizmalar içerisinde ve devletlerin aslında egemenliğini tehdit eder mahiyette kararlar almaya mütemail olmaları ve dolayısıyla da devletin egemenlik hakkını sosyal medya alanlarında da ya sosyal mecralarda da oluşturabilecek ve insanların hukukunu bu sayede koruyabilecek bir ortamı tesis etmek. Temel maksadımız bu. Bütün dünya devletlerinin temel kaygısı bu. Hukukunu arayan bir alan. Neden hukukunu arıyor? Çünkü icra kabiliyeti çok düşük olabilme riskiyle karşı karşıya. Çünkü mekanizmalar şeffaf değil ve muhataplar belli değil. Çünkü çok uluslu şirketler içlerinde çok fazla mekanizma var ve dolayısıyla muhataplık ilişkisi kurmak kolay değil. Bu bütün dünya devletleri için böyle. O zaman Avustralyalı arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Biz uygulamasını yapmak hususunda çok fazla bir adım şu an atabilecek durumda olamayabiliriz belki ama oluşturduğu farkındalık bizim için ilk etapta yeterli demişti. Şimdi bizim tarafımızda neler yapılıyor ya baktığımızda.
1: Onu şöyle yapalım mı Zeynep?
0: Buyursunlar.
1: Çok özür dileyerek.
0: Buyursunlar.
1: Çok kısa bir reklam.
0: Tabii ki.
1: Ondan sonra bizim neler yapacağımız kısmına virgül koyduk. Ben normalde biraz böyle hemen unutabilirim. Şimdiden şuraya da şerimizde koyduk.
0: Ben de hemen buraya notu alıyorum.
1: Ankara Milletvekili Dijital Mecralar Başkan Vekili Sayın Zeynep Yıldız'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce bir aradan sonra buradayız efendim.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Adaptatörler programındayız. Hayırlı geceler. Geceye de girdik değerli 24 TV izleyicileri. Kim var programımızda? Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili, aynı zamanda İnsan Hakları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Zeynep.

0: Hep Yıldız'la programımıza devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Bak işte yaşlılık gerçekten.
1: Estağfurullah efendim.
0: Biz ne yaptık bu konuda diye virgül koymuştuk. Oradan devam edelim bence.
1: Şöyle, en son bu dijital dünyadaki çocuk haklarına ilişkin konuşalım. Olarak. Evet. Şöyle şimdi biz tabii buna ilişkin olarak bir yasa çıkardık ilk etapta. Dijital dünyada çocukların kullanımına ilişkin olarak bir yaş kısıtı getirdik ve buna ilişkin olarak da şu an tabii bir yönetmelik çalışılıyor ve bu minvalde de uygulamada en fazla sonuç doğurabilecek bir sistematiği inşallah inşa ediyor bakanlıklarımız eşgüdüm halinde. Bu noktada tabii Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız işin tabiri caizse lokomotifi oldu ve sonrasındaki süreçte de inşallah bu çalışmalar devam edecek ve biz aslında Türkiye olarak bence çok kıymetli bir iş daha yaptık. Enstitü Sosyal dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi oluşturmuş oldu. Bence bu yönü itibariyle çok fevkalade kıymetli bir çerçeve metin. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yeni bir çocuk hakları tanımı yok. Çocuk hakları sözleşmelerinin pek çoğu aslında güncel ihtiyaçlara cevap vermekten birazcık uzaklaşmış durumdalar. Ve öyle olunca Türkiye'nin bu aslında önerisi fevkalade bence önemli bir noktaya temas ediyor diye düşünüyorum. Ve inşallah bu düzenlemeyle de ilerleyen süreçte bence çok ebeveynlerin işini kolaylaştıracak ve aynı zamanda da çocukların çocuk kalma hakkını aslında koruyacak. Yani her çocuğun aslında çocuk kalma hakkı olmalı. Çocukluğunu yaşayabilme hakkı olmalı. Efendime söyleyeyim, normal bir iletişim kurabilme hakkı olmalı. Ve aslında böyle çok baskın dijital kültür günün sonunda çocukların elinden çocuk kalma hakkını alıyor. Ve dolayısıyla da devletimiz burada attığı bu adımla hükümetimiz inşallah çok güzel bir sonuç doğuracak. Yani meclisimizden çıkan bu yasa şu an bakanlıklar nezdinde inşallah en güçlü şekilde uygulanacak.
0: İnşallah. Şimdi dijital mecralar başkan vekili olarak ben arada böyle size soru sormaya devam edeceğim. Ama malumunuz son günden böyle biraz karışık. Karışık mı bilmiyorum. Yani bizim için karışık değil. Biz izliyoruz neticede ama bir taraftan da şöyle mecliste bir vekil olarak da mesela oradaki atmosferi yorumlamanız açısından bir soru sormak. Mesela muhalefeti bölünmüş sayıyor musunuz şu anda?
1: Evet. Net bir biçimde bizim de gördüğümüz haliyle net bir bölünmüşlük var. Ama bu bölünmüşlük yeni başlamış bir bölünmüşlük değil. Bu açıkçası o şaibeli kongreden itibaren başlamış bir bölünmüşlük idi. Ve artık bu hani tabiri caizse ete kemiğe büründü artık. Ayyuka çıktı diyebiliriz. Yani günün sonunda elbette ki ana muhalefet partisini bu kadar dağınık görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz. Ama günün sonunda da eğer biz Türk siyasetinin temiz kalmasını istiyorsak, Türk siyasetinin bu noktada vatandaşa hakikaten bir şey vaat edebilmesi gerektiğini düşünüyorsak, gerçekten en başından beri hep ifade ettiğimiz bir husus var. Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet sorunu var. Muhalefetin muhalefet edememe, yapıcı bir dil kullanamama ve hakikaten memleketin hayrına bir işi başında duramama gibi bir sorunumuz var. Ve bugün geldiğimiz noktada da gerçekten muhalefetin bu parçalanmış görüntüsü çok önceden başlamış bir görüntüydü bana kalırsa ve bugün de bu görüntü ve bu CHP'yi bu noktaya getiren olaylar silsilesi bence ülkemiz adına çok üzüntü verici. Çünkü milletin siyasilere yüklediği sorumluluğun tabiri caizse gereğini yerine getiremeyen bir muhalefet olduğunu görüyoruz. Kendi içlerindeki tartışmalarla başlayan, kendi içlerindeki şikayetlerle başlayan süreç onları bu noktaya getirdi. Ve bence bu genel olarak bizim siyasetimizin, ülkemizdeki siyaset anlayışının, insanların siyasete bakış açısının zedeleneceği bir sonucu umarım ki oluşturmaz.

0: Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda bu noktada muhalefetin bir oluşturduğu o kadar negatif bir imaj var ki kendi içlerinde. Biz sahaya indiğimizde şunu çok net görüyoruz. CHP ve onların aslında temsil ettiği değerler, yeni kurulan partiler de buna dahil olmak üzere. Bu minvalde vatandaşın bu tip yozlaşmışlıklara, efendime söyleyeyim, mali anlamda açıklanamayan durumlara ilişkin olarak bu yasal süreçlerin vatandaşımızın çok ciddi anlamda desteğini kazandığını ben sahaya indiğimde görüyorum. Evet, devletimiz bunların üzerine gitmeli ve bu süreçler hakikaten açığa çıkarılmalı diyor vatandaşımız. Ve açıkçası bu gelinen noktada da ben muhalefetin bu bölünmüş yapısının bir tesadüf olmadığını düşünmekle birlikte üzüntü verici buluyorum. Yani gerçekten kendi içlerindeki bu kendilerini düşürdükleri durum gerçekten çok büyük bir güvensizlik problemi. Daha kendi birbirlerine güvenmeyen birileri, bir topluluğun, bir kitlenin ülkemize bu noktada vaat edebileceği bir güven düzlemi elbette ki yok. Ve günün sonunda vatandaşlarımız da bunun farkındalar. Ama tabii ki yani buradaki oluşan düzlem, bizler izleyici konumundayız. Ama günün sonunda da çok tartışmaların seyri ve gerçekten muhalefetin kendine biçtiği rol, kendine layık gördüğü yönetim anlayışı hakikaten onlar adına üzüntü verici.
1: Hı hı. Bu arada şey de var, yani mesela işte gençler mesela çok konuşuluyor. Gençlerin apolitikleştiği ya da işte gençlerin bu anlamda bir ya da böyle mesela çok konuşulan şeylerden bahsedeyim. Bu dip dalgalar falan, hı hı, işte mutlaka ki bir klişe valizinde. Valizimiz dolu bu anlamda siyasete dair. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu anlamda yeni parti dediğimiz o gerçekten yeni mi diye sorduğumuz arkasından bölünmüş belki de saydığımız. Günün sonunda sizin dediğiniz gibi nereye varacak gençler açısından ne görüyorsunuz orada bir sorsam?
0: Yani şöyle söyleyeyim, açıkçası şöyle kadrosuna genel olarak baktığımda gerçekten çok kirlenmiş bir siyaset anlayışını temsil eden çok fazla isim orada yer alıyor. Ve bir bütün halinde baktığımda gençler bunu görüyor. Yani şimdi ben açıkçası gençlerin, ben çok inanıyorum muhakeme yeteneklerinin gücüne. Şimdi birileri işte şu kuşak bu kuşak şöyle böyle vesaire farklı farklı tartışmalar yürüte dursun. Ben yeni neslin çok ciddi anlamda muhakeme yeteneğinin kuvvetli olduğunu görüyorum. Hakikaten çok belirli noktalarda değerlendirme yapabilen ve ona göre pozisyonunu revize edebilen bir yanları var. Ve ben sokağa indiğimde de açıkçası bunların hepsinden beri olarak muhalefetin bu çirkinliklerini bir yandan görüyorlar ve bir ümit onlar için oluşturmadığını muhalefetin farkındalar. Ama öte yandan çok yoğun bir şekilde şunu da ben görüyorum gençlerde. Gerçekten, hı hı, gençler muhalefeti bir kenara bırakarak şunu net bir biçimde ifade ediyorum. Gerçekten Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Yani Cumhurbaşkanımızın o samimiyeti, biliyorsunuz gençlerle çok farklı farklı noktalarda buluşuyor. İşte bir gün bir efendime söyleyeyim bir parkta, bir gün bambaşka bir yerde gençlerle iletişim her zaman için kuruyor ve hakikaten o genç dilini her zaman için koruyor. Ve gençler için iyi bir Türkiye oluşturmak için nasıl bir disiplinle çalıştığını da gençler görüyor. Ben bu noktada gençlerin son derece hakkaniyetli olduğunu görüyorum ve artık gençler arasında da şunu net bir biçimde biliyoruz. Hakikaten en başından beri birinci parti AK Parti ve yüzdesel olarak bizim genel oy oranımız içerisinde de gerçekten gençler aslında eşit seviyede AK Parti'yi, yani daha üst yaş grupları AK Parti'yi ne kadar destekliyorsa gençler de aynı oranda destekliyorlar. Çünkü ben son derece rasyonel tercihler yaptıklarını düşünüyorum. Samimiyetin nerede olduğunu biliyorlar. Gerçekten Cumhurbaşkanımızla çok güçlü, çok samimi ve çok tatlı bir iletişimleri var. Ben bunu sahada da görüyorum. Hani herhangi bir yere Cumhurbaşkanımız girdiğinde yanında yamacındaki o gençlerin gözündeki ışıltıyı da görüyorum. Dolayısıyla bu samimiyet dilini ben diğer partilerin kurabildiğini

0: görmüyorum açıkçası. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi bu noktada gençler nezdinde birinci sıraya koyan da aslında bu samimiyet ve güven dili. Şu an çok ciddi anlamda muhalefetin vaat ettiği şey en temelde bir güven bunalımı. Ve hiç kimse de bu güven bunalımının yanında saf tutmak istemiyor açıkçası.
1: Güven meselesine gelmişken aslında bizim yine o son konuşulanlar arasında çok da şu anda gündemimiz olan güven problemi ne matuf bir şey sormak istiyorum. Şu deprem acısından ya da acısında belki hissetmediğimiz sonrasında ya biz ne yaşadık ne yaşamışız diye sorduğumuz bir gündemimiz var şu anda. Bir dernek, şu anda ismini de vermeyeyim, insanlar şimdi daha çok sinir harbi yaşamasınlar. Neticesinde bir takım ünlü mamullerin de tabiri caizse şunu gördük. Ya biz yapmadık lanetliyorum diyen bir kısmın da aslında o zaman çok ciddi anlamda bir navigasyon görevi üstlendiğini de biliyoruz. Şimdi galiba 20 gün deprem anında Malatya'daydınız ve sahadaydınız. Bu insanlar gerçekten... çok safi duygularla da evet halktan bahsediyorum. Buradaki en saf olan gerçekten halktan bahsediyorum. İcracılardan da bahsetmiyorum. Burada bir güven şeyini telkin etmek adına, tekrar tesis etmek adına şunu da soruyorum. Yani devleti aciz göstermek adına yapılmış olan bu bir şey çok cüruf hareketleri nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda geldiğimiz noktada gerçekten güven ilişkisini özellikle bu belki de bir takım gerçekten orada var olan STK'ların da çok töhmet altında kaldığı. Yo biz buradaydık ama siz yoktunuz dediği ama kimsenin o anda o acıyla sesini duyuramadığı. Şu anda her şeyi böyle çok açık büfe halinde burada şu anda görüyoruz. Siz de oradaydınız. Ne oldu?
0: Şöyle ifadelendireyim. Tabii deprem haberi gelir gelmez Cumhurbaşkanımız bütün milletvekillerini talimatlandırdı. Hı hı. Ve çok sistemli bir şekilde her birimiz belirli illerden sorumlu olduk. 11 ile de farklı illerin vekilleri görevlendirildi. Biz Ankara vekilleri olarak Malatya'da görevlendirilmiştik ve ben o süreç içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi 21 gün Malatya'da kaldım. Devam eden günlerde yine bu 21 gün içerisinde de açıkçası bütün ana resmi görebilmek adına farklı illerimizi, ilçelerimizi depremden yoğun bir şekilde etkilenen teker teker ziyaret ettim. Ve o süreç içerisinde hakikaten net bir fotoğraf oluşturabilmek adına çok fazla gözlemim oldu. Şimdi sosyal medya az evvel de dedik ya çok ciddi bir yankı fanusu oluşturuyor ve bu yankı fanusu içerisinde insanların hakikat arayışı hakikaten belirli noktalarda birazcık daha belirsizleşebiliyor. Ve burada doğruyu anlatabilmek adına mesela ilk başta ne dediler işte asker nerede asker yoktu şu yoktu bu yoktu işte çadırların oluşması için demişlerdi. Ben ilk 24 saat içerisinde Malatya'daydım. Malatya Kongre Merkezi ilk durağım olmuştu ve onun hemen önünde arka kısımlarında her yerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen askerlerimiz çadırları kurmuşlardı. Hatta bir Ayaşlı bir de Hakkari'li bir askerimize denk gelmiştim. Ve hakikaten onlar çok sistemli bir şekilde şimdi hem illerin, valiliklerin sorumlu olduğu iller vardı farklı valiliklerin. Hem de askerin sorumlu olduğu iller vardı. Yani dolayısıyla çok yüksek bir koordinasyon vardı. Bir yandan Kızılay koordine, AFAD koordine, efendime söyleyeyim devletin işte valilikler, depremden etkilenmeyen illerin valilikleri, depremden etkilenmeyen illerdeki işte sağlık kuruluşları, askeri kuruluşlar her biri çok koordineli bir şekilde aslında alanda ve sahadaydı. Tabii ki ya o kadar büyük bir yıkım söz konusu ki 11 il ve neredeyse il büyüklüğünde olan ilçeler. Yani ben açıkçası Nurdağ'a gittiğimde, Islahiye'ye gittiğimde, Kırıkan'a gittiğimde hakikaten nasıl toparlayacağız ya Rabbim hissini çok yoğun bir şekilde hissetmiştim. Ve böyle hele ki Hatay'ı gördükten sonra, Antakya'yı gördükten sonra çok çok daha yoğun bir biçimde bunu hissetmiştim. Ve buraların her birini dolaştığımda... o his bir yandan devam ederken hatırlarsınız o günlerde Cumhurbaşkanımız hemen ivedilikle ilk günlerde bütün illeri dolaştı ve biz

bunu Allah'ın izniyle buraları kaldıracağız ayağa dedi. Ve bir süre belirledi ve kaldırdı. Bunu net bir biçimde yaptı. Hı hı. Ve çok zor ayağa kalkacak durumdaydı bütün bu şehirler. Ve o süreç içerisinde o bahsi geçen sizin de ifade ettiğiniz dernekleri ben hiç sahada görmedim. Yani başka STK'lar mesela sahada hep depreme dönük belirli adımlar atmaya çalışan ve başka konularda tahkir edilen bize yakın nispeten STK'ları adım başı gördüm. Arama kurtarma çalışmalarında, efendime söyleyeyim yemek dağıtım istasyonlarında, çadırlarda vesaire yani sürekli olarak bir işin ucundan tutmaya çalıştılar. Ve gerçekten koordinasyonun bir parçası oldular ama bahsi geçen STK'lara dair tek bir su şişesi bile görmedim. Yani bırakın herhangi bir daha büyük yapıyı. Dolayısıyla bu bende tabii ki çok büyük soru işaretleri kendi içimde oluşturdu, oluşturuyor da. Zaten devletimiz de bu noktada üzerine düşeni yapıp bu soruşturmaları da hali hazırda takip ediyor. Ve deprem demişken şunu hakikaten söylemek isterim. Şimdi belki deprem bölgesinde olmayan biri oradaki yıkımın boyutunu buradan anlayamayabilir. Şimdi ben Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Araştırma Komisyonu'nun da sözcüsüydüm. Hı hı. Ve o vesileyle çok yoğun bir şekilde deprem bölgesine gittim. Ve her defasında böyle bir nasıl ayağa kalkacak ya Rabbim duygusu var. Ama bir yandan da hakikaten oradaki durumun da fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Antakya en çok kaybın yaşandığı yer. Vaktiyle oranın ilçe başkanı, AK Partili ilçe belediye başkanı oranın kentsel dönüşüme girmesi için çok yoğun bir çaba ortaya koyuyor. Hatta dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı da çağırıyor. Ve gerçekten o zamanki işte CHP'nin ve efendime söyleyeyim bazı marjinal sol örgütlerle de düzenlediği çeşitli mitingler sonrasında bir muhtara bir dava açtırıyorlar kentsel dönüşüm aleyhine. Ve kentsel dönüşüm projesi iptal ediliyor. Hı hı. Ve hakikaten Antakya o dakikadan sonra böyle o yerli bir olan görüntüsünü görünce çok fevkalade üzülmüştüm. Ve o günkü verilerle yani bizim komisyonumuzun çalışma dönemindeki verilerle 7097 dava vardı kentsel dönüşümler aleyhine açılmış olan. Yani dolayısıyla aslında belirli şeyleri savunurken de bunun sonuçlarını iyi tartmanın, ölçmenin ne kadar önemli olduğunu bana o süreç tekrar gösterdi. Hani muhalefetin belirli noktalarda oluşturduğu sorumsuzluk ve onun hakikaten insanlarda oluşturduğu ruh hali neticesinde yürütülen süreçler günün sonunda pek çok negatif sonuç doğurdu. Çok hepimizin derinden etkileyen ve çok derinden üzen sonuçlara sebebiyet verdi ve bütün bu sonuçların ötesinde hakikaten çok büyük bir yükün altından kalktı Türkiye. Hatırlarsınız Almanya'da bir sel felaketi olmuştu. 3 sene önce yanılmıyorsam. Ve şu an hala çok da dar bir alanda olmasına rağmen bu sel felaketinin yaraları sarılamadı. İşte Amerika'da hatırlarsınız Los Angeles'ta yangınlar oldu. Hala o bölgelere giriş yapılamayan noktalar olduğu söyleniyor. Ama bu kadar büyük bir yıkımın altından Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlılığı sayesinde çok kısa bir sürede aslında bu işin altından kalktı. Bu çok çok çok önemli bir başarı öyküsü. Yani o kadar şu an diyoruz ya mesela farklı sıkışmışlıklar, dünyadaki sıkıntılardan etkileniyoruz vesaire ama başlı başına 11 şehri ve neredeyse şehir büyüklüğünde ilçeyi yeniden inşa etmek gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Ve ben gerçekten bu bir kere daha bu hareketin bir parçası olmaktan mutluluk duydum diyebilirim. Yani çünkü o insanların o çaresizliğini görüp sonrasında da bunu bir nihayete kavuşturmak, insanları evlerinde tekrar mutlu görebilmek benim için tarifsiz bir mutluluktu. Çünkü ben o deprem İlk olduğu andaki manzarayı hatırlıyorum. Bir de böyle hiç unutmuyorum. Bir Ramazan günüydü depremden bir sene sonra yanılmıyorsam. Hı hı. Malatya yavaş yavaş toparlamaya başlamış. Başka bir vesileyle gittim. Böyle baktım birisi döner kesiyor yani. Yanda da böyle telefoncular dükkanı açmış.

oturdum ağlamaya başladım. Yani hakikaten bir insan bir telefoncu gördü, telefon kabı satan birisini gördü diye bu kadar ağlayabilir mi mutluluktan? Oturdum ağladım yani. Hakikaten orada hayatın normale dönmeye başladığını görmek. Onun sevinci, evet. Fevkalade.

0: bilecek. Ben başka bir ülke zannediyorum ki yoktur yani.
1: Tam böyle acıdan, bu anlamda unutamadığımız acıdan ve içinde olduğumuz acıdan bahsetmişken aslında programın başında söylediğim gibi Zeynep Yıldız dendiği zaman benim açımdan, ben öyle hatırlıyorum. Gerçekten bu benim için bir şerefli bir hatırlama. Gazze konusundaki gerçekten mücadeleniz. Uluslararası da bir mücadele veriyorsunuz. Aynı zamanda işte bir takım görüşmelerde bulunuyorsunuz. Belki o süreci daha böyle yakinen, daha da bizim bilmediğimiz yakınlıkta takip ediyorsunuz. Bu manada hep Gazze'mi, evet, bir Gazze'teci olarak burada her programda hatırlatmaya çalışıyorum nacizane, ama şimdi sizinle olup da bunu konuşmamak pek tabii ki de olmaz ki en güzel tarafınızda ve en güzelini taşıyarak da bunu görüyoruz. Şimdi aslında uluslararası mecrada bunu konuşuyor olmak, çünkü niyeyse bilmiyorum, Gazze zulmünü, işgalini 7 Ekim'den ibaret saymaya çalışan bir şey var değil mi? Böyle çok enteresan. Yani bize ne diyorlardı? Artık daha az demeye başladılar. Vicdanı daha kiralık olmayanlar. Şimdi bu anlamda gerçekten uluslararası düzlemde bunu tartışabildiğinizi ve konuşabildiğinizi de görüyorum. Aldığınız tepkiler nasıl oluyor? Ya da hangi engellerle karşılaşıyorsunuz şu anda? Böylesine vicdani bir konuda.
0: Şöyle... Bir süreç tahlili yapacak olursak, sizin de dediğiniz gibi aslında Gazze'deki konu 7 Ekim'den başlamadı. Yani soykırım, hı hı, 7 Ekim itibariyle başlamadı. Yani bunu aslında geçenlerde Sumut filosuna ilişkin bir parlamenter zirve oldu. Orada da milletvekili arkadaşlarımızla konuştuğumuzda aslında bunu Balfour Deklarasyonu'na dayandıran arkadaşlarımız oldu ki ben de sonuna kadar aslında katılıyorum. Dolayısıyla düşünün, işte Siyonistler kendilerine bir toprak arıyorlar. İşte Uganda tartışılıyor ilk etapta. Güzel kardeşim, neden hani boş bir alanı tercih etmeyip de, ki o zaman boş bir bölge onlara işaret ediliyor. Ve o zaman onu tercih etmeyip neden ille burası? Zaten burada dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri, ama neden ille buraya sıkışmak sorusunu sorduğumuzda gerçekten çok sistemli bir şekilde bölgeye tutunmak için adımlar atıldığını ve sonrasında da biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın akabinde çok aslında işte Almanlar bizim ümitlerimizi çaldı, mutluluğumuzu çaldı, siz bize bunu yapmayın diyerek gelip ve hakikaten oradaki vatandaşların onları tabiri caizse insani bir şekilde karşılayıp sonrasında insanların evini işgal edip sonrasında arazisini işgal edip en sonunda da devletini işgal eden gerçekten yayılmacı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Ve hakikaten uluslararası alanda bunu konuşurken bir yandan hep şunu aklımda tutuyorum. Bunu ilk başta, ilk cümle olarak söylemeyi çok isterim. Çünkü ilk etapta bunu bence aklımıza nakşetmemiz lazım. Düşünün, dünya ekonomisini çok ciddi anlamda Siyonizm etki ediyor. Ve çok ciddi bir ekonomik güçleri var ve belirli noktalarda çok ciddi bir teknolojik güçleri var. Ama günün sonunda bu kadar güce sahip olmalarına rağmen, biliyorsunuz 2007'den sonra da ambargo başlamıştı Gazze'ye ve 7 Ekim'den bu yana da sistematik, somut bir soykırım hüviyeti kazanmış durumda ki bence önceki safhalarda soykırım niteliği taşıyan çok fazla eylemle dolu. Ama son 7 Ekim'den itibaren başlayan süreci dikkate aldığımızda dünyanın en iyi teknolojilerinden birine sahip olan bir orduyu olmasına rağmen bakınca, sözde ordu diyelim İsrail, altın yüz ölçümü altın dağı kadar bile olmayan, Mamak kadar bile olmayan Gazze'de tabiri caizse Gazze'lileri yenememiştir. Yani İsrail Gazze'de hem vicdanlarda hem de şu an doğurduğu sonuçlar itibariyle yenilmiştir. Bütün bu güçlerine rağmen. Hani ayeti kerimede hep onun belirli noktalarda korkaklıklarından bahsedilir ya, biz o korkaklığı aslında somut bir şekilde sahada da görüyoruz. Ve bu minvalde şimdi bizim 7 Ekim'in hemen sonrasında Avrupa Konseyi'nde bir genel kurul oldu. Ve o genel kurulda bizim dışımızda Filistin'i savunan

0: bulunan sadece bir ya da iki milletvekili vardı. Bu kadar ezici bir şekilde azınlıktaydık ki. Ve hakikaten tabiri caizse enseyi de karartmadan ve gerçekten Gazze'lerin bereketi, Gazze'lerin gerçekten çok ihlaslı bir örnekliği var. Hepimizi içine alan çok büyük bir ihlas örnekliği var Gazze'lilerin. Ve bu minvalde adım adım ben dünya kamuoyunun nasıl değiştiğini gördüm. İlk etapta siyasetçiler sokakları dolduran, Avrupa sokaklarını dolduran vicdanlı insanların sesine tabii ki kulak kesildiler. Çünkü neticede siyasetçiler sokağın dilini bir şekilde parlamentoya taşımakla mükelleftir. Ve dolayısıyla Avrupa sokaklarının dilini parlamenter arkadaşlarımızın yavaş yavaş, hafif ürkek ürkek atımlarla da olsa ilk etapta yavaş yavaş bu sesi yükseltmeye başladıklarını gördük. Sonra ilerleyen safhalarda da şunu net bir biçimde gördük. Hakikaten artık korkmamaya başladılar. Yani çünkü böyle bir çatışma içine girmeleri onların ilerleyen süreçte siyasi kariyerleri noktasında Avrupa'da siyaset yapan birisi için farklı sonuçlar doğurabilir. Ama Allah onların içinden de o korkuyu aldı. Ve son genel kurullardan birinde böyle bir baktım. İsrail'i savunan sadece iki kişi kalmıştı. Sadece iki vekil. Onun dışındaki herkes tamamen Filistin'i destekliyordu. Yani dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle dedim ya İsrail yenilmiştir. İsrail yenildi. İsrail yenildi ve şu an durumu nasıl toparlayacağını düşünüyor. Ve bizim en başından beri o ilk etapta henüz daha gri alanda kalan, tabiri caizse Araf'ta kalanlara bizim her zaman için söylediğimiz konu, onlara yaptığımız belli başlı hatırlatmalar şunlardı. Eğer İsrail'in agresyonunu, hadi insani boyutunu değerlendiremiyorsunuz ama gerçekten realist bir şekilde bu dünyada yaşayan biri olarak size şunu söylüyoruz. Eğer bu agresyon burada engellenmezse bu yayılacak demiştik ve şu an çok üzülerek haklı çıktığımızı görüyoruz. Çünkü Gazze'de başlayan yangın bütün tabiri caizse bölgeyi ve dünyayı artık içine almış durumda. Ve hakikaten Gazze bu noktada muazzam bir örneklik oluşturdu. Gerçekten ebabillerin filleri yenebileceğini bence bize gösterdi. Gazze benim nezdimde ve bence bütün insanlığın ortak vicdanı nezdinde yenen taraftır. Yani bu işin kahramanı Gazzelilerdir. Ve ben bu bereketi her yerde görüyorum. Dünyanın çok farklı yerlerinde bu süreç içerisinde toplantılara katıldım ve her yerde yüksek bir farkındalık var. Evet. Ve insanların da böyle vicdani bir noktada bir araya gelmiş olabilmesi gerçekten çok bir yönüyle böyle sarsıcı bir hakikat. Hani o içimizdeki o ortak nüveyi hakikaten Allah'tan gelip Allah'a dönecek olmamız hakikatini bana çok hatırlattı açıkçası. Çok sarsıcı bir hakikati bizim kucağımıza bıraktı tabiri caizse Gazzeliler.
1: Bu arada mesela boykotla alakalı da bayağı bir çalışmalarınız oldu değil mi sizin?
0: Yani, evet.
1: Hani bir takımlarının işte ya boykot şunu almayarak ne olacak ki dediği, belki de boykotun gücünü görerek tamamıyla o bu itirazın gücünü görerek kırmak amaçlı da olabilir bilmiyorum ama sanki bu sefer oldu gibi hissediyorum. Hani çünkü sistematik olarak o şeyler rutinde devam ediyordu. Hep biz böyle bir boykot duyuyorduk. Şimdi ama 7 Ekim'den bu yana çocukların içerisinde özellikle insanlarda bu bilincin ben artık böyle bir tabiri caizse bu vicdani orucun bir karşılık bulduğunu da düşünüyorum. Katılır mısın?
0: Çocuklar da muazzam bilinçli bir konuda ya. Beni böyle hakikaten şaşırtıyorlar ve bağrıma basasım geliyor hepsine. İçime koyasım geliyor tabiri caizse. Yani her zaman için açıkçası belirli noktalarda bu boykotu sürdürmek isteyen insanlara ya işte bir tek senin almamanla ne olacak Allah aşkına? Yani sen mahrum kaldığınla kalacaksın gibi bir yaklaşım da hep ola gelirlerdi. Olsun vicdanım rahat. Vicdanım rahat. En azından elimden sadece bu geliyor. Ha yine ne olursa olsun vicdanım %100 rahatlayamıyor böyle bir durumda. Ama elimden bu geliyor. Ve hani hakikaten mücadelenin, cehdin katmanları var. Yani dolayısıyla bu da benim cehdim. Ve hani bir istemediğimiz bir şey olduğunda, bizim prensiplerimize aykırı bir şey olduğunda peygamberimizin öğütü ne bizim için? İşte elimizle, dilimizle, onu da yapamıyorsak kalbimizle buğz etmek. O zaman bu işin bir ucundan tutmamız lazım. Ve şu an geldiğimiz noktada da açıkçası bu boykotların işe yaradığını somut bir şekilde görüyoruz. Yeni yeni kampanyalar yapmaya çalışıyorlar. İşte şurada üretildi, burada üretildi vesaire gibi başlıklarla aslında tekrar o ekonomik anlamda küçülmelerini yerine koymaya çalışıyorlar. Esas itibariyle biz en başından beri her zaman yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Yani dolayısıyla aslında bizim en başından beri söylediğimiz yerli ve milli üretimi her alanda desteklemek prensibi günün sonunda neye hizmet ettiği de aslında çok ortaya çıkmış oldu. Yani gerçekten biz kendi ekonomimize hem bu noktada hizmet edelim, hem de gerçekten benim aldığım ürün tutup da bir efendime söyleyeyim IDF askerinin önüne öğün olarak gitmesin. Dolayısıyla bunu biliyorsunuz nasıl sponsor ettiklerini onları. Dolayısıyla bu noktadaki duruşu da ben çok kıymetli buluyorum. Ayrıca şöyle bir notu da düşmek isterim. Tabii. Boykot yapan insanlarda çok pratik sonuçları da olduğunu görüyorum. Daha sağlıklı bir insana dönüştüm diyorlar mesela. Boykota başlayan insanlar. Yani dolayısıyla insan sağlığını tehdit eden bir markalaşma süreçleri de vardı en başından beri. Bütün sektörleri bir arada değerlendirecek olursak. Geçen birisi böyle dedi. Boykota başladım. İşte sivilcelerim bitti. İşte ne bileyim daha işte nefes alabilen bir insana dönüştüm vesaire, daha sağlıklı, kilo kaybettim vesaire. Böyle bir sürü başlıklar saydılar. Evet dedim ya, hakikaten bu boyutu da var. Çünkü ürettikleri faydalı bir şey de yok yani günün sonunda.
1: Vicdan sağlığı diyoruz.
0: Evet.
1: Yani, vicdan sağlığı.
0: Evet, hakikaten vicdan sağlığı. Vicdan sağlığının fiziksel sağlığa dönüşümü.
1: Kesinlikle. Şimdi sevgili Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'la aslında programımızı yavaş yavaş böyle sonunda toparlarsak. Bir taraftan siyaset konuştuk. Bir taraftan işte son gündemi de konuşmaya çalıştık. Ama bir taraftan da gerçekten yani kendimizle yüzleştiğimizde gerçekten bir alan bulabiliyor muyuz? Yani bu kadar bir yoğunluk. Bazen yani şunu düşünüyor musunuz? Çok insani bir soru yani. Bu kadar koşturma, bu kadar bir şey ihmal ediyor muyum? Kendimi ya da işte yine kendimi. Başka bir şey söylemeyeyim çünkü burada bir zat olur, Allah korusun. Ama bir taraftan hani ihmal ettiğimiz belki güzel şeyler de olabilir ya da kaçırdığımız. Bunu nasıl telafi ediyor Zeynep Yıldız?
0: Galiba ben bunu telafi edemiyorum. Çünkü yolun başında o saha ziyaretlerinde teyzelere verdiğim ben asla sahadan kopmayacağım sözü günün sonunda bende böyle hakikaten her boşluğu nasıl çalışarak değerlendirebilirim gibi bir iz düşüme sebebiyet verdi. Ve yine aynı şekilde işte başta sadece birkaç kişinin vekaletiyle çıktığım bu yolda şimdi bir sürü insanın vekaleti var. Ve bu çok ağır bir sorumluluk diyerek milletimize karşı çok onu galiba başaramıyorum. Mesela bu aralar artık böyle kendime sağ çalışması gibi arkadaşlarımla görüşme ödevleri yazmaya başladım. Ama gece 11'den sonra oluyor mesela. Olsun bize gel, ben çay yaparım sana diyorum falan. Dolayısıyla yani meclis bittikten sonra vesaire. Çünkü çok geç saatlerde bitiyor biliyorsunuz meclis. Dolayısıyla böyle şeyler yapıyorum. Mesela yüksek lisansımı bitiremedim bir türlü falan. Yani neden? Çünkü şimdi hakkını vermem lazım onun. Hakkını veremiyorsam da lalet tayin bir tez de yazmak istemiyorum. O zaman işte bir şekilde nihayetleniyor süreç. Bir daha YDS'ye giriyorum, bir daha ALES'e giriyorum, bir daha aynı başvuru süreçlerini gerçekleştiriyorum. O yüzden bitiremediğim bir yüksek lisansım da var bu konuda yani. O yüzden ıskalı, yani her şey dört başı mamur olmuyor yani. Muhakkak ıskalanan ve ihmal edilen bir yan oluyor. Galiba o noktada ihmal ettiğim kendi arkadaşlarım ve belki kendi hayatımın belirli kısımları itirafında da bulunmuş olayım.
1: Şimdi bir şey soracağım. Bu izlediğimi de hatırlıyorum aslında. Böyle Ankara'daki oradaki o kendi emeğiyle bir yere gelmeye çalışan kadınlarla buluşuyorsunuz. Yani onlara da bir teşvik, onlara da bir moral, motivasyon sağladığınızı da biliyorum. Burada bir hikayeniz var mı hiç bu kadınlarla böyle görüşüp?
0: çok fazla hikayem var. İlk aklıma gelen hikayeden

0: başlayayım yine. Hı hı. Bir gün Güdül'den Kızılcahamam'a gidiyorum.
1: Mesela bir Dudu abla olabilir.
0: Dudu abla, evet. Dudu abla. Evet. Şu an tam olarak
2: evet,
0: o Dudu abla. Abla.
2: Evet. Onu Dudu belki abla. Biraz da şey yapabiliriz. Sevgili Tuğçe. O arkadan şeyden görüntüde akabilir ama biz üzerine konuşalım.
0: Evet, onu benim kendi çektiğim görüntüyü gelecek olabilir. Ben kendi kendime çünkü Dudu ablayla işte Kızılcahamam'ın yanılmıyorsam Çeltikçi'den başladık, Güney Sarayı indik, Güney Saray'dan Alpagut'a efendime söyleyeyim Ankara Tiftik keçilerimizle birlikte benim minik tatlı arkadaşlarımla böyle bir yolculuğumuz oldu ve onun ne kadar aslında zor bir şeyi başardığını bir kere daha o vesileyle tatlı. Görmüş oldum. Ve hakikaten şimdi Dudu abla benim annemden bir yaş büyük. Makedonya'daki yörükleri konu alan Bal Ülkesi diye bir film vardı. Bana oradaki karakteri de çok çağrıştıran bir yanı var. Hakikaten hayatını annesine bakmaya ve keçilere adamış bir insan. Burada görüyoruz canım benim. Ve gerçekten ruhu, kendi, kalbi tertemiz. Ve sonra ben Dudu ablanın keçilere dönük bu sevgisini görünce ben de bu keçilerin sevgisine matuf oldum diyeyim. Yani daha doğrusu bu işin içine düştüm tabiri caizse. Ve sonrasında hakikaten hem bu yetiştiriciliğin zorluklarını gördüğüm için Dudu ablayla birlikte. Mesela bu yolculukta yaklaşık 20 kilometre yürümüştük. Dudu ablanın bir 20 kilometresi daha vardı. Benim böyle ayağıma kan oturdu. Lastiklerimi, cızlavetlerimi giymiştim ama kan oturdu yani. Nasıl dayanıyor? Demek ki alışkın olmadığım için bünyem bu kadarına dayanabildi. Ve hakikaten burada çiftçinin emeğini gerçekten karşılık bulması adına zaten 2004'ten bu yana çok kıymetli bir çalışma yürütmüş bizim bakanlıklarımız. Çünkü Ankara Tiftik Keçisi 60 bini popülasyonu 2000'li yılların başında altına neredeyse düşmek üzereymiş. 90'larda çıkarılan bir orman kanunu da bunda çok etkisi olduğu söyleniyor. Tabii zaten piyasayı biz ciddi anlamda kaybetmişiz önceki yıllarda. Normalde Osmanlı zamanında dışarı çıkarılması yasak bir hayvan bu. Ve ondan sonra şu an onu ayağa kaldırmaya dönük böyle epey bir çalışmaları oldu. Sağ olsun yani gerçekten ben bu noktada açık yüreklilikle sonuna kadar minnettarlığımı ifade etmek isterim. Emine Erdoğan Hanımefendi çok yoğun bir şekilde destekliyor ve bu hikayeyi de gördükten sonra yani Ankara Tiftik Keçisi'nin hikayesini gördükten sonra bu Türkiye Dokuma Atlası projesi nezdinde de Ankara Sof Kumaşı'nı çok destekliyor. Ayrıca keçilerimize de hani tabiri caizse sahip çıkmak adına muazzam bir desteği var. Ve şu an bir yandan popülasyonu korurken bir yandan da kaliteyi arttırmaya dönük yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Ankara Sof Kumaşı'nı da hem halk eğitim merkezlerinde dokuyorlar hem olgunlaşma enstitüsünde dokuyorlar. Ve hakikaten biz Avrupa Konseyi'nde de buna ilişkin bir sergi gerçekleştirdik. O kadar mutluluk vericiydi ki bir ceket giydim. O ceket Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde dokunmuş bir ceketti. Ve Kızılcahamam'ın kendi tiftiklerinden üretilmiş bir ceketti. Yani dolayısıyla böyle bir ürünü görmek fevkalade önemli ve o kadınların hikayesine şahit olmak çok önemli. Çünkü kırsal bölgelerde istihdam önemli bir konu. Şimdi ben merkeze gidip insanların kendilerini gerçekleştiremedikleri bir işe sahip olup efendime söyleyeyim hem kira bedeli farklı olacak hem oradaki yaşam maliyeti belirli noktalarda daha fazla olacak. O zaman biz ne yapmamız lazım? Kırsal bölgedeki standardı merkeze eşitlememiz lazım. Ve bu insanlar için yeni ekonomik alanlar oluşturmamız lazım. Bu noktada halk eğitimler bence muazzam bir iş yapıyor. Açtıkları kurslarla pek çok kadın şimdi kooperatifçiliğe başladı. İki gün önce de yine bir kooperatifteydim. Bir köyde kurulan bir kooperatif bu. Ve Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bir sürü tezgah açtılar. Şimdi Avrupa Birliği'nden de destek almaya başlamışlar. Ve işte sadece sof kumaşı değil, bunun yanı sıra işte Güdül'ün leblebisinden kurabiyeler üretmeye başlamışlar. İşte bir Güdül gazozu üretmeye başlamışlar gibi gibi. Yani dolayısıyla onların böyle bir üretken hüviyet kazanması da çok kıymetli. Bey pazarına gidiyorum. Bey pazarında işte kuru üreten kadınları görüyorum. Kaleci'ye gidiyorum. Kalecik'te Kalecik karası malumunuz meşhurdur. Çok güzel bir üzümümüz var. İnşallah bağ bozumuna da bekleriz sizi. Kalecik'te kadın kooperatiflerinin işte üzüm sirkesi, işte şıra ürettiklerini görüyoruz. Pekmez ürettiklerini görüyoruz. İşte Ayaş'a gidiyoruz, salça ürettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla aslında kadın kooperatifçiliği de ben çok ciddi anlamda kooperatifçiliğin arttığını görüyorum. Ve bu minvalde de insanların kırsaldaki mevcudiyetini, varlığını sürdürebilmek adına hem kadın kooperatifçiliği, hem halk eğitim merkezleri, hem bakanlıkların kooperatiflere verdiği destekler birleştiğinde çok güzel sonuçlar doğuyor. Bunun yanı sıra tabii kırsalda şu an biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın da aldığı kararlar var. Bir köyde bir öğrenci varsa bile oraya öğretmen gitmek durumunda. Dolayısıyla alınan bu kararlar, işte sosyal donatılara orada kavuşabilmesi, köylerde evlere doğalgaz bağlanabilmesi vesaire, bunların hepsini üst üste koyduğumuzda aslında nüfusun dengeli dağılımı adına da çok güzel bir tablo inşallah yıllara sarıya olarak oluşacak diye düşünüyorum.
2: Aslında bunlar bir de bizim bilmediğimiz hikayeler de vardır değil mi burada?
0: Evet.
2: Bunlar bence yazılmalı.
0: Çok doğru. Bazen
2: çünkü ben biliyorum sizin kaleminiz bayağı iyi.
0: Öyle mi? Evet. Bir süredir birazcık artık paslandım gibi de hissediyorum.
2: Hatta bir dönem böyle bir yazdım. Hatırlıyorum.
0: Yani. Evet, evet. Ve epey bir Halise Çiftçi'nin bir dergisi vardı. Tanır mısınız bilmiyorum. Orada yazmıştım. Ve hakikaten de çok severdim orada da yazmayı. Ama epey bir ara verdim. Ne durumdayım bilemiyorum. Ama mesela bir gün yine bir teyzemize denk geldim. Teyze Pursaklar'da oturuyor. Çorumlu bir teyzemiz. İp eğiriyor. Çok güzel ip eğiriyor mesela. Yani hakikaten nasıl öğrendiğini dinledim vesaire. Şu an oğlunu öğretti. Oğlu başladı bu işe vesaire. O kadar çok hikaye var ki aslında burada. Hem kadın hikayeleri hem bir bütün halinde insan hikayeleri. Ve bu hikayelerin bir paydaşı haline gelmek bence çok kıymetli hissettiriyor belirli noktalarda kendi adıma. Ama bunun ötesinde de hakikaten onlar için bir şey yapmak mesuliyetini her daim hissetmek de tabii ki üzerimizdeki sorumluluğu her defasında artırıyor. Ama bir yandan ben de bu notu almış olayım. Bu hikayeleri küçük küçük kenara inşallah not alayım.
2: Çünkü gerçekten bence hani program soruma dönersek. Hani bu galiba yazmak çok önemli bir hava sahası.
0: Çok. Fevkalade. Ya o kadar çok hikaye var ki böyle. Mesela bir gün Pursaklar'da bir meslek lisesine gittim. Oradaki çocuklar Amerika'daki bir yarıştan teklif almışlar katılmaları için. Ondan sonra oraya katılıyorlar ve sonrasında birincilikle döndüler. Benim canım tatlı meslek liseli öğrencilerim gerçekten. Muazzam bir gurur duydum, mutluluk duydum. Çünkü onların hazırlık safhasına yakından şahitlik etmiştim. Ve bu çok çok büyük bir mutluluk bizler için. O da bir hikaye. Yani o çocukların o heyecanı, o birlikte yaşama, birlikte bir şey oluşturma, bir takım olabilme. Bence bu zaten Teknofest'in başardığı en kıymetli şeylerden biri. Ekip. Türkiye büyük bir takımdır. Takım halinde çalışabilmek. Ekipte birisi yeterince iyi çalışmıyorsa takımda hep birlikte düşersin. O zaman ne yapman lazım? Hep birlikte birbirine kenetlenerek çoğalman lazım, ilerlemen lazım. Dolayısıyla Teknofest kuşağı gerçek. Yani ben onu sahada her yerde görüyorum. Ve aslında bu hikayeleri de teker teker not almak ve anlatmak, iyiliği çoğaltmak, yaymak önemli. Yani çünkü gerçekten birileri böyle yani kötülüğün yayılma hızı daha fazla diyor ya birileri. Ben ona çok katılmamakla birlikte iyiliği biz yeterince anlatmıyoruz gibi geliyor. O yüzden böyle bu tip iyilik hikayelerini çoğaltmak
2: bu çok
0: hakikaten
2: konuştuğumuz aslında bir şey. Bir taraftan da gerçekten şu iyilerin cesur olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, muhakkak.
2: Bu konuda neyiz biz? Neredeyiz yani cesaret konusunda?
0: Şöyle tabii kültürel olarak biz birazcık daha hani nazik olalım. Aman her konuda efendime söyleyeyim tabiri caizse her yerde her şeyi söylemesek de olur gibi böyle bir hani ön planda olmak ya da bir şeyi efendime söyleyeyim yüksek sesle haykırmak konusunda birazcık daha geride durmayı sanki öğrenmiş durumdayız. Bir öz eleştiri mahiyetinde bunu söylüyorum. Dolayısıyla bazen haykırarak burada böyle bir durum var dememiz gereken eşikler muhakkak ki var. Ve mesela

0: ben dedim ya, bazen bir dakikalıkları artık eskisi kadar giremiyorum mecliste sizinle yayın öncesinde konuştuğumuzda.
1: Ha, evet, evet.
0: Oralarda mesela sürekli Teknofest çocuklarını anlatıyordum. Çünkü çok seviyorum. Yani aşırı mutlu oluyorum vesaire. Ve bu aslında bir çeşit iyiliği yayma faaliyetiydi. Ama tabii bu tekil örneklerin ötesinde de gerçekten çok yaygın bir hale dönüşmüş bir durum mesela. Dolayısıyla hakikaten o iyilerin cesur olması her konuda fevkalade önemli. Yani yine Gazze konusuna ben bağlayacağım. İyiler ve cesur insanlar demişken kalbim tabii ki oraya meylediyor her vesileyle. Hakikaten orada mesela hem iyi hem cesur bir şekilde bunu dile getirdi aslında Gazze'liler. Ve bugün geldiğimiz noktada da işte o bereket kapısını da o açtı diye düşünüyorum. Ve yine benzer şekilde mesela Sumut için parlamenterlerle bir araya geldiğimizde biz bu konuyu nasıl halledeceğiz, işte kurumsal anlamda neler yapılabilir diye herkes konuşuyor, tartışıyor. Ben mikrofonu ele aldığımda dedim kendi Cumhurbaşkanımız bunu en başında söyledi, dünya beşten büyüktür. Ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genel yapısına dair BM çatısı altında söyledi. Yani dolayısıyla iyilerin cesur olmasının doğuracağı pozitif sonuçları da aslında görebildiğimiz çok fazla örnek var. Dolayısıyla bu örnekleri iyi değerlendirip günün sonunda cesur olmaktan ve bazen de iyiliği böyle yüksek sesle haykırmaktan geri durmamak bir insanlık ödevidir herhalde diyorum.
1: Belki de şu mu, ahlaki üstünlüğü kaybetmeme imtinası başka bir şeyi de maalesef öz eleştiri yapacağımız bir şeyi de doğurdu. Yani çok haklı olduğumuz yerde onu da böyle bir kalıba sokmak ya da işte onu da düzenlemek.
0: Sürekli gerekçelendirme hastalığı.
1: Evet, bu biraz şey geliyor ya, yani ben tabii siyaset açısından bakıyorum galiba mesela, ya da bizim açımızdan da bakabilirim. Yani öyle olmamaya çalışıyorum ama bir bakıma da baktığım zaman da ya bu çok haklıyız ama bu çok haklılık hacminde bir haykırış mı? Galiba mütekabiliyet orada bir,
0: yani bazen tabii hani belirli, şimdi karşınızda hakikate aykırı beyanlar, yani bunu tamamen siyaset düzleminde söylüyorum. Mesela karşımızda tamamen hakikate aykırı beyanlar üreten, buna dümdüz tabii ki yalan da diyebiliriz, üreten mekanizmalar var ve çok rahat yalan söylüyorlar. Çok çok rahat yalan söylüyorlar. Ve hani biliyorsunuz belirli kaideler vardır. Şu hukukundan beterdir, yani bir şeyin duyulması olmasından beterdir. Yani bir yalanın söylenmesinden daha beter bir şey varsa da bu yalanın yayılmasıdır. Birazcık sanki bu tip prensipler, hani bu kötülüğü yaymaya mı acaba vesile oluruz, çok farklı bir tonda bunu ifade edersek gibi bir kaygıyla birazcık daha geri durduğumuz düzlemler oluyor. Ama tabii ki öyle bir eşik var ki mutlak surette en yüksek tonda bu doğru değildir dememiz gereken bir eşik elbette ki oluyor. Ama öte yandan da onların zaten bazen çok kışkırtıcı yalanlar söylemesinin temelinde biz onlara aynı kışkırtıcılıkla cevap verelim ve dolayısıyla onların aslında bu söylemi dolaşıma girsin gibi bir sayıkla da hareket ettiklerini düşünüyorum açıkçası. Yani dolayısıyla onları mutlu etmemek adına da bazen zor gelse de bize geride durmak mecburiyetinde kaldığımız anlar oluyor gözlemlediğim kadarıyla.
1: Peki. Sizi yorduk.
0: Estağfurullah.
1: Sevgili Zeynep Hanım, galiba hemen tekrar Ankara'ya mı?
0: Yok, yarın da burada, öğleden önceye kadar buradayım, öğleden sonra inşallah döneceğim. İstanbul'u yani belirli noktalarını elbette ki seviyoruz. Ankara'yı daha çok seviyoruz. Fakat İstanbul'da sevilesi bir şehir. İstanbulluları da seviyoruz efendim.
1: O zaman bir daha bekleriz.
0: Sevgili İnşallah efendim. Teşekkür
1: Zeynep
0: ediyorum.
1: Ben biliyorum ki yarın da çok yoğun sizin gündeminiz. Evet. Hep öyle oluyor galiba. Çok
0: hep
1: sürekli
0: öyle bir... oluyor. Evet. Böyle ben hemen trafik. Küçük minik toplantılar ayarladım yarın içinde. Ama keyifli toplantılar yani. Hakikaten.
1: Güzel. Umarım sizi zorlamadık.
0: Yok, ben çok keyifli bir sohbet oldu benim.
1: Geldiği zaman bir böyle bir korkuyorlar. Niye acaba, ortamdan bir bakıyorum gerçekten biraz böyle, ne bileyim, efsunlu bir böyle bir şey.
0: Ben stüdyomuzu çok beğendim. Çok şıksınız, çok zarifsiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve hakikaten ekibiniz de harika. Siz de aynı şekilde.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok büyük mutluluk duydum. Ve hakikaten

0: Çok geniş bir yelpazede pek çok şeyi konuşmuş olduk. Ben de çok çok mutlu oldum. Ankara'ya da bekliyorum bu arada.
1: İnşallah geleceğiz. Ben gerçekten en baştan söylediğim gibi benim için çok kıymetlisiniz.
0: Siz de benim
1: sebebim
0: için gerçekten.
1: Gerçekten gazete evet. için ne yaptığınızı aslında
0: Allah razı olsun.
1: Takip ediyordum. Bu anlamda da çok doğru bir sohbet gerçekleştirdiğimizi insani ve vicdani anlamda düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Kim vardı yayınımızda? Sevgili 24 TV izleyicileri. Kim vardı yayınımızda? Ankara Milletvekili Dijital Mecralar Başkan Vekili, aynı zamanda İnsan Hakları Başkan Yardımcısı, Genel Merkez Başkan Yardımcısı sevgili Zeynep Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz kendisiyle. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi çok da doğal bir sohbet gerçekleştirdik. Sonrasında önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir misafirimle huzurunuzdayım. Etraflıca yapılmış çalışmalar, yapılmış çalışmaların Türkçe'ye kazandırılması için yapılmış çalışmalar, yani çeviriler, hayatı araştırmak, okumak, yazmak içine gömülmüş genç bir araştırmacı, genç bir doktor var karşımızda. Sinan Çakır, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bakınca korktum kapsamından birazcık, çünkü özgün araştırmalarınız, kendinize ait çalışmalarınız var, çeviriler var, ama şuradan başlayacağım. Şimdi siz bir tarih araştırmacısınız, bir tarihçisiniz. Kendi çalışmanız için harekete geçmek mi, yoksa yapılmış bir çalışmayı sorumluluğunu üstlenerek Türkçe'ye kazandırma çalışması mı? Hangisi sizin açınızdan daha zorlu, hangisi daha zevkli?
1: Yani insanın kendi çalışması için birazcık mutfağa girmesi de gerektiği için orası birazcık daha zorlu oluyor tabii. Hani çünkü ilk başta kitabın size hazır gelmesi, çevirmeye başlamanız birazcık işin mutfağının atlanmış bir kısmı oluyor. O birazcık daha kolay, işin kolay oluyor, ama orada da şöyle bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşin mutfağında her ne kadar olmasanız da o mutfağın arkasında olduğunu bildiğiniz için, hani o çalışmayı çevirirken de o sorumluluğu hissederek birazcık hani vicdani bir ekstra sorumluluk da yüklüyor insana. Belki onun da öyle bir zor olabilir, ama işin mutfak kısmını atladığı için çevirmenlik biraz daha kolay diyebiliriz.
0: Doğrusunu isterseniz böyle biraz o anlamda, şimdi sizi dinlerken hani şunu hissettim ben, onun için şaşırmış olabilirim. Kendi sözünüz, yani kendi araştırmanız mutlaka çok zorludur, ama hani kaynaklara gidiyorsunuz, araştırmanızı yapıyorsunuz ve nihai olarak bu sizin müellifi olduğunuz bir çalışma. İmzanızı oraya koyuyorsunuz. Kendi araştırmanız, kendi çabanızın bir ürünü. Çevirirken çevirinin özelliklerini ve zorluklarını konuşmayı seviyorum. Çünkü bir meselenin ifade buluş biçimi dillere, kültürlere, okura göre, yani belki düzeye göre de bu değişebilir, ama zorlaşabilir gibi geliyor. Onun için bilginin yolculuğundan başlayalım. Madem kolay dediniz, kolayından başlayalım, zora doğru gidelim. Çünkü onun sonrasında da Osmanlı'nın ilk mebusları diye sizin aynı zamanda doktora çalışmanız olan, evet, bir kitap var. O tarafa doğru geleceğiz. Bilginin yolculuğu, Violet Moller'in Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından çıkmış kitabı, sizin çevirinizde. Klasik fikirler nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih diyor alt başlığında da. Bağdat, Kurtuba, Toledo, Salerno, Palermo ve Venedik.
1: Evet.
0: Niye bu merkezler? Ne buldular? Neyi kaybettiler? Evet. Şimdi biz neyin peşindeyiz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Karşılaştırma yapılınca biraz daha kolay dedim. Tabii ki de çeviri yapmanın da kesinlikle zorlukları var. Onu önce ifade edeyim. İkincisi, Violet Moller'in şöyle bir çıkış noktası var. Yani Batı merkezli bir bakış açısına sahip. Bütün öğretim hayatı boyunca kendisi de bir tarihçi. Batı merkezli bakış açısına sahip, fakat hayatında iki tane dönüm noktası var. Bir tanesi yaptığı bir yolculuk üniversite öğrencisiyken, bir tanesi doktor çalışması sırasında bir kütüphaneye giriyor ve oradaki yazma eserleri görünce kafasında ikinci bir ışık yanıyor diyebiliriz. İlkinde yaptığı yolculuk Sicilya tarafına, aşağı İtalya'ya doğru. Kendisi İngiliz bir tarihçi. Sicilya'ya gidince oradaki o Müslümanların yaptığı eserleri görüyor, Hristiyanların eserlerinin yanında, ve hani bunların burada ne işi var gibi bir şeyi var. Bir kafasında bir ampul geliyor. Yani neden burada bir Müslüman eserleri var? İtalya'nın, yani çok papalığın çok uzağında olmayan bir yerde Müslümanların nasıl bu kadar kalıcı izleri kalmış diye bir çıkış noktası var. Daha sonrasında doktor çalışmasını yaparken, işte o bahsettiğim üniversitenin şeyindeyken, son aşamasındayken, orada bir kütüphaneye giriyor ve orada işte bu yazma eserleri içerisinde Arapça kitaplar olduğundan falan görünce birazcık şey yapıyor. Hani o üniversitenin başındayken o yaptığı geziyle ikisini birbirine çakıştırıyor ve aslında
0: bir aydınlanma yaşıyor.
1: Ve şunu fark ediyor. Hani bize anlatılan şöyle bir şey var. İşte antik Roma vardı, antik Yunan vardı ve sonrasında her şey bir anda karanlığa gömüldü Orta Çağ'da. Ve Rönesans'la beraber her şey bir anda hani ortaya çıktı. Bu aradaki bu karanlık olan yerde bu eserler o kadar yüzyıl boyunca nasıl ayakta kalabildiler ve nasıl yaşadılar? Birazcık bu soruyla ortaya çıkıyor bu kitabında. Ve daha sonrasında bu şehirleri seçmesinin şöyle bir sebebi var. Üç tane kendisine şey belirliyor, yol belirliyor. Üç tane bilim adamı çerçevesinde. Bir tanesi Bartholomeus, Bir tanesi galen, bir tanesi de öklit. Bu üçü üzerinden yola çıkıyor ve bu üçünün eserlerinin milattan önce sinden başlayıp özellikle şeyle beraber, öklitle beraber, çünkü kendisi milattan önce 200'lü yıllarda yaşamış İskenderiye'de. Onun başladığı yerden başlayıp şeye kadar, Venedik'e kadar bir süreç izliyor. Venedik'te zaten 15. yüzyılın ortalarından itibaren yükselmeye başlıyor.
0: Dolayısıyla
1: öyle bir süreç var. Evet. Bu yedi şehrin seçilmesi tamamen bu üç kitapla ilgili. Yani bu üç tane bilim adamının yazdığı üç kitaptan, üç kitabın bu yedi şehirde yaşadığı süreci izliyor birazcık. Öyle bir şey var.
0: Evet, yani tabii bir aslında güzergah açılmış oluyor önüne, o peşine düştüğü şeyin önüne getirmiş olduğu tabii bir güzergah. İlginç, belki de derli toplu karşımıza çıkaranlar olduğu için bir keşif bazen ne kadar önemliymiş diye düşünmeyebiliyoruz. Dolayısıyla mesela Violet Moller'in hayatındaki bu aydınlanma, evet, ve kırılma anı biraz da ilginç geliyor. Zaten bu alanın içinden biri ama nasıl bu perspektif meselesi herhalde. Hani Batı merkezi dediğim

0: Şey o zaman önem kazanıyor yani. Niçin buna bir şerh düşmek gerekiyor? Neyin üstünden atlanıyor ve kayıp neyin peşine düşüyor sonrasında? Kırılma anından sonra ne oluyor? Siz bunun izini sürdüğünüzde neyle karşılaştınız? Ya da bir tarihçi gözüyle şöyle sorayım. Neye sebep olur bir mercek değişikliği, bir alternatif bakış?
1: Ben bu ifadeyi çok rahat kullandım çünkü kendisi de bu ifadeyi kullanıyor. Yani ben çok Batı merkezli bakmışım. Hı hı. O yüzden birazcık anlamakta zorluk çekmişim. Birazcık dışarıya çıkıp dışarıdan bakınca daha farklı ayrıntıların ortaya çıkabileceğini fark ettim diyor. Hı hı. Aslında yaptığı tanımlama tam olarak sizin sorduğunuz sorunun cevap bence herkes için birazcık bu cevap verilebilir. Hani bir adım geriye atıp birazcık daha dışarıdan bakılınca meselenin daha farklı ayrıntılarına ulaşılabiliyor. Kendisi de onu fark ediyor. Ve daha sonrasında şunu fark ediyor yönetmenler. Yani İskenderiye'de o üç tane bilim adamının yazdığı eserler daha sonrasında orada bir ne derler toprağın altına gömülü bir vaziyette kalıp da daha sonrasında bir anda bulunmuyor. Hatta bulunduğu sırada da aslında gömülü olan eserler bulunmuyorlar. Üzerlerine birçok farklı eklemeler yapılmış. Bu eklemelerin çoğu da işte Arap Müslüman insanlar tarafından yapılmış. Birazcık bunun farkına varıyor. Ve bu farkına her varışta yeni bir şeye doğru yola çıkıyor. Mesela ilk başta Bağdat'la başlıyor. Bağdat'ta hikayesini anlatırken bu eserlerin işte şey yapmıyor. Sadece eserler üzerinden gitmiyor. Aynı zamanda bizi bir maceraya da çıkartıyor. Şöyle bir tarih şeyine sokuyor bizi, silsilesine sokuyor.
0: O zaman şimdi mecburen siz bizi o yolculuğa ortak edeceksiniz. Çünkü sizin özellikle kendi uzmanlık alanınız aslında tarihin içinde bu dönem değil.
1: Evet,
0: ama ilgilendiğiniz, çevirisini yapmış olduğunuz bu kitap sebebiyle büyük ihtimalle sizin için de bir macera yani.
1: Evet, öyle oldu hakikaten.
0: Heyecanlı bir tarafı olsa gerek. Kendinize saklayamazsınız efendim, evet. Yani. Bunu ya bizimle paylaşın
1: için,
0: lütfen.
1: Dediğiniz gibi benim için de hakikaten yeni bir şey oldu ve benim çok hoşuma gitti. Şöyle, ilk başta orada Emevi ve Abbasi çekişmesinden bahsediliyor. Hı hı. Şeye geçilirken. Çünkü Bağdat yeni kurulan.
0: Bağdat'ta. Hı hı.
1: Bağdat çünkü yeni kurulan bir şehir. Ve orada şeyin sonu var aslında. Emevi halifeliğinin bitişi ve Abbasi halifeliğinin başlangıcı gibi bir durum var. Ve Bağdat'ta tam işte o başlangıcın yeni bir sayfa olarak kurulmasını temsil ediyor Abbasiler için. Ve Abbasiler Bağdat şehrini kurup başkent yapıyorlar. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yeni bir şey iktidar kurulduğu için o yeni iktidarı güçlendirmenin en iyi yolu da aslında birazcık bilim ve sanat. Çünkü onun o şeyin altının, iktidarın altının bir şekilde şeyle doldurulması gerekiyor. Entelektüel yaşama doldurulması gerekiyor. Hı hı. Bunun da farkındalar ve dünya üzerindeki bütün neredeyse söyleyebileceğim şekilde yani bütün her yerde kütüphane her nerede varsa oralara bir şekilde haber gönderip işte bize elinizde olan kitapların hepsinden bir şekilde ulaştırın. Parası neyse verelim veya işte neyse yani bedeli her neyse onu ödeyelim ve bize bu kitabı gönderin. Ve bu andan itibaren de şey başlıyor. Çünkü gelen kitaplar Arapların yeni karşılaştığı kitaplar ve başka türlü alfabelerle yazılmış. İşte Grekçe yazılmış, daha çok eski zamanla yazılmış. Onları alıyorlar ve aslında birazcık bizim de yaptığımız iş olan bir çevirmenlik faaliyeti başlıyor. Hatta çevirmenlik okulları kuruluyor. Bu sefer nasıl kitaplar...
0: Sistematik bir biçimde çevirmenlik
1: okullar kuruluyor Bağdat'ta.
0: Biz bunu bu kadar sistematik bir çalışma içinden değil de daha ezber ve klişeler üzerinden tabii sade okur olarak şey yapıyoruz. Yani kurumsallaşmış bir şey mi var hocam bununla ilgili?
1: Evet, okullar kuruluyor ve şöyle hatta ilk başta nasıl ki kitaplar bedeli neyse buraya gelsinler gibi bir düşünce varsa daha sonrasında bu kitapları kim çevirecekse bedeli neyse biz karşılayacağız, buraya gelsinler, misafirimiz olsunlar gibi bir durum var. Ve hatta o okulda yaşayan öğretmenlerin ders verdirilmesi gibi bir durum var. Yani çünkü onların orada uzun süre kalmayacağı da düşünülüyor muhtemelen. Çünkü misafir tatilıyla ilk başta geliyorlar. Daha sonrasında onların orada kalmayacağı düşünülerek de onlara aynı zamanda ders verdiriliyor. Yani o Grekçeyi öğretmeleri isteniyor, Latinceyi öğretmeleri isteniyor Araplara.
0: Bu çok aslında böyle düşünüldüğünde uzun vadeli bir plan olsa
1: evet.
0: Gerek. Yani çok büyük bir gelecek yatırımı.
1: Evet, çünkü dediğim gibi o iktidarın, çünkü yeni kurulmuş ve sarsıntılı bir iktidar var. Çünkü Emevi halifeliği yıkılmış ama yani Emevi halifeliğini devam ettirebilecek olan soy hala güçlü ve toplumda hala bir şeyi var. Ona karşı bir karşılığı var. Ve hatta aynı zamanda zaten bu dönemde Emevilerin İspanya üzerine taşınması gibi bir durum var ve Endülüs Emevileri kurulacak. Burada aslında iki tane ikinci durağımız olan aslında Kurtuba ile Bağdat arasındaki bir yarışmanın aslında nasıl entelektüel dünyayı bir anda canlandırdığı ve ikisinin bir...
0: Zenginleştirdi. Evet, o rekabet ortamı demek.
1: Evet. O rekabet ortamı bu kitap meselesini şey yapıyor,

0: özellikle coşturuyor. Bir de şöyle bir gelişme oluyor. İşte bu çok bilinen 751 yılındaki Talas Savaşı, Türklerin de Müslümanlığa geçtiği savaşta Müslümanlar şeyi öğreniyorlar. Kağıt yapmayı öğreniyorlar. Ve aslında o eskiden yazılan kitapların en çok karşılaştığı sorun olan kağıdın çok pahalı olması ve çok çabuk bozulması meselesi Çinlilerden öğrenilen yöntemden sonra birazcık kolaylaşıyor ve kitapların daha hızlı bir şekilde, daha fazla bir şekilde basılması daha kolay bir hale geliyor. O yüzden kitapların sayısının artması da birazcık bundan da kaynaklanıyor açıkçası.
1: Bambaşka ve alakasız bir yere zıpladım ama biz her teknolojik gelişme karşısında gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıp böyle eyvah dünyanın sonu geldi galiba ne yapacağız bu durumla nasıl baş edeceğiz diyoruz ya. Aha. Tarihi süreçler içinde insanlık ne büyük sıçramalar yaşamış. Yani elbette bir günden bugünden yarına değil ama sıçrama diyebileceğimiz şekilde önemli kırılmalar da yaşanmış. Bir altyapı kendisi içinde kendini inşa etmiş olsa bile. Öyle bir şey anlattınız ki biz burada Bağdat kütüphaneleri tarihi içinde ne kadar hani hiç kimse bilmese kulağında kalmıştır. Bağdat ve kütüphaneleri, o medeniyet, o ilim merkezi olma hali. Oradan Kurtuba'yla rekabeti Endülüs Emevileriyle Abbasilerin. Peki bu nasıl mümkün oldu? Onların arasındaki rekabet ama o esnada Türkler ve Asya'dan gelen kağıt ya bir teknolojiyle geliyor bu. Bir taraftan çok heyecan verici, bir taraftan böyle irkiltici hissettiriyor insana.
0: Ya birazcık denk gelmiş ve bu denk geliş aslında birazcık hani yukarıdan kurulan bir ilahi plan varmış gibi. Hani hakikaten böyle bir ilerleme olsunmuş gibi bir kurulan düzen var. Hani böyle dışarıdan bakıp okuyunca şimdi her bölümden bölüme geçişte mesela bu kitapta öyle bir şey var hakikaten. Artık yazarın bir şeyi mi? Çok iyi bir dil kullanım tekniği mi bir şekilde o şey oradan bir coğrafyadan bir coğrafyaya geçerken şu oldu ve buraya bağlandı gibi bir geçiş var. O bakımdan da hakikaten insan birazcık şey oluyor. Hani sanki bunun bir plan kaderi yazılmış da hakikaten bu oynanıyormuş gibi insanlar tarafından gibi bir durum var. O da birazcık insanın hoşuna giden bir durum. Hani kitapların bir anda coşması süreci var. O coşması sürecinin de aslında hani hakikaten doğudan gelen bir kağıt teknolojisinin de buna hemen ekstra bir hemen şey yapması var. Yani arkadan bir
1: sürece bir destek veriyor. Evet, hızlandırıyor o durumu ve biz bunu tabii yani hani bir yıl sonra falan okumaya başlıyoruz bu hikayenin böyle olduğunu, bu serüvenin böyle aktığını, dönemin yaşayanları akışın bu olduğunu büyük ihtimalle görmüyorlar aslında. Ama biz tarihi süreci kronolojik olarak incelediğimizde ve karşılaştırmalı bir biçimde baktığımızda oradan oldu, buradan oldu gülümsetiyor yani. Plan sahibi var ama.
0: Var.
1: Zaten.
0: Evet. İşte kitabı okurken en çok şey yapan o. Yani bir sanki bir tiyatro oyunu yazılmış ve yazan kişi de bunu hakikaten çok güzel anlatıyor. Yani şöyle oldu ve sonra bizi bu durağa attı bir durum gibi bir şey var, anlatım var. Okurken de insanın hatta ben çevirirken çok zevk aldım o yüzden. Hani o bir tiyatro oyunu gibi yazılmış aslında. Mesela bilim tarihi veya bilim felsefesi olarak bakılınca biraz insan hani acaba sıkıcı bir kitap mı gibi geliyor ama yazar çok usta bir şekilde şey yapmış. Bu anlatımı çok usta bir şekilde anlatmış yani.
1: İçeriğine döneceğim tekrar. Yani duraklardan madem işte İskenderiye'den başladık, Bağdat'a geldik, oradan Kurtuba'ya geçtik. Arkasından gelecek olan duraklar da var. Ama bir kere şunu sormak istiyorum. Sizin uzmanlık alanınız farklı bir nokta, farklı bir dönem olduğu için doğrudan içinde bulunduğunuz ve uzmanlaştığınız bir alandan söz etmiyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu... tarih yazımı metodolojisi ama aynı zamanda dil donanımınız, kabiliyetinizle hayata geçiriyorsunuz bir taraftan. Onun için sizin için de maceradır diye tahmin ediyorum karşılaşılan şeyler. Görüp de vay be diye şaşırtan noktalar oldu mu? Ya da onun aktarımı konusunda yaslandığınız temel ne oldu? Yani onun doğru anlaşılması için... çeviri konusunda sizin gösterdiğiniz hassasiyet, ilgilendiğiniz taraf ne oldu?
0: Yani çeviri yaparkenki süreçten bahsediyorsunuz sanırım.
1: Evet.
0: Yani orada genelde şey, benim daha öncesinde yani ilk defa kitaplarla tanışmam değil. Gelen bir süreç var ve sürekli neredeyse liseden itibaren bir kitap okuma süreci var. Ve o dil okuna okuna artık belli kalıplar da insanın zihninde oturmuş yani orada belki yazarın anlattığı şey belki hani motomot çevrilince belki başka bir şey çıkacak ama aslında senin kafandaki onun çevirisi başka bir şey. Sana daha yakın gelen bir şey söz konusu oluyor. O genelde ben onu şunlara daha çok fark ediyorum. Mesela bazı yerlerde atasözleri koyarak oraya hani o durumun aslında daha bir veciz ifadesiyle ifade edilmesi gibi bir durum söz konusu ya. Benim daha çok dikkatimi çeken ve bana eğlenceli gelen şeyler

0: aslında onlar. Mesela bir ifadeyle onu söz temsil etmeye çalışıyor, o bahsettiği sayfalarca bir şey anlatıyor. En son bir deyim koyarak veya bir atasözü koyarak hani aslında sayfalarca anlattığı şeyi bir yerde özetliyor ya.
1: Evet.
0: Ben onu seviyorum birazcık. O atasözünü bizim Türkçedeki ifadelerle ifade edip hakikaten de orada sanki hani o yazardan birazcık daha çıkıp onun da affına sığınarak hani ben kendimce aslında yazar burada bunu anlatmış, şu bizim atasözümüzü şurada burada ifade etmiş gibi o süreçler benim çok hoşuma gidiyor aslında.
1: Çünkü
0: birazcık benden oluyor, birazcık bizden
1: evet.
0: oluyor.
1: O sizin perspektifiniz evet. ama tabii ki ona sadık kalınan bir
0: ona
1: perspektif. Ama nihayetinde bu kültürün okuyucusunun hani künhüne vakıf olabileceği bir biçimde. İşte o sayfaları tak diye dedirtecek, o evet. nidayı dilimizden çıkaracak bir şey. Peki o zaman biz duraklara tekrar evet. dönelim. Yani Kurtuba'ya gelmiştik en son. Beşinci durakta Toledo görünüyor. Hızlıca geçelim mi yoksa bağlantıları tıpkı yazarı gibi yani o esnada orada o varken burada bu vardı diye mi anlatırsınız? Mesela Toledo'nun burada yer almasının özel sebebi ne?
0: Burada şöyle bir durum var. Yine yani o şeyi kaçırmamak lazım söylediğim şey. Üç tane bilim adamı var ve bu üç tane bilim adamının kitaplarının geçtiği coğrafyalar bunlar. Hı hı. Ve işte bahsettiğim gibi İskenderiye'den sonra bu kitapların ilk durağı Bağdat olmuş. Bağdat'tan sonrasında da işte Emevi halifeliğinin kurulmasıyla, daha doğrusu Endülüs Emevilerinin kurulmasıyla İspanya'ya taşınıyor kitaplar. Hı-hı. Ve İspanya'da özellikle 3. Abdurrahman döneminde yine bilimin çok fazla bir fışkırması gibi bir süreç var İspanya'da. Hatta bu Rönesans'ın ilk başlangıcının İspanya olduğu ve işte Endülüs Emevileriyle başladığına dair kitapta değil de yani şeyde literatürde böyle söylenen şeyler
1: evet.
0: var. Söylenen şeyler var. Hakikaten bilimin ya zirve yaptığı yıllar o Endülüs Emevi dönemi. Ama tabii şey olduğu gibi her İbn Haldun dediği gibi hepsinin başladığı, geliştiği ve en son öldüğü bir yer var ve Endülüs Emevi devleti de belli bir yerden sonra ölüyor. Tam o ölüm dönemlerinden yakın bir dönemde bu Kurtuba'daki o bilim şeyi, bilimin yükselişi bir anda çok uzak olmayan bir coğrafyaya, Toledo'ya kayıyor. Yine İspanya içerisinde.
1: İspanya.
0: Evet.
1: Hı hı.
0: Ama bu dönemde bir şeydi, aktör değişikliği var. Yani hem Bağdat'ta hem Kurtuba'da Araplar daha ön plandayken, Toledo'ya geçişten itibaren artık daha çok Hristiyan insanların bir ön plana çıkma durumu var. Ve Hristiyanların tıpkı Arapların yaptığını, aynısını taklit ederek yani biz de
1: yani
0: çevirmenlik
1: evet,
0: okulları kuralım.
1: Grekçeden çevirdikleri kaynakları bu sefer Arapçadan mı dönüyor
0: evet,
1: tekrar Batı dinine?
0: Arapçadan. Çünkü şöyle Kurtuba'da bir nesil yetişiyor aslında. Çünkü Araplardan çok etkileniyorlar oradaki Hristiyanlar.
1: Aha.
0: Hatta bunlara bir isim bile veriliyor. Mezorap diye. Bir nesil bunlar.
1: Aa.
0: Mezoraplar. Yani
1: orta gibi mi?
0: Gibi. Yani Arap
1: gibi.
0: Değiller ama
1: o Arap değil ama
0: araba
1: ortalama
0: yakındır.
1: Araba
0: evet.
1: denk düşüyor demek. Bakın yani
0: birazcık şey gibi.
1: Bir
0: hani Arap muhibbileri, Arap seviciler gibi. Hakikaten şey... Yani Arapların yaptığı her şeyi taklit etmeye çalışan insanlar bunlar. Yani giyimiyle, kuşamıyla olsun, onların dilinin üstünlüğünü övmekle olsun. Onları taklit eden insanlar ve şey, hani bunların başlattığı bir durum Toledo'ya akıyor, aksediyor. Ve orada şey, tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de okul kuralım. Tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de bu eserleri kendi dilimize çevirelim ve biz de okuyalım.
1: O modeli
0: gibi
1: evet.
0: Gibi bir durum var, evet.
1: Eğitim sistemi olarak da örnek alıyor.
0: İşte Kurtuba'dan Toledo'ya geçişte birazcık böyle oluyor. Yani sonunda Hristiyan Avrupa'nın Arapların yaptığı şeyi biz de yapalım. Onların geliştiği gibi biz de gelişelim gibi bir kafaya gelmeleri ve bunu şeye geçirmeleri Toledo ile başlıyor birazcık. Toledo'ya kayıyor. Bir bilimin yükselişi Toledo'ya kayıyor. Zaten bilginin yolculuğu. Bilginin yolculuğu Toledo'ya kayınca birazcık işte artık Araplar ikinci plana atılmaya başlanıyor. Tabii burada şöyle siyasi süreçler de var. Yani Hristiyan Avrupa'nın Arapları bir şekilde İspanya'dan temizleme gibi bir süreci de var. Hani birazcık Arapların şeyin dışına çıkması, kitabın da dışına doğru itilmesi birazcık aslında siyasi şeyin yörüngenin takip edilmesiyle de birazcık alakalı. Çünkü Araplar İspanya'da istenmiyorlar ve bir şekilde oradan bildiğimiz gibi zaten çıkarılacaklar.
1: Evet.
0: Hatta işte Hristiyan Avrupa'nın bu yeniden fethi, İspanya'nın yeniden fethi diye adlandırdığı şey.
1: Ah İsabel falan.
0: Evet, evet Ferdinand ve İsabel'in. Öyle bir durum var ve burada da şöyle bir süreç işliyor. Yani sadece belli bölgelerde yaşanan bir şey yok. Yani Avrupa çok canlı. Tıpkı şeyde olduğu gibi, Arap coğrafyasında olduğu gibi yani bir yerde bir yeni buluş, bir yeni bilgi kırıntısı çıktığı zaman bu tip şeylere gönül vermiş insanlar sadece bunun ismini duyarak, yani sadece bir söylentiye inanarak işte şeydeki Toledo'daki Gerard gibi İspanya'dan veya işte şeyden İngiltere'den veya İtalya'dan kalkıp da sadece bir kitabın peşine düşmek için Toledo'ya gelen insanlar var. İşte bu üçüncü bu durağımızda Toledo'daki isim de Gerard. Kendisi İtalya'dan kalkıp burada işte Bartolomeus'un El Majesti'si varmış. Ben bunu görmem lazım diyor. Adamın takıntısı var böyle bir şeye. Yani bilgi kırıntısına ve benim bunu görmem lazım deyip oradan kalkıp İspanya'ya doğru yaptığı bir yolculuk var. Kurtuba'daki şey, özür dilerim, Toledo'daki şeyde birazcık Gerard'ın üzerinden bir durum söz konusu.
1: Odun öyle bir, iz sürmesiyle aslında bir şekilde sürükleniyor ve yani bir kişinin özgün ve özel merakı aslında peşinden neleri sürüklüyor yani.
0: Evet.
1: Bir takım hani ondan ibaret, onun sadece kişisel meraktan ibaret falan da kalmıyor. Diğer duraklarda yine o izi sürülen 3 aslında seyyah bilginle ilgili duraklar olmaya devam ediyorlar herhalde burada.
0: Yine o 3 eser üzerinden devam ediyor süreç. Ama şu Salerno'nun değişik bir durumu var. Salerno sadece birazcık tıp üzerinden ilerleyen bir durak. Çünkü yani Avrupa'da özellikle insanların tedavi olmak için gittiği bir durak. Zaten tıbbın geliştiği bir yer Salerno. Ama orada şöyle bir durum söz konusu. Bu Brodel'in anlattığı bu Akdeniz coğrafyasının çok canlı olması gibi bir durum var ya aslında. Herkes gidip geliyordu, birbirini tanıyordu gibi. Çok fazla bir kısıtlama yoktu gibi bir anlatım var. Birazcık onunla ilgili bir durum söz konusu. Buradaki kahramanımız aslında Salerno'ya ait birisi değil. Yani Salernolu birisi değil. Kendisi Tunus'ta yaşayan bir adam. Kuzey Afrika'da yaşayan bir adam ve ticaretle uğraşan bir adam. Tıpkı aslında Brodel'in anlattığının canlı şahidi gibi bir şey, bir durum söz konusu burada. İşte kendisi Tunus'tan kalkıyor bir şey için, ticaret için. Yolu Salerno'ya düşüyor ve kendisi burada hasta oluyor. İşte bu bahsettiğimiz şey var ya, hani tiyatronun yazılmış ve oynanıyor hali. İşte orada gözümüzün önüne tekrar geliyor. Salerno'ya gelince burada hasta oluyor adam. Ve hasta olunca işte yataklara düşüyor ve sadece başına gelip dua edildiğini falan görüyor adam. Ve şok oluyor. Çünkü hani ben hastayım, bana bir idrar tahlili yapın.
1: Siz burada böyle mi muamele ediyorsunuz hastaya şaşkınlığı
0: evet,
1: galiba
0: evet.
1: Biraz?
0: Yani bir, hatta adam şunu soruyor. Hani bir idrar tahlili bile yapmadınız bana. Neyim olduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Ve adam şok oluyor. Hani burası bir de adamda şöyle bir bilgi de var. Hani Salerno Avrupa'da tıp biliminin en geliştiği yer. Ama kendisinin anlattığı tıpla onların anlattığı tıbbın çok farklı olduğunu görüyor adam.
1: Evet, hep birlikte şoktayız.
0: Evet.
1: Sonra hikaye nasıl
0: sonrasında adam bunu takıntı haline getiriyor ve nasıl bilmezsiniz deyip tekrar geldiği tekneye atlayıp tekrar Kuzey Afrika'ya dönüyor ve bu bahsettiğimiz isimlerin eserlerini, özellikle Galen'in eserlerini, çünkü Galen kendisi tıbbın kurucusu olarak da bilinir, toplayıp adam Salerno'ya geri dönüyor ve
1: hadi hayrım olsun
0: evet,
1: deyip
0: geri dönüyor ve geri döndüğü zaman tıpkı aslında diğerlerde olduğu gibi kendisi de burada bir çevirmenlik okulu kuruyor ve onların eserlerini Salernolularının anlayabileceği bir şekilde çevirmeye başlıyor ve sadece çevirmekte kalmıyor. Bu tıbbın nasıl uygulanabileceğini gösteriyor Salernolulara. Ve Salerno o dönemde daha sonrasında, yani bu Afrikalı Konstantin dediğimiz adamın yaptığı çalışmalar sonrasında öyle bir seviyeye geliyor ki, hani bazı gezginler buraya geldiği zaman şöyle söylüyorlar. Hani buradaki bir hastalığın tedavisi olmayan bir hastalığa denk gelmedik diyorlar. Hani bir kişinin yaptığı bir ne diyelim, devrim gibi bir şey söyleyelim artık ona. O devrimin Salerno'yu getirdiği
1: seviye. Devrim mi bilmiyorum ama başının gözünün sadakası olduğu kesin yani.
0: Evet.
1: Çünkü çok çok küçük bir hikaye bu. Böyle bakıldığında çok kişisel bir mesele.
0: Evet.
1: Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Sürprizli, sürpriz sonluymuş hakikaten
0: evet.
1: Bu. Palermo?
0: Palermo durağı birazcık siyasetle ilgili. Bu dönemde Normanların İtalya'ya akınları var. Ve burada bizi ilgilendiren işte Kral Roger var orada, Palermo'da. Ve Kral Roger birazcık o aslında yazarımızın da ilk İtalya, Sicilya'ya yaptığı yolculukta yaşadığı şaşkınlığı yaşıyor birazcık şeye gelince. Hani Normandiya'dan aşağıya doğru inip İtalya'ya gelince yazarımızın da yaşadığı o şaşkınlığı yaşıyor ve bir Müslümanların burada varlığından...
1: Niye bu kadar çok izleri var?
0: Evet, izleri var ve şeyleri var, üstünlükleri var. Onu fark ediyor birazcık. Hani her şeyde üstünler, entelektüel olarak üstünler, efendim kurdukları mimari olarak bizden sanki daha iyiler gibi bir şeyi var, gözlemi var. Ve kendisi bunu şey yapıyor, bir kompleks haline getirmiyor. Tamam, madem bunlar en iyiler, biz de en iyileri benzeyelim gibi bir durum söz konusu ve Araplar gibi giyinmeye başlıyor Kral II. Roger. Araplar gibi giyinmeye başlıyor, onlara benzemeye çalışıyor ve onların bu bilimini geliştirmeye de çalışıyor. O yüzden mesela burada kitabın kapağındaki resimde şey yaptığımız, seçtiğimiz İdrisi'yi o döneminden şimdi büyük coğrafyacılarından İdrisi'yi yanına çarptırıyor ve ona bir
1: harita çiziyor.
0: Evet, Roger kitabı diye bir kitap yazdırıyor. İçerisindeki işte o İtalya

O da Sicilya'nın haritasını yaptırıyor ona. Bütün Akdeniz'in haritasını yaptırıyor. Adamın şeyi de var. Hani yönettiğimiz yerleri bilelim gibi bir şeyi de var, düşüncesi de var. İdrisi'ye o haritayı yaptırıyor ve Palermo'da birazcık şey, hani Arapların hani o en son Kurtuba'da bıraktığımız yerde

0: Yenileşecek mi? Yeni şeylerin keşfine mi yol açacak? İki tarafın bir parça herhalde tavrındaki değişiklik birazcık böyle bir şey. Yani İspanya'daki durumla. Devam ediyor muydunuz? Ben bir şey bölmüş gibi hissettim bir taraftan.
1: Yok, hayır. O size zaman, bir ekleme yapabilirim diyecektim.
0: Buyurun,
1: de,
0: buyurun
1: yani
0: lütfen.
1: Devam, akışta olan bir siyasi tarih de var. O yüzden bizim aslında birazcık burada kitaptaki takip edilen tarih birazcık aslında yani entelektüel tarih diyebiliriz. Hani mesela bunu şey yapan, bu gelen bilimi kutlayan hükümdarlar da var. Tıpkı işte Roger gibi. Hani onlar bunun farkına varıyorlar ve bunu destekliyorlar ama bir yandan o dediğiniz gibi bunu dışlamaya çalışan insanlar da var. Yani yabancı görüp.
0: Derler, yani öyle bir şey duymuşluğum var sanki kulağımda, yani insanlık tarihi savaş tarihidir gibi. Böyle baktığınızda insanın gözünü yaşartan, Allah'ım sana şükürler olsun, ne mutlu insan da, ne mübarek bir varlık filan dedirtecek kadar anlayan, destekleyen, böyle buna aç bir anlayış olabildiği gibi, aynı zamanda itişme, çekişme, çatışma, rekabetin sert ve şiddetli yüzü de hep var ola geldi yani.
1: Evet.
0: Ve aynı anda yaşanıyor bütün bunlar büyük ihtimalle hayatın içinde.
1: Ya şöyle bir durum söz konusu. Kitabın başında yazar şeyden bahsediyor. Bu 15. yüzyılda papalığın bir duvarında bir Rafael'in yaptığı bir şey var. Bir ne derler, resim var.
0: Bir fresko.
1: Atina Okulu ismi şey, bu tablonun ismi Atina Okulu. Ve orada neredeyse 1000 yıllık bir süreç içerisinde bilime katkıda bulunmuş işte bilim adamlarının hepsinin aynı portrede yer alması gibi bir durum söz konusu. Hani şeyden tutun da, Öklit'ten tutun da şeye kadar, 15. yüzyıla kadar. Yani milattan önce başlayıp oraya kadar bilime katkıda bulunmuş insanların orada bir aynı resimde bulunması var. Yazar şunu sorguluyor zaten, o diyor ki yani şey, resme baktığınız zaman, portreye baktığınız zaman herkes ne kadar güzel şeyi anlatıyor. Hani herkes bir şekilde içerisinde bulunduğu önündeki öğrencilere dersini anlatıyor. Her şey huzurlu gibi gözüküyor ama aslında o kadar huzurlu değildi diyor. Yani bu insanlar büyük bir karmaşanın ortasında bu savaşı verdiler gibi bir durum anlatıyor. Birazcık sizin dediğiniz şeye geliyor aslında. Hani bir karmaşa devam ediyor. O hep söz konusu ama onun içerisinde bazı insanlar o karmaşadan sıyrılıp yani insanlığı geliştirmek için, insanlara daha yararlı olabilmek için uğraşan insanlar da devam ediyorlar yani bir yandan da.
0: Belki kişisel olarak onlar sıyrılamadılar bile hatta, ama ortaya koydukları şey bugün bizim için çipi olarak bir yerlerde duruyor. Palermo'dan sonra Venedik'e doğru gelelim. Yani ben bunun içine gömüldüm. Çok korkuyorum Osmanlı'nın mebuslarına dönemezsek diye. O hataya düşmeyeceğim hiç merak etmeyin, ama Venedik'te yine de böyle bir ilgi çekiyor.
1: Venedik aslında bu işin birazcık şeyi olmuş. Yani her şey birikmiş, birikmiş, birikmiş. Venedik yine aslında hep en başa geri döneceğiz. Yine yukarıdan bir plan varmış gibi. Yani bütün her şey, bütün bilgiler İtalya'ya doğru toplanmaya, çekilmeye başlanıyor. Tabii burada şey de söz konusu. İşte Türklerin Fatih Sultan'ın liderliğiyle İstanbul'u fethinden sonra oradaki bilginlerin, yani Yunanca bilen insanların İtalya'ya kaçması da birazcık bunda söz şey etkili oluyor. Orada bir şey olmaya başlıyor artık. Yani insanlar eski o antik çağdaki şeylerin, kitapların daha fazla değeri bilmeye başlıyor. Çünkü artık onları okuyabilen insanlar gelmişler. Rumlar gelmişler. Birazcık onları kullanmaya başlayınca, onları okumaya başlayınca o eskideki hazinenin farkına varmaya başlıyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Ve bu dönemde işte tıpkı kağıdın bulunması gibi bu dönemde de İtalya'da, Venedik'te işte Almanya'daki şeyin, Almanya'da ortaya çıkan bu matbaanın icadının İtalya'ya doğru gelmesi süreci söz konusu ve bu yeni fark edilen şeylerin, eserlerin daha hızlı bir şekilde,
0: çoğal
1: daha fazla ve şey,
0: evet,
1: hani çevirmenin veya işte yazan adamın yaptığı hataya yer bırakmayacak şekilde
0: tahsihli basılı ve iyi çoğaltılmış,
1: evet,
0: yani çok çoğaltılmış.
1: Venedik biraz işin burasında. Yani o bütün birikimin hepsini alıyor ve Almanya'dan gelen o matbaanın icadıyla bunları birleştirip bütün dünyaya yayılmasını sağlıyor aslında birazcık. Çünkü çok hızlı bir şekilde basım söz konusu ve çok sayıda basım söz konusu. Yani kitabın ucuzlaması birazcık buradan kaynaklanıyor. Bütün dünyaya yayılması da birazcık, yani bütün dünya dediğimiz tabii burada Avrupa genelinde bahsediyoruz. Bütün Avrupa'ya yayılması da birazcık buradan başlıyor Venedik'ten.
0: Bilginin yolculuğuna ilişkin son söz olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin bu hayatta ne kadar ayrıştırılabilir bilmiyorum. Yani o az önce tarih sahnesindeki siyasi olaylarla bilimsel gelişmeler veya kültürel etkileşimler meselesindeki ayrılmazlık gibi. Sizin bir çalışma alanınız var. Bir mesleğiniz bu aynı zamanda sizin. Hayatınızı da bununla devam ettiriyorsunuz bir yönüyle böyle bakıldığında, ama insanın da ruhun

0: koparamadığı heyecanları var aynı zamanda. Yani işini sevmek gibi, ondan büyük zevk almak gibi, tad almak gibi, onunla heyecanlanmak gibi. Profesyonelliğinizi konuşturduğunuz alanda yıllarca yaptığınız çevirilerden bir çeviri bu da. Hı hı. Bundan sonra da onlarcası olacak, olmaya devam edecek. Telif eserleriniz gibi çevirileriniz de olacak. Ama nihai olarak Bilginin Yolculuğu kitabıyla aranızdaki bağ nedir? Yani hani o finale gelindiğinde yordun ama filan dediğiniz yerde ne oldu, nasıldı o bağ?
1: Onun, aslında
0: bu, çünkü yüzünüze bu yansıyor, bu görülüyor.
1: Dediğim gibi benim çok yabancı olduğum bir alandı. Aslında mesela bizim şeyde de hani bizim kültür dünyamızda da hep şu anlatılır. Bizim birazcık hakkımız yendi. Aslında hani Avrupalılar bütün şeyin üzerine kondular. Sanki bütün gelişmişliği onlar ayarlamışlar gibi anlattılar bize. Hı hı. Ve bizim hep bir hakkımız yendi diye bir hani biz büyürken de bize böyle bir aksettirilen bir ortam vardı. Aslında bunun yabancı bir kadın tarafından itiraf edilmesi birazcık şeyi süreci değiştiren bir durum oldu benim için. Hani Violet Moller de bunun farkında ve bunu, hı hı, sorguluyor. Aslında bizim kültür dünyamızda hep hani belki şey olacak ama tabirimi maruz görün. Hani bir kahvehane sohbeti gibi hakkımız yendi muhabbetini birazcık hakikaten hakkınız yendi diyen, hakkınızı size geri veriyoruz diyen hani İslam coğrafyası olarak bir durum söz konusu. Kitabın benimle ilgili önemi dediğiniz gibi benim için çok yabancı olan bir ortamdı tarihsel olarak. Hı hı hı. Ve dediğim gibi o kitabın o sanki bir tiyatro oyunu yazılmış da bu tiyatro oyununu sana aksettiriyormuş gibi aslında her şey birbirine bağlıymış gibi anlatılması kitabı benim için aslında birazcık farklı bir yere koydu yani o bakımdan. Yani çok farklı bir coğrafyaya getirmedi belki beni ama daha öncesinde hiç görmediğim, isimlerini duymadığım insanların aslında birbirlerine kadar bağlantılı olduğunu, her şeyin bir aslında o Brodel'in anlattığı Akdeniz dünyasının aslında çok fazla dinlerle ve sınırlarla çok bölünmüş olmadığı, aslında insanların hep beraber iç içe yaşadığı bir dünyaymış gibi anlattığı şeyin aslında burada birazcık canlı örneğine şahit olduk gibi bir durum var.
0: Somutlandı evet, gerçek hikayeler.
1: Evet, somutlandı. Hepsini örneklendirmiş oldu bizim için.
0: O dediğiniz kısım ilginç bu arada. Aslında hakikatimizi karikatürize eden, bir klişeye çeviren tarafımızdan endişe eder gibi de olabiliyoruz zaman zaman. Gerçektir ama o kadar fazla ve belki altı doldurulmadan söylendiğinde bizim zihnimizde bile tesirini zayıflatıyor olabilir. Evet. Fakat ciddiyetle bakıldığında tarihin içinde yer yön tayin etmeden etkileşimin devam ettiğini ve aslında bu zincirin esaslı halkalarından olduğunu, hı hı, bazı alimlerin, bazı dönemlerin insan net olarak görüyor. Bilginin Yolculuğu'nun yani yoldaşı ettiniz o gerçekten yazarın başarısı, çevirmenin başarısı. Çünkü duyduğunuz heyecanı aksettirebilmiş olmasaydınız akmayabilirdi bizim için de. Sade okur olarak bu teşekkürü dile getirmek durumundayım ben de. Ama gelelim şimdi son 10 dakikamız içinde aşağı yukarı sizin kendi alanınıza. Müellifi olduğunuz bir eser var karşımızda ki başta da söylediğim gibi bu doktora çalışmanızmış aynı zamanda sizin. Osmanlı'nın ilk mebusları. Bu siyasi tarihimiz için dikkat çekici bir nokta. O günden bugünlere gelinceye kadar ki süreci anlamaya yönelik, yani mutlaka insanların baktığında az çok siyasete ilgi duyan, tarihe değil sadece, hem siyasete hem tarihe ilgi duyan insanların bir irkilerek şöyle bir kaş kaldırıp bakacağı bir döneme, hı hı, bakmışsınız. Bu dönemi özellikle seçmenizin sebebi neydi? Bir de veriler neydi elimizde? Yani arşivlere mi yöneldiniz, hatırata mı yöneldiniz, neyle ilgilendiniz? Yani araştırmacının elindeki kaynak ne olur bu alanda?
1: Ona sonra gidelim. İlk başta şeyi söyleyeyim. Yani burada aslında birazcık bizim çıkış noktamız şey değildi. Hani siyasi tarihe bakış değil dediğiniz, hı hı, gibi. Burada okuma yaparken birazcık hani bu birinci meşrutiyetin atlanması, biraz ikincisinin hazırlayıcısıymış gibi aslında olmuş ama başarıya ulaşmamış, bir şekilde kapatılmış, 30 sene sonra tekrar meclis tekrar aktif edilmiş gibi bir durum anlatımı var literatürde. Daha sonrasında mebusların kendilerine birazcık eğilince şunu fark ettik. Yani mebuslar, birinci meşrutiyete dair mebuslardan sadece 5 isim sayılıyor ve bu 5 ismin mesela bunların bazı eserlerde şeyleri var. Yani mebusları böyle sıralayan eserler var. İşte hepsinin portresi ve altında yazıları var. Birinci meşrutiyetle ilgili bazı boş portreler ve sadece 5 isim var. Hani bu adamlar kimlerdi? Birazcık benim evet. derdim birazcık bu oldu. Hani bu insanlar kimlerdi? Hakikaten mevzus olduklarının farkındalar mıydı? Çünkü hani parlamento tarihimizin birazcık başlangıcı 1876.
0: Siz yani hakikaten böyle bir şey gerçek anlamıyla hedeflendi ve yaşandı mı? Yoksa evet. iddia edildiği gibi bir gösteriden mi ibaretti evet. gibi düşündünüz galiba?
1: Oradan başladık. Daha sonrasında da işte bu insanların hakikaten aslında kim olduğunu. Çünkü çok fazla bilinmeyen insanlar da var bunlar içerisinde. Hani Ahmet Vefik Paşa belki biliniyor. Hani meclisinde şeyi olarak. Birinci meclisin başkanı olarak. Zaten şahsiyet olarak da biliniyor. Hı hı. Ama mesela diğer çok uzaklardan gelen insanlar, nasıl seçilmişler bu insanlar, kim seçmiş veya seçim olmuş mu? Birazcık onlara da baktık.
0: Neye göre seçilmiş ve nasıl seçilmiş o zaman?
1: Burada Avrupa'da takip edilen seçim sistemi takip edilmesi kararlaştırılıyor ilk başta ama birazcık zaman sıkıntısı var. İşte bu dönemde Mithat Paşa'nın da yurt dışına sürgün edilmesi gibi bir durum söz konusu. O da birazcık işleri hızlandıralım, hani bu işte unutulsun, Mithat Paşa'nın sürgünde unutulsun gibi bir durum söz konusu. Yani o yüzden şeyi hızlandırmak için bu dönemde vilayetlerde vilayet meclisleri var. Bu vilayet meclislerindeki insanları biz seçilmiş kabul edelim ki zaten bunlar bulundukları toplumu seçilmiş insanları zaten bunlar.
0: Bunlar o alanın önde gelenleri.
1: Evet, seçilmiş olsun bunlar. Edilen. Çünkü zaten iki dereceli seçim söz konusu. Yani birinci derecede işte oy kullanma salahiyeti kimlerde varsa onlar birilerini seçiyorlar. O seçilenler de mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Zaten Avrupa'daki sistem de böyle. İki dereceli seçim. Yani bu seçimin, yani seçimin böyle yapılması kararlaştırılıyor ama bir yandan da hızlanması gerekiyor sürecin. Daha sonrasında bir karar veriliyor ve deniliyor ki vilayetlerde böyle yapalım. Hani vilayet meclislerindekiler seçilmiş olsun zaten. Onlar mebusları belirlesinler. Fakat İstanbul'da şey neyse, tüzük neyse aynen yapalım diyorlar. Ve İstanbul'da hakikaten seçim yapılıyor. Yani İstanbul'da oy kullanma hakkı olan kimler? Onlar belirleniyor. Hı hı. Onlar geliyorlar, sandıklara oylarını atıyorlar. Kimler seçiliyorsa ikinci seçmen olarak onlar belirleniyor. Daha sonrasında bu ikinci seçmenler mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Yani seçim yapılıyor. Buradaki kaynaklarımız da genel itibariyle dediğiniz gibi arşivlere girdik. Hatıratlar, yani tabii ki de hatıratlara da baktık. Bir de bunun yanında şeyler var. Hakkı Tarukus'un şey yaptığı, gazetelerden derlediği zabıt cerideleri var. Yani zabıt cerideleri şöyle, normalde arşivlerde bulunması beklenen şeyler ama bu arşivlerin bir dönem şeye taşınması durum söz konusuydu. İkinci Meşrutiyet'le beraber Çırağan Sarayı şey yapılıyor, meclis binası yapılıyor. Oradaki yangında da bunların hepsi yanıyorlar. Daha sonrasında Çırağan Sarayı yangınında. Oradakiler yanınca zabıt cerideleri ondan sonra bir daha bulunamıyor. Hakkı Tarukus bunları tekrar gazetelerden derliyor. Çünkü gazetelerde bunlar yayınlanıyor. Yayınlanan zabıt cerideleri hepsini derliyor ve bunları bir şekilde...
0: Yani belgelerin gazete yansımalarından tekrar belgeleştirilip arşivlenmiş.
1: Evet, belki de elimizde kalsaydı, belki de muhtemelen daha fazla ayrıntılar. Çünkü bazı gizli şeyler oluyor. Gizli celseler açılıyor. Onlara dair bir şey bilmiyoruz.
0: O dosyalar yok tabii. Onlar basılacak hali yok gazetede.
1: Onlar basılmıyor. Açık olan oturumlar sadece gazetelerde yayınlanıyor. Orada da aslında güzel bir düşünce var. Hani halkın meclisi olduğu için halk ne konuşulduğunu bilsin. Gibi bir düşünce söz konusu. O Allah'tan böyle düşünmüşler ki zabıt cerideleri en azından
0: sizin elinize
1: en azından
0: de böylelikle kaynağın bir kısmı da olmuş evet. olsa kalmış oluyor.
1: En azından açık kısmı elimizde kalmış oldu.
0: Gerçek kişiler miymiş hocam? Yani amacınıza, emelinize ulaşmış oldunuz mu? Bu insanların kanlı canlı ete kemiğe bürünmüş halleriyle arşivde de olsa yani karşılaştığınızda nasıl bir resim çıktı ortaya? Yani o tez doğru muymuş? Hani kapatılmak üzere zaten kuruldu birinci yani ilk mebuslar, birinci meclis denilebilir mi? Sizin kanaatiniz ne oldu?
1: Denilemez olduğunu biz iddia etmeye çalıştık ve bunu şey yapmaya, savunmaya çalıştık kitapta. Çünkü bu insanlar hakikaten mebus olduklarının farkındalar ve mebusların gücünün de farkındalar. Yani biz buraya iktidarın zirvesine bir güç olarak koyulduk. Padişahı kontrol edecek bir güç olarak, halkın bir temsilcisi olarak buradayız. Hatta bunu zabıt cerideleri konuşmalarından çıkartabiliyoruz. Hani bizi halk seçti, biz buraya öyle geldik. Bunu sürekli vurguluyorlar.
0: Temsilde olduklarını, evet, halkı temsilci olduklarını farkındalar.
1: Ve zaten meclisin kapatılma sürecinde de birazcık sertleşmeleri durumu söz konusu. Çünkü 93 Harbi yaşanıyor bir yandan da. Yani siyaseten de bir karışık bir durum söz konusu. Ve Abdülhamit burada şöyle bir şey güdüyor. Hani bir karar alınacaksa ortak bir karar alalım. Hani birazcık hepimizin kararı olsun ve kimse karşı çıkmasın bu işe. Padişahın aldığı bir karar diye benim üzerime sorumluluk kalmasın gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve burada meclisten de bazı isimler çağrılıyor. Hani onlar da karar ortak olsunlar diye. Ve meclisten çağrılan isimler, padişah bizim fikrimizi neden bu kadar geç soruyorsunuz gibi direkt padişahın yüzüne karşı bir şey söz konusu. Sitem söz konusu ve birazcık kapatılması da bu olaylara denk geliyor. Hani padişah bunlar Belki padişah, bilmiyorum, farkında mıydı bunlar bu kadar sivriler mi bana karşı? Belki haberdar değildi durumdan. Çünkü mesela şeyde meclis şeylerine gelip ziyaret ettiği olmuş. Ama oradaki oturumları takip etmiş midir? Muhtemelen Abdülhamit etmiştir de. Hani kendisine direkt birebir karşı böyle bir sert tutum olacağını muhtemelen tahmin etmemişti. Muhtemelen şok oldu. Çünkü bu konuşmadan bir gün sonra işte o kendisine bu şeyi sözü söyleyen mebus da dahil. O belirlediği 10 tane isim var muhalif olarak. O bu 10 tane muhalif ismi hemen İstanbul'dan sürdürülmesi gibi bir durum söz konusu.
0: Peki hayatlarına sonra nasıl devam ediyorlar? Yani yerlerine, yurtlarına mı dönüyorlar? Varsa öyle, yani temsil ettikleri bölge, yer yöre açısından söylüyorum. Bunun izini sürebiliyor muyuz?
1: Sürebildiklerimiz oluyor tabii. Burada birazcık arşivlere bağlı kalıyoruz mecburen. Çünkü her insan arkasında belli bir arşiv bırakmıyor. Bıraksa da hepsine ulaşamayabiliyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. Yani meclisteyken biraz şey olan, yumuşak huylu olan, birazcık oradaki insanlarla iyi geçinen insanlar, daha sonrasında birazcık orada biz onların kariyerlerini takip etmeye çalıştık ve birazcık kariyerlerinde bir yükseliş olduğunu fark ettik. Yani meclis içerisindeyken hükümetle arasında iyi tutan insanlar birazcık yükselmişler. O bahsettiğimiz işte 10 tane muhalif mebus birazcık kariyerleri tepe taklak olmuş. Hatta burada bir tane isim var çok dikkat çeken, Halil Ganem Efendi. Halil Ganem Efendi mesela Mithat Paşa'nın da çok yakın bir arkadaşı. Oradan da birazcık şey var. Yani Mithat Paşa'ya çok yakın olması da birazcık problemli bir husus. Ve kendisi zaten Mithat Paşa'nın yanına Londra'ya gidiyor. Yani İstanbul'dan sürülüyor bunlar kendi memleketlerinize dönün diye. Ama adam gitmiyor kendi memleketine. Londra'ya Mithat Paşa'nın yanına gidiyor. Hatta devlet arşivleri, yani Osmanlı arşivleri şöyle bir husus söz konusu. Hani bunlar ikisi bir araya geldiler gibi bir özel not geliyor. Daha sonrasında Mithat Paşa'nın tekrar hemen Türkiye'ye çağrılması, yani Osmanlı'ya çağrılması gibi bir durum söz konusu. İşte ona bir valilik teklif ediliyor. Valiliği kabul ediyor ve Mithat Paşa geri geliyor. Mithat Paşa'ya uygulanan bu taktik aynı şekilde Halil Ganem Efendi'ye de uygulanıyor. Hani gel seni de vali yapalım. Ama kendisi tabii Mithat Paşa'nın başına gelenleri yukarı dışarıdan takip ettiği için işte teşekkür ederim.
0: Ben almayayım demek, evet, suretiyle.
1: Kabul etmiyor. Yani birazcık dediğim gibi orada birazcık yani mebus olduklarının farkındalar. O mebusluğun gücünün farkındalar ve onu kullanmak istiyorlar. Ama tabii çok yeni bir husus. Yani parlamento tarihimizin daha başlangıcı olduğu için yani şey de, hükümdar da, Abdülhamit de yeni, onun için de yeni bir şey ve dışarıdan bir ses daha geliyor onun için mesela. Hani bu kadar karmaşanın içerisinde,
0: evet, evet.
1: 93 harbin içerisinde bir karmaşa var çünkü. Yani bir farklı ses daha gelince tabii orada belki de kim olsa hani bir
0: bütünlüğün bozulması endişesi her iki taraf, evet, için de büyük ihtimalle geçerli ve dediğiniz nokta çok doğru. Yani bir deneme süreci bu aslında. Tecrübe edilen yeni bir yönetim biçimi var bir taraftan. Gelenekle uyuşturma çabası ve günün koşulları içinde o çatışmalı halde ve aslında geriye çekilme süreçlerinde bundan nasıl etkilenecek devlet endişesi ön plana çıkıyor gibi görünüyor o, evet, sürecin sonuçları ve devamı açısından da. Çok teşekkür ediyorum. Süre gerçekten o kadar hızlı aktı ki ben hata etmişim. İkisi ayrı ayrı mutlaka konuşulması gereken şeylermiş. Ben hata etmişim. Bilginin yolculuğundan akıp giderken Osmanlı'nın ilk mebusları kıyılarına doğru çıktım. Benim için ilginç bir yolculuk oldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: bu yolculuktaki ederim. Rehberleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Değerli izleyenler, misafirimiz Doktor Sinan Çakır'dı. Çok teşekkür ediyoruz size de bize bu sohbette eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayat ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi 3 başlık belirledik. Önce başlıkları paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. Hani eskiden ne olacak bu memleketin hali diye sohbetler olurdu. Bugünlerde ne olacak bu muhalefetin hali diye konuşuyor herkes. Üstelik de iktidar kanadından da muhalefet kanadından da seçmenler bazında da siyaset bazında da gündem CHP'nin ikiye bölünmesi yani yeni parti meselesi. Enteresan açıklamalar var, enteresan gelişmeler var. Hepsini birazdan paylaşacağız. Bu kapsamda Ahbap soruşturmasıyla ilgili detaylara da bakacağız. Zira 4. halka, daha doğrusu 4. dalga operasyon yapıldı. Ünlü isimler ifadeye çağrıldı. Aynı zamanda Ahbap'a kayyum atandı. Birçok gelişme var. Hepsini bu başlık altında konuşacağız siyasetten yansıyan. İkinci başlığımız aslında memleketin esas meselesi ve en önemli başlıklarından birisi. Terörist Türkiye zamanındayız. Zira bu ay bitmeden ya da meclis kapanmadan çerçeve yasa genel kurula gelecek gibi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çok titiz çalışıyoruz diye. Partileri dolaşan Numan Kurtulmuş meclis başkanı biliyorsunuz daha önce açıklamalar yapmıştı. Tüm bu gelişmeleri bir anlamda masaya yatıracağız. Peki teröristli Türkiye ve teröristli bölge inşası nasıl yapılacak sorusuna cevap arayacağız. Zira Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Suriye özel temsilcisi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya geldi. Irak Başbakanı yarın Ankara'ya geliyor. Görüşmeler yapacak. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan çeşitli açıklamalar var. Hepsini konuşacağız. Son başlığımız ise Orta Doğu'daki yangınla ilgili diyebiliriz.

0: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu 8. kez Amerika Birleşik Devletleri yolcusu. Ancak o ziyaret öncesi İsrail medyasından yansıyanlar dikkat çekiciydi. Zira Netanyahu Trump'a rest çekmeye gidiyor manşetleri atıldı. Lübnan'dan, Suriye'den, Gazze'den, Filistin'den hiçbir yerden çekilmeyeceğim diye bir anlamda Trump'a ayar vereceği iddia edildi. Trump mesajı almış olmalı ki uçakta gazetecilere çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ve dedi ki Türkiye benim için önemli bir ülke ve F-35 satılmasına karşı çıkanlara da bir anlamda rest çekti. Kime ne vereceğime kimse karışamaz dedi. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz etti. Türkiye'nin bölgede güçlü bir ülke olduğunun altını çizdi. Hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım.
1: Değerli kardeşlerim, biz siyasette ahlakı, siyasette erdemi savunan bir partiyiz. Ahlaklı olacaksınız, erdemli olacaksınız, kişilikli olacaksınız, doğru dürüst görev yapacaksınız. Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, düzgün insanların işidir, ahlaklı insanların işidir siyaset. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir. Kendinize mi hizmet edeceksiniz, topluma mı hizmet edeceksiniz? Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz.
2: Evet.
1: Malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak...
0: Masada ne vardı? İlk başlığımız ne olacak bu muhalefetin hali? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deyim yerindeyse yeni partiye rest çeken bir konuşma yaptı. Özgür Özel'e de yine tırnak içinde ayar verdi diyebiliriz. Hepsini konuşacağız ama önce konuklarımızı sizlerle tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabard, hoş geldiniz.
3: Teşekkürler İbrahim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyip, Sat hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve hukukçu avukat Şükrü Aksu, Sat hoş geldiniz.
5: İbrahim Bey hoş buldum, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Alabard, yekten ben size sorayım. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki siyaset erdem işidir diyor. Yeni partiye yönelik öfkeli de açıklamalar yaptı ama bu açıklamalardan sonra da yeni bir figüran tartışması başladı. Birazdan ona geleceğim ama genel anlamda bir sorayım. Ne olacak bu muhalefetin hali ve nereye koşuyorlar?
3: Yani parti kurulmadan önce partinin, yeni partinin kuranların konformizm içerisinde yeni bir partiyi kurup teşkilatlanmaları ve o teşkilatlar üzerinden seçimlere hazır olmalarının kendilerini aslında yazın sıcağında Bodrum'dan Marmaris'ten alıkoyup epey bir zorlayacağını söylemiştik. Burada şahit kayıtlar duruyor. Aynen öyle oldu. Şimdi yeni partiyle ilgili birçok telif ile ilgili hususlar var. Yeni partinin isim hakkını sosyal medyada kapanlar var falan, kendi içerisinde birçok şey. Şimdi siz parti kuruyorsunuz, Türkiye'yi yönetmeye talipsiniz. Partinize bulmuş olduğunuz ismin daha öncesinden telif haklarıyla ilgili nasıl bir ilişkisi olduğunu dair araştırmamışsanız söylediklerimin tam ispatı işte. Konformist kapa. Biz Türk medya çatısı altında arkadaşlarımızla birlikte Savtek dergisini kurmaya karar verdiğimizde Savtek ismiyle alınmış birçok telifli husus olduğunu gördük ve dergimizin adını Savtek değil Savtek dergi olarak kurduk. Dolayısıyla Türkiye çapında yayın yapan bir dergimize gösterdiğimiz hassasiyeti, Türkiye'yi yönetecek iddiasındaki bir partiyle alakalı göstermemeleri kabul edilebilir bir şey değil tabii ki. Yani yarın bakıp da ikinci alternatif bir partiye geçerlerse şaşmamak lazım. Şimdi anlıyoruz
0: zaten
3: ki,
0: var diyor, işte bir tam, yedek partili işte cepte diyorlar.
3: Bilerek getiriyorum onu gündeme. Hı hı. Şimdi anlıyoruz ki sebebi buymuş meğerse. Yedeğin de yedeğini yapsınlar İbrahim. Bak yedeğin de yedeğini yapsınlar.
0: Sosyal medyada after party hazır diye
3: gördüm.
0: Fotoğraflar paylaşılıyor.
3: Gördüm yani evet. Bu artık şey yani izahı olmayanın izahı olduğu için hani yeni parti after party gibi. Tabii oldukça sıkıntılı bir durum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar var. İstersen onlarla alakalı da birkaç cümle konuşayım. Şimdi biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda siyasette ahlak ve erdemi savunan bir partiyi sözünü aldık, bir köşeye koyduk. Yani elbette siyasette ahlak, erdem bütün siyasi partilerin tamamında olması lazım ve istisnasız tamamında aykırı isimler çıkabilir. Çıkıyor da. Burada mühim olan bunun sistematikleşmemiş olması ve yönetim kadrolarının bu erdemsizliğin içerisine gayya kuyusuna düşer gibi düşmemiş olması esas.
0: Türk elmalar ayıklanmalı.
3: Ya çünkü şimdi mesela yönetimdeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden verelim örnek. Şimdi Türkiye'yi yöneten bir iktidar partisi içerisinde 10 küsür milyon üye

0: ilişkisi var. Çıkmaz mı içinden? Çıkabilir ama müsamaha gösterilmez. Ama derhal gereken yapılır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi dolayısıyla biz Kemal Bey'den de bir örnek vereceğim. Manadası yalanı atılırken 128 milyar dolar nerede diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine afişler asılırken kaçacaklar efendim ama biz de onları kaçtıkları yerden getireceğiz diye başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti içerisindeki iktidar mensuplarının ülkeyi terk edip kaçacaklarını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da onu bir yapıyla birlikte geri getireceğine dair imalarını çok gördük. Umut edilir ki eski Kemal yeni Kemal gibi, yeni Kemal de Kemal-i Cedid diyelim biz ona, yeni Kemal de Kemal-i Atik, Kemal-i Cedid diyelim. Yeni Kemal de yeni
1: Kemal'e ermiş olsun.
0: Kemal'e ermiş olsun. Bu konularla alakalı bir daha bu cümleleri kullanırken dikkat etsin. Şimdi tabii zenginleşme, köşeyi dönme, çalan, çırpan, malı götüren bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği söylemler. Ama zenginleşme, köşeyi dönme, çalma, çırpma, malı götürme dediğimizde artık sadece bir söyleme isabet etmiyor. Ete kemiğe bürünmüş hali var. Yani Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la birlikte yeni partiyi kuran Özgür Özel arasında nasıl parasal ilişkilerin döndüğünü, köşeye çok sıkıştığında neyse parası veririz kardeşim gibi açıklaması dahi olayı daha da katmerleştiren birçok şeyi hep birlikte dinledik. İşte İstanbul'da para sayma makinelerini gördük, baklava kutularının içinden çıkanları gördük. Efendime söyleyeyim 155 milyon TL 3 yıl önceki parayla bir takım holdingler üzerinden hülle yoluyla edinilmiş villaların yanındaki arazi görüntümü bozmasın diye İBB kaynaklarıyla bu alanın nasıl kamulaştırıldığını.
1: Resmen İBB parasıyla kendine manzara aldı.
0: Tabii gördük, manzara satın alınmış. Ve bu hani İBB'nin ödeme evrağında var. İşte İBB'nin aldığı kararda mecliste var. Yani dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla birçok şey yapılmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun malı götüren, çalan, çırpan, zenginleşme, köşeyi dönme amacı olarak gören gibi cümleleri yeni partiye yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bombardıman. Şimdi şartlar ne olursa olsun tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsıyla alakalı sevgili İbrahim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında bir rahatsızlık var. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir istemezük açıklamaları var. Ve dolayısıyla bunu inkar ederek burada bir değerlendirme yapmak bize uygun düşmez. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsı önemli oranda eleştiriliyor. Fakat şunu söyleyeyim sevgili İbrahim. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı Yargıtay'dan, üst mahkemeden de sonuçlandığında bir kurultaya götürdüğünde dünya vizyonu olan, geleceği okuyabilen, milletin her kesimiyle barışık bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtiğinde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun atıfta bulunduğu zenginleşme, köşeyi dönme, çalma, çırpma, malı götürme gibi hususlar ile alakalı bugün arkasına rüzgarı alıp şişirenler, izahı mümkün olmayacak şekilde dokunulmazlıkları da kaldırılıp yargıyla yüzleştirildiğinde şartlar bir yıl sonra çok farklı olabilir. Dolayısıyla hala Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni kurulan parti arasında taşların nereye nasıl oturacağı konusu netleşmiş değil.
1: Tam bu konuda tamam. CHP'nin parti teşkilatlarından da isyan sesleri var. Bir, onun bir tanesini izlettirip sizden bir yorum almak istiyorum. Çünkü hani şimdi tespiti de hata olmasın ama Nasrettin Hoca diyor ya hırsızın hiçbir suçu yok diye. Şimdi Kılıçdaroğlu yerden yere vurmaya çalışıyor. Özellikle artık o medya da yeni medya mı diyeyim, ne medyası yeni medya bilmiyorum diyor. Artık. Yani evet. CHP'nin medyası yeni medyası evet. Oldu şimdi diğer tarafın. Yeni medyada böyle yerden yere vuruyorlar ama bir izleyebilir miyiz arkadaşlar onu? Bakın Aydın'dan nasıl bir ses geliyor.
2: Denen bir adam var. İmamoğlu denen birisi var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir. Bütün dinamiklerini kaybetmiştir. Yani Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına dinamit koydu. Mutfandan Kemal Bey diyorlar ya dinamit koydu. Aslında dinamiti koyan İmamoğlu'ydu partiyi. Partinin bugün bölünmesinin tek sebebi İmamoğlu.
1: Ve devamlı diyor ki ben İmamoğlu'nun bir proje olduğunu da düşünüyorum diye söylüyor. Bu da CHP İl Başkanı, Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı kendisi.
0: Şimdi tabii proje konusu, yani kimseye öyle direkt proje demek gibi bir şeyin içine
1: düşmeyeceğiz.
0: Biliyorum, ona cevap veriyorum ben de zaten. Proje konusu gündeme gelebilir ama

0: kendi bünyelerindeki Erdoğan karşıtlığıyla İmamoğlu'nun proje olmasıyla ilgili hususu söyleyen ekranlarda gömdüler. Tamam mı? Dolayısıyla ne lazımdı tabanın büyük bir kısmına? Sözcü TV, Halk TV gibi kanallardan yapılan yayınlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlar önemli oranda zehirlendi. Doğru. Yani onlara baksanız Türkiye Cumhuriyet Devleti Afganistan'dan daha farklı zaruret içine düştü. İnsanlar acından ölüyorlar falan filan. Evet, Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi ekonomik sıkıntılar var ama yani ben Anadolu'yu karış karış gezdiğimde gördüğüm manzara çok da o şekilde değil sevgili İbrahim. Şimdi dolayısıyla Erdoğan karşıtlığı üzerinde zehirlenmiş bir kitle oluşturdular. Onlara siz Ekrem İmamoğlu yanlış yaptı, bırak projeyi yanlış yaptı dediğinde bile seni taşa tutuyorlar. Dolayısıyla işte o ahbap konusu da böyle. Yani hiç kimsenin Haluk Levent'le ilgili zamanında iki kelam edemeyip yan yana pozlar verip fotoğraf çektirtmek zorunda kalması işte bu zehirlenmiş kitlenin adam taşlamasından kaynaklanıyor. Biz Allah'a çok şükür sen burada gündeme de getirdin. Geçen hafta ben sen yoktun. Mustafa Daştan'la yaptığımız programda da açık açık söyledim. 24 TV İbrahim Güneş'in hazırlamış olduğu o metinlerde 3 sene önce ahbap konusunda nelerin yanlış yapıldığını söyleyen belki de yegane kanaldan bir tanesiydi. Doğru. 24 TV. Şimdi böyle şeyleri
1: ama biz linç edilmekten tabii, falan korkmadığımız
0: hiç korkmuyoruz.
1: Yani
0: şöyle diyorlar olacak. Ama ya Yusuf Alabar'da herkesin ahbapla fotoğrafı çıkıyor. Sen de şimdi böyle söylüyorsun ama senin de çıkartırlarsa ulan çıkartmazsanız namertsin. Bir tane tweetimi, bir tane paylaşımımı, bir tane fotoğrafımı, bir tane övgümü, bir tane bilmem neyimi ne gideriz ne aklarız sevgili İbrahim. Çünkü biz burada bir şey söylerken 8 defa düşünüyoruz. Kanala da kendimize de halel getirmemek için bir kere söylüyoruz. Dolayısıyla varsa ellerinde koymazlarsa namertler.
1: Peki. Şimdi CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil bir açıklamasını paylaşacağım. Sayın Tayyip size soracağım. Şimdi Özgür Özel 2 yıl 194 gün CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturdu. Bu açıklamadan sonra yani yeni parti gerçekten yeni mi sorusunu soracağım. Sizden de böyle bir değerlendirme rica edeceğim ama önce bir izleyelim Özdil ne söylemiş.
2: Değişimciyiz demişlerdi. Sadece Kılıçdaroğlu'nu dışarı atmışlardı. Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya, Ali Mahir Başarır'dan işte Gökhan Günay'dan, Sezgin Tanrıkoğlu'dan Umut Akdoğan'a kadar. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun partiye monte ettiği isimlerdi. Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarına ortaktılar. Ama Kılıçdaroğlu'nu kapının önüne koyup o kurultayda bütün günahların sorumluluğunu Kılıçdaroğlu'na yıkıp kendilerini değişim gibi sunmaya çalışmışlardı. Biz değişimciyiz demişlerdi. Şimdi aynı isimler aynı Kılıçdaroğlu'dan ayrılıp partiden ayrılıp yeni yüzüyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Bütün siyasi rekabet rakip partilerle yaşanacağına CHP'liler arasında yaşanmış.
1: Peki ne diyorsunuz? Yeni parti evet. Gerçekten yeni parti mi bir? Bir de hani neyi değiştirdiler bugüne kadar? Bundan sonra neyi değiştirecekler? Üstad'dan da biraz bir yorum isterim birazdan özellikle. Yeni parti tüzüğü ne söylüyor diye?
3: Yeni parti kuranların yeni olmadığı malum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber bundan önceki 2023 seçimlerinde yürüten ekibi şu an Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadıkları çatışmanın üzerine siyasi zemin kaybına uğradılar ve kendilerine siyasi bir çatı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu şöyle değerlendirelim. Ya burada çok ciddi aslında yolsuzluk soruşturmasına maruz kalan isimler var. Bu yeni parti dediğimiz ekip biraz bunlardan oluşuyor. Yani Veli Ağbaba, Özgür Özel de dahil olmak üzere bunların tutuklu olan kısmında ise Ekrem İmamoğlu var ve birçok belediye başkanı var.
1: Cumhuriyet Halk Partisi bu isimleri Özgür Özel yeni partide MYK'ya almadı.
3: Evet.
1: Yani hani
0: alamadı.
1: Yani alamadı bilemiyorum artık ama yani hem bir yandan bunların bütün her şeyine kefilim ben namusum kadar.
0: Niye almıyorsun?
1: Dedi hem de ya şimdi biraz kenarda durun ben şimdi çok göze
3: batmayayım. Vitrinde değiller sadece.
1: Vitrinde değiller.
3: Sadece vitrinde
1: yani.
3: Değiller.
1: Ama MYK önemli bir kurum.
3: Yani beraberler partilerde. Kurucular arasındalar bilmem ya birlikteler. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum yani burada bu yeni parti hangi ihtiyaçtan dolayı kuruldu?

0: bütün siyasi partiler için geçerli olan bir çerçeve var. Ya bir takım tarihsel sorumluluklar kapıya dayanır. Toplumsal ihtiyaçlar kendisini duyurur. Belki ağır ekonomik problemler vardır çözülmeyi bekleyen. Bunlar da kendisini bir dayatır.
1: Sen 2001
0: çözüm.
1: Kredini tarif ediyorsunuz.
0: Evet, dayatır ve geleceğe dair de bir takım hedefler ve idealler farklı vardır. Bunları ortaya koymaya çalışırsınız. Şimdi bu bahsettiğimiz kriterlerin hiçbiri bu kurulan yeni partide yok. Ya bu başlıklardan duyulan ihtiyaçtan dolayı bir parti teşkil etmediler. En büyük duydukları ihtiyaç şuydu. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasıyla hapiste. Bir sürü bu yolsuzluk soruşturmasına maruz olan isim var. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde belediye başkanından tutalım bazı kişilere. Bunlar tutuklandı. Birçok kişi soruşturma geçiriyor. Tutuklanmadı. Hakkında fezleke olan bir sürü isim var. Özgür Özel de başta olmak üzere. Hukuki açıdan bununla başa çıkmaya çabalarken Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ellerindeydi. Fakat şaibeli kurultay sebebiyle bu siyasi zeminde ayakların altından kaydı. Şimdi hem kendilerine kalkan oluşturabilecekleri hem altına koruma amacıyla girebilecekleri hem de hukuki açıdan aslında pek üstesinden gelemeyecekleri ama siyasi yoldan belki kurtulabilecekleri bir proje olarak bu yeni parti şekillendi. Bir taraftan Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak ama Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmakla beraber siyasette eğer bir başarı gösterirsek bütün parti, bütün yönetim, herkes bu gördüğümüz yolsuzluk davalarından kurtulabilecek diye düşünüyorlar. Ya bunu asıl motivasyon bu yeni partinin kurulmasında.
1: Yani şöyle mi oluyor? İktidara geliyorlar. Mesela Ekrem İmamoğlu mahkumiyet almış. Cumhurbaşkanı Özgür Özel af yetkisini kullanıyor. Mecliste yeni bir yasa çıkarıyorlar. Herkesi sağlayabilecek bir düzenleme yapıyorlar falan. Plan bu mu yani? Millet şöyle, de buna evet mi diyor?
0: Yani hukuki açıdan bu davalarla yüzleşemediklerini gösterdiler. Çünkü hiçbir hukuki savunma içerisine girmediler. Dediler ki ya çok ağır suçlamalar söz konusu. Çoğu da kendi içlerinden tanıklar, yakın çalışma arkadaşları, deliller var. Bunun işte dekontları var. Her türlü aslında sabit hukuki açıdan yargının bu sürecinden pek kurtulamayacaklarını görüyorlar. Siyasi açıdan ama eğer siyasette bir dokunulmazlık zırhı arkasına saklanmak, bir siyasi parti olarak direnebilmek, bununla mücadele edebilmek imkanı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bu ellerinden alınınca yeni parti oldu. Şimdi burada amaçları birincisi öncelikle kendilerini korumak. Daha sonra da mümkün mertebe bunu aşabilecek siyasi başarılar elde edebilmek.
1: Tam bu konuda Ali Aydar Fırat'ın bir açıklaması var. Müsaade ederseniz onu bir 30 saniye izlettireyim, ondan sonra devam edin. Çünkü o da sizinle aynı fikirde gibi. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar CHP'li Ali Aydar Fırat ne söylemiş?
2: Kendi danışmanı aylık 400 bin lira yeri 400 bine vererek oturduğu bir yerde siz hiçbir şey savunamazsınız hocam. Adamın danışmanı Murat Dongun aylık 400 bin lira kira veriyor. Belediye başkanı 400 bin lira maaş almıyor. O almadığı yerde danışmanın 400 bin lira alması bir şey yok, bir şey asla mümkün değil. Nereden bu para geldi peki? Bunu yapan bir insanın, bir partinin yolsuzluktan, yoksulluktan bahsetmesi olası mı, mümkün mü?
1: Tam da aslında esas konuşulması gereken mesele de bu arada gölgeleniyor mu diye düşündüm siz bunları anlatırken. Evet.
0: O yüzden ne konuşuluyor? Şu an işte yeni partiyi kurduk. Yeni parti siyasal bir baskı altındadır. Bunun için kapanan bütün kapıları yeniden biz açıyoruz. Başımıza yeni bir çatı kuruyoruz. Yani burada samimi olmak gerekiyor. Gerçek sorun, gerçek mesele burada. Bu ekibin. Yani şaibeli kurultaydan sonra yönetime gelen, belediye başkanlıklarını belirleyen, belediye başkanlıklarını atayan ve ortaya çıkan imkanları, kamu imkanlarını kendi kişisel menfaatleri ve zenginleşmeleri amacıyla kullanan bir siyasal kadrodan bahsediyoruz. Ve bu kadro şu an aslında kendisini kurtarmaya çalışıyor. Şunun için anlatıyorum. Yani toplumsal bir rüzgar oluşturacaklar. Büyük bir toplumsal

0: dalga oluşacak bu partinin arkasında. Hayır, oluşmayacak.
1: Türkiye, Türkiye şu anda Özgür Özel ve ekibi beni kurtarsın diye beklemiyor diyorsunuz.
0: Evet, yani bir suni ama bir dalga oluşturulmaya çalışılıyor.
1: Tümür Soykan'da %59 oy alıyorlar diyor.
2: Yani, %75 diyen var.
1: Var mı?
2: Tabii.
0: Evet, ya bir niçin gerek duyuyorlar bunu?
1: %50 de diyebilirler de HDP alınır diye, belki DEP alınır diye.
0: Yani şöyle, bir baktık ki bu yeni parti kurulduğu günlerde inanılmaz bir yeniden bu dolar patlayacak şey furya halinde,
1: evet,
0: sosyal medyada yaygınlaştırılmaya çalışıldı.
1: Ama üstad, şu da çok çarpık bir zihniyet değil mi ya? Ülkenin ekonomisinde kaos çıksın, biz de iktidar olalım. Ya böyle bir iktidar olma hayali olabilir mi yani?
0: Ama şu an aslında onu niçin veriyorlar? O korkuyu niçin pompalıyorlar? Yani mesela %75'te gelir havasını neden vermek istiyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni parti kurdular ama o Cumhuriyet Halk Partisi sokağını, herkesi, siyasi kadrolarını, teşkilatını kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar aynı zamanda. Ya burada bir psikolojik iklim de oluşturuyorlar. Bu psikolojik iklimle, tesirle insanları kendi yanlarına da çekmeye çalışıyorlar. Bu suni hava dediğim o. Toplumsal bir dalga yok. Özgür Özel'in bu ülkeye, bu millete, bu devlete katkı vereceği çok ne ideali var, ne hedefi var, ne somut siyasi programı var. Zaten bugüne kadar tek elde ettikleri başarı, yani Çankaya'ya yeğenimi, avukatımı atıyorum, oradan bir şeyler götüreceğiz. Oraya o belediye bunu atıyorum, oradan bir şeyler gelecek. İşte o meşhur Uşak Belediye Başkanlığı yapıyorum, o bizim bütün ekonomik zaten sıkıntılarımızı çözecek. Ya şu an vizyonu, amacı, hedefi bu çerçevede olan bir siyasi kadrodan bahsediyoruz. Burada büyük laflarla, büyük tanımlarla hiç onları anlatmaya çalışmayalım. Yani Özgür Özel için de yok lider olduğu, şu an yağmur altında yürüdüğü, beyaz gömlekler ıslandı. Bunlar aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da o büyük başarı hikayesini çalıp böyle bir oturtturmaya çalışıyorlar. Bir gömlek giydirip üzerine oturtturmaya çalışıyorlar. İnsanlara şu duyguyu vermek istiyorlar. Bunlar başaracak, siz de bu tarafa gelin. Bakın, bunlar başaracak, siz de gelin, yoksa sonra geç kalabilirsiniz.
1: Peki. Üstad, şimdi Özgür Özel'in profil fotoğrafını paylaşacağım. Aynı zamanda hani bir yorumla rica edeceğim. Ben fotoğrafa baktığımda arkadaşlar, şimdi ekrana verirler. Yani işte Atatürk'ün sol tarafı almıştı. Atatürk'ün bir pozu var. Yanında işte köylü milletin efendisidir yazıyor. Sağ tarafta da traktör üstünde Özgür Özel'in kendi fotoğrafı var. Şimdi bu paylaşım birkaç açıdan dikkat çekici. Birincisi, Özgür Özel değişim için yola çıktığında dedi ki partililere, kardeşim her köşeye sıkıştığımız öyle Atatürk deyip alkışı almak siyaset değil. Bu dedi siyasetsizliğin itirafı. Bundan sonra da böyle şeyler yok. Biz dedi siyaset üreteceğiz. Şimdi buraya bu fotoğrafı koymuş. Şimdi öbür taraftan traktör pozuna bakıyorum. Aklıma ilk gelen CHP çiftçiye, köylüye bedava traktör dağıtacak vaadi. Hatırlayın, Özgür Özel'e sormuşlardı onu. Dedi ki ya biz onu çarpıcı olsun diye öyle şey ettik hani. Ondan sonra.
2: Yani biz daha istediğimiz gibi yalan söyleyebiliriz.
1: Daha da ilginci, fotoğraftaki arkasındaki oturan eski CHP Yozgat il başkanı da CHP döneminde yolsuzluktan 1,5 yıl hapis yatmış. Yani 6 yılı almış da 1,5 yılını yatmış cezaevinde. Tam da arkasında duruyor. Yani şimdi biraz bu tuhaf değil mi? Yani bu fotoğraf üzerinden şuraya bağlayacağım konuyu. Giderken CHP'nin işte sosyal medya hesaplarını götürmek, işte CHP'nin halen kayıtlı olan araçlarını geriye vermemek. Ya bunlar bile biraz çarpık değil mi? Yani siyaset yapmaya başlarken hani yeni partide televizyon sayfa açıyoruz diyorsanız bile, bunlar bile bir insanı böyle bir hani sineği küçük ama mide bulandırır derler ya, çorbaya düştüğü zaman içmezsin. Bu yani bu nedir sizce? Nasıl bir iletişim dildir? Nasıl bir profildir? Nasıl bir mesajdır? Bir tabii bu süreçle ilgili olarak yeni partinin tüzüğüyle ilgili bir yorum almak isterim. Bugün baktım şöyle, genel eleştiriler şu: FETÖ'yle mücadele yok, emperyalizmle mücadele yok, mavi vatan yok. Ondan sonra ama işte şey var, LGBT sözleşmesi, pardon, İstanbul Sözleşmesi var. Hı hı. Ondan sonra başka ne var? Bir şeyler daha vardı eleştirilen böyle hani. Ne veriyor bize bu profil?
3: Tabii kavram ile hayat arasında bir bağ kuramadığınızda aslında siyaset bir düşünce aracı değil, bir reklam faaliyetine dönüşüyor. Az önce göstermiş olduğunuz görselde biraz bunun reklam faaliyetine dönüştüğünü bize gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki dinamiklerden ayrılıp adına yeni ünvanını alan yeni partinin aslında bir yeni bir düşünce üretmekten uzak olduğunu görüyoruz. Hı hı. Düşünceler, sloganlar ve ideolojiler üzerine kurulmaya başlandığında o kavramın içi boşalır. Siz düşünce üretmek demek o, bir kavram seti yaratabilmek demektir aslında. Burada yeni partinin programına baktığınızda çok çarpıcı bir ibare var her yerde kullandıkları. Bu kara düzeni değiştireceğiz. Şimdi kara düzen diye adlandırmış olduğunuz Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları ifade ediyorsanız eğer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık sıfatına sahip olduğunuz 4 Kasım 2023 tarihinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunmuş olduğu yolsuzluk, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanılması gibi suçlamalar...
1: 2 yıl 194 gün.
3: Evet.
1: Az değil.
3: Değil. Bu kişilerle aranızda bir set çekmediğinizi bütün Türkiye görmüş oldu. Şimdi yeni parti demiş olmakla, adını yeni koymuş olmakla acaba gerçekten yeni bir parti olunabiliyor mu? 91 tane milletvekiline baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden gelen milletvekilleri. Bunların içerisinde Cemal Engin Yurt gibi, Mustafa Sarıgül gibi artık Türk siyasi tarihinde belki de hiç bulunmaması gereken Türk gençlerine bir vizyon katma noktasında Türk gencinin temsil edebilecek kapasiteye sahip olmadığını düşündüğümüz birçok kişi var. Peki siz yeni bir partiyseniz bu kişilerle yeni bir yola çıkıyor olmanız doğru mudur? Peki burada en önemli kısım aslında şurası. Yeni parti olarak ortaya çıktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki Atatürkçülük, altıok, sosyal devlet anlayışı, adalet anlayışı gibi temel kavramları aldığınızı görüyoruz. Peki bu kavramları aldığınızda gerçekten demokrasiye inanıyorsanız acaba seçimlerde seçilecek olan milletvekillerini bir ön seçim yaparak millete mi seçtireceksiniz? Yoksa kendiniz mi seçeceksiniz? Liyakata inanıyorsanız, çevrenizdeki milletvekillerinin arkadaşlarını, yandaşlarını, partilerde, belediye başkanlıklarında, belediyelerdeki rant kavgalarında onları ön plana mı koyacaksınız? Yoksa hakkı mı ve halkı mı gözeteceksiniz? Bunları ortaya koymadığınız sürece siz aslında yeni bir parti olmayı becerememişsiniz demektir. Bugüne kadar bakın bir düşünce faaliyeti olarak şunu söylüyorsunuz aslında. Türkiye'de bir şeyler kötü gidiyor. Biz yeni bir düşünce sistematiği ve yeni bir kavram seti ortaya koyuyoruz. Peki bu ortaya koyduğunuz kavram seti ortak bir gelecek vurgusunu ön plana koyan, milleti, halkı düşünen, böylelikle halkın yeni dünya düzeni içerisinde umutla, huzurla bakacağı bir dönem mi? Ortak bir medeniyet tasavvuru mu ortaya koyuyorsunuz? Yoksa sadece amacınız yönetmek mi? Yani sadece ben idare edeyim ancak gençlere geleceğe dair herhangi bir yenilik sunmayayım. Şimdi az önce programdaki ve tüzükteki maddelere baktığınızda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğünün neredeyse birebir kopyasının alınmış olduğu bir hali görüyoruz. Milletvekillerine bakıyorsunuz aynı kişiler. Peki siz bugün itibariyle belediye başkanlarını dahi kendi içerinize çekmeye çalıştığınız bir süreç içerisinde hangi kavram setleriyle biz yeni bir partiyiz diyebiliyorsunuz?
1: Hatırladım. Yerel özellik şartını kabul edeceğiz diyorlardı. Yani Türkiye'yi eyaletlere bölme meselesine. Tüzükte o var. Onu çok eleştiriyor vatandaşlar sosyal medyada. Deminden beri onu düşünüyorum. Niye hatırlayamadım diye şimdi hatırladım.
3: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle teröristiz Türkiye süreciyle birlikte dünyaya aslında kendi medeniyet tasavvurunu anlatabilen ve tek devlet, tek millet düşüncesini vurgulamış ve bunu kabul ettirmiş bir ülke haline gelmiş, bir devlet haline gelmişken bir takım kişilere, kurumlara özellikle tanıyor olmak Türk devlet politikasının içerisinde yer almayan bir politika. Dolayısıyla bunun halkın tepkisini çekiyor olması da en doğal tepkilerden de bir tanesi. Ama siz burada kara düzen diye adlandırmış olduğunuz sistemi eğer böyle olduğuna inanıyorsanız şu an elinizde bulunan milletvekillerinin insanlara ve geleceğe yeni bir vizyon çizmediğini, sadece adınızın yeni koyarak bir yere varamayacağınızı da anlıyor olmanız
1: bekleniyor. Bu arada yeni partinin bu tasarımıyla ilgili de bir grafikerden eleştiri var. Onu da bir paylaşayım, müsaadenizle devam edin. Çünkü o da diyor ki ya kardeşim bu yeni partinin yeni parti yazan bölümdeki o yeni bölümü de tırnakçı söyleyeyim biraz esinlenme diyeyim hadi. Araklama belki ağır olacak ama biz diyebilir miyiz?
4: Özgür Özel yeni kurduğu partisinin logosunu açıkladı ve bu logoda bir sürü problem var. Gelin bir tasarımcı gözüyle bu logodaki 5 büyük probleme birlikte bakalım. Öncelikle birinci konu özgünlük kısmı. Çünkü bu logoya ilk baktığımızda hepimiz aynı şeyi görüyoruz. Özellikle N harfindeki Netflix'e benzerliği. Bunun yanı sıra aşağıdaki ters kavisli çizginin de yine Netflix'e benzediğini söylüyorlar. Bu konuda hiç kimseyi haksız bulmuyorum. Bir sürü N harfi, bir sürü şekil kullanılabilecekken Netflix logosuna en benzer şekli seçmişler. Hatta bence bunu yapabilmek için diğer harfleri de

0: aynı gölgeyi ve kıvrımları eklemeye çalışmışlar ama ne E harfinde oturmuş ne de İ harfine bir tane koyabilmişler. Aynı kelimenin içerisinde bile aynı dili konuşmamaya başlamış. İkincisi, bu logoyu yaparkenki arayışları bir ikonsuz logo tasarlamakmış. Bunun sebebi de yaşlı kesime daha uygun olmasıymış. Buna kesinlikle katılmıyorum çünkü Türkiye'de %2,5-3 de olsa okuma yazma bilmeyen kesim de var. Yaşlı insanların gözlerinin daha az görmesi olayı da var ve bunların hepsi senin logonu okuyamayabilir. Kaldı ki oy pusulalarında bütün partiler ikonlarını kullanıyorlar. Renkler kırmızı beyaz renklerden de ayrışamaz çünkü kırmızı beyaz hemen hemen bütün partiler Türkiye'deki. Her partinin bir ikonu var. Yazıları kaldırsan bile o sembolü her yerde tanıyabiliyorsun. Diğer yandan bir tasarımcı gözüyle baktığında kendinde de çok büyük problemleri var. Y, E, E, N harfleri çok yakınken N, İ harfleri birbirlerine çok uzak. Aşağıdaki parti yazısı araları çok açık olduğu için belli olmuyor ama orada da kendi problemleri var.
1: Şimdi yeterince dinledik bence. Arkadaşın ismini de aradım, hakkını helal etsin, bulamadım. Bulsam ismini de söyleyecektim. Ben birkaç yerden baktım bulamadım ismini. Eline emeğine sağlık diyeyim. Soruyu şöyle soracağım. Üstad, şimdi hani partinin logosunu bile tasarlayamıyorsun. Yani hani bu arada Rütük içinde buradan bir şey söyleyeyim. Hani orada Netflix'i reklam amaçlı kullanmadık, haberin bir unsuru olarak analiz olduğu için bu şekilde kullandık. O konuda da bir hatırlatma yapayım. Şimdi şunu soracağım. Yani şimdi mesela yola çıkıyorsunuz ya, biraz daha özenli olmak gerekmiyor mu? Şimdi bu kadroya biz ülkeye emanet edeceğiz. Uzaya mesela uzay mekiği gönderecekler, nükleer santral işi yapacaklar. Ne bileyim işte savaş ortamlarını bir şekilde organize edecekler. Savaşa girmemizi engelleyecekler. Diplomatik kanalları işletecekler. Böyle büyük büyük işler yapacaklar. Logo tasarımında bile arkadaş diyor ki ya bu işler bu kadar basit işler değildir. Yani böyle çala kalem olmaz filan diyor. Koca parti kurduk diyorsunuz diye söylüyor orada. Siz şimdi nasıl okursunuz? Yani bu özensizlik nasıl, bize ne anlatıyor geleceğe dair?
2: Şöyle söylemek lazım. Siz burada amacınız ülkeyi yönetmek mi gerçekten, yoksa az önce söylemiş olduğum gibi bir medeniyet tasavvuru ortaya koyup yeni bir ülküyü bütün halka yaymak ve halkın refahını onları daha da muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak mı gayretiniz? Şu an yeni partinin kuruluş sürecine dahi baktığınızda aslında iktidara gelmekten başka gayret ve amacının bulunmadığını, yönetme kabiliyetinin, becerisinin, insanları idare edip onların yaşam kalitelerini yükseltmeyle ilgili bir kaygıların olmadığı noktasında ciddi şüphelerin barındığını söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani şunu söyleyelim, Deniz Baykal'ın eşinin cenazesine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla çelenk yollamışken, daha üzerinden çok kısa bir zaman geçmeden sizin yeni bir parti kurmuş olmanız acaba hangi planlama, hangi projelendirme faaliyet sonucuna gerçekleştiğini söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla burada aslında Sayın Özgür Özel ve beraberindeki ekibin tek başına bu iradeyi göstermediğini, aslında Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişiler tarafından yönlendirildiğini ve bir talimat doğrultusunda bunu gerçekleştirdiğine dair çok ciddi kaygılar söz konusu. Bunu sadece partinin logosunda değil, partinin program ve tüzüğünü birlikte değerlendirdiğiniz, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılan bir kısmının bulunmadığını söylemek lazım ama şunu ifade etmek istiyorum. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923 tarihli parti tüzüğüyle kurulmuş olan ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Anadolu'nun düşman devletlere karşı ayaklanışı sonrasında vatan toprağını terk etmesi sonucunda kurulmuş olan demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partililer bu partinin kuruluşunda vatan uğruna savaşmış, mücadele etmiş olan kişiler tarafından kurulmuştur. Bugün siz biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz diyorsanız bu sözler olacak şeyler değildir. Halkı, milleti, vatanı, devleti önceleyen bir bakış açısı içerisinde medeniyet tasavvuru kuruyor musunuz, kurmuyor musunuz, bunlara bakıyor olmak lazım. Bugün ne yazık ki makam, şöhret ve gücün elinde bulundurulmasıyla birlikte o insanın, o nefsinin ön plana çıktığı bir yeni parti sürecini görüyorsunuz. Bugün aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu kopuşun meydana gelmesinin sebebi şu: biz diyememenin, ben demenin sonucunu hep beraber yaşamışlar.
1: Peki. Sayın Halabarda, şimdi Firar Feteci Cevheri Güven'den hemen, evet, sosyal medyada açıklamalar geldi. Onu bir izlettireceğim.
3: Tabii.
1: Sonrasında bir değerlendirme rica edeceğim ama bir de Ahmet Özer var. Evet. DEM Parti kadrosundan CHP'ye geçen. Onun da bir açıklaması var. Hemen arkasında onu da vereceğim. Biz diyelim önce Cevheri, tamam, Güven ne söylemiş?
4: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na özür dilerim sesi var mıydı arkadaşlar?
3: Tamam, onu ben söylerim. Anladım neyi kastettiğini. Varsa.
1: Onu da bir okuyalım tamam. Arkadaşlar en azından. Evet.

0: Sizlerden özür diliyorum.
1: Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Şimdi Senol Barda, FETÖ'cü Cevheri Güven Firari ne diyordu? Artık hani CHP'nin adını bile anmayın. Hı hı. Kılıçdaroğlu'nu da işte yokluğa mahkum edin. Şimdi benzer bir açıklamada DEM kadrosundan CHP'li Ahmet Özer'den geldi. Onu da bir vereyim, sonra bir değerlendirme rica edeyim sizden. Ne oluyor diye.
3: Artık Cumhuriyet Halk Partisi ile bir polemiğe girmemesi gerekir. Ve artık ya onlar hakiki Cumhuriyet Halk Partililer değil, biz öz hakiki Cumhuriyet Partilileriz gibi bir söylem terk edilmeli, bir kopuş yaşanmalı. Hı. Bir eve dönüş, baba evi söylemleri de artık riskli söylemlerdir.
2: Şimdi ne oluyor yani?
0: Şimdi Ahmet Özer'in söylemlerini FETÖ'cünün söylemlerinden ayırt ediyorum. Yani Ahmet Özer siyasetin kendi mecrağında devam edebilmesi için yeni parti, eğer gerçekten omurgalı kişilikli bir parti olacaksa, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrardan geri dönebilmenin umutları içerisinde sürekli yola revan olursa kökleşmeyeceğini söylüyor. Hı hı. Bu bir siyasi analiz. Yani dolayısıyla Ahmet Özer'in bu siyasi analizine kısmen katılıyorum ben. Yani eğer gerçekten siz iktidar vaat ediyorsanız bu millete, tekrardan geriye dönüp de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir gün baba ocağımız, geri dönebiliriz bilmem ne dediğiniz zaman muallakta kalmış olursunuz. Muallakta kaldığınız sürece de kök salamazsınız Türk siyasetinin içerisine. Dolayısıyla bunu ayırt ettim. Yorumum bu. Lakin FETÖ'cü Cevheri Güven'in söylemiş oldukları üzerinde durulması gereken bir konu. Ne diyor? Kılıçdaroğlu CHP ile birlikte yok olup gidecek. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman için yok olup gitmez. Yani neden yok olup gitmez? Cumhuriyet'le yaşıt bir parti. Ne 12 Eylül'ler gördü, onlar gördü, bunlar gördü. Bir şekilde sandığın altında kaldı, barajın altında kaldı falan. Ama en nihayetinde Türkiye'de Kemalist sola liman oldu ve oradan da %25'lik oyunu hep muhafaza etti. Ama neden bunu söylüyor konusu önemli. Şimdi Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hoca, eski ayları ne yaparlar? Çünkü böyle havada ay var, geliyor, küçülüyor, tekrardan dolmaya dönüyor falan. Hoca da diyor ki bak gökyüzüne, eski ayları diyor kırpıp yıldız yaparlar diyor. Şimdi FETÖ açısından siyasi partiler kırpıp yıldız yapılması ve yeni bir ayla yola devam edilmesi gereken bir şey. Çünkü halk nezdinde FETÖ'nün tabanı %1 bile değil. Nereden görürük biz bunu? Bir zamanlar seçimlere eski o FETÖ'cü polis memurlarını falan milletvekili adayı gösterdiler, partiler kurdurdular falan, çok hızlı girdiler. İdris Ballar, İdris Bal diye böyle isimler falan, İdris Naim İçişleri Bakanlığı yapan, işte ismini evet, bile hatırlamamak güzel bir şey aslında.
2: Bunlar Kurtuluş Tayyip de düşündü, onu hatırlıyor. Evet, yani ben bu, de şimdi Naim diye hatırlamıyorum.
0: Evet, bunlara bir de İdris Bal vardı biliyorsunuz falan. Bunlar partiler kurdular falan ama ne olduğunu gördük. Milletvekili adayı çıkarttılar. Sandıkta 500 oy almadı falan filan. O zaman ne yapmak lazım? FETÖ karar verdi. Ben bir parazit olarak bir partinin bünyesine girmeksizin yaşayamam. Bu anlamda şunu çok iyi anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun özründen Cumhuriyet Halk Partisi'nin vücudunda varlık buldular.
4: Sorun buydu. FETÖ CHP'den taşınıyor mu?
0: İşte şimdi varlık buldular. Tam bu. Seçilemiyorsun. Halktan nezdinde tabanın yok. Darbeye tevessül etmişsin. Memleketin evlatlarını katletmişsin. Milletin nefreti üzerinizde. Binde bir bile oy alamazsınız. Ne yapmanız lazım? O zaman sizi taşıyacak parazit olarak bir vücut bulmanız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde vücut buldular. Biz bunları Kılıçdaroğlu'na söyledik. Çünkü Kılıçdaroğlu nadim olmuş, nedamet getirip bundan dolayı özür diliyorum diyor. Yani tamam, eyvallah. Gerçekten de bu durum böyleyse Kılıçdaroğlu'na neden nedamet getiriyorsun diyecek halimiz yok. Ha, peki tamam da bünye paraziti istemiyorsa parazit ne yapacak? Parazit kendisine yeni bir vücut bulacak. Bu vücut bulma işlemini de işte yeni kurulan bir parti üzerinden deneyebilir. Hiç kimse hemen yeni partiye FETÖ'cü dediğimi falan hemen çıkartmasın. FETÖ'nün
2: ama açık kapı bulursa sızar.
0: FETÖ fırsat bulduğunda

0: her partinin içine sızmıştır.
1: Sızar.
0: Hala her partide vardır. Ama kendisini ana oranda iktidara taşıyacak muhalefet partileri asıl ilgi odağıdır, tamam mı? Şimdi bu kene ya da parazit kendisine yeni bir vücut bulmuş ve vücut bulduğu bu bedene yön biçiyor. Sen diyor bunu yapmayacaksın, şunu söyleyeceksin, bunu yapacaksın falan. Ondan sonra dolayısıyla bu yön biçme konuşması Cevheri Güven'in yapmış olduğu. Ama şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren tabanda ne kadar tesiri olur bizim bu anlattıklarımızın o yeni parti nezdinde? Şimdi diyoruz ya biz, FETÖ kendisine parazit olarak yaşayabileceği yeni bir vücut arıyor. Her partide vardır ama özellikle muhalefet partilerinde yoğunlaşırlar iktidara gelip hesaplaşabilmek için. Buna rağmen oy verir misin insanlar diye sorduğunda, bak ben şunu gördüm. Ali Dibo diye bir şey çıkarttılar Hatay'da, biliyorsunuz. Bir Adalet Bakanı'nı, eski Adalet Bakanı'nı FETÖ'cü olmakla suçladılar. Ali Dibo dediler falan, feşman. Gün geçti, devran döndü. O Adalet Bakanı'nı, eski Sadullah Ergin'den bahsediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Çankaya'da milletvekilliği adaylığı verdiler. Deva Partisi'nin milletvekili olarak birlikte girdikleri şeyde Çankaya adayı yaptılar. Bu ne biliyor musun? Kör gözüne parmak sokmak bu. Çankaya'da ne kadar tanıdığım, hepsi için söylemiyorum, tanıdığım, bildiğim, hatta bunların içerisinde Ekrem Bülbül'ü vardı bir tane. Ekrem İmamoğlu falan yakalanınca hemen çalıştığı programı falan bıraktı. Tekaüt askerdir bu, tamam mı? Dedi ki şartlar ne olursa olsun oyum Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Lan oğlum, yani siz FETÖ üzerinden algı yaptınız, konuşmalar yaptınız, değerlendirmeler yaptınız, yazdınız, çizdiniz. Bir kısmına hak verdik, bir kısmını eleştirdik falan. Ama günü geldiğinde Ali Dibo dedikleri, bilmem ne skandalı dedikleri, FETÖ'ye çalıştı dedikleri adama Çankaya'da tıpış tıpış oy verdiler İbrahim. Ben bunu gördüm, dinledim, izah ettiğim arkadaşların bu konuyla alakalı nasıl bir Erdoğan karşıtlığıyla abdest aldırıldığını gördüm. Şimdi dolayısıyla Cevheri Güven böyle diyor diye yeni kurulan partiye oy verecek adamın kahir ekseriyetinin kafasında hiç karışıklık olmaz. Hani bir tane makaslı teyze var ya, işte kesiyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi adaylığımı, bitiriyorum. İzledin mi o teyze? Onu da sonra kesmiyor da. Ona buradan cevap verelim İbrahim. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, kurdelalar ve makaslar kestikten sonra sizde kalıyor diye. Yani o teyze, sahil teyzesi alsın o makası, saklasın kendisiyle beraber. Kartı da kesmeye kıyamadı. Şartlar ne olursa olsun Özgür Özel'in arkasında giderler. Tıpış tıpış oyu verirler. Çünkü kendileri de ikrar ediyor ki boyoz yiyip akşam Türk filmi izleyip kendilerini farklı zanneden bir takım İzmirliler gibi ortaya abdesthane terliği koyulsa ona oy verecek adamlar var bu ülkede.
1: Peki. Tamam. Sayın Tayyip, AK Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın, 24 Ankara Haber Müdürümüz Mustafa Daşçı'nın konuğu olmuştu. Orada dikkat çeken bir açıklaması oldu. Onu paylaşmak istiyorum. Tam da bu meseleler üzerinden diyor ki kendisi, biz bunları uzaktan izlemeye devam ediyoruz. Sadece ve sadece Türkiye'ye zarar vermelerinden çekiniyoruz. Türkiye'ye zarar vermelerine müsaade etmeyeceğiz. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Bütün kinlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na kusuyorlar. Daha önce de başkasını kustular. Kin kusarak yapılabilecek bir şey değil siyaset. Siyaset böyle bir şey değil. Siyaset insanlara yeni bir alternatif sunmadır. Bunların hiçbir alternatif sundukları yok. Bunlar kendi aralarında koltuk kavgasının dışında hiçbir şey vermediler. Vermeyeceklerdi. Dolayısıyla da vatandaş yarın öbür gün seçim olduğunda şuna bakmıyor. Yani Muharrem İnce'yi koyarsak kazanırız. Yok olmadı. Kılıçdaroğlu'nu koyarsak kazanırız. Yok olmadı. Onu koyarsak, böyle bir şey değil.
3: Evet.
2: Niye yani bu isimleri değiştirdiğinizde ne değişiyor? İnsanlar dönüp baktıklarında bu isimlerden herhangi bir yeni açılım falan mı görüyor? Hayır. Evet. O yüzden başarısızlık devam ediyor. Yani şunu söylüyorum ben bu tür durumlarda. Yani kendisine bile hayrı olmayan bir siyasi hareketten Türkiye'ye hayır gelmez. Ama bunlar alıştığımız hikayeler. Biz uzaktan izlemeye devam ediyoruz. Sadece ve sadece Türkiye'ye zarar vermelerinden çekiniyoruz. Türkiye'ye zarar vermelerine de müsaade etmeyeceğiz.

0: edeceğiz.
1: Ne diyor Sayın Yalçın? Türkiye'ye zarar vermelerine müsaade etmeyeceğiz diyor. Yani şimdi hani FETÖ CHP'den yeni partiye mi taşınıyor sorusunu sorduğunuz için bu açıklamayı da alma ihtiyacı hissettim. Bir yandan devlet de bu meseleleri yakından mı takip ediyor? Siyasette hani Türkiye'nin aleyhine olabilecek bir gelişime izin vermeyeceğiz derken neyi işaretmeye çalışıyor Sayın Yalçın? Benim aklıma bir yandan da mesela Sayın Özgür Özel'in işte İngiltere'ye yalvardığı o röportaj geliyor. İşte Avrupa'daki yaptığı açıklamalar geliyor. Siz nasıl okursunuz? Çünkü birazdan Ömer Çelik'in bir açıklaması var, onu da vereceğim.
2: Evet, ya Sayın Cumhurbaşkanı bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan olaylarla ilgili Sapanca'daki partisinin kampında değerlendirme yaparken şöyle bir ifade kullanmıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içindeki dış mihrakların temizlenip temizlenmediğini izliyoruz. Hı hı. Bakacağız bunlara demişti. Şimdi Kılıçdaroğlu zaten durumu itiraf ediyor. Diyor ki arkamdan ben işte bir yola çıktım. Benim arkamdan buraya sızanlar ve benim koynumda beslediğim gafiller, FETÖ terör örgütü. Bakın öyle bir öfkeyle diyor ki FETÖ terör örgütü. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından duyabilir miydik böyle bir laf? Koynumda beslediğim diyor.
1: Doğru.
2: Bunlar FETÖ terör örgütü.
1: Yol arkadaşım sandım
2: yani
1: diyor.
2: Bu, Kılıçdaroğlu'nun elinden CHP'yi alan aslında o FETÖ terör örgütü. Onu kastediyor kendisi. Şunu söyleyeceğim. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızmışlar. İtiraf ediyor, koynumda besledim bunları. Bunlar kimdi? FETÖ terör örgütüydü. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında hepsi gitti zaten o tarafa. Yeni partiye. Hepsi gitti o tarafa. Yani bunlar kimler o zaman? O zaman kimler? Yani neler bunlar? Bunun bir ucu FETÖ ise bir ucu da dış mihraklar. Yani can havliyle niye destekliyor FETÖ bu kadar bu yeni grubu? Çünkü elinde kullanabileceği yegane bir siyasi aktör, grup, parti bunlar kaldı. Buna ne kadar imkan verirler, ne kadar fırsat verirler bu yeni kurulan parti, onu hep birlikte göreceğiz. Ama şunu söyleyelim, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği o gafiller, FETÖ terör örgütü, Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye geçti büyük oranda. Kimse Kılıçdaroğlu etrafında kalmadı demiyorum. Hı hı. Ama yani çünkü o ekip komple bu tarafa geçti, yeni bir parti oldu. Bu açıdan yani bu FETÖ'nün şu an Türk siyasetinde yani pek çok alanda iş görmeye devam ediyor. Bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. 15 Temmuz'un 10. yılında da bunu değerlendirdik. Ama siyasi sahnede bu yeni grup Özgür Özel'in yeni partisi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle yok etmek istercesine, yani öyle olsun ki bunlar yok olsun derken bir öfkeyi yansıtıyorlar. Neden? Hangi öfkeyi yansıtıyorlar? Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde biz bir düzenek oluşturmuştuk. Bir mekanizma oluşturmuştuk. Ne güzel, bir sonraki seçimlerde iktidara geleceklerdi. Ama Butlan kararı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü bu işi mahvetti. Yani diğer partiye karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrında anlattık zaten daha program başlarken. Ne diyor? Siyaset çalma çırpma yeri değil. Yani bu çalma çırpma dediğimiz olayın büyük bir ekosistem ve siyasetin finansmanına dönüştüğünü ve bu aklı da aynı zamanda bir taraftan dış mihraklar denilen yere konumlandırırken bir taraftan da FETÖ'ye bağlayabiliriz.
1: Peki Ömer Çelik'in açıklamasını bir dinleyelim. Bu yaşananlara biraz alacakaranlık kuşağına benzetti. Bir film vardı, bilmiyorum hatırlar mısınız? Ona bir atıf yaptı. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
3: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor Alacakaranlık Kuşağı ile ilgili. Esasında yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. siyasi hayat için

0: temel sütunlardır ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi, meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi, temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Yani bu mesele sizin kendi meseleniz. Bununla yüzleşin.
1: Peki, yüzleştiler mi sizce? Bir, bunu sorayım. İki, bu Alacakaranlık kuşağında şu anda yönünü bulmaya çalışanlar mı var? Mesela işte Zeyden Karalar, ben CHP'de kalacağım dedi. Linç kampanyası başlatıldı. İşte bugün Cüneyt Özdemir'in bir videosunu izledim. Kardeşim diyor, yani biz diyor ekranda konuşamayacak hale geldik diyor. Niye siz diyor yani sürekli sizi desteklemiyoruz diye bize böyle küfür kıyamet gidiyorsunuz diye isyan ediyor. Hatta ki işte bu yeni partiye destek vermenin gazeteler listesi yapılıyor falan gibi bir şey de söylemiş. Biz zaten o listelerde olmamıza gerek yok. Nerede durduğunuz belli de. Yani o mahalledeki olanlarla ilgili bir kanun. Öyle mi? Tamam, verin onu da, verin de bari. Sayın Tayyip'ten ondan sonra bir yorum alayım.
2: Ne ya, şu Emrah Gülsunar bir tane uyduruk bir akademisyen var. Adam listeler yayınlıyor ya. Ulan sen kimsin ya, liste yapıyorsun? Neyin listesini yapıyorsun? Benim adımı yazmış. Şu anda bu konuyla ilgili fikir beyan eden ve Özgür Özel'e yalakalık yapmayan herkesin ismi yazıyor orada. Liste yayınlıyor adam.
1: Ne olacak böyle ya? Mesela Mansur Yavaş şu an mesela gelmedi. Evet. Bir ayağı topal mı kaldı yeni partinin sorusu aklımda. Hatırlarsınız Özgür Özel.
3: Mansur Yavaş kritik zamanlarda konuşmaz.
1: Özgür Özel şey demişti. İşte ne Mansur'u geride bırakırız ne İmamoğlu'nu falan demişti ama öyle olmadı.
4: Ben bugünkü yazımda şu başlığı kullandım. Dün ahbap, bugün yeni parti. Ahbaba destek vermeyenleri de linç ediyorlardı. Bütün sanatçılar hatırlayacaksanız korkudan gidip Ahbap Derneği'nde telefonlara bakıyorlardı ahbap
5: tabii,
4: için.
5: Tabii.
4: Ahbap var, devlet yok diyorlardı. Listeler yayınlanıyordu. O sanatçılar, akademisyenler, gazeteciler, işte medya aktörleri ahbabı o kadar parlattılar ki bu o büyük bir skandal işte gözler önünde. Ve hepsi de özür diledi değil mi? Ama şimdi aynısını tekrar yapıyorlar. Yine listeler yayınlıyorlar. Yeni partiye gelmeyeni yine dövmeye çalışıyorlar. O gazeteci açıklama yapmadı, bu sanatçı açıklama yapmadı, o şunu yapmadı. O mahallede yine bir mahalle baskısıyla aslında ya o faşist baskıyı, o mekanizmayı tekrardan işletiyorlar. Burada herhangi bir demokratik bir süreç de işlemiyor. Koskoca 20-30 yıllık Özgür Özel'den daha eski bir belediye başkanından bahsediyoruz.
1: Ben 54 yılımı CHP'ye yani, verdim diyor.
4: Ben CHP'de kalacağım diyor. Yani ben CHP'nin belediye başkanıyım. Hemen bir gün bir saniyede harcıyorlar insanı. Bakın Muharrem İnce'yi öyle yapmadılar mı? Cumhurbaşkanı adayıydı. Mahvettiler yani böyle. Asla rekabet ettiği, mücadele ettiği iktidar kanadından almadığı eleştirileri oradan aldı. Döndü Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaydı. Bugün sokağa çıkaramayacağız, şöyle yüzüne tüküreceğiz diye linçliyorlar. Her gün bu mekanizmayı işletiyorlar. İşte şunu söylüyorum. Bu mekanizmayı işleten o karanlık mihraklar, dış mihraklar ile FETÖ bağlantılı aynı zamanda.
1: Peki. Üstad, şu sesi de tam bir bulmuş arkadaşlar. Şey demişti ya, geride bırakmayacağız diye, verir mi o sesi de arkadaşlar? Madem öyle.
6: Hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeyden Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun.
1: Şimdi yani pek renklerin daha belli etmiyor ama sen Vahap Seçer ben geliyorum demedi. Mansur Yavaş ben geliyorum demedi. Zeyden Karalar ben gelmiyorum
4: şimdi
1: dedi.
4: Şöyle bir şey.
1: İmamoğlu zaten cezaevinde, zaten onu
4: baktılar. Bu iş olmuyor. Gelmeyecekler. Onu da söyleyeyim yani.
1: Öyle
4: tabii İzmir Belediye Başkanı da, Büyükşehir Belediye Başkanı da zaten istifa etti. Kendi mevzilenmesini erkenden aldı. Yani sen baştan bu yana sorun şu. Sen Ekrem İmamoğlu'nun arkasını kollamak için Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahvettin.
1: Dinamitledi yani. Ya,
4: dinamitledin. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinamitledin. Yani. Döndün olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni resmen böldün. Ayrı bir parti kurdun. Hepsiniz bana geleceksiniz diye çağrı yapıyorsunuz. Ya Mansur Yavaş niye sana gelsin? Sen de biraz akıl olsaydı zaten partinin bütün belediye başkanları başka partilere gitmezdi zaten. Sen de bir akıl olmadığı, liderlik olmadığı son derece açık, bariz. Ama buna rağmen yani Mersin Belediye Başkanı, Adana Belediye Başkanı, İzmir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hepsi bize gelecek. Gelmeyenler haindir. Ya siz bu işi yanlış yapıyorsunuz. Ya değerlendirebiliyor musunuz? İstediğiniz kadar mahalle baskısı oluşturun. İstediğiniz kadar linç kampanyaları düzenleyin. İstediğiniz kadar bu faşist baskı ve ötekileştirme mekanizmasını kullanın. Bunu toparlayamazsınız. Sonunda ne oldu? Özgür Özel de bunu anladı. Ve şöyle bir teori uydurdular. Turu atlarını içeride bıraktık diye. Belediye başkanları gelmelerine gerek yok. Yani...
1: Evet.
4: Şimdi niye? Baktılar ki olmuyor bu iş.
3: Açıktan bize karşı olmuyorsa bizle beraber demektir.
4: Ya onlara da bir manevra alanı bırakıyor. Tabii. Eğer bize karşı demeyin biz gelmiyoruz onlara karşı.
1: Ha, şu falan. Açıklama şu. Mansur Bey belediye başkanları, meclis üyeleri kendileri yeni partiye gelmemiş değiller. Ama şu anda önceki parti bizler. Çünkü biz onları zaten buraya davet etmedik. Kimse tutup Mansur Yavaş'a kardeşim sen butlancı mısın demesin diyor.
4: Ya demesin ama başlamışlar liste yayınlamaya. Derler. Yani demesinler ne? Yani burada şunu demek istiyorum. Ya Özgür Özel, parti ne demek ya? Sen partide ikinci adamdın, seni oraya kadar getirdiler.
1: Ki Kılıçdaroğlu arkadan, son ana kadar dedi ki ya bak böyle partiyi bölmeye gerek yok. Bu siyasi bir mücadeledir. Kendine güveniyorsan çık mindere mücadeleni sürdür yani.
4: Hayır, Kılıçdaroğlu kendisinin grup başkanı olsun diye de tabii, istiyordu. Tabii. Herhangi bir derdi yoktu. Fakat burada dert şu, sorun nereden kaynaklanıyor? Artık. İmamoğlu'nu içeriden çıkarmamız lazım. Bu telaş, bu motivasyon, bu hesap, bu kitap yüzünden parti kuracaklar ve saçmalayıp duruyorlar, devam edip duruyorlar. Yani politikaya, rasyonaliteye hiçbir şeye uygun bir davranış, bir siyaset geliştiremiyorlar.
1: Peki. Üstad bir de figüran taşıma meselesi var. Takip edebiliriz mi bilmiyorum ama. Şimdi enteresan bir şey. Bununla ilgili olarak o Kast Ajansı'ndan bir açıklama geldi. Mers Prodüksiyon Ömer İne diye birisi. Diyor ki şimdi yeni parti şöyle bir sevindi bu meselede. Diyor ki bak dedi salon dolduracak kadar adam bulamıyorlar. 1000 lira işte 950 lira para verip figüran tutmuşlar filan. Orada da ben şeyi de anlamadım. Mesela ben hani bu kadar siyasi etkinlik takip ettim. Bugüne kadar bir vatandaşa gidip de ya siz Kast Ajansı'ndan mı geliyorsunuz, figüran mısınız diye sormak aklımın ucundan bile gelmedi gazeteci olarak. Ama o işte Acar gazeteci, Sözcü TV'nin muhabiri kimse o arkadaş bir an bir aydınlanma gelmiş gitmiş demiş ki siz hani Kast Ajansı'ndan mı geliyorsunuz? Onlar evet biz Kast Ajansı'ndan geliyoruz falan anlatmış, röportaj vermişler. Şimdi burada doğru olan şu, evet Kast Ajansı'ndan birileri gelmiş bu toplantıya. Fakat CHP Genel Merkezi diyor ki ya bizim konudan hiç haberimiz bile yok. Bizim bu adamlarla bir bağlantımız yok. İstanbul'a top atılıyor bir anlamda. Yani bu İstanbul'daki bir organizasyondaydı. Şimdi İstanbul'da Gürsel Tekin işte yemin billah diyor benim diyor alakam yok diyor. Ben bu adamlarla hiçbir şey irtibat kurmadım, çağırmadım falan. Ajanstan yapılan açıklamada da diyor ki biz diyor hani tamamen inandığımız, desteklediğimiz bir şeyden dolayı oraya yani kendi bütçemizden bir insanları getirdik buraya falan diye söylüyorlar. Şimdi sorum şu. Bir süredir yeni medyada şu söyleniyor işte. CHP bitti, kepenkleri kapattı. İşte bakın 200 kişi bile bulamıyorlar figürasyon. Gerçekten böyle midir sizce? Yoksa biraz fazla mı motivasyonları yüksek, gaza geliyorlar? Hani buradan işte CHP bitti, tarihe karıştı şey çıkar mı? Siz nasıl okudunuz tartışmaları?
5: Öncelikle şu tespiti yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Belki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu siyasi tarihinde ilk defa genel başkanlık sıfatı ve görevi devam ederken bir genel başkan kendi partisinden istifa edip baba ocağı demiş olduğu, kalem demiş olduğu bir yeri terk edip yeni bir parti kurmuştur. Çünkü biliyorsunuz dosya şu an Yargıtay'da ve ön inceleme aşamasına bugün geçmiş durumda. Yani Yargıtay tetkik hakimine verilmiş durumda. Yargıtay tarafından mutlak butlan kararının bozulması halinde Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık sıfatına dair yetkileri de geri dönmüş olacaktı. Şimdi böyle bir karar çıkması ihtimalinde siz baba ocağım dediğiniz, asla terk etmeyeceğim dediğiniz siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiden gelmiş olduğunuz bir dönemde nasıl olur da insanlara çıkıp ben yarın yeni partiyi de bırakabilirim, bırakmayabilirim. Başka bir sıkıntı

0: olursa bir yepyeni bir parti daha kurabilirim diyebilirsiniz. Dolayısıyla bir genel başkanın burada mücadele etmesi gerekirken hala yetkisi olmasına rağmen görevi devam ederken partiyi bırakmış olması herhalde Türk siyasi tarihinde ilklerden bir tanesi. Birinci problem burası. Şimdi ikincisi, bakın az önce alacakaranlıktan bahsettiniz. Alacakaranlıkta ne gündüzdür ne gece. Ancak hakikatin en çok silikleşmişti olduğu, o gölgelerin hakikatin önüne geçmiş olduğu dönemlerdir. Ne yazık ki Sayın Özgür Özel her ne kadar bu süreç içerisinde bir lider gibi gösterilmeye ve lider gibi parlatılmaya çalışılmış olsa da Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun bir nebze geride kalması ihtimalini de düşünerek yeniden bir yeni bir soluk olarak Türk halkının önüne koyulmaya çalışılmış olsa da şunu çok açık ve net olarak söyleyebiliriz ki kriz anlarında doğru kararı verebilme noktasında ciddi problemleri var. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin az önce sormuş olduğunuz mitinglere herhangi bir şekilde kast ajansından insanlar gelir mi gelmez. Şöyle düşünün. Bir insanın kalitesi yollar ayrılırken belli olur.
1: Doğru.
0: İşler iyi giderken hiç problem yok. Şimdi siz yıllarca yemek yediniz. Sır sırta mücadele ettiğiniz, sıkıntılar çektiğiniz, demokrasi mücadelesi verdim dediğiniz bir siyasi parti ve bir gazeteciyseniz yıllarca desteklemiş olduğunuz bir parti varken ortada böyle bir iddianın varlığından kesin bir kanaate ulaşmamışken nasıl olur da o partiyi kötüleyecek ve halk karşısında Cumhuriyet Halk Partisi gibi yıllarca Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi dediğiniz partiyi kötüleyecek bir zihniyete sahip olabilirsiniz. Zaten en büyük sıkıntı burada. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu zamanda değişim diyerek egale ettikleri zaman içerisinde bütün kötülüklerin anası olarak, lider olarak onu göstermişlerdi. Halbuki bundan 3 ay öncesinde, o dönemde 3 ay öncesinde ülkenin en büyük lideri, kurtarıcısı olarak değerlendiriyordunuz. Şimdi aynı şeyi yıllarca sizi siz yapan, siyaset tarihinde sizi bir konuma getiren Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapmaya çalışıyorsunuz. Bunun kabul edilebilir, izah edilebilir bir tarafı yok. Sayın Gürsel Tekin'in ya da işte Kast Ajansı'nın böyle bir şey yapmaması, bunların etik olup olmaması, bunlar ayrı tartışmalar ama şunu karıştırıyorlar bence. Bakın, siyaset kalabalıklarla yapılmaz. Siyaset halkın gönlüne girerek yapılır.
1: Doğru.
0: İnsanlara, çocuklara, fakire, muhtaca, köylüye, çiftçiye huzur verecek. Onların geleceğe bakış açısını güçlendirecek. Okula gidecek çocuklara aydınlık bir gelecek bırakacak fikirlerle, düşüncelerle, yeni kavram setleriyle oluşur. Siz kalabalıklarla, üzerine forma giyer gibi eline bayrak verdiğiniz insanlarla bir ülkeyi yönetmeye, bir ülkeyi uygar medeniyetler seviyesini çıkarmayı başaramazsınız. Siyasetin ne olduğunu doğru algılayıp doğru uygulamak gerekir.
1: Peki, kısa bir mola rica edelim efendim. Birazdan birlikte olacağız. Özellikle MHP'de Devlet Bahçeli'nin uyarıları var. Onları paylaşacağım. Bir de merak ettiğim konulardan biri. Şimdi bu altı ok ne oldu? Hangi ok kimde kaldı? Atatürk'ün mirasına kim sahip çıkacak? Ya da kim işte bizde diye bu bayrağı taşıyacak? Bakacağız.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
4: Masada ne var devam ediyor efendim. Şimdi özellikle hani ne olacak bu muhalefetin hali başlığıyla siyasetten yansıyanları konuşuyorduk. Ve bu süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi. Yazılı bir açıklama. Uzunca bir açıklamaydı ama esas dikkat çekici bölümlerini şöyle bir toparlamaya çalıştık. Kısaca hatırlatayım. Şöyle diyor Sayın Bahçeli. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açılırken eski yol arkadaşlarının birbirine kin ve haset duyması, geride kalanların ihanetle ayrılanların vefasızlıkla suçlanması doğru sonuçlar doğurmayacaktır. Siyaset yakılan köprülerin dumanında yürümeyecektir. Kırılan gönüller, ağır sözler ve karşılıklı ithamlar bir süre sonra yalnızca kişileri ve partileri değil toplumsal huzuru da yıpratır. Çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, küresel güç dengelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisini gelip geçici gündemlerle tüketmemeliler diye söylüyor. Aslında Senavlar da hem CHP hem Yeni Parti uyarıyor anladığım kadarıyla.
5: Evet.
4: Ama burada dikkatimi çeken esas mesele şu. Sadece kişileri ve partileri değil toplumsal huzuru da yıpratıyorsunuz diye söylüyor. Nedir kaygısı Bahçeli'nin ve yani bu mesele gerçekten büyür mü yoksa birkaç hafta sonra artık herkes kendi gündemine mi döner?
5: Yani herkesin kendi gündemine kolay kolay dönebileceğini zannetmiyorum. Çünkü Yeni Parti'nin kurulması bu önemli. Türkiye'de halkın taleplerinden kaynaklanmadı.
4: İmamoğlu taleplerinden mi kaynaklandı?
5: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki koltuk kavgasından kaynaklandı. Yani halkın sorunları var ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki söylemler, bu sorunların çözülmesine ortaya koyulan siyaset fikri, yürütülen siyaset, bu sorunları çözmeye yetiyordu da böyle bir parti kurulmadı. Dolayısıyla şu tespiti kalın bir şekilde altını çizmek lazım. Yeni Parti Türk halkının ortaya çıkmış ihtiyaçlarının giderilmesine siyaset üretme sebebinden değil, CHP içindeki koltuk kavgasından çıktı. O zaman kavga da bitmeyecek. Tamam mı? Eğer ki şöyle Türk halkının ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir parti olacağız deseydi o zaman farklı olabilirdi. Tabii Devlet Bahçeli bunu niye söylüyor? Yani şu söylenmesi gereken hususu sıradan bir vatandaş olarak ben dahi söylemeye yüksünürüm. Yani değişmeyecektir bunlar. Ama Sayın Bahçeli buna rağmen, bilmesine rağmen bu gerilimlerin Türkiye'ye zarar vermesinin ne kadar sıkıntılı sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor. Belki tarihe not düşüyor. Dolayısıyla sevgili İbrahim, ben
6: Bahçeli'nin... Özellikle şu ifadesi dikkat çekici. Çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, tabii, küresel güç tabii, mücadelesinin sertleştiği tabii, bir dönem diyor.
5: Tabii çok mükemmel tespitler. Buna rağmen içeride bu kavga olursa Türk siyaseti zayıflar. Bunu söylüyor Sayın Bahçeli. Ama ben bu kavganın kolay kolay biteceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Sayın Bahçeli benim bildiğimi, bizim tahmin ettiğimizi o çok daha iyi tahmin ediyor ama... Ahbap konusunda 3 yıl önce kendini devlet yerine konulanlar, koyanların gün geldiğinde ne olduğu ortaya çıkar, çıkartılır şeklinde 3 yıl öncesinden söylediği sözler var Sayın Bahçeli'nin. Bu sözlerin de ne anlama geldiğini 2-3 yıl sonra çok daha iyi anlarlar. Yani ortada bir ateş çemberinden geçen ülke var. Bir tarafta işte Kaan bugün taksi pozisyonunda prototipi yürüyüş yaptı. Birçok proje yetiştirilmeye çalışılıyor. 6,5 milyar dolar verildi. Türkiye'de hava savunma sistemleri her geçen gün tahkim edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Netanyahu bir şeyler açıklıyor. Trump ona karşı çıkıyor. Suriye konusu kristal bir vazo gibi kırılmadan tahkim edilmeye çalışılıyor. Şimdi bunların ortaya çıkarttığı tabloya yönelik muhalefetin bir şeyler söylemesini beklerken kayıkçı kavgalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde zaman kaybeden bir muhalefet anlayışı var. Şimdi bu tabii üzücü sevgili İbrahim. Ama şöyle, memleket yansa bir hasırlık yeri olmayan adamların rahatlığını da görüyoruz. Bana ne, Recep Tayyip Erdoğan gidecek mi? Gidecek, darbede yapsalar olur. Depremde olsa olur, ahbap konusu falan öyle çıktı yani. Ahbap konusunun ortaya çıkışı ile ilgili konuda bu işin bu noktaya gelmesinin sebebi, hikmeti pandemiden çıkmış, ekonomik sorunları olan küresel bir krize sürüklenmiş dünya. Türkiye bundan çok daha fazlasıyla etkilendi. Tam böyle bir durumda bin yılın depremiyle 11 vilayet enkaz altında kalınca dediler ki
6: fırsat geldi.
5: Bu fırsat kardeşim. Yaptın. Hükümeti devirmek istiyorsan 5. kol faaliyetini yapmanın bundan daha ideal zamanı olamaz. O yüzden çıktı adam korkusuzca, fütursuzca, ahlaksızca baraj patladı diye yalan atıp enkaz altında insanların kalmasını sağladı. Devlet mevlet yok kardeşim, ahbap var diyen portakal şimdi nedamet getiriyor, yaptıklarımdan pişmanım diyor. Küfürbaz, hiç pişman olmadığına adımın Yusuf olduğu kadar eminim. Hukuk kendisine soruyu tevcih ettiği için pişman oldum, işte ya ben de yanıldım falan demek durumunda kalıyor. Hepsi aynı sepetin içindeydiler. Tamam mı sevgili İbrahim?
6: Peki son sorum olsun. Yeni parti miras yedin mi olacak sorusu var. Altıok'la ilgili de merak ediyorum. Hani tüzükte ne kadar
5: yer alıyor? Artık bu miras olarak görmüyorum. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün...
6: Çünkü yani iki tarafta artık...
5: Tamam ama yani Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucu lideri olarak... 85 milyon insanın ortak değeri. Yani artık Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yürütülen suistimal miras falan kabul edilemez. Ama şöyle bir şey. Şimdi millet çok bu konuyu yadırgıyor. Ya diyor bu kadar diyor göz göre göre ah baba niye para verdiler. Ya arkadaş bunlar Mustafa Kemal Atatürk'e Maraşal üniformasını benzeyen adama giydiriyorlar. Sütçü Beygir'in tepesine bindiriyorlar. Onu görünce ağlıyorlar. Adam yayın açıyor. Milyon lira topluyor. Doğru. Şimdi bunları yapan adam ahbaba. Hükümet gidiyor. Hadi yüklenin ahbaba dediğinde para vermez mi? Verir. Yani şöyle söyleyeyim. Yani siyaset üretmenin zorluğu vardır sevgili İbrahim. Bugün ben bir yabancı kanalda şunu izledim. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın diyor telefonu hiç kapanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'la çalışan bakanların da telefonu kapanamaz diyor. Çünkü aradığında diyor ulaşılır olmak ister. Takip eder, günde 3 saat 4 saat uyur falan. İzledin mi sen de o videoyu? İzlemişsindir. Şimdi kardeşim hizmet üretmek zor. Şimdi bak ben şeyi paylaştım sevgili İbrahim. Biraz böyle içimi de şey yapayım. Bursa'da yüksek hızlı tren projesi
6: gördüm.
5: Pandemiden dolayı ötelendi. Neden? Çünkü işte devlet öncelikli olarak pandemiden dolayı dükkanını kapatan vatandaşlara karınca kararınca yardım etti. Evet. Ayakta tutmaya çalıştı
6: yarım
5: falan.
6: Yarım maaşlar verildi.
5: Yani yarım maaşlar verildi falan filan. Öyle olunca bazı projeler ertelendi. Şimdi projeyi önümüzdeki haftalar içerisinde açacaklar artık deneme sürüşleri falan yapıyorlar.
6: Ki o projede de yolsuzluk yapıldı diye ortalığı ayakta
7: kaldıracak. Halbuki olan 110 kilometre uzatılmış.
6: Aynen öyleydi. Ha,
7: neyse onlara girmeyeceğim. Adamlar şunu soruyor. Bakıyorum ben profillerine. Hepsi İmamoğlu profilli arkadaşlar. Ya işte bu kadar geç kaldınız da şu kadar geç kaldınız da. Ya arkadaş bu ülkede Yozgat'ı, Sivas'ı, Kırıkkale'si, Ankara'sı, Eskişehir'i, Konya'sı, Karaman'ı, Sivas'ı. İstanbul'u, Sivas'ı, Adapazarı hızlı trenle tanıştırıldı. Tamam mı? Bunlarla alakalı hizmeti 2000 kilometrelik yüksek hızlı treni görmüyor. Bursa'ya getiriliyor şimdi. Oradan da işte Ankara, Bursa, daha sonra da İzmir, Bursa, İstanbul hattı falan tamamlanacak. Bir stratejik plan var, ona göre gidiliyor. Bu kadar geç kalınır mı diyenler dönüp de mesela Ankara'da Mansur Yavaş'a ya sen 54 kilometre metro sözü verdin, 54 santim metro yapmadın demiyor adamlar.
6: Demiyor.
7: Yani herkes...
6: Demeyeceğim, Avrasya tüneli pahalı diyor, İspak niye pahalı da demiyor.
7: Ha, tabii, bak ne kadar Avrasya'dan tünelinden
6: 280
7: geçiş? 280 TL. Yeni zamla belki 300 olmuştur.
6: Olabilir,
7: neyse bakayım. Bir bakarsın, tamam mı? Kardeşim milyar dolarlık tünelden geçiyorsun, 300 küsür lira veriyorsun, geçmek zorunda da değilsin tabii. Köprüyü kullanabilirsin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilirsin. Onun gündüz ve gecesi ayrı.
6: 330 lira demiş otomobiller için, gece 185
7: liraya. 185 liraya gece Avrasya Köprüsü.
6: 165 pardon.
7: 165

0: liraya geçiyorsun sevgili İbrahim Gece. Tamam mı? Hı hı. Ama İspark'a arabanı verdiğinde 250 lira pilot kesiyorlar. Sıfır maliyette. Ona sesleri yok. Bu olmaz. Tamam, onlara ne yapsan beğenmezler. Ne söylesen beğenmezler. Ama tabii ki bu 5. kol faaliyetine de müsaade etmemek lazım. Şimdi ben ez cümle...
1: Bu arada bir şey söyleyeyim. Dün İzmir otoyolundan gelirken eşimle biraz sohbet ettik de. Tabii yol böyleydi bu arada, onu söyleyeyim. Hani şarj istasyonları falan tıklım tıklımdı. Şey dedi, ya dedi ben dedi fakir CHP'li görmedim dedi. Hep dedi şikayet eden zengin CHP'li. Yani ülkeden dedi hep şikayet ediyorlar dedi. Hepsi dedi en iyi şekilde yaşıyorlar.
0: Ne diyor ben... mesela adam? Türkiye'yi nükleer enerji belasından kurtaracağız. Evet. Ya getirdik burada istatistiklerini. Sormak lazım. Ya yani şimdi CHP'liler yani ya da yeni partililer şunu sorması gerekmiyor. Nedir kardeşim sizin enerji siyasetiniz? Nükleer enerji belasından kurtaracaksınız. Hidroelektrik santrali açmayacaksınız. Rüzgar enerjisi kuşların göç yolunu değiştiriyor. Kaptan mağara adamı gibi bizi mağarada mı yaşatacaksınız sorusunu sormuyor adam. Şöyle söylüyor. Biz İzmirli İspark'lıyız. Ya yani ne İspark'lısı kardeşim? İşte sabah boyoz yiyorsun yumurtayla beraber. Akşam oturuyorsun televizyon dizisi izliyorsun. Yani öyle dedenizden kütüphane falan kalmış değil. Şimdi 100 binin üzerinde bir tok satışı var. 500 bine yaklaşmış elektrikli araç var ve şöyle söyleyeyim, 10 yıl sonra, bak bu çok önemli, her programda belki gündeme getiriyorum, 10 yıl sonra bugünkü Türkiye'nin tükettiği elektrik bugün tükettiğinden %25 daha fazla olacak. Neyle sağlayacaksın %25 daha artışı?
1: Her sene %2,5 kapasite artışı.
0: Bu olabilir mi kardeşim? Yok mu sizin böyle bir derdiniz? Sahil şeridi elden çıkmış durumda. Çöpler toplanmıyor. Marmaris'i domuzlar basmış, tamam mı? Kuşadası'nda domuzlara ekmek verip gel kızım sen falan diyen, adeta dengesi yerinden oynamış insanlar. Bu hayvanseverlik olabilir mi yani? Afrika'da siz aslanlara evde yemek artığı götürüp dağıtan insan gördünüz mü? Ya böyle bir şey olabilir mi? O yüzden haleti ruhiyesi hiç de iyi olmayan önemli bir kalabalığın içinde yaşıyoruz.
1: Yaktılar kafayı, yapacak bir şey yok. Üstad, Murat Kurum'un bir açıklamasını izlettireceğim. Bu ahbap meselesini biraz size soracağım. Biz depremde ne yaşadık? Bugün oraya baktığımızda aslında nelerle mücadele ettik? Biraz Sayın Alabar'da da değindi ama.
0: Bir şey söyleyeyim mi Murat Kurum'a geçmeden önce? Ya Ruşen Çakır'a buradan sesleniyor. Ya sürekli olarak depremle ilgili açıklamalar falan yapıyorsun. Ortaya çıktı savcılık soruşturmasında. Meğer Ruşen deprem bölgesine gitmemiş. Ya siz konforlu koltuğunuzdan deprem sohbeti yapıyorsunuz, hükümeti eleştiriyorsunuz. Ya kaldırın kardeşim vücudunuzu o koltuktan da gidin bir Adıyaman'da İndere'ye ne yapılmış, Maraş'a ne yapılmış, Malatya'ya ne yapılmış, Hatay'a ne yapılmış. Ya biz en az 10 kere gittik ya.
1: Peki. Biz diyelim.
2: Onlar ekranlardan hatırlayın, devlet nerede diye sordu. Biz ise onlara cevabımızı sahada milletimizle çalışarak verdik. Onlar bu enkazın altında kalacaklar diye hevesle beklediler. Biz işte arama kurtarmadan yeni yuvalara durmadan koştuk. Çünkü bizim için asıl olan verilen sözü tutmaktır. Vatandaşı o en dar gününde yalnız bırakmamaktır. İşte o zor günlerde devlet nedir, ne değildir herkese gösterdik. Gördük ki geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir. Devlet ekranlardan atılan boş bir slogan değildir. Devlet sosyal medyada estirilen geçici bir rüzgar asla değildir. Devlet zor gününde milletini sarıp sarmalayan asırlık çınardır. Devlet yıkılanı yapan, şehri ayağa kaldıran, milletine yuva olan çelik iradedir. İlk günün heyecanıyla atılan o sloganlar uçtu gitti. Ama işte devletimizin inşa ettiği yuvalar, okullar, hastaneler dimdik ayakta. 20 yılda bitmez dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta.
1: Şimdi bunu diye İmamoğlu'na sormuşlardı ya işte. Yani deprem konutlarını yapacağız demiştiniz falan. 5 yılda ben nasıl yapayım ya? İşte yani çok acayip bir dünyada yaşıyoruz şu anda baktığımızda. Mesela bugün şeyi de şöyle bir tararken baktım.

0: bir sürü konuyla ilgili olarak ya gerek yoktu diyor. Mesela ileri biyolojik artma gerek yok. 1,5 milyar lira diyor masraf diyor. Bunu diyor boşa diyor çıkardınız diyor. Şimdi biz ise dalışa gidiyoruz. Müsilaj görüyoruz her tarafı. Yüreğimiz yanıyor. Yani şimdi sorumu şöyle soracağım. Ne yaşandı? Sayın Kurum'un bu açıklamaları nasıl okursunuz? Sizden bu konuda bir değerlendirme alayım ve artık bu siyaset sahnesini biraz kapatayım istiyorum bu bölüm en azından.
1: Evet.
0: Bu arada kayyum atandı APAP'a mahkeme kararıyla. Ve bundan sonra işte kayyum tarafından TMSF devri söz konusu. APAP'ın faaliyetleri şu an durdurulmuş vaziyette. Tabii giden gitti paralar.
2: Tabii kayyum bir takım evraka da teneffüs edecek.
0: Tabii onları inceleyecek. Evet, o zaman kim kime ne göndermiş, ne yapmış onlar birazdan netleşecek diye düşünüyorum.
1: Yani asrın felaketini yaşadık. Ya o günleri unutmak gerçekten çok zor. Belki de iktidarın, siyasal iktidarın ve devletin 20 yıllık belki de Cumhuriyet tarihi boyunca karşı karşıya kaldığı en büyük sınamalardan biriydi bu süreç. Bu devlet, bu siyasal iktidar millete hizmet için mi var? Yoksa milleti yönetmek için mi var? Bu soru da gerçekten açıklığa kavuştu geçen bu süre içerisinde. Çünkü meydanlara çıkıp devlet yok dediler. Devlet hiç yok dediler.
0: Ama onlar aslında milletin duasından da bir haberler. Ne diyor millet duasında? Allah devlete, millete zeval vermesin diyor. Evet. Bu yani hani ben şu kadar çocuktum. O duayı biliyorum yani.
1: Evet. Ne oldu? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sadece o enkazı kaldırmak, bunun üstesinden gelmek bile çok büyük bir maliyet olduğu gibi çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir iş, çok da büyük bir zaman alır bir defa. Orada sokakta kalanlara, dışarıda kalanlara yardım etmek, barınmalarını sağlamak, onları otellere yerleştirmek, onlara kirada bir eve çıkarmak, bu bile kendi başına çok büyük bir kalem. Görüyor muyuz? Yok. Kim, yani biz de bilmiyoruz onu. Ya bunun nasıl bir organizasyon ve çabayla başarıldığını onu da bilmiyoruz. Peki 2 yılda inşa edilen, teslim edilen ve hala süren ya en son 500 bin konutun teslim edildiğini biliyorum. Yani asrın felaketi ama asrın inşası da ortaya kondu. Kim koydu? Yani bu çabayı kim koydu? Devleti yönetenler, yani ülkeyi yöneten siyasal iktidar koydu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki rolü zaten tartışılmaz.
0: Ki o dönem mesela çok engelleniyoruz falan söylemleri vardı ama bugün geldiği noktada ben mesela merak ediyorum. Mesela CHP'li belediyeler çıksın açıklasın, biz de şu mahalleleri ayağa kaldırdık, binaları yaptık. İşte bu ahbapçılar çıksın açıklasın. Biz şuralarda bu işleri yaptık, buraları ayağa kaldırdık, bu kadar vatandaşı yuvaya kavuşturduk.
2: Onu demedikleri gibi ekranda bir takım beyaz Türk adı altındaki toplanmış adamlar sakallılar nerede hani falan diye hesap sordular, hatırladın mı?
0: Doğru hatırlıyorum.
2: Murat Yetkinlerin falan. Doğru. Siz kimsiniz milleti sigaya çekiyorsunuz ya?
1: O yok dedikleri devlet var ya, yani o yok dedikleri devlet o haliyle diyelim. O yok haliyle dünyada işte Avrupa'da, Batı'da, Amerika'da görebildiğiniz bütün devletlerden çok daha üstün bir performans, organizasyon ve maliyet sorumluluğuyla bu işlerin altından kalkmayı başardı mı, başarmadı? Başardı. Siz ne yaptınız? APAP propagandası yaptınız. Yardımların tuhaf ellerle, böyle soyguncu mu, dolandırıcı mı, proje mi oldu, ne oldu belli olmayan ellere gitmesine vesile oldunuz. Ben tekrar altını çiziyorum. O gün ahbaba koşup ahbabın telefonuna bakan o sanatçılar hepsi utanmalı. Hiç ayrımsız diyorum. O gün dayanamayıp gidip Haluk Levent'le ellerini kollarını bağdaştırıp poz veren gazeteciler de utanmalı. O gün ahbabı eleştiriliyor diye linç kampanyası yapanlar zaten insan içine çıkmamalı. Bunlar zaten hakkında da kovuşturma olmalı. Ya yani ahbabı övenler hakkında da kovuşturma olmalı ki her gün bir grup ifadeye gidiyorlar. Ama ben bakıyorum adliyeye, sallana sallana nasıl gidiklerini görüyorum. Ne diyor bugün biri? Öyle bilgi vermeye geldik diyor. Bakın böyle konuş. Öyle bilgi vermeye geldik diyor. Bunlar bazıları da ağlıyordu biliyorsunuz. Ah baba yardım edin diye. Yani Allah'tan diyoruz devletimiz var diyoruz. Yani milletin yaklaşım bu. Unutmasınlar asla ve asla bu devletten şikayet edenler aslında daha iyisini yapmak için değil o devleti yıkmak için. Bu propagandanın sürekli devamlı mütemadiyen devam ettiricileridir.
0: Ben yine de hani bu konuda işte iyi niyetle, samimiyetle bir şekilde destek olmaya çalışanlar olduğuna da inanmak istiyorum. Çünkü öbür türlü yani herkesin FETÖ'nün değirmenine ya da işte bu tür programın değirmenine taşıdığı fikri beni çok
1: yok,
0: böyle...
1: Yok o kitleden sarsıyor. Bahsetmiyoruz.
0: Evet, yani
1: kitleden
0: hani,
1: değil, buna evet. Öncülük edenlerden. Bunun isimlerini biliyoruz işte Rüşen Çakır'dan, Fatih Altaylı'dan, Gökhan Oğuz'dan, işte o diğer Babala TV'den. Bu ifadeye çağrılanlardan, bu sanatçılardan pişmanız diyen, ağlayan, gözyaşı döken şöyle yapıp bilgi vermeye gidiyoruz diyelim. Yani ifadeye değil de bilgi vermeye gidiyoruz diyen Mahsun Kırmızıgül'den. Bütün bunların bu devletin, bu milletin ne iyiliğinden yana olduklarını sanmıyorum. Çünkü sürekli aynı şekilde bu devlet karşıtı operasyonların içinde olan aktörler maalesef. Peki.
0: Şimdi ikinci başlığa geçelim efendim. Teröristi Türkiye zamanı başlığı. Önemli bir başlık. Mecliste artık hani yavaş yavaş olgunlaşmış bir süreç var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu bugün ne oluyor, ne bitiyor diye. Kısacık onu bir izlettireyim. Ardından Sayın Aksu'ya soracağım. Çünkü kendisi üzerine bir de tez çalışması yaptı. Bizi biraz aydınlatsın istiyorum. Nasıl bir mücadele içerisindeyiz?
3: Teröristi Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere. Yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, teröristsiz Türkiye ve teröristsiz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz. Hemen her gün çalışıyoruz. Tabii istişarelerimizi sürdürüyoruz. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan çok kapsamlı İstihbari boyutu olan, stratejik boyutu olan çok kapsamlı bir süreç.
0: Sayın Aksu nasıl gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor, ne bekliyoruz? Hukukçu gözüyle baktığınızda nasıl bir okuma yapıyorsunuz? Sayın Duman Kurtulmuş'un da bu konuyla ilgili açıklamaları vardı. Siz konuşkan arkadaşlarım da ekranda verirler. En azından açıklamalar üzerinden de biraz ışık tutmuş oluruz izleyicilerimize. Bir değerlendirme alayım sizden şöyle.
4: İbrahim Bey, Türk toplumunda bir gelenek vardır. Biz üç şekilde kına yakarız. Biri vatan uğruna şehit olmaya gönderdiğimiz Mehmetçiklerimize, Allah'a kurban edecek olduğumuz kurbanlıklarımıza ve evlendireceğimiz kızlarımıza. O yüzden bu konu her açıldığında benim için çok kıymetli olan bütün şehit olmuş Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün biz bu süreci konuşabiliyorsak onların vatan uğruna gözlerini kırpmadan can vermeleri sayesinde. Tabii bu süreç aslında başından itibaren devlet aklıyla yürütülen bir süreç. Dolayısıyla bu sürecin en önemli manifestosu şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi kırıklıklarını, kendi sorunlarını tek başına çözebilme güç ve iradesine sahip olan üstün bir medeniyet tasavvuruna sahip bir devlettir. Ve en önemli ikinci tasavvuru da 1048 Pasinler Savaşı'ndan itibaren o dönemdeki Şeddadilerle Büyük Selçukluların kurmuş oldukları kardeşlik ve diyalogla birlikte bugüne kadar Kürt halkıyla Türk halkı kardeştirler. Bu kardeşliğin arasına kimse giremez ve PKK terör örgütü hiçbir şart ve koşulda Kürt halkının temsilcisi olamaz. Vurgusunun sadece kendi coğrafyamıza değil, dünyadaki bizim aramızı bozmak isteyen bütün devletlere, başta ABD, İsrail, Fransa gibi devletlere açıkça deklare edilmiş olduğu bir dönemdi. Ve şu an aslında gelmiş olduğumuz dönem itibariyle bunun gerçekten vücut bulacağı bir ana yaklaştık. Bu anda ne? Hukuk karşısında adalet ile merhametin, özgürlük ile güvenliğin birbiriyle yedirildiği ortaya çıkacak olan bir yasa tasarısı. İşte bu yasa tasarısında bu konuyla ilgili ben sizlerle de paylaştığım bir makale yazdım ve yazmış olduğum makalede önemli şey şu. Burada cezasızlık algısı oluşturmayacak.

0: adalet önünde hesaplaşmayı sağlayabilecek, gerçekten pişman olmuş, silah bırakmayı sağlamış ve devletin hem MİT'i hem jandarması hem polis güçleri tarafından bu silah bırakmanın teyit edilmiş olduğu bir yasal zeminin oluşturulması. Bu hep şu tartışıldı. Acaba bu yasa içerisine yedirilebilir mi? Ben de bunun yasa içerisinde doğrudan yetki verilecek olan, az önce bahsetmiş olduğum MİT gibi, jandarma gibi, JİTEM gibi kurumlara doğrudan yetki verdirilerek bunların teyit mekanizmaları sonrasında yasada kademeli olarak belirlenmiş olan bir mekanizmanın söz konusu olabileceğini söyledik. Bu kademelileştirme nedir? Şimdi biliyorsunuz İstanbul'un Kadıköy'ünde oturarak siz bu süreci okumaya çalışırsanız yanlış yaparsınız. Diyarbakır annelerini görmezden gelmiş olursunuz. Çocukları dağlara kaçırılan, zorla el konulan, bir gece öncesinde sıcacık yatağında yatan çocuğun bir gece sonra dağda yaşamak zorunda kaldığı süreçleri görmezden gelirsiniz. İşte burada bir kademeli ayrım yapılmalı. Bu kademeli ayrımdan birincisi, eline silah almış dış güçlerin ya da kendi emelleri uğruna bizim vatandaşlarımızın canına kıymış olan kişilerle ilgili ayrı bir düzenleme. Zorla dağa kaçırılmış, silah altında tutulmuş, baskı altında tutulmuş kişilerle ayrı düzenleme. Hiçbir şekilde bir vatandaşımızın canına müdahalede bulunmamış, onu öldürmemiş, yaralamamış kişilerle ilgili ayrı bir düzenlemenin yapılması gerektiğini hep beraber biliyoruz. Tabii burada en önemli dördüncü ayak ise bu terörün finansmanını sağlayan, propagandasını sağlayan kişilerle ilgili yapılacak olan düzenlemeler. Hı hı. Şimdi yasa tasarısı açıklandığında biz çok daha detaylı olarak bunları göreceğiz. Ancak bugüne kadar yürütülen sürecin hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Devlet Bahçeli'nin devlet aklıyla yürüttüğü, Sayın İbrahim Kalın'ın, Sayın Hakan Fidan'ın da bu konuda gerekli noktalarda gerekli uyarıları yaptıkları, biliyorsunuz bu Kolombiya'da Farc'ın bu sürecin sonlandırılmasında bizde olduğu gibi silahlar yakıldı ve silahların yakılması sonunda elde edilen metalden bir heykel yapıldı. Özgürlük heykeli babında. Dolayısıyla aslında sürecin tamamıyla doğru şekilde kurgulandığını söylemek lazım. Burada şu Türkiye'nin ilk şartı şuydu. Bir kere çok açık bir olarak vatandaşlarımızı söyleyelim. Burada bir af olgusu kesinlikle yok. Zaten af olgusunun toplum nezdinde kabul edilebilir bir tarafı da söz konusu değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada bir fedakarlık yapıyor, bir merhamet gösteriyor ama bu merhameti ve fedakarlığı halkının refahı, huzuru ve geleceği için gerçekleştiriyor. Burada şu unutulmamalı, bir devlet aklından bahsettiğinizde, bir medeniyetten bahsettiğinizde sadece sınırlarınızı güvenli tutmanız değildir önemli olan. Vatandaşlarınıza ortak bir gelecek tasavvurunu, bir aidiyeti yaratmış olmanızdır. Yani vatandaşınızın başı sıkıştığında gideceği devlet üstü ya da devlet dışı mekanizmaları tamamen ortadan kaldırabilmektir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağlamış olduğu devlet aklı bize bu vizyonu ortaya koyabilme, ortak medeniyet tasavvurunu yeniden yaşatabilme gücünü ve imkanını sağlamış durumda. Yasa ortaya çıktığında çok daha net olarak detaylarına inebileceğiz. Ancak ben bir hukukçu olarak söylemek isterim ki bu süreç devlet aklıyla yürütüldü ve sonuçları itibariyle de Türk ve Kürt kardeşliğini dünyaya haykıracak ve o ortak medeniyet tasavvurunu yeniden taşlandıracak bir süreç olacak diye inanıyorum.
1: Peki, inşallah. Sena Labar da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşyara'dan bir açıklama geldi. Evet. Diyor ki SDG ile Kürtleri birbirinden ayırmak gerekir. Kürt nüfusunun bir kesimine önceki rejim döneminde Suriye vatandaşlığı verilmemişti. Bu bize miras kalan eski bir sorundu ancak çözmeye kararlıydık. Vatandaşlık ve uyruk hakları tanıyan bir kararname çıkardık. Kültürel hakları da tanındı. Hatta ulusal bayramları bile Suriye'de resmi tarih olarak kabul edildi. Bazı kesimler SDG konusunu Kürt konusuna bağlamaya çalıştı ancak biz bu iki süreci birbirinden ayırmak için çalıştık diye söylüyor. Şimdi bu süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tom Barak'la bir görüşme gerçekleştirdi bugün. Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak özel temsilcisi Trump'ın biliyorsunuz. Bir de Irak Başbakanı da yarın Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Şu an hani bir yandan hani terörist Türkiye konuşuyoruz ama teröristik bölge konusunda da bir şeyler yapmaya çalışıyor tabii. Muyuz? Ne oluyor şu anda?
2: Tabii. Şimdi tabii Türkiye'de terörsüz Türkiye ile ilgili süreci 1000 defa burada tekrar ettik. Yani Türkiye'de bir terör yoktu ki terörsüz Türkiye projesi niye var? Detaylarını da açıkladık. Şundan dolayı yani terörle neden terörsüz Türkiye konusunu masaya getirirsin? Birincisi buna mecbur kalmışsındır. Ülkenin içinde 8000 tane terörist vardır. Her gün yol kesiyor, karakol basıyordur.

Ya neyse derdimiz oturup konuşalım diye terör örgütüyle pazarlığa oturuyoruz. Şimdi Türkiye'nin geldiği noktada terör örgütü mensupları Türkiye'yi

0: terör örgütünün artık bu ülkede terör eylemi yapamayacağı ortadadır ki ortada. Ne yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 80-90'lı hatta 2000'li yılların 10'una kadar gelinen süreçteki olduğu gibi Kalaşnikov'da gelip karakol mu basacaksın? Adamı doğduğuna pişman ederler. Ettiler de zaten. Yani Türkiye'de terör örgütü mensubu kalmadığı gibi Suriye'de teröristler devlet kuracak. Erdoğan bununla ilgili anlaşmayı sağladı. Oradaki YPG devletine karşılık Türkiye'de de işte HDP ile birlikte hareket etme noktasında uzlaşı sağlandı diyen yarım akıllı analistler vardı. Hiç utanmaları da yok. Hala konuşuyorlar televizyonda. Yani bu adamlar işte Aralık Ocak geldiğinde YPG'nin elini bükebilecek hiçbir güç yok. Suriye devleti YPG ile mücadele edemez. Türkiye'de bu konuyla ilgili YPG ile hareket ediyor. Ferid Abdüşahin'i Suriye'ye devlet başkanı yapacak denilen yarım akıllı. Bak yarım akıllı, tamam mı? Hani yarım iman dinden edermiş, tamam mı? Yarım akıllı da candan edermiş.
1: Yarım hekim.
0: Neyse yarım akıllı yani adamlar. Evet. Hiç utanmaları yok, hala konuşuyorlar. Biz Aralık ayının sonunu bekleyeceğiz. Aralık ayının sonu geldiğinde berber makası vuracağız. Hep beraber göreceğiz. Önümüze düşünce saçımız ak mı kara mı diye. Burada yayın yaparken adamlar bunları söylüyordu. Utanmazlar. Derileri kalın olduğu için hala aynı şeyleri söyleyebiliyorlar. Şimdi buradan terörün bileği bükülünce sevgili İbrahim, Türkiye'de ve Suriye'de terörsüz coğrafya konusu gündeme geldi. Terörsüz coğrafya konusu gündeme geliyorsa işin içinde Suriye vardır, Irak vardır, Türkiye vardır. O zaman şu konu, eğer terörün bileğini büktüysen, Suriye'de zapturapt altına aldıysan, işte Ahmet Şara konuşuyor. Türkiye'de terörist diye dağda eylem yapabilecek hiç kimse kalmadıysa, Irak'ta kötürüm hale getirdiysen, o zaman senin koymuş olduğun şartlar çerçevesinde oturulup, terörün suistimal ettiği alanın da ortadan kaldırılacağı bir yeni adım atılabilir. Neyi suistimal etti bugüne kadar Türkiye'de terör örgütü mensupları? Demokratik
1: haklar.
0: Bir ülke olamamış ülkenin hususlarını suistimal ettiler. Yani bu demokratik bir ülke olmamak sadece Kürt'e ait bir husus değildi. Yani ben burada hep anlattım. Sünni'ye Sünniliği, Alevi'ye Aleviliği, Türklüğe Türklüğü yaşatılmadı bu ülkede. Nihalatsız'ın başına nelerin geldiğini unutmayalım. Nazım Hikmet'in neden Moskova'da ruhunu teslim etmek durumunda kaldığını unutmayalım. Ama bu konu suistimal alanı olduğu için bu alan önemli oranda kurutuldu. Bugün kimlik inkarı diye bir şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde söz konusu değil. Ama bölge ülkelerinin de böyle olması lazım. Onların da suistimal alanı bırakmaması lazım.
2: Bu konuda Şahray ve Erdoğan...
0: İşte tam o. Tam evet. O. Ne diyor? Yani biz Kürt vatandaşlarımıza Esad zamanında yapılanları gördük. Peki Esad zamanında Kürtlere yönelik bu türden zulümler yapılırken Şahray'ın beraber hareket etmiş olduğu grup niye muhalifti? Çünkü Esad'a karşı iki tane gerçek anlamda muhalif cephe vardı. Birisi Arapların ortaya koyduğu, Sünni Arapların ortaya koymuş olduğu muhalifler. Hama'da katledildiler, Dera'da katledildiler, Baba Esad döneminde katledildiler. Diğeri de Kürtler. Ama bu Kürtler adına muhalefet pozisyonuna geçip muhalif olmuş Kürtleri de YPG, Obama'nın verdiği destekle Suriye'den Irak'a sürdü, Suriye'den Türkiye'ye sürdü.
1: Gaziantep'e kaçtılar.
0: Şimdi diyor ki Ahmet El-Şara, biz hiçbir Kürt'ün kimliğini inkar etmiyoruz. Onların bayramlarını Suriye'de milli bayram olarak da ilan ettik. Biliyorsun 10 tane de Kürt'ü Suriye parlamentosunun içerisine atadı. 210 kişilik bir Suriye.
2: Bir açıklaması daha var. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için ABD ve Başkan Trump nezdinde arabuluculuk yaptı. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin girişimleri sonucunda Başkan Trump ikna oldu. Sezar yasasının kaldırılması
0: tamam.
2: Meselesi
0: söylüyor. Trump'ı ikna etmek ikna diplomasisi işte. Peki ne oldu? Şimdi Netanyahu Trump'ı ikna edemiyor Suriye konusunda. Bir dakika diyor. Hizbullah'a karşı diyor set oldu diyor. Ülkesinden sana yönelik hiçbir saldırı gerçekleşmiyor. Bununla alakalı bütün tedbirleri alıyor. Ama sen hala Suriye toprağını işgal ediyorsun diyorlar. Dolayısıyla işte Türkiye'nin ortaya koyduğu proaktif hamleler, işte teröristsiz coğrafya kapsamında da dahil olmak üzere, şu mesajı veriyor. Bu coğrafyanın insanı.

0: insanına, bu coğrafyanın insanına, Türküne, Kürdüne, Arabına, Farsisine, Ezidisine, bu coğrafyada sel gider kumu kalır. Biz bin yıldır beraberiz. Binlerce yıl daha beraber olacağız. Biz Kürdün de, Türkün de, Türkmenin de, Arabın da, Farsinin de haklarını kullanabileceği bir coğrafya istiyoruz. Bu ne demek? Bataklığı kurutmak istiyor. Buradan türetilecek terör örgütüne ait hiçbir bataklığı bırakmak istemiyor. Mesela DH hangi bataklıktan beslendi? Saddam Hüseyin'i devirdiler. Sünni askerlerin hepsini kapının önüne koydular. Bunun üzerine bir DH diye bir fikir ortaya atıldı. İstihbarat teşkilatları Irak'taki bu konuyu çok iyi suistimal etti. DH'ın içerisinde yer alan birçok terörist Saddam'ın eski askerleriydi. Suistimal edecek alan bırakırsan sürekli kullanılır. Türkiye elhamdülillah bu safayı çok geride bıraktı. Yani bizde hukuk nezdinde birbiriyle eşit olmadığını iddia edecek adamın alnını karışlarız. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla terörsüz coğrafya, terörsüz Türkiye, Irak Başbakanı buraya geliyor. Ahmet Şara bunları açıklıyor. Trump bugün birçok açıklamalar yaptı, yine konuşursunuz. Bunu bize fısıltıyor. Çünkü Irak Başkanı Ali Zeydi bundan birkaç gün önce neredeydi? Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Dolayısıyla Zeydi, peki İbrahim Kalın neredeydi bundan 10 gün önce? Kerkük'e gitti, Süleymaniye'ye gitti, Erbil'e gitti, Bağdat'a gitti. Dolayısıyla çok hızlı bir süreç işletiliyor. Ben bu sürecin sonuca ulaşacağını Allah'ın izniyle inanıyorum. Evet, inanıyorum.
1: Ve çünkü bu, birazdan soracağım, Netanyahu da boş durmuyor.
0: Durmayacak tabii ki. Yani ama ben biraz önce Şükrü Hoca söyledi. Yani bu sürecin başarıya ulaşacağına inanıyorum derken, yani olmayan hususlarla da süreci akamete uğratmak isteyip basit argümanlarla, verbalizm yaparak, demagoji yaparak siyaseti kendi kayıklarına rüzgar yapmak istiyorlar. O işlemeyecektir sevgili İbrahim.
1: Peki. Üçüncü başlığa geçelim arkadaşlar. 11 dakikamız, 13 dakikamız kaldı. Netanyahu'nun 8. ABD ziyareti. Sayın Tayız, önce şunu sorayım. Bu kadar çok gitmesinin sebebi ne? Neden bu kadar Trump'ı sık görüyor? Çünkü birbirlerinden pek haz etmiyorlar aslında.
2: Evet. Netanyahu oyuna tekrar geri dönüyor. Aslında Trump daha önce kabul etmedi Netanyahu.
1: NATO zirvesi öncesi çok randevu istedi de alamadı.
2: Evet. Haziranda mutabakat imzalanınca İran'la aslında İsrail devre dışı kalmıştı. Yani masanın dışında
3: zaten
2: bıraktılar.
3: Zaten kendileri de söyledi değil mi?
2: Evet. Kendileri de bunu açıkça söylüyor ve Vance'in açıklamaları İsrail'e yönelik, özellikle Netanyahu'ya yönelik çok sert açıklamalardı. Fakat tam böyle anlaşma, nihai bir anlaşmaya ulaşmadan bu savaş tekrar patlak verdi. Bu arada Netanyahu tekrar Beyaz Saray'a gitti. Giderken de eli güçlüydü. Manşetler ne dedi? Gideceğiz, rest çekeceğiz. Öyle orayı boşalt, şurayı boşalt falan. Sen o kadar güçlü değilsin gibisinden.
1: Manşetler şöyle söyleyebilirim. Diyor ki İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Trump'a İsrail ordusunun Suriye, Lübnan, Güneyi ve Gazze şeridinde işgal ettiği alanlar çekilmesini yönündeki talebini reddedecek. Yani bu İsrail'de Kanal 13 televizyonu, ki yani İsrail'in önemli televizyon kanallarından bir tanesi. Yani rest çekmeye gidiyor gibisinden bir hava oluşturuldu ama Trump da
2: şöyle bir muvaffakiyet hiç olmadı zaten. Yani Zelenski'ye mesela laf geçirebildi mi? Geçiremedi. Zelenski'ye ya bütün silahını Amerika'dan alıyor. Desteğini de Amerika'dan alıyor. İstihbaratını, her şeyini Amerika'dan alıyor ama söz geçiremedi Zelenski'ye. Netanyahu'ya da söz geçiremez. Yani Trump bu konuda ya bir taraftan çok güçlü, iktidarı var. Fakat bir taraftan da belki de çok stratejisi olmamasıyla ilgili ve bağlantılı. Aynı zamanda çok karmaşık bir takım sorunları kolayca çözebileceğini düşünmesi sebebiyle bir başarı üretemiyor, ortaya koyamıyor. Şu an yine kilit. Yani Netanyahu'nun şu an tekrar oyuna dönme ihtimali var. Eğer Trump bir fayda görürse, o bahsediyor şu an İran'la, eğer bu görüşmeler hala devam ediyor. Bu son saldırıları durdurdular tekrar. Bu görüşmeler dolaylı devam ediyor. Bir anlaşma ihtimali çıkmazsa Netanyahu'yla beraber belki de Netanyahu'nun planlarını hayata geçirmek için Amerika, Trump
1: peki, yerinden. Şimdi Netanyahu'nun bu ziyareti Trump'a soruldu.

0: Özellikle F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesi konusunda Netanyahu'nun çok karşı olduğu ve kaygılı olduğu, buna rağmen verip veremeyeceği soruldu Trump'a. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
1: Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Bence Erdoğan Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Erdoğan benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımı söyleyemez. Türkiye İsrail'i, Netanyahu'yu pek sevmiyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Türkiye harika bir ülke, çok güçlü bir ülke. Muazzam, çok büyük, çok güçlü bir ordusu, çok sayıda harika teçhizatı var.
0: Ya ne diyor Netanyahu? Yani Erdoğan diyor Netanyahu'yu pek sevmiyor ama çok da güçlü bir ordusu var derken Netanyahu şey mi diyor? Hani ilk geldiğinde bak ya, makul bana makul gel falan demişti.
2: Evet. Yani daha gelmeden cevabını veriyor ona. Yani Türkiye ile ilgili yok şunu. Bu hiç girme. Yani bu konulara hiç girme. Ben çok destekliyorum. Çok güçlüdür. Dikkat et, ayağını denk al. Ya kendi pozisyonunu ve duruşunu Netanyahu'ya karşı
0: daha gelmeden haberi gönderdi.
2: Gösteriyor. Bu ne demek? Yani aslında çok da bir mesafemiz sürüyor demek Netanyahu ile ilgili. Zaten yani niye bu kadar Netanyahu'ya ilişkin bir pozisyon aldı? Bunu hem Amerikan iç siyasetiyle ilgili hem de Netanyahu'nun bunun arkasından çevirdiği işlerle ilgili. Özellikle de bu son uçağını değiştirmek zorunda kaldığı o istihbaratla da bağlantılandırıyorum ben. Yani Türkiye F-35 vereceğim, Türkiye'ye başka savunma silahları vereceğim, Türkiye'ye müthiş bir destek vereceğim. Bu konuşmalar, bu vaatlerin ardından bir baktı ki uçağında istihbarat geldi, değiştir dediler uçağını. Çünkü yani nerede bir uçak düşüyorsa arkasında İsrail çıkıyor. Biz bunu biliyoruz yani. Reisin helikopterinden tutalım pek çok yerdeki suikastlarla ilgili. Bence bir arka planı var Netanyahu ile ilgili. Ya bu açıdan ama yine de ne görüşecekler? Masadaki Netanyahu'nun açıklaması bütün konuları görüşeceğiz diyor. Bir sürü başlık var. Ya bu işte daha önce de biliyorsunuz Mossad başkanı gitti. CIA başkanıyla görüştü. İlk görüştüklerinde Trump'ı kandırmışlardı. Şöyle bir hareket yapacağız hemen İran'da işleri düzene sokacağız gibisinden. Şimdi biraz daha inandırıcı projelerle Trump'ın karşısına gitmeye ve İran'da İran savaşı ile ilgili daha büyük yıkımlar belki getirebilecek tekliflerde bulunacaklar Trump'a. Bu arada İran'ın pozisyonu
0: Trump ama o konuda
2: bence,
0: da diyor ki gelmeden İran'la iyi görüşmeler yapıyoruz. Bir şeyler olma ihtimali yüksek. Bir anlaşma yapma şansımız yüksek diyor. Yani. Evet, Netanyahu geldi İran konusunda da birkaç mesaj vermiş. Ya
2: ben şunu söyleyeyim. İran'la anlaşma ihtimali her zaman daha yüksekti Trump'ın ama İran'ın Trump'la anlaşma yapma ihtimali daha zayıf. Yani nedeni ne de belki de konuşuyoruz ama şunu söyleyeyim. Bir defa bu mutabakat zaptı İran için çok önemli bir avantajdı. Ama İran kendi içerideki güç mücadelesi sebebiyle bu anlaşmanın yapılmasına taraftar olmadı. Yani burada İsrail'in tekrar oyuna dönmesine kapı aralayanın İran olduğunu da söyleyelim. Eğer ki Trump tamam Netanyahu çok güzel bir savaş planı getirdi kabul ediyorum dediğinde oyuna İsrail'i sokan Trump'tan daha çok İran olacağını da şey yapalım, belirtelim.
0: Peki, Üstad şimdi bir başka dikkat çekici gelişme var. İsrail Güvenlik Kabinesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı çerçevesindeki ideal yapılar içinde yer alan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişini onayladı. Şimdi hani Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçilecek diye söyleniyordu. Bir yandan İsrail soykırım saldırılarını sürdürüyor. Hatta işte hafta sonunda yansıyan korkunç görüntüler vardı. Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da camileri yakıyorlar. İnsanların evlerine saldırıyorlar. Yani orada da şöyle bir durum var. Mesela siz evinizde, siz çoluk çocuğunuzda adamlar geliyor saldırıyor. Karşılık verdiğinizde gözaltına alınıyorsunuz. Bir daha geri hapishaneden geri gelemiyorsunuz. Karşılık vermiyorsunuz. Öldüresiye dayak yiyorsunuz. Hani çok enteresan bir şeye gidiyor bu mesele. Bu anlamda siz gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Netanyahu bir yandan da 27 Ekim'de sandıkta sınanacak.
3: Şimdi uluslararası hukukta Montevideo Sözleşmesi'nden bir sözleşme var. Sözleşmede bir devleti tanımlarken bir toprak parçası olacak. Yönetebileceğiniz bir halk olacak. Ve bir yönetme iradesini gösterecek bir hükümet olacak. Şimdi burada İsrail'in uygulamış olduğu şey halka ciddi bir soykırım söz.

0: konusu. Siz orada halkı ortadan kaldırdığınızda zaten artık Gazze diye bir yer kalmayacak. Ne yazık ki dünyanın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında, işte bunun yanında İspanya'yı da dahil edebilirsiniz, birçok devletinde ciddi bir riyakarlığın olduğunu çok açık ve net olarak söylemek lazım. Halbuki zalime karşı susan, dişsiz şeytandır anlayışına sahip bir anlayıştan biz geliyoruz. Dolayısıyla bugün Gazze'de yaşanan hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsündeki 8. madde gereğince bir insanlık suçudur, hem soykırımın önlenmesine dair uluslararası sözleşmeler kapsamında bir insanlık suçudur, hem Lahey Sözleşmesi kapsamında bir insanlık suçudur. Dolayısıyla uluslararası hukuktaki bütün metinlere baktığınızda Gazze'de gerçekleştirilen tüm eylemlerin, hastanelerin bombalanması, okulların bombalanması, çocukların annesiz babasız bırakılması, anne babaların çocuksuz bırakılmış olması kabul edilebilir bir durum değil. Bugün uluslararası güçlerin oraya girmiş olması, bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin liderliğinde olmadığı sürece ne yazık ki hiçbir anlamı yok. Bir kere bunu çok açık bir net söyleyelim. Bugün az önce konuştuğumuz konu ABD ile İran arasında bir savaş olduğunu söylüyoruz. Aslında savaşın tarafları ABD artı İsrail ve İran. İsrail'in içinde bulunmadı. İsrail neden bu anlaşmaların içerisinde bulunmuyor? Uluslararası metinlerde şuna bakarsınız. Problem ne? Nükleer problemi ortadan kaldırmak. Ne kadar silahı var nükleer? Nereye kaldıracak? Ne kadarını koruyacaksınız? Ne kadarını saklayacaksınız? Yapmadığında bunun hukuki olarak yaptırımı nedir? Bugün ne yazık ki Gazze tüm bu dünyadaki gündemde ön planda tutularak İran savaşı dahil olmak üzere unutturulmuş ve kendi kaderine terk edilmiş dönemi
1: yaşıyor. Yani İsrail şimdi diyor ki biz işgal ettiğimiz yerden çıkmayacağız diyor. Yani şimdi Gazze'de hatırlarsanız işte kuşaklar vardı. Sarı kuşak, yeşil kuşak, kırmızı kuşak. Yani biz diyor sarı çizgide kaldık artık diyor. Yani %70'ini daha ele geçirdik Gazze'nin. O küçücük kalan yerde de kalan 2 milyon kişi yaşasın diyor bir anlamda. Hani bu anladığım kadarıyla.
0: Bu zihniyet işte işgalci zihniyetin bir tezahürü. Yarın diyecek ki ben tamamını ele geçirdim. Artık buradaki halk tamamen bana tabi oldu. Topraklarını satın aldım. Gazze diye bir yer kalmadı
1: Batı
0: diyecek.
1: Batı Şeria modelini uygulamaya kalkacak
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Ne yazık ki. Yani zaten uyguluyor. Dolayısıyla bugün itibariyle Gazze'deki insanlık ayıbının tüm dünyanın bir yüz karası olduğunu söylemek lazım. Gerçekten bunun için mücadele eden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ancak onun yanında durabilecek güçlü başka devletlerinde bu duruma bir son vermesi lazım. Bakın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısı tarafından, Kariman tarafından bir tutuklama tedbiri talep edildi. Bu kişi hakkında cinsel saldırıdan dolayı bir soruşturma başlatıldı.
1: Evet.
0: Yani İsrail'in hep bel altı saldırıları devam ediyor. Buna da çanak tutan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Umarım tez zamanda ettiklerinin karşılığını bulurlar.
1: Peki. Senal, bu arada enteresan bir gelişme oldu. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. İranlı denizci hayatını kaybetti. Zelenski bu konuyla ilgili olarak hani ne yapmaya çalışıyor sorusunu soracağım. Çünkü İran'da diyor ki biz de bir misilleme yapacağız diye söylüyor. Hani İsrail bir şekilde Orta Doğu ülkeleri savaşa sokmaya çalışıyordu. Beceremeyince Ukrayna'yı mı sokmaya çalışıyor?
2: Tamam.
1: Ne yapmaya çalışıyor? 3 tamam. Dakikam kaldı ama.
2: Şimdi konunun daha iyi anlaşılması için şunu ısrarla söyleyelim. İran'a ait bir ticaret gemisi Ukrayna tarafından Karadeniz'de vurulmadı.
1: Hazar'da 1500 kilometre mesafede
2: yani,
1: evet.
2: Şimdi nedir gereken? İşte Şahit dronları Ukrayna'ya İran sattı. O da onun karşılığında ona vuruyor falan gibi. Hazar Denizi'ndeki bir sivil ticari gemiyi vurup oradaki insanları öldürdüğünüzde o zaman Ukrayna sahasındaki savaşı İran cephesine taşımış olursunuz. Peki Ukrayna sahasında Zelenski'ye kim destek veriyor? Avrupa destek veriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Biden döneminde yoğun destek verdi. Şimdi o destek ne kadar ölçülebilir değil ama Avrupa'nın vermiş olduğu destek devam ediyor. O zaman Ukrayna sahasında Avrupa'nın desteğiyle savaşan Ukrayna, İran'ın ticaret gemilerine Hazar Denizi'nde saldırıyorsa Avrupa'yı İran'da savaşa sokma demek bu. Kimin aklı olabilir bu? Tel Aviv'in aklı, çok açık. Yani dolayısıyla Tel Aviv'in zaten Ukrayna'nın başındaki Zelenski'nin üzerindeki tesirini, etkisini bildiğimizde bu bizi
1: Zelenski şaşırtmıyor.
2: Zelenski
1: de Yahudi ailelerle içli dışı diye.
2: Burada şunu söylüyorum abi ben. Yani artık bir umumi harbin çıkması için bütün şartlar mevcut. Bir sosyal medyada paylaşım yaptım bu konuyla alakalı. Arşidük Ferdinand da öldürüldüğünde herkesin birbirine girmesi işten bile değil.
1: Peki. Valla Kiev bir tuzağa doğru çekiliyor diye düşünüyorum ben. Bakalım hep beraber takip edeceğiz. Masada ne vardı? Veda vakti geldi efendim. Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Her zaman söylediğimiz gibi başka yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakınınız. Öz sözümüzü unutmayın lütfen. Bizi menüye yazmaya çalışanlara inat. Masada olmaya, masa kurmaya, bu mücadeleye nefes vermeye devam edeceğiz. Mesele memleketse gerisi teferruattır. Hoşçakalın.

10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör Sabah'la karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savunma sanayi alanındaki işbirliği fırsatları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayretin devam edeceğini kaydetti. Yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı iki ülkenin savunma sanayi alanındaki ilişkileri ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini de kaydetti. Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi F-35 satışı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sürece yönelik itirazlarına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunu hatırlatan Trump, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez," dedi. ABD Başkanı, İran Savaşı'na ilişkinde yeni açıklamalarda bulundu. Detayına bakalım.

0: ABD Başkanı yeni Türkiye mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunu hatırlattı. Türk ordusunun yeteneklerini övdü. Donald Trump, Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı da gündemindeydi. Bir gazeteci, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun buna karşı çıktığını anımsattı. ABD Başkanı, soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunun altını çizerek cevaplandırdı.
1: Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Bence Erdoğan, Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Erdoğan benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımı söyleyemez. Türkiye İsrail'i, Netanyahu'yu pek sevmiyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Türkiye harika bir ülke, çok güçlü bir ülke. Muazzam, çok büyük, çok güçlü bir ordusu, çok sayıda harika teçhizatı var.
0: Öte yandan Trump, İran savaşına ilişkin de mesajlar verdi. Müzakerelerin başarısız olması halinde askeri operasyonlara yeniden başlayacağına vurgu yaptı. Trump, görüşmelerin sürdüğünü, bir anlaşma ihtimali bulunduğunu belirtti. Müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini ve bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Diğer yandan Trump, ABD'nin İran savaşında silah ve mühimmat sorunu yaşadığı yönündeki haberleri reddetti.
2: ABD, İran saldırılara ara verdi. Son birkaç gecedir bombalar susmuştu. Ürdün ve Irak'ta hava saldırısı sesleri yer aldı. İran, ABD'nin hava saldırılarına ara vermesi şartıyla kendi operasyonlarını durduracağını açıklarken gerilim tekrar yükseldi. Ürdün ordusu iki insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Can kaybı veya maddi hasar olmadığı belirtildi. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Koya bölgesi vuruldu. Saldırılara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Irak'tan da Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenlendi. Suudi Dışişleri Bakanlığı saldırının İran destekli milis gruplar tarafından düzenlendiğini öne sürdü. Saldırıları kınayarak karşılık verilebileceğinin sinyallerini verdi. Irak hükümeti de saldırıların engellenmesi çağrısında bulundu. Bölgede temkinli bir bekleyiş var. İran ordusu ABD'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre saldırılarda 200 Amerikan askeri öldü. 11 uçak hangarlarda vuruldu. 17 insansız hava aracının da vurulduğu iddia edildi. İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 6 geminin durdurulduğunu açıkladı. Buna göre gemiler sistemlerini kapattılar. Yasa dışı ve güvenli olmayan güzergahtan geçmeye çalıştılar. 6 gemiden biri geçiş sırasında kaza yaptı. Diğer 5'i Basra Körfezi'ne geri döndü. İran, Hürmüz'den barışçıl geçişin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Hürmüz'deki son durumu paylaştı. Boğaz'ın hala kapalı olduğunu belirtti. Körfez ülkelerinin ABD'nin saldırılarına dahil olduğunu bir kez daha dile getirdi. İran'ın savaşın sonunu ABD'nin belirlemesine izin vermeyeceklerini söyledi. Arabulucuların ABD'den mesaj iletmelerine rağmen henüz Washington'la temas kurulmadığını belirtti. Gerilim Hazar Denizi'ne de taşındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Ukrayna'nın İran gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi. Söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını söyledi. İran lideri Mujtaba Hamaneh dini lider seçildikten sonra hala kamuoyu önüne çıkmadı. Hamaneh'in sağlık durumu sır gibi saklanırken yeni liderin bazı nedenlerden dolayı iletişim kurmadığı iddia edildi. Açıklamayı Hamaneh'in kayınbabası Gulamali Haddad Adil yaptı. İran basınına demeç verdi. Adil, Hamaneh'in bazı nedenlerden dolayı herhangi bir yer veya kişiyle iletişim kurmadığını söyledi. Hamaneh'in her yönüyle babasına benzediğini belirtti. Adil, İran liderinin sağlığı ile ilgili soru işaretlerine atıf yaptı. İnşallah sağlığı yerinde dedi. Mujtaba Hamaneh'in 28 Şubat'taki ABD saldırılarında ağır yaralandığı iddia edilmişti. Suikast endişesi nedeniyle de kamuoyu önüne çıkmadığı belirtilmişti. Öte yandan ABD istihbaratından yeni bir iddia var. Buna göre Hamaneh, babası Ali Hamaneh'e kıyasla nükleer silah geliştirmeye çok daha istekli. Hamaneh bugüne dek bu yönde bir açıklama yapmadı. Kaynaklar istihbarat değerlendirmelerinin bir kısmının savaş öncesi dönemde

0: sisteme ait olduğunu vurguluyor. İran basınında Melania Trump ve oğlu Barron'a yönelik tehdit videosu yayımlandı. Video devrim muhafızları ordusuna yakınlığıyla bilinen haber ajansı tarafından paylaşıldı. İran basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlandı. Videoda Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler yer aldı. Paylaşım İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı'nın Telegram hesabında yapıldı. Melania Trump'ın sık bulunduğu yerlerle alışveriş yaptığı öne sürülen mağazalar gösterildi. Videonun sonunda ise Barron Trump'a hitaben "Bizi beklesin" ifadesine yer verildi. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü ateşkes anlaşmasına rağmen sürüyor. Bölgede siviller hedef alınırken şehit sayısına son sayılarda 3 kişi, saldırılarda 3 kişi eklendi efendim. İsrail ise kritik bir kararı onayladı. Uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişine onay verildi.
1: Gazze'li balıkçılara ateş açıldı, sivillere saldırı düzenlendi. Şehitlerin sayısı her geçen gün artarken Gazze için kritik bir karar alındı. İsrail, Gazze şeridinde görev yapması planlanan uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişine onay verildi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nde yapılan oylama sonucunda karar alındı. Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişine onay verildi. İsrail'le bir askeri yetkili, İstikrar Gücü'nün yaklaşık 200 personelden oluşmasının beklendiğini açıkladı. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını ve ablukayı sürdürdüğü Gazze'de Filistinliler zorluk çekmeye devam ediyor. Bir lokma yiyecek bulabilmek adına aş evleri önünde saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Açlığın silah olarak kullanıldığı bu süre boyunca çocuklardan yaşlılara kadar onlarca kişi dünyanın gözü önünde açlıktan şehit oldu. Sağlık koşulları da adeta kabus yaşatıyor. Gazze'de İsrail ablukası, yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısı yaşatıyor. Sağlık personeli ve hastaları taşıyan araçların hizmet dışı kalması an meselesi. Bölgedeki gelişmeler sürerken Arap Birliği ise ABD'ye seslendi. Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, Orta Doğu'daki durumun tehlikeli bir patlama noktasına doğru ilerlediği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'a katil İsrail'in Gazze şeridi, işgal altındaki Kudüs'le Batı Şeria'daki ihlallerini durdurma çağrısı yaptı. Öte yandan İsrail güçleri ve işgalci İsraillilerin Batı Şeria ve Kudüs'teki zulmü giderek arttı. İsrail askerlerinin baskınlarında onlarca kişi gözaltına alındı. Son günlerde camileri kundaklayan Yahudiler bölgedeki Filistinlilere ölüm tehditleri yağdırıyor. Saldırıya doymayan işgalciler Ramallah bölgesinde Filistinlilere ait araçları da ateşe verdi. Basında yer alan haberlere göre 600 eski İsrail güvenlik yetkilisi Trump'a mektup yazdı. Mektupta Batı Şeria'daki İsrail yerleşimcilerinin terörizmi daha geniş bir bölgesel krize yol açabilir denildi.
0: AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Sürece dair takvimi de paylaştı. Ömer Çelik CHP'den ayrılanların kurduğu yeni partiye ilişkin de ilk değerlendirmelerini yaptı. CHP'yi alacakaranlık kuşağına benzetti.
2: Bir takım ispat çabaları, bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır.
3: Çerçeve yasada sona gelindi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sağduyu çağrısı yaptı. Hedefimiz meclis kapanmadan bu yasayı geçirmek dedi.
2: Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız bizim devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, CHP'de yaşananlar ve Orta Doğu'ya dair pek çok başlık gündeme geldi. Çelik, dar mahalle ideolojilerinden kurtulmak gerektiğini söyledi.
2: Devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Dar mahalle ideolojilerinin gündeme gelmesi son derece zararlıdır. Cumhur İttifakı tarafından ortaya koyulan irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon vasıtasıyla Meclis Başkanımızın başkanlığında yürütülen çalışmalar, aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlarla bir devlet politikası olarak bunun yürüyor olması, bütün bu zaman dilimi aslında son derece dinamik geçti. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir.
3: Sürecin terörsüz bölgeye evrilmesi hakkında da konuştu. Kendi irademizi kendimiz inşa edeceğiz. Emperyalistlerin kullandığı hiçbir örgüt kalmayacak dedi.
2: Bölgemiz açısından da emperyalistlerin terör örgütlerini birer vekalet savaşı unsuru olarak kullanıp bölge halklarına zarar veren bütün bu yaklaşımlarının elimizin tersiyle itileceği bir ortam çıkacaktır. Kendi irademizi kendimiz inşa etmeliyiz. Bölgedeki barışı koruma konusunda kendi mekanizmalarımızı kurmalıyız. Ülkemizin içerisinde de şu ana kadar geldiğimiz iradeyi zihinsel ölçeklerimizi büyüterek, dilimizi iyi bir doğrultuda tutarak, dar mahalle ideolojilerinden kaçınıp, meydanlarda buluşarak, zihinsel meydanlarda, fikirsel meydanlarda buluşarak değerlendirmek gerekir.
3: Ve CHP'deki bölünme. Çelik yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti. Yeni denecek bir şey olmadığını da söyledi. CHP kökenli iki partideki eski tartışmaların değişmediğinin altını çizdi.
2: Her gün yeni bir şey çıkıyor alacakaranlık kuşağıyla ilgili. Esasında yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
3: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. yılını kutlayacak. Hazırlıklar erkenden başladı. Çelik sadece bir günlük değil 14 günlük bir kutlama olacak dedi.
2: Bir günde kutlamayacağız 25. yılımızı. 1 Ağustos'tan başlayarak logomuzun ilanından başlayarak o zamana kadar bir sürü sürprizimiz olacak size. 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar hem burada hem de Türkiye genelinde yoğun bir faaliyetle bunu kucaklayacağız. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla ki o konuşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Dolayısıyla bu 25 yıllık mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle, verdiği mücadeleyle, devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında CHP ve Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bahçeli siyasi rekabetin kişisel hesaplaşmaya dönüşmemesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin enerjisi iç siyasi çekişmelerle tüketilmemeli ifadesini kullandı. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti'nin tüm siyasi partilerin üzerinde olduğunu belirtti. Hiçbir parti içi mücadelenin ya da kişisel çekişmenin ülkenin ortak geleceğinden daha önemli görülmeyeceğini söyledi. Açıklamasında CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmaların Türkiye'nin ana gündemi haline getirilmemesi gerektiğini de belirten Bahçeli, Çevrede atış çemberinin genişlediği, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisinin geçici siyasi polemiklerle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli son dönemde gündeme gelen rozet töreni ve organizasyon tartışmalarına da değindi. İddiaların hukuk çerçevesinde aydınlatılması gerektiğini belirten Bahçeli, söylentiler üzerinden siyasi infaz yapılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

0: فاتت. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 2,5 yıl CHP koltuğunda oturdu. İmamoğlu yönlendirmesiyle CHP Genel Başkanlığına talip olduğunda Özgür Özel en çok değişim vaadinde bulunmuştu. Peki bu süreçte CHP'de değişen bir şey oldu mu gerçekten? Yolsuzluk sarmalına giren CHP yol mu aldı yoksa kan mı kaybetti? Ve daha da önemlisi Özgür Özel'in ilan ettiği yeni partide değişen ne olacak bakalım.
1: Değişimciyiz demişlerdi. Sadece Kılıçdaroğlu'nu dışarı atmışlardı. Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya, Ali Mahir Başarır'dan işte Gökhan Günay'dan, Sezgin Tanrıkul'dan Umut Akdoğan'a kadar. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun partiye monte ettiği isimlerdi.
2: Özgür Özel 2 yıl 194 gün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturdu. O koltuğa da İmamoğlu'nun motivasyonuyla, değişim şart söylemiyle talip olmuştu. Peki bu 2 yılda CHP'de ne değişti?
1: Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarına ortaktılar ama Kılıçdaroğlu'nu kapının önüne koyup o kurultayda bütün günahların sorumluluğunu Kılıçdaroğlu'na yıkıp kendilerini değişim gibi sunmaya çalışmışlardı. Biz değişimciyiz demişler. Şimdi aynı isimler aynı Kılıçdaroğlu'dan ayrılıp partiden ayrılıp yeni izliyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Bütün siyasi rekabet rakip partilerle yaşanacağına CHP'liler arasında yaşanmış.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraf bile değişen hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Zira fotoğrafta sol tarafta Atatürk'ün bir pozu, yanında köylü milletin efendisidir sözü. Peki Özel değişim değişim diye yola çıktığında ne diyordu?
3: Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek, alkış alarak ilerlenemez.
4: Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor.
2: Hadi diyelim ki Özgür Özel CHP'nin mirasına biz de talibiz diye düşündüğü için Atatürk'e yine sırtını yaslamak zorunda kaldı. Peki ya traktörlü pozuna ne demeli? Yani hiç mi iletişim danışmanı yok acaba yeni partide diye sormadan edemiyor insan. Zira o pozun ilk akla getirdiği elbette bu reklam filmi oluyor.
5: CHP'ye oy verene traktör bedava.
2: Hatırlayın, Özgür Özel o dönem bedava traktör vaadi için ne demişti?
6: Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktör?
7: Çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada
6: inanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör.
7: Aynen öyle. Martın başlığı sonra öyle.
2: Bu arada Özel'in sürdüğü traktörde hemen arkasında oturan kişi de yolsuzluktan mahkum olmuş bir isimdi. O dönem CHP Yozgat İl Başkanı olan Abdullah Yaşar'ın SHP döneminde belediye başkanlığı yaptığı sırada zimmet ve yolsuzluk suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve 1,5 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıkmıştı. Yani Özel'in yol arkadaşları her daim biraz sorunlu. Öyle ki CHP'nin sosyal medya hesaplarına çöküp ismini yeni parti yapıp yola devam etmeyi bile normal görüyorlar.
8: Resmi sosyal medya hesapları mesela CHP'nin eski hesapları isim değiştirip yeni parti adına geçirmişler.
2: Neyse biz bedava traktör meselesine dönelim tekrar. Zira Özel ve kurmaylarında vaatte bulunup sonra unutmak gibi bir gelenek var aslında. Hatırlayın 2019 seçim vaatleri hatırlatılan İmamoğlu 2024 seçimleri öncesinde ne demişti?
9: Denizaltıyla kent içi yolculuk demişsiniz mesela bu. Hatırlıyor musunuz? Bunlar sizin broşörünüzden aldınız.
10: Onu hatırlamıyorum. Denizaltı ile kent içi yolculuğu hatırlamıyorum.
2: Özetle CHP'yi ele geçiremeyince bölmeye talip bir kadro yola çıktı. Ancak şimdiden kan kaybetmeye başladılar bile.
1: CHP'den ayrılmayacağım diyenler, ben CHP'de kalıyorum diyenler Özgür Özel ekibi tarafından derhal hain ilan edildi. Ya Zeydan Karalar bile, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne dedi? 54 yıllık CHP'liyim, CHP'de kalacağım dedi. Böyle dediği için, yani benim isimlerle işim yok. Bütün mücadele Atatürk'ün bu iki eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli dediği için kesinlikle katılıyorum. Yahu Zeydan Karalar bile linç ediliyor. Bakın iddia ediyorum. Mansur Yavaş yarın çıksın ben CHP'den ayrılmıyorum desin. Mansur Yavaş'a bile saldırırlar. Vahap Seçer çıksın ben CHP'de kalıyorum desin, Vahap Seçer'i bile linç ederler.

0: Bu arada yeni partinin parti programına yönelik eleştiriler de şimdiden başladı. FETÖ ile mücadele, mavi vatan, emperyalizmle mücadele yok. Eyalet sistemi öneren yerel özerklik şartı, LGBT sözleşmesi denilen İstanbul Sözleşmesi var sistemleri sosyal medyada paylaşılıyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
1: Koltuk savaşlarının zirve yaptığı CHP'de parti ikiye bölündü. Parti içerisinde yaşanan yönetim krizi sonrası Özel ve Kılıçdaroğlu yanlıları karşı karşıya geldi. CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Suyha Bayırlı ise bölünmeyi farklı bir açıdan ele aldı. Sebebin Ekrem İmamoğlu olduğunu savundu. Biz CHP'liyiz, bunu cesaretle söylüyoruz. CHP satılık değildir dedi.
2: Yani bunu çoğu insan biliyordur ama dillendiremez. Bak onu da söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bunu cesaretle söylüyoruz.
3: CHP'nin bölünme nedenini cezaevinde bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağladı. İmamoğlu'nun proje olduğunu söyledi. CHP satılık değildir dedi. Bu sözler CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı'ya ait. CHP'de son günlerin en çok konuşulan konusu partinin bölünmesi. Yeni partinin hayata geçmesi sonrası CHP Aydın İl Başkanı Bayırlı'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Bayırlı, Ekrem İmamoğlu'nun partinin yapısını değiştirdiğini savundu.
2: İmamoğlu denen birisi var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir. Bütün dinamiklerini kaybetmiştir.
3: Bayırlı, CHP içerisinde yaşanan bölünmeye dinamit benzetmesi yaptı.
2: Yani Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına dinamiti koydu. Mutfandan Kemal Bey diyorlar ya dinamit koydu. Aslında dinamiti koyan İmamoğlu'ydu partiyi. Partinin bugün bölünmesinin tek sebebi İmamoğlu.
3: Bayırlı, Özgür Özel'in yeni parti kurma sürecine ilişkin de konuştu.
2: Şimdi soruyorum, yani sıradan partiyle uğraşan birine sorun. Ya bu niye Özgür Özel parti kurdu değil. Ya madem sen bu kadar güçlüsün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %90'ı sana oy veriyor.
3: Öte yandan Bayırlı, salondan yükselen Ekrem İmamoğlu bir proje mi sorusuna da yanıt verdi.
2: Kısacası Cumhuriyet Halk Partisi satılık değildir.
4: Ekrem İmamoğlu proje oldu fikrinizde katılıyor musunuz?
2: Son derece katılıyorum.
3: CHP'li il başkanı CHP'lilere de seslendi. Rüzgara kapılmayın uyarısı yaptı.
2: Yani bunu çoğu insan biliyordur ama dillendiremez. Bak onu da söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bunu cesaretle söylüyoruz.
1: Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabından duyurduğu 4. dalga operasyon kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek, bağışların istismar edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
5: İstanbul'da Ahbaplar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyonu için düğmeye basıldı. Polis ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyonun başlatıldığını belirtti. Vatandaşların iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara karşı kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, operasyon kapsamında 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul Emniyeti de şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın 4 ana başlık altında devam ettiğini duyurdu. Buna göre ilk sırada 2023 yılında konut ve konteyner yapımı amacıyla bağışlardan devasa miktarlarda para aktarılan ancak taahhüt edilen konutları teslim etmeyen şirketler var. Bu kapsamda Azim Yol İnşaat Yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global Yetkilisi Necdet Kuy, Hamle İnşaat Yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik gözaltına alındı. Ayrıca Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da söz konusu satın alma ve ödeme süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldı.
6: Hemen denetimin yapılmasını isteyeceğim.
5: Operasyonun ikinci ayağında ise şüpheli Yeliz Kaya'ya yapılan kitlesel taşınmaz devirleri bulunuyor. Başaran Holding'den 22, Power İnşaat'tan 10, Koç Su Yapı'dan 17 ve Orhan İnan tarafından 10 olmak üzere onlarca taşınmazın devredildiği belirlendi. Devirlerle bağlı

0: Bağlantılı olarak Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan hakkında işlem tesis edildi. İncelemeler dernek çeklerine de sıçradı. Çeklerin son cirantası olduğu tespit edilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz gözaltına alınan isimler arasında. Soruşturma kapsamında ayrıca Haluk Levent'le arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konut alımlarından dernek çeklerine ve mali ilişkilere kadar tüm boyutların titizlikle incelendiğini bildirdi.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada kayyum kararı alındı. Mahkeme derneğin mal varlığının idare yetkilerini kayyumuna devretti. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında derneğe TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında başsavcılık Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesini talep etti. Mahkeme talebin kabulüne karar verdi. Hakimliğin kararında derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Kararda derneğin iştiraklerinin de TMSF yönetiminde kayyum idaresine tabi kılındığı ifade edildi. Mahkeme derneğin tüm mal varlığının idare yetkilerini tümüyle yönetim kayyumuna devretti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlı tutuklanmıştı. Ahbap Derneği soruşturması ayrıca derinleşiyor. Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu'yla şarkıcı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Kırmızıgül ve Altun'un ifadeleri de ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması yürütüyor. Bu kapsamda asrın felaketinin yaşandığı süreçte gerek ekranlarda gerekse sosyal medya hesaplarında dernekle ilgili manipülatif yayınlar ve paylaşımlar yapan isimler de ifadeye alınıyor. Soruşturma kapsamında son olarak gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu'yla rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeleri ağır alınmak üzere savcılığa davet edildi. Avukat Feyza Altun ifadesinde gelinen noktada hata olduğunu görüyorum dedi. Devlet kurumlarına duyulan güveni konu alan sosyal medya paylaşımını da bu düşüncelerle yaptığını söyledi. Paylaşımının yanlış olduğunu kabul etti. Feyza Altun bağış çağrısını ve Ahbap Derneği ile ilgili mali ilişkiyi de reddetti. Mahsun Kırmızıgül ise Haluk Levent'i gençlik yıllarından ve müzik hayatının ilk dönemlerinden itibaren tanıdığını anlattı. Depremlerin ardından Ahbap Derneği'nin önemli bir çıkış yaptığını söyledi. Yapılacak yardımların yanı sıra Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla sevindiğini belirtti. Kırmızıgül'ün bu ifadesi Levent'in geçmişine ilişkin bazı çekinceler taşıdığı şeklinde değerlendirildi. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de Ahbap'a bağış çağrısı yapan ve Haluk Levent'i övücü paylaşımlarda bulunan Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Portakal gibi isimler savcılıkta ifade vermişti. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu. Tutuklu şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın örneklerinde esrar etken maddesi ve kokain metabolitleri saptandı.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 16 Temmuz'da düzenlenen operasyonda çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alınarak incelemeye gönderildi. Test sonuçlarına göre tutuklu şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın örneklerinde esrar etken maddesi ve metabolitleriyle kokain metabolitleri saptandı. Tutuklu şüphelilerden Ayşenur Balcı'nın idrarında kokain metabolitleri, saçındaysa metamfetamin ve kokain metaboliti tespit edildi.

0: Orhan Yıldız'ın örneklerinde kokain ve metabolitleri, Şefik Ömer Dolman'ın örneklerinde ise esrar ve kokain metabolitleri saptandı. Sıla Gençoğlu'nun kan, idrar ve saç örneklerinin üçünde de uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.
1: İngiltere'de bir camiye düzenlenen İslamofobik saldırının ardından başlayan küçük bir dayanışma hareketi dünyanın birçok ülkesine yayılan küresel bir barış mesajına dönüştü. Cake Not Hate kampanyasıyla milyonlara ulaşan Dan Harris ve otizmli oğlu Joshua Harris'in sevgi ve barış arzusuyla devam eden yolculuğuna 24 ekibi de şahit oldu. Dan Harris, nefrete karşı kekle verdikleri mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerine ve Türkiye izlenimlerine deneyimlerini paylaştı. İzleyelim.
2: Çünkü kek evrenseldir. Ten renginizin ne olduğu, dininizin ne olduğu fark etmez. İnsanlar keki sever. Kek bizi birleştiren bir şeydir. Joshua da zaten harika bir tatlı ustası olduğu için barışın bir simgesi olarak kek getirmek bizim için son derece doğaldı.
3: İslamofobiye kekle karşı koydu. Cake Not Hate kampanyasıyla milyonlara ulaşan Joshua Harris bu kez kampanyasını İstanbul'da yürüttü.
4: İyiliğin küçük elçisi bu kez İstanbul'daydı. Bir dilim kek milyonlara umut oldu. İslamofobiye karşı başlattıkları Cake Not Hate kampanyasıyla dünyanın dört bir yanında gönüllere dokunan Harris ailesi bu kez İstanbul'dan sevgi mesajı verdi. İngiltere'de bir camiye düzenlenen İslamofobik saldırının ardından başlayan anlamlı yolculuk artık dünyanın birçok ülkesine uzanıyor. 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ve babası Dan Harris, keki barışın sembolüne dönüştürerek ön yargılara sevgiyle karşılık veriyor. So we went
2: with some cakes. Joshua konuşamayan, otizmli 12 yaşında bir çocuk ve aynı zamanda harika bir fırıncı tatlı ustası. Bu yüzden biraz kek pişirmesi onun için çok doğaldı. Mescide gittik ve insanlar bu toplumsal dayanışmayı gerçekten çok takdir etti.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu anlamlı yolculukta Harris ailesini yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joshua Harris'i ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Baba Dan Harris bu kabulden ötürü memnuniyetini dile getirdi.
2: Sayın Cumhurbaşkanı ile tanışmak bizim için gerçekten çok anlamlıydı. Çünkü Müslüman aleminin gerçek bir lideri olarak insanlar rehberlik ve destek için gerçekten ona bakıyorlar. Zira kendisi batıdaki Müslümanların şu sıralar ciddi anlamda baskı ve saldırı altında olduğu konusunda çok net ve güçlü bir duruş sergiliyor. Bu yüzden doğal bir müttefike sahip olmak harikaydı. Ayrıca Joshua da çok önemli bir amca daha kazanmış oldu.
4: 12 yaşındaki Joshua, iyilik elçisi olduğu camilerde kek dağıtmaktan, o atmosferde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyor.
3: Camilerde sadece barışın elçisi olarak kek dağıtmıyor, aynı zamanda huzuru buluyor ve sakinleşiyor.
2: Bunu kesinlikle görüyoruz. Yüzlerce videoda gördüğümüz gibi koşarak camiye giriyor ve otomatik olarak minbere doğru gidiyor ki bunun burada arkamızda muhteşem bir tanesi duruyor. İçinde bir huzur duygusu oluşuyor. Çünkü bildiğimiz gibi camiler barışın, huzurun ve sakinliğin mekanlarıdır ve kendisi de buna çok güçlü bir şekilde bağlanıyor.
4: İstanbul'daki ziyaretini tamamlayan ailenin bir sonraki durağı Malezya.
2: Birkaç saat içinde Malezya'ya uçuyoruz. Bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü orası da İslam dünyasının öncü ülkelerinden biri ve Müslüman halk son derece nazik ve misafirperver olarak bilinir. Biz de Batı'ya, özellikle de Batı medyasına ve İngiliz kamuoyuna bu Müslüman ülkelerin medyada bize anlatılanlar gibi olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Aksine nazik ve misafirperver insanlarıyla çok güzel yerler.

Haberleri, keleşmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte gazete başlıklarına bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi'ne bakalım. AFS'lerin umuduna çöktüler diyor Akşam Gazetesi manşetinde efendim. Ahbap soruşturmasında bu kez dernekten yüksek miktarda para alıp depremzedelerin

3 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki diğer isimlerin Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devri yapılan 59 taşınmazla ilgili sorgulandığı öğrenildi. Ve rezaletle anılmaktan esef duyuyorum ifadesi de var. Soruşturmada 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Biz az önce haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık efendim bu gelişmeyi de. Dün Masum Kırmızıgül ve avukatı Feyza Altun ifade verdi. Altun Ahbaba dernek kurumlarından daha fazla güveniyorum paylaşımım hataydı. Esef duyuyorum şeklinde ifade verdi. Süreçte ince işçilik zamanı başlığına da bakalım efendim. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu ifadeleri kullandı. MYK toplantısı sonrasında terörsüz Türkiye konusunda gelinen aşamayı anlattı Çelik. Süreç bir devlet politikası olarak yürüyor dedi. Bugüne kadar devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Silah bırakmanın temini için bir yasal zemin ortaya çıkması gerekiyor. Meclis kapanmadan çözülecek dedi Ömer Çelik. Şimdi biraz daha aşağıya inelim. Türkiye Büyük Müttefikimiz başlığıyla devam edelim. Biz haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık efendim. Bu ifadeleri ABD Başkanı Donald Trump kullandı. İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduğu sorusuna kimse bana neyi satıp satmayacağımı söyleyemez şeklinde cevap verdi. Türkiye benim için muazzam bir müttefik oldu. Biliyorsunuz bence Erdoğan çok iyi bir iş çıkardı. Suriye konusunda iyi bir iş çıkardı. O benim dostum ve bu iş Türkiye'ye kalmış bir şey. Bildiğiniz gibi Türkiye İsrail'in pek dostu değil ama Türkiye çok güçlü bir ülke. Muazzam, çok büyük bir orduya sahip. Bu ordu aynı zamanda çok güçlü ve harika teçhizatı var dedi Donald Trump. Ve vahşeti durdur çağrısına bakalım şimdi. İsrail'li 600 eski güvenlik yetkilisi bugünkü Netanyahu görüşmesi öncesi Trump'a Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetini önle çağrısı yaptı diyor. Ayrıca Akşam gazetesi ilk sayfasında. Şimdi sürmanşete bakalım kısaca efendim. Türk kızları dünyanın zirvesinde. Hemen bakalım detaylarına. Filenin sultanlarının ikinci kez Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanması yabancı basında geniş yer buldu efendim. Göğsümüz bir kez daha kabardı, bir kez daha gururlandı. Peki yabancı basında nasıl yer aldı? Hemen bakalım. European Voleybol sonuna kadar hak ettiler dedi. Sinan Sa 3 yıl sonra yeniden dünyanın zirvesindeler şeklinde bu başarıyı duyurdu basın organlarında diyelim ve Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi iki can gitti, can kurtaran geldi diyor manşetinde. Hemen bakalım detayına. Giresun'da CHP'li Bulancak Belediyesi 3 kişiyi kurtarırken boğulan 2 kahramanın ardından nihayet harekete geçti diyor. İhmalle suçlanan belediye iş işten geçtikten sonra Halk Plajı'na can kurtaran kulesi dikti ifadeleri yer alıyor. Hemen bakalım detayına. Giresun'da yaşayan İbrahim Patar'la Yusuf Koç denizde çırpınan kadın ve 2 kız çocuğunu kurtarırken can verdi. Kahramanları ölüme götüren ihmaller zinciri ise pes dedirtti. Belediyenin her gün yüzlerce kişinin denize girdiği Halk Plajı'nda can kurtaran bulundurmadığı ortaya çıktı diyor Sabah gazetesi. Ve tepkiler geldi bu hadisenin üzerine. Tepkilerin ardından harekete geçen CHP'li Bulancak Belediyesi kendisine bağlı plaja 2 can kurtaran kulesi koydu ve denize girmek yasaktır tabelası dikti. 2 cesur yürek için yas tutan Bulancak halkı soruyor. Bugüne kadar aklınız neredeydi? Bir can kurtaran bulundurmak bu kadar zor muydu diyor Bulancak halkı efendim. İşte bu serzenişi de Sabah gazetesi manşetinden veriyor diyelim. Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçtik başlığına da bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantı ve ana gündem terörsüz Türkiye'ydi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası konuştu. Terörsüz Türkiye konusunda artık yeni bir aşamaya geldik dedi. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zemin ortaya çıkması. Bu dinamizm içerisinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı dedi. Bundan sonra önemlidir.
bundan sonrası önemlidir. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor şeklinde konuştum. Parti sözcüsü Ömer Çelik. Kime neyi satacağımı bana söyleyemez başlığı da ayrıca yer alıyor Sabah gazetesinde. Donald Trump işte böyle konuştu. ABD

Başkanı Donald Trump Washington ziyareti öncesi İsrail Başbakanı'na Türkiye ve F-35 mesajı gönderdi efendim. Şöyle söyledi: kime neyi satacağımı bana kimse söyleyemez dedi. Elbette bu mesajın muhatabı İsrail Başbakanı katil Netanyahu'ydu diyelim. Manavgat 5 yılda küllerinden doğdu başlığına da bakalım efendim. Manavgat'ta başlayan Akseki gün doğmuş ve Alanya'ya yayılarak 60 bin hektar ormanı küle çeviren 6 kişinin öldüğü yangın felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. Dünyaya bir örnek çalışmayla 5.1 milyon fidanı toprakla buluşturan Orman Bakanlığı, yanan arazilerin yeniden yeşermesini sağladı. İşte 2021 Temmuz'daki o fotoğraf ve 5 yıl sonra küllerinden doğan, tekrar yeşiline kavuşan Manavgat yer alıyor haberin detayında. Şimdi sürmanşete bakalım. Sürmanşette bu gurur hepimizin diyor Sabah gazetesi. Yine Milletler Ligi'ndeki o başarımız yer alıyor sürmanşette. Milletler Ligi'nde dünyanın en iyisi olan Amilli Kadın Voleybol takımı şampiyonluk kupasıyla Türkiye'ye döndü. Filenin Sultanları havalimanında çiçeklerle karşılandı. Taraftarlar kahramanları bağrına bastı. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu gurur, bu başarı hepimizin dedi deniyor Sabah gazetesinin sürmanşetinde. Ve Hürriyet'e bakalım şimdi. Kurnazlık kurtarmadı diyor Hürriyet gazetesi manşetinde. Hemen bakalım detaylarına. Holding patronu Hüseyin Başaran ahbap operasyonundan hemen önce savcılığa gidip Haluk Levent 22 taşınmazımı hileyle ele geçirdi, mağdurum dedi. Soruşturma ilerledikçe taşınmazların devrinde birçok soru işareti ortaya çıktı. Şüpheli hale gelen Başaran gözaltına alındı deniliyor Hürriyet gazetesinin manşetinde. Şimdi biraz aşağıya iniyoruz. Yola çıkmadan fidanı aradı efendim, malumunuz. Öncesinde söylemiştik, ekranlarınıza taşımıştık. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs temaslarında bulunacağını. Yola çıkmadan Bakan fidanı aradı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs müzakerelerine destek amacıyla 16 yıl aradan sonra adaya gitti. Guterres, Kıbrıs hareketinden önce Dışişleri Bakanı Fidan'la telefonda görüştü. Türkiye, Kıbrıs'ta iki devleti çözüm istiyor. Guterres, Birleşmiş Milletler sürecine destek vermeyi amaçlıyor. Bu çerçevede bugün Türk ve Rum liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yapacak Guterres. Yarın da iki liderle üçlü bir toplantı yapacak. Yani önce iki liderle ayrı ayrı toplantılar, yarınsa bir arada olacak iki liderle birlikte Guterres. Ve bunun öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü Guterres. Bu görüşmesi oldukça önemliydi diyelim. Mafya gibi tutuklandı başlığına bakalım şimdi. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski vali Sonel, mafya gibi adam dövdürmekten tutuklandı diyor Hürriyet gazetesi. 9 soruşturmasında delilleri yok ettikleri şüphesiyle dün 18 emniyet mensubu gözaltına alındı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ile polisler Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu da dün evden adam aldırıp dövdürmeden sorgulandı. 3 şüpheli nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirilmesinden tutuklandı deniliyor. Yine Donald Trump'ın kimse kime neyi satacağımı söyleyemez ifadeleri de yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. Şimdi sürmanşete bakalım efendim. Tercih dönemi yarın başlıyor. Hemen kısaca göz atalım. Üniversite adaylarının tercih süreci yarın başlıyor. 10 Ağustos'a kadar sürecek bu dönemde başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapılacak. Tercih dönemi bitince listelerde değişiklik yapılamayacak. Tercihinizi tamamlamadan ÖSYM kılavuzunun güncel halini inceleyin diye de uyarıda bulunuyor Hürriyet gazetesi. Ve sırada Milliyet var. Görüşme öncesi provokasyon sinsilikte üstüne yok deniyor Milliyet gazetesinin başlığında. Son dönemde yükselişe geçen Türkiye-ABD ilişkileri İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çileden çıkardı. Bibi, Trump'la görüşmesi öncesinde Türkiye ile ABD'nin arasını bozmak için provokasyona başladı diyor Milliyet gazetesi. Peki nasıl bir provokasyon adımı attı? Hemen bakalım detayına. Netanyahu'nun bugün Trump'la Beyaz Saray'da yapması beklenen görüşmenin öncesinde ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'a
dikkat çeken bir haber yapıldı. Haberde Türkiye'nin sosyal medya üzerinden yaklaşan İsrail seçimlerine müdahale çabasında olduğu iddia edildi. Zamanlaması dikkat çeken haberin başlığı Türkiye'yi işaret etse de muğlak ifadeler ve belirsiz suçlamalar içerdiği görüldü. Haberde İsrail güvenlik yetkililerinin Türkiye'yi seçimlere etkilemeye çalıştığından şüphelenilen yabancı aktörler arasında İran'la aynı kategoride değerlendirildiği belirtildi. Haberin geri kalanında Türkiye'den bahsedilmemesi algı yaratma amaçlı olduğu izlenimini güçlendirdi diyor Milliyet gazetesi. Ayrıca Trump'tan Netanyahu'ya Türkiye resti de yine Milliyet gazetesinde bu haberle ilintili olarak yer alıyor. Kimse bana kime neyi satacağımı söyleyemez demişti Donald Trump. Biz haberlerimizde ve önceki gazetelerde de yer verdik bunun detaylarına. Ayrıca Guterres'in Kıbrıs temasları da yine Milliyet gazetesinde yer alıyor. Suriye ziyareti yapmıştı Guterres, ardından Kıbrıs'a geçti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in adanın iki tarafında görüşmeler yapması bekleniyor. Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir sürecin başlaması konusunda istekli olan Guterres'in bu ziyaretinde Rum ve Türk taraflarıyla önce ayrı ayrı görüşmesi, sonra da üçlü bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor diyelim. Ve Avrupa'da alev bulutu alarmına bakalım. Fransa'daki orman yangınının büyümesinde alev bulutları olarak bilinen bir oluşum etkili oldu efendim. Yangın ekolojisi uzmanı Profesör Doktor Neyişçi bu bulutların kendi rüzgarlarını ve tüm türbülansını üreterek yangının yönünü hızla genişletebildiğini, yangının kendi hava sistemini oluşturduğunu ve Türkiye'nin bu riskten tamamen uzak olmadığını ifade etti uzmanlar. Ticari rotada rüzgar dönüyor başlığına da şöyle kısaca göz atalım. İsrail'in Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoruyla bölgesel ticaret merkezi olma hedefi fiilen askıya alınırken ticarette öne çıkan rota Türkiye ve Suudi Arabistan oldu diyor Milliyet gazetesi. Riyad'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanacak stratejik demiryolu hattı için çalışmalar hızlandı. Petrol, doğalgaz, ticari yük ve yolcu taşımacılığına hizmet edecek projenin 3 ila 4 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor ve harita üzerinde de o yol görülüyor efendim, ticaret hattı. Ve Türkiye gazetesine bakıyoruz şimdi. Türkiye gazetesi Uğur Mumcu suikastında derin kurgu, Mossad öldürdü, dindarlara yıktı diyor Türkiye gazetesi. Hemen bakalım detayına. Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor. 90'lı yılların sır perdesi aralanacak. Mossad parmağı ortaya çıkacak diyor Türkiye gazetesi efendim. Diyelim ve ev kiralamak vize almaktan bile daha zor başlığıyla devam edelim şimdi. Ev sahiplerinin SGK hizmet dökümü, kredi limit bilgisi, kefil ve referans gibi talepleri kiracıları canından bezdiriyor diyor Türkiye gazetesi. Kentsel dönüşüm ve krediye erişimin zorlaşması kiralık konut talebini patlattı. Eli güçlenen ev sahipleri SGK dökümü, kart limit bilgisi, eski ev sahibinden sözlü yazılı referans ve memur olan bir kefil gibi uçuk isteklerde bulunuyor. Hukukçular kişisel veriler zorla talep edilemez diye uyarıyor diyor Türkiye gazetesi. Ve aşağıya inelim şimdi, Fransa yandı, Türkiye'nin farkı ortaya çıktı deniliyor Türkiye gazetesinde ayrıca. TOKİ afette evini kaybedenler için yeni konut inşa ediyor. Fransa ve Batı ise sigortası olmayanın yüzüne bakmıyor diyor Türkiye gazetesi. Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor. Az önce de aktarmıştık. 250 bin kişi tahliye edildi. 240 ev küle döndü. Yangın için tabii afet diyen hükümet, yanan evlerin yerine yenisinin inşa edilemeyeceğini, sigortası olan şirketlerin ödeme yapacağını duyurdu. Türkiye'de ise TOKİ her deprem, sel ve yangın sonrası afetzedeler için on binlerce konut yaptı, konut inşa ediyor diyelim ve Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesi başrolde ajans var diyor. Hemen bakalım detayına. Kılıçdaroğlu, Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın parti politikalarını ajanslara teslim edip kurgulardan medet umma alışkanlığı başına bela oldu diyor Yeni Şafak gazetesi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun programı kalabalık görünsün diye parayla figüran taşındığı iddia edildi. Tartışmanın odağındaysa yine ajanslar var deniliyor detaylarda. Savaşı stoklar mı durdurdu başlığına bakalım. Şimdi efendim ABD İran'la yeni bir ateşkese varılmamasına rağmen saldırıları
durdurdu. Amerikan medyası kararı azalan mühimmat stoklarına bağlıyor diyelim. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine bakalım. Eski Türkiye artıkları yeni partide diyor Yeni Akit gazetesi. Manşetinde efendim eski Türkiye artıkları Özgür Özel'in yeni partisinde buluştuğu ifadesi yer alıyor detaylarda. CHP'de önceki dönemlerde milletvekilliği yapan 264 isim yeni partiye geçeceğini açıkladı. Şimdi biraz aşağıya inelim. Putin hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yaparız mesajı verdi. Rusya ile Ukrayna arasında havada ve karada süren savaş şimdi de deniz limanlarıyla yoğunlaştı. Putin ise hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yaparız diyor. Efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
2: Hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

altın ve renklerin bir araya geldiği, sabrın ve ince işçiliğin zamansız ahenkle buluştuğu tesip, Osmanlı ve İslam sanatının en zarif dallarından biri. Tarihi, el yazmalarının süslenmesiyle, metinlere ve edebi eserler sayfalarına hayat veren ustaların ellerinde şekillenmiştir. Tesip, sadece göz alıcı bir süsleme değil, aynı zamanda sabrın, estetiğin ve maneviyatın tezahürüdür. Her bir motif, bir fırça darbesiyle can bulur. Yapraklar, çiçekler, rumi desenler sayfalarda şekil alır. Altın varak, kelimelere ayrı bir ışık katar. Mavi, kırmızı ve yeşilin uyumuysa ruhu okşar. Tesip, bir zaman tünelinde yolculuk yapmak gibidir. Her detay, geçmişin inceliklerini bugünle buluşturur. Özelliklerinden biri, tekrarı imkansız bir ustalık gerektirmesinde ve her sayfanın kendine özgü bir güzellik taşımasındadır. Sabırla işlenen motifler hem göze hem de ruha hitap eder. Kitap sayfaları birer mücevher gibi parlar. Tesip yalnızca bir süsleme değil, bir düşünce, bir hayal ve bir şiirdir. Zamanın ötesinde güzelliğin ince fısıltısını taşır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Bu dilime bir sıcak gelişmeyle başlayalım. Türkiye'nin turizm beldelerinden Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler seferber oldu efendim. Alevleri havadan ve karadan müdahale ediliyor. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Kaş'ın Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale başladı. Ancak rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sabah saatlerinde 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri ve başkomiserin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturmada aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de yer aldığı 3 şüpheli hakkında 6 ayrı suçtan daha tutuklama kararı verildi.
1: Gülistan Doku dosyasındaki karanlık noktaların aydınlatılmasına yönelik adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonu yapıldı ve şüpheliler tek tek gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde eş zamanlı 4. dalga operasyonu düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen detaylı ifade analizleriyle teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlüklere ve delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Bu da soruşturmayı derinleştiren unsurlar arasında yer aldı. Doku soruşturmasına yapılan 4. dalga operasyonu 15 ili kapsadı. 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, polis memurları ve bilgisayar işletmeni ile emekli polis memurları yer aldı. Yetkililer gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi, belge, bulgu ve delillerin büyük bir titizlik ve hassasiyetle değerlendirildiğini bildirdi. Öte yandan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde Sonel'le soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasında yazışmalar, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Söz konusu iddiaların ardından Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, çok yoğun güvenlik önlemleri altında ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. 3 şüpheli savcılıktaki sorgulamaların ardından 6 ayrı suçtan daha tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler bilişim sistemini yok etme, bozma veya veri yerleştirme, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan da tutuklandı.
0: Irak Başbakanı Ali Zeydi bugün Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Zeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini belirtti. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını aktardı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ın Ankara temasları sürüyor. Barak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve ABD-Türkiye ilişkileri ele alındı. Barak'ın bir diğer durağı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirilen görüşmede ise Türkiye ile ABD arasındaki kültür ve turizm alanındaki işbirliği değerlendirildi. Karşılıklı turizmin hareketliliğinin artırılması, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar ele alındı. Ayrıca iki ülke arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları güçlendirecek yeni işbirliği imkanları da değerlendirildi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği üye törenine figüranların katılması bir kumpas mı? Yeni partinin anlatısı CHP'nin taban desteğini kaybetmesinin bu sonuca yol açtığı doğrultusunda. Ancak figüran olayının detaylarında tesadüfle açıklanamayacak şeyler var. Detayına bakalım.
2: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi, artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar.
3: Sadece 91 vekil değil, FETÖ'de CHP'den yeni partiye tayin olmuş gibi. Örgütün ekran üzerinden Cevheri Güven artık CHP yerine yeni partiye akıl veriyor.
2: Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı, CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden.

0: biri olmalı.
1: Peki yeni parti bu öğüdün gereklerini yerine getirebiliyor mu? Vitrinde evet ama sütre gerisinde işler farklı yürüyor. Yeni parti sosyal konvansiyonel tüm medyasıyla CHP'ye saldırıyor. Bu rakibinin henüz AK Parti olmadığı, CHP olduğunun bir göstergesi.
2: Nasıl kirlendiniz ya? Bu nedir ya? Bu ne? Yani Aziz İhsan Burhanettin'i satın alıyor. Burhanettin de parasıyla sizlerin haberlerini satın alıyor. Siz bir misyon gazetesiydiniz. Evime bir günden başka gazete girmiyordu. Geldi düştüğünüz duruma bak.
1: Gürsel Tekin'in elinde Özgür Özel İmamoğlu döneminde CHP'den bir güne aktarılan fonların dökümünü tutuyor. 2024'te 798 bin lira, 2025'te 1 milyon 713 bin lira, 2026'da 1 milyon lira. CHP'de kopuştan sonra gerçekleşen üye katılım töreninde para karşılığı figüran getirildiği haberi bir güne ait. Haber doğru. Gerçekten de üye toplantısında figüranlar var.
3: Dizi ve filmlere figüran şey yapan, ayarlayan, toplayan ajanslar iki gün önce bizi arayarak CHP'nin toplantısı var, katılırsanız 1000 TL ödenecek nakit diyerekten çağırdılar, biz de geldik.
1: Evet, haber doğru ancak bu haberi neden bir gün yaptı? Tek açıklaması, haberde imzası bulunan muhabirin acar bir gazeteci olması mı? Gazeteci Sinan Burhan, TV100 ekranlarından ilginç bir iddiada bulundu. Adı geçen ajanslardan birinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği açıklamayı okudu.
4: Ajanstan bir açıklama var. CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.
1: Figüranları törene yönlendiren ajansın sahibi bir CHP'li olduğunu ve kendi kendine inisiyatif aldığını iddia ediyor. İnisiyatif açıklaması da tıpkı acar muhabir anlatısı kadar tatmin edici değil. Üstelik tüm bunların yeni partinin CHP'nin seçmen nezdinde hiçbir meşruiyetinin olmadığını savunduğu bir dönemde yaşanıyor. Tesadüfle açıklanamayacak kadar girift. Sonuç itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Gürsel Tekin'in kumpas iddiası üzerinde durulması gerektiğini düşündü. Konu hakkında bir soruşturma başlatıldı. Açıklamada araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirilmesi önemli bir detay. Ama tören gününe ilişkin kumpas kokularının yükseldiği tek detay figüranlar değil. Ve Kılıçdaroğlu'nun Tuğan'la Saliha İyigör'le fotoğraf vermesi. Bu görüntüler de CHP'li sosyal medya hesaplarının gündemindeydi. Murat Gül İbrahimoğlu'nun özel jetinde uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlendiği öne sürülmüştü. İyigör'de İmamoğlu suç örgütü soruşturması sanığı Fatih Keleş'in kız arkadaşı olarak o jette bulunmuştu. Tüm bunların üst üste gelmesi hedefin Kılıçdaroğlu'nun imajı olduğunu gösteriyor.
5: Parti içi hizip savaşı iki farklı partinin birbiriyle rekabetine dönüştü. Peki yeni parti CHP'den ayrılarak tüm günahlarından arındı mı? Kılıçdaroğlu aynı fikirde olmayabilir. Elinde hala büyük bir koz var. Adı dokunulmazlık dosyaları.
6: Ya bunu söylemeyin ya. Başka bir şey söyleyin.
1: Özgür Özel neden Kılıçdaroğlu'na hakaret konusunda bu kadar hassas?
6: Ona gerek yok. Ben başka bir şey söyleyeyim. Sana söylüyorum sana. Hep sen başlatıyorsun. Yapma. Yapma. Yolda da söyledim.
1: Özgür Özel hakkında mecliste toplam 61 dokunulmazlık dosyası bulunmakta. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu kayıtlarına göre mecliste en fazla fezlekeye sahip milletvekili konumunda. Dokunulmazlık dosyalarının da görüşüldüğü karma komisyonun çalışmaya devam etmesi kararı alındı. Peki CHP grubu bir önergeyle karma komisyonda bekleyen tüm siyasi partilere ait yürürlükteki tüm fezlekelerin derhal gündeme alınmasını isteyebilir mi? Bu teknik olarak mümkün. Üstelik etik olarak da Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadarki duruşuyla da uyumlu. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasında üstlendiği rolden pişman olmadığını söylemişti.
0: Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
7: Kullandık.
5: Evet. Pişman mısınız?
7: Efendim?
5: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
7: Hayır.
1: Üstelik Özgür Özel artık CHP'li değil, yeni bir parti kurdu ve Kılıçdaroğlu'nun eli ahlaki açıdan daha da rahat. Ve daha da önemlisi arınma işleminin tam olarak sona ermediği kanısında.
8: Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
1: Büyük ölçüde gerçekleşti demek daha bitmedi demek. Son hamle dokunulmazlıklar konusunda mı gelecek? Bunu zaman ve siyasi denklem gösterecek.
5: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştirildi. Dün 4. dalga operasyon yapıldı ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne de kayyum atandı. Ayrıca deprem döneminde devleti karalayarak Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı yapan ünlü isimlerin ifade verme süreci de devam ediyor. Şimdi tüm detayları 24 muhabiri Neslişah Yumak'tan alalım. Neslişah günaydın. İfadeye çağrılan ünlü isimler vardı. O isimlerin ifadeleri ortaya çıktı mı? Neler söylediler ifadelerinde? Son durum nedir?
9: Duygu Göktürk, dün aslında Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmanın 4. dalgasıyla sabah saatlerinde karşılaştık. Sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 13 şüpheli için gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Gözaltılarının ardından da haklarında aslında sürecin, daha doğrusu Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmanın 4 ayakta incelendiğini aslında görebiliyoruz. Bunlardan biri konut ve konteyner alımları, biri şüpheli Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar, biri dernek şekilleri, diğeri ise Haluk Levent'in eski dernek yöneticisi Haluk Levent'in aslında bağlantıları, ki keza şunu da altını çizmek gerekiyor. Derneğin yönetiminde de bir kayyum ataması gerçekleştirildi. Bunun da altını çizelim. Şimdi ne oldu? Bugün dünkü operasyona değineceğim elbette ama tabii dün de bu arada oraya gelmeden önce şunun bilgisini de vereyim. Dün ifadesine başvurulmak istenen bazı ünlü isimler vardı. Savcılık tarafından ifadeye çağrıldılar. Kimdi bunlar? Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin gibi isimler dün soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldılar. Dün o çağrılan isimlerden bir tek Mahsun Kırmızıgül geldi. Kendisi ifade verdi. İfadesinde de aslında şuna değindi. Ben Haluk Levent'i çok uzun bir süre önce tanıdım. Yaptığım açıklamalardan da anlaşılacağı üzere gençlik zamanında ve hayat serüveninin başındayken beraberdik. O dönem kendisi bir takım sorunlar yaşadı. Bazı alışkanlıkları vardı. Bunlar kendisini zor şartlara sürüklüyordu. Ardından bir süre kendisini zor şartlara sürüklüyordu. Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik hatta dedi. Ardından 2023 yılında büyük bir deprem felaketi yaşandı. O dönem Ahbap Derneği'nin önemli bir çıkış yaptı. Ben de iç dünyamda gerek yapılacak yardımlar, gerekse gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzüldüm dedi. Yani o dönem içerisinde yaşandığını söyledi. Açıklamada kendi sosyal medya hesabından da yaptığını keza belirtti. Buraya geldi, ifadesini verdi. Fakat Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in bugün içerisinde adliyeye gelip ifade vermesi aslında öngörülüyor. Şimdi son ayağı böyleydi. Peki ne oldu? Yani süreç aslında baktığımızda 2023 yılının 6 Şubat'ına tekabül ediyor. 6 Şubat tarihinde Türkiye'nin uzun dönemdir, yani son yüzyılda yaşadığı, gördüğü en büyük felaketlerden neredeyse biri yaşandı. 11 ilimizi kapsayan bir deprem gerçekleşti. İşte Kahramanmaraş depremi, Maraş depremi olarak biliyoruz biz bunu. O dönem içerisinde hem kış ayı olmasından kaynaklı hem de 11 ilin etkili olmasından ve binlerce vatandaşımızın enkaz altında kalmasından kaynaklı o bölgeye vatandaşlar ve bazı isimler yardım götürmeye çalıştılar. Ki bunu da bazı isimler, dediğimiz ünlü isimler ve bazı vatandaşlar Ahbap Derneği üzerinden yaptılar. Ve Ahbap Derneği'ne milyonlarca lira bir bağış toplandı. Fakat ardından süre gelen iddialar ve şüpheler üzerine de aslında bu soruşturma genişletildi. Şimdi ne oldu? Hemen ona da gelelim. Milyonlarca liralık bir paradan bahsediyoruz. Savcılık bu bağışların, yani toplanan deprem zamanında depremzedelere gitmesi gereken bu paranın bir bölümünün kullanıldığı ve bazı şirket ve kişilerle ilgili usulsüz iddialarının üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma keza ilerledikçe, ki dördüncü dalgası gerçekleşti. Bunun öncesinde üç dalga daha yaşandı ki içlerinde Haluk Levent'in de tutuklandığı bir süreç ve bir dalga var. Operasyonu dalgalar olarak yapıldı ve en sonunda dün gerçekleştirildi. Şimdi dört başlık demiş. Neydi bunlar? Konut ve konteyner alımları. İlk önce depremzedeler kurtarıldıktan sonra enkazdan ilk olarak atılacak adım neydi? Konteyner ve evler, barınma durumları. Depremzedeler için yapılması planlanan konut ve konteyner projelerinde bazı şirketlere önemli miktarlarda ödemeler yapıldı. Fakat buna rağmen taahhüt edilen projelerin tamamlanmadığı iddiası araştırıldı. Yani bir konut yapılacaktı, bunun için anlaşmalar yapıldı fakat bu konutlar ortalarda yok. İddialar bu yönde. İki var, taşınmaz devirleri. Şimdi dernekle bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı taşınmazlar var ki bu da şüpheli Yeliz Kaya ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Alım, satım ve devir işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı inceleniyor. Ki bunu da artık son dalgada ne demiştik? Yeliz Kaya üzerinden yapılan 30, şüpheli Yeliz Kaya üzerinden yapılan 30'dan fazla taşınmazın devri söz konusu. Üçüncü aşama olarak baktığımızda dernek tarafından düzenlenen çekler kısmı var. Neydi bunlar? Düzenlenen çeklerin hangi amaçla kullanıldığı ve muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun olup olmadığı araştırılıyor. Şimdi bir de böyle bir açı var ve son olarak da mali ve ticari ilişkileri var bunun. Dernek yöneticileri, ki Haluk Levent'in adını burada asıl duyduk. Bazı şirketler ve bağlantılı kişiler arasındaki para transferleri ve ticari ilişkilerin masa kayıtları ve diğer deliller üzerinden de incelenmesi süreci var. Şimdi birden fazla operasyon düzenlendi. Birden fazla başlık var. Fakat vatandaş ve bu sürece dahil olan insanların temiz duygularla oradaki insanlara yardım etmek amacıyla, ihtiyacı olana elini uzatmak amacıyla yardım ettiği bir süreç var bir yandan da. Aslında her açıdan baktığımızda geniş kapsamlı bir operasyondan bahsediyoruz. Son olarak tekrarlayalım. Dün sabah saatlerinde dördüncü dalga olarak nitelendirebileceğimiz bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 şüpheli gözaltına alındı. Dün de ifadeye çağrılan 5 ünlü ismi görmüştük. Biri geldi. Geri kalanlarında bugün gün içerisinde İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gelmesini öngörüyoruz. Buradaki nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü buradan kameraman arkadaşım Onur Balla size stüdyoya bırakalım. Duygu Göktürk.

Dünya gündemiyle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı'na ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini öne sürdü Trump. Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar ancak sert bir tutum sergilemeseydik ortada görüşme falan olmazdı dedi. Trump İran'ın Hürmüz'deki ablukasının kaldırılması için de yalvardığını iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Gündeminde İran Savaşı vardı. İran'ın askeri kapasitesini ve liderlerini yok ettiklerini öne süren Trump, Tahran'ın ABD ile temas halinde olduğunu söyledi. Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar ancak sert bir tutum sergilemeseydik ortada görüşme falan olmazdı dedi. Trump, İran'ın 50 yıla yakın bir süredir herkesi oyaladığını ve Orta Doğu'nun kabadayısı gibi davrandığını ifade etti. Eski ABD Başkanı Barack Obama'yı İran politikası üzerinden eleştiren Trump, Obama geldi ve onlara 10 milyarlarca dolar verdi. Onlara nakit olarak 1.7 milyar dolar verdi. Ama onlar bu ne kadar aptal bir ülke diye düşündüler. Hayır, onlara rüşvet veremezsiniz. Onları yenmek zorundasınız ve biz de onları fena halde darmadağın ediyoruz diye konuştu. Ve Hürmüz'deki abluka, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın etkisini gösterdiğini belirten Trump, ama sonucun ne olacağını göreceğiz. Şu anda çok dostane müzakereler yürütülüyor. Bu arada donanmamız abluka konusunda çok başarılı. Tek bir tekne bile geçemiyor. Uyguladığımız ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar. Artık abluka istemiyoruz diyorlar. Abluka olmasın diye yalvarıyorlar ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasında yaklaşık 2 haftadır süren karşılıklı saldırılardan dikkat çeken bir duraksama yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump günlerdir süren füze saldırılarını askıya alma kararı aldı. Amerikan basınına göre bu ani fren kararının arkasında barış isteğinden çok Pentagon'un tükenen hava savunma füzeleriyle ilgili yaptığı acil uyarılar yatıyor efendim. Diplomasiye aralanan bu kapı İsrail'de şaşkınlık yaratırken bölgede gözler yeniden müzakere masasına çevrildi.

0: ABD İran'ı 13 gece üst üste vurdu. Cuma gecesi ise bir ilk yaşandı. ABD İran'a saldırılarını durdurdu. Bölgede temkinli bir bekleyiş var. ABD basını ise saldırıların neden durduğuna dair bir dizi iddia ortaya attı. Bunlardan en kritiği ise ABD'nin füze stoğunda düşüş olduğu iddiasıydı. Axios haber sitesine göre Trump kurmaylarıyla gizli bir toplantı yaptı. Bu toplantının ardından İran hedeflerine yönelik saldırıları geçici olarak durdurma emri verdi. ABD'nin bu hamlesine karşılık İran'da Körfez'deki Amerikan üslerine saldırılarına ara verdi. Axios'a göre Trump'ı bu karara iten asıl neden askeri kapasitedeki kritik eşik. CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonların etkinliğinin sınırına ulaştığını belirtti. Belirlenen hedeflerin çok büyük bir kısmının zaten yok edildiğini Trump'a iletti. Ancak bir başka iddia ise toplantıda konuşan Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in ifadeleriydi. Buna göre Kane, Nisan ayından bu yana tanesi 4 milyon dolar olan 1200'den fazla Patriot füzesinin kullanıldığını belirtti. Önleyici füze stoklarının bölgedeki Amerikan askerlerini koruyamayacak kadar tehlikeli bir seviyeye indiği konusunda Trump'ı uyardı. Tükenen cephane ve artan askeri riskler Washington'da ibreyi yeniden diplomasiye çevirdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Trump'ın saldırıları durdurarak görüşmelere alan açtığını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere yeniden açılması için İran'la Umman arasında müzakereler de sürüyor. ABD'nin geri adımı İsrail cephesinde büyük bir şaşkınlık ve güvensizlikle karşılandı. Trump ise Fransız basınına yaptığı açıklamada durumun resmi bir ateşkes olmadığını vurguladı. İran'ın taviz vermemesi halinde çok daha ağır bir askeri harekat başlatacakları tehdidinde bulundu.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın açıklamalarına da bakalım. Şara ülkesinin yeni dönem dış politikası ve bölgesel ilişkilerine dair açıklamalar yaptı. Şara, ABD'nin yaptırımları kaldırmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat Başkan Trump nezdinde devreye girdiğini ve arabuluculuk yaptığını açıkladı. Şara'nın gündeminde İsrail'le yürütülen güvenlik görüşmeleri, YPG ile varılan mutabakat ve ülkesinin demokratikleşme adımları da vardı.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, yaptırımların kaldırılmasında Türkiye'nin kritik rolüne dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti. Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump nezdinde arabuluculuk yaptı. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin girişimleri sonucunda Başkan Trump ikna oldu ve Sezar yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırdı.
0: Şara, El Cezire televizyonuna röportaj verdi. 60 yıllık rejimin Suriye'yi dünyadan kopardığını belirtti. Suriye lideri, ülkesinin teröre destek veren devletler listesinden çıkarılması sürecinin de Washington'da devam ettiğini duyurdu.
2: Eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi.
0: Şara bölgedeki gerilimlere de değindi. Yeni yönetimin krizlerden ve kısır çatışmalardan kaçınma stratejisine dikkati çekti. İsrail'le bir güvenlik anlaşmasına varmak için çalıştıklarını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Tel Aviv'in bölgedeki emellerine karşı uluslararası toplumu sürece dahil ederek dengeli bir politika izlediklerini belirtti.
2: Bölge İsrail'le İran'ın hırsları arasında seçim yapmaya zorlanmamalıdır. Bölge ülkelerinin kendilerine ait bağımsız bir siyasi çizgi oluşturması gerekiyor.
0: Şara ayrıca Rusya ile üslerin geleceği konusunda müzakerelerin sürdüğünü ve Lübnan sınırındaki Hizbullah varlığından endişe duyduklarını da dile getirdi. İç siyasete ve terör örgütü YPG dosyasına da değinen Cumhurbaşkanı Şara, Suriyeli Kürtleri ülkenin asli unsuru olarak niteledi.
2: Kürtlerle SDG farklı konulardır. Eski rejim döneminde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin hakları iade edildi.
0: Şara, YPG ile varılan son mutabakatın daha güçlü bir zemine oturduğunu ve uygulanmaya devam ettiğini belirtti.
2: Suriyelileri yeni çatışmalara sürükleyecek her seçenekten kaçınmak gerekir. Çatışmayı önleyen her çözüm değerlidir.
0: Demokratikleşme sürecine de vurgu yapıyor.

0: Panşara, siyasi sistemin yalnızca Cumhurbaşkanı'nın kararıyla değil, halkın ve meclisin katılımıyla şekilleneceğini sözlerine ekledi.
1: İnsanların yöneticilerini seçme ve ülkenin yönetiminde uygulanacak yasalara ilişkin görüş bildirme hakkına sahip olması için çalışıyoruz. Halk Meclisi'nin ilk oturumlarının başlaması da bu yönde atılmış önemli bir adımdır.
2: Rusya-Ukrayna savaşında son duruma bakalım. Zira karşılıklı saldırıların şiddeti arttı efendim. Sivil kayıpların sayısı da yükseliyor. Öte yandan taraflar taviz vermeye de yanaşmıyor. Rusya lideri Putin'in Ukrayna batıdaki topraklarını kaybedecek çıkışı da dikkati çekti. Ukrayna Rusya'nın iç kesimlerine hedef alıyor. Rostov, Yaroslavl ve Umurdatya'daki petrol tesisleri ve ihracat terminali vuruldu. Ukrayna lideri Zelenski saldırılara ilişkin paylaşım yaptı. Buna göre Belgorod'da Rus iç istihbarat servisi binası ihale vuruldu. Rostov'daki liman altyapısı hasar gördü. Rusya ise Çernihiv ve Zaporijya'yı hedef aldı. Saldırılarda biri çocuk 3 kişi öldü. En az 15 kişi de yaralandı. Rusya Donetsk'te ise 2 yerleşim yerini daha ele geçirdi. Savaşın şiddetlenmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ukrayna'nın talebiyle toplanıyor. Zelenski'den ise yeni iddialar var. Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıcılar ve 30 bin ilave asker talep ettiğini öne sürdü. Bu birliklerin Voronej bölgesindeki hazırlıklara başladığını iddia etti. Kremlin ise iddialara yorum yapmaktan kaçındı. Rusya lideri Putin'dense sert mesajlar var. Putin donanma gününde konuştu. Rus ticari gemilerine el koyma girişimlerine kararlı bir şekilde karşılık verileceğini belirtti. Gözdağı verdi. Putin ayrıca Ukrayna'nın batısındaki toprakları eninde sonunda kaybedeceğini iddia etti. Bu bölgelerin tarihi olarak Polonya, Macaristan ve Romanya'ya ait olduğunu savundu. Putin Kremlin'de milletvekillerine de hitap etti. Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyledi. Putin Batı'nın yaptırımlarının işe yaramadığını belirtti. Rus halkına seslendi. Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir kez daha Filistin'e desteğiyle sosyal medyada takdir topladı. Gazze'li çocukların harabelere çizdiği portresini gören Sanchez, Filistin'e teşekkür mesajı yayımladı.
0: Bir kez daha Gazze desteğiyle gündeme geldi. Gazze'de harabelerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazze'li çocuklara teşekkür etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medyada paylaştığı videoyla büyük destek gördü.
3: İspanya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler.
0: Gazze'de yaşayan Leyan El Kuka, Obay Kerim ve arkadaşları yıkılan binaların arasında kalan bir duvara İspanya Başbakanı'nın portresini çizdi. Sanchez sosyal medyada yaptığı paylaşımla Gazze'li çocuklara teşekkür etti.
3: Leyan'a ve sanatçılara bu çok güzel jest için ayrıca İspanya'ya sevgilerini gösteren bütün Filistinlilere teşekkür ederim.
4: A todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias.
0: İspanya'nın Filistin'e verdiği destek bir kez daha gözler önüne serildi.
4: A todos los niños y niñas de Gaza.
3: Bu kadar acının ortasında bize sevgisini gösterecek bir an buldunuz. Bu nedenle Leyan'a, Gazze'deki tüm çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanyol toplumunun tamamı sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmuyor.
4: Dar sin miedo las escuelas.
0: Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Binlerce kişi de yorumlarda Sanchez ve İspanya halkına Gazze ve Filistin'e destekleri için teşekkürlerini sundu. Paylaşım Gazze ile İspanya arasında sembolik bir dayanışma örneği olarak öne çıktı.
2: Dünyanın birçok ülkesi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Avrupa'da sıcakların körüklendiği yangınlarda can kayıpları arttı. Hızla yayılan alevlere mücadele sürüyor. Fransa'daysa yangınlar fırtına bulutuna yol açtı efendim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise İspanya'nın ardından Fransa içinde iki yangın söndürme uçağımızın yola çıktığını duyurdu.
0: Rüzgar alevleri körükledi, orman yangını fırtınalar yaratacak büyüklüğe ulaştı. Avrupa genelinde on binlerce hektar alan kül oldu. Can kayıpları yaşandı.

0: yaşandı. Fransa'nın güneyindeki Gironde bölgesinde günlerdir etkili olan orman yangını hava koşullarını değiştirebilecek kadar büyüdü. Yangının neden olduğu fırtına bulutu, kendi rüzgarlarını ve daha fazla yangına yol açabilecek şimşekler üretebiliyor. Yetkililer yaptığı son açıklamada hava koşullarının yangınla mücadeleye biraz daha elverişli olduğunu söyledi. Fransa'nın güneybatısındaki yangınlar nedeniyle 4 vilayetteki hava kalitesi alarm seviyesine çıktı. Havadaki ince partiküllerde ciddi artış yaşandı. Alevler pazar günü şehrin sınırlarına yaklaştı. Bölgeye yaklaşık 2500 itfaiyeci, 1500 askeri personel ve 1200 civarında polis konuşlandırıldı. Yangında hayatını kaybedenler oldu. 75 kişi de yaralandı. İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde de yangınlar devam ediyor. İki büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alan yandı. Yaklaşık 60 bin kişi de tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına askeri personeller de devam ediyor. Ülke genelinde orman yangınlarında hayatını kaybedenler kaydedildi. İspanya ve Fransa'daki devam eden yangınlar nedeniyle Avrupa Birliği de harekete geçti. Avrupa Birliği sivil koruma mekanizması kapsamında hava ve kara desteği sağlandığı bildirildi. Fransa'da Çekya, Hırvatistan, Almanya, Portekiz, Slovakya, İsveç ve Türkiye'den 7 uçak ve 4 helikopter konuşlandırıldığına işaret edildi. İspanya'ya Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den 6 uçak seferber edildi. Portekiz'den de 134 personel ve 41 araç konuşlandırıldı. İtalya'nın Sicilya adasında da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Makilik alanlarda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Alevler bazı noktalarda evleri tehdit etti. Cezayir'de de son günlerde 159 orman yangını çıktı. 141'i söndürüldü. Yangınlar özellikle ülkenin doğusu ve kuzeydoğusunda etkili oldu. Bazı bölgelerde söndürme çalışmaları devam ediyor. Nar mehula.
1: Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ederken Asya ülkelerinde şiddetli yağış sel felaketini beraberinde getirdi efendim. Günlerdir süren yağış sonucu Pakistan'daki sellerde 107 kişi öldü.
0: Avrupa yanarken Asya ülkelerinde sel felaketi boy gösterdi. Şiddetli yağışlar ve tayfun sele neden oldu. Pakistan'da muson yağmurları can aldı. Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana devam eden muson yağmurları sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Ülkenin birçok yeri su altında kaldı. Evler, araçlar ve iş yerlerini su bastı. Sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzü aştı. Çin'in güney eyaletlerinde ise Noel tayfunu hayatı durma noktasına getirdi. Yılın en güçlü tayfunu olarak nitelendirilen afet sebebiyle ülkede en yüksek seviyeli ani sel alarmı verildi. Kesintisiz yağan yağmur sonucunda birçok eyalette sel meydana geldi. Afette ölenler oldu. Selde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Blok 3 sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığı ortaya çıkarıldı. Çetenin Signal uygulaması üzerinden koordine ettiği saldırı planı, Muğla'da çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyon ve şüphelilerin itiraflarıyla dosyaya yansıdı. 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: Şapkalılar rapçi Blok 3'e suikast planı düzenlemiş. Telefonda blok grubu kurup anlık konuşmaları paylaşmışlar. Şapkalılar çetesinin karanlık operasyonu deşifre oldu. Her şey İstanbul'da peş peşe gelen saldırılarla başladı. Önce Beşiktaş'ta bir kundaklama, ardından Beylikdüzü'nde bir kurşunlama olayı yaşandı. Emniyet ekipleri hemen harekete geçti. İl süren polis, kendilerini şapkalılar olarak adlandıran yeni nesil çete üyelerinin Bodrum'a kaçtığını belirledi. İstanbul ve Muğla polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Adreslerde çok sayıda silahla mühimmat ele geçirildi. Ancak asıl şok, polisin şüphelilerin telefonlarını incelemesiyle yaşandı. Çete üyelerinin

Şifreli mesaj uygulaması Signal üzerinde Blok isimli gizli bir grup kurdu, tespit edildi. Hedeflerinde ise ünlü rapçi Blok 3 yani Hakan Aydın vardı. Saldırganlar grupta ünlü şarkıcının kaldığı otelin açık adresinden, kullandığı araçlara, güncel fotoğraflarından kaldığı odaya

0: kanlı plan devreye girmeden engellendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Kağıthane'de 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada genç kadının eşi Volkan Karaçay tarafından boğularak öldürüldüğü ve cansız bedeninin battaniyeye sarılıp ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Günlerdir her yerde aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın nerede olduğuna dair sır perdesi aralandı. Talihsiz kadının 5 suç kaydı bulunan eşi Volkan Karaçay tarafından vahşice katledildiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı eş tutuklandı. 22 Temmuz gecesi Kağıthane'deki evlerinde düğün dönüşü tartışan çiftten Bedriye Karaçay bir anda ortadan kayboldu. Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken eşi Volkan Karaçay ilk ifadesinde eşinin taksiye binip gittiğini iddia etti. Polisleri yanıltmaya çalıştı. Somut delil olmadığı için serbest bırakıldı. Ancak emniyet güçlerinin takibi sürdü. Polisin titiz çalışması sonucu ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kan dondurdu. Volkan Karaçay'ın eşinin cansız bedenini battaniyeye sararak kayınvalidesinin aracına yüklediği görüldü. Cansız bedeni Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alana bırakan cani koca hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Arama çalışmalarında talihsiz kadının cesedi ormanda bulundu. Ataşehir'de yakalanan katil zanlısı sorgusunda cinayeti itiraf etti. Kıskançlık krizine girerek eşini boğduğunu söyleyen katil zanlısı koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre Bedriye Karaçay eşine ayrılmak istediğini, çocuklarını tek başına büyüteceğini ve eşinin sürekli uyuşturucu kullanmasının çocuklarına kötü örnek olduğunu söyledi. Genç kadının bundan sonra hayatını çocuklarıyla birlikte sürdürmek istediğini dile getirdiği, bunun üzerine evde tartışma çıktı ve tartışmanın kısa sürede büyüdüğü öne sürüldü. Bedriye Karaçay ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir adam 6-7 kişilik bıçaklı ve sopalı grubun saldırısından bir iş yerine girerek kaçmaya çalıştı. Adamın peşinden grubun da iş yerine dalmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İş yeri sahipleri korku dolu anlar yaşadı. O anlarsa saniye saniye kameraya yansıdı.
0: Ekranlara gelen görüntüler bir gerilim filmine ait değil. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Bıçaklar ve sopalarla kovalanan adam perdeciye sığındı. Ancak darp edilmekten kaçamadı.
2: Birini kovalaması sonucu vatandaşın bir tanesi işte yukarı doğru buradan devam ederken dükkan içine sığındı. Dükkanın içine sığınınca biz de hani adama zarar verecek diye önce müsamaha gösterdik. Sonra gelen arkadaşların çok fazla, çok kalabalık ve hırçın olduğunu gördükten sonra bunları çıkarmaya çalıştık. Bunlar tamamen kendi aralarında bir problemleri olan insanlardı. Bir kişi kaçıp 6-7 kişi kovalıyordu birbirlerini. Bunlar da zaten kovalanan arkadaş ciddi bir şekilde darp edildi.
0: Olay pazar akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu mahallesinde yaşandı. Daha önce aralarında husumet bulunan taraflar sokakta karşılaştı. 6-7 kişilik bir grup bıçak ve sopalarla husumetli oldukları adama saldırdı. Adam canını kurtarmak için bir iş yerine girdi.
2: Çok sürmedi. 3-4 dakikalık bir olaydı. Ufak tefek zarar verdikten sonra birbirlerine ve mağazanın belli yerlerine ayrılıp gittiler. Birbirlerini tanıyan insanlardı. Biraz da açıkçası Esenyurt'ta biz bu konuda antrenmanlıyız. Bu olaylar çok oluyor.
0: Saniyeler içerisinde saldırganlar da sopa ve bıçaklarla iş yerine daldı. Perde dükkanında bulunan vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı. İş yerine sığındıysa da darp edilmekten kurtulamayan adam dakikalarca hedef alındı. Olaya müdahale eden dükkan sahipleri de o anlarda panik ve korku yaşandığını belirtirken şüpheliler bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

0: YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı okullar bir kez daha gündeme geldi. Bu yılda dikkat çeken eğitim kurumlarından biri olan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi elde ettiği derecelerle öne çıktı.
1: Okulumuzda zaten gerek arkadaş, gerek hoca, gerek idareci olsun bana çok güzel bir ortam sağladı. Çünkü buradaki aile ortamı olmasa ben bu kadar sağlıklı bir şekilde bu süreci ilerletebileceğimi düşünmüyorum.
2: Biz Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak aslında geleneksel anlamda başarıya odaklanmış bir okuluz. Çünkü köklü bir geçmişi var ve bu köklü geçmişinden aldığı kuvvetle ve inanç ve değerlerimizle birlikte bu başarıyı daha da ilerleye götürmek için biz bir takım çalışmalar yapıyoruz.
3: Kadıköy Anadolu İmam Hatip'ten YKS'de çifte başarı geldi. Dereceler disiplinli çalışmayla elde edildi. Hafızlık eğitimini 12 yaşında tamamlayan Muammer Rasih Efe, lise öğrenimi boyunca dini eğitimin yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdürdü. Başarısını YKS'de elde ettiği Türkiye dereceleriyle taçlandıran Efe, farklı puan türlerinde gösterdiği performansla dikkati çekti. Efe, YKS 2026'da eşit ağırlık puan türünde Türkiye üçüncüsü, sözel puan türünde ise Türkiye ikincisi oldu.
1: Böyle bir başarı sözelde bekliyordum. 3 veya 4 olur diye düşünüyordum. 2 beklemiyordum ama yine ilk 3 gelir diye düşünüyordum. Eşit ağırlıkta ise beklemiyordum. Çünkü zaten bir soru sınav anında iptal olduğu açıklandı. O gelene kadar ilk 3 beklemiyordum. Hani biraz daha 8. falan olurum diye tahmin ediyordum. Bir de yan tarafa baktım yerleştirmede. İşte sözelde 2, eşitte 3. Bayağı mutlu oldum çünkü eşitten dediğim gibi beklemiyordum. Mutluluk da karışık, güzel bir şaşkınlık verdi. İktisat ekonomi alanından ilerlemek istiyorum. Muhtemelen Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih edeceğim. Oradan sonra da akademik hayatta akademik bir kariyer yapma niyetim var inşallah.
3: Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nazmi Yıldırım ise okulun geleneksel anlamda başarıya odaklandığını, köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve bundan aldıkları kuvvetle inanç ve değerlerle birlikte bu başarıyı daha ileriye götürmek için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
2: Bizim okulumuz 3 temel esas üzerine eğitimini veriyor. Bunlardan bir tanesi okulumuzun isminden aldığı İmam Hatip Lisesi olması gereği İslami ilimler atölyeleri ve derslerimiz var. Çocuklarımızı inanç ve değerler anlamında güzelce yetiştirmeye gayret ediyoruz. İkincisi akademik anlamdaki yaptığımız çalışmalar ki burada aslında sadece 11. sınıftan itibaren değil, hazırlık sınıfından itibaren çocuklarımıza verdiğimiz akademik anlamda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat konusunda çocuklarımızın altyapısını tamamlamaya gayret ediyoruz. Sonrasında bizim dil eğitiminde iddialı olduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Milletler Ligi kupasını ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Brezilya'yı finalde 3-1 mağlup ederek şampiyon olan milli takım İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir törenle karşılandı. Şampiyonların yeni hedefi ise Avrupa şampiyonası.
4: Canı gönülden çalışıyoruz gerçekten. Müthiş bir Viyana'yla tabii geçirdik günden güne. Gerçekten performansımızı arttırarak ilerlediğimiz ve finalde de en iyi takım performansımızı ortaya koyduğumuz gerçekten finale yakışır bir oyun koyduk ve çok hak ettik bu kupayı. O yüzden büyük bir gururla ülkemize dönüyoruz.
5: Milletler Ligi'nde ikinci kez zirveye çıkan Filenin Sultanları yurda döndü. Finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Havalimanı'nda Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.
6: Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı. Brezilya'yı 3-1 mağlup eden milliler kupayla yurda dönüş yaptı.
7: Ahmet biraz kaldırın.
8: Bence bizim elde ettiğimiz başarı harika bir şey. Sadece kendimiz için değil, Türk milleti için yaptık bunu. Bence harika bir güç ve takım oyunu gösterdik. Yaz boyu bunun için çok çalıştık.
5: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, Filenin Sultanları'nın millete büyük gurur yaşattığını belirterek, Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takıma başarı dileklerini iletti.
9: Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, onları bir

0: diğer başlarından başarıya koşuyorlar. Yine 2023'te de şampiyon olmuşlardı. Avrupa şampiyonu oldular. Ağustos'ta Avrupa şampiyonası var. Başta teknik heyet olmak üzere takımın tüm sporcularına, hepsine gökten alkışlar, milletimizi sevindirdiler. Milletimize büyük gurur yaşattılar.
1: Takım kaptanı Gizem Örge ile baş antrenör Daniele Santarelli'ye çiçek takdim edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ filenin sultanlarıyla gurur duyduğunu vurguladı.
2: Son 24 saatte biz 3 şampiyonluk yaşadık. U16 Balkan şampiyonu, U17 Balkan şampiyonuna mağlup ve sultanlar dünya şampiyonu, Milletler Ligi. Dolayısıyla altyapısıyla, kadınıyla, erkeğiyle voleybol hep şampiyonluklar, hep kürsüde yer almak, güzellikler yaşatmaya gayret gösteriyor. Ben takımımla gurur duyuyorum. Az hata yaptılar, inandılar, hayalinden ve hedefinden vazgeçmediler.
1: Baş antrenör Daniele Santarelli ise hedeflerinin bitmediğini söyledi.
3: It's a beautiful day for us. We are so happy.
4: Herkese merhabalar. Burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız.
3: Like a coach, I want to say thank you to my staff.
1: Havalimanına karşılamaya gelen vatandaşlar duydukları gururu dile getirdi.
5: Heyecanla bekliyoruz. Dediğim gibi biz voleybol ülkesiyiz. Her yaştan herkes şu anda sultanlarla gurur duyuyoruz. İnşallah şimdi onlara güzel bir kutlama yapacağız.
6: Öyle, bu anı onlarla paylaşmak istedik. Ortak bir anı biriktirmeye çalışıyoruz kızlarımla, ailemle beraber. Bizim için aynı zamanda bir rol model kızlarım için de. Çok gururluyuz. Bu anın, bu heyecanın birlikte yaşanması bizim için çok özel.
7: Voleybolda kazandıkları için, şampiyon oldukları için tebrik ediyorum.
8: Böylece bültenimizi noktaladık efendim. Moderatör sabahın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandığında yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden

0: Devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.
1: Hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarı Güzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkayakuter, analiz sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce de dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca birlikte bakarak başlayalım. Türkiye büyük bir müttefikimiz. Trump'ın sözleri ne satacağımızı kimse söyleyemez diyor. Ne anlamda söylüyor bunu? Hemen detayını aktaralım. Trump 7-8 Temmuz'da NATO zirvesinde Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti ve F-35'lerin satışı konusunda, katsa yaptırımları konusunda açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Türkiye'ye F-35 satışı ve İsrail Başbakanı Netanyahu sürece yönelik itirazlarına bir yanıtı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunu hatırlatan Trump diyor ki kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez ifadesini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran Savaşı'na ilişkinde yeni açıklamalar bulundu ve açıklamalarda bulundu. Analiz sentez sırasında detaylı bir şekilde konuşacağız. Ürdün ve Irak'ta patlama sesleri duyuldu. İran destekli milisler saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri İran saldırılara ara verdi. Son birkaç gecedir bombalar susmuştu. Ancak Ürdün ve Irak'ta hava saldırısı iddiaları var. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırılarına ara vermesi şartıyla kendi operasyonlarını durduracağını açıklarken gerilim tekrar yükseldi. Altın güçlü dolarla baskılandı. Dolar yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesinde. Petrol gerilemeye devam ediyor. Altın tarafında ne oldu? Dün %1'e yakın yükseliş vardı. Ardından yeni güne %0,7 gerileyerek başladı. Yani dünkü kazanımlarının büyük bölümünü geri vermiş oldu. Petrol tarafında ise Orta Doğu'da enerji akışının normale dönebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle dün yaklaşık %1 geriledi. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı. Evet, Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Dördüncü operasyonun ardından geldi kayyum kararı. Mal varlığı yetkileri devredildi. Hemen detayına bakalım. Derneğe yönelik soruşturma kapsamında kayyum atandı. Kayyum kararı alındı. Mahkeme derneğin mal varlığının idari yetkilerini

0: ne? Kayyum'a devretmiş olduğu gözaltılarda son durum ne? Elbette detaylarını konuşacağız. Hristiyan 9 soruşturmasındaki gelişme, eski vali farklı suçlardan da tutuklandı. Hristiyan 9 soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Bu arada bunu da hatırlatalım. Diğer yandan soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, Esen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamada tutuklandılar. Ünlülere uyuşturucu operasyonunun test sonuçları belli oldu. İlyas Yalçıntaş'ın testi pozitif çıktı. Farklı isimlerin testleri pozitif çıktı. Sıla Gencoğlu'nun sonucuysa negatif çıktı. Bunu da belirtelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu. Tutuklu şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın örneklerinde eser etken maddesi ve kokain metabolitleri saptandı diyelim ve hemen artık Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Akkaya-Kuter, herkese güzel bir gün diliyorum, kolaylıkla geçsin.
0: Umarız öyle olur. Hemen hızlıca başlayalım. Diplomasi trafiğiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor. Önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kiminle görüştü?
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan dün Senegal Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tabii bu görüşmede de yine önemli başlıklar vardı. Öncelikle Türkiye-Senegal ikili ilişkiler görüşüldü. Tabii bölgesel ve küresel meselelere de ele alındı. Erdoğan görüşmede iki ülkenin özellikle karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayretin devam edeceğini özellikle belirtti. Yatırım başta olmak üzere yine birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte çok önemli olduğunu kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki ülkenin savunma sanayi alanında da yine ilişkileri ivme kazandırmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu özellikle vurguladı bu görüşmede. Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla da adımlar atmayı sürdüreceğini özellikle belirtti Elif Akkaya-Kuter.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı da yoğun. Bugünkü programa ilişkin detayları da alalım sizden.
1: Evet, bugün iletişim alanında aslında yol haritası, iletişim alanının yol haritası Ankara'da masaya yatırılacak Elif Akkaya-Kuter. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen 2. İletişim Şurası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte saat 14'te bu şura açılacak. Atakongresyum'da gerçekleştirilecek İletişim Şurası. Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla gerçekleştirilecek bu şura. İki gün boyunca iletişim politikalarını özellikle masaya yatıracak. Tabii açılış programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da bir konuşma yapması bekleniyor. Katılımcılara hitap edecek. İki gün sürecek bu organizasyon demiştik. İkinci gününde de baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda bir panel düzenlenecek. Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda da yine gerçekleştirilecek bu şurada. Biliyorsunuz kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, aynı zamanda medya akademi dünyasının temsilcileri de bir araya gelecekler. Toplantılarda özellikle Türkiye iletişim modelinin uygulanabilirlik çerçevesi masaya yatırılacak. İletişim politikalarının mevcut durumu özellikle değerlendirilecek ve geleceğe yönelik yine stratejilerin bu toplantıda ele alınmasını, belirlenmesini özellikle bekliyoruz. Tabi Cumhurbaşkanı bugün saat 14'te İletişim Şurası açılışını yapacak, ancak saat 17'de de yine bir konuğu olacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetiyle birlikte Türkiye'ye geliyor. Biliyorsunuz Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 17'de Zeydi'yi külliyede kabul edecek. Ziyaret kapsamında yapılacak olan bu görüşmede de yine güvenlik, ticaret, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerde tüm boyutları ile değerlendirilecek Elif Akkaya-Kuter.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Şimdi ekranda da bir son dakika gelişmesi var. Görüyorsunuz, onun detaylarını aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor diye başlıyor sosyal medya hesabındaki paylaşımına. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu var onlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz diyor. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bu sabah narko kapan Gaziantep operasyonu gerçekleştirildi bilgisini paylaşıyor. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler devam ediyor diyor Adalet Bakanı. Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Evet Hande İpekgil, bu son dakika gelişmesini de paylaştık. 548 şüpheliye narko kapan Gaziantep operasyonunun gerçekleştiğini bildirdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. 14 ilde 382 şüpheli de gözaltına alındı. 91 ile ilgili de işlemler, arama işlemleri devam ediyor bilgisini paylaştı. Evet, her sabah ne mutlu ki böyle bir operasyon haberiyle başlayabiliyoruz güne.
1: Evet Elif Hakkı Öktar, tabii baktığımız zaman aslında operasyonların daha doğrusu incelemelerin hem siber vatanda diyelim hem de Türkiye'nin dört bir yanında sürüyor. Bu kapsamda hem failin meçhul cinayetler bir yandan aydınlatılmaya çalışılırken, onların operasyonu devam ederken yeni operasyonlarla da elbette güvenlik güçlerinin Türkiye'deki güvenlik önlemleri, Türkiye'nin geleceği için yapmış olduğu bu operasyonlarında yine önemli bir kez daha ortaya çıkıyor. Senin de söylemiş olduğun gibi az önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yapılan operasyonlarla, son operasyonla ilgili bir bilgisi vardı. 6 ay süren bir operasyondan bahsediyor Bakan Akın Gürlek. 6 ay teknik ve fiziki bir takip yapılıyor. Aslında süreç göründüğü kadar kısa değil. Bu teknik ve fiziki takiplerin yapılması gibi bir aslında önemli bir süreç de var. 6 ay boyunca Gaziantep'te yapılan bu operasyonun teknik ve fiziki takibinin yapılmış olduğunu da özellikle belirtelim. Narko Kapan Gaziantep operasyonu adı verilmiş bu operasyona da. Elbette tüm terör örgütleriyle birlikte mücadele devam ederken halkın güvenliğini, sağlığını, geleceğini tehlikeye atanlara yönelik de bu operasyonlar da elbette devam ediyor. Gaziantep merkezliydi bu operasyon ve 14 ilde gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda özellikle sokak tacirlerine, gençleri tabii hedef alan bu tacirlerin de fırsat verilmediğini bir kez daha söyleyelim. Sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen toplam 548 kişiden bahsediyoruz. Bu şüpheliler tespit edildi. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi 6 aylık teknik ve fiziki bir takip gerçekleştirildi. Ardından bu operasyonlar elbette başlatıldı. Şüphelilerden de 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu özellikle belirtildi ve operasyon kapsamında da şu ana kadar 382 kişinin de gözaltına alındığını bir kez daha söyleyelim. Tabii bunların 4'ünün yurt dışında firari olmak üzere 91 şüpheliye yönelik de yakalama çalışmalarının da özellikle sürdüğünü Bakan Akın Gürlek paylaşmış olduğu mesajında belirtti Elif Hakkı Akuter.
0: Evet. Özellikle işte gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz ifadesiyle başlıyor sosyal medya hesabındaki paylaşımı. Bunun altını bir kez daha çizmiş olalım Hande İpekgil. Devam edelim. Dün MYK toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'in de toplantı gündemine ilişkin açıklamaları vardı. Detaylarıyla devam edelim. Buyurun.
1: Dün sabah saatlerinde tabii bu toplantının olacağını söylediğimizde özellikle gündem başlıklarını belirtmiştik. Terörsüz Türkiye bunlardan bir tanesiydi. Ve tabii MYK toplantısında yapıldığında yine parti sözcüsü Ömer Çelik de toplantıdaki önemli gündem başlıklarını açıkladı. Bunlardan ilki de yine terörsüz Türkiye konusuyla ilgiliydi. Hedefimiz meclis kapanmadan bu yasayı geçirmek dedi parti sözcüsü. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıkların özellikle devam ettiğinin altını çizdi Ömer Çelik. Saatler süren toplantılar yapıyoruz dedi. Ve tabii meclis kapanmadan da bu yasal çerçevenin artık ortaya çıkarmış olacağız ifadeleri özellikle dikkat çekiciydi. Çelik dar mahalle ideolojilerinden de kurtulmamız gerekiyor, kurtulmak gerekiyor artık dedi. Bu da altı çizilen önemli bir cümleydi. Sürecin terörsüz bölgeye evrilmesinin de özellikle önemli olduğunu belirtti. Zaten terörsüz Türkiye hedefi ortaya çıktığı andan itibaren aslında bunun sadece Türkiye için değil, bölge için de ne kadar önemli olduğu her fırsatta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hem de tabii ilgili yetkililer tarafından Meclis Başkanı tarafından da altı çiziliyordu. İşte parti sözcüsü Ömer Çelik de dün yine bu konuya değinerek özellikle terörsüz bölge vurgusu yaptı diyebiliriz. Kendi irademizi kendimiz inşa edeceğiz dedi Ömer Çelik. Emperyalistlerin kullandığı hiçbir örgüt kalmayacak ifadelerinde bulundu özellikle. CHP'deki bölünme yine Ömer Çelik'in gündemindeki başlıklardan bir tanesiydi. Yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti Ömer Çelik. Yenilenecek bir şey olmayacağını da olmadığını da daha doğrusu söyledi. CHP kökenli iki partideki eski tartışmaların özellikle değişmediğinin altını çizdi Ömer Çelik. Tabii bir diğer önemli başlıklardan bir tanesi de 14 Ağustos'ta biliyorsunuz AK Parti 25. yılını kutlayacak. Ankara Millet Bahçesi'nde önemli bir kutlama olacak. Elbette ki 25. yıl kutlanacak. İşte bu kapsamda da hazırlıkların aslında erkenden başladığını belirtti Ömer Çelik. Sadece bir günlük değil 14 güne yayılacak bir kutlama olacağını özellikle belirtti. 1 Ağustos'ta başlayacak. 14 Ağustos'ta da yine devam edecek ifadelerini kullandı. Tabii dünkü toplantıda da yine bu kutlamalarla ilgili son hazırlıklar 14 günlük bir kutlama olacağını da belirttiği üzere Ömer Çelik'in tabii bu konudaki son hazırlıklar neler yapılacak, hazırlıklar ne aşamada onların da değerlendirildiğini söyleyebiliriz Elif Hakkı Akutar.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Yazılı bir açıklama yaptı. Yeni parti CHP hattında yaşanan tartışmalara ilişkin mesajları vardı. Neydi o mesajlar?
1: MHP lideri Devlet Bahçeli dün akşamüstü saatlerinde saat 17 civarı bu açıklamayı yaptı Elif Hakkı Akutar. Özellikle hem CHP hem de yeni parti hattındaki bu yaşananlara değindi bu yazılı mesajında ve yine dikkat çeken açıklamalar oldu. Özellikle Türkiye'nin enerjisinin iç siyasi çekişmelerle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı Devlet Bahçeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin tüm siyasi partilerin üzerinde olduğunu özellikle belirtti. Parti içi hiçbir partinin kendi iç mücadelesinin de yine kişisel çekişmenin de ülkenin ortak geleceğinden daha önemli olmadığının altını çizdi. Paylaşmış olduğu bu yazılı metinde açıklamasında CHP ile yeni parti arasındaki tartışmaların yine Türkiye'nin ana gündemi olmaması gerektiğini özellikle ana gündeme haline getirilmemesi gerektiğini özellikle belirtti. Çevrede diyor, daha doğrusu çevrede ateş çemberinin genişlediğine, bölgesel gelişmelere tabii dikkat çekti ve bu kapsamda da çevrede Türkiye'nin çevresi zaten ateş çemberi. Bu ateş çemberi giderek genişliyor. Küresel güç mücadeleleri sertleşiyor. İşte bu dönemde özellikle Türkiye'nin enerjisinin geçici iç siyasi polemiklerle tüketilmemesi gerektiğini özellikle vurguladı. Paylaşmış olduğu mesajda Devlet Bahçeli. Tabii son dönemde gündeme gelen rozet konusu var biliyorsunuz. Rozet töreni ve organizasyon tartışmalarına da değindi Devlet Bahçeli ve iddiaların hukuk çerçevesinde artık aydınlatılması gerektiğini özellikle belirtti. Söylentiler üzerinden de siyasi infaz yapılmasının kabul edilemez olduğunu da bir kez daha belirtti Devlet Bahçeli paylaşmış olduğu mesajında.
0: Peki. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasına sıcak bir gelişme var. Dördüncü dalga operasyonunun ardından kayyum atandı Ahbaplar Suç Örgütü ne değil tabii Ahbaplar Derneği'ne. Onun detaylarıyla devam edelim Hande İpekgil.
1: İstanbul'da Ahbaplar suç örgütüne yönelik bir operasyon soruşturma daha doğrusu yürütülüyor. Bu kapsamda senin de söylemiş olduğun gibi dördüncü bir dalga operasyon için düğmeye basılmıştı. Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı baskınlarda da 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını yine Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu. Özellikle Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında şu ifadeler kullanıldı. Dördüncü dalga operasyonunun başlatıldığını bildirdi ve vatandaşların iyi niyetini aynı zamanda bağışları istismar eden yapılara karşı da yine kararlılık mesajı verdi Akın Gürlek. Operasyon kapsamında da 13 şüphelinin yakalandığını özellikle duyurmuştu. Tabii bu soruşturma artık gittikçe daha da derinleşiyor. Yeni ifadeler de ortaya çıkıyor. Bu kapsamda derneğe kayyum da atandığını yine az önce senin de belirtmiş olduğun gibi söyleyebiliriz. İstanbul Emniyeti'nde yine şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın da 4 ana başlık altında devam ettiğini yine belirtelim. Buna göre ilk sırada 2023 yılında konut ve konteyner yapımı amacıyla bağışlardan devasa bir miktarda para aktarılan ancak taahhüt edilen konutları da teslim etmeyen şirketlerin olduğunu özellikle belirtelim. Bu kapsamda yine Azim Yol İnşaat yetkilisi Ayhan Demir'in, Pegas Global yetkilisi Necdat Kuyun, Hamle İnşaat yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik'in de gözaltına alındığını buradan bir kez daha belirtmiş olalım. Aynı zamanda baktığımızda yine Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da söz konusu satın alma ve ödeme süreçlerindeki rolü nedeniyle de yine bir işlem başlatıldığını da söylemiş olalım. Bu tabii operasyonun ilk ayağıydı. İkinci ayağına baktığımızda ise şüpheli Yeliz Kaya'yı görüyoruz. Yeliz Kaya'ya yapılan kitlesel bir taşınmaz devirleri bulunuyor Elif Hakkı Akuter. Başaran Holding'den 22, Power İnşaat'tan 10, Koç Su Yapı'dan 17 ve Orhan İnan tarafından da 10 olmak üzere onlarca taşınmazın kendisine devredildiği belirlendi. Devirlerle birlikte de yine bağlantılı olarak Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan'ın da yine işlem yapıldığını belirtelim. Tabii incelemeler dernek çelişkilerine de yine düzeltiyorum dernek çeklerine de yansıdığını bir kez daha ifade edelim. Çeklerin son cirantısı olduğu tespit edilen Sibel Kaya ve Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz'ın gözaltına alındığını bu kapsamda söyleyebiliriz. Soruşturma kapsamında yine Haluk Levent'le birlikte arasındaki mali ve ticari ilişkinin de yine şüpheli olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyette bir sorgusu gerçekleşiyor biliyorsunuz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te yine konut alımlarından dernek çeklerine ve mali işlere kadar bu olayın tüm detaylarının titizlikle takip edildiğini, yine titizlikle incelendiğini de bir kez daha söylediğini aktaralım. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada kayyum kararı alındı. Bir kez daha bunu da hatırlatalım. Mahkeme derneğin mal varlığını idari yetkililerin kayyumuna yine devrettiğini söyleyebiliriz. Tabii soruşturmada gittikçe derinleşiyor. Soruşturma derinleştikçe aslında ifadeler de elbette ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni ifadeleri alınmak üzere yine gazeteci Uğur Dündar biliyorsunuz şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül yine Gülben Ergen oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin de yine ifadeye çağrıldı dün. Kırmızıgül ve Altun'un da yine ifadelerinin ortaya çıktığını bir kez daha belirtelim. Bu kapsamda biliyorsunuz asrın felaketinin yaşandığı süreçte gerek ekranlarda gerekse sosyal medyada derneklerle ilgili manipülatif yayınlar, aynı zamanda paylaşımlar yapan isimlerin de yine ifadelerinin alındığını bir kez daha belirtelim. Soruşturma kapsamında yine son olarak gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu'yla rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeleri de alınmak üzere savcılığa davet edildiğini bir kez daha söyleyelim. Avukat Feyza Altun'un ifadesi yine baktığımız zaman Elif Hakkı Akuter, gelinen noktada hata olduğunu görüyorum ifadelerini kullandığını da yine belirtmiş olalım. Devlet kurumlarına duyulan güveni konu alan sosyal medya paylaşımında da bu düşüncelerle yaptığını kendisi ifade etmiş. Paylaşımının yanlış olduğunu söylemiş. Feyza Altun bağış çağrısını ve Ahbap Derneği ile mali ilişkiyi de kendisi reddetmiş. Mahsun Kırmızıgül tarafına baktığımızda ise Haluk Levent'i gençlik yıllarından tanıdığını söylüyor. Müzik hayatlarının ilk dönemlerinden itibaren kendisini tanıdığını söylemiş. Tabii bu arada yapılacak yardımların yanı sıra Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla aslında sevindiğini belirtmiş. Kırmızıgül'ün bu ifadesi de yine Levent'in geçmişine ilişkin bazı çekinceler de aslında taşıdığını yine gözler önüne serdi diyebiliriz Elif Hakkı.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Parafüstü. Küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.

0: Drinksat. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkın.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Ayağınıza güzel sağlık.
1: İnşallah.
0: Siz stüdyoya hoş geldiniz. Filenin sultanları da
1: evet.
0: Memlekete hoş geldiler. Dün güzel görüntüler vardı. Söylemek istedikleriniz vardır diye valla açayım dedim tekrar. Şöyle
1: aklıma hemen
0: gibi.
1: Futbol geldi.
0: Dedim dün Melik İlker'in de öyle oldu.
1: Yani keşke futbolda da azıcık daha başarılı olabilsek. Ama yani tabii kıyaslanacak bir şey değil. Orada şey bir reklamda da var ya, voleybol ülkesi Türkiye diye. Gerçekten öyle olmuşuz.
0: Evet, bunu ben kızlar sayesinde.
1: Herhangi bir yerde böyle ne bileyim arabayla giderken ya da bir yerde dolaşırken eğer bir saha varsa bakıyorum özellikle kızların hemen bir file koyup voleybol oynadıklarını falan çok
0: evet,
1: tanık oluyorum.
0: Evet gerçekten öyle.
1: Bu bir dönem hani bütün liselerde her yerde gençlerin basket oynamaya başlaması gibi falan. Orada da bir dönem başarıyı yakaladık. Ama voleybolda kalıcı oldu.
0: Evet.
1: Gerçekten muhteşem bir başarı. Yani
0: çok hem da işte söylediğiniz gibi inanılmaz bir rol model olmuş oldular.
1: Önceki şampiyonlukları sonra da gidip dünya şampiyonu diyelim artık. Yani bunun anlamı budur. Tam anlamıyla dünya şampiyonu oluyor. Çünkü yendikleri takımlar finale gelene kadar yani hepimiz çok mutlu olduk.
0: Evet,
1: çok teşekkür ediyoruz
0: öyle.
1: Onlara. Kızlarımız demek ki bir şeye odaklandıklarında çok başarılı oluyorlar ve istikrarlı oluyorlar. Bu futbolculara da örnek olsun diyorum.
0: Evet.
1: Futbol takımlarına örnek olsun. Ve kalıcı, uzun soluklu işler yapmaya herkes odaklansın. Özellikle sporda.
0: Evet. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mersun Özcan da bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi sabahlar Elif Hanım. Hocama da iyi sabahlar diliyorum, selamlarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hocam sizin de o zaman filenin sultanları yurda döndüler. O görüntüleri de yine dün gururla izledik. İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir törenle karşılandılar. Sizin de alıp öyle diğer başlıklara geçelim. Duygularınızı buyurun. Biraz sanıyorum sesim geç mi gidiyor, dondu mu yoksa hocamın görüntüsü?
2: Kelime hatası hocam bir ortamda örnek olurken bir başlık belki de.
0: Hocam biraz sanıyorum bağlantımızla ilgili sıkıntı var, dondu. O yüzden baştan alsak söylediklerinizi pek duyamadık.
2: De, bu şampiyonluk bizim açımızdan son derece önemli.
0: Evet, sanıyorum bağlantıyı.
2: Sultanları bize, hepimize, hepimiz açısından bir anlamda da az önce Sadi Hocam'ın da dediği gibi bence son derece katıldığım için bunu söylüyor. Futbola da örnek kendi haline gelmiş oluyor. Çünkü sadece bir şampiyonluk değil aslında bu. Bizim açımızdan son derece önemli. Buradaki en temel konu aslında belki de filenin insanlarının bu maçla birlikte bize sunmuş olduğu inanılmaz derecede önemli yeni hedefler. Bunu da belki altını çizmek gerekiyor. Şimdi bu başarılarla birlikte sadece kupa...
0: Hocam bağlantımız biraz sıkıntılı, arkadaşlarım tekrar bakacaklar diyelim, biz devam edelim Sadi Özdemir. Şimdi hocam hazır olana kadar hocamla birlikte de dışarıdaki başlıklara geçeriz ama içerideki başlıkları biraz değerlendirelim. Ahbap soruşturması devam ediyor. Ahbaplar suç örgütüne 4. operasyonun ardından kayyum atandı. İsterseniz onunla ilgili değerlendirmenize başlayalım ki aslında en çok merak edilen konulardan biri de işte o Hüseyin Başaran'da olan para trafiğiydi. O da bu arada gözaltına alındı.
1: Aslında esas olarak onun şikayetiyle ete kemiğe büründü. Çünkü oradaki gayrimenkul devirleri onların derneğe değil başkasına devredilmiş olduğunu anlıyoruz. Ya da dernekte başka gayrimenkullerin de şahıslara devredildiğini. Aradaki ödemeler sanki İşte bağış mıdır yoksa ahbabın topladığı paraların bu gayrimenkullere ödenmesiyle başka bir çıkar ilişkisi midir? Neticede kayyum atanması doğal bir sonuç. Ama şu şöyle bir şey var. İşte deprem günlerini hepimiz hatırlıyoruz. Bu çok söylendi, çok konuşuldu. Maalesef birçok şeyi sabote etti bu süreç o zaman. Ve bir sanatçı sonuçta, değil mi? Bir şarkıcı. Ama sabıkası bozuk bir insan. Bu sabıka varken bu kadar büyük ölçekte ve geniş tabanlı güven nasıl sağlandı? Oraya da bakıyoruz. Gözaltına alınıp ifadeleri alınan, süreci destekleyen, oraya bağış yapılması için adeta propaganda yapan, gönüllü ya da başka şekilde bilemiyoruz. Onlar araştırılıyor tabii. Çok büyük paralar toplanmış oldu. Vatandaşımızın önemli bir kısmının yardımlaşma duygusu, işte depremde bir yerlere işte ulaştırma duygusu, güvensizlik duygusunun pekişmesi. Neye güvensizlik? İşte malum diğer devletin ve diğer örgütlerin işte yardım toplama süreçlerinde sabote etmek gibi. Tüm bunlar çok berbat şeyler gerçekten. Şunu tekrarlayalım. Bu kritik zamanlarda tabii böyle şeyler oluyor ama normal şartlarda da bir takım yardımlar toplanıyor. Bunların hepsinin çok hukuki kuralları vardır. Yani kanunla yapılması gereken işlerdir. Bu işi yapan örgütlerin ya da kişilerin son derece şeffaf, profesyonelce yönetilmesi ve denetlenmesi gerekiyor. Ama en büyük denetim her konuda olduğu gibi vatandaş nezdinde. Yani vatandaşımız öyle hani bazen görüyoruz işte olur olmaz yardım toplamaya çalışanlar. Onlara da bakıyoruz. Hani hadi ya bir şey olmaz verelim. O bile yanlış. Çünkü o paralar nereye gidiyor? Ama burada çok büyük para
0: i̇şte
1: var.
0: İşte sanatçılardan özür dileyenler.
1: Kumar tarafı var, bahis tarafı var. Yönetimdeki kişilerin hepsinin işbirliği yaparak hani bir yönetim düşünün. Birileri erken zamanda isyan eder, değil mi? İstifa eder, beyan eder. Öyle bir şey de olmamış. Ortada milyarlarca lira ki eski hesaplara göre katrilyonlarca lira para var. Değer var. Bunun için işte asistan, sekreter, şoför, hani yönetimdeki diğer kişiler iyi kötü bu işe bulaşıp tamamen gönüllü olarak ama sanki organik olarak bir bağda varmış gibi çalışanlar. Çok uzun süre böyle bir süreç yaşanmış.

0: kurtarılabilecek şeyler ya da gayrimenkul olarak olanlar, bunlar belki de çok daha makul yerlere, ne yardım kuruluşu anlamında söylüyorum, devletin daha çok içinde olduğu ya da kurucusu olduğu yerlere devredilebilir, tasfiye edilebilir. Büyük bir ihtimalle de tasfiye edilecek ama bu işin sorumlularının da hak ettikleri cezayı alması lazım. Toplumun da bundan çok büyük bir ders çıkarması lazım.
1: Sanatçıların özür mesajlarında da aslında dediğiniz gibi benzer bir şey vardı.
0: Ben hepsinin işte bu işe hani çıkar elde etmek için katıldığını düşünmüyorum. O sanatçıların çok farklı.
1: Ama tabii şurada bir muamma Sadi Özdemir. O kadar işte ifade verenler arasında bağış yapan sadece bir kişi var. Yani bağış çağrısında bulunuyorsun ama bağış yapmamışsın.
0: Onlar
1: bu
0: psikolojisi
1: da biraz
0: şöyle.
1: Rahatsız
0: ben,
1: edici.
0: Muhatap olmuştum bu tür işlerde bazılarıyla geçmişte. Genellikle şöyle düşünüyorlar. Benim destek vermem zaten büyük bir bağış diye düşünüyorlar. Yani o güç var ya hani işte şimdi sosyal medya gücü ama sonuçta bunlar sosyal medyadan ziyade, orası da çok önemli tabii, ekranda olan insanlar çoğu, geçmişi olan insanlar, çok ünlü insanlar. Ya bak ben buraya açıktan destek veriyorum diye kendi vicdanlarını öyle rahatlatıyorlar sanırım.
1: Evet, Merve Hocam'ın bağlantısına tekrar arkadaşlarım baktılar. Merve Hocam tekrar hoş geldiniz diyeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde daha doğrusu şöyle, Trump'ın NATO zirvesinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede işte aslında hepimizi umutlandıran, mutlu eden açıklamaları vardı. F-35 satışına ilişkin, katsa yaptırımlarına ilişkin. Bununla ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkin de yeni bir açıklaması var Trump'ın. Dedi ki kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez diyor. Aynı zamanda işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan dostluğuna değiniyor. Harika bir müttefik olmuştur Türkiye diyor. Dolayısıyla kime neyi satıp satmamamız gerektiğini kimse söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz diyor. Aslında hem bunu soracağım elbette ama hem de şimdi Trump'ın hani bir gün yaptığı farklı bir açıklama oluyor. Sabah başka bir şey söylüyor. Akşam herhalde sabah başka, akşam başka bir şey söylemediği şu ana kadar tek lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hep aynı cümleleri sarf ediyor. Evet. Buyurun Merve Hocam.
2: Kesinlikle ama öncesinde Elif Hanım ahbap soruşturması ile alakalı bir iki bir şey
1: tabii
2: söyleyebilir
1: lütfen,
2: miyim?
1: Buyurun.
2: Çünkü bu konu son derece önemli.
1: Kesinlikle.
2: Yani vicdani olarak hepimizi doğrudan etkiliyor. Sadece biz burada mali kayıtların incelendiği adli bir süreçle karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda insanların güveninin aslında maalesef ki nasıl bir bağış üzerinden finansal kaynağa dönüştürüldüğü süreci de görüyoruz. Bence bu son derece üzücü. 6 Şubat depremi esnasında yani herkesin yaşadığı süreç içerisinde karşımıza çıkan bu başlık bir yandan da ne kadar kırılgan bir güven yaklaşımının olduğunu gösteriyor. Bence iyi duyguların, dayanışma duygusunun, bu kadar kıymetli duyguların kötüye kullanılması son derece endişe verici. Çünkü bizim insanımız iyi niyetle yaptığı yardımların günün sonunda bu şekilde karşısına çıktığı, şeffaf süreçlerin olmadığı başlıkları görünce hem üzülüyoruz hem de eş zamanlı olarak ne yapıyoruz? Acaba bu güven duygusu nasıl yönetilecek diye sorguluyor. Çünkü gerçekten hani herkes o kadar iyi niyetli olarak yaptı ki buradaki yardımları.
1: Tabii.
2: Ve sizlerin de belirttiği gibi aslında orada bir yandan maalesef ki alt metinler vererek ilerleyen başlıklar bizim karşımıza çıktı. Bir yanda evet bir sivil toplum kuruluşu olarak hareket edildi. Ama devletle alakalı da sanırım biraz böyle alt metinlerle sorgulanması gereken başlıkları ortaya çıkarttılar. Toplumsal güven ve ahlaki sorumluluk bağlamında da biz bunu gördük. Devlet kurum ve kuruluşlarının ne kadar değerli olduğunun her daim altı çizilmesi gerekiyor bu açıdan. Ve şimdi bizim karşımıza çıkan bu ahbap soruşturmasıyla birlikte halk nezdinde derin yankı üreten bir süreç var. Güvenlik bağlamında, dayanışma bağlamında, yani insanların verdiği bir kuruşun bile hesabının sorulması gereken bir arka plan bizim karşımıza çıkmış oldu. Hani bu açıdan yardım kuruluşu olarak belki görüyoruz ama ne yazık ki insanların iyi duygularının sömürüldüğü bir süreçte de karşı karşıya olduk. Yani yardım alanında güven yalnızca suç işlemekte değil aslında. Burada en önemli konulardan bir

0: bir tanesi iyi duyguları da ahlaki olarak kullanmakla karşımıza çıkıyor. Ya ben bu konularda son derece üzülüyorum. Çünkü böyle olayların olmasını yani hiçbirimiz istemiyoruz ama günün sonunda gerçekten bunların yaratacağı etkiler vicdani eşik olarak düşünülmesi gereken başlıklar. Hukuki bir boyut olmasının yanı sıra ben toplumsal anlamda vicdani, hukuki, ahlaki bağlamlarının unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kriz anlarında biz birbirimize tutunarak hayatta kalıyoruz. Ve dolayısıyla bu zamanda yapılan bu adımlar ne yazık ki büyük travmalar yaratıyor üzerimizde de. En azından bunu da eklemek istedim Melih Hanım. Çünkü
1: Çok
0: gerçekten
1: teşekkür
0: son
1: ederim.
0: derece hassas bir süreçten geçiyoruz.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de hocam
0: Şimdi
1: söylediğiniz gibi şimdi o kadar büyük bir felaket yaşandı ki asrın felaketi diye geçiyor. Sonuçta insanların iyi niyetle yaptıkları şeylere tabii işte Sadi Özdemir'in altını çizdiği gibi işte devlete ait kurumlara yapma konusu çok önemli elbette ama yine de işte insanlar o günlerde o kadar yardım ederken de o kadar ne yapacaklarını bilmez bir şekilde büyük bir panik ve büyük bir üzüntü yaşanıyordu ki dolayısıyla insanların vicdanlarına verdiği zarar da çok büyük. O yüzden teşekkür ediyoruz. Buyurun diğer başlığı da değerlendirin hocam. Sonra Sadi Özdemir'e dönelim.
0: tamamdır. Ben yeniden teşekkür ediyorum bu konu için. Şimdi Trump evet dediğiniz gibi 24 saat içerisinde 24 tane ayrı açıklama yapabilen bir lider. İnanılmaz derecede zaten sistemi şu ana kadar Ocak 2025'ten bu yana tamamen tavrımar etti desek hatalı olmayacak Elif Hanım. Çünkü barış getireceğim deyip de bu kadar savaş çatışma başlatan başka bir isim daha dünya tarihinde böyle çok enderdi diyebilirim yakın dönem, modern dönem içerisinde. Süreç esasında bizler açısından son derece önemli. Çünkü Trump NATO zirvesine gelmeden önce büyük bir hediyeyle gidiyorum demişti. Netanyahu hemen endişeyle aynı açıklamanın sabahında doğrudan çıktı kanallarda röportajlar ya da açıklamalar yaptı işte Türkiye'ye bu adım atılmasın F-35 meselesiyle alakalı olarak sınırlar devam etsin Katsa devam etsin diye hatta tek başına da değil aynı zamanda sadece Siyonist lobi üzerinde değil Rum lobisi üzerinde de etki etmeye çalışmıştı çünkü biz bir yandan da Yunanistan Güney Kıbrıs Rum kesimiyle bir işbirliği ittifak içerisinde olan İsrail'den bahsediyoruz ve hatta bence o dönemde en dikkat çeken başlık Netanyahu'nun iki kere açıklamasında da Güney Kıbrıs Rum kesiminin NATO üyesi olarak ifade edilmesiydi. Bu son derece dikkat çekici başlıklardan biriydi. Şimdi Washington ve Türkiye arasında konu sadece F-35 S-400 durumu değil bence. Burada şekillenen güvenlik mimarisinin de arka planda okunması gerekiyor. Çünkü Netanyahu'nun itirazları etkisiz kaldı mı son ziyaretiyle birlikte belki yeniden bunu okumak gerekebilir. Ya ben ilk günden beri şunu söylüyorum. Evet Trump'ın bu açıklaması son derece önemli. Katsa yaptırımları kaldırılabilir. Çünkü katsa yaptırımlarıyla savunma sanayi alanı başta olmak üzere pek çok kalemde Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar var. Ve bu yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri aslında düşman olarak adlettiği ülkelere uyguluyor. Ve bize niye uyguluyor? S-400'leri aldığımız için. S-400'leri neden aldık? Kendi savunmamızı sağlayabilmek için NATO üyesi olmamıza rağmen bize NATO'nun destek vermediği noktada S-400'ler alındı. Yani bir ülkenin kendini savunma hakkını engelleme konusunda sanırım NATO üyesi olduğumuz halde bize yapılan kadar başka bir ülke ambargo ya da yaptırım uygulanmadığını görüyoruz. Bu da son derece dikkat çekici. Yani bunu hatırlatmamın temel nedeni katsa yaptırımlarının neden uygulandığı o ve başlığın arka plandaki sorunların anlaşılması. Şimdi katsa yaptırımları kaldırılsın ya da kaldırılmasın. Türkiye zaten 2017-2018'den bu yana savunma sanayi alanında geldiği başlık ve konum son derece önemli. Biz ne yapıyoruz? Bize sunulan o kısıtlı sistemlere adapte olup alternatif oluşturabiliyoruz. Bu açıdan bence katsa yaptırımları F-35 konusu sadece hani bir sistemde rahatlama ya da yaptırımların kaldırılması başlığı değil. Aynı zamanda karşılıklı güven tesisiyle alakalı da bir başlık. Çünkü NATO zirvesinde aktörler kendi içlerinde bile tutarlı olduklarını gösterdiler. NATO Avrupa'sı kalktı, Rusya'yı düşman ilan etti. NATO içerisinde Amerika kalktı. Herhangi bir şey söylemedi. Avrupalı aktörleri eleştirdi. Şimdi bu başlık üzerinden baktığımızda zaten Trump'ın açıklamalarının günün sonunda ne kadar kalıcı olacağına dair bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada söylediği bir şey de vardı. Sözle alakalı, sözün eri olmayla alakalı. Sanırım Trump belki bunun da sınavını vermiş olacak. Bu açıdan son derece önemli. S-400'lerle alakalı olarak kasa yaptırımlarının kaldırılması için bu başlığın çözülmesi gerekiyor. Bunun çözülmesi için de üçüncü bir ülkeye satışından dahi bahsedildi. Ama buradaki en temel konu Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacağı noktadan hareket edilmesi olması gerekiyor. Yani olay F-35 ya da katsa değil, S-400'ler de değil bence. Türkiye'nin NATO içerisinde kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabileceği çerçevede diğer NATO üyeleriyle işbirliğini devam ettirmesi mesele. Bu nedenle de Trump'ın açıklamaları evet son derece önemli ama yarın öbür gün biz kaldırmadık işte F-35 geri dönmüyor gibi bir açıklama yaparsa da dediğim gibi şaşırmayacağım. Yani bence kimse şaşırmayacak. Çünkü zaten bugüne kadar öyle bir temelde ilerlemedik. Yani yaklaşık 10 yıl olmuş ve siz 10 yıl içerisinde buradaki sürece adapte olmuşsunuz. Fakat sözün nere olmayla ve güveni yeniden tesis etmeyle alakalı bir başlık var. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin vermesi gereken son derece önemli bir karar var Elif Hanım.
1: Evet, Sade Özdemir dediği gibi kararla ilgili hocamın bir değişiklik olabilir Allah'tan, ama dediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili görüşlerinde, Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğuyla ilgili görüşlerinde bir değişiklik olmuyor.
2: Yok, evet. Hani orada yine kimleri cevaplamış oldu aslında son sözlerinde. Son birkaç gündür İsrail'de ve Yunanistan'da bir kampanya var. Yani kampanya derken işte F-35'ler, Amerika bunu yapmamalı. İşte bu aslında Türkiye'ye çok büyük avantaj sağlar. İşte biz tehlike altındayız vesaire gibi. Onun için biraz Amerika içinde de tabii bir onay süreci var. O onay sürecindeki insanları etkilemek amacıyla lobiler de çalışıyor. Dolayısıyla istikrarlı bir şekilde Sayın Trump bu konuda düşüncesini ifade ediyor. Ama bu nasıl aşılacak? Hocamızın da söylediği gibi. Tabii burada bir hukuk süreci var kendileri açısından. Bizce hukuki değil de. Onlar işte S-400'lerin Türkiye kontrolünden çıkarılması ve sınırından, Türkiye sınırlarından çıkarılması, yani satılması, devredilmesi neyse. O konuda hatırlatalım, Rusya tarafı da olumsuz bir açıklama yapmamıştı. Belki o konudaki süreç birkaç ay içinde tamamlanabilir. Nakliye tamamlanmasa bile anlaşma sağlanabilir. Ama bu noktada hani birkaç ay içinde F-35'lerle ilgili fiili bir süreç olur mu? O konuda uzmanlar da biraz karamsar. Ancak 2027'nin belki ortalarına doğru, eğer pozitif giderse her şey olabilir deniliyor. F-35'lerle ilgili bir şey daha ekleyeyim. Hani bizde bazı insanlar komple karşı çıkıyorlardı ya F-35'lere gerek yok diye. Biz de şunu söylemiştik. İsrail ve Yunanistan aptal mı? Yani onlar niye karşı çıkıyor? Siz de karşı çıkıyorsunuz. Onlar da karşı çıkıyor. Yani siz vatanseverlik adına karşı çıkıyorsunuz. Onlar Türkiye'yi sevdiği için mi karşı çıkıyor? Hayır. En sonunda birileri açık ettiler zaten. Neydi o? Türkiye'ye 5 tane F-35 bile çok yeter. Yani niye çok yeter? Türkiye kendi taarruz uçağı projesini yürütüyor. Aynı F-16 sürecinde olduğu gibi Türkiye teknoloji transferi yapar. Savaşları, uçakları savaşlarda şurada burada kullanmak, bunlar bambaşka şeyler. O süreçlerde de Türkiye muhtemelen ne yapar yapar kullanır da. Ama önemli olan ben bunları alacağım da bir yerle savaşa gireceğim. Hay Allah, savaşta da kullanacağım mı kullanmayacağım. Türkiye bu noktada değil ki. Türkiye savunma sanayinde birçok şeyi halletti. Yerli yerine koydu. İhracatçı oldu. Hatta NATO bizim hani biz NATO'nun ihtiyaçlarını karşılar noktaya geldik birçok konuda. Ortaklıklar oluyor vesaire. Bunlar hep konuştuk. Ama bu taarruz uçağı, yani savaş uçağı diyelim. Burada müttefiklerle ortak bir proje vardı. Bu teknolojinin içine biz daldık, girdik. Bununla ilgili biz yatırım yaptık. Bu öyle az buz yatırım değil. Yani hep söylüyorum, İzmir'de bir fabrika kuruldu. F-35'ler için kuruldu. F-35'lerin motorları için kuruldu. Yani bir süre sonra F-35 motorlarının tamamına yakınını, belki hani bir motorun oran olarak söylüyorum içinde üretecek bir Türkiye söz konusu.

0: teknoloji transferi meselesi. Geçmişte güdümlü füzeler, şunlar bunlar, her şeyle ilgili Türkiye böyle bir yol yürüdü. Dolayısıyla bu bizim için kritik, stratejik. Tabii ki biz hem kendi projemizi geliştireceğiz, hem bu süreçe dönülürse çok hızlı bir şekilde ilerleyecek Türkiye ve ihtiyacı olan sayıda savaş uçağını temin edecek. Bunu tekrar hatırlatalım. Sonuçta o taraf da zarar gördü. Yani Amerika'nın o siyasi ihtiras sahibi siyasetçileri Türkiye'yi bu konudan dışladığı için F-35 programı, süreci aksadı. Her açıdan aksadı. Teslimler aksadı. Sürece yeni bir takım şirketlerin dahil edilmesi öyle kolay olmuyor. Yani sadece basit bir kanat parçasından tutun, işte motorun içinde olan parçalara kadar bir X NATO ülkesindeki X şirketine hadi bunu artık sen üret demen için defalarca üretim denemeleri yapılıyor vesaire. Çünkü koca bir platform yukarı kalkıyor. Bilmem kaç bin tane parça var. Bu parçaların standartları o kadar kritik, o kadar zorlu süreçler ki Türkiye buna hani ben şöyle söyleyeyim, ben 2006 yılında ya da 2004 yılında Paris'teki Air Show'a gitmiştim. Orada F-35 ekibiyle, yani Amerika'daki üreticiyle Türk tarafının, dönemin işte bizim devlet tarafının ve özel sektör tarafının imzalar attığına tanık olmuştum. 20 sene geçmiş. O kadar erken başlayan şeyler. Neyse, şunu söyleyelim. Amerika bize haksızlık yaptı. Müttefikimiz haksızlık yaptı. Trump da haksızlık yaptı. Trump da anlamadan, dinlemeden o dönemde öfkeyle Türkiye'ye başka şeyler de yaptı. Finansal saldırı başlattı vesaire vesaire. Kimse Trump güzellemesi yapmıyor. Ama Trump iş adamı olduğu için hatalarından ders çıkarıyor. Mesela şöyle söylediği bir cümle var. Unutmayalım. F-35 dışında söylüyor bunu. Hı hı. Diğer savunma teknolojileriyle ilgili söylüyor. İşte bir ülkeye diyor bir şey satıyorsunuz diyor. Sonra o sattığınızın bakım, onarım, parça ihtiyacı oluyor diyor. Biz onu da diyor engelliyoruz diyor. Böyle ticaret mi olur diyor. Böyle müttefiklik mi olur diyor. Şimdi bunlar Amerika'da birinin söylemesi mümkün olabilir. Hani öyle işte bürokratlar, başkan söylüyor. Türkiye bu, Türkiye'nin lehine değil mi bu? Lehine. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu çok iyi biliyor ve yönetiyor. O da Sayın Trump'ı kıracak, terse çevirecek sözler etmiyor. Bu çok iyi bir siyaset. Trump da en kritik zamanlarda o Netanyahu yanında otururken söylediği sözleri unutmayın. Netanyahu ne yapmaya çalışıyor? Türkiye'yi Amerika nezdinde tamamen şeytanlaştırmaya çalışıyor. Ne için? Kendi Siyonist hedefleri için. Yani hep söylüyoruz. Kim var şimdi karşıda? İsrail gitti, Yunanistan, işte Rum kesimi vesaire bir araya geldiler. Abuk subuk işler yapıyorlar. Halbuki Yunanistan'la NATO'da müttefiyiz. İsrail'in bölgede bundan sonra güvenli bir barışla ilgili ve kendi güvenliğiyle ilgili çok temel bir anlaşmaya ulaşmadan yaşaması mümkün değil. Bunu anlamaları lazım. Bir İran bile bakın ne kadar zaman oldu. Bir şekilde pes ettiremediler. Amerika'nın gücünü düşünün işte, değil mi? Zaman zaman diyoruz. Ha bu, hep söylüyorum. Bu hikaye başka segmente geçerse Allah korusun, geçmesin tabii. Bir şekilde sönsün. Başka şeyler olabilir ama işte geçemiyor oraya. Yani işte nükleer kullanımı vesaire, ama Netanyahu onu bile tetiklemek istiyor olabilir. Çok tehlikeli şeyler. Bir an önce Amerika-Türkiye ilişkilerinin, ki NATO zirvesinden sonra bütün NATO ülkeleri aşağı yukarı anlamış durumda. İngiltere dahil çok normal bir noktaya getirilmesi lazım. Bunun içinde KATSA yaptırımları gerçekten düşmanca yaptırımlar, düşman tanımlayan yaptırımlar.
1: Amerika'nın altını çizdiğiniz, evet, hiç hak etmediğimiz.
0: Aynen. Amerika'nın düşmanları kimdir? Bunu Amerikalılar, yani Amerika'yı yöneten gerçekten aklı selim insanlar sorması lazım. Öyle birisi gelir, kendi düşmanını size şöyle anlatabilir. Bu aslında var ya, benden çok sana düşman. Siz aptal mısın? Yani tırnak içinde söylüyorum. Bunu çok iyi analiz etmen lazım. Sanki Trump bu değişken haliyle bile bunu daha doğru analiz etmiş gibi görünüyor. önceki yönetimi düşünün, Biden yönetimini vesaireyi. Bunlar Türkiye ile hiçbir şekilde muhatap bile olmak istemiyorlardı. Her şey alt düzeyde kalsın, donsun. Türkiye'de yapmak istedikleri vardı. Onları yapsınlar. Sonra belki çok daha üst seviyede bir işte politika sürdüreceklerdi. Gittiler. O bizim zararımızdaydı. Şimdi başka bir noktadayız. Bir yıl içinde bu işler çözülürse çok iyi olur. Ha, denilebilir ki Türkiye'nin odak noktası bu mudur yani? Hayır. Türkiye şunu söylüyor. Zaten hani bu ambargolar, bu engellemeler, en az 10 tane başlık sayabiliriz başka konularda. Vermediniz, yaptık. Kısıtladınız, daha iyisini yaptık. Parasını ödedik. İşte ya, bir sürü başlık var. Tanktan tutun işte gemilere kadar, SİHA'lara kadar, bir takım bu ne diyelim orta menzilli obüsler meselesi. Onun dışında şimdi daha uzun menzilli füzeler. Bütün bunları düşündüğümüzde Türkiye baktı ki müttefiklerine bu anlamda güvenemez. Kendi politikaları var. Hepsini yaptı, yapıyor. Bunu da yapar. Ama burada zamana ihtiyacımız var ve bir boşluğa düşmememiz gerekiyor. Bunu da en iyi kim biliyor? Devlet biliyor. O yüzden böyle ileri geri konuşanlar bazen düşmanlarla aynı hedeflere hizmet ediyor olabilirler. Dikkatli olmaları lazım.
1: Evet. Şimdi tabii Trump'ın sadece Türkiye ile ilgili açıklamaları yok hocam. İran'la da şu anda görüşmeler yürütülüyor diyor. Yeterince zamanı bulunduğunu söylüyor. Bir şeyler gerçekleşmesi için yüksek bir ihtimal var. Olumlu şeylerden bahsediyor ama bir taraftan da işte daha sonra ne diyeceğini de merak ediyoruz. Çünkü durdurma kararı alırken de iyi şeyler olma ihtimali yüksek derken de bir taraftan işte daha İran hiçbir şey görmedi de diyebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmalarıyla ilgili umudunuz hangi seviyede? Bu şimdi artık şeye benzedi. Fed'in şimdi faiz artırımına gideceğiyle ilgili fiyatlanan o oran sürekli değişiyor ya, yani %68 oluyor, %50'ye geriliyor.
0: Aniden
1: bunun gibi
0: geriledi,
1: oldu.
0: Değil mi?
1: Evet,
0: petrol
1: yani fiyat. Umudumuz da Fed'in faiz artırımı beklentisi gibi sürekli biraz artıyor, biraz azalıyor ne yazık ki. Ne dersiniz hocam? Buyurun.
2: Evet, hafta sonları savaşın başladığı, hafta işleri piyasa açılırken savaşın sonlandığı bir süreçteyiz yani.
0: Savaş mesaisi.
2: Yorum yapamıyorum. Yani yorum yapamıyorum çünkü böyle bir sistem, böyle bir düzen ve hala sivil can kaybının devam ediyor olması son derece önemli. Altyapılar hedef alınıyor. Enerji piyasasında özellikle son derece istikrarsızlık arttı ve bu her anlamda bize yansıyor. 8 milyar insana yansıyor neticede. Yeni savaşlar döneminden bahsediyorduk. Demek ki artık piyasa endeksli savaşlar dönemi demek gerekecek belki de. Çünkü o şekilde ilerleyen bir süreçteyiz an itibariyle. Ben bu nedenle de Trump'ın açıklamalarının, hani az önce de 24 saatte 24 açıklama yapıyor. Gerçekten hiçbirinin doğrudan sahayla ya da masayla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İran-Amerika-İsrail savaşı içerisinde İsrail denklemden çıkmadıktan sonra maalesef ki oradan bir anlaşma, bir uzlaşı çıkmayacak gibi görülüyor bize. Geçtiğimiz ay biz sürekli olarak ateşkes sürecinden bahsediyorduk. Oldu, olacak derken aslında olmadığını görmüş olduk. Çünkü daha baştan sorunlu bir masaydı bu. İlk ateşkes görüşmelerinde Pakistan'da işte J.D. Vance'in gittiği süreci hatırlayalım. Tamamen hiyerarşik yaklaşımlar. Günün sonunda egemen eşit devletler sistemine aykırı bir anlaşmayı ortaya çıkarmaya çalışma çabası. Burada da İran'ın zaten duruşunun net olduğunu gördük. Şimdi savaş süreci devam ediyor. Savaş süreci devam ederken bizim karşımızda sadece İran'da mı? Hayır. Lübnan'da ve Gazze'de de benzer süreçler devam ediyor. En başından beri hep benim dediğim şey, Elif Hanım, sizle de yayınlarda pek çok kez konuştuk. Bu üç masa birbirine bağlı. Gazze masası, Lübnan masası ve İran masası. Dolayısıyla buradan kalıcı bir ateşkes, kalıcı bir barış çıkarmak için yapılması gereken şey her üç sahada da silahların susması ve her üç sahada da biz İsrail'in olduğunu gördüğümüz müddetçe ne yazık ki farklı başlık okuyamayız. Yani bence bu Trump ya da Amerika ile okunması gereken bir başlığın çok çok daha ötesinde. J.D. Vance geçtiğimiz günlerde doğrudan İsrail'de belki de hani biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunu da rahatlatma konusunda açıklamalar yaptı ama günün sonunda İsrail ve Amerika'nın politikalarını farklılaştığı bir arka plan görmüyoruz. Orta Doğu'da hala aynı şekilde hareket ediyorlar ve Orta Doğu'da hareket ederken de yine karşımıza çıkan temel tablo günün sonunda sivillerin hedef alındığı bir arka plan. Hatta şunu da eklemek istiyorum. Hazar'da en son gerçekleşen Ukrayna'nın İran gemisini vurmasıyla birlikte biz iki savaşın birbirine ne kadar bağlı olduğunu, savaş ve çatışma alanlarının ne kadar hızlı bir şekilde birbirine dahil olabilecek gibi genişlediğini aslında bir anlamda görmüş olduk. Çünkü Hazar'la alakalı 2018 itibariyle yani 90'larda başlayan görüşmeler Hazar'ın statüsüne dair 2018'de sonlanmışken Ukrayna bir anda buraya dışarıdan bir askeri müdahale gerçekleştirmiş oldu. Bir ticari gemiyi hedef aldı, bir sivil can kaybı oldu. Ve buradaki yaklaşımı genelde Ukrayna'nın açıklamalarından baktığımızda işte Rusya İran'a askeri yardım yapıyor ya da işte teknik yardım, istihbaratı yardım yapıyor diyor. Çin'den yine bu his geçiyor ama günün sonunda bu aktörler tabii ki de böyle bir durum varsa dahi bunu kabul etmiyorlar. Dolayısıyla iddia boyutunda kalıyor ama şimdi Ukrayna neden bir anda Hazar üzerinden böyle bir adım attı? 5 tane kıyıdaş ülke var neticede burada ve her birinin karasuları üzerinde demek ki yakın bir dönemde böyle bir etki görülebilir. O zaman ne olacak şimdi? Hazar'a taşınmış bir savaştan bahsetsek, aktörü genişlemiş bir savaştan bahsetsek, küresel sistem içerisinde o zaman biz aslında son birkaç yıldır konuştuğumuz 3. Dünya Savaşı başlığını buradan mı okumamız gerekecek? Çünkü savaşın yayılım doğası içerisinde olması bize bunu getirir bir yandan da. Kuzey ve Güney savaşlarının bir anda birbirine bağlanması demek bu. O zaman hangi aktörden, hangi cepheden, hangi sahadan, hangi barıştan bahsedeceğiz? Bu nedenle de hemen şunu da eklemem gerekiyor. Belki de en ufalım. Son günlerde Kazakistan başta olmak üzere pek çok aktörden Türkiye'de yeniden Rusya-Ukrayna savaşına dair bir masa kurulması çağrısı da böyle tesadüfi ya da denk gelmiş bir durum değil. Çünkü buradaki en dikkat çekici başlık İran-Amerika-İsrail Savaşı ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatının tam olarak sınırlarının ve çizgisinin çizilemiyor olması. Bence bu da son derece endişe verici bir süreci bizim karşımıza çıkarmaya başladı. Yani Trump'ın Rusya ile ilgili açıklamaları ya da işte Çin ile ilgili açıklamaları günün sonunda işte Xi Jinping'le konuşuyorum, Putin'le konuşuyorum. İyi de konuşmanın sonucunda bir üretim var mı? Buna bakmak gerekiyor belki de. Netanyahu ile alakalı açıklamaları burada da bir üretim olduğunu görmüyoruz. Üretim yoksa, söylem ve eylem birbirini tutmuyorsa ne yazık ki buradaki en acı verici sonuç savaşların ve çatışmanın devam ettiği bir başlık. Enerji piyasası ile alakalı belki şunu da eklemem gerekiyor. Yine İran-Amerika-İsrail savaşı ekseninde Ukrayna Hürmüz'de yaşananlardan yola çıkarak enerji altyapıları ne kadar kritik olduğunu gördü ve Rusya üzerinde şu an 1500 kilometre kadar içeriye girip doğrudan buraları hedef alıyor. Hatta artık onu da geçip Hazar'la birlikte bence yeni bir kırılma da yaşadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü Hazar'da da enerji kaynakları son derece önemli. Geçiş alanları üzerine yeni projelerin bahsedildiği bu günlerde bu adımların karşımıza çıkıyor olması stratejik olarak bütüncül düşündüğümüzde yeni bir eşiği karşımıza çıkıyor. Bakalım Trump burada Zelenski üzerinde nasıl bir baskı kuracak ya da Zelenski Trump'tan beklediklerini alabilir. Bence bu sorunun da sorulması gerekiyor. Operasyonel bir ara verme var gibi görünüyor şu an Amerika-İran arasında ama dediğim gibi hani burada bombalar susmuş olsa da Hazar'da yaşanan gelişmeler sanırım farklı bir başlığı da bizim için açmış oldu. Ukrayna zaten Amerika-İran-İsrail savaşı başladığında kamikaze dronlarla alakalı savaş süreci içerisinde eğitim verme ya da yardımcı olma gibi başlıkları ortaya çıkarmıştı. Yani bu açıdan iki farklı sahadan bahsediyoruz ama şu an için bahsediyoruz. Yoksa yakın bir gelecekte bu süreç değişir mi? Gerçekten büyük bir soru işareti. Evet, Trump'tan yola çıktı ama sanırım savaşın ne kadar geniş bir kapsama yayılma eğiliminde olduğunun da çerçevesini çizmem gerekiyordu.
1: Evet, umarız öyle olmaz diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunu Özcan. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Evet, Abi Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizimle beraber. Üzeyir Doğan, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bir sürü ekonomi başlığımız var. İki konunun uzmanıyla konuşacağız bütün bu başlıkları ama
0: hiç
1: öncesinde...
0: Hiç değişmiyor başlıklar.
1: Evet, başlıklar hiç değişmiyor. Aynen, o kadar güzel bir noktaya temas ettiniz ki başlıkların hiç değişmediğini fark ettik. Konuştuk yani, sabah dedi ki Cihat Çelik, o zaman adlı bir LED yapalım ve hani o LED'le bir, evet, farklı bir başlık konuşabilirim. Şimdi malum hem bahar aylarında hem de yazın yağışlı geçiyor. Bu yağışlı geçmenin bazen işte hava soğudu, yağış var diye şikayet etsek de barajlara etkisi olumlu oluyor. Barajlarda doluluk oranını nasıl etkilemiş bakalım. 2024 yılında %61,4 iken 2025 yılında %51,7 ve son 3 yılın en dolu oranı 2026'da %71,3 ile olmuş, işte bu yağışların etkisiyle. Barajlara gelen su ilk 7 ayda 2025 yılında 30.24 milyar metreküpken 2026 yılında 72.53 milyar metreküp, yani %139.9, yani %40 arttığını gösteriyor. Elbette hidroelektrik üretimine de ciddi bir katkısı var. İlk 6 ayda 2025 yılında 33.9 milyar kilowatt saatken 2026 yılında 57 milyar olmuş ve artışta böylece %68 olmuş. Elektrik üretiminde HES payına bakıldığında %32'nin üzerine çıkmasını sağladığı en bereketli ayda Mayıs ayı gözüküyor, 19.3 milyar metreküp su girişiyle. Bu aya geldiğimizde, Temmuz ayına geldiğimizde 1-19 Temmuz arasında toplam su girişi 3.44 milyar metreküp oldu ki işte hafta sonunu oldukça yağışlı geçirmiştik İstanbul'da. En yüksek günlük girişte 217.4 milyon metreküple 1 Temmuz'da gerçekleşmiş. En düşük günlük giriş 147.2 milyar milyon metreküple 16 Temmuz'da olmuş. Tabii böylece program hedefi de aşılmış oldu. Hedef 37.18 milyar metreküptü. Gerçekleşme 72.53 milyar metreküp oldu. Hedef gerçekleşme oranı %195.1 oldu. Evet, tabii su verimliliği artan barajlara da bakınca Keban, Deriner, Altınkaya, İrfanlı, Boyabat, Oymapınar ve Aslan 1 de Alparslan 1 verimliliği artan barajlar arasında yer alıyor diyelim. Tabii önce bunu değerlendirelim, sonra da Sade Özdemir'in dediği gibi o her gün artık
0: biz onu yine oraya bağlarız.
1: Evet, aynen öyle. Zehir Doğan, buyurun. Tabii yağışlardan dediğim gibi bazen şikayet etsek de Mayıs ayında, örneğin en fazla Mayıs ayında olmuş. Ama işte olumlu yansıması da ne mutlu ki oldu.
3: Evet, yani hem barajlar tarafında oldu hem tahıl tarafında oldu. Tahıl tarafında olmasının şöyle bir avantajı da var. Özellikle Avrupa'da tahıl üretiminin sınırlı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani o tarafta bir kıtlığın olduğu dönemde Türkiye'de bir tahıl bolluğu var. Bu da aslında bereketi getiren unsurlardan biri. Diğer taraftan enerji tarafında da, Türkiye'nin yenilenebilir enerji tarafında yağışlar önemli ölçüde destekliyor. Özellikle hidroelektrik tarafında, siz de bahsettiniz. Yani genel itibariyle baktığımızda Türkiye'de zaten kurulu güç olarak günlük tüketimimizin neredeyse iki katı civarında bir kurulu güç söz konusu. Ama hepsinden aynı verimi, tam kapasiteyi elbette alamıyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıllarda kuraklıklar nedeniyle hidroelektrik tarafında oldukça düşük performans söz konusuydu. Bu sene orası da bu enerji kapasitesini destekleyen bir unsur oldu. Zaten güneş enerjisi, rüzgar enerjisi santrali tarafında Türkiye önemli bir atılım yapmıştı son 10 yıllık dönemde belki de. Bunun meyvelerini zaten o tarafta topluyoruz. Yani neticede baktığımızda Türkiye'nin en azından enerji üretimi tarafında bu yılda gözde görülür bir sıkıntı yaşamayacağımız çok net gözüküyor. Dediğim gibi zaten normal tarafta baktığımızda zaten yaklaşık olarak dediğim gibi günlük tüketimi, maksimum tüketimin olduğu dönemlerin bile neredeyse iki katı kadar bir enerji kurulumumuz var. Enerji üretim kapasitemiz söz konusu. Bu kapasitenin de bu yağmurlarla beraber hepsinin devreye girmiş olması da sevindirici taraf diyebilirim. Enerji üretiminde en azından maliyetlerin bu yıl düşük seyredeceğini söylemek mümkün açıkçası.
1: Evet. Gıda için de önemli.
0: Valla bu hani enflasyonu da etkiler malum,
4: evet,
0: değil mi?
4: Evet, aynı.
0: Şimdi neydi? Kuraklık nedeniyle özellikle gıda fiyatları tarım tarafı etkilendiği için sorun oluyordu. Yağışlar artınca bir rahatlama oldu. Bunu gördük yani çarşıda, pazarda. Bunun enflasyona yansımasını da bekliyoruz. Fiyatlara yansımasını da bekliyoruz. Yani arz tarafının artması anlamında. Tabii başka faktörler de var da. Ama enerji tarafı da çok kritik. Üzeyir Bey'in söylediği. Demek ki su neymiş? Su, hani su hayat ilişkisi hep anlatılır ya. Tarım dediğimiz sudan sonra yediğimiz şeyler. Yani suyu içiyoruz. Enerji, Türkiye şöyle bir mücadele veriyor. Malum fosil yakıtlar dışında ne üretirsek, elektrik, bu elektrikle ilgili bir şey. Güneş enerjisi elektrikle ilgili. Hatta bir dönem fosil yakıtları bile, ki hala da kısmen var, elektrik enerjisi üretmek için kullanıyoruz. Ve şununla övünebiliyoruz artık. Türkiye'nin tükettiği toplam enerjinin, elektrik enerjisinin artık %60'a yakınını, bazen işte bu nedenle 50'ye doğru düşüyor, bazen 60'a çıkıyor, yerli kaynaklardan yapabiliyoruz. En azından elektrik faturamızda doğalgazın, petrolün ve kömürün maliyetini ya da girdisini azaltmanın yolu bu. Hidroelektrik santraller artı elektrik enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji. Ha, kömürde de tabii bizim yerli kömürümüzle ilgili bir şey sorunu var, kalori sorunu var. Genelde ithal kömürle. Ama yine de yerli kömürün de kullanıldığı termik santrallerimiz var. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük dış ticaret açığı artı cari açıkta da en büyük payı oluyor tabii enerji. Oradaki mücadeleyle de ilgili. Enflasyonla ilgili mücadeleyi vatandaş her gün bunu hissediyor zaten, değil mi? İşte sonuçta biz bu yüksek enflasyondan nasıl kurtuluruz? Bunun için nasıl bir program olması gerekir? O program uygulanıyor. Bunun zorlukları var, yansımaları var. İşte tam böyle işler yoluna giriyor gibi, hedefler tutacakmış gibi diyoruz. Kendi iç şartlarımızın dışında da işte bölgesel bir takım çatışmalar. Orada da bir başlık çıkıyor karşımıza, ne? Yine enerji. Ne işte petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları. Yani öz cümle şunu söyleyeyim. Biz yine bunu enflasyona, makroekonominin bir tarafına, hatta borsaya da bağlayabiliriz. Borsada da enerji şirketleri var, gıda şirketleri var malum. İnşallah bu bereket devam etsin. Yani bu kadar böyle bu artışlar çok mutluluk veriyor. Çünkü bir kuraklık döneminden çıktık.
4: Evet.
0: Onu gösteriyor. Ama artık böyle çok büyük bir şok azalma ve şok artışlardan ziyade o taraftaki mücadele, oradaki başlık da bambaşka bir şey. Malum işte iklim değişikliği, bunu etkileyen faktörler falan filan. Böyle olmasa demek ki daha istikrarlı bir enerji yönetimi olabilir. Enflasyon bile daha istikrarlı olabilir. Çünkü yine hatırlatalım, bizim ana endeksimiz içindeki asıl vatandaşımızın canını yakan nedir? Gıda ve alkolsüz içecekler kısmı, değil mi? Payı da %25'e yakın ana endeks içinde. O zaman bu başlık çok önemli. Burada tabii tarımda mesele sadece su değildir. Onu söylemiyoruz. Su geldi, her şey halloldu demiyoruz. Ama en önemli unsurlardan biri olduğunu ve şimdi en azından 2026 için şu yaz aylarında, İşte yılbaşından beri ve belki yıl sonuna kadar bu bereket devam etsin de bari bu yıl yüzümüz daha çok gülsün.
4: Evet, ama su geldi harcayalım da demeyelim. Tabii yok. O uyarıda da bulunalım.
0: İsraf haramdır. Evet, herhalde aynen, ve şartta.
4: Yani, su geldi, hadi bakalım o şeyde harcayalım da demeyelim o rahatlıkla. Peki o zaman enflasyona bağlamışken şimdi artık önümüzdeki haftada Temmuz ayı enflasyonunu öğreneceğiz. Üzeyir Doğan, şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu metninde de yer alan ifade var. Haziran ayında sınırlı bir miktar geriledi. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir diyor.
3: Evet, yani şeye baktığımızda çok net bir şekilde şunu gördük. Yani enerji fiyatları Merkez Bankası'nın duruşunda çok net bir şekilde etkiliyor. Aslında Merkez Bankası faiz oranı ile ilgili çok net bir cümle kullanıyor. Yani ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın belirginleştiği, Bu aslında mevcut faiz oranlarının talebi ciddi manada baskıladığının bir göstergesi. Ama diğer taraftan enerji fiyatlarındaki artış bu maliyet taraf kaynaklı

0: enflasyondaki artışı tetikliyor. Bu nedenle de Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlayamamasının sebebi de bu. Yani eğer petrol fiyatları buna müsaade etse, enerji fiyatları, Merkez Bankası muhtemelen faiz indirimi serisini başlatıyor olacak. Ama mevcut koşullarda bu yüksek petrol fiyatları ve maliyet kaynaklı enflasyonla etkisi nedeniyle de Merkez Bankası erken bir adım atmak istemiyor. Çünkü işin sonunun nereye gideceğini hiçbirimiz bilemiyoruz bu savaşın ve petrol fiyatlarının. Keza Merkez Bankası da aynı şekilde. O nedenle orayı izliyor. Temmuz ayında enflasyonda bir yükseliş beklentisi var. Nitekim biz geçen ay enflasyonun birin hemen altında görmüştük, 0,99 civarı, ama bu ay muhtemelen bunun iki katına yakın bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Yani Temmuz enflasyonunda bunu görüyor olacağız. Bu açıdan bu enerji fiyatlarının oradaki net bir şekilde etkisini de hissediyor olacak piyasa tarafı. Haftaya pazartesi de bu rakamları görüyor olacağız. Yani gidişata baktığımızda aslında bir taraftan evet enflasyon düşmüyor. Ve uzun süredir devam eden sıkı para politikası bu nedenle eleştiriliyor, ama diğer taraftan şu realiteyi de unutmamak lazım. Yani eğer Merkez Bankası bu adımları atmamış olsaydı ve o da genişlemeci bir politika uygulasaydı ya da daha rahat davranıyor olsaydı, bugün belki 32 olarak gördüğümüz enflasyonu 42'lerde, 52'lerde görecektik. Yani bu realiteyi de unutmamak lazım. Yani dünyada ciddi bir enerji sorunu var, ticaret sorunu var. Ve bunun sorununun getirdiği bir enflasyonist süreç var. Normalde dışarıda rüzgar estiğinde bizde fırtına kopardı. Bu sefer bizde o fırtına kopmadı. Bunun temel sebebi de para politikasındaki kararlı duruşun devam etmiş olması. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Yani bazen sadece yaptık da ne oldu, enflasyon düşmedi bak şeklinde yorumlar görüyoruz, ama yapmasaydık ne olurun da cevabını vermek lazım. Eğer bu politikaları uygulamamış olsaydık, burada zikzak çizerek ilerliyor olsaydık, bugün 32 gördüğümüzü belki 42, belki 52 görebilirdik. Yani bunu da unutmamak lazım. Yani o açıdan politikaların devamlılığı, istikrarı elbette önemli taraf. Ama zor bir süreçten geçiyoruz. Yani bu sene ve gelecek yıl enflasyonda o arz ettiğimiz Merkez Bankası'nın tahminlerine yaklaşma ihtimalimiz çok çok zor. Yani imkansıza yakın diyebilirim hatta. Bu yılı işte Merkez Bankası 24 tahmin ediyordu, ama 29'da 30'da kapatabilmek bile bence başarı. Gelecek yıl için 16 gibi bir tahmin vardı, ama bana kalırsa 22-23 bile başarı. Yani bu açıdan enflasyonda zorlu bir süreçten geçiyoruz. Onu kabul etmek lazım. Bir diğer konu da ben zaman zaman da dile getiriyorum. Yani Türkiye realitesinde %5 gibi bir fiyat istikrarı hedefi bana çok inandırıcı ve kapsayıcı gelmiyor. Zaten toplumsal mutabakatın oluşmamasındaki en önemli sebeplerden biri toplumun ortaya konulan hedeflere inanmıyor olması. Keşke daha yüksek, ama toplumun da ikna olabileceği ve o hedefte bütünleşebileceği, yani toplumsal mutabakatı sağlayabileceğimiz tahminlerimiz ve hedeflerimiz olsa. Aksi takdirde biz her yıl tahmin yapan, sonra o tahmini revize eden ve revize tahmini dahi tutturamayan bir görüntü sergiliyoruz. Bu da toplumun enflasyonla mücadele olan güvenini kıran unsurlardan bir tanesi. Yani o açıdan gerekirse yüksek olsun, ama tutturulabilir bir hedef söz konusu olsun ki sonraki hedefe yönelik de inançta bu test edile edile evet dendi ve yapıldı, dendi ve yapıldı, bu da dendi, bu da yapılır diyebilebileceğimiz bir atmosfer oluşabilse keşke.
1: Öyle. Revizenin revizesi şeklinde gidiyor hayat. Yani
2: Ağustos ayında değil mi enflasyon
1: şimdi
2: raporu?
1: Zeyir Bey'in söylediği gerçekten çok önemli. Bunu anlatmakta zorlanıyoruz bazı yerlerde. Yapmasaydık ne olurdu? Denilebilir ki o bir senaryo sonuçta hani. Ama doğru şeyi yapmak bazen her şeyi düzeltmez de daha kötü, daha felaket şeyleri önleyebilir. Önemli olan doğru şeyi yapmak. En de sonunda bu engelleyici, etkileyici birçok faktör ortadan kalkacaktır. O zaman da siz doğru şeyi yaptığınız için hedefinize ulaşırsınız. Ha işte erteleniyor, revize ediliyor, doğru. Bunlar konuşulacak tabii, konuşulması lazım. Zorlananlar da konuşmalı, anlatmalı. Ekonomi yönetimi de bunları dikkate almalı. Ama ana ne diyelim? Ana strateji, ana program bir şekilde orada da çok büyük revizyonlar yaparsanız

0: o zaman hiç güven kalmaz. O zaman kontrolden çıkabilir, Allah korusun. Hani başka bir denge bulur. O denge işte söylendiği gibi %40'lar, 30'ları değil de işte 40'ları, 50'leri konuşan, oralardan enflasyonu indirmeye çalışan, onun etkisini yaşayan bir toplum, bir ekonomi yönetimi karşımızda olur. Şimdi ne olabilir? Ben yine hatırlatayım. Önümüzde en azından Ekim ayı dahil %2'nin üzerinde enflasyonlarımız var. Eylül'de hatta %3.23, geçen yıl için söylüyorum. Biz burada eğer aylık %1-1.5'luk enflasyonları başarabilirsek, hani işte savaşı gördük değil mi? Nasıl bir anda petrol fiyatlarını tekrar 100 dolara götürdü şimdi daha farklı noktada. O yüzden tahmin şöyle olur diyemiyoruz ama pozitif projeksiyona göre 30'un altına döneceğiz herhalde yıl sonunda. Belki 28 olabilir yıllık enflasyon. Bu enflasyon düştü anlamına gelir mi? Tamam, önceki %35'lere, 37'lere göre o rakam büyük, bu rakam küçük. Ama düşürmek için aylık bazda birkaç tane, yıl içinde birkaç tane belki eksi enflasyonlar, yani gerçekten düşen enflasyonlar yaşamamız lazım. Bu da toplumsal mutabakattan bahsetti Üzeyir Bey. Biz bunu ne kadar çok konuştuk değil mi? Toplumsal mutabakat deyince hep beraber karar alalım da enflasyonu düşürelim değil. Şu, bu konuda herkes fedakarlık yapması lazım. Şimdi uzun süre şunu eleştirdik. Marketler şöyle yapıyor, pazardakiler böyle yapıyor, İşte sanayici niye böyle yapıyor, İşte tarlada böyle, şurada niye böyle. Hep bunu konuşmaya da devam ediyoruz. O fırsatçılığın işte bir şekilde artık acaba kısa günde sana cebine bir para koyuyor da orta vadede ne yaşıyorsun? Hani hep şikayet ettiğin şeyi kendin mi yapıyorsun? Bu tür muhasebelere girmemiz lazım. Tabii ki asıl rol, asıl görev nedir? Demokrasilerde ben bu işi halledeceğim diyen siyasetindir, iktidarındır, ekonomi yönetimindir. Onlar üzerine düşeni yapıyor mu yapmıyor mu, buna odaklı olarak konuşacağız. Ama toplumun da böyle konularda çok bilinçli olması lazım. Bir mutabakat havası hala yok gibi gözüküyor. Hani biraz durağanlaşmış gibi görünüyor bu olay. Ama tabii ki eğer çok büyük problemler çıkarsa, yine bölgesel anlamda söylüyorum, enerji tarafında vesaire, ve bu enflasyon bu durağan halinden tekrar yukarı doğru hareket ederse, o zaman toplumun bu şu anda özlediğimiz hani mutabakat yok hali bir anda daha kötüye gidebilir. İyiye gitmek daha zor maalesef. Herkesin artık hani aynı gemide olduğumuz sözü çok tekrarlanıyordu ya olağanüstü dönemlerde. Biraz olağanlaşmış bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemlerde de unutmayalım bunu.
1: Evet. Üzeyir Doğan'ın dediği gibi aman yani esnaflasyona fırsatlasyona.
0: Yani fırsat o kadar enteresan olmasın. Ki restoranları konuştuk. O dönemlerde neydi? Şimdi biraz daha makul noktaya doğru gidenler var aralarında. Birçok üründe 2 sene önceki, 1 sene önceki fiyatların altında fiyatlar var şu anda. Yani hani işte o zaman niye bunu yaptınız? Şimdi niye buradayız? Ha, şimdi burada olmamızdan şikayet etmiyorum. Düşsün tabii yani. Daha düşük fiyatlar olsun da öyle oldu.
1: Peki Üzeyir Doğan, şimdi metne baktığınızda görece şahin mi, güvercin bir metin mi? Ve şimdi Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplantılarımız kaldı. Eylül ayında teknik bir düzeltme bekler misiniz? Tabii olumlu gelişmeler yaşanırsa, tabii ki Orta Doğu'da tabii çok büyük bir belirsizlik, çok büyük bir bilinmezlik var ama olumlu senaryonuz ne, olumsuz senaryonuz ne diye sorayım.
2: Şimdi ben metne baktığımda net bir şekilde şunu hissettim. Merkez Bankası diyor ki ben aslında faiz indireceğim ama enerji fiyatları başta olmak üzere maliyet unsurları buna müsaade etmiyor. Yani petrol fiyatları düşerse ben de faiz indireceğim. Ama düşmezsenin cevabı yok. Ya da daha fazla artarsanın ne olacağının cevabı yok. Yani iyimser senaryo var ama kötümser senaryoya karşı ne yönde bir aksiyon alınacağını mesajı burada yok. O da belki piyasayı karamsarlığa sokmamak için o metne yedirilmemiş bir tavır. Yani klasik şeylerimiz var. Hani gerekli görülmesi tarihinde işte para politikası kendini ayarlayacaktır vesaire. Yukarı yönlü şeylere karşı, enflasyondaki yukarı yönlü hareketlere karşı ihtiyatlı duruş vurguları sergileniyor vesaire. Bunlar var. Bunlar her toplantıda olduğu gibi. Ama o faiz kararının hemen altındaki paragrafta yani ilerleyen dönemde petrol fiyatlarının daha da yükselmesi durumunda ne yapılacağı konusunda bir aksiyon yok. Yani orada da umut edilen petrol fiyatları düşsün, iş normale dönsün, biz de faiz indirelim. Yani bakış açısı bu. İşte sorun orada dönüp dolaşıp orada düğümleniyor. Petrol fiyatları düşecek mi? Tekrar 70 dolarlı rakamlara gelecek miyiz? Amerika ile İran arasında tekrar bir mutabakat sağlanabilecek mi? Orayı bilmiyoruz. Eğer bu yapılabilecek olursa muhtemelen yılın son bölümünde faiz indirimleri konuşabiliriz. Ama burada yine risk var. Risk ne? Bu sefer Amerikan Merkez Bankası Fed. Şimdi bu haftaki toplantı, yarınki toplantıda bir faiz artışı beklentisi sınırlı. Artış bekleyen kurumlar var. Bu bir tarafı ama çoğunluğun beklentisi bu toplantının pas geçilmesi yönünde. Ama artış bekleyenler de yeni başkanın burada bir faiz artışı yapıp piyasaya ben buradayım ve enflasyon benim için öncelik mesajını vermesi yönünde. Ama bu çok sınırlı bir görüş. Ama bir sonraki toplantı Eylül ayında oraya baktığımızda 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi %50'nin üzerinde. 50 bas puanlık faiz artışı bekleyenlerin oranı da %20'nin üzerinde. Yani ikisini topladığımızda bir faiz artışı, en az bir faiz artışı bekleyenlerin oranı %75 civarında. Hatta biraz üzerinde. Şimdi böyle bir tabloda Fed faizi arttırdığı bir atmosferde Avrupa Merkez Bankası zaten arttırdı, o da onu devam ettirme ihtimali var. Ve böyle bir senaryoda bizim faiz indirimleri daha da gecikebilir. Yani buradan tek çıkış yolu maalesef hani bize bağlı, bizim görevimiz dışında olan, bir bağlı olmayan, bizim hani görev ve yetki alanımız dışında olan bir konu petrol fiyatları. Petrol fiyatlarının normale dönmesi ve bunun neticesinde de Merkez Bankası'nın arzu ettiği politikaları devam ettirmesi. Şimdi petrol fiyatlarında bir normalizasyon görecek olursak, yani 60 dolar belki kısa vadede zor ama 70-80 dolar aralığı bile bence Brent petrolde Merkez Bankası'nın o faiz indirimi konusunda en azından sınırlı da olsa elini açabileceği bir alan. Çok uzak değiliz bu senaryodan, çok da yakın değiliz. Yani böyle garip bir denklem. Yani bugün yaklaşıyoruz, yarın bir anda uzaklaşabiliyoruz burada. Bu gelgitleri yaşayacağız muhtemelen ama dediğim gibi yılın son çeyreğine girerken 70 dolarlı rakamlarda bir petrol fiyatı Merkez Bankası'nda faiz indirimi konusunda elini açar. Ama öncelik olarak şunu görmemiz lazım. Merkez Bankası'na fiili bir faiz indiriminden önce bizim gecelik fonlamayı tekrar haftalığa döndürmemiz lazım. Yani biz şu anda gecelik %40'tan bir fonlama yapıyoruz ki bunun bileşiği yaklaşık %49'lar civarına gelir. Bunu haftalık olarak 37'ye döndüğümüzde bunun bileşiği 44'ler 45'ler civarı olacak. Yani yaklaşık 4-5 puanlık bir zaten 4-4,5 puanlık bir faiz indirimini sadece gecelik fonlamadan haftalığa dönmek, 40'tan 37'ye dönmekle bunu sağlayabilecek bir konumumuz var. Sonrası 37'nin 35'e 34'e düşmesi de yılın son aylarının meselesi. Gelecek yılın ilk 4-5 ayı faiz indirimi konusunda avantaj sağlayabilecek bir dönem. Çünkü bu yılın ilk 5 ayı baz etkisini hissettiğimiz dönemlerdi. Gelecek yıl daha makul rakamlar görmemiz durumda. Yıllık enflasyonun belki yıl sonu 29 bitirsek bile Mayıs sonu Haziran başında 22'lere 21'lere gelme ihtimali söz konusu. Böyle bir durumda da politika faizinde işte 35'e indiysek onu belki 26'ya 27'ye çekme için alan açılmış olacak. Bunda Merkez Bankası'nın hızla değerlendireceği kanaatindeyim. Ama dediğim gibi bu petrol fiyatlarının düşmesi ve yeni bir içeride ya da dışarıda şok yaşanmamasına bağlı. Birçok etken var. Çünkü şu ana kadar geldiğimiz noktada son 2 yılda eğer biz içeride ve dışarıda, örneğin içeride geçen seneki Mart ayındaki siyasi gelişmeleri ve sonrasındaki o hukuki süreçleri yaşamamış olsaydık, bu sene Mart ayında savaşı görmemiş olsaydık, bugün bambaşka bir tabloyu konuşuyor olabilirdik ve Merkez Bankası'nın bir başarı hikayesini konuşuyor olabilirdik. Yani yılı belki 21-22'lerde enflasyonla bitirebilirdik ve gelecek yıla yönelik de ciddi umutlarımız oluşabilirdi. Ama dediğim gibi son 2 yılda Mart aylarında yaşanan bu süreçler, hani Mart ayının dert ayı olması Türkiye açısından da son yıl dünya açısından da bizim bu hedeflerden uzaklaşmamızı sağladı. Dediğim gibi yine bir şok yaşamazsak tahminim bu yıl sınırlı da olsa gelecek yıl ilk 5-6 ayında biraz daha hızlı faiz indirimleri görme ihtimalimiz söz konusu olabilir.
1: Evet. Sizin var mı faiz indirimi beklentiniz Eylül, Ekim, Aralık aylarındaki toplantılarda? Tabii işte Özer Doğan'ın da dediği gibi bu aşamada da tabii ki petrol fiyatları önemli. Savaşın nasıl bir tarafa evrileceği önemli.
0: Doğru. Yani şöyle, bu kadar değişken ve riskli bir ortamda faiz indirseniz, hani o anda diyelim konjonktür uygun, işte sonra ne yapacaksınız? Hani siz indirdiniz, bir hafta sonra ya da 3 gün sonra başka bir tablo ortaya çıktı. Enerji fiyatları, petrol 100 doları tekrar aştı. Toparlamak, güven vermek çok zor olur. Gerçekten talep tarafı meselesi en başta önemli. Zaten yüksek faizin, yani enflasyondan daha yüksek faizin ya da yüksek reel faizin mantığı talebi kısmak, durdurmak ya da yavaşlatmak. Dolayısıyla oralarla öyle kolay kolay oynanamaz diye düşünüyorum. Bu savaş süreci, ateşkes süreci, ikisini beraber konuşuyoruz. Artık şöyle olacak: Amerika tarafı, İran tarafı, İsrail tarafı. Bundan sonra düzen budur. Hani anlaştık, şu kadar zaman ya da işte önü açıksa da hani bir projeksiyon ortaya koyarlarsa, o zaman merkez bankaları, bak sadece bizim merkez bankamızla demiyoruz, gerçekten dünyada hani enerjiyle ilgili çok bağımlılığı, dışa bağımlılığı olan, hatta olmayanlar da, çünkü dışa bağımlılığımız yok diye işte Amerika gibi enerjini kendin üretiyorsun, biz gene ucuz verelim, olmuyor yani. Sonuçta enflasyonları etkiliyor. Orası çözülene kadar bizim merkez bankamızda, Amerika Merkez Bankası da enflasyona etkiyi dikkate almak zorunda. Faiz belirlerken zaten enflasyonu dikkate almak zorundasınız. Dikkate almazsanız ne olacağını dünyadaki örneklerinde de, Türkiye'deki örneklerinde de gördük. Bir daha bunu görmeyi kimse arzu etmez diye düşünüyorum. Şimdi normal şartlar altına dönersek, hani bu hikayede, evet, ekonomi politikası normal şartlar altında başarılı oluyor. Ve bu anormal şartlarda da daha kötüyü engellemiş oldu. Sonuç olarak ben de bu yıl faiz indirmenin çok zor olacağını düşünüyorum. Ha, bir anda işte dediğim gibi ya da Zeyir Bey'in dediği gibi anlaştılar, öyle oldu, böyle oldu, petrol fiyatları geldi 70 dolarlara. Kaldı, 2 ay kaldı, 3 ay kaldı, artık çatışma da çıkmıyor. O zaman zaten faiz indirmemesi çok eleştirilir, değil mi? Yani ne oldu ya, siz hani öyle diyordunuz, böyle diyordunuz. Enflasyonda hani biraz yavaşladı, işte şu malum üçlük, ikilik enflasyonlar yerine 1-1,5'lük enflasyonlar görüyorsak, yıllık enflasyon da aşağıya bastı, bu kadar yüksek reel faiz taşımanın ne anlamı var? Ya da işte gecelik fonlama değil, işte haftalığa dönelim, oradaki maliyetler de azalsın, oradaki faiz de normalleşsin, peş sırada politika faizini indirelim. Bütün bu süreç, bu hikaye herhalde birkaç ay boyunca bu çerçevede konuşulacak ve bu çerçevede de bu politika devam edecek diye düşünüyorum. Hiç kimse böyle bir ortamda daha sonrasını kötüleştirecek bir risk almaz ve almamalıdır. Birileri halen de arada böyle yüksek ses çıkarıyorlar. İşte ama onların bir şeylerin düzelmesini arzu ettiklerini de düşünmüyorum. Ne diyorlar? İndirim faizleri işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Öyle bir faiz indirimi olamaz diye düşünüyorum. Sanayimiz, reel sektör, bunun sesini her zaman duymamız lazım. Duyuruyorlar da. Oralara ihtiyaçları ölçüsünde çok seçici olarak finansal destekler verilmelidir. Gerçekten önemli bu. Türkiye'nin rekabet gücü için de önemli. Ama genel olarak faizlerde talebi tekrar tam tabiriyle hani hortlatacak bir şeye gerek yok. Bakın bazen biz iyi bir şey söyleyince çok şöyle eleştiriler geliyor. Türkiye'de alım gücü kalmadı falan. Tamam, azaldı da. Yani geçen yıl işte 1 milyon 688 bin konut el değiştirdi. Çok basit.

0: Şimdi iki soruyu birlikte sorayım Üzeyir Doğan, çünkü vaktimiz de biraz daraldı. Şimdi Fed'in toplantısı bugün başlayacak. Sanki dediniz ki Fed'in faiz arttırdığı bir yerde, dolayısıyla Eylül ayında faiz artırımı bekliyor musunuz ki işte yarın Fed faiz kararını açıklayacak ama sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yoksa yarını mı kastettiniz diye de sormuş olayım. Bir de tabii borsayı sorayım. 14 bin puanın üzerinde bir türlü tutunamayan borsadan beklentinizi de alayım. Buyurun, son 3 dakikamız, onu da belirteyim.
1: Evet, ikinciden başlayayım. Borsadan kısa vadede
0: Tamam,
1: bir
0: olur.
1: beklentim yok. Onu çok net söyleyeyim. Yani o taraf maalesef keyifsiz gidiyor. Fed tarafında da bu toplantıda ben de bir şey beklemiyorum ama bir sonraki toplantıda faiz artışı gelebilir. Yani aslında şu anki enflasyon gidişatına baktığımızda Fed'in Avrupa Merkez Bankası gibi ilk faiz artışını yapmış olması gerekirdi. Ama Fed Başkanı göreve gelirken Trump'a verdiği sözler ve faiz arttırmayacağına yönelik taahhütleri faiz arttırma konusunda işini biraz zorlaştırıyor. Ama piyasa yakaladığı yerden bırakmaz. Yani onu da test ediyor ve edecektir de devamı da gelecektir
0: Bir
1: muhtemelen.
0: de parantez
1: O
0: içinde
1: piyasaya bir...
0: söyleyeyim, çağrısını da yineledi. Dünyanın en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini yine söyledi. Yeni bir açıklama Trump.
1: Evet, yani sağ olsun her gün yeni bir gündemle bizi uyandırıyor ya da güne başlamamızı sağlıyor ama yani şu anki Amerika'daki enflasyon %2 hedefinin üzerinde, oldukça üzerinde ve daha da gidişat var. Ve faizler tarafına baktığımızda bugün 10 yıllık faiz, 20 yıllık faizler ve 30 yıllık faizler 5.13, 5.11 civarına çıktı. Kaldı ki 5 yıllıklar bile 4.38'de. Yani o tarafta bir faiz artışı aslında tahvil piyasasında fiyatların içerisine girdi. Ben Fed'in bu sefer geride kaldığı kanaatindeyim. Daha önce hep piyasalara öncülük etme, piyasa yönlendirme konusunda övdüğümüz, methettiğimiz Fed bu sefer piyasanın gerisinde ama piyasa orada o adımı görmek istiyor. Yani bir otorite olarak Fed'in orada bulunduğunu hissetmek adına Trump'ın değil ekonominin ve Fed'in başkan olduğunu göstermesi adına böyle bir adım atmasını bekliyor. Bence bu adımı attıracaktır piyasa. Bu toplantıda değil ama ben Eylül ayındaki toplantıda bir faiz artışının gelme ihtimalini hiç de azımsamıyorum açık söylemek gerekirse.
0: Peki borsa tarafını da alabiliriz.
1: Borsa tarafında şöyle, yani dış etkenler de biraz negatif. Özellikle teknoloji şirketlerinde Asya'dan başlayarak çok ciddi satışlar var. Keza Amerika da buraya eşlik etmeye başladı. Ben uzun zamandır şunu söylüyordum. SpaceX halka arz edip 200 doların üzerine gittiğinde yakın bir dönemde buradaki köpük söner ve tekrar halka arz fiyatının altını konuşuruz ve halka arz fiyatının altına geldiğinde de bu dünyanın genelinde olumsuz etki oluşturur diye. İlki gerçekleşti. 135 dolar halka arz fiyatıydı. 113 dolara kadar düştü. Dünyanın geri kalanı için Asya piyasalar şimdi belki çok şok oluşturmadı ama risk halen devam ediyor. Ben Amerikan hisse senedi piyasalarının da bu teknoloji şirketler öncelikle bir düzeltme yapacağını düşünüyorum. O bizim borsa tarafına da sınırlı da olumsuz olsa olumsuz yansıyacaktır. Çünkü daha önce baktığımızda hani olumluyu fiyatlayamadığımız için olumsuzda da daha ne kadar düşeceğiz gibi bir algı var. Ama sınırlı da olsa oranın negatif etkisi bize en azından yükseltme konusunda sınırlayacaktır. Bizim de yükselemediğimiz her gün fiili zarar. Çünkü karşısında %3'ün üzerinde bir aylık net getiri var. O getiriden mahrum kalıyorsunuz. Bir enflasyonunuz var. Ona maruz kalıyorsunuz. O nedenle belki düşmeyen ama yükselemeyen, dolayısıyla da yatırımcısına çok keyif vermeyen bir borsayı bir süre daha izleyeceğiz gibi bir görüntü var.
0: Evet, tam anlamıyla düşmeyen ama yükselemeyen çok doğru bir tabir oldu. Biraz da herhalde yaz aylarının da etkisiyle. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Abir Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan
1: Ben
0: ve ekonomi
1: teşekkür ederim.
0: gazetecisi Sadi Özdemir. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ederek analizden
1: İyi yayınlar olsun.
0: noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısacık bir ara, sonra meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayan karşınızda. Hoşçakalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Paraf'ın uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi sıcaklık yükseliyor tüm yurtta. Sıcaklığın yükseldiği bir periyot içerisindeyiz ama nasıl? Güney bölgelerimiz yükseliyor. Kuzey öyle değil çünkü bugün öğleden sonra Karadeniz'in kuzey üzerinden geçecek bir soğuk cephe var. Tabii bu soğuk cepheye bağlı olarak Türkiye'nin kuzey kesiminde Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar tekrar azalacak. Yine yarın bugünden bir 4-5 derece daha serin olacak. O yüzden bugün günün en sıcak saatinde haftanın sıcak gününü yaşayacağız ama yarın tekrar kuzey bölgelerimizde bir serinleme yaşanacak. Fakat güney öyle değil. Bu soğuk cepheden güney bölgelerimiz çok fazla etkilenmeyecek. Güneyde yine yüksek sıcaklık trendi devam ediyor. Ege'de 40 derece bandındayız. Akdeniz'de 40 derece bandındayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yine aynı şekilde 40 derece bandındayız. Hatta bazı illerde 40 derecenin üzerindeyiz. Aydın, Antalya, Şanlıurfa ve Diyarbakır bugün gölgede. Günün en sıcak saatinde 41 derece. Bu rakam güneş altında çok daha fazla hissedilir. Saat 11-16 aralığı kritik o yüzden. Sıcak

Alarm verilen Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öğle saatlerine dikkat. Hafta boyunca da bu risk devam edecek. Olabildiğince öğle saatlerini böyle gölgede, serin yerde, klimalı ortamda geçirmekte fayda var. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları daha fazla risk altında. Onlar sıcağa daha dayanıksız çünkü, ama herkesi etkileyecek rakamlar bunlar. Termometrenin gölgede 40-41 dereceyi göstermesi demek güneş altında çok daha fazla hissedilmesi anlamına geliyor. Hissedilen sıcaklık açısından İstanbul ve Adana bugün biraz kritik. Çünkü İstanbul'da termometre aslında 32'yi gösterirken bağıl nem çok yüksek, %48 seviyesinde. Hissedeceğimiz sıcaklık bugün İstanbul'da 35 derece olacak. Biraz daha boğucu bir rakam. Adana'da da termometre 38'i gösterirken Adana 40 hissedilecek bağıl nem sebebiyle, o yüzden aman dikkat. Bir yandan rüzgarlıyız da. Ege'de, Çanakkale çevresinde, İç Anadolu ve Akdeniz'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli, Poyraz esiyor. Yarın ve Perşembe günü, hatta Cuma günü Poyraz giderek daha da kuvvetlenecek. Bu durum tabii ki bir yandan da orman yangını riski açısından da olumsuz bir durum oluşturabilir. Antalya Kaş bölgesinde bir orman yangını başladı bugün. Rüzgar olumsuz bir parametre olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü orman yangınını dağıtıcı, geliştirici bir etkisi var. Umuyoruz en kısa sürede kontrol altına alınacaktır diyelim ve yarının tablosu hemen bakalım. Şimdi Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçiyor olacak. Sıcak alarmı aynı şekilde devam edecek. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, ama soğuk cephe etkisini yarın kuzey bölgelerimizde hissedeceğiz. Ve cephe geçişinin ardından konvektif hareketle birlikte gök gürültülü sağanaklar Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesinde kendisini hissettirecek. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde yarın yağmur var. Kısa süreli ve hafif sağanaklar en fazla Samsun, Ordu çevresi yağış alacak. Bu illere biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında çok daha hafif, çok daha lokal sağanaklar halinde görülecek. Yarın rüzgarlıyız biraz daha. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde Poyraz saatte 60-65 km hızla kuvvetli esecek. Sonrasında Perşembe'nin tablosu yine çok benzer bir tablo. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar var. Diğer bölgeler bolca güneşli. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz ve İç Anadolu'da rüzgar yine kuzey yönlerden kuvvetli esiyor olacak. Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm artarak devam edecek. Özellikle Batman çevresinde termometreler gölgede 43 dereceyi gösteriyor olacak. Aman dikkat, kalp tansiyon, şeker hastaları açısından ciddi sağlık problemleri oluşturabilir, ama gençler için de güneş çarpması ihtimaline dikkat, organ kaybına kadar giden süreçlere sizi götürebilir. O yüzden bu süreçte sıvı kaybı çok önemli. Hafif beslenin, bol su tüketmeyi unutmayın diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu, biraz önce de söyledim. Bağıl nem yüksek, %48 seviyesinde. O yüzden bugün İstanbul'da havayı 35 derece hissedeceğiz. Sadece gölgede bir sandalyeye yaslanıp sakince oturduğumuzda 35 hissedeceğiz hava sıcaklığını. Güneş altına çıktığımızda çok daha fazla hissedebiliriz. Ya da bir koşturmacalı iş içerisindeysek daha da fazla hissedebiliriz. O yüzden aman dikkat, kritik bir gün sıcaklık açısından. Yarın ve Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak ve yarın 30 derece hissedilecek. Dolayısıyla hissedilen sıcaklıkta da 5 derecelik bir düşüş yarın bizi bekliyor. Perşembe günü de sıcaklıktaki düşüş sürecek, 29 dereceye inecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu, yarın ve Perşembe günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı tıpkı İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da 2-3 derece birden azalacak. Son olarak İzmir rüzgarlı bugün, bolca Poyraz esiyor, kuzey yönlerden kuvvetli esiyor, saatte 60-65 km hızla. Yarın ve Perşembe günü de hava güneşli, açık ve aşırı sıcak geçmeye devam edecek, ama neyse ki rüzgar var. Ama sıcaklık o kadar yüksek ki kuzeyli rüzgarın rahatlatıcı etkisi bile tam anlamıyla havayı serinletmeye yetmeyecek Ege'de, Akdeniz'de. O yüzden yine serinde, gölgede kalmaya devam. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: TürkSel'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel gücünde
5: 5G. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
6: Gelecek

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
2: Gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
3: Kirvem. Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
4: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
5: Öyle bir dünya yok. Allah.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimiz

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız.
1: Merhaba, hayırlı günler, günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar.
0: Nasılsın, ne var mı?
1: Hamdolsun iyiydik. İç güveysinden hallice de ne derler?
0: Elde Biren biraz önce dedi ki, bugün İstanbul'da nem de biraz yüksek dedi.
1: Evet.
0: Yani şöyle gölgede dedi, sandalyede oturduğunuzda hissettiğiniz sıcaklık derecesi 35 olacak dedi.
1: Doğru.
0: Evet. Doğru mu?
1: Doğru. O tabii. Yani yarın da aynı şekilde sıcak olacak birkaç gün. Öyle tahminler. Ama ne yapalım? Yaz abart ki yani Ağustos geliyor. Temmuz bitiyor. Zaten bu zirve değil mi? Ağustos'un son haftasında bazen yağmurlar gelir gider. İstanbul havası belli olmaz. İstanbul havasına güvenilmez hocam. Yani bazı yerlerde hani çok tahmin edilir de hızlı geçişleri olan, boğazı olan deniz sahil şehirlerinde kasabalarında, şehirlerinde hava biraz hızlı değişiyor. Ama elhamdülillah abi, yani Allah sağlık saat versin.
0: Amin.
1: Ne diyelim.
0: Peki.
1: Yani ben kışı özledim, onu söyleyeyim. Ben erken,
0: sen evet biraz daha böyle serin havalardan haz eden bir yapın.
1: Denizle aram yok o yüzden. Yani denizle, güneşle pek aram yok o yüzden.
0: Tamam.
1: Ben daha kapalı, yağmurlu, karlı, mümkünse -15, -50 falan tercih ederim yani. Şaka değil gerçekten.
0: -50'yi nereden çıkardın ya?
1: Evet, ben çünkü yüzme bilmiyorum.
0: -50.
1: Çok merak ediyorum hakikaten. Dünden beri o eski Blackpunt ahşap kasalı televizyonlarda. Tamam, o dönemler.
0: Hatta kenarına vururduk böyle tabii, bazen. Önce görüntü.
1: Basarsın düğmeyi, önce orada giderdi. Lamba var. O çizgi halinde gelir, ısınır falan. Diyot lambalar arkada.
0: Bravo.
1: O dönemlerden kalma bir şey var. Yani çocukluk tabii şeyleri, hayalleri. Herhalde biraz da belki de küçükken etkileniyor musun bilemiyorum. Yani olabilir. Ama ben dağ, kar, böyle yoğun, soğuk, soba.
0: Yakutistan mıydı abi? O
1: evet,
0: en
1: evet,
0: soğuk
1: bravo,
0: bölge.
1: Bravo. -20, -30, -40, -60 olan yer var. 72 galiba en ölçülmüş, en düşük. Omeykran diye bir köy mü bir şey var Rusya'da, bir Sibirya'da da, o kadar değil de o
0: biraz -50 dedin biraz önce de ben de dedim ki acaba
1: merak ediyorum yani.
0: Bir gelecek mi planlasak?
1: Şöyle merak ediyorum yani, mesela -30 Türkiye'de vakti zamanında hala öyle bilemiyorum. Ağrı'da, Kars'ta, Ağrı'da, Erzurum'un bazı bölgelerinde bu rakamlar yakalanmış eskiden, yani ölçülmüş rakamlar var. Şey diyorlar yani, o kadar çok soğuk ki işte hani filmlerde olduğu gibi çamaşırı dışarı asıyorsun, dokunamazsın. Kırdın mı yırtılıyor yani, donuyor anında. Aa. Donuyor. Böyle -30'larda suyu döküyorsun kalıyor falan. Neyse hikaye.
0: Peki, tamam.
1: Nereden nereye geldik?
0: Gel o zaman biz soğuk havalardan sıcak gündemlere geçiş yapalım.
1: Soğuk havalar daha yok o zaman. Biz hayal ettik yani.
0: En azından konuşmamızda.
1: Hayal ettik yani.
0: Şimdi senin sarı saçlın mavi gözlünle başlayacağım.
1: Trump.
0: Başlayayım mı?
1: Başla. Ne demiş? Türkiye'ne bizi sevmiş mi?
0: Abi nereden bildin?
1: Öyledir abi.
0: Türkiye diyecek. Büyük müttefikimiz demiş.
1: Tabii.
0: Türkiye harika bir müttefik. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Kimse bana kime neyi satıp satmamam gerektiğini...
1: Bir de böyle

0: Dudakta böyle.
1: Söyleyemez demiş. Neden neden bunu söylüyor?
0: Netanyahu'ya mı giydiriyor?
1: Bibi ile bir görüşme yapacaklar. Yedinciydi galiba. Polat şimdi bakar ona. Sekizinciymiş bak. Sekizinci vallahi görüşme.
0: Güzel de işte şöyle.
1: Trump ya, başkan defa, olduğundan beri.
0: Bir defa kendi Amerika, ABD utansın. Yani normal şartlara baktığın zaman olayı benim normal bir baktığın zaman ABD, İsrail yani oraya mı kaldı iş ya? İsrail kararını. ABD'ye bunu nasıl söyleyebilir ya? Değil mi? Hani bir tane Deniz Zeyrek yok kim demişti onu? Koskoca Türkiye, İsrail falan demiş hatırlıyor musun?
1: Her şey Rahmi Turan'ın oğlu vardı bir tane. Sözcüden nefese 8 geçti. 8 milyonluk İsrail 80 bak, milyonluk onu, Türkiye'ye mi onu saldıracak?
0: Onu 8 milyon 350 milyon yani. Bak adam geliyor diyor ki bak diyor sevgili Trump he did a good job, great falan filan diyor. Bir dakika bırak great great diyor. Büyük iş yaptı. Great job sürekli. Ya diyor satma falan diyor. Ya senin haddine mi? Normal şartlarda demez misin? Kimsin sen? Hani ABD'nin hangi müttefiki? NATO'da var mısın? Yok. Nerede müttefikim ben seninle? Neden müttefikim ben seninle? Hı. Çok büyük ticari kazanç yok. En büyük zararı bana. Hiçbir şey kazanmadan tek taraflı akıtılan, para akıtılan tek ülke. Ben niye bakıyorum sana ya? Ya sormuyor musun? Atalarımızdan böyle değil. Siyonistlerden böyle gördünüz de sizi yönetiyor. Maymun gibi oynatıyor. Maymun. Şimdi Trump diyor ki ben ona kimse hali yok. Ya bu bile ABD'nin olduğu pozisyonu gösteren bir şey değil mi? Yoruma gerek yok. Pozisyona bakar mısın?
1: Evet.
0: Yani çıkıyor bir katil. Hı. Müseccel, tescilli bir katil. Bir alçak, bir şerefsizin. Yani hakikat garibesi derdi eskilerimiz. Çıkıyor diyor ABD had bildiriyor. Kime ona sat buna satma diyor. Neden diyor? Çünkü kuyruğunuzu atmıştı ondan.
1: Yani adam onu diyebilecek haddi kendisinde tabii, buluyor tabii. Yani
0: mesela bunu İngiltere demiyor. Bu da Almanya'da. Avrupa Birliği bir dakika. Hey AB dur şey Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Hı. Biz AB'yiz. Avrupa Birliği bir deviz ya. Yani sen medeniyet bende sendesin lan. Bir dakika dur demiyor. Abi sen bana hav de havlayayım. Hop de hoplayayım. Zıp de zıplayayım diyor. Hakikaten de bunu yapıyor.
1: Evet.
0: Ortadoğu'da da son savaşta da.
1: Bravo.
0: Son Hürmüz İran çatışması, İsrail çatışmasında da ABD hop dedi. Böyle bir yaptı. Hop G7 toplandı. Hop geldiler. G7 lan ne varsa. Dünya gücü. Neden? Adam böyle böyle yapıyor. Hadi hop hop. Bak diyor bunlarda çok para var ha. Ben bunların hepsini ham yapacağım diyor. Terbiye ediyor bunları. Aslan terbiyecisi Trump. Sarı saçlı, sarı yelili, mavi gözlüm. İsrail diyor ki satamaz satma. Kimsin lan ama soramazsın. O kadar yapar hocam. A great job. Falan. Bu kadar. Ne oldu?
1: Anca soramazlar. Bu
0: ulan bunu konuşacak hale getirdin ya sen. Sandalyesini çektin ettin ne yaptın ya sen.
1: Doğru.
0: Ya sen de zaten.
1: Şu Sözcü gazetesinin yazarı. Hikmet abi çok iyi hatırlattı. Murat Muratoğlu muydu neydi? Onun bir tweet'i var. Onu da bir bulun da. Hani İsrail'in Türkiye'ye mi saldıracak? Kafayı tabii yemiş bunlar. Tedavi görmeleri lazım falan deyip tabii kendi iktidarına o noktada ya paylaşım yapan bu CHP ve Yeni Parti'nin kanaat önderlerinden birinin o sosyal medya paylaşımını hatırlayalım. Evet, evet
0: yani genelde finalde şu. Hı. Yani bu işlerin de bizim için de gayet konjonktürel olarak gayet başarılı, gayet anlaşabildiğimiz, şaka değil gerçekten anlaşabildiğimiz.
1: Verin.
0: Bir bravo. ABD başkanı.
1: Çok hızlısınız.
0: Bir ABD başkanı. İşin kötü tarafı bu işin buraya denk gelmesi. Yani İsrail katil bir devletin, devlet de denmez, bir katil sürüsünün soykırım yaptığı dönemlere gelen bir süreçe denk geldiğimiz için biz biraz oraya mesafede bakıyoruz. Orada çünkü çizgimiz o. Değişmez o çizgimiz. Yani bugün hangi âli menfaatimiz olursa olsun böyle bir zulme alkışlayamayız. Alkışlamayız zaten.
1: Aynen.
0: Başta Erdoğan alkışlamaz.
1: Aynen.
0: Söyle her tarafta da bunu. Her şeye rağmen. O mevzuya o taraf da fazla girmiyor. Mesele şu. Ha, şunu hatırlattın. Doğru değil mi?
1: Evet, evet.
0: Bu 10 milyon kişi İsrail'in
1: CHP'li ve Yeni Partili işte ekibin kanaat önderlerinden, köşe yazarlarından, hatta ekonomi noktasında ön plana zaman zaman çıktığını gördüğümüz daha önceden Sözcü gazetesinde, şimdi galiba Nefes'te ya da bilmiyorum neredeyse
0: tanımasına gerek yok.
1: Yazılar kaleme alıp kitleyi konsolide eden kişinin paylaşımı. Evet. Erdoğan TBMM'de İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye dedi. 10 milyon kişilik İsrail'in 86 milyon kişilik kişiliklere dikkat. Evet. Türkiye'yi hedef alabileceğini mi düşünüyor? Şimdi, ciddi şöyle, ciddi.
0: Evet şöyle abi, yani şu bence yani hakikaten İrab'da mahalle olmayan çok boş bir adam yani. Boş beleş bir şey.
1: Yani, yani buna kızmaz. Hatırlatalım yani.
0: Şöyle, yani hiç bilgisi olmadan fikir sahibi olan tipler. Hatta genelde
1: ama kitleyi
0: de,
1: bunlar konsolide ediyor abi.
0: Hatta genelde de hakikaten şey yani o dediğin kitle o şey, tabii canım konsolide tabii ederler. Niye etmesinler? Adam diyor ya röportajda Mert Arman'ı gördüm yani. Diyor yani ahbaba para verdi mi? Verdim. Peki para verdiğin peki şey ne oldu? Bir daha verir misin? Veririm diyor. Bunu verenlerse ver diyenler vermemişler. Sen niye veriyorsun? Ben vermeyi seviyorum diyor. Neden? Çünkü şöyle yaptı.
1: Bir de, bundan besleniyorlar. Bir de bunlar besliyor onları.
0: Çok üzülüyorum.
1: Bunlar şahsen, büyütüyor. Besleyip
0: şahsen tanımıyorum. Ben hakaret olsun diye söylemiyorum ama fikir fukaralığı böyle bir şey. Yani ha. Fikir fukaralığı dediğimiz şey bu. Ha. Şimdi 10 milyon buna mı kalebeş alacak falan. Öyle bir anlatıyor ki yani Sultan, bu mağara döneminde geçerli. Eğer kabile kalabalıksa bu doğru. Yani değil mi? Mesela biz aldık o şeyleri, bu gürüzleri metal devrinde o şey Ali Mahir bilir. Homo sapiens'ten sonraki dönem. Tamam. Biz onu da bir kısmı öyle algılamıyoruz. Yanlış anlamayın. İlmi tarafını anlatmıyorum. Bu bilimsel, bunları da anladığı şekilde anlatıyorum. Homo sapiens'ler daha döneminde geçerli. Eğer Homo sapiens, şaka değil, Homo sapiens dönemindeyken geçerli. Eğer mağarada 10 kişi varsa, senin mağaranda 100 kişi varsa, 100 kişi 10 kişi döver.
1: Doğru.
0: Ama bu Sultan Palamut devrinin arkasında bir şey. Niye? Bizim hani diyoruz ya, adam ayaklarının altı yanık. Neden? Çünkü daha dünya soğumamış. Bu Topbakçı Rahmi'nin oğlu. Olur. Bak bir şey demiyorum. Ama bu paravenler de aynı kafada. Yani bugün Şahan Gökbakar da aynı şey. Özellikle seçmiyor. Bakın aklıma gelen şeyler bunlar benim. Çünkü beynim dolu bunlarla. Efendim Cem Yılmaz da bundan farkı yok. Çok zeki. Zeki sayısı yok. Yok öyle bir şey. Uydurma.
1: Şurama bir kaz maketi alayım.
0: Yok öyle.
1: Öyle bir çıkayım mesaj
0: efendim,
1: vereyim.
0: Çok iyi piyano çalıyor. Çok iyi yazar. Yazmaz. Gördük. Rezalet. Yani Türkçesi de berbat. Ya girme o işlere. Bak La Minör güzel.
1: Doğru.
0: Fa diyez. Devam et. O güzel.
1: Doğru.
0: Çok güzel bir
1: muazzam bir muazzamsın. Piyanistsin. Bayılıyor. Dünya çapında
0: ve dinlenir.
1: Yeteneklisin.
0: O zaman MTV öyle. Konserlerini açıp dinlerdim. Ama
1: onu yap abi. Ya. Onu yap yani.
0: Bu da abi yazma. Fikir verme. Önce bilgi edin. Yani veyahut da karşıyım ben. Abi her şey karşıyken olmaz. Ben dedim aynı zaman. Ben muhalefetim. Her şeye karşıyım. O zaman futbolda geçerli.
1: Şimdi bunu niye paylaştık o zaman?
0: Şey, futbolda geçerli. Çünkü ne olur her şey. Namus. Eğer bu evet derse, iktidar ne yaparsa yapsın, karşısında duruyorum ben sana soru sorarım. Namusun. Hı. Namus dedim. Oğlum ben namusa karşıyım. Ha öyle mi? O zaman namussuzsun derim.
1: İktidar ne derse karşı
0: tabii
1: olduğum.
0: Olmaz. Öyle bir şey. Mantık tamam. Yok. O yüzden.
1: Harikasın. Biz bunu niye verdik? Biz de bunu Hikmet Bey çok kadar. Güzel bir açıdan baktı.
0: Kafa bu kadar hocam.
1: Trump dün İsrail'e aba altından sopa gösterdi.
0: Evet. Hangi
1: aba halde? Altından sopa gösterebildi ancak. Ama işte sözcü taifesine bu yeni partiyle CHP'nin fikir liderliğine baktığınızda 10 milyonluk İsrail. 10 milyon kişilik hatta. 10 milyon kişilik İsrail. Böyle de bir Türkçemiz var. 10 milyon kişilik İsrail neyse, yaklaşımı 350 milyonluk Amerika'da bir şeyleri izaha mecbur bırakıyor Amerikan başkanını diyelim. Alın evet. Alın bence artık ekrandan.
0: Şu var. Bir son bir cümle. Yani
1: son bu, bir cümle söyle.
0: Netanyahu'nun bu ifadesi değil mi? Aslında biraz kendi kendini anlatan bir durum. Hani gavurcası kendini anlatan durum diye bir cümlenin kendisi anlatıyor. Hı. Bana haddini bildiremezsin dediğin adam küçük bir şey dediğin kişi neyse o birey. O yüzden baktığın zaman hani İngiltere, Almanya, Rusya falan değil ha. Sana işte bunlar buna. Demek ki Netanyahu'nun da bence mesajı şu. Bence. Benim okumamı ABD'liler daha iyi bilirler. Hani kahrolası federaller daha iyi bilir. Ama şu. Diyor ki yani bir dahaki sefere kafanı çevirsen de kurtulamazsın.
1: Anlaşıldı.
0: Bir dahaki sefere çevirsen kafanı, kulağından yırttın. Hani fight fight diye bağırdın ama bir dahaki öyle bir sallarız ki iki taraftan çevirsen de kurtulamazsın mesajıdır
1: mesajı
0: bence.
1: Mesajı da veriliyor da diyorsun.
0: Mesaj bu.
1: Tamam şimdi artık. O zaman aynen buradan devam edelim. Milliyet gazetesi bugün ticari rotada rüzgar dönüyor demiş abi. Yine İsrail'i merkezine alan bir haber. Merak ediyoruz bu sözcü nefes taifesi mesela bu habere de bir ne denir abi reddiye yayınlayacak mı ama Milliyet gazetesi diyor ki İsrail'in Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru IMEC ile bölgesel ticaret merkezi olma hedefi fiilen askıya alındı diyor. Ticarette öne çıkan rota ise diyor Türkiye ve Suudi Arabistan. Biz bu Hicaz demir yolunu yeniden ihya çalışmaları da yapıyoruz ya abicim. Yani bu iş ticari boyutta da dünya üzerinde ciddi yayın kuruluşlarının da sayfalarına taşıdığı önemli bir iş olarak devam ediyor. Yani bir taraftan atılan doğru adımların meyvelerini almaya devam ediyoruz diyelim.
0: Bu tek boyutlu bir anda bir hesap, bir şeyle olan bir şey değil. Bu bir süreç.
1: Tabii.
0: Yani dünya ticaret yollarının değişmesi. Her şey hocam, her şey ve her şey temelde. Belki de çok basit bir analiz etmiş olduğum soruyu. O da şu. Hani her şey ne kadar güçlü olduğuna bağlı. Ticaret yolunu da sen belirlersin. Doğru. Yani bugün Suriye'deki, Irak'taki yaşananlar, son 20 yıl, 25 yılda yaşananlara baktığın zaman eğer sen güçlü olmasan zaten kuralı orada ne oyunu kurabilirsin ne oyuna girebilirsin. Oyun dışına bırakırlar seni.
1: Doğru.
0: Eğer oyuna girersen bu bir risktir değil mi? Ama o riski aldı Türkiye. Çünkü Erdoğan hedefleri o çünkü. Erdoğan büyük oynayan bir adam. Büyük oynamayı seven bir insan. Bu çok kıymetli bir şey. Bak bir daha Erdoğan çok büyük oynamayı seviyor. Küçük oynamayı sevmiyor. Ufak işlere bakmıyor bile. Diyor ki eğer büyük oyna... Bizim diyor şeyimizin, yani milletimizin bir hasletidir bu. Büyük oynama hasleti vardır. Ve ben adalette inancımla benim anlam değer dünyam Türkiye olarak anlam değer dünyam böyle küçük dar değil. Evet. Yani kardak, ada, bilmem kırkar değil. Şey konuşuyor, Yunan konuşuyor. Adam yine bile koymuyor mesela. Cevap bile vermiyor bazen. Neden? Çünkü büyük büyük düşünüyor. Büyük düşünen insanlar büyük oynarlar. Nitekim bunlar böyle ortaya çıkıyor.
1: Bravo.
0: Şimdi mesela yaptığı ittifaklar, bölgesel ittifaklar, duruşları baktığın zaman bütün dünyanın bir istim üstünde olduğu vakitlerde ABD gelmiş yani savaş gemisini getirmiş, İran'ı bombalıyor, dünya karardı falan filan derken bile bir Türkiye ferahlığı bütün dünya görüyor. Suudi Arabistan dahil. Körfez ülkeleri dahil. En azından bir Türkiye var. Bak Türkiye çıkart ortadan böyle oyundan. Cıddamız zakkalısın abi. Bir NATO üyesi ülke yukarıda duruyor ve hep Erdoğan dedikleri oluyor. Böyle bir tur atıyorlar. Erdoğan biliyor ki arkadaş bu böyle olmaz. Eğer sen Eloğlu'na, Batı'ya her şeyi teslim edersen başına bunlar gelerek ben de seni koruyamam.
1: Doğru.
0: Şimdi burada ticari rotanın değişmesi, bunlar güçlü olan şeyler. Enerji kaynaklarına olan, işte bugün şey konuşuyoruz mesela Arabistan için bir çıkış noktası haklı olarak Bab-ül-Mendeb. Daha büyük bir şekilde enerjinin koridorunun olduğu bir bölge orası Bab-ül-Mendeb. Yani batı tarafı, Somali, Yemen tarafı. Körfez bütün dünya etkileyen ama daha çok mesela Çin'i etkileyen bir bölge. Tüm dünya derken petrol fiyatları davranış bozukluğundan dolayı yükseliyor. Yani bir şey stoklar da azalma yok aslında. Sadece davranış biçimi değişiyor. Hani bizim Türklerin çok iyi yaptığı gibi. Hani 1 lira yükseldi mazot, tat sabahleyin gazoza parayı koyalım. Var ya, bu davranış bozukluğu bu.
1: Doğru. Şimdi bu
0: neyse, tamam, uzatmayalım. Doğru.
1: Ticari rotanın önümüzdeki 3-4 yıl içinde iyice meyvelerini vermesini bekliyoruz. Abi Kıbrıs'ta da ufak tefek şeyler oluyor. Guterres. Bu adam bak görece iyi bir adam. Tamam. Yani otururuz uzun süre kişiliğini tartışırız bilmem ne falan ama bu bilhassa İsrail mezalimi noktasında her türlü baskıya rağmen durabildiği nokta itibarıyla da o dünya vicdanında bir şekilde yer bulmuş bir adam.
0: Biraz da zorunlu be hocam. Yani her şey değişiyor ya. Sen de bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak da İsrail kendini savunuyor diye devam etmek de biraz zor. Adamı döverler birazcık çünkü.
1: Doğru ABD'de da eden ediyor da o yüzden.
0: Tabii ya, yok yani iyi adam kötü adam değil.
1: Almanya'nın, ama... Almanya'nın şansölyesi İsrail kendini savunuyor diyebiliyor. Yani Hikmet Bey haklı.
0: O Almanya.
1: Bagaj dolu diyorsun.
0: O Almanya.
1: Tamam, peki.
0: O tükürse yani çok özür dilerim. Almanlar için geçer. Çok saygı duyduğum bir millettir Almanya.
1: Aynen.
0: Hakikaten disiplinli de her şeyden.
1: Evet.
0: Ama Almanya yönetimi, tamam mı? Suratına tükürseler. Neden? Tuğu sana dese ya ne kadar güzel tükürüyorsun. Bir daha tükür diyebilecek durumlar. Neden? Almanya'yı nasıl ABD, dünyadaki en büyük ordusu nerede ABD'nin? Kimse bilmez. Sormaz mesela. Almanya'da. Ama sen Kamboçya'da değil. Suudi Arabistan'da da yoklar. En büyük ordusu, en büyük base'i dünyada Almanya'da. Niye gariban Japon? Japon niye gariban? İşte bu yüzden. Bu kaybedenler var ya. Hı. Hala bak.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan.
0: Hala bağımsız değil.
1: Yeni dünya
0: düzeni. O yüzden Swiss ne isterse çektim ipini Alman ağlamak zorunda. Yani Almanlar değil ha. Yönetim ağlamak zorunda. Almanlar da az kaldı bağımsız olacaklar. Trump'a da birazcık şey yüklendi mi? Acaba Amerika'yı Swiss'lerden kurtarabilir mi diye. Şansını zorluyor. Bakalım inşallah. Yani, gerçi vakte kalmadı yani ama.
1: Çok bir şey kalmadı.
0: Bir sonraki başkanlık
1: edeceğiz. Guterres Kıbrıs'taymış abi. Evet. Taraflarla görüşecekmiş Kıbrıs'ta.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani aferin. Bir şey olur olmaz.
0: İnşallah, tamam, yani
1: bizim o noktadaki duruşumuz belli.
0: Selam söylesin bize.
1: Aferin
0: tamam,
1: dedi güzel. Hikmet Bey. O zaman abi ben artık bir de terörsüz Türkiye ile ilgili. Dün AK Parti MYK toplantısı vardı. Parti sözcüsü kameraların karşısına geçip toplantıdaki toplantı gündemi hakkında bilgi verdi Ömer Çelik. Süreçte ince işçilik zamanı diyor.
0: Evet.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin, silah bırakmanın temini için bir yasal zeminin ortaya çıkması gerekiyor ve meclis kapanmadan bu işi hayata geçirmeyi planlıyoruz diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Süreç bir devlet politikası olarak yürüyor ve bugüne kadar devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Ve bugünden sonra da yapılmayacak ifadelerini kullanıyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik.
0: Ben şundan çok memnunum Ömer Bey. Yani bir siyasi kaygıyla herhangi bir... Allah'tan bu da şaka gibi algılayayım ama şaka yapmıyorum. Bunu da ciddi söylüyorum. Allah'tan CHP'nin başı dertte. Yani Allah'tan. Yani o bir büyük bir... Yani bu terörist Türkiye sürecinin buraya kadar yani kazasız gelmesinin en büyük sebebi CHP'nin birazcık meşgul olması. Çok güzel oldu bu. Yani aynen şey düşün. Yani dünyada ya bu kadar basit bir şey. Evet evet yani bu gerçekten. Çünkü CHP aynı bize yaptığı gibi. En son şu andaki CHP'nin o CHP zihniyetini taşıyan yeni parti var değil mi? Benim gördüğüm son yani şu andaki yeni parti genel başkanı değil mi? Genel başkanı Özgür Özel. Benim bildiğim Türkiye'yi sevmeyen bir adam. Ve mefkure her şeyle aynı. Çünkü bu adam geldiğinden beri bir İngiliz'de kalmıştı yalvarmadı. İngiliz'e de yalvardı. O da gitti.
1: Antonio Costa'yla ile 5 dakika görüşebilmek için.
0: Bunu tekrar etmemizin sebebi şu. Yani şimdi benim bu lafımı doldurmam lazım altını. Ne demek yani? Tamam. Terörist Türkiye'de en büyük avantajım şu oldu. Bir, baronlara rağmen, yani değil mi? Ülke dışındaki baronlara rağmen, evet. Terör baronlarına rağmen, uluslararası istihbarat örgütlerine rağmen,
1: evet.
0: Türkiye bu süreci çok güzel yönetti. Evet. Devam ediyor.
1: Evet.
0: Düzenlemeler, evet doğru ince ayar, fine tuning dediğimiz ince ayarlara geldik. Tamam. Ama CHP'nin çok meşgul olması, içerideki aparatı çünkü. Yani baron terör baronu dışarıda ama müstemleke çocukları içeride duruyor. Müstemleke çocukları dedim. Müstemleke. Abartmayın kardeşim. Yok arkadaş bana ne göster, değil mi? Değil. Nasıl değil kardeşim? Türkiye'de tarihi. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli toplantısı oluyor. Savaş burnumuzun dibindeyken. Adam çıkıyor Türkiye'ye güvenmeyin. Bu kim lan diye soruyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi.
1: O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Ama hocam bakın bunu Erdoğan öngörülebilir bir adam değil dedi bu adam. Şimdi ben olayı bilmiyorum. Şimdi ben siyaseti anlamıyorum.
1: Özgür Özel efendim NATO zirvesinden önce uluslararası basın kuruluşlarına verdiği demeçte Türkiye'ye güvenilmez yorumu. Erdoğan öngörülebilir bir adam değildir. Bugün sizinle iyi geçinir yarın Çin'de Rusya ile iş tutar dedi mealen.
0: Cümleyi şöyle tamamen düzgün kuralım tam olduğu gibi birebir ertesi gün ya da bir sonraki süreç içerisinde yüzünü ya Moskova'ya ya da Pekin'e dönebilir.
1: Evet.
0: Ey NATO içinizdeki Truva atı bu. Biziz o dedi.
1: Dedi.
0: Maksadı kalem ne olabilir? Bak maksadı ne olabilir düşündüm. Makale veriyorum. Ne
1: muhalefet olabilir? Yapıyordur Hikmet
0: abi. Yunan keşke Yunan olsa. CHP keşke Yunan olsa. Daha fazla yapamaz ki. En son en azından Kalamata peynirinde, şeyde, zeytininde anlaşırız. İri zeytin senin mi benim mi diye. Değil mi? Cacak kim acık ile anlaşabiliriz. Keşke Yunan olsa lafını ağır söylüyorum. Bu kadar kötülük yapamazsın abi ülkeye. Abarttın ya. Tamam, anladık tamam. Hazret ülke batsın tamam. Anladık da abarttın. Beni ben hazmedemedim ya. Ulan başta benim en nefret ettiğim insanlar olsa bu ülke yönetse. Ben bu ülkeye bunu yapmam. Vallahi yapmam. Başta zalim olsun. Ülkemin zalimi olsun başta. Gel Amerika benim mabadımı kurtar demem ya. Nasıl bir mabat varsa sendeki, he, onu buna soruyorsun kurtarın diye. Anladık sonra ne olduğunu zaten onların. Bu benim affedebileceğim bir şey değil. Boşuna horoz gibi ötmeyin. Bır bır bır ötüp duruyorsunuz ya. Cumhuriyet aslında böyle Cumhuriyetçiler gibi Atatürk gözü gözü. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani bana ait değil abi. İki, tam son gününde ve hatta aslında NATO zirvesinden hemen sonra bir daha konuştu adam. Aynı kişi. Ne dedi? Evet, NATO'ya da çok da bağlı kalamamayız lazım. Yani bugün alternatifler Rusya'yı ve Çin alternatiflerini değerlendirmez.
1: O da özgür özeldi.
0: Ya dedi bu adam...
1: O da özgür özeldi. Yani
0: bu adamı şimdi döversin yoksa sabah mı bırakırsın? Ne dersin bu adama? Şimdi bu cümle o yüzden şimdi benim koyduğum yer belli.
1: O zaman tamam.
0: Şimdi o yüzden bu terörist Türkiye meselesinde bunu samimiyetle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki koltuk kavgaları, haysiyet ve namus kavgaları, sen namussuz, ben şerefsizim, sen pavyoncusun, ben değilim, doğru mu? Sen mezarlıkta kafayı çekensin, ben çekmiyorum.
1: Arınıyorum.
0: Falan, arındım, arınamadım falan kavga. Çok iyi oldu. Hani neydi o dediğini, belki evden gidiyor.
1: İrtica geliyor.
0: Ne diyordu en son? Bu AK Parti gelme çok geç oldu. Tam zamanda oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek yüzünü ve CHP'nin ne olduğunu, CHP ve CHP zihniyetinin ne olduğunu bence bu millet yıllar sonra bir daha gördü ve elhamdülillah şunu görüyorum. Bunu görmeyen de yok. Çok kıymetli bir şey bu.
1: Doğru.
0: Yani bunu görmeyecek insan çok üzülür, salaktır.
1: Harika.
0: Şimdi... Hala şunu diyorsan CHP bu ülkenin kurtarıcısıdır. CHP diyorsan kusura bakmayın ben aklından şüphe ederim.
1: Şimdi geldiğimiz noktada son durumu özetleyeyim efendim. Yeni parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüp oradan yeni bir partiye geçiş yapan milletvekilleri bugün genel başkanları Özgür Özel başkanlığında grup toplantısı yapacaklar.
0: Evet.
1: En son grup toplantısını CHP rozetleriyle CHP için tahsis edilen grup binasında, CHP genel başkanına tahsis edilen kürsüde CHP'yi bölüyoruz açıklamasıyla yapan Özgür Özel ve arkadaşları bugün yeni partilerinin rozetleriyle yeni grup toplantısı yapacaklar. Şimdi sırayla gidelim. Dün Halk TV'ye konuk oldu Özgür Özel. Önce onu mu versem? Önce CHP Aydın İl Başkanı'nı mı versem? Neyse önce Özgür Özel'i verelim madem öyle. Özgür Özel diyor ki bize bağış yapın. Partimiz hazine yardımından diyor.
0: Paraları mı kalmamış?
1: Uzak kaldı diyor.
0: Bize ben inanmam.
1: Bağış yapın diyor.
0: İnanmam ben abi.
1: Bir dinleyelim mi? Biz demeyelim de Özgür Bey söylesin. Buyurun.
2: Bağış konusunda bizim de yani bağış çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik. O açıdan lojistik ihtiyaçlar var. Partinin emekçilerinin istihdam edilmesi, maaşların ödenmesi lazım. Araç, gereç, otobüs falan filan.
1: Yani ez cümle diyor ki hani Haluk Levent'in deprem bölgesine konut yapacağım vaadi gibi bize para verin diyor.
0: Burada kilit isimler var. İstanbul Büyükşehir Belediye'deki kasalar. Bak bir defa biz o sıvacının parasını üzerinize alacaktınız. Sıvacıyı boşta bıraktınız. İtiraf ettik. Özkan Yalım satmayacaktın abi. Sahiplenecektin. Onu bir şekilde kaçıracaktın. 300 tane tırı var adam. Bak kaç adam sen otobüs istiyoruz. Otobüs. Adamda tırla 300 tırı vardı. Ben demiyorum.
1: Tefrişatı dizaynı uşaklılar yapıyordu ya.
0: Nasılsa CHP, İş Bankası var. Adam var. Zaten para akıyor her taraftan. Bas bas paraları tamam oraya buraya. Param kalmadı. Oğlum bak. Yani bu bulutlar yağmuru getirir. Bunlar fırsattır. Bulut kaçtığı zaman kurak kalırsın. Şimdi sen burada zamanında dolduruyordun. Değil mi etrafı? 300 tane tır varsa otobüs diyor adamda tır var. Bir tır satsa 3 tane otobüs çıkartır. Tamam mı?
1: 300 tane mi?
0: 300 tane. Ben demiyorum. Özgür Özel kendi ifadesi. Ne diyor? Özkan Bey'in diyor 300 tane tırı vardı diyor. Peki Uşak'la sen İstanbul Genel Başkan İstanbul VIP otobüsün arabanın ne işi var diyor. Ya diyor ne olacak, devrip buradan girer buradan çıkar diyor. Yeri de bilmiyorum nerede girip çıktığını.
1: Uşak hareket... diyor belediyesi yaptırmasaydı diyor. Heh. Biz onu genel merkezden hazine yardımından ama yine yaptıracaktık diyor. Ama İstanbul'da
0: tanıdığı var.
1: Efendim neyi yaptırmak onu da açıklayalım. Makam aracını İçin. VIP dizaynı şeklinde. Evet.
0: İfliş şatını.
1: Hatta araçtan daha pahalıya mal olacak. 170
0: bin euro artı KDV.
1: 170 bin euroluk masrafı Uşaklılar ödedi.

0: dediler. Uşak Belediyesi imkanlarıyla yapıldığı ortaya çıktı. Özgür Bey'e sorulduğunda o da demişti ki Uşak Belediyesi yapmasa da hazine yardımıyla yaptıracağız canım.
1: Tabii biz canım, para
0: CHP
1: aldık.
0: Genel Başkanlığı tabii. Makamının makam otosundan bahsediyoruz demişti.
2: Şimdi bak o işte bak abi ne diyor, çok güzel bir onu son cümlesi kelimesini söyleyemeyiz rütük olduğu için. Ha, kapatarak söyleriz, önemli değil. Gene rahmetli Ateşoğlu, Mehmet Ateşoğlu'dan bir laf vardır. Güzelliğin şey pardon zenginliğinle övünme, bir kıvılcım yok eder. Hı. Çok güzel bir uydurma mıdır bilmiyorum. O Mehmet Ateşoğlu hakikaten büyük bir edebiyatçıydı benim lisedeki ortaokulda.
0: Güzelliğinle övünme, bir sivilce yok eder. Zenginliğinle övünme, bir kıvılcım yok eder diye biliyorum ben onu.
2: Tamam.
0: Allah onu da mı biliyorsun
2: ben,
0: de?
2: Hayır, Allah haşo. Estağfurullah. Oradaki kelimeler daha değişik oldu. Ben bu versiyonu bilmiyordum.
0: Tamam.
2: Söyleyemeyecektim. Bir daha söyle o zaman. Bir daha söyle.
0: Şimdi. Güzelliğinle övünme bir sivilce yeter, yok eder. Zenginliğinle övünme bir kıvılcım yok eder.
2: Yok eder. O yokların içerisinde başka ifadeler vardı. Ben tabii ki onun kötü versiyonunu biliyorum.
0: Tamam, yok.
2: İstanbul çocuğu olarak evet. Bunların da var.
0: Evet.
2: Peki, bu. İşte abi zamanında 170 bin, bunu niye söyledik peki beraber? Nereden bulduk bunu? Ha. Vakti zamanında 170 bin euro diye bağırınca cevap verin. Ya siz de para değil, benim para değil. Öyle hava atarsan bak yok olur. Şimdi ne diyor? Tam takır, kuru bakır.
0: Evet.
2: Bak tam takır, kuru bakır. Bu ne demek? Paramız kalmadı. Babacığım bak parayı harcarken oradan girip buradan çıkıyor diye. Değil mi?
0: Doğru.
2: Ya bunun lafa edilmez. Sanki paraymış gibi 170 bin euro.
0: Zamanında, bunu da o dönem parti sözcüsü bak, olan kişi sıça, söylemişti.
2: Öyle paraları bak nazarda
0: yani. Konuşulacak para değil.
2: Nazarda yani. Öyle kameralar açık. Unutmuş bantlamayı. Kuleleri dikiyorsun hocam. Böyle 2 metre. Para kulesi.
0: Ya.
2: Ona baklavayı açıyorsun. Pışkırıyor içinden para.
0: Doğru. Kime,
2: bilemediniz ki sen.
0: Duvara. Tabii, evinin duvarına.
2: Tabii Özgün duvarının üzerine konan paralar. Ondan sonra sırt çantasında para. Bozulu para. Bakıyorsun 1 milyar girmiş sıvacıya, 1 milyar çıkmış oradan. Hocam bu kadar para varken alsaydı ya hiçbir otobüs ileride butlan çıkınca lazım olur diye, değil mi?
0: Hmm.
2: Geleceği düşüneceksin hocam, yatırmalı
0: yapacaksın. Şimdi AK Parti'nin Aydın yani, il başkanı var abi.
2: Götürürken iyi, tamam mı?
0: Düzeltiyorum. Bak düzeltiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın il başkanı.
2: Evet.
0: Vasıf Süha Bayırlı.
2: Tamam.
0: Ya ben uzun süredir bu kadar net ve gerçekten samimi anlatımda bir CHP'liye rastlamamıştım. Enteresan. Yani
2: pek uyuşmuyor yani samimi ve CHP'li pek uyuşan
0: ama
2: bir şey.
0: Ama bak şimdi
2: yani kavramsal
0: şimdi takipçilerimizden o Saraçhane'nin besledikleriler oluyor ya bazen troller.
2: Troller evet evet.
0: Besleme troller diyecekler ki ya işinize geldiği için konuştuğu söylediği işinize. Hayır. Samimiyeti anlıyoruz.
2: Dinleyelim
0: bir dinleyelim. Buyurun.
2: Neymiş?
0: Buyurun.
2: Ben bilmiyorum.
3: Yani Ekrem İmamoğlu geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına dinamit koydu. Mutfandan Kemal Bey diyorlar ya dinamit koydu. Aslında dinamit koyan İmamoğlu'ydu partiyi. Partinin bugün bölünmesinin tek sebebi İmamoğlu. Yani bunu çoğu insan biliyordur ama dillendiremez. Bak onu da söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bunu cesaretle söylüyoruz. Bu takım oyunlara gelmeyelim. Şimdi tamamdır bir rüzgardır. Partili arkadaşlarımız bu rüzgara uyup da partiden istifa ediyorlar. Kendi kişiler tercihleridir.
2: Çok doğru. Ya
0: altına dinamiti koyan diyor İmamoğlu'dur. Geldi diyor partiye dinamiti koydu. Ondan sonrası.
2: Yani ben işte yani abi aklın yolu bir. Şu anda burada mesela şunu söylememek lazım. Görüyor musun? Akıllı adamlar da var. Ya onlar da biliyor kardeşim. Hak doğru söylüyor ama yani cesaret mesela abi İmamoğlu'nun kendisi zaten bu proje içinde olduğunu, başta onun aparatı, onun kuklası olan yeni parti lideri, lidere bak abi. Muhakkak eliti başkan da biliyor. Yanlar bunlar bu işin ne olduğunu hepsi biliyor. Yani olay şuydu aslında. Mesele çok eskiye sardığımız zaman doğal adamları sahiplenmediler ve başta da en büyük kabahatten bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisidir.
0: Doğru.
2: Unutmayalım bunu bakın. Yani şimdi biz burada bunu anlatırken içerideki ihaneti anlatırken ihanet bu. Yani bugün CHP en büyük ihaneti yapmış olan kişi Ekrem İmamoğlu'dur. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasındaki başsanık, değil mi? Türkiye en büyük yolsuzluk dosyası. Dünya

0: tarihinde böyle bu kadar milyar, milyon dolar, milyara varan dolarlar çapında ülkenin tartıyı sarmış şekilde her taraftan paranın emcüklendiği bir sistem kurulmamıştır. İddianameye göre öyle. Sistem altıboard kurulmuş. Uçları ta Artvin'e gidiyor. Hiç affetmiyorlar yani. Aday olmak için bile para veriyorsun. Düşün. Öyle para veriyorsun ki. Öyle bir otobüs falan filan değil. Müthiş paralar yani. Bazıları borçlanıyor. Adam itiraf ediyor ya. Ya koskoca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları düşün, itiraf ediyor adamlar. Bu kadar para aldı lan bu adam diyor bende. 1 milyon 2 dolarlardan bahsediyor. Şimdi böyle bir sistem kurmuş bir adam. Bölücü kim? İmamoğlu. Yani şu an Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının baş sanığı. 1,5 yıldır içeride.
1: Aynı
0: baş
1: zamanda
0: sanığı.
1: CHP'yi de bölen kişidir.
0: Bölen kişidir. Yani. Nettir. Bunu o da biliyor, bu adam da biliyor, sen de biliyorsun, ben de biliyorum, onlar da biliyor. Kendi planı o da biliyor. Öde tak diye düştü bu olay şimdi. Çıkmış özgözle. Ya utanma diye bir duygu tabii herkes olan bir şey değil yani. Bu belki bazen de alınıyor insandan. Ameliyatla alınır bilmiyorum. Yani sizin alın gibi utanma duyguyu bilmiyorum. Ama alınmış. Çıkıyor adam hani Türkiye'yi dünya şikayet eden. Türkiye batsın da bu ülke ölsün gebersin herkes. Hani dedi neydi? Bu ülkede AK Parti oy veren beyni emcüklenmiş gerizekalılar yok olsunlar. Bizlere diyor. Yani.
2: Evet.
0: Öyle bir şey demedi. Yalan söylemedi. Demedi tabii de. Bunu söyleyin de bu CHP'nin kuruluş gündeminde başa oturttu. Dedi, canım dildir bana dedi. Böyle düşünüyor çünkü kendisi. Evet. O yüzden bana karşı bu böcekleri istemiyorum ben ülkemde. Ben emcüklenmiş falan demiyorum. Sadece bunu görmezden gelenlere de haddini bildirmek lazım. Yani şey, kim böldü? Bu evet o böldü tabii. Kim bölecek başka ya? Adam içeri girdi. Ya benimsin dedi Türkiye ya kara toprağınsın dedi. Öyle mi dedi devlet? Sen kimsin? Hadi silkele beni. Silkeledi işte. Hem de devlet kendi aranızdaki gibi değil. Adam gibi silkeler. Bir silkeler yeniden çıkamazsın, kalkamazsın. Bu gerçek. Bunun Erdoğan'la alakası yok. Devlet bunu yapar. Devlet böyle çalışır. Bir kadar bakar. İmhal eder ama ihmal etmez.
2: Evet.
0: İmhal, mehil verir ama ihmal etmez.
2: Yarına bırakır ama
0: şimdi
2: yanına bırakmaz.
0: Bu kadar
2: bırakmaz.
0: Büyük bir iddianame var ortada. Peki. Bu kadar kalın bir iddianame var. Ömer Bey bakın bu çok basit bir şey değil. Hı. Biz ıskalıyoruz. Bazen gündem öyle değişir. Parti kurmak da gündem değiştirmek. Bir parti kurdular çıktılar. Ben gitti Atatürk, gitti devrimler, oklar hiçbir
1: hakikaten
0: şey kalmadı.
1: Ya. Atatürk'ün
0: şimdi bunların durumu vardı. Da çok zor onu da söyleyeceğim. Bu arada yani bu bir gerçek. Ve bunun başında en başında Kılıçdaroğlu var mı? Çok piropak falan diye. Bakın Kılıçdaroğlu pirom dedem. Şu anda ciyak ciyak bağırıyor. Hakkı da ben mi yaptım ya? Piro ben mi yaptım lan onu? Aldın no name bir adam koydun değil mi? Muharrem İnce'yi de koydun. Önce buraya koydun Muharrem İnce'yi. Kazanım bir gidip tuvaletin önüne koydun. Adamı tuvaletin önüne koydu ya. Bayağı tuvaletin önüne koydu herifi.
2: Evet.
0: Ulan bu ülkeyi yönetecek kadar Erdoğan diyor. Şişsini zannediyorlar.
1: Ama şimdi diyor
0: sen ki... de altılı masayı aldın. Heh. Arada bak hocam. Bir adamın ahlakını ve namusunu iyi değerlendireceksin. Bu adamın sadece görünüşünü, inancını, efendim tavrını değil. Ahlak ve namus çok önemli bir şeydir. Bu namus meselesi var ya siyasette namus. Ya sana 6 tane topladığınız bir sürü adamları yanınıza. ABD desteği de verdi. Baronlar da verdi desteği. Yeter ki şuradan kurtar bizi. Şu Erdoğan kaldığı sürece biz ne Hürmüz'de rahatız, ne Orta Doğu rahatız, ne Suriye özgürleşir. Ne yapalım? Destek veriyorum. Açıktan söyledi ABD bunu. Rant raporunda da var. Açıktan söyledi. Hatta İmamoğlu'nun ismi de var. Adam evet dedi ve yolda giderken nereye bağlı olduğunu asla bilmediğimiz. Ümit Özdağ alttan bakanlık verdi bu adam.
2: Evet.
0: Ve dedi ki ikimizin namusunu teslim diye dediğin ülkenin namusun istihbarat İçişleri Bakanlığı ülkenin namusu ya sen kime teslim ettiniz namusu arada yolda?
1: Ama birbirlerinin namusunu emanet ettikleri şey de kısa sürede ortaya çıktı tabii.
0: Sürekli namussuz siyaset diye yaptı.
1: Ayrı bir hatasını anlayan dönecektir demiş ama şimdi. Şimdi öyle demiş.
0: Hiçbirini affetmem hocam. Ben sana dedim en baştan dediğim şeyi söylüyorum. Türkiye'nin büyük şansı şu dönemde bunu yani ideolojik olarak bu refleksle söylediğim şey değil. Kızgınlık da değil. Ama en büyük şansı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yok olmasıdır. En güzel şansı CHP'nin artık bölünmüş olmasıdır. En büyük şansı bak nefes, ondan sonra sözcü ve cumhuriyet, evrensel ve cinsel. Bütün bunların yıllar boyunca CHP diye ortaya başladı ve bunlar da Yılmaz Özdağ. Sen de akıllı adamsın. Az değilsin. İyi, çok iyi. En iyi keriz silkeleyen o. İçlerin en iyi keriz silkeleyen o. Bunlar silkeliyor ama onun kadar silkeleyen yok. Bunların işi zor hocam. Yıllar boyunca dediler ki bu ne AKP. Bu kim? Dinci imam hatipli Erdoğan. Bu ne bilmem ne. Bu ne? Bunların hepsi makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan yobazlar. Ne uzaya gidebilirler, ne elektrikli otomobil yapabilirler, ne nükleer santrale girebilirler. Değil mi? Ne Türkiye'de millet başlığı

0: Bunalım hep beraber. Yıllar boyunca CHP'li CHP, CHP'li CHP. Ne diyor en son? Ayrıldıktan sonra ada kadına kızıyordun. Daha önce çok seviyordun bu topuklu Efe'yi. CHP'liyken. Niye? Ben CHP olmayınca ben sevmem. CHP ne?
1: Aydın Belediye Başkanı AK Parti'ye geçince Büyükşehir Belediye Başkanı
0: Şimdi
1: Yılmaz Özdil eleştirdi. Eleştirisine daha önce övüyordun dediklerinde CHP'liydi tabii ki övecektim
0: Şimdi
1: dedi.
0: hocam bunlar ne
1: Onu
0: oldu?
1: şey yapıyor.
0: Bu Cumhuriyet dahil bunlar ne oldu? Şöyle oldu. CHP kötü bir parti. İğrençler. Bölücü. CHP bölücü. Altı oku boku tanımıyorum.
1: Ama bak bir şey
0: Bak
1: söyleyeceğim. O
0: oku bu
1: dönemler kadar
0: işin okulu çıkarttınız. Yani bir dakika bir söyleyeceğim. Yani bunlar şimdi oğlum CHP yok mu artık?
1: ya
0: Yok yok. Kim var? İmamoğlu var. Kim o
1: dönemler
0: İmamoğlu? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının başsanı. Hadi konuşun bakalım Evrensel, Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün. CHP yok. Yeni parti güzel. CHP iğrenç. Kötü. Hadi konuşun.
1: olduğu kadar bu mevcut durumun yani bütün hazırlıklarını kendilerinin yaptığı, altyapısını kendilerinin oluşturduğu, beslemesini kendilerinin yaptığı güruh tarafından ısırılan ve canları acıyan grubun hezeyanlarına da şahit oluyoruz. Neden mi bahsediyorum? Yılmaz Özdil'in dünkü yayınında bir kısım var. 45 saniye. Bir dinleyelim. Ondan sonra
0: Ya bu da akıl
1: onu
0: veriyor değil mi?
1: durama bak. Dur. Buyurun.
0: Akıl
1: Dinleyelim.
0: veriyor. Ver akıl ver. En akıllısı bu.
2: Ölmelerini istiyorlar. Ben kendimden biliyorum. CHP bölünmesin arkadaşlar. Yeni parti elbette istediği siyasi partiyi kurar ama bu yeni parti olarak bölünmesi, CHP'nin bölünmesi en çok sarayın işine yarıyor. Dediğim için geber diye bana mesaj istiyorlar. İyi ki keşke kalp krizinde kurtulmasaydın da geberseydin diye mesaj atıyorlar. Akıl almaz bir nefret bu. Ben ya 2005 yılından
0: Oo.
2: beri köşe yazısı yazıyorum. AKP
0: Oo.
2: politikalarını eleştiriyoruz 2005 yılından beri. AKP'den bile bana bugüne kadar geber dendiğini duymadım.
0: Ya.
2: Buna.
1: Duymamanız gayet normal.
0: Çok iyiymiş bu ya.
1: Ama
0: Yani
1: Yılmaz Bey,
0: vallahi teşekkür ediyorum.
1: siz yaptınız. Bu kitleyi bu hale siz getirdiniz efendim.
0: Bak. Doğru. Bunun standartımız değil mi? Doğru. Bu hale getiren sensin. Bak. Ben kaç yıldan beri Hürriyet'teyiz. Bu şey biliyorsun. Ertuğrul Özkök'ün prensi bu. Buldu keşfetti ya sitcom yazarı diye koydu. Sitcom diye. Gitti sonra oradan. Sözcü.
1: Sözcünün.
0: Peki. Geçmişini biliyor. Cemaze evini biliyor. Hatta bu binada ya. Benim odamdaydı bu. Şu anda
1: Aynen,
0: kullandığım
1: aynen
0: odada bu
1: öyle.
0: vardı.
1: Aynen öyle.
0: Burada hem de. Aynı odayı. Enteresan değil mi? Arkadaşımızla aynı odayı paylaşıyoruz. Yılmaz Özdil'in. O
1: Tamam.
0: kadar yakındık yani eskiden.
1: Tamam.
0: Ben yakın değildim yani şey. Buradaydı. Hocam bir şey söyleyeceğim. Neymiş? Geber mi demişler bunu?
1: Geber demiştim.
0: Yılmaz Özdil bak. Sen de zerre kadar vicdan varsa zerre kadar bak ben geber demem. Neden geber demem? Aramızdaki fark o. Ben çünkü elhamdülillah Kemalist değilim. Benim bir anlam değer dünyam var. Biz Bekir Coşkun hasta olduğunda da Rabbim şifa versin. Hakkında hayırlısı olsun demiş insanlarız.
1: Evet.
0: Hadi küfrederim dümdüz kızarım kendisine. Şahsına kızmışlığı da vardır. Eskiden Türkiye kadar güzeliydi diye. Yani kandırdı milleti çok yani. Kozmosu bol olsun. Tabii ona da kızar. Nur kullanması ayıptır değil mi? Nurların içinde yatsın. Nur Arapça bir kelime. Envar.
1: Onlar
0: ışık.
1: Zaten rahatsız olur.
0: Ne
1: Işıklar
0: yaptın?
1: içinde.
0: Led.
1: Işıklar
0: Işık. Tamam,
1: içinde.
0: ışık. Onu
1: Led.
0: kızmayın ona.
1: Ledler içinde
0: Ona
1: yatsın.
0: kızmayın. Ama bence tarihi bir cümle kurmuş. Ve hakikaten canı yanmış. Biz demeyiz geber mi ber diye. Ama senin okur kitlen bana milyonlarca defa geber dedi biliyor musun?
1: Tabii.
0: Ha?
1: Bizim
0: Ha, o
1: her gün
0: kötü oldu.
1: duyduğumuz,
0: Bak bir daha bir
1: işittiğimiz şeyler
0: söyleyeceğim.
1: bunlar. Yılmaz
0: Bir de,
1: Bey,
0: bak bak
1: aramıza hoş geldin.
0: onların kendi kitlesi. Yani Yılmaz'ın kendi ürettiği kitle.
1: Evet.
0: Hani öleceksin başına Tom'a gelecek bilmem. Kendi ürettiğiniz kitle. Çünkü sizin hani neydi? Alkol sağlığa zarardır. Onun üzerinden bir tekrar söyleyeyim. Rakı vatan sevgisidir değil mi? Rakı laikliktir. Bir defa bir Barış'ta Özgür Özel'le. O da Barış'ın 140'a indirdiği vakitlerde. Şimdi bak sen böyle bir adamsın. Bunlar eski Müslüman. Şey bunlar yeni Müslüman. Biz eski Müslümanız falan. Hocam bir dakika. Hocam rakıyı kaptırmıyorsun. Vallahi bu cümlesi var.
1: Tabii.
0: Rakıyı
1: Müslümanlık
0: kaptırmıyorsun.
1: zorunluluk
0: Leblebi sende. Parayı hap yap para kap götür malı sende.
1: Tamam.
0: Villa sende. Ama
1: Doğru.
0: benim hiçbir şeyim yok.
1: Evet.
0: Kaç yıldır yandaşım? 22 yılın yandaşıyım. 23 yılın ultra yandaşıyım. Bende hiçbir şey yok. Bende mal yok. Bak Yılmaz Özdil adam ol. Bir defa vicdansız olma. Bak tamam güveniyoruz. Cesur adamsın. Cesur.
1: Beren Şimşek
0: Ben
1: diyor ki.
0: bu adamı iki şeyini seviyorum. Bir cesaretini.
1: Tamam.
0: Bu cesur. İki,

0: işte vuracağım bir saniye. İki, dava açmıyor. Yani gazeteciye bana hiç açmadı dava. O akıbda takdir ediyorum düşmanımı. Fakat şöyle bir gerçek var. Bana geber dediler diyorsun. Bak senin okurların sana bir fikrin değiştirdi diye sana geber diyorlar. Ama sen yazdığın yazılarla senin okulları benim üzerime saldırttın.
1: Doğru. Sadece bize o hale değil. Siz getirdiniz.
0: 20 yıl boyunca, 20 yıl boyunca o oklarla tepemize tık tık damlattın.
1: Bravo.
0: Ne oldu şimdi, canın mı acıyor? O zaman şu var. Sen kör kör parmağım gösteren Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri görmezden gelmeseydin problem değil. Ama yeter ki düşmanlık yaptırmasaydın, bu toplumda o nefreti pompalamasaydın bunlar olmazdı. Onların baş mimarından bir tanesi sensin. Bak her şeyi ben de böyle bir kompleks yok hocam. Bak sizlerdiniz hep başta Emin Çalışan, sen, senin ağababan Uğur Dündar. Bak etrafındaki insanlar niye? Bak sen kendi haline bak şimdi. Kim haklıymış bir düşünsene.
1: Ya işte Yılmaz Özdil.
0: Ben geber demem arkadaş. Çünkü Rabbim Allah, biz inançlı insanlarız.
1: Aynen öyle.
0: Bizim gibiler değiliz. Ben eski, ben değil miyim, ben yeni Müslüman.
1: tamam dur sakin ol.
0: Öyle
1: tamam.
0: Diyor bana ya, yeni
1: ama
0: Müslüman
1: evet
0: diyor.
1: Ya. Siz diyor yeni
0: biz,
1: Müslüman,
0: biz eski Müslümanlar diyor.
1: Müslümanız diyor.
0: Ya bu adam rakı vatan sevgisi diyen adam. Bak, rakı vatan sevgisi diyen adam bana diyor ki, Hikmet diyor yeni Müslüman, ben eski Müslümanım diyor.
1: Doğru.
0: Nereden geliyorsa haşa sümme, alkolden mi geliyor vatan sevgisi? Hayır, hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır, rakıdan değil.
1: Harika. Bu kitleyi bu hale siz getirdiniz.
0: Sen dersini alıyorsun, aferin. Ama
1: çok üzgünüm. Ettiler. Yani gerçekten sizin doğru için üzülüyoruz. Ya hakikaten yani. Hani,
0: ya neler söylediler, ben gördüm. Böyle, ben acıdım adama ya, doğru böyle, söylüyor. Ha,
1: yani üzülüyoruz ama bir taraftan da kitleyi bu hale getiren sizsiniz. Bu öfkenin tek müsebbibi sizin zihniyetiniz ve siz onun önemli aktörlerinden
0: hocam,
1: birisiniz.
0: Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor zaten. CHP diyor kirlenemez diyor ama arındırmaza bağlı. 13 yıldır.
1: Ya enteresan. CHP'de enteresan şeyler oluyor. Yeni Şafak ya bugün manşetten duyurmuş.
0: Madem kirlenmeyi arındırıyorsun.
1: Son birkaç dakika. Ahbaba'da değineceğim. O yüzden çok uzun uzadıya gitmeyeceğim Hikmet abi. Sadece tamam, Yeni Şafak'ın manşetini okuyayım. Kılıçdaroğlu özel İmamoğlu ve Yavaş'ın parti politikalarını ajanslara teslim etti dine işaret etmiş haberde. Başrolde ajans var başlığını kullanmış. Evet. Bir figüran tartışması var. Mutlaka evet, takip etmişsindir.
0: Evet,
1: CHP'de rozet takımı esnasında, özet geçeyim efendim. Rozet takımı esnasında, rozet takma merasimi esnasında
0: dışarı
1: o kalabalığın bir kast ajanstan para karşılığı oraya getirildiği iddiaları. Kıyamet koptu. Biz yine çekirdeklerimizi aldık Hikmet Bey'le, her zaman olduğu gibi. CHP'nin CHP ile mücadelesini izledik. Ama bu şeyin merkezinde bir ajanstan bahsediliyor. Bir değil. Yani ajans kavramından bahsediliyor. Bu siyaseti dizayn eden akıldan bahsediyor Yeni Şafak haberinde. Kast 34 ve Elio Ajans sessizliğe büründü. Mers Production sahibi Ömer İne ise törende dostum Samet Özkaş'a destek için tüm imkanlarımı seferber ettim. CHP'den para almadım diyerek diyor kafaları karıştırdı. Bir anda ünlenen Özkaş tuhaf bir siyasi geçmişi var diyor. Önce Muharrem İnce Memleket Partisi'nde adı geçti. Anadolu Partisi, Ata Partisi, Genç Parti falan filan. Bu nedenle bulmacaya dönüşen figüran krizinde şimdilik en güçlü senaryo diyor haberde. Özkaş'ın CHP'yi etkilemek için CHP'den habersiz ajansçı dostlarının figüran desteğini aldığı yönünde. CHP çok eğlenceli. Biz çekirdeklerle takibe devam
0: ben,
1: ediyoruz.
0: Bunun başka mevzu var mı? Kaldı mı bir tane?
1: Ahbap var.
0: Tamam, o zaman dur. Ahbap o zaman vakit ayıralım. Ben bununla ilgili yorum yapayım. CHP kendi içerisinde, CHP zihniyeti birbirini silkelemeye devam ediyor. Silkelemeye devam edin. Gayet
1: evet,
0: güzel gidiyor.
1: Evet.
0: Silkeleyin. Var ya silkeleyin.
1: Tamam.
0: Budur yani. Ben yorum yapıyorum abi. Detay bilmiyorum. Bunu da
1: L harflerini çok seviyorum. Hele ki söylenebildiğinde.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Ahbap'ta son durumdan bahsediyorum tamam. Hikmet abi.
0: Tamam.
1: Şimdi bu müteahhit takımı yani deprem yardımlarını alan, ondan sonra da taahhütlerini yerine getirmeyen Ahbap'ın anlaştığı müteahhitler dün operasyon yapıldı.
0: Kesin bahsetmiştik.
1: Evet. Onlar göz
0: atandı
1: altında.
0: Şey değil mi? Kayyum atandı.
1: Kayyum atandı. AFSD'lerin umuduna çöktüler. Aşağılık, alçaklar. Onların hepsi var tamam. Bir takım şimdi ünlü isimler de ifadeye çağrılmıştı biliyorsun. İşte ney? Duayen gazeteci. Benim ne kadar namuslu olduğumu bilen Türkiye'deki 3 kişiden birisin Yılmaz diye ağlayan, depremde ağlayıp ekranda
2: depremde Ece Üner'le beraber, o da enteresandır, Ahbap soruşturmasında ifadesine başvuruldu. Ece Üner'le ekranda ağlayıp depremde, reklam arasındaki kameralarda kayıttaydı bakın tesadüfe, kahkahalar atanlar. Uğur Dündar'dan bahsediyorum. İşte Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, bunlar rezaletle anılmaktan esef duyuyorum falan. Kandırıldım, bu, çok üzgünüm falan.
0: Evet, ha? Bunu bence şu, ben ifadene hiç takılmıyorum. Samimi söyleyeyim. Öyle kandırıldım, böyle geldi, böyle gitti. Zaten işte bilmiyorum, hiç benim umurumda değil. Adam ne demiş? Bir tek bir tanesi vardı, hatırlamıyorum. O da çok önemli değil aslında. Ama izleyici bilsin diye hatırlatıyor bir cümle. O da şu. Hani verdin mi? Vermedim kardeşim.
2: Evet.
0: Niye millete ver dedin?
2: Evet.
0: Sen niye vermedin?
2: Ben biliyordum bunun dolandırıcı olduğunu
0: diyor. Ulan bak bu şimdi biraz önce bir kesimi sanki böyle aşırı abartılı bir şekilde insanları aşağılamak ya da kutuplaşmak gibi görmüş olabilir.
2: Tamam.
0: Ama kutuplaştırıyorum şu anda. Yapıyorum şu anda onu.
2: Bak, kutuplaş.
0: Şu anda kutuplaştırıyorum abi dibine kadar. Ya bir sanatçısın tırnak içerisinde. Tamam. Yani halka mal olmuşsun.
2: Tamam,
0: bence biliyorsun. Bence halka rağmen mal olmuşsun da tırnak içerisinde mal olmuşsun.
2: Peki.
0: Vermiyorsun. Hı. Normaldeki sanatçı, o senin çatıdaki olanlar verirler.
2: Vermiyorsundan kasıt yardım etmiyorsun.
0: Ha, tabii.
2: Nakdi yardım yapmıyorsun. Evet.
0: Profilinde normalde verecek gibi görünüyor ama. Tamam. Tamam, vermiyorsun. Ama çıkıyorsun. Bir video çekiyorsun. İnsanların acıları var.
2: Evet.
0: Çok üzüldüm. İsim vermeden. Bre Alçak. Evet. Sanatçı.
2: Evet. Evet.
0: Virgül. Ünlemiş abi.
2: Evet.
0: Ya arkadaş, niye sen vermiyorsun da ver diyorsun? Kutuplaştırıyorum işte. O zaman sen alçak bir insansın. Normal değil seninki. Oraya gittik bilmem ne. Gitmedin. Aynısı. Çok özür dilerim. Aynısı. 2013'te de oldu. Nedir o? Bazı şerefsizler. Bazı insanlar. İşte Yılmaz Özdil diyor ya, bana öl dediler. Abi derler çünkü böyle örgütlediniz.
2: Evet. Kodladı, öl demiştin, böyle... geber demiştin.
0: Geber. Heh. Yani kodladınız abi. Buradan tornaya soktun şunu, hızlı çıkardın.
2: Evet.
0: Çıkarttın bunları, ben şey yapmadım hocam.
2: O odundan...
0: Dedi ki Mustafa Kemal geliyor. Koy Mustafa Kemal geliyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa.
2: Hop.
0: On tane.
2: Tornadan.
0: Adam diyor da tamam. İstemiyoruz neyi? Bilmiyorum ama istemiyoruz.
2: Tamam.
0: Manyaklar bir şey. Aynısını yaptılar. Adam oturdu yani evde.
2: 2013'te.
0: Şu anda Taksim'de. Gaz sıkı, kimyasallar indi kafamıza.
2: Aynen öyle.
0: Bu öldük, ölüyoruz. Bacağım aynen altta. Öyle. Şu anda bütün vücudum tankın altında, ölüyorum. Gel beni kurtar. 150 bin retweet. Ne? Ulan ayağım tankın altında diyor herif.
2: Evet, evinde ama.
0: Ama evinde.
2: İsim de vereyim. Can Dündar.
0: Bilmiyorum.
2: Oğlum Taksim'de kayıp diyor. Oğlu Ankara'da.
0: Şimdi bu adam. Bak,
2: oğlu Ankara'da. Bak, Can Dündar ya. Vatana ihanetten hüküm diyen.
0: Sen de, senin genetiğinde normal insanda. Hele sen de. Yani bir pozitif ayrımcılık yapayım. Böyle itikatlı, mümin, güzel vatan çocuğusun. Elhamdülillah. Bu toprakların evladı olarak söylüyorum. Normal tamam. Şartlarda. Sen de vicdanını, eğer zekatını versen, namusunu, zekatını versen, şöyle sıçratsan şu adama, normalde kıpkırmızı olması lazım. Utancından artık her şeyi bırakması lazım. Neden biliyor musun? Adamın ikinci Atatürk dediği adam, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırslı dosyasında bir başsanık.
2: Evet.
0: Bak. Ya. Ben Kemalizm, Atatürk. Bak ikide bir zart. Abi bir dakika dur. Bir Türk dünyayı beder. Oğlum ben sana diyorum ki buradaki ihaleyi kime verdiniz? Karabat kim? Otobüs nerede? Yanıyor. Bir Türk. O zaman köylü bir efendi. Oğlum köylü yok burada. O buğday taradı. Konya'ya gideceksin.
2: Harikasın.
0: Şimdi bu adamlar çıkmışlar.
2: Bunlar.
0: Kendimizi yalnız hissediyoruz. Evet biz, buna verin. Sen ben vermiyorum. Siz verin.
2: Evet. Biz vermiyoruz. Yani, şimdi gel.
0: Hocam bu
2: şimdi
0: kendi kendine olmadı.
2: Gel. Biraz tatlım. Kubilay farkındayım. Özür dilerim.
0: Bunlar
2: kim?
0: Bunlar hain bunlar o zaman.
2: Söylemek zorundayım.
0: Ha, ihanet bu ülkeye.
2: Şimdi efendim.
0: Bak kutup başladım.
2: Kendileri yardım yapmayıp.
0: Verin
2: bu
0: ama.
2: Bu dolandırıcılık verin. Çetesi için. Kitlesinden yardım istemelerinin tabii. Yanında benim canımı acıtan ikinci bir nokta bu ekibin tamamının, ifadeye çağrılanların tamamının burada devlet yok yaygarası yapmalarıydı.
0: Tabii.
2: Burada devlet yok yaygarasını niye? Depremde iliklerimize kadar hissettik bu aşağılık alçaklar korosunun ifadelerini. Ama mesela bugün yıl dönümü olan Manavgat yangınında da aynı alçaklar korosu sahnedeydi. Murat Kurum... Çevre ve Şehircilik Bakanı bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Evet bu mesela bu evet o yangınlarda bunlar hep başroldeydi. Tabii. Help Türkiye değil mi?
0: Tabii.
2: Help Turkey.
0: Tabii.
2: Bize yardım edin. İspanya'dan 5 kişilik yangın söndürme ekibi gelmiş, günler sonra ilk kez umutluyum falan diyen alçak aşağılıklar vardı.
0: Tabii.
2: Şimdi bunlar...
0: Sakin abi.
2: Abi bak, yıl dönümü. Manavgat yangınının yıl dönümü bugün. Bakan Bey'in paylaşımın mesela bu vardı, bak ilk kez rahat uyuyorum falan. Dünya yardım edin, biz çaresiziz. Bakan Bey'in paylaşımını ekrana getirin. Hikmet Bey de sözünü tamamlasın, kapatalım.
0: Ben tamamlamıyorum. Gayet de güzel verdin hepsini. Mükemmel. Şöyle bir gerçek var. Hepsini toplayıp bir araya getirdiğimizde, hani biraz önce ifade kullandım, yanlış anladım. Orada sakıncımızlanmasın. Şimdi ben bu durumda kutuplaşma falan bahsedemem. Ben kimseyi kutuplaştırmıyorum. Sen kendi ideolojik körlüğünde Yılmaz Özdil'in bir an dediği gibi, Yılmaz Özdil kendi kitle tarafından geber inşallah diye beddua edin, şikayet ediyor ya. Nasıl bir kitledir bu? Öyle bir hale getirdiniz ki sanatçı dediğin vermiyor. Kendi bileti diyor siz verin.
2: Devleti
0: sanatçı dediğin, gazeteci dediğin diyor ki Türkiye'de büyük bir felaket olursa CHP. Sanatçı dediğin ya da siyasetçi dediğin, biz bir halt edemeyiz. Ne yapacağız? Bu gitse Amerika bizi işgal etsin. Ya da FETÖ'cülerle birlikte çalışalım. FETÖ'cüler şimdi yardım zamanı. Ülke batarsa bizi koltuğa oturturlar. Siyasetçi dediğin. Al dediğin gibi şarkıcı, sanatçı, gazeteci dediğin, akademisyen ama CHP'li olacak. Herkes değil. Normal bir olmayacaksın. Ama çok Kemalist olacaksın. Arkasına İzmir Marşı koyacaksın ve muhalif olacaksın. Türkiye'deki muhalefet anlayışı bu. Ülkenin âli menfaatlerini asla gözetmek yok. Ülke sadece siyasi iktidarın değişmesi için hangi dinamikler bize lazım? Ne lazım? Savaş mı? Savaşa girelim. Ne lazım? Deprem. Deprem olsun.
2: Yangın mı? Yangın olsun. Hadi kapatalım.
0: Ya arkadaş, işte arkasından bak, Help Türkiye'de açmışlar. Hangi alçak, hangi şerefsiz, hangi namussuz, hangi nesebi gayri sahih çıkıp da benim ülkemle ilgili böyle acziyet içerisinde dünya göstermeye çalışır. Ülkemi acziyet içerisinde olmaya çalışır.
2: Aynı aktörler ahbap korosu olarak karşımıza
0: sonra
2: çıktı.
0: Ben konuşuyorum kutupa, öyle mi? Ben kutuplaşıyorum arkadaşım.
2: Aynen bu zihniyetle.
0: Senle ben karşılığım. Ben ülkemi seviyorum hocam ya.
2: İşte bu.
0: Evet.
2: Durduğumuz nokta bu.
0: Bence hiç aldırış etme. Yani öyle geber diyenler de aldırış etme. Allah Rabbim nefes sayısı bellidir zaten.
2: Aynen öyle. Sağlık diliyoruz.
0: Sağlık diliyoruz tabii ki. Onların duası kabul olmaz hocam. Köpekler havlayınca biliyorsun gökten kemik yağmıyor.
2: Atlar ölmezmiş.
0: Atlar ölmezmiş. Peki. Tamam.
2: Evet. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Gelecek, seninle gelecek. Gelecek, seninle gelecek.
3: İstanbul Medipol Üniversitesi. Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturma giderek derinleşiyor efendim. Dün 4. dalga operasyon yapıldı. Yeni gözaltılar var. Ayrıca Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Bunun yanında ünlü isimlerin ifade verme süreçleri de devam ediyor. Şimdi tüm bu gelişmelere dair detayları 24 muhabiri Neslişah Yumak'tan alacağız. Hemen adliyeye gidelim detaylar için. Neslişah merhaba. Pek çok gelişme var Ahbaplar Suç Örgütü'ne dair. Soruşturmada hangi aşamaya gelindi? Kimler gözaltında? Verilen ifadelerde neler söylendi?
1: Duygu Göktürk, Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmaya aslında geçtiğimiz iki hafta içerisinde derinleşerek devam ettiğini gördük. Haluk Levent'in de, eski dernek başkanı Haluk Levent'in de aslında tutuklandığını ve ardından da dernek başkanlığına bir kayyum atandığı sürecinde ekranlarınızda zaten aktarmıştık. Son olarak dün sabah saatlerinde 4. dalga olarak nitelendirebileceğimiz bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ediyor. Bunun yanı sıra da operasyonun ardından 5 isim için, ünlülerden de 5 isim için aslında beş isim için de ifadeye çağrılma gerçekleştirildi. Kimdi bunlar? Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Erken, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı. Mahsun Kırmızıgül aslında dün gelmişti adliyeye ve ifadesini burada savcı karşısında gerçekleştirmişti. Bugün gün içerisinde de Gülben Erken buraya geldi. İfadeye geçmeden önce burada basın açıklaması yürürken bir soru soruldu. Siz ne söylemek istersiniz? Kendisine şöyle bir beyanı oldu. İyilikten maraz doğar dedi. Keza ekledi. O dönem içerisinde yangınlara ve depremlere çocuklarımın harçlıklarıyla yapmış olduğu yardımlara benim de bağışım içerisinde vardı dedi. Ardından kendisi yukarıda bulunan savcılığa doğru ilerledi ve burada ifade işlemlerini gerçekleştirdi. Ardından da adliyeden ayrıldığı bilgisini verelim. Gün içerisinde Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor, öngörülüyor diyelim. Şimdi ne olmuştu? Başa dönelim. Geçtiğimiz iki hafta öncesine aslında hikaye dayanıyor. Fakat asıl hikaye, yani asıl sürecin başladığı dönem 6 Şubat 2023. Yani asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş depremini 11 ilimizi etkileyen bir deprem yaşandı. O dönem içerisinde kimi kendi imkanlarıyla yardımlarını o bölgeye ulaştırmak istedi. Kimi de bir dernek aracılığıyla o bölgeye yardımını ulaştırmak istedi. O bölgeye yardım yapmak isteyen, deprem bölgesine, afet bölgesine yardım yapmaya çalışan bazı vatandaşlar ve ünlü isimler de Ahbap Derneği aracılığıyla bölgeye yardım ulaştırmaya çalıştıklarını ifade ettiler. Şimdi bunun ardından da o bölge için yapılan bu yardımlarla ilgili de Ahbap Derneği ile alakalı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir soruşturma başlatıldı. Ve bu soruşturmada Ahbaplar suç örgütü olarak nitelendirildi ve 4 başlık altında değerlendirildi. İçlerinde dernek başkanı Haluk Levent'in de olduğu bir tutuklama başladı. Ardından başka isimlerin de süreç içerisinde tutuklandığını gördük ve süreç hala daha devam ediyor. 4. dalgası gerçekleştirildi. Şimdi soruşturma aslında ne demiştik? 4 ana başlıkta inceleniyor. Biri konut ve konteyner alımları. Tabi depremin ardından maalesef ki evlerinden olan vatandaşlarımız vardı. Evleri yıkılan vatandaşlarımız vardı. İşte onlara yapılması gereken hem konteynerler hem de yapılan konutlarla alakalı da yine bu süreç inceleniyor. Neydi bu? Ahbap Derneği'nin 2023 yılında deprem konutları yapılması amacıyla bazı şirketlere bağışların önemli miktarının aktarıldığı ve akabinde de savcılığa göre de taahhüt edilen konutların tamamlanmaması. Bu başlıklardan bir tanesi. İkinci başlığa gelelim. Bu arada bu başlıkla, yani demin aktardığım konutlar başlığının altında da dün gözaltına alınan isimler vardı. Azim Yol İnşaat'tan Ayhan Demir, Pegas Global'dan Necdet Kuy, Hamle İnşaat'tan Murat Yaren ve Hamle İnşaat'tan yine Ayhan Çevik de gözaltına alınan isimler arasında yerini aldı. Akabinde ise Pegas Global'den dernek adına konteyner alımları incelendi. Ardından ise Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da satın alma ve ödeme süreçleri nedeniyle de işlem başlatıldı. İkinci başlığa gelelim hemen. Yeliz Kaya ismini duymuştuk şüpheliler arasında. Yeliz Kaya üzerinden devredilen bazı taşınmazlar vardı ki 30'dan fazla taşınmazdan bahsediyoruz. Savcılığın iddiasına göre de şüpheli Yeliz Kaya'ya çok sayıda taşınmaz devredildi. Tespit edilen devirler var. Başaran Holding'den 22 taşınmaz, Power İnşaat'tan 10 taşınmaz, Koçsu Yapı'dan 17 taşınmaz ve Orhan İnan tarafından da 10 taşınmaz savcılık tarafından.

0: Yandan kayda geçti ve bu nedenle de yine işlem yapılan dünkü operasyonla isimler var. Kimdi bunlar? Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan isimlerini de bu başlık altında görmek mümkün. Şimdi üçüncü başlığa gelelim. Dernek çekleri. Dernek adına yapılmış bir çekten bahsediyoruz. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de incelemeye girdi. Ve bu kapsamda da yine iki ismin işlem yaptığını gördük. Ardındansa yine Haluk Levent'in de bağlantıları da süreç içerisinde inceleniyor. Dün sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi. Ahbaplar suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyonunu gördük. 13 isim için gözaltı kararı verilmişti. İfadeye çağrılan isimler vardı ünlüler arasından da. Onların içerisinden de gelenler oldu. Gelmesi beklenen isimler var diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Onur Balla gün içerisinde aktarıyor olacağız diyelim. Şimdilik sözü size stüdyoya bırakalım Duygu Göktürk.
1: Neslişah teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Detayları muhabirimiz Neslişah Yumak'tan aldık efendim. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim. Antalya'nın turizm cennetlerinden Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler seferber oldu. Alevleri havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının enerjisi düşürüldü ama henüz kontrol altına alınamadı. Kaş'ın Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, 2 iş makinesi ve 135 orman işçisiyle müdahaleye başlandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının enerjisi düşürüldü. Ancak henüz tam olarak kontrol altına alınamadı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik nefes kesen dev bir operasyona imza atıldı. Ekipler sokaklarda zehir tacirliği yapan şüphelileri tespit etmek için 6 ay boyunca teknik ve fiziki çalışma yürüttü. 548 şüpheliyi tek tek tespit etti ve ekipler Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak narko kapan Gaziantep operasyonu gerçekleştirdi.
2: Aylarca takip edildiler. Operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü 6 ay boyunca kapsamlı çalışma yaptı. Titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda satıcıların özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, polis ekiplerinin bölgeye girişlerinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdükleri tespit edildi. Ekipler şüphelilerin suç bağlantılarının ortaya çıkarılması, uyuşturucu madde satışlarının delillendirilmesi ve suç unsurlarıyla birlikte yakalanmalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 566 ayrı zehir satış işlemi kayıt altına alındı. Aylarca süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerin 53'ünün suça sürüklenen çocuk, 12'sinin kadın, 483'ünün erkek olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerden 75'inin de ceza infaz kurumlarında bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı narko kapan Gaziantep operasyonu için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı ve 382 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü yurt dışında firari olmak üzere 91 şüpheliye yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Soruşturma ve operasyon çok yönlü olarak sürdürülüyor.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu. Tutuklu şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın testi pozitif çıktı. Alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi.
3: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 16 Temmuz'da düzenlenen operasyonu

0: operasyonda çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alınarak incelemeye gönderildi. Test sonuçlarına göre tutuklu şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın örneklerinde esrar etken maddesi ve metabolitleriyle kokain metabolitleri saptandı. Tutuklu şüphelilerden Ayşenur Balcı'nın idrarında kokain metabolitleri, saçındaysa metamfetamin ve kokain metaboliti tespit edildi. Orhan Yıldız'ın örneklerinde kokain ve metabolitleri, Şefik Ömer Dolman'ın örneklerinde ise esrar ve kokain metabolitleri saptandı. Sıla Gençoğlu'nun kan, idrar ve saç örneklerinin üçünde de uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.
1: Gülistan Doku soruşturmasıyla devam edelim efendim. Gülistan Doku soruşturması sürüyor. 15 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkındaysa 6 ayrı suçtan tutuklama kararı verildi.
2: Gülistan Doku dosyasındaki karanlık noktaların aydınlatılmasına yönelik adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonu yapıldı ve şüpheliler tek tek gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde eş zamanlı 4. dalga operasyonu düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen detaylı ifade analizleriyle teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlüklere ve delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Bu da soruşturmayı derinleştiren unsurlar arasında yer aldı. Doku soruşturmasına yapılan 4. dalga operasyonu 15 ili kapsadı. 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, polis memurları ve bilgisayar işletmeniyle emekli polis memurları yer aldı. Yetkililer gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi, belge, bulgu ve delillerin büyük bir titizlik ve hassasiyetle değerlendirildiğini bildirdi. Öte yandan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde Sonel'le soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasında yazışmalar, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Söz konusu iddiaların ardından Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, çok yoğun güvenlik önlemleri altında ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. 3 şüpheli savcılıktaki sorgulamaların ardından 6 ayrı suçtan daha tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler bilişim sistemini yok etme, bozma veya veri yerleştirme, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan da tutuklandı.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin ve Netanyahu'nun bu konudaki itirazlarına ilişkin konuştu efendim. Bir cevap niteliğinde aslında Netanyahu'ya konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkileri olduğunu hatırlattı ve kimse bana neyi satıp satmamam gerektiğini söyleyemez dedi.
1: ABD Başkanı yeni Türkiye mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunu hatırlattı. Türk ordusunun yeteneklerini övdü. Donald Trump, Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı da

0: gündeminde idi. Bir gazeteci İsrail Başbakanı Netanyahu'nun buna karşı çıktığını anımsattı. ABD Başkanı soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunun altını çizerek cevaplandırdı. But we have a lot. I'd like
1: to have more. Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Bence Erdoğan Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Erdoğan benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımı söyleyemez. Türkiye İsrail'i Netanyahu'yu pek sevmiyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Türkiye harika bir ülke, çok güçlü bir ülke. Muazzam, çok büyük, çok güçlü bir ordusu, çok sayıda harika teçhizatı var. So we're building it very rapidly.
0: Öte yandan Trump, İran savaşına ilişkin de mesajlar verdi. Müzakerelerin başarısız olması halinde askeri operasyonlara yeniden başlayacağına vurgu yaptı. Trump, görüşmelerin sürdüğünü, bir anlaşma ihtimali bulunduğunu belirtti. Müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini ve bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Diğer yandan Trump, ABD'nin İran savaşında silah ve mühimmat sorunu yaşadığı yönündeki haberleri reddetti.
2: İran basınında Donald Trump'ın eşi Melania Trump ve oğlu Barron'a yönelik bir tehdit videosu yayımlandı efendim. O videoda oldukça ilginç detaylar var. Videoya bakalım. İran basınında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlandı. Videoda Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler yer aldı. Paylaşım, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı'nın Telegram hesabında yapıldı. Melania Trump'ın sık bulunduğu yerlerle alışveriş yaptığı öne sürülen mağazalar gösterildi. Videonun sonunda ise Barron Trump'a hitaben bizi beklesin ifadesi yer aldı.
3: İn makanha mitavanad baraye ameliyat azadi khahan jahan munasib bashad.
2: Efendim, Almanya hem askeri anlamda hem de siyasi anlamda oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bir araştırma yapıldı. O araştırmanın sonuçları oldukça çarpıcı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Almanya halkının %70'i ordunun ülkeyi savunabileceğine inanmıyor. Bunun yanında siyasette de memnuniyetsizlik artıyor.
4: Yıllardır ABD'nin güvenlik şemsiyesi altındaydılar. Ukrayna Savaşı Avrupa'ya acı bir dersi hatırlattı. Pek çok ülke savunma harcamalarını artırdı, ordularına yatırım yaptı. Almanya da o ülkelerden biri. Ancak Alman halkı ordunun caydırıcılığına inanmıyor. YouGov tarafından yapılan bir ankete göre Almanların %70'i ordunun muhtemel bir saldırı karşısında ülkeyi koruyabileceğine güvenmiyor. Savunma bütçesinin 2029'a kadar 153 milyar avroya çıkarılması ve asker sayısının artırılması hedefleniyor. Halk ise vergi artışına, kamu kesintilerine ve ek borçlanmaya kesin bir dille karşı çıkıyor. Yeniden gündeme gelen zorunlu askerlik tartışması ise hayat pahalılığıyla boğuşan gençlerin tepkisini çekiyor. Güvenlik tartışmalarının gölgesinde Berlin yönetimi derin bir siyasi krizle de karşı karşıya. İnsan'ın son kamuoyu araştırmasına göre Başbakan Friedrich Merz'in performansını başarısız bulanların oranı %75'e yükseldi. Koalisyon hükümetinden memnun olmayanların oranı ise %74'e ulaştı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %28 oyla anketlerde birinci sıradaki yerini koruyor. Siyasi baskı altındaki Başbakan Merz, kabine değişikliğiyle kan tazelemek istese de beklemediği bir darbe aldı. Almanya basını başbakanın bu karar karşısında şaşkına döndüğünü yazdı. Hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birliği Partisi ise krizin kısa sürede çözüleceğini savunarak ortamı yumuşatmaya çalıştı. Unabhängig davon wer die nächste Bundesrepublik.
2: Dünyanın birçok ülkesi, özellikle Avrupa'da orman yangınları var efendim. Avrupa'daki yangınlarda can kayıpları giderek artıyor. İspanya'nın ardından Fransa'da da yangınlar çıktı. Fransa'da fırtına bulutuna yol açtı bu yangınlar. Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise İspanya'nın ardından Fransa içinde iki yangın söndürme uçağımızın yola çıktığını duyurdu.
5: Rüzgar alevleri körükledi, orman yangını fırtınalar yaratacak büyüklüğe ulaştı. Avrupa genelinde on binlerce hektar alan kül oldu. Can kayıpları yaşandı. Fransa'nın güneyindeki

0: Giront bölgesinde günlerdir etkili olan orman yangını hava koşullarını değiştirebilecek kadar büyüdü. Yangının neden olduğu fırtına bulutu, kendi rüzgarlarını ve daha fazla yangına yol açabilecek şimşekler üretebiliyor. Yetkililer yaptığı son açıklamada hava koşullarının yangınla mücadeleye biraz daha elverişli olduğunu söyledi. Fransa'nın güneybatısındaki yangınlar nedeniyle 4 vilayetteki hava kalitesi alarm seviyesine çıktı. Havadaki ince partiküllerde ciddi artış yaşandı. Alevler pazar günü şehrin sınırlarına yaklaştı. Bölgeye yaklaşık 2500 itfaiyeci, 1500 askeri personel ve 1200 civarında polis konuşlandırıldı. Yangında hayatını kaybedenler oldu. 75 kişi de yaralandı. İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde de yangınlar devam ediyor. İki büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alan yandı. Yaklaşık 60 bin kişi de tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına askeri personeller de devam ediyor. Ülke genelinde orman yangınlarında hayatını kaybedenler kaydedildi. İspanya ve Fransa'daki devam eden yangınlar nedeniyle Avrupa Birliği de harekete geçti. Avrupa Birliği sivil koruma mekanizması kapsamında hava ve kara desteği sağlandığı bildirildi. Fransa'da Çekya, Hırvatistan, Almanya, Portekiz, Slovakya, İsveç ve Türkiye'den 7 uçak ve 4 helikopter konuşlandırıldığına işaret edildi. İspanya'ya Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den 6 uçak seferber edildi. Portekiz'den de 134 personel ve 41 araç konuşlandırıldı. İtalya'nın Sicilya adasında da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Makilik alanlarda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Alevler bazı noktalarda evleri tehdit etti. Cezayir'de de son günlerde 159 orman yangını çıktı. 141'i söndürüldü. Yangınlar özellikle ülkenin doğusu ve kuzeydoğusunda etkili oldu. Bazı bölgelerde söndürme çalışmaları devam ediyor. Nar mehul
1: ol. Avrupa'daki durumu ekranlarınıza taşıdık. Şimdi Asya'ya gidelim. Zira Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ederken Asya'da da yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Pakistan'da 107 kişi hayatını kaybetti.
0: Avrupa yanarken Asya ülkelerinde sel felaketi boy gösterdi. Şiddetli yağışlar ve tayfun sele neden oldu. Pakistan'da muson yağmurları can aldı. Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana devam eden muson yağmurları sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Ülkenin birçok yeri su altında kaldı. Evler, araçlar ve iş yerlerini su bastı. Sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzü aştı. Çin'in güney eyaletlerinde ise Noel tayfunu hayatı durma noktasına getirdi. Yılın en güçlü tayfunu olarak nitelendirilen afet sebebiyle ülkede en yüksek seviyeli ani sel alarmı verildi. Kesintisiz yağan yağmur sonucunda birçok eyalette sel meydana geldi. Afette ölenler oldu. Selde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

0: İzmir'de CHP'li Çeşme Belediyesi'nin işletim ve denetimi altındaki Ilıca plajı kirlilik alarmı veriyor efendim. Bölgeye gelen tatilciler ise hem hayal kırıklığına uğruyor hem CHP'li belediyeye tepki gösteriyor.
1: Deniz, kum, güneş üçlüsünü hayal ettiler. Plaja geldiler, hayal kırıklığına uğradılar. İzmir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme'de bulunan Ilıca plajı kirlilikten dolayı sınıfta kaldı. Tatil için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler gördüklerine inanamadı.
2: Kirli, balık ölümleri var. Kirlilikten oluşan bir şey bunlar yani. Kimse, burada belediyenin bir tane çalışan insanı yok, devreye gezen insanı bile yok.
1: Tatilciler sahil şeridini kaplayan deniz yosunu kalıntıları, balık ölüsü ve plastik atıklara tepki gösterdi.
2: Yani ben İzmir'de oturuyorum. Ilıca dediğim zaman, buraya her zaman geldiğim zaman bir nefret duyarak geri gidiyorum yani artık yani. Gelmek istemiyorum yani. Bu şekilde. Bakımsızlığından dolayı, belediyenin ilgisizliğinden dolayı. Araç parklı yerleri yok.
1: Plaja gelenler pişman olduğunu belirtti.
3: Geldik buraya aile tatil yapmaya ama denizi mahvolmuş yani. İlk defa dediğim gibi gelmiyoruz biz buraya ama bu sefer çok yani pişmanız geldiğimizde.
1: Tatilciler CHP'li Çeşme Belediyesi yetkililerinin harekete geçmesini talep etti.
0: İstanbul'da riskli binaların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında son aylara girildi. Uzmanlar kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar,

0: başvuru ve proje süreçlerini yıl sonuna bırakmamaları konusunda uyarıyor.
1: İstanbul'daki deprem riski sürüyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yarısı bizden kampanyasındaysa süre daralıyor.
2: Yarısı bizden kampanyasında 31 Aralık tarihi itibariyle başvurular sona eriyor. Uzmanlarsa başvuru yapmak isteyen vatandaşların son tarihleri beklememesi konusunda uyarıyor.
3: Süreç böyle hemen basit ilerleyen bir süreç değil. Sizin yarısı bizdenden faydalanmanız adına mutlaka ve mutlaka binanıza riskli yapı ilanını yaptırmanız gerekiyor.
1: 2012 yılında yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Kanunu ile birlikte İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesi hız kazandı. Bugüne kadar kentte 1.274.000 aşkın bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Bunların yaklaşık 998.000'i tamamlanırken 276.000'den fazla bağımsız bölümde ise dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde yürütülen yenileme çalışmalarının en çarpıcı örneklerinden biri de Bakırköy'de gerçekleşiyor. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki tek bir sokakta yaşanıyor. 13 bina aynı anda kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Binaların bir kısmının yıkımı tamamlanırken kalan kısımsa yıkım ekiplerinin müdahalesi öncesinde tamamen boşaltıldı. Dönüşüm sürecini hızlandıran en önemli desteklerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Yarısı Bizden kampanyası oldu.
3: 50.000 bağımsız bölüm şu anda Yarısı Bizden ve diğer kampanyayla birlikte yenileniyor. Yaklaşık 150.000 de ruhsat sürecinde bağımsız bölüm var. Totaline bakarsanız aslında biz bu süreçte 900.000'e yakın bağımsız bölümün yenilenmesini bekliyorduk ama şu anda rakam yaklaşık 450-500.000 civarında.
1: Ancak uzmanlara göre kampanyanın 31 Aralık 2026'da sona erecek olması nedeniyle vatandaşların başvurularını geciktirmemesi gerekiyor. Çünkü kentsel dönüşüm yalnızca başvurudan ibaret değil.
3: Son zamana bırakmamak lazım. Ruhsat süreci var. Sizin o arada oturmanız gereken bir kiralık daire arayışınız olacak gibi bir sürü aslında konuşulan detay var. Bu yüzden de özellikle 31 Aralık'ta bu işi bitirmek için mutlaka binaların dönüşmesi için bağımsız bölüm sahiplerinin bir araya gelip mutlaka bu işe yön vermesi lazım ki biliyorsunuz %50 salt çoğunluğu geçtiğiniz anda bunu hemen yürürlüğe koyabiliyorsunuz.
2: Yarısı Bizden projesiyle depreme dayanıklı konutlarda yaşamak isteyen vatandaşlar başvurularını yaptığı zaman 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi, 125 bin lira da taşıma desteğinden faydalanabilecek.
3: Bir daire için faydalanabiliyor. Yani birden fazla daireniz varsa sadece biri için faydalanabiliyorsunuz. Zaten yarısı bunun hibe. 125 bin TL'si kira ve taşınma yardımı olarak veriliyor. 875 bin TL'nin de ödeme koşulları oldukça iyi. Bir zaten bir sene sonra başlıyorsunuz ödemeye.
0: Şimdi sizlere Adana'nın Kozan ilçesinde 92 yıldır ayakta kalmayı başaran tarihi bir akaryakıt istasyonuna götüreceğiz efendim. Bu istasyon geçmişin üzerine bugüne taşıyor ve sahibi tarafından özenle korunuyor. İzleyelim.
4: Bazı yerler vardır, zamana direnir. Duvarlarında yılların izi, köşelerinde hatıralar saklıdır. Adana'nın Kozan ilçesindeki bu akaryakıt istasyonu da işte tam olarak bunu anlatıyor.
5: Bundan gaz yağı veriliyordu.
6: Evet, gaz yağı. Evet.
4: Akaryakıt istasyonu Cumhuriyet'in ilk yıllarında kuruldu. 1934'ten bu yana ayakta. İstasyon Kozan'ın geçmişine tanıklık etmeyi sürdürüyor. Bir zamanlar İskenderun limanından getirilen benzin ve gaz yağı teneke ve fıçılarla burada satılıyordu. Şoförler yıllarca bu istasyondan yakıt aldı. Şimdi ise tarihi ekipmanlarıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.
7: Geliyorlar, hatıra resmi çekiyorlar. Geliyorlar böyle güzel. Bunları nasıl korudunuz bu zamana diye biz burada olursak soruyorlar.
4: İstasyonun bugünkü sahibi Ümit Bilgiç için de burası sadece bir iş yeri değil.
7: Bütün yani Kozan'ın tanınmış eski ağır ceza reisleri Kozan'ın. Hakimleri hep bizden akaryakıt alırdı. Biz onlara hizmet ederdik. Bir memnun olurlardı. Ama şimdi hiç kimseye hizmet de yapamıyorum.
4: Öte yandan tarihi pompalar koleksiyoncuların da ilgisini çekiyor. Hatta yıllar önce pompalardan biri için binlerce dolarlık teklif bile geldi.
7: 10 bin dolar vereyim bunun tanesine dedim. Ya dedim bunların hatırası var. Babamdan dedim ben ölene kadar satmam dedim.
0: Gelişmeleri aktardık. Böylece bu dilimi noktalıyoruz.

0: Efendim ama bir yere ayrılmayın. Bizim artımızdan kahve molasıyla Elif Hakkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
3: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıf Bank daima
1: seninle. Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 12.35. Ben Elif Akkayakuter. Bu defa kahve molasıyla karşınızdayız. Gün ortasında ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Bu hafta da piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararında. Toplantı bugün başladı. Enflasyondaki yavaşlamaya rağmen Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve yükselen petrol fiyatları Fed'in kararını zorlaştırıyor. Kararı yarın açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in 28-29 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantısında politika faizini %3,5, %3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Ancak İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle yükselen petrol fiyatları enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri arttırıyor. Piyasalarda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi öne çıksa da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yeni bir faiz artışı ihtimali de masada bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran ayında yıllık enflasyon %3,5'e gerileyerek beklentilerin altında kalmıştı. Enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyonu yavaşlatırken çekirdek enflasyonsa hedefin üzerinde kalmayı sürdürdü. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin ortalama fiyatı da galon başına 4 doların üzerine çıktı. Ekonomistler Fed'in Temmuz toplantısında faizleri değiştirmemesini bekliyor ama Eylül ayında faiz artırabileceği beklentisi masadaki ihtimaller arasında. Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28.3 milyon lira ceza uyguladı. Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarındaki denetimlerini arttırdı. Yılın ilk 6 ayında kurallara aykırı hareket ettiğini belirlenen 232 işletmeye toplam 28.3 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde en sık karşılaşılan ihlal yetki belgesi olmadan emlak aracılığı yapılması oldu. Bu kapsamda 136 işletmeye 22.5 milyon lira ceza kesildi. Bakanlık elektronik ilan doğrulama sisteminin yalnızca ilan sitelerini değil, sosyal medya üzerinden paylaşılan taşınmaz ve ikinci el araç ilanlarını da kapsadığını vurguladı. Kurallara aykırı ilan paylaşımına izin verilmesi nedeniyle Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited şirketi hakkında da idari para cezası uygulandı.

Evet, piyasalara bakalım. Borsa dün %1,21 gerileyerek 13.774 puandan kapandı. Yeni güne de %0,08 artışla 13.786 puandan başladı. O seviyenin üzerinde %0,36 artı da 13.826 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.674, 500 Endeksi de 17.588 puanda. Her üç endekste de yukarı yönlü hareket var. Tablo yeşil diyelim ve kur tarafına bakalım. Dolar bir ayın en yüksek seviyesine yakın seviyelerde %0,07 artı da 47.38'den işlem görüyor. Avro da 53.88 seviyesinde. Altın tarafındaysa pazartesi %1'e kadar yükselmişti. Güne kazançlarının bir kısmını %0,07'sini geri vererek başladı. Odağında elbette Fed'in faiz kararı var. 4032 dolardan işlem görüyor. Sabahki seviyesinin biraz altında. İçeride gram altında 6143 lira. Çeyrek altın 10043 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarına ara vermesinin ardından salı yaklaşık %1 gerileyip 87 dolardaydı ki Brent ham petrolün varil fiyatında ciddi gerileme var. %2,36 eksi de 83 dolara geriledi Brent ham petrolün varil fiyatı. Faiz tarafına da bakalım.

Tahvil faizi 41,85, yapı faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra bugün geride bıraktığımız hafta konut fiyatları,

0: çalıştı. Önce satışlarla başlayalım. Haziran ayına ait son verilerle başlayalım. Satışlarda %23,1 artış var. Yılın en yüksek aylık artışı anlamına geliyor. Yılın ilk 6 aylık konut satışı değerlendirmesini alayım. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Şimdi savaşın başladığı 28 Şubat'a kadar altın yıla yükselişle başlamıştı. Pozitif başlamıştı. O günlerde kıyasladığınızda konut satışlarında altındaki gerilemenin etkisi nasıl oldu?
1: Evet Elif Hanım, geçen ayki verilere baktığımızda Mayıs ayından ve Nisan ayından çok daha yüksek bir verilerle karşılaştık. Aslında her şey savaş çıkana kadar çok güzel gidiyordu. Kredi faizlerinde de düşmeler başlamıştı. Ama piyasa dinamikleri her şeyi etkiliyor. Haziran ayında 129.979 daire satıldı Türkiye genelinde. Baktığınızdaki da diğer ayla orantılı %15,8 bir artış gözlemlendi. Burada birinci ellerde çok yükselme var. İpotekli satışlarda çok yükselme var. İlk el satışlar 43 bin oldu. İkinci el satışlarda 86 bin oldu. Burada en önemli konulardan bir tanesi, yabancıların satışları çok düşük gidiyordu. Yabancı satışları da %22 oranında yükseldi. Bu da sevindirici bir olay. Konut satışları maalesef altında orantılı devam ediyordu. Altındaki düşüşler konut satışını çok etkiliyor. Çünkü eve giden yol altından geçiyordu. Burada alım yapan kişilerin çoğu genelde oturum amaçlı, yani kiradan kurtulup kendi evinde oturum amacıyla satış alım yapıyorlardı bu konutları. Buradan baktığınızda da bu süreç aslında 2027'yi biz çok büyük fiyat, yani büyük rakamlarla bekliyorduk Elif Hanım. Buradaki işte savaştı, bayramdı, resmi tatillerdi. Burada konut alımını Nisan Mayıs'ta yavaşlatmıştı. Haziran ayında tekrar sezondan dolayı, mevsimsel etkilerden dolayı hızlandırdı. Temmuz ve Ağustos ayında da bu rakamlar biraz daha düşük gelebilir. Ama Eylül ayında bizim için önemli olan Eylül ayının verileridir. Bugün baktığınızda konut fiyatları enflasyon karşısında baktığınızda hala reelde çok düşük. Alım fırsatları var. Piyasada ikinci ellerde cazip fırsatlar var. O yüzden tabii ki bunları değerlendirmek gerekiyor Elif Hanım.
0: Evet, en son söylediğiniz cümleden devam edelim. Şimdi geçen haftada fiyat endeksi açıklandı dedik. Sizin de söylediğiniz gibi şimdi orada da Haziran ayında Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık %24,5 arttı ki bu da az önce altını çizdiğiniz gibi konut fiyatlarında artışın Haziran ayında açıklanan %32,11'lik tüketici enflasyonunun da altında kaldığını reel kayba işaret ediyor. Yani reel kaybın devam ettiğine işaret ediyor. Şimdi Orta Doğu'daki gerilim azalır ve petrol fiyatları gerilerse faiz indirimlerinin yeniden başlayacağı beklentisi de hakim. Faiz indirimi olursa fiyatlar artar mı? Piyasa beklentisi nasıl?
1: Tabii ki bu faizler artarsa bu fiyatları etki edebilir ama az önce verdiğiniz haberde de Ticaret Bakanlığı hem evet, ilan tarafını hem de mülk sahiplerinin, emlakçıların tüm verilerini artık kontrol ediyor. Yani eskiden şu algı vardı, ben bu ilanı girerim hiçbir şekilde beni yakalayamaz, ama Ticaret Bakanlığı bunu gösterdi ki dolandırma olaylarını engellemek için burayı çok sıkı tutuyor ve çok ciddi cezalar uyguluyor. Bu da aslında piyasadaki hem kiralıklarda hem de satılık fiyatlarda o manipülasyon fiyatlarını çok engelledi. Yaklaşık 5-6 aydır ilan rakamlarına baktığınızda tabii ki ufak ufak yükselmeler var ama eskiden biz bu fiyatları haftalık haftalık değişim görüyorduk. Bu da bizde ciddi anlamda piyasada bolon fiyatların oluşmasına neden oluyordu. Ama Ticaret Bakanlığı'nın hem elektronik ilan doğrulama sistemini devreye sokması, sosyal medya ilanlarına da ceza getirmesi, Meta ile bunu denetlemesi bizim sektörel

0: açıdan çok faydalı oldu. Çünkü bir ev 10 tane farklı fiyatla ilan portallarında geziniyordu. Bu da alıcıların aslında çok fazla aklını karıştırıyordu. Diğer mülk sahipleri de buradaki fiyatları görünce kendi mülkünün fiyatını değiştirip o rakama yükseltiyordu Elif Hanım. Açıkçası elektronik ilan doğrulama sistemi ve Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı cezalar piyasada etkisini göstermeye başladı. Bunun tamamen uygulanmış sistemi de ilerleyen dönemlerde daha farklı olacaktır. Artık ilanlarda daha güvenli fiyatlar ve daha güvenli, şeffaf bir sistem olacaktır Elif Hanım.
1: Peki bir de kira tarafını da soralım. Şimdi konut kiralarında da sanki artış hızında yavaşlama var mı?
0: Evet, Merkez Bankası geçen hafta bununla ilgili bir veri paylaştı. Son 58 ayın en düşük kira artış oranını tespit etti. %29,21. Bu da enflasyon rakamının da altında. Çünkü %25 kira artışı kalktıktan sonra bu rakamları görmemiz bizim mümkün değildi. Burada vatandaş bunu yanlış anladı. Yani işte burada böyle bir veri açıklandı ama kiralar yükselmiyor mu gibi açıklandı. Bu kira artış oranıdır. Önemli bir orandır. Çünkü Merkez Bankası'nın açıkladığı bir oran 2022 ve 23 yılında %122, %105 civarındaydı bu oranlar. Şu anda 29,21 çıkması çok önemli. Burada kiralar gene yükseliyor. Kiralarda artış var. Dediğim gibi eskisi gibi manipülasyon yapılmıyor. Her hafta rakamlar değişmiyor. Bugün kiralık daireyi ilana girdiğinizde artık o dairenin fiyatını piyasa belirliyor. Siz yüksek bir rakam isterseniz o daireniz aylarca o ilanda kalmaya mahkum. Bu da artık bu ilan platformunun ve fiyatların daha düzenli artış gösterdiğini gösteriyor. Şunu da söylemek istiyorum Elif Hanım. Enflasyon rakamları kira artışında çok önemli. Geçen yıllardaki enflasyona göre %55, %60 kira zammı yapan vatandaşlarımız bu ay %32 kira zammı yaptılar. Bu da kiraların yükselmesini de önleyecektir. 1,5 yıl sonra artık daha az artan kiraları göreceğiz inşallah, eskiden olduğu gibi.
1: Evet, bir de tabii önemli kampanyalar var. TOKİ'nin yaptığı kampanyalar var. Onlar nasıl hareketlendirdi?
0: Şöyle TOKİ'nin İstanbul için 15 bin kiralık konut kampanyası vardı. Şu anda Eylül ayında 2000 tane konutu kiralamaya başlayacak TOKİ. Bunun için Ağustos ayında aynı 500 bin sosyal konutta olduğu gibi bir kontenjanla buradaki evleri kiralamaya geçecek. İşte şehit aileleri yakınları, gazilerimiz, emekliler, memurlar ve özellikle kentsel dönüşüme evini verip ev bulamayan vatandaşlarımıza 2000 konut Eylül ayında teslim edecek. Bu konutlar Başakşehir ve Ataşehir'de. 2000 konut rakamı aslında İstanbul için çok büyük gözükmüyor ama 10 bin kişiyi ilgilendiren bir olay. Burada TOKİ daireleri 3 yıllığına kiraya verecek. 3 yıl sonra çıkma garantisi alacak ve piyasa rayiçlerinin çok altında verecek. Yani
1: Evet.
0: bugün piyasada 30.000 TL ise bir daire, TOKİ size burayı 12.000 civarında kiralayacak ve burada da zaten özellikle ilk ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bunu verecek ki oradaki kira sıkışıklığına çözümlesin. Bunlar arttıkça, daha çok arttıkça piyasada kiralarda eskisi gibi yükselmeyecektir. Daha
1: Peki.
0: kontrollü devam edecektir Elif Hanım.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum gayrimenkul uzmanı Şenay Araç. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim Elif Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ ol. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce medya üzerinden mesajlar verdi. Trump'ın medya üzerinden misillemesi gecikmedi. Resleşme nereye varacak? Beyaz Saray'da ilginç bir görüşme trafiği var. Trump önce Zelenski, sonra Netanyahu ile görüşecek. İran Savaşı konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri, Irak Başbakanı Ali Zeydi olacak. Terörsüz Türkiye için yeni tahkimatlar mı yapılıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar cevaplayacak.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
5: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Hakan Çalhanoğlu.
4: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Bir yangın haberiyle başlayacağız. Antalya'dan geldi haber. Turizm cennetlerinden Kaş ilçesinde orman yangını var. Ekipler seferber oldular. Müdahale sürüyor havadan ve karadan. Yangının enerjisi düşürüldü, bunu söyleyebiliriz ama...

ama henüz kontrol altına alınamadı. Kaş'ın Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, 2 iş makinesi ve 135 orman işçisiyle müdahaleye başlandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının enerjisi şimdilik düşürüldü ancak henüz tam olarak kontrol altına alınamadı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

0: Şimdi gelelim Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmaya. Soruşturma derinleşiyor. Biliyorsunuz dün de 4. dalga operasyon gerçekleşmiş. 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu arada dün akşamüstü Ahbap'a derneğe kayyum da atandı. Ünlülerin de bir bir çağrılıp ifade verme süreci devam ediyor. Soruşturmada gelinen son aşama nedir? Hangi sıcak bilgiler var? Hemen bu soruyu Neslişah Yuma'ya soralım. Neslişah'tan da cevabı alalım. Neslişah merhaba, seni dinliyoruz.
1: Pelin Aslan, Ahbaplar Suç Örgütü olarak nitelendirilen Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmalar gün geçtikçe derinleşerek devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce aslında soruşturmanın başladığı bilgisini aktaralım sizlere. Dernek başkanı olan Haluk Levent'in de tutuklanmasının ardından dosya günden güne derinleşerek devam etti. Dün dördüncü dalgası olarak nitelendirebileceğimiz operasyonlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirildi ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ediyor. Bugün gün içerisinde İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı gelmeleri öngörülüyor. Dosya aslında 4 ana başlıkta değerlendiriliyor fakat bu süreç içerisinde yani soruşturmanın devamında da bazı ünlü isimlerin ifadelerine başvuruldu. Bugün içerisinde de yine dün ifadeye çağrılan 5 isim vardı. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Mahsun Kırmızıgül ve Hayko Cepkin'in de ifadelerine başvurulması söylenildi. İfadeye gelmeleri bekleniyordu. Mahsun Kırmızıgül'ün dün ifadeye geldiği bilgisini aktaralım. Bugün gün içerisinde de Gülben Ergen ifade için İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. Geldiğinde ise iyilikten maraz doğar dedi. Ben evlatlarımın vermiş olduğu, daha doğrusu harçlıklarından biriktirmiş olduğu yardımlar vardı. Bunları deprem bölgesine ve yangın bölgesine göndermek istiyorlar. Bunun içerisinde benim de bağışım vardı. Biz iyilikle aslında hareket etmek istiyoruz gibi bir beyanı oldu kendisinin. Ardından da savcı karşı ifadesini gerçekleştirdikten sonra da İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'ndan ayrıldı. Bugün gün içerisinde 3 ismin daha ifade vermesi öngörülüyor. Kimdi bunlar? Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de gün içerisinde ifade vermek için İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gelmesi öngörülüyor. Şimdi dün bahsetmiştik, dosya derinleşti, soruşturma derinleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Ahbaplar Suç Örgütü olarak nitelendirilen bir dava, daha doğrusu soruşturma. Şimdi aslında süreç, evet, iki hafta öncesinde soruşturma başladı ama hikaye aslında 2023 senesinin 6 Şubat'ına kadar devam ediyor. 6 Şubat zamanında asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 11 ilimizi etkileyen bir afetle karşı karşıya kalmıştık. O dönem içerisinde Türkiye'nin dört bir yanından hem vatandaşlar hem de ünlü isimler o bölgedeki afetzedelere destek olmak için farklı farklı organlar vasıtasıyla bölgeye yardım göndermeye çalıştılar ki keza bunlardan biri de Ahbap Derneği'ydi. Fakat süreç bunun ardından derinleşti. Yani aradan 3 sene geçti. Fakat Ahbap Derneği'ne yönelik bir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 4 ana başlık altında yürütülen bir soruşturma bu. Konut ve konteyner alımları. Keza şüpheli Yelizkaya'dan kaya devredilen taşınmazlar konusu var. Dernek çekleri var ve dernek başkanı Haluk Levent'in de bağlantıları bu süreç içerisinde 4 ana başlıkta değerlendiriliyor. Bu başlıklar kapsamında da aslında ilk günden bugüne kadar süreç derinleşerek devam etmeye başladı. Hemen ilk olarak ne demiştik? Konut ve konteyner alımları deprem zamanında evleri yıkılan vatandaşlarımız oldu, enkaz altında kalan vatandaşlarımız oldu. Ardından kurtarıldıktan sonra barınma ihtiyaçları doğurdu. Fakat bu süre içerisinde onlara yapılması gereken evler, konutlar ve konteynerler vardı. Bu konu kapsamında da aslında bağışların önemli miktarda, o dönem içerisindeki bağışların önemli miktarının bazı şirketlere aktarıldığı, akabinde de savcılığa göre de taahhüt edilen konutların tamamlanmaması süreci aslında. Yelizkaya, şüpheli Yelizkaya isminden bahsetmiştik. Savcılığın iddiasına göre de şüpheli Yelizkaya'ya çok sayıda taşınmazlar devredildi. 30'dan fazla taşınmazdan bahsediyoruz aslında. Bu da dosyadaki yerini aldı. Dernek çeklerinden bahsetmiştik. Dernek çekleri de savcılığa göre Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de keza bu soruşturma kapsamında incelemeye alınan noktalardan bir tanesi de son olarak Haluk Levent'in bağlantıları. Dernek başkanıydı kendisi, biliyorsunuz, ve bu soruşturmanın kapsamında da kendisi tutuklandı. İlk önce gözaltına alındı, ardından da tutuklanma süreci gerçekleşti. Yine Haluk Levent'in mali ve ticari ilişkisinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen isimlerden biri de Ali Demirhan hakkında da işlem başlatıldı. Keza süreç bu noktaya geldi. Dün akşam saatlerinde de Ahbap Derneği'ne kayyum atanması gerçekleştirildi. Şu an dernek başkanlığına bir kayyum ataması gerçekleştirildi ve keza da ünlü isimlerin süreç boyunca ifadelerine başvurulduğu bilgisini aktaralım. Son olarak diyelim, hemen tekrarlayalım sizlere. Ahbap Derneği'ne, Ahbaplar Suç Örgütü olarak nitelendirilen bu süreç içerisinde 4. dalga operasyonu dün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ediyor demiştik. Gün içerisinde İstanbul Adalet Sarayı'na gelmeleri öngörülüyor. 5 ünlü isim için de ifadeye çağrılma işlemi gerçekleştirildi. İkisi geldi, üçünün de gün içerisinde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifadesini vermesi öngörülüyor diyelim. Yine isimler geldikçe, dosyayla alakalı herhangi bir yeni gelişme oldukça da gün içerisinde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Kameraman arkadaşım Onur Bal'la birlikte diyelim. Buradan Çağlayan Adliyesi'nden sözü size stüdyoya bırakalım. Helin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Neslişah. Neslişah'tan sözü alalım. Şimdi terörsüz Türkiye için gözler çerçeve yasada, biraz ona da bakalım. Beklentiler meclis kapanmadan yasanın çıkması. Peki yasal düzenlemelerde neler olacak ve ne zaman meclise gelecek? Bu soruların yanıtları Ahmet Taner Işıldak'ta. Hemen sözü Taner'e verelim. Taner merhaba, seni dinliyoruz.
2: Pelin Aslan selamlar. Evet, aslında meclisin bu hafta ve önümüzdeki hafta için oldukça büyük bir beklentisi var. Çerçeve yasanın genel kurula gelmesiyle alakalı olarak hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta Numan Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret etmişti ve bu siyasi parti ziyaretlerinde de çerçeve yasanın bir nevi artık son olarak herkesin hemfikir olduğu bir şey için uzlaşmaya çalışıldı. İşte artık son adımlar kaldı diyebiliriz. Hatta dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Özellikle terörsüz Türkiye'ye ilişkin çok önemli açıklamalar vardı. Dediği şey şuydu: çok ince bir işçilik aşamasına gelmiş bulunuyoruz dedi ve bu ince işçiliği 7 gün 24 esasıyla devam ettiriyoruz dedi. Toplantılarımız, çalışmalarımız dedi durmaksızın devam ediyor. Hafta sonları da dahil devam ediyor. Bütün bunlardan, bütün her attığımız adımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bilgilendiriyoruz ifadesini kullandı ve aynı zamanda bir uyarı da yaptı. Dar mahalle ideolojilerine bu süreci etkilemesine izin vermemeliyiz dedi. İsmimiz farklı olabilir ama soy ismimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir diyerek aslında AK Parti cephesinin ve Cumhur İttifakı'nın bu yöndeki kararlarını biraz daha altını çizdi. Şimdi bunları anlattık ama çerçeve yasa peki nelerden oluşacak? Aslan, şimdi bir yıl süreyle olacağı söyleniyor, bunu ifade edelim. Zaten geçici bir yasa, geçici bir düzenleme olacak bu. Bir yılına geçerli olacak ve içerisinde tabii ki bu terörsüz Türkiye'ye ilişkin, daha doğrusu yasal çerçeve düzeninin amaç, tanım ve kapsam maddelerinin yer almasını bekliyoruz. Aynı zamanda silah bırakmış örgüt mensuplarının hukuki statüsü de düzenlenecek. Hatırlatmakta fayda var. 11 Temmuz 2025 tarihinde ilk olarak silah bırakılmıştı. Temsili bir silah bırakmaydı ama artık bu düzenlemeyle birlikte bütün silahların bırakılacağı ve bu silahların nasıl bırakılacağı da yine çerçeve yasada belirlenecek. Bunu da ifade edelim. Yani teknik takip, gözlemler, bunların raporlandırılmasının nasıl olacağı da yine yasada, yine çerçeve yasada olmasını bekliyoruz. Bir diğer önemli husus da şunu söyleyelim. Tekliften ilk aşamada yalnızca suça karışmamış örgüt mensupları faydalanacak. Yurt dışına giden, örgüt propagandası yapan insanlar vesaire, bunlar yararlanacak ve adli kontrolle yargılanacaklar. Adli kontrol kararı verilecek. Akabinde 5 yıl süreyle de siyasete katılamayacaklar. Daha sonrasında en çok merak edilen şey şu: örgüt yöneticileri ne olacak? Aslında bunu dün de konuşmuştuk. Örgüt yöneticileriyle alakalı olarak bu çerçeve yasada bir düzenleme olmasını beklemiyoruz. Örgüt yöneticileri de işte Kandil'dekilerden bahsediyorum. Onlarla alakalı henüz bir düzenleme yapılmış değil. En azından bizim alabildiğimiz, kulislerde konuşulan bir bilgi yok. Abdullah Öcalan'a dair de, terörist başı Abdullah Öcalan'a dair de bir düzenleme olmadığını söyleyelim. Yani Devlet Bahçeli barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü oluşturulsun ve buna Abdullah Öcalan gelsin demişti ama zannediyorum ki çerçeve yasada ilk aşamada biz bu konuyla alakalı olarak bir şey görmeyeceğiz. Bu hafta içerisinde yine Numan Kurtulmuş'un da grup başkan vekilleriyle, koordinatör grup başkan vekilleriyle görüşmesini bekliyoruz. İşte o da artık zaten son olacak büyük ihtimalle. Ondan sonraki günde artık görüşme olduktan bir sonraki günde genel kurula gelecektir. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in dediği şunu da söylemekte fayda var. Meclis kapanmadan bu işi bitireceğiz dedi. Yani bütün amacımız, bütün enerjimizi biz bu yöne doğru sarf ediyoruz ve meclis kapanmadan yeni yasama dönemine kadar biz bu işi halletmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde dedi. Tabii

0: Mecliste de aslında basın mensuplarının da vatandaşın da beklediği bir yasa bu. O yüzden de dediğim gibi biz de takip etmeye, kameraman arkadaşım Kubilay Kutlay ile takip etmeye, incelemeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Ahmet Taner Işıldağ'a teşekkür edelim. Sözü alalım, biz anlatmaya devam edelim. Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tekrar başına geldiğinde partiye sızan FETÖ'cüleri fark edemedim demişti. Bundan dolayı da özür dilemişti. Şimdi Özgür Özel ve beraberindekiler CHP'den ayrıldılar. Yeni partiyi kurdular ve yeni partinin kurulmasıyla birlikte firari olan FETÖ'cülerden de destek açıklamaları geldi. Haliyle durum böyle olunca şu soru sorulmaya başlandı. Acaba FETÖ'cüler de CHP'den taşındı mı?
2: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar.
3: Konuşan kişi firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve yeni parti kadrolarına kendince akıl veriyor, yol gösteriyor.
2: Bütün bu CHP kadrosu odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı.
3: Peki FETÖ'cüler için yeni parti neden umut oldu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimi itirafları sonrası yeni parti kadrolarıyla birlikte FETÖ'cüler de mi taşınma ihtiyacı hissetti?
4: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: FETÖ özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kendine yuvalanacak yeni partiler bulma çabası içine girdi. Zira Cumhur İttifakı'nı tanklarla yenemeyeceğini gördü, sandıkta şansını denedi. Özellikle 2023 seçimine giden süreçte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söylem ve eylemlerinde de belli ki etkili olmayı başarmışlardı.
4: O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın. Yeter ki teröre bulaşmasın.
3: Hatta o dönem firari FETÖ'cü Emre Uslu gibi isimler sosyal medyadan New York-İstanbul biletleri paylaşıyordu. Hesap sormaya geliyoruz diye yazıyor, altılı masanın Erdoğan'ı devireceğini ima ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandığında ise hepsi karalar bağladı.
5: Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
3: Bu yüzden CHP'den kopup yeni partiyi kuran Özgür Özel'in FETÖ konusunda çok ama çok dikkatli olması gerekiyor. Ve işe yeni parti neden FETÖ'cülerin umudu haline geldi sorusunu sorarak başlayabilir gibi görünüyor.
6: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
1: Hepimize hayırlı olsun dedi. Yeni parti rozetini taktı ve yeni partinin genel başkanı olarak da dün ilk kez ekranlara çıktı. İlk yayınını, canlı yayınını gerçekleştirdi. Halk TV'deydi. Ve Özgür Özel yeni parti olarak kasalarının tam takır kuru bakır olduğunu söyledi. Bu noktada işte vatandaştan bir bağış beklendiğini ama o sürecin henüz daha başlamadığını, biz bunu duyuracağız ifadesini de kullandı. Peki gerçekten Özgür Özel'in söylediği gibi kasa tam takır kuru bakır mı? Yoksa acaba böyle göstermek bu süreçte daha mı işe yarar? Buna dair analiz haber geliyor.
7: Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
3: Yeni partide kasa gerçekten de tam takır kuru bakır mı? Özgür Özel böyle söyledi ve parti üyelerinden bağış istedi.
7: Bağış konusunda bizim de yani bağış çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı.
3: Eğer bu kadar paraya ihtiyacı varsa teknik olarak yeni partinin hazine yardımını kovalaması beklenir. Eli de güçlü. Zira MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni partiye açık çek verdi. Ancak yeni parti bu konuda kanun teklifi vermeye bile tenezzül etmedi. Hatta gelen açıklamalar Bahçeli'nin hazine yardımı teklifine burun kıvırır nitelikte.
8: Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var, evet, ya hazine yardımından şu alınsın, evet, bu alınsın falan filan. Ben size çok açık söyleyeyim. Hazine yardımı peşinde falan değiliz. Hazine yardımı da almasın bu parti. Bu partinin bir parasal sorunu yok.
3: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, milletvekili yardımları ve üye bağışlarının yeni partiyi finanse etmeye yeteceği iddiasında. Sahi yeni kuruluş aşamasındaki bir partinin değirmenini döndürmek için kaç römork buğday gerek? Bir partinin seçime katılabilmesi için en az 41 ilde hem de ilçeleriyle birlikte örgütlenmesi gerek. Ama yeni parti sıradan bir parti değil, iktidar iddiası ortaya koyan bir parti. O halde tüm Türkiye'de örgütlenmeli. Peki bunun için 3 aşağı 5 yukarı ne kadar bir finansal kaynağa ihtiyaç var, beraber hesaplayalım. Bunun için Türkiye genelinde toplam 1054 adet fiziki parti binasının kurulması, kiralanması ve 2028 yılına kadar aktif tutulması gerek. Depozitoları, emlak komisyonları cabası. Ancak bir binanın parti binası olabilmesi için birçok işlemden geçmesi gerek. Kurumsal tabelalar, iç tadilat, bayraklama çalışmaları, ofis mobilyaları, bilgisayar, internet ve yazıcı gibi bilişim altyapıları. Hepsi birer maliyet kalemi ama daha fazlası da var.
7: O açıdan lojistik ihtiyaçlar var. Partinin emekçilerinin istihdam edilmesi, maaşların ödenmesi lazım. Araç, gereç, otobüs falan filan. Tabii teyzemler söylüyor, hiç merak etme evladım, hepsini alacağız sana.
3: Teyzeler ve çiftçi amcalar bu kadar masrafın altından kalkabilir mi? Yasalara göre partiler kişi başı en fazla 643 bin lira kabul edebiliyor ve vakıfların, şirketlerin bağış yapması yasak. Üstelik teşkilatlanmadan sonra bir de kongre aşaması var. Bu da binlerce delegenin katılacağı devasa bir salon, ses, ışık, sahne, güvenlik ve organizasyon giderleri demek. Ama bu da yetmez. Propaganda çalışması ne olacak? Denetim raporlarına göre CHP, 2024 yerel seçim kampanyasında sadece reklam giderleri için tam 533 milyon lira harcamış. Bir de parti medyası var. 2028'e kadar onların da bir şekilde açık kalması gerek.
9: Onların gündeminde para kuleleri var. İçi avra dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var.
3: Yeni partinin kasası gerçekten de tam takır mı, yoksa mutlak mutlan kararını öngörüp CHP kaynaklarından yararlanıldı mı? Bu konuda CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın söyleyecekleri var.
10: 770 milyona yakın bir para ödenmiş sosyal medyaya.
11: 775 milyon. 775 milyon. Sosyal medya. Nasıl gönderiliyor, kişilere mi?
10: Belli şirketler var. O şirketler ve kişiler üzerinden yapılmış. Elbette ki bunlarla ilgili parti gerekli incelemeleri yapacaktır, yapmaktadır.
1: Gelelim Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına. Soruşturma büyüyor. Dün de yeni gözaltılar ve tutuklamalar yaşanmıştı. Gelinen son durum nedir diye soralım, öğrenelim. Kime soracağız? Türk Medya Diyarbakır temsilcimiz Şeymuz Çakan'a. Şeymuz merhaba. Dün yeni gözaltılar ve tutuklamalar olmuştu. Peki soruşturmada bugün itibariyle son durum nedir?
12: Aslan Gülistan Doku 6 yıl önce kaybolmuştu ve onun bulunması için yoğun çaba ve gayretler vardı. Ama şu an görülüyor ki dönemin valisi Tuncay Soner Gülistan Doku ile ilgili adeta bir suç örgütü kurmuştu. Ve yapılan soruşturmalar derinleştikçe de olayın tüm detaylarıyla ortaya çıkması noktasında da yoğun bir çaba ve gayretin olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii dün Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarında başlatılan soruşturma kapsamında 15 ilde 19 kişiye eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirmişti ve 18 kişi gözaltına almıştı. Ve bu gözaltına alınanlar özellikle soruşturma kapsamında ifade analizleri, teknik işler, saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk görevlileriydi. Biri emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser ve diğerleri polis memurlarından oluşuyor ve bunlar dün gözaltı işlemleri gerçekleşti ve akşam saatlerinde de yine Tunceli'yi getirdi ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından da sorgulamaları şu an için devam ediyor. Ama dün tabii tutuklu bulunan dönemin valisi Tuncay Soner ile diğer Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok da yine savcılığa getirildi. Çünkü 4 ayrı suçtan yine suçlamalar yapılıyordu ve bu kapsamda savcılık onların tutuklanması için Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sekleri gerçekleştirdi ve TCK'nın ilgili maddeleri gereğince de bilişim sistemini yok etme, bozma ve iş veya yeri değiştirme, cebir, tehdit ve ile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yayma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçlarından da tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi. Tabii 4. dalga operasyon gerçekleşti ve 4. dalga operasyonunda özellikle o dönemde Tunceli'de görev yapan emniyet personelleriydi. Ve bunların vereceği bilgiler doğrultusunda da soruşturmanın seyri değişebilir. Neden? Çünkü yeni gözaltılar da olabilir. Tabii 19 kişiydi ve bunlardan biri şu an için güvenlik güçleri tarafından araması halen gerçekleşiyor. O da bir polis memuru. O dönemde Tunceli'de görev yapan bir polis memuru. Ve tabii Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekirse Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma derinleşerek devam ediyor. Ve soruşturma derinleştikçe de o dönemin valisi Tunceli Stolen'in nasıl bir suç ağı oluşturduğu da ortaya çıkıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım Elin Aslan.

0: ABD ve İran arasında yaşananlar bir garip mesele. Şimdi saldırılar son günlerde durulmuşken Trump'tan yeni açıklamalar var. Diyor ki İran'la görüşmeler olduğunu söylüyor. Tamam, ama diplomasiye fazla zaman tanımayacağını da belirtiyor Trump. Yine saldırı tehditlerine devam ediyor. Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini öne sürdü. Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar dedi. Müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini belirtti. Bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Trump, İran'la çok derin görüşmeler içindeyiz. Eğer işe yaramazsa çok güçlü askeri eylemlere geri döneceğiz dedi. Diplomasiye az zaman tanınacağını belirtti. ABD'nin İran'a deniz ablukası da Trump'ın gündemindeydi. Son olarak 17 geminin rotası değiştirildi. İki gemi ise hizmet dışı bırakıldı. Trump, ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar dedi. İran'sa Hürmüz Boğazı'nı açmayı reddediyor. Savaşa doymayan İsrail'dense Trump'a eleştiri var. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir konuştu. Trump'ın İran konusunda saf olduğunu dile getirdi. Ben Gvir, konuşulacak hiçbir şey yok. İranlara karşı güç kullanılması şart dedi. Bölge ülkeleri ise savaşın yeniden şiddetlenme ihtimaline hazırlık yapıyor. Kuveyt, orduya gönüllü personel alımı için ilan yayınladı. İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Teslim Haber Ajansı, ABD'nin First Lady'si Melania Trump ve oğlu Trump'ı açıkça tehdit eden bir video yayımladı. İşte gerilimi
1: Derin video hasıl istihraç ettilat.
2: İran'la ABD arasında tansiyon yüksek. İran medyasındaysa bu gerilimi tırmandıracak yeni bir adım vardı. İran devrim muhafızları ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Teslim Haber Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ve oğlu Barron Trump'ı hedef alan tehdit dolu bir video paylaştı.
1: Amade başit in ast ke baraye jilogiri az kargozari.
2: Teslim'in paylaştığı videoda Melania Trump'ın günlük yaşamına dair detaylar, sık sık gittiği mekanlar, alışveriş yaptığı mağazalar ve ABD gizli servisinin güvenlik protokollerine vurgu yapıldı. Videoda First Lady'nin nerede ve hangi yöntemlerle suikasta uğratılabileceğinin anlatılması ve bunun teşvik edilmesi büyük tepki topladı. Videonun sonundaki mesajsa tehdidin boyutunu artırdı. Kapanışında bu sadece başlangıç denilerek Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'a hitaben bizi beklesin ifadesine yer verildi.
0: Ve Netanyahu, İran'ın saldırı tehdidi korkusuyla ülkesinden gizlice ayrıldı. Nereye gitti? İstikamet Amerika Birleşik Devletleri. Donald Trump'la görüşecek. Ne zaman? Türkiye saatiyle saat 18'de. Gündeminde İran ve Türkiye var. Malum Donald Trump F-35'ler konusunda sorunu ortadan kaldırabileceğinin sinyallerini zaten vermişti. Türkiye'de gerçekleşen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da aralarının ne kadar iyi olduğundan, ne kadar iyi anlaştıklarından sürekli bahsediyor, anlatıyor. Şimdi Netanyahu görüşme öncesi Trump'a Gazze'de uluslararası istikrar gücü tavizi veren İsrail yönetimi, diğer yandan da Türkiye'ye olası F-35 satışını engellemek için medya üzerinden seçimlere müdahale iftirasıyla çirkin bir algı operasyonuna girişti. Peki Donald Trump ne yapıyor? Trump da bu konuda oldukça net, kesin duruyor. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez diyor.
2: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu sonunda isteği gerçekleşti. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la görüşecek. ABD'ye yolculuğuysa tam bir gizlilik içinde oldu. Uçağı askeri üsten ayrıldı. Gerekçe ise İran'dan gelebilecek olası bir tehditti. İsrail basınına göre Netanyahu'nun uçağı İran kaynaklı tehditler nedeniyle Ben Gurion Havalimanı yerine Bir Üssebi'deki Nevatim Askeri Hava Üssü'nden kalktı. Uçağın kalkış yeri ve saati gizli tutuldu. Hiçbir basın mensubu alınmadı. Netanyahu'nun uçağı hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararına rağmen Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı. Washington'a bu şekilde gitti. Kritik zirve öncesinde İsrail cephesinde dikkati çeken bir geri adım yaşanmıştı. Netanyahu, Gazze'ye uluslararası istikrar gücü konuşlandırılmasına izin vermişti. İsrailli Kanal 12 televizyonu, başbakanın Trump'la görüşebilmek için bu adıma onay verdiğini yazdı. İsrail'in bu hamlesi Trump'a bir jest olarak yorumlandı. Öte yandan İsrail basınına göre Netanyahu, Trump'ın Suriye, Lübnan ve Gazze'den tamamen çekilme talebini ise kesin bir dille reddetmeye hazırlanıyor. Netanyahu yolculuk öncesinde yaptığı açıklamada gündemdeki tüm konuları ele alacaklarını belirtmişti. Ana gündem maddesinin İran olacağını söylemişti. Görüşmenin en kritik başlıklarından biri ise Türkiye. Zira Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye F-35 ve F-110 motorları satışına karşı çıkıyor. Ancak Trump, daha Netanyahu ülkeye gitmeden İsrail'e net bir kırmızı çizgi çekti.
3: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
2: Trump, Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğine dikkati çekti. Ankara ziyaretine vurgu yaptı, Türk ordusuna övgülerde bulundu.
3: Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve çok güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler.
2: Trump'ın bu açıklamaları İsrail'de şok etkisi yarattı. Zirve öncesi İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post ise provokatif bir habere imza attı. Türkiye'nin sosyal medya üzerinden İsrail seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddia etti. Bu mesnetsiz haber, Netanyahu'nun Trump'la yapacağı görüşme öncesinde Türkiye aleyhine algı yaratma çabası olarak yorumlandı.
0: Bu arada Trump Netanyahu ile görüşmeden önce bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşecek. Beyaz Saray'daki görüşmenin Ukrayna Savaşı'nın seyrine nasıl bir etkisi olacak merak konusu. Görüşme Türkiye saatiyle 16.30'da planlandı. Oval Ofis'te yapılacak. Ukrayna ve Rusya son haftalarda karşılıklı olarak saldırıları yoğunlaştırdı. Limanlar, petrol depoları ve dağıtım zincirleri gibi kritik altyapıları hedef alıyorlar. Ve iki ülke de bu saldırılardan ciddi zararlar görüyor. Ukrayna son dönemde aldığı desteklerle Rusya'nın derinliklerinde 3000 kilometre içerideki hedefleri bile vuruyor. Kiev sadece son 24 saatte Moskova bölgesine 390'dan fazla İHA fırlattı. Bazıları sivil binalarda hasarlara yol açtı. Trump-Zelenski görüşmesinde savaşın nasıl sona erebileceğine dair görüş alışverişinde bulunulacak. ABD Başkanı savaşı bitirmek için 1,5 yıldır çaba harcıyor. Bu süre içinde bazen Ukrayna, bazen Rusya tarafını ikna edemedi. İddiaya göre şimdi gündeminde ihtilafı kademeli olarak çözme formülü var. Beklenti Trump'ın Zelenski ile görüşmesinde havada ateşkes önereceği yönünde. Zelenski öneriyi kabul ederse Trump telefonla Putin'i arayacak. Sızan bilgilere göre Zelenski de Putin'de havada ateşkes önerisine sıcak bakıyor. Öte yandan Moskova'dan yeni hamleler de var. Putin orduda personel sayısını 2.426.130'a çıkaracak kararnameyi imzaladı. Karar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Bu hamle bir yandan da savaşın daha da uzayabileceğinin işareti olarak görülüyor.

0: Gazze'de enkazların altında kalan cenazeler var ve kısıtlı imkanlarla o cansız bedenler çıkarılmaya çalışılıyor. Bir enkazdan iki aileye ait 99 cansız beden çıkarıldı. Soykırım ablukanın yanı sıra İsrail Sarı Hat sınırını esneterek işgali genişletiyor.
1: İşgal genişliyor. Ablukayla insani kriz derinleşiyor. İsrail'in soykırımı Gazze'deki Filistinlileri temel insani haklardan mahrum ediyor. İsrail ordusu Gazze'de işgal alanını genişletiyor. Bu alanın sınırlarını belirten sarı bloklar giderek yayılıyor. Böylece sarı hat esnetiliyor. Beton bloklar Selahattin Caddesi boyunca onlarca metre batıya taşındı. Onlarca Filistinli aile tehlike alanının yakınlaşmasıyla evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki insani durumda içler acısı. Soykırımda şehit olan binlerce cenaze enkaz altında. Ekipman eksikliği sebebiyle naaşlara ulaşmakta zorlanan Filistinliler Sabra mahallesinde çalışmaları sürdürdü. Ebu Şeria ve El Hasayne ailelerine ait bir binanın enkazından iki aileden 99 kişinin cenazesi çıkarıldı. 7 Haziran 2025'te düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitirenlerin büyük kısmı enkaz altında kalmıştı. İmkansızlıklara rağmen bir yıldan uzun süre sonra cenazeler enkazdan çıkarılabildi.
0: İsrail'in ve Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına son tepki ABD'li ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan geldi. Ruffalo sosyal medya hesabından Netanyahu'ya seslendi. "Sen manyak bir katilsin," dedi.
1: Soykırımcı İsrail ve yöneticilerine dünyadan tepkiler giderek artıyor. Pek çok ülkede sokakların yanı sıra sanat, spor ve siyaset dünyasından ünlü isimler de sık sık Netanyahu ve hükümetine öfkelerini dile getiriyor. Sonuncusu ABD'li ünlü oyuncu Mark Ruffalo oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Kerim Han uzun zamandır İsrail ve ABD'nin hedefindeydi. Çünkü Netanyahu ve diğer bazı hükümet üyeleri hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardındaki en önemli isimlerden biriydi. ABD-İsrail cephesinin yoğun baskılarıyla Kerim Han görevden alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu da bundan memnuniyet duyduğunu gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu Mark Ruffalo bu paylaşımı görünce sinirlendi. Netanyahu'nun mesajını alıntıladı ve ona hitaben çok sert bir mesaj yayınladı. Kerim Han'ın görevden alınmasının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortadan kaldırmayacağını belirtti. Ruffalo mesajında "Adaletten kaçamazsın, tarihi de etkileyemezsin, sen manyak bir katilsin Benjamin Netanyahu, her zaman böyle hatırlanacaksın," dedi.
0: Kıbrıs için bugün önemli bir gün çünkü 16 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adaya gidiyor. Antonio Guterres Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle üçlü toplantı yapacak. Öncesinde ise ikili görüşmeler var. Guterres'in görev süresi bu yılın sonunda doluyor. Öncesinde Kıbrıs meselesinde çözüme giden bir yol bulabilmek için yeni bir hamle yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'deydi. Dün akşam Kıbrıs'a geçti. Sosyal medyadan ilk mesajı dikkat çekiciydi. Çözüm arayışına desteğini ifade etti. Ancak Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta barışı dayatamayacağını belirtti. Barışın yalnızca Kıbrıslılar tarafından liderleri aracılığıyla inşa edilebileceğini vurguladı. Guterres'in resmi temasları bugün başladı. İlk olarak Rum lider Nikos Christodoulidis'le görüştü. Ardından KKTC'ye geçecek. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı makamında ziyaret edecek. Erhürman'ı iki eşit egemenliğe dayalı çözüm vizyonunu yinelemesi bekleniyor. Guterres gün içinde başka temaslarda da bulunacak. Ara bölgede Ledra Palace Otel'deki anıta çelenk koyma törenine katılacak. Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarını ziyaret edecek. Ayrıca Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum örgüt temsilcileriyle görüşecek. Antonio Guterres bu akşam ara bölgede liderlerle özel bir yemekte buluşacak. Resmi üçlü görüşme ise çarşamba günü yapılacak. Sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Japonya'ya bakalım şimdi. Japonya bir kez daha şiddetli depremle sallandı. Ülkenin güneyinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı. O uyarı kaldırıldı. Yaralılar ve çöken binalar var. Depremin merkez üssü Kumamoto eyaletiydi. Sarsıntı yerel saatte 16.27'de, Türkiye saatiyle 10.27'de meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem geniş bir bölgede oldukça şiddetli hissedildi. Binalar beşik gibi sallandı. Mağazaların raflarındaki ürünler yere saçıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Japonya Başbakanı çöken binalar ve yaralıların olduğunu açıkladı ancak detay vermedi. Büyüklüğü 6,1'i bulan artçı sarsıntılar yaşanıyor. Bölgedeki kontrol çalışmaları sürüyor. En az 48 bin ev elektriksiz kaldı. Kumamoto kentindeki havaalanında da uçuşlar durdu. Bölgedeki nükleer santralde ise sorun yaşanmadı. Sarsıntının ardından yapılan tsunami uyarısı da kaldırıldı. Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu. Yürüyen merdivenin bozulması sonucu insan seli oluştu.
2: Bakımsızlıktan alev alan otobüsler, sürekli arızalanan merdivenler, yürümeyen merdivenler, bozuk asansörler. Mega kent sakinleri hizmet belediyeciliğine hasret. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Mecidiyeköy metrobüs istasyonunun yürüyen merdiveni sabah saatlerinde bozuldu. Metrobüsten çıkmaya çalışan vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Arıza nedeniyle yolcu akışı yavaşlarken istasyonda yoğunluk oluştu. İşe yetişmeye çalışan vatandaşlarsa uzun süre beklemek zorunda kaldı. İşe gitme maratonu yürüyen merdiven arızası nedeniyle adeta çileye döndü.
0: Yurt dışına kaçan firari suçlular uluslararası operasyonlarla tek tek yakalandı. Hatta rakamları da paylaşalım. Yürütülen çalışmalar sonucu 8 ülkede yakalanan 65 şüpheli Türkiye'ye iade edildi. Bu şüphelilerin 27'si kırmızı bültenli, 38'i ise ulusal seviyede aranıyor.
3: Yurt dışına kaçan 65 firari suçlu Türkiye'ye iade edildi. 27'si kırmızı bültenle 38'i ulusal seviyede aranıyordu. Operasyonlar Emniyet, Interpol, Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü. 51 firari Gürcistan'dan, 7'si Almanya'dan, 2'si Belçika'dan, diğerleri ise Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan iade edildi. İade edilenler arasında organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirleri de bulunuyor. Şüpheliler cinayet, uyuşturucu ticareti, yağma, dolandırıcılık ve nitelikli cinsel saldırı dahil çok sayıda ağır suçtan aranıyordu.
0: İstanbul'da yatırım vaadiyle kurdukları Çağrı Merkezi üzerinden yurt dışındaki kişileri hedef alarak forex dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Siber polisin baskınında 54 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şişli'deki Astoria AVM'de Vent Teknoloji adı altında faaliyet gösteren devasa bir uluslararası dolandırıcılık şebekesini çökertti. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir çağrı merkezi gibi görünen yapının aslında sanal medya üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını borsa ve forex vaatleriyle ağa düşüren bir dolandırıcılık üssü olduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Şirket yöneticilerinin telefonlarında onlarca farklı hesap tespit edildi. Sisteme günlük yaklaşık 1 milyon dolar gibi devasa bir sıcak para girişinin olduğu ve bu gelirin yurt içinde aklandığı belirlendi. Geniş çaplı soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonla 54 şüpheli gözaltına alındı. suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen titiz tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde doğa için örnek bir proje hayata geçirildi.

0: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Depolarda ayrıştırılarak biriktirilen yaklaşık 70 ton kağıt ve 6 ton plastik atık geri dönüşüm tesislerine gönderildi. Gerçekleştirilen bu anlamlı geri dönüşüm hamlesi, çevreye sağlanan devasa tasarruf rakamlarıyla dikkat çekti. Yapılan çalışmalar sayesinde 1200 ağacın kesilmesi önlenirken 1 milyon 855 bin litre su tasarrufu sağlandı.
1: Bu tarz uygulamalar üniversitemizin sıfır atık felsefesine verdiği önemin bir tezahür olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortak evimiz olan dünyada sıfır atığın geleceğimiz olduğuna dair inancımız tamdır ve bu alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
0: Kazanımlar sadece su ve ağaçla sınırlı kalmadı. Proje sayesinde 321 bin kilowatt saat enerji ve 15.624 litre petrol tasarrufu elde edildi. Ayrıca 266 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazının atmosfere salınması da engellendi.
2: Üniversite sınavı bitti, puanlar açıklandı. Şimdi bir tercih heyecanı var. O heyecanı biliyoruz, hepimiz o heyecanlardan geçtik. İşinizi kolaylaştırabilmek adına üniversite adayları saat başında tercih rehberi sizinle olacak. Ben şimdilik moderatöre noktayı koyuyorum. Saat başında saat 14'te tercih rehberi var. 14.30'da ise moderatöre devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bir takım şimdi ünlü isimler de ifadeye çağrılmıştı biliyorsun. İşte ney, duayen gazeteci. Benim ne kadar namuslu olduğumu bilen Türkiye'deki 3 kişiden birisin Yılmaz diye ağlayan, depremde ağlayıp ekranda depremde Ece Üner'le beraber, o da enteresandır, Ahbap soruşturmasında ifadesine başvuruldu. Ece Üner'le ekranda ağlayıp depremde reklam arasındaki kameralarda kayıttaydı, bakın tesadüfe, kahkahalar atanlar. Uğur Dündar'dan bahsediyorum. İşte Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, bunlar rezaletle anılmaktan esef duyuyorum falan. Kandırıldım, bu, çok üzgünüm falan.
2: Evet, ha? Bunu bence şu, ben ifadene hiç takılmıyorum. Sana bir söyleyeyim. Öyle kandırıldım, böyle geldi, böyle gitti. Zaten işte hiç benim umurumda değil. Adam ne demiş? Bir tek bir tanesi vardı, hatırlamıyorum. O da çok önemli değil aslında. Ama izleyici bilsin diye hatırlatıyor bir cümle. O da şu. Hayır, verdin mi? Vermedim kardeşim.
1: Evet.
2: Niye millete ver dedin?
1: Evet.
2: Sen niye vermedin?
1: Ben biliyordum bunun dolandırıcı olduğunu diyor.
2: Ulan bak bu...
1: Vermiyorsundan kasıt yardım etmiyorsun.
2: Hayır, tabii.
1: Nakdi yardım yapmıyorsun. Evet.
2: Profilinde normalde verecek gibi görünüyor ama... Tamam. Tamam, vermiyorsun. Ama çıkıyorsun. Bir video çekiyorsun. İnsanların acıları var.
1: Evet.
2: Çok üzüldüm. İsim vermeden. Bre Alçak. Evet. Sanatçı.
1: Evet. Evet.
2: Virgül. Ünlemiş hali.
1: Evet.
2: Ya arkadaş, niye sen vermiyorsun da ver diyorsun? Kutuplaştırıyorum işte. O zaman sen alçak bir insansın. Normal değil seninki. İhanet bu ülkeye.
1: Şimdi efendim.
2: Bak kutuplaştırdım.
1: Kendileri yardım yapmayıp.
2: Verin ama.
1: Bu dolandırıcılık verin çetesi için kitlesinden yardım istemelerinin tabii yanında. Benim canımı acıtan ikinci bir nokta. Bu ekibin tamamının, ifadeye çağrılanların tamamının. Burada devlet yok yaygarası yapmalarıydı.
2: Tabii.
1: Burada devlet yok yaygarasını.
2: Niye?
1: Depremde iliklerimize kadar hissettik. Bu aşağılık alçaklar korosunun ifadelerini. Ama mesela bugün yıl dönümü olan Manavgat yangınında da aynı alçaklar korosu sahnedeydi. O yangınlarda bunlar hep başroldeydi. Tabii. Help Türkiye. Değil mi?
2: Tabii.
1: Help Turkey. Tabii. Bize yardım edin. İspanya'dan 5 kişilik yangın söndürme ekibi gelmiş, günler sonra ilk kez umutluyum. Mesela bu vardı bak. İlk

0: kez rahat uyuyorum falan. Dünya yardım edin, biz çaresiziz.
1: Şöyle bir gerçek var. Hepsini toplayıp bir araya getirdiğimizde hangi nesnede gayri sahih çıkıp da benim ülkemle ilgili böyle acziyet içerisinde dünya göstermeye çalışır. Ülkemi acziyet içerisinde olmaya çalışır.
0: Aynı aktörler ahbap korosu olarak karşımıza
1: sonra
0: çıktı.
1: Ben konuşacak kutup, öyle mi? Ben kutuplaşıyorum arkadaşım.
0: Aynen bu zihniyetle.
1: Senle ben karşılığı, mesleği karşılığı. Ben abi, ülkemi seviyorum hocam ya.
0: İşte bu.
1: Evet.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi sıcaklık yükseliyor tüm yurtta. Sıcaklığın yükseldiği bir periyot içerisindeyiz ama nasıl? Güney bölgelerimiz yükseliyor. Kuzey öyle değil çünkü bugün öğleden sonra Karadeniz'in kuzey üzerinden geçecek bir soğuk cephe var. Tabii bu soğuk cepheye bağlı olarak Türkiye'nin kuzey kesiminde Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar tekrar azalacak. Yine yarın bugünden bir 4-5 derece daha serin olacak. O yüzden bugün günün en sıcak saatinde haftanın sıcak gününü yaşayacağız ama yarın tekrar kuzey bölgelerimizde bir serinleme yaşanacak. Fakat güney öyle değil. Bu soğuk cepheden güney bölgelerimiz çok fazla etkilenmeyecek. Güneyde yine yüksek sıcaklık trendi devam ediyor. Ege'de 40 derece bandındayız. Akdeniz'de 40 derece bandındayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yine aynı şekilde 40 derece bandındayız. Hatta bazı illerde 40 derecenin üzerindeyiz. Aydın, Antalya, Şanlıurfa ve Diyarbakır bugün gölgede. Günün en sıcak saatinde 41 derece. Bu rakam güneş altında çok daha fazla hissedilir. Saat 11-16 aralığı kritik o yüzden. Sıcak alarm verilen Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öğle saatlerine dikkat. Hafta boyunca da bu risk devam edecek. Olabildiğince öğle saatlerini böyle gölgede, serin yerde, klimalı ortamda geçirmekte fayda var. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları daha fazla risk altında. Onlar sıcağa daha dayanıksız çünkü ama herkese etkileyecek rakamlar bunlar. Termometrenin gölgede 40-41 dereceyi göstermesi demek güneş altında çok daha fazla hissedilmesi anlamına geliyor. Hissedilen sıcaklık açısından İstanbul ve Adana bugün biraz kritik. Çünkü İstanbul'da termometre aslında 32'yi gösterirken bağıl nem çok yüksek. %48 seviyesinde hissedeceğimiz sıcaklık bugün İstanbul'da 35 derece olacak. Biraz daha boğucu bir rakam. Adana'da da termometre 38'i gösterirken Adana 40 hissedilecek bağıl nem sebebiyle, o yüzden aman dikkat. Bir yandan rüzgarlıyız da Ege'de, Çanakkale çevresinde, İç Anadolu ve Akdeniz'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli, Poyraz esiyor. Yarın ve Perşembe günü, hatta Cuma günü Poyraz giderek daha da kuvvetlenecek. Bu durum tabii ki bir yandan da orman yangını riski açısından da olumsuz bir durum oluşturabilir. Antalya Kaş bölgesinde bir orman yangını başladı bugün. Rüzgar olumsuz bir parametre olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü orman yangınını dağıtıcı, geliştirici bir etkisi var. Umuyoruz en kısa sürede kontrol altına alınacaktır diyelim ve yarının tablosuna hemen bakalım. Şimdi Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçiyor olacak. Sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ama soğuk cephe etkisini yarın kuzey bölgelerimizde hissedeceğiz. Ve cephe geçişinin ardından konvektif hareketle birlikte gök gürültülü sağanaklar Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesinde kendisini hissettirecek. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde yarın yağmur var. Kısa süreli ve hafif sağanaklar en fazla Samsun, Ordu çevresi yağış alacak. Bu illere biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında çok daha hafif, çok daha lokal sağanaklar halinde görülecek. Yarın rüzgarlıyız biraz daha. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde Poyraz saatte 60-65 km hızla kuvvetli esecek. Sonrasında Perşembe'nin tablosu yine çok benzer bir tablo.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar var. Diğer bölgeler bolca güneşli. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz ve İç Anadolu'da rüzgar yine kuzey yönlerden kuvvetli esiyor olacak. Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm artarak devam edecek. Özellikle Batman çevresinde termometreler gölgede 43 dereceyi gösteriyor olacak. Aman dikkat, kalp tansiyon, şeker hastaları açısından ciddi sağlık problemleri oluşturabilir ama gençler için de güneş çarpması ihtimaline dikkat, organ kaybına kadar giden süreçlere sizi götürebilir. O yüzden bu süreçte sıvı kaybı çok önemli. Hafif beslenin, bol su tüketmeyi unutmayın diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Biraz önce de söyledim. Bal nemi yüksek. %48 seviyesinde. O yüzden bugün İstanbul'da havayı 35 derece hissedeceğiz. Sadece gölgede bir sandalyeye yaslanıp sakince oturduğumuzda 35 hissedeceğiz hava sıcaklığını. Güneş altına çıktığımızda çok daha fazla hissedebiliriz. Ya da bir koşturmacalı iş içerisindeysek daha da fazla hissedebiliriz. O yüzden aman dikkat, kritik bir gün sıcaklık açısından. Yarın ve Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak ve yarın 30 derece hissedilecek. Dolayısıyla hissedilen sıcaklıkta da 5 derecelik bir düşüş yarın bizi bekliyor. Perşembe günü de sıcaklıktaki düşüş sürecek, 29 dereceye inecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu, yarın ve Perşembe günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı tıpkı İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da 2-3 derece birden azalacak. Son olarak İzmir rüzgarlı, bugün bolca Poyraz esiyor, kuzey yönlerden kuvvetli. Esiyor saatte 60-65 km hızla. Yarın ve Perşembe günü de hava güneşli, açık ve aşırı sıcak geçmeye devam edecek ama neyse ki rüzgar var. Ama sıcaklık o kadar yüksek ki kuzeyli rüzgarın rahatlatıcı etkisi bile tam anlamıyla havayı serinletmeye yetmeyecek Ege'de, Akdeniz'de. O yüzden yine serinde, gölgede kalmaya devam. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: De böyle Otobit'te.
4: Geleceğin Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
5: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geleceğin hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından herkese merhaba. Ben Hilal Coşkun, tercih rehberiyle karşınızdayız. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin zorlu ve uzun maratonu sona erdi. Şu anda önlerinde farklı bir maraton var, tercih. Doğru tercih yapmak gelecekleri ve kariyerleri açısından çok önemli. Bizler de bugün programımızda yayın konuğumla beraber tüm bu soruların cevaplarını alacağız. Öncelikle hoş geldiniz efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Esma İlem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ramazan Özdemir. Hocam şimdi Bezmi Alem Üniversitesi'nin aslında güzel bir tarihi var. Ona bir değinmenizi isteyeceğim kısaca. Daha sonrasında sorularımızla başlayalım.
1: Tabii ki. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi 1845 yılında Bezmi Alem Valide Sultan tarafından kurulmuş. Ve Grubay-ı Müslümin diye adlandırılıyor. Yani Müslüman çocuklara hizmet etsin diye açılmış bir hastane. Ve uzun yıllar bu şekilde hizmet etmiş. Yaklaşık 2010 yılından itibaren de üniversite bünyesine

0: geçmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Bezmi Ali Vakıf Üniversitesi olarak üniversite şekline getirilmiş. Yani baktığımızda 200 yıllık bir geçmişi var. Şu anda belki binamızı da görmüşsünüzdür. Binamız orijinal binadır. Restore edilmiştir. Ama 1845 yılında kurulmuş olan orijinal binadır. Ve o ruhla hizmetimize devam etmekteyiz.
1: Evet, şimdi günümüze de değinince aslında çok da fazla globalleştiğinizi biliyoruz. Amerika'nın ilk araştırma merkezlerinden John Hopkins Üniversitesi ile de bir işbirliği içerisindesiniz. Bu yıl açılan İngilizce tıp programı hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Evet, sizin de söylediğiniz gibi tabii Bezmi Ali Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak akademik işbirliğimizi Amerika'nın ünlü üniversitelerinden John Hopkins Üniversitesi ile birlikte hazırlıyoruz. Yani onlar bizim akademik programa uyuyor. Birlikte yaptığımız için onlar belli dönemlerde gelip derslerini veriyorlar. Blok dersler şeklinde derslerini veriyorlar canlı olarak. Örneğin bahar dönemi, güz dönemi, diğer ara dönemlerde de sınavlara da katılıyor hocalarımız, yine John Hopkins'ten gelen hocalarımız. Bu şekilde bizim işbirliğimiz devam ediyor. Tabii bu sene biz İngilizce programımızı da açtık. Yaklaşık 20 tane öğrenci alacağız. Bunlardan 10 tanesi burslu, 10 tanesi de yarı burslu olacak. Bu da tabii ki öğrencilerimizin uluslararasılaşma ve dışarıda kariyerini güçlendirmek isteyen, devam ettirmek isteyen öğrencilerimiz için tabii ki büyük bir avantaj. Zaten öğrencilerimiz çok başarılı, yani bu konuda gerçekten çok çok başarılı, ama dünya sahnesinde de kendini göstermek isteyen, araştırma yapmak isteyen, kendilerini bilimsel olarak o alanlarda ilerletmek isteyen öğrencilerimiz de yani daha rahat bir ortam olsun diye biz İngilizce tıbımızı da onların hizmetine sunmuş oluyoruz. Bezmi Ali Tıp Fakültesi, Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak.
1: Şimdi Vakıf Üniversitesi deyince aynı zamanda Vakıf Üniversitesi hastaneniz var. Bu öğrenciler tercihlerini deneyimleyerek aslında pekiştiriyorlar eğitimlerini. Bu yeni açılan hastanede eğitimlerini pekiştirebilecekler mi?
0: Tabii ki. Yani şöyle bir bakarsak tabii tıp fakültesinde mutlaka pratik yapmanız lazım. Yani doktor yetiştiriyorsanız hastanenizin olması lazım. Hastanenin size yakın olması lazım. Sizin kendi öğrencinizin içinde olduğu, yetiştiği bir hastanenin olması lazım. Bizim tabii ki Bezmi Ali Valide Sultan'ın açmış olduğu tıp fakültesi ya da işte hastane bizim bünyemizde, yani kampüsün içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz kampüsün içerisinde ders görürken bir taraftan da direkt hastanenin içindeler zaten. Çünkü kampüs kompakt bir kampüs. İstanbul'un diyebilirim kalbinde, yani Fatih'te, İstanbul'un kalbinde, merkezi bir yerde. Ulaşımı çok kolay, çok yeşil bir alan. En yeşil kampüs, öyle diyebilirim. En kompakt. Bu kompaktı söylememin sebebi şu: hastane içinde, hemen yan tarafında hastane var, derslikler var. Çocuklar kampüste ya da kütüphanede ders görürken aynı şekilde ders arasında veya öğlen arasında hastaneye gidip onun pratiğini yapabilirler. Dolayısıyla her şey iç içe bir yapı barındırıyor. Tabii bir taraftan da bizim kampüse baktığınızda kampüsümüz çok güvenli. Hemen karşıda işte emniyetimiz var. Zaten ulaşımı çok kolay bir yer. Vatan Caddesi ulaşımı çok kolay. Ve tabii ki bu biraz önce söylediğiniz işte John Hopkins'te olan akademik anlaşmamız da bunun yanında artı bir puan getiriyor. Hastanenin olması tabii ki iyi bir hastane, modern bir hastane, öğrencilerin pratik yapması açısından son derece önemli. Çünkü günde yaklaşık 3000 ile 5000 arasında hasta uğruyor. Yani bir sürü hasta ameliyat oluyor. Bu hastalara çocuklar rahatlıkla dokunabiliyorlar. Hastanenin içerisinde modern eğitimin yanında doktorluk tabii ki biraz da pratik gerektiren, yalnız teorik değil, yani kliniği de uygulamanız lazım. Çocukların rahatlıkla hastaneye girip hocalarıyla muhatap oldukları bir

0: ortam oluyor. Tabii modern bir hastanede çocukların eğitim görmesi de son derece önemli. Böyle bir avantaj var çocuklarımız için, tercih yapanlar için.
1: Şimdi kampüse değindik. Kampüsten de biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Öğrencilerin çoğunluklu vakti orada geçiyor.
0: Tabii ki.
1: Sosyal kulüpler, sosyal aktiviteler nasıl, ne durumda? Network önemli bir.
0: Vallahi şöyle diyorum çocuklara, mesela ailelerinize, ailelere çocuklarınızı bırakıyorsunuz. Güvendesiniz, rahat olun. İşte metro ile geliyor. İki tane metro durağımız var. Şeyin biri bahçe tarafında, biri hastane tarafı girişte. Çocuklar oraya girdikten sonra akşama kadar oradalar. Etkinlik alanları orada. Yani kampüsün içinde yeşil bir alanda, güvenlikli bir alanda. Kütüphane içerisinde o söylediğiniz, ne bileyim, kulüpler, 45 tane, yaklaşık 45-50 tane kulübümüz var, öğrenci kulübü. Bunların içerisinde voleybol, basketbol, ne bileyim spor, değişik sanatsal faaliyetler vesaire, hepsinin olduğu bir alan. Yani çocuklar aslında orada ayrılmak da istemiyorlar. Gece 9'da, 10'da, 11'de gidiyorsunuz. Çocukların bir kısmı bakıyorsunuz kütüphanede, bir kısmı bahçede geziyor. Çünkü gerçekten alan hem güvenlikli hem de rahatlatıcı. İstanbul'un ortasında yemyeşil bir alan sunuyoruz. Ta eskiden işte 1800'lerden gelen, hiç bozulmamış bir şekilde orada duruyor. Dolayısıyla oraya giren öğrencinin çok da canı sıkılmıyor. Onu net olarak söyleyeyim. Çünkü çok güzel zaman geçiyor. Çok güzel dostluklar oluyor orada. Tabii eğitim hayatı uzun bir süre gerektiriyor. Özellikle tıp. Dolayısıyla hani çocukların arkadaşlık ortamı, muhabbet ortamlarının, zaman geçirecekleri, eğlenecekleri ortamların da olması lazım. Bizim çok şükür yani böyle bir kampüs sunuyor olmamız öğrenciler açısından son derece önemli. Çünkü değişik arkadaşlıklar, dostluklar oluyor, maç yapıyorlar, ne bileyim sanatsal etkinlikler yapıyorlar. Müzik kulüplerimiz var, bakıyorsunuz geceleri bir müzik kulübü, kendi aralarında işte müzik faaliyetleri yapıyorlar. Tiyatro faaliyetleri yapıyorlar çocuklar. Ve yine tabii bu kulüplerimizin düzenlediği kongreler oluyor, bazen uluslararası kongreler yapıyorlar. Gerçekten de son derece katılımı yüksek kongreler. Bazen diyorum ya, bizde klinisyeniz hocayız ama bizden daha büyük tabii ki kongreler yapıyorsunuz. Örneğin daha bir 2 ay 3 ay önce bir kongre yaptık. Nakillerle ilgili Türkiye'deki bütün nakilde ünlü hocalar oradaydı. Örneğin İnönü Üniversitesi'nden 8'li karaciğer nakli yapan, çapraz karaciğer nakli yapan Sezai Hoca koşa koşa geldi. Yani benzimi alem olunca gerçekten de kendilerine de teşekkür ediyorum. Herkes katıldı. Uluslararası katılımı oldu. Bir sürü hoca katıldı ve bunları yapan öğrencilerimizdi, biliyor musunuz? Yani öğrenciler yaptı ve bizden de güzel yaptılar, sağ olsunlar. Böyle bir güzel etkinlik var. Hocalarla öğrenciler arasında böyle bir güzel bir dostluk, ilişki var, dostluk var. Abi kardeş ilişkisi var. Yani tabii ki biz ders veriyoruz. Bilimsel olarak faaliyetlerde bulunuyoruz ama bu da önemli. Yani insanlara çıkarken bu bezmi alem öğrencisi dedirtecek özellikler de kazandırıyoruz. Onu net olarak söyleyelim.
1: Şimdi öğretmen-öğrenci ilişkisine gelince benim de akademisyen ve öğrenci oranlarınızı sormak ve böyle somut bir şekilde eğitim kalitenizden bahsetmenizi isteyeceğim.
0: Tabii ki. Bu çok önemli. Özellikle tıp konusunda çok önemli çünkü pratik gerekiyor. Örneğin hasta başına gittiğiniz zaman, hasta başında eğer arkanızda 50 kişi, 30 kişi varsa o herkese bir şey öğretemeyebilirsiniz. Çünkü bir kısmı, ki bizler de yaşadık, yarımız dışarıda kalıyorduk. Bizim şöyle söyleyeyim, hoca başına düşen öğrenci sayımız üniversite geneline baktığınız zaman 6 ama tıp fakültesinde 2'dir. Yani her öğrenci başına düşen öğrenci sayısı 2'dir. Bu çok büyük bir, çok düşük bir orandır. Çok güzel bir orandır. Yani 2 kişiyle siz hasta pratiği yapıyorsunuz vesaire yapıyorsunuz. Yine laboratuvarlarda çocukların dokunduğu ya da yapmış olduğu işlemler son derece o 2 kişi ise, 3 kişi ise çok daha fazla yapıyor oluyor. Hastaya daha fazla dokunuyor. Bir işlemi daha fazla yapıyor. Ama şunu da tabii ki söyleyeyim. Bizim üniversite hani hastane olarak 500 yataklı çok modern bir hastane yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından

0: yapılan hastane. Hasta yoğunluğumuz da fazla olduğu için çocuklar aslında her tür hastayı görebiliyor. Her tür hastaya dokunabiliyor. Bizim tabii ki devlet olduğu için devlet vakfı yani hastaya dokunmama şeyi de yok. Yani sonuçta tabii dokunmama şansı yok. Bazı yerlerde tabii izin de verilmiyor. Onu söylemek istiyorum. Yani hani çok özel olduğu zaman bazen hasta istemeyebilir vesaire. Ama bizim devlet vakfı olduğu için hastalar da buna izin veriyor. Çocuklar da yani o hani dokunmama diye bir şans yok. Çok yoğun hasta ve çeşit olduğu için yani hasta çeşitliliği vesaire çocuklar pratiği çok daha fazla yapabiliyor ve hayata atıldığı zaman da son derece deneyimli oluyor. Yani aslında şöyle kısaca doktor yetiştiriyor. Yani dokunacak, konuşacak, her şey simülasyonla da olmuyor. Yani simülasyon laboratuvarlarımız var. Hasta hazırlanırken hasta yani senaryo odalarımız vesaireler var ama gerçek olan doktor hastaya dokunacak, hastayla konuşacak, ne bileyim göz göze gelecek. Doktorluk bu. Dokunmadan olmuyor, maalesef olmuyor. Tansiyonunu ölçecek, yani hastanın tansiyonunun ölçülmesi işte simülasyon üzerinde farklı ama gerçek hasta üzerine baktığınızda daha farklı oluyor. Kalbini dinlerken orada farklı, gerçek hasta üzerine daha farklı oluyor. Bizim böyle bir avantajımız var. Yani hasta potansiyelimiz, hasta yoğunluğumuz, hasta çeşitliğimiz çok fazla. Ve dediğim gibi hoca başına düşen öğrenci sayısı çok düşük. 2, 3 bu çok güzel bir oran.
1: Evet, peki Bezmi Alem Üniversitesi'nden mezun olduk. Sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor? Mezunların istihdamı, sektörde nasıl yer ediniyorlar? Bunları da biraz sizlerden alalım.
0: Tabii bizim tıp fakültesi olduğu için bizim şeyinde bir sıkıntı yok. Ama şöyle hani Bezmi Alem Üniversitesi'nden mezun olunca bazen hani dışarıda sorulur, nere mezunusunuz? Bu önemlidir. Bezmi Alem'in gerçekten bir ağırlığı var. Bir güzelliği var. Yani Bezmi Alem'de mezun olduysa bir kişi bu iyi yetişmiş, güzel yetişmiş sayılır. Yani gözlem o. Ama işte TUS başarıları çok yüksektir. Gittikleri yerlerde gerçekten de çok başarı gösteren öğrencilerimiz var. Mesela örneğin bizim ilk öğrencilerden yani öğrencilerden biri ilk CERN dediğimiz o İsviçre'deki araştırma merkezine kabul edilen ilk tıp fakültesi öğrencisi CERN'de bizim öğrencimizdir. Bizden gitmedir, Bezmi Alem'den gitmedir. Yani bu çok büyük bir şey aslında. Yani örneğin bir sürü işte üniversitemiz var, çok değerli üniversitelerimiz var. Onlardan değil ama CERN'e giden ilk tıp fakültesi öğrencisi Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nden gitmiştir. Başarılı. Yani diğer bölümlere de baktığımızda Bezmi Alem tercih edilen, örneğin hemşiremiz tercih ediliyor, eczacımız, diş hekimimiz tercih ediliyor, doktorlarımız tercih ediliyor. Bu zaten devlet tıp fakülteleriyle ilgili bir sıkıntı yok, devletin ataması oluyor ama eğer özel bir yere gidecekse veya yurt dışına gidecekse Bezmi Alem'i gördüğü zaman kesinlikle o tercih ediliyor. Onu net olarak söyleyeyim. Çünkü tıp fakültesinde örneğin yurt dışında eğer bir yere gidecekse, bir Amerika'ya gidecekse vesaire ya da ama John Hopkins'i gördüğü zaman direkt gidebiliyor. Zaten akrediteyiz. Belki bütün üniversitelerimiz akredite olabilir ama biz ilk akredite olan üniversitelerden biriyiz. Vakıf üniversiteleri içerisinde, tıp fakülteleri içerisinde. Ve bunu 2031'e kadar da uzatmışız. Diplomamız Avrupa'da da kabul edilen bir diploma. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir şeyimiz söz konusu değil.
1: Kapanıyor mu? Buyurun hocam. Evet. Kapanıyor mu diye sordum John Hopkins Üniversitesi'yle olan akreditelik. Yani öğrencilerin mezuniyet olmasından sonrasını.
0: Kapanma değil. Şöyle... yani onu görünce Bezmi Alem işte John Hopkins'le olan birlikteliğimizi de görünce zaten John Hopkins'i duyunca biraz kapılar da açılıyor. Çünkü orada Amerika'nın en büyük

0: en ünlü üniversitelerinden biri, onu söyleyeyim.
1: Evet, şimdi vakıf hocam, yayınımıza katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Tercih zamanı boyunca bizler sizlere tercih rehberliği yapmaya devam edeceğiz. O vakte kadar hoşça kalın.

Tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Başta İsrail tarafından Gazze'de şehit edilenler olmak üzere idealistçe ve fedakarca yürüttükleri çalışmalar sırasında hayatını kaybeden medya mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Bu önemli toplantının ülkemiz, milletimiz ve iletişim dünyamız için hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. İletişim Başkanlığımızı, Sayın Başkan ve ekibini, aynı şekilde kurumumuzun geçmiş dönemde görev yapan tüm yöneticilerini bu anlamlı program vesilesiyle tebrik ediyorum. 2 gün sürecek şuramıza bilgileriyle, tecrübeleriyle, görüş ve önerileriyle katkı sunacak kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, yönetici ve hocalarımıza şimdiden ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. İletişim Şuramızın ilki bundan 23 yıl önce 2003 senesinde yapılmış, internetin yaygınlaşmasına paralel olarak medyanın yeniden yapılandığı bir dönemde verimli tartışmalara zemin oluşturmuştur. Esasında uzun süredir sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek, değişen şartlar karşısında iletişim ekosistemine yeni bir ufuk çizecek kapsamlı bir toplantıya ihtiyaç duyuluyordu. Bu anlayışla geçen sene Şura'nın hazırlık çalışmalarını başlattık. 1,5 yıllık süre zarfında gerek çalıştaylarla gerekse diğer etkinliklerle yoğun bir mesai takvimi dahilinde çalışmaları tekemmül ettirdik. Kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, medya ve sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz, kısacası iletişim camiasının aktörlerinin tamamı bu süreçte aktif roller üstlendi. Her biri alanında uzman, 425 kıymetli isim, 16 ayrı çalışma grubunda büyük bir özveriyle çalışarak güncel meselelere yeni ve etkili çözüm önerileri getirdi. Kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle Şura'nın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Şura'nın gerek zengin katılımcı profili, gerekse güçlü muhtevası itibariyle eksikliğini çokça hissettiğimiz bir alanda önemli bir boşluğu dolduracağına yürekten inanıyorum. Ortak aklın ürünü olan buradaki tespitler, raporlar, tebliğler ve yarın yayınlanacak sonuç bildirgesi öyle ümit ediyorum ki Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek, ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesini inşallah daha da güçlendirecektir. Değerli arkadaşlar, öncelikle bir hususun altını çizmek isterim. İletişim bilimlerinde sıkça atıf yapılan şu sözü herhalde en iyi sizler biliyorsunuz. Araç mesajın kendisidir. Bakınız, bugün
bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar hızlandığı, kolaylaştığı, yaygınlaştığı dinamik bir dönemin içindeyiz. Uydu ve haberleşme teknolojilerinde neredeyse her gün yeni bir gelişme, yeni bir ilerleme kaydediliyor. Dünyanın bir ucunda meydana gelen herhangi bir hadise, dakikalar, hatta saniyeler içerisinde milyarlarca insana ulaşıyor. Yeni medya araçları ve dijital platformlar bilginin üretim ve ulaşım hızını çok önemli ölçüde artırmış durumda. Eskiden saatlerimizi, günlerimizi, haftalarımızı alan işler artık yalnızca dakikalar içerisinde tek bir tuş veya komutla halledilebiliyor. Özellikle yapay zeka modellerinin devreye girmesiyle eğitimden medyaya, ulaşımdan ticarete, sağlıktan tarıma, her alanda bu teknolojilerin sağladığı avantajlardan azami surette istifade ediyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim araç ve mesaj bahsi tam da burada giderek büyüyen bir tehlikeyi ortaya çıkarıyor. Merkezinde bilgi ve enformasyonun yer aldığı bu teknolojiler aynı zamanda bizim düşünme ve olayları ele alma biçimlerimizi de etkiliyor. Bilhassa sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı, çoğu zaman hangi tepkilerin verileceğini ciddi oranda belirlemektedir. Hatta bunlar sadece bugünü değil, geçmişi de tahrif etmekte, muhayyel bir tarih, cansız, ruhsuz, derinliksiz bir kimlik inşa etmektedir. Dolayısıyla bu yeni vasat bireysel plandan toplumsal ölçeğe, psikolojik ve sosyolojik tesirleriyle hem değerlerimizi hem de kültürümüzü tahrip etme riski taşımaktadır. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi günümüzde olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavram ise hiç şüphesiz hakikat oluyor. Oysa iletişimin temel amacı doğru ve güvenilir bilgiyi muhatabına en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaştırmaktır. Dezenformasyon ve manipülasyonun mevzul miktarda yer aldığı yeni iletişim ortamı bilgiyi güç olmaktan çıkarıp ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı haline getiriyor. Şimdi bakınız değerli dostlarım, biz bu acı gerçekle özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk. Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş

bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Şurası da çok önemlidir. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Çünkü günümüzde dezenformasyon yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş, biz dahil toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsura dönüşmüştür. Dezenformasyonla mücadelemizi bu anlayışla, meselenin taşıdığı hayati önem doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz. Çok değerli dostlarım, şu gerçeğin inanıyorum ki hepimiz gayet farkındayız. Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla

ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişim vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirmemiz bu yönüyle önemlidir. İletişimi yalnızca teknoloji parantezinde ele almak içinde bulunduğumuz bu çağda mümkün değildir. Kamu diplomasisinden ekonomik büyümeye, kriz ve afet yönetiminden verdiğimiz mesajların dünya kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılmasına kadar iletişim çok geniş bir alanı kapsıyor. Bunun için iletişimin bütün imkan ve araçlarını en etkili surette kullanmak, gerek geleneksel medyada, gerekse dijital alanda güçlü bir varlık göstermek mecburiyetindeyiz. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir. Kıymetli misafirler, insanı ve insani değerleri yok saymayan, hak ve hakikati esas alan, teknolojiyi doğru kullanan, medeniyet değerlerimizden beslenen bir anlayışla kendi iletişim modelimizi biçimlendirmeye devam ediyoruz. Halihazırda sadece kendi uydularımız üzerinden 5 milyar insana ulaşma imkanına sahibiz. Kimlik ve kültürümüzü yansıtan, tarihimizi ve milli değerlerimizi ekranlara taşıyan film, dizi ve belgesellerimiz dünyanın dört bir yanında büyük bir beğeniyle izleniyor. Artık uluslararası kamuoyu Türkiye'yi yalnızca başkalarının kaleme aldığı metinlerden veya tamamen karalama amaçlı çekilmiş sinema filmlerinden değil, kendi kültürümüzü ve gerçekliğimizi yansıtan filmlerden, dizilerden, belgesellerden, dijital platformlardan ve kültürel faaliyetlerden tanıyor. Bu ülkemizin yumuşak gücünü artıran, milletimizin birikimini ve değerlerini dünyaya taşıyan, bizi anlatan son derece kıymetli bir kazanımdır. Bu kazanımı daha da büyütmekte kararlıyız. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Türkiye yüzyılını inşa ederken aynı zamanda medeniyet değerlerimizden beslenen bir hikayeyi, köklü bir hafızayı, geleceğe yön veren güçlü bir vizyonu da hayata geçiriyoruz. Sizlerin katkılarıyla bu vizyonu daha da ileriye taşıyacağımıza, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin hikayesini çok daha güçlü şekilde duyuracağımıza yürekten inanıyorum. İletişim Başkanlığımızın

0: stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı, bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum. Bu düşüncelerle ikinci iletişim şurasının bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve sektörün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programda emeği geçenler başta olmak üzere fikir, tespit, tenkit ve değerlendirmeleriyle şuraya katkı sunan ve sunacak olan tüm kardeşlerime, tüm katılımcılara, uzmanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Şura neticesinde son şeklini alacak belgelerin iletişim vizyonumuza yeni bir boyut kazandırmasını temenni ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanım efendim sizleri yüksek müsaadelerinizle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz günün anısına hediye takdimi için. Efendim şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ı bir kez daha alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.
2: Evet, ikinci iletişim şurasında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladı.
1: Efendim bizler
2: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasına dair de ilk değerlendirmesini aslında bir anlamda Erdoğan bu konuşma sırasında yaptı. Son haftalarda elde edilen bilgi ve belgeler hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesinde ayak basmamış, terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını çok net bir şekilde gösteriyor dedi. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Hesabı yargımız tarafından soruluyor ifadelerini kullandı. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanların devlete hesap verdiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Sui misalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız, son derece kararlıyız ifadesinde kullandı. Dezenformasyona da dikkat çekti. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz dedi. Yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan asimetrik bir unsura dönüştüğünü ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan şurada yaptığı konuşmada. Dikkat çekeceğiydi sözleri çünkü Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik Cumhurbaşkanı'ndan gelen bu ilk değerlendirme. Bu arada bugün 2021 yılındaki Manavgat yangınının da yıl dönümü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Manavgat yangınını andı. O yangında hayatını kaybedenleri andı. Devlet olarak yaraları sardık, bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur var dedi.
3: Neler yaşadık neler. Sabah geldi bir ateş, oradan bir alev. Ne yapacağını işte. Ateş geldi, şurada yandı.
4: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan ve Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen felaketin üzerinden 5 yıl geçti.
3: Jandarmalar geldi, bağırışır. Çıkın evden dedi. Dev ateş aldı. Bindik arabalara. Dumanlı alevden nereye gideceğimizi bilemedik. Mallar da çığırışır. Koyunlar çığırışır ahırda.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangınının ardından yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında hayatını kaybedenleri anarak her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık dedi.
3: Kimi adamlar dedi evi yıktılar yapmazlar dediler. Hayırlısı dedik. Yaparlarsa yapmazlarsa devletimiz dedik.
5: Hep birlikte daha iyisini daha güzelini var burada inşallah yapacağız.
6: Biz devletimize güvendik. Ne AK Partilisi, ne MHP'lisi, ne CHP'lisi, ne diğer partililer hiçbirini ayırt etmeden devletim hepsinin evini yaptı.

0: yaptı, şükürler olsun.
1: Antalya'da 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkili olan orman yangınlarında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörü.

0: Güzel yapacağız dediler. Yaptılar da, güzel yapacağız dediler, yaptılar da.
1: Biz evi gerçekten böyle beklemiyorduk. Hiçbirimiz beklemiyorduk.
2: Bakan Murat Kurum paylaşımında ayrıca bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var notunu düştü.
3: 3+1 odalarımız gayet geniş, kullanışlı. Boyasından tutun parkesine kadar gerçekten çok kaliteli, işçiliği çok güzel. Çok memnunuz. Bu kadar gerçekten büyük ve güzel beklemiyorduk. Ama beklentimizin üstünde.
4: Şimdi ben bu evi yaptırmaya kalsam yapma şansım hiç yok. Yaptıramam yani.
1: Zaten görselini gördük biz. Görselinde bu şekilde dediler. Ben böyle bir ev beklemiyordum. Allah razı olsun devletimden.
5: Yurt dışına kaçan firari suçlular tek tek yakalandılar. Yürütülen çalışmalar sonucunda 8 ülkede yakalanan 65 şüpheli Türkiye'ye iade edildi. Bu şüphelerin 27'si kırmızı bültenle, 38'i ise ulusal seviyede aranıyordu.
6: Yurt dışına kaçan 65 firari suçlu Türkiye'ye iade edildi. 27'si kırmızı bültenle, 38'i ulusal seviyede aranıyordu. Operasyonlar Emniyet, Interpol, Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü. 51 firari Gürcistan'dan, 7'si Almanya'dan, 2'si Belçika'dan, diğerleri ise Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan iade edildi. İade edilenler arasında organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirleri de bulunuyor. Şüpheliler cinayet, uyuşturucu ticareti, yağma, dolandırıcılık ve nitelikli cinsel saldırı dahil çok sayıda ağır suçtan aranıyordu.
5: Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere önemli hatırlatmalar var. Bahşişin tamamen gönüllülük esasına dayandığını hatırlatıyor Ticaret Bakanlığı ve diyor ki fiyat listesinde bulunmayan hiçbir ek ücreti talep edemezsiniz.
6: Hesabı kabartan zorunlu bahşiş uygulamalarına Ticaret Bakanlığı dur dedi. Fiyat listesinde yer almayan hiçbir ek ücretin talep edilemeyeceği vurgulandı. Tüketicinin hakları bir kez daha hatırlatıldı. Detayları Ticaret Bakanlığı açıkladı. Bakanlık bahşişin tamamen tüketicinin özgür tercihi olduğunu belirtti. İşletmelerin fiyat listesinde bulunmayan herhangi bir ek ücreti zorunlu tutamayacağının altını çizdi. Açıklamada işletmeler için basılı fiyat listesi bulundurmanın zorunlu olduğu hatırlatıldı. Etiket fiyatıyla kasa fiyatı farklıysa tüketici lehine olan düşük fiyat uygulanacak. Açıkta satılan ürünlerde ise dara ağırlığı fiyata dahil edilmeyecek. Ticaret Bakanlığı tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.
5: Ankara'da taksicilik yapan bir şoför meslek hayatının en sıra dışı yolculuğunu yaşadı. İki kişi araca bindiler ve Giresun dediler. Taksici de Giresun Caddesi'ne götürdü yolcularını. Ama yolcular dediler ki bu Giresun değil. Bizim dediğimiz Giresun, Karadeniz'deki Giresun. Ve hal böyle olunca şoför de direksiyonu Karadeniz'deki Giresun'a kırdı. Ama tabii akılda bir soru işareti var. Taksimetre ne gösterecek? O para acaba ödenecek mi?
7: Toplam 28.591 lira tuttu. Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
8: Ankara'da başlayan taksi yolculuğu kilometreler sonra Karadeniz'de sona erdi. İki yolcu taksi şoföründen rotayı Giresun'a çevirmesini istedi. Başkentten Karadeniz'e uzanan yaklaşık 700 kilometrelik yolculuğun taksimetre bedeli ise 28.591 lira oldu.
7: Sırada beklerken bir bay yolcu geldi. Giresun dedi. Ben de tabii Giresun deyince biraz 2 kilometre ilerimizde Giresun Caddesi var. Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime ve direkt Giresun Caddesi'ne yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. Efendim yardımcı olayım, inmek istediğiniz yer burası mı? Caddeye geldik dedim, hedefe ulaştık dedim. Onlar da biz Giresun'a gideceğiz beyefendi dedi. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Ya dedim çok uzun mesafe, 7-8 saatlik, 10 saatlik bir yol, 700 kilometrelik bir yol. Ciddi misiniz diye sordum. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geldi.
8: Her şey başkentte sıradan bir mesai gününde başladı. Taksiye binen iki yolcu tek kelimeyle Giresun dedi. Şoför de bunu Giresun Caddesi olarak anladı ve aracı o yöne sürdü. Ancak yolcuların kastettiği yer bir cadde değil, Karadeniz'deki Giresun iliydi. İlk şaşkınlığını atlatan taksi şoförü direksiyonu Karadeniz'e çevirdi.

0: ve uzun yolculuk başladı.
1: Yolda bana yemeğimi söylediler. Ondan sonra bana çok güzel davrandılar. Hatta akşam gece 1'de sağ salim Giresun'a ulaştım. Orada da beni ağırladılar, misafir ettiler.
0: Saatler süren yolculukta yaklaşık 700 kilometre kat edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Giresun'a ulaşıldı. Taksimetre tam 28.591 lirayı gösterdi. Yolcuların kendisine yol boyunca çok iyi davrandığını anlatan taksi şoförü, yemeğinin ısmarlandığını ve Giresun'da misafir edildiğini söyledi. Şoför, meslek hayatında ilk kez böyle bir yolculuk yaşadığını belirtti.
2: İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına pek çok kişiye zor anlar yaşattı ama bu zorluğu eğlenceye dönüştürenler de vardı. Milli sporcu Oğuz Kağan Beyç ve ekibi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında dalgaların üzerine çıktılar. Sert rüzgar, yüksek dalgalar ve boğazın güçlü akıntısı birleşince ortaya nefes kesen görüntüler çıktı.
3: Yağmur yağıyor, rüzgar saatte onlarca kilometre hızla esiyor. İstanbul Boğazı ise dalgalarla kabarıyor. Pek çok kişi kıyıya çekilirken onlar tam tersini yaptı. Milli sporcu Oğuz Kağan Beyç ve ekibi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında elektrikli sörf tahtalarıyla suya açıldı. Boğazın sert akıntısı, kuvvetli rüzgar ve peş peşe gelen dalgalar. Sporcular tüm zorluklara rağmen suyun üzerinde ilerlemeyi başardı. Zaman zaman dalgaların arasında kayboldular. Zaman zaman metrelerce yükselen suyun üzerinde süzüldüler. Ortaya çıkan görüntüler İstanbul Boğazı'nı adeta açık hava ekstrem spor parkuruna çevirdi. Yaklaşık 50 santimetreyi bulan dalgalar ve sert rüzgarın altında yapılan sürüş kameralara böyle yansıdı. Fırtınanın etkisini hissettirdiği Boğaz'da yaşanan bu anlar hem heyecan hem de görsel şölen sundu.
2: Şimdi araya gidelim. Saat başındaysa moderatöre devam edeceğiz.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir takım ünlü isimler de ifadeye çağrılmıştı biliyorsun. Duayen gazeteci. Benim ne kadar namuslu olduğumu bilen Türkiye'deki 3 kişiden birisin Yılmaz diye ağlayan, depremde ağlayıp ekranda depremde Ece Üner'le beraber, o da enteresandır, Ahbap soruşturmasında ifadesine başvuruldu. Ece Üner'le ekranda ağlayıp depremde reklam arasındaki kameralarda kayıttaydı, bakın tesadüfe, kahkahalar atanlar. Uğur Dündar'dan bahsediyorum. İşte Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, bunlar rezaletle anılmaktan esef duyuyorum falan. Kandırıldım, bu, çok üzgünüm falan.
2: Evet, ha? Bunu bence şu, ben ifadene hiç takılmıyorum. Sana bir söyleyeyim. Öyle kandırıldım, böyle geldi, böyle gitti. Zaten işte hiç benim umurumda değil. Adam ne demiş? Bir tek bir tanesi vardı, hatırlamıyorum. O da çok önemli değil aslında. Ama izleyici bilsin diye hatırlatıyor bir cümle. O da şu. Hayır, verdin mi? Vermedim kardeşim.
1: Evet.
2: Niye millete ver dedin?
1: Evet.
2: Sen niye vermedin?
1: Ben biliyordum bunun dolandırıcı olduğunu.

0: diyor.
1: Ulan bak bu...
0: Vermiyorsundan kasıt yardım etmiyorsun.
1: Hayır, tabii.
0: Nakdi yardım yapmıyorsun, evet.
1: Profilinde normalde verecek gibi görünüyor ama... Tamam. Tamam, vermiyorsun. Ama çıkıyorsun, bir video çekiyorsun. İnsanların acıları var.
0: Evet.
1: Çok üzüldüm. İsim vermeden. Bre Alçak, evet. Sanatçı.
0: Evet. Evet.
1: Virgül. Ünlemiş hali.
0: Evet.
1: Ya arkadaş, niye sen vermiyorsun da ver diyorsun? Kutuplaştırıyorum işte. O zaman sen alçak bir insansın. Normal değil seninki. İhanet bu ülkeye.
0: Şimdi efendim.
1: Bak kutuplaştırdım.
0: Kendileri yardım yapmayıp.
1: Verin ama.
0: Bu dolandırıcılık verin. Çetesi için kitlesinden yardım istemelerinin tabii. Yanında. Benim canımı acıtan ikinci bir nokta. Bu ekibin tamamının, ifadeye çağrılanların tamamının. Burada devlet yok yaygarası yapmalarıydı.
1: Tabii.
0: Burada devlet yok yaygarasını.
1: Niye?
0: Depremde iliklerimize kadar hissettik bu aşağılık alçaklar korosunun ifadelerini. Ama mesela bugün yıl dönümü olan Manavgat yangınında da aynı alçaklar korosu sahnedeydi. O yangınlarda bunlar hep başroldeydi. Tabii. Help Türkiye, değil mi?
1: Tabii.
0: Help Turkey. Tabii. Bize yardım edin. İspanya'dan 5 kişilik yangın tabii. Söndürme ekibi gelmiş günler sonra ilk kez umutluyum. Ha, mesela bu vardı bak ilk kez rahat uyuyorum falan. Dünya yardım edin biz çaresiziz.
1: Şöyle bir gerçek var, hepsini toplayıp bir araya getirdiğimizde hangi nesnede bir gayri sahih çıkıp da benim ülkemle ilgili böyle acziyet içerisinde dünya göstermeye çalışır. Ülkemi acziyet içerisinde olmaya
0: i̇şte
1: çalışır.
0: Aynı aktörler ahbap korosu olarak karşımıza
1: sonra
0: çıktı.
1: Ben, bu sonra ben konuşurken kutupa öyle mi? Ben kutuplaşıyorum arkadaşım.
0: Aynen bu zihniyetle.
1: Sen de ben karşılı, ben size karşılı. Ben ülkemi seviyorum hocam ya.
0: İşte bu.
1: Evet.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
5: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
9: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'e gösteriyor. Ben Hedin Aslan. Moderatörün 3. saatine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'ndaydı. Önemli açıklamaları oldu. Özellikle de Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasına dair ilk kez bir değerlendirmede bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son haftalarda elde edilen bilgi ve belgeler hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksun tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını çok net bir şekilde gösteriyor dedi. Daha başka neler söyledi izleyelim.
1: Sizlerin de çok iyi bildiği gibi günümüzde olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavram ise hiç şüphesiz hakikat oluyor. Biz bu acı gerçekle özellikle COVID-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk. Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
0: Ve Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma derinleştirildi. Dün biliyorsunuz 4. dalga operasyon gerçekleşmiş ve yeni gözaltılar yaşanmıştı. Bugüne ilişkin şu saat itibariyle son durum nedir öğrenelim. Son durumu almak için hemen adliyeye dönelim. Muhabirimiz Neslişah Yumak karşımızda. Neslişah merhaba. Bugüne ilişkin hangi bilgiler, hangi gelişmeler var Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik?
2: Pelin Aslan, hemen bir son dakika bilgisi olarak aktaralım sizlere. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmış olan ünlü isimler vardı. 5 isim dün gün içerisinde ifadeye gelmesi öngörülüyordu. Dün aslında Mahsun Kırmızıgül gelmişti. Bugün sabah saatlerinde de Gülben Ergen'in İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldiğini söylemiştik sizlere. Bizler yayına girmeden 1-2 dakika önce de Hayko Cepkin ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Onun öncesinde de Elçin Sangu ve Uğur Dündar da İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. Elçin Sangun'un şu anda savcı karşısındaki ifadesinin bittiğini biliyoruz. Dakikalar sonra da Çağlayan Adliyesi'nden çıkış yapacağı bilgisini aktaralım. Uğur Dündar'ın da keza savcı karşısında ifade vermesi öngörülüyor. Kendisi de bu noktaya geldi. Savcı karşısındaki ifadesini gerçekleştirecek. Hayko Cepkin'de geçtiğimiz hemen 1-2 dakika öncesinde yayına hemen girmeden önce adliyeden içeriye girişini gerçekleştirdi. Şimdi o isimlerin de ifadeleri merak ediliyordu. Hemen Gülben Ergen'in bugün içerisinde vermiş olduğu ifadeleri aktarmak isterim sizlere. Ahbap'la özel bir yönlendirmem, Ahbap'a özel bir yönlendirmem olmadı dedi. Gülben Ergen deprem sürecinde AFAD, Kızılay gibi devlet kurumlarıyla Ahbap Derneği'ne kendi kişisel hesabımdan çeşitli miktarlarda yardım gönderdim. Fakat sosyal medya uygulamalarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlemek, belirtmek suretiyle yardım kampanyasına destek olmak istedim. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı dedi.

0: Keza Gülben Ergen Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in deprem sürecinde toplanan yardımlar üzerinde nasıl bir tasarrufta bulundukları hususunda kamuoyuna yansıyan soruşturma süreci öncesinde herhangi bir bilgiye sahip değildim ifadesini kullandı. Haluk Levent'le tanıştıklığım ve samimiyetin bulunmaması sebebiyle toplanan yardımları amacı dışında kullanacağı ya da kullanabileceği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değilim dedi ve mağdur hissediyorum ifadelerini kullandığı sanatçı Gülben Ergen'di. Şimdi bir operasyondan bahsetmiştik aslında. Kamuoyunda Ahbap Derneği olarak bilinen fakat savcılık tarafından da Ahbaplar suç örgütü olarak nitelendiren bir soruşturmadan bahsediyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce başladı bu soruşturma. Ahbap Derneği'nin kurucularından ve dernek başkanı olan Haluk Levent'in de tutuklanmasına aslında tutuklanması süreci de bunun içerisinde devam etti. Süreç boyunca soruşturma derinleşti. 4. dalga olarak nitelendirebileceğimiz bir operasyonda dün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. 2 hafta önce gerçekleşen bir operasyondan bahsediyoruz. Fakat süreç bundan 3 yıl önceye 6 Şubat 2023 depremine yani asrın felaketi dediğimiz Maraş depremine kadar süreç aslında gidiyor. O dönem içerisinde toplanan yardımlar afet bölgesine gitmek için oradaki mağdur olan hem afetzede vatandaşlarımız için hem de evlerini barklarını kaybetmiş olan vatandaşlarımızın aslında orada eve kavuşabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Türkiye'nin dört bir yanındaki aslında vatandaşlar ve ünlü isimler hem dernekler tarafından hem de bazı bağış organları ya da aracılarla beraber o bölgeye yardım ulaştırmaya çalıştılar. Bu derneklerden biri de Ahbap Derneği'ydi. Ahbap Derneği'ne de binlerce vatandaş bağışta gönderdi. Keza bazı ünlü isimleri de gördük. Şimdi sürecin ardından 3 yıl geçti ve bir soruşturmayla karşı karşıya kaldık. Soruşturma ne demiştik? 4. dalgasını gördük. Fakat bu soruşturma aslında 4 temel ayağa dayanıyor. Neydi bu ayaklar? Konut ve konteyner alımları. En önemli başlıklardan birisi buydu. Çünkü binlerce vatandaşımız hem ailelerini kaybetti, keza kendilerini kurtarabildikten sonra o afet bölgesinden barınabilecekleri evlerini kaybettiler. Şimdi Ahbap'a yapılan bağışların ardından da Ahbap Derneği'nin bu depremin ardındaki süreçte bazı şirketlere bağışlardan önemli miktarda para aktardığı ifade edildi soruşturma kapsamında. Ardından da ancak savcılığa göre taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Yani vatandaş kendisini depremden kurtarıyor. Fakat savcılığın iddiasına göre de ardından gelen bu süre içerisinde de bu bağışların verilmesiyle ve aktarılmasının ardından da para akışının aktarılmasının ardından da bu evler yapılmıyor. Tamamlanmıyor daha doğrusu. Şimdi ikinci bir ayağı var ki bu kapsamda da dün gözaltına alınan isimler vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleşti. Bu konu kapsamında da gözaltına alınan isimler vardı ve bazı şirket isimleri geçiyor burada. Keza bir Yelizkaya ismini duyuyoruz biz bu soruşturma kapsamında. Şüpheli Yelizkaya tarafından sürecin içerisinde bazı devirlerin gerçekleştiği iddia edildi. Neydi bunlar? Savcılığın iddiasına göre de şüpheli Yelizkaya'ya çok sayıda taşınmazın devredildiği aktarıldı. Ve bu 40'a yakın, 30'dan fazla 40'a yakın bir taşınmazdan bahsediyoruz. Bunun devir işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi. İddialar arasında yer alıyor ve yine bu anlamda da gözaltına alınan isimler olduğunu söyleyelim. Demiştik ki bu konu kapsamında da ünlülerin de ve bu bağış sürecinde adı geçen ünlülerin de ifadesine başvurulduğunu söyledi. Kim geldi? Son olarak hemen onu da söyleyelim. Bugün İstanbul Adalet Sarayı'na dün daha doğrusu ünlü isimlerden Uğur Dündar, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, Gülben Ergen ve Mahzun Kırmızıgül de ifadeye çağrılan isimler arasında yerini almıştı. Artık tamamı da İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kiminin ifadesi bitti, kimisi dakikalar önce içeriye girdi. Savcı karşısındaki ifadelerini gerçekleştirecek diyelim. İfade detayları ortaya çıktıkça aslında kamuoyu ile paylaşıldıkça biz de sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Tüm gün içerisinde soruşturmanın detaylarını kameraman arkadaşım Onur Bal'la takip ediyor olacağız diyelim. Buradan sözü size stüdyoya bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Neslişah. Neslişah'tan sözü alalım. Antalya'nın turizm cennetlerinden Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler seferber oldu. Yangının enerjisi düşürüldü ama henüz kontrol altına alınamadı. Bir bakalım Kaş'a gidelim şimdi. Kaş'ın Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, 2 iş makinesi ve 135 orman işçisiyle müdahale başladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının enerjisi düşürüldü. Ancak henüz tam olarak kontrol altına alınamadı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

0: Netanyahu, İran'ın saldırı tehdidi korkusuyla ülkesinden gizlice ayrıldı, Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Donald Trump'la çünkü ABD'de bir görüşmesi var. Türkiye saatiyle saat 18'de gerçekleşecek bu görüşme. Netanyahu'nun gündeminde ise iki ülke var. Biri İran, bir diğeri Türkiye. F-35 meselesi konusundan biliyorsunuz ki rahatsız. ABD'nin Türkiye'ye bu satışı gerçekleştirmemesini istiyor. Bu meseleyi gündeme getirmesi bekleniyordu ama görüşme öncesi Donald Trump, kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi.
1: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu sonunda isteği gerçekleşti. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la görüşecek. ABD'ye yolculuğuysa tam bir gizlilik içinde oldu. Uçağı askeri üsten ayrıldı. Gerekçe ise İran'dan gelebilecek olası bir tehditti. İsrail basınına göre Netanyahu'nun uçağı İran kaynaklı tehditler nedeniyle Ben Gurion Havalimanı yerine bir üst seviyedeki Nevatim Askeri Hava Üssü'nden kalktı. Uçağın kalkış yeri ve saati gizli tutuldu. Hiçbir basın mensubu alınmadı. Netanyahu'nun uçağı hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararına rağmen Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı. Washington'a bu şekilde gitti. Kritik zirve öncesinde İsrail cephesinde dikkati çeken bir geri adım yaşanmıştı. Netanyahu, Gazze'ye uluslararası istikrar gücü konuşlandırılmasına izin vermişti. İsrailli Kanal 12 televizyonu, başbakanın Trump'la görüşebilmek için bu adıma onay verdiğini yazdı. İsrail'in bu hamlesi Trump'a bir jest olarak yorumlandı. Öte yandan İsrail basınına göre Netanyahu, Trump'ın Suriye, Lübnan ve Gazze'den tamamen çekilme talebini ise kesin bir dille reddetmeye hazırlanıyor. Netanyahu yolculuk öncesinde yaptığı açıklamada gündemdeki tüm konuları ele alacaklarını belirtmişti. Ana gündem maddesinin İran olacağını söylemişti. Görüşmenin en kritik başlıklarından biri ise Türkiye. Zira Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye F-35 ve F-110 motorları satışına karşı çıkıyor. Ancak Trump, daha Netanyahu ülkeye gitmeden İsrail'e net bir kırmızı çizgi çekti.
2: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
1: Trump, Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğine dikkati çekti. Ankara ziyaretine vurgu yaptı, Türk ordusuna övgülerde bulundu.
2: Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve çok güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler.
1: Trump'ın bu açıklamaları İsrail'de şok etkisi yarattı. Zirve öncesi İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post ise provokatif bir habere imza attı. Türkiye'nin sosyal medya üzerinden İsrail seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddia etti. Bu mesnetsiz haber, Netanyahu'nun Trump'la yapacağı görüşme öncesinde Türkiye aleyhine algı yaratma çabası olarak yorumlandı.
0: İsrail'in ve Netanyahu'nun işlediği insanlık suçlarına son tepki ABD'li ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan geldi. Sosyal medya hesabından Netanyahu'ya seslendi. "Sen manyak bir katilsin," dedi.
1: Soykırımcı İsrail ve yöneticilerine dünyadan tepkiler giderek artıyor. Pek çok ülkede sokakların yanı sıra sanat, spor ve siyaset dünyasından ünlü isimler de sık sık Netanyahu ve hükümetine öfkelerini dile getiriyor. Sonuncusu ABD'li ünlü oyuncu Mark Ruffalo oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Kerim Han uzun zamandır İsrail ve ABD'nin hedefindeydi. Çünkü Netanyahu ve diğer bazı hükümet üyeleri hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardındaki en önemli isimlerden biriydi. ABD-İsrail cephesinin yoğun baskılarıyla Kerim Han görevden alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu da bundan memnuniyet duyduğunu gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu Mark Ruffalo bu paylaşımı görünce sinirlendi. Netanyahu'nun mesajını alıntıladı ve ona hitaben çok sert bir mesaj yayınladı. Kerim Han'ın görevden alınmasının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortadan kaldırmayacağını belirtti. Ruffalo mesajında "Adaletten kaçamazsın, tarihi de etkileyemezsin, sen manyak bir katilsin Benjamin Netanyahu, her zaman böyle hatırlanacaksın," dedi.
0: Ben başka İsrail soykırımının sürdüğü Gazze'de kısıtlı imkanlarla enkazların altında kalan cansız bedenler çıkarılıyor. Bir enkazdan iki aileye ait 99 cansız beden çıkarıldı. Soykırım ve ablukanın yanı sıra İsrail Sarı Hat sınırını esneterek işgali genişletiyor.
1: İşgal genişliyor. Ablukayla insani kriz derinleşiyor. İsrail'in soykırımı Gazze'deki Filistinlileri temel insani haklardan mahrum ediyor. İsrail ordusu Gazze'de işgal alanını genişletiyor. Bu alanın sınırlarını belirten sarı bloklar giderek yayılıyor. Böylece sarı hat esnetiliyor. Beton bloklar Selahattin Caddesi boyunca onlarca metre batıya taşındı. Onlarca Filistinli aile tehlike alanının yakınlaşmasıyla evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki insani durumda içler acısı. Soykırımda şehit olan binlerce cenaze enkaz altında. Ekipman eksikliği sebebiyle naaşlara ulaşmakta zorlanan Filistinliler Sabra mahallesinde çalışmaları sürdürdü. Ebu Şeria ve El Hasayni ailelerine ait bir binanın enkazından iki aileden 99 kişinin cenazesi çıkarıldı. 7 Haziran 2025'te düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitirenlerin büyük kısmı enkaz altında kalmıştı. İmkansızlıklara rağmen bir yıldan uzun süre sonra cenazeler enkazdan çıkarılabildi. İsrail ordusunun ve İsrail'e yerleşimcilerin Batı Şeria'daki ve Kudüs'teki zulmü de sürüyor. Sivil işgalciler İsrail askerleriyle birlikte bir kez daha Mescid-i Aksa'ya girdi. Yerleşimciler cami avlusunda Yahudi dini ritüelleri sergileyerek Filistinlileri tahrik etmeye çalıştı. İsrail askerleri de buldozerler eşliğinde Kalkilya kentine baskın yaptı. Kentteki Hüda Kur'an-ı Kerim Radyosu'nun ofisine baskın yaptılar. İsrail askerleri ofisteki ekipman ve malzemelere el koydu, radyo merkezini de kapattı. Filistinlilere ait 3 ev ise buldozerlerle yıkıldı.
0: Birçok ülkede artan İslam düşmanlığı ve nefret suçları hafta sonunda İrlanda'da yaşanan olayla yeniden gündeme geldi. İngiltere'de yayınlanan son rapordaysa durumun vehameti bir kez daha ortaya çıktı. 2025 Temmuz-Ekim döneminde her 5 günde bir ülkedeki camide saldırı düzenlenmiş.
1: İslam karşıtı nefret suçları artıyor. Birçok ülkede camilere saldırılar düzenleniyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir mescit saldırıya uğradı. Türk toplumunun kullandığı eğitim merkezi ve mescide düzenlenen saldırıda bir grup cuma namazını bölmeye çalıştı. İngiltere'den gelen son raporsa durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Ülkede Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından olan British Muslim Trust rapor yayınladı. 27 Müslüman karşıtı nefret olayının doğrulandığını belirtti. Bu raporda olaylarda 25 farklı caminin doğrudan etkilendiğinin altı çizildi. 2025 Temmuz-Ekim döneminde yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. Saldırılarda bayrak, haç ya da Hristiyan sembolleri kullanıldı. Olayların %26'sı camlara zarar verilmesi, saldırı ve kundaklama dahil şiddet içeren nitelikte oldu. Kuruluş yetkililere korumanın artırılması çağrısında bulundu.
0: Türk turistlerin gözde tatil rotalarından Karadağ. Karadağ'da uygulama yine değişiyor. Türklere vize uygulaması başlayacak. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Karar Avrupa Birliği ile müzakereler çerçevesinde alındı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım'dan itibaren vize uygulanacak. Karadağ Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri yürütüyor. Bu kapsamda kendi vize politikasını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Son karar müzakerelerde 24. faslın kapatılmasını sağlayacak. Uygulama Türkiye'nin yanı sıra Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarını da etkileyecek. ABD, Türkiye'nin 2016 yılından bu yana uyguladığı kalıcı yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen gün ışığını koruma yasasına ABD Başkanı Donald Trump'tan da tam destek geldi. Trump, yılda iki kez saat değiştirme saçmalığından kurtulalım çağrısı yaptı. Karar şimdi Senato'nun onayını bekliyor.
1: Pek çok ülke uyguluyor, ABD'de ise hala tartışılıyor. Ancak artık sona geliniyor. ABD Temsilciler Meclisi gün ışığını koruma yasasını 117'ye karşı 308 oyla kabul etti. Saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi uygulamasını tamamen ortadan kaldırmak için tarihi bir adım attı. Başkan Trump da tasarıya destek veriyor. Daha önce de pek çok kez kalıcı yaz saatine geçilmesi gerektiğini belirtmişti. Michigan'da katıldığı bir mitingde de tasarıya desteğini yineledi.
3: Yılda iki kez saat değiştirme saçmalığından kurtulalım. Kalıcı yaz saati uygulamasına geçelim.
1: Trump mevcut sistemi pahalı ve rahatsız edici diye niteledi.
3: Umarım Senato bunu onaylar. Temsilciler Meclisi onayladı. Yüz milyonlarca dolar boşa harcanıyor.
1: Ekonomik maliyetler, uyku düzeni bozuklukları, artan trafik kazaları ve enerji israfı gibi gerekçelerle hazırlanan yasa, ülkeyi kalıcı olarak yaz saati dilimine geçirmeyi hedefliyor. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin bu sistemi kaldırmak için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini vurguladı. Tasarının yasalaşması için son sözü Senato söyleyecek. Senato'dan da geçtikten sonra Trump'ın imzasıyla tasarı yasalaşacak. Jeffries. ABD'nin tartıştığı bu sistem Türkiye'de 2016'dan beri başarıyla uygulanıyor. Türkiye, yılda iki kez saat ayarlama zorunluluğunu ortadan kaldırarak hem karmaşanın önüne geçmiş hem ciddi oranda enerji tasarrufu sağlamıştı.
0: ABD'nin Wisconsin eyaletinde hortum hayatı felç etti. Yüzlerce ev zarar gördü. En az 30 bin ev elektriksiz kaldı.
1: Evler yerle bir oldu, ağaçlar kökünden söküldü, araçlar etrafa savruldu, hortum yıktı geçti. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Görüntüler ABD'nin Wisconsin eyaletinden. Hortum hayatı olumsuz etkiledi. 30 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı. Bazı evler yerle bir oldu. Bazılarındaysa ciddi hasar meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın bildirilmemesi sevindiriciydi. Bölgede temizlik çalışması başlatıldı. Yetkililer bölgeye tekrar elektrik sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

0: İstanbul'da Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven arızalı. Hal böyle olunca yoğunluk oluştu. Yürüyen merdivenin bozulması sonucu ortaya insan seli çıktı.
1: Bakımsızlıktan alev alan otobüsler, sürekli arızalanan merdivenler, yürümeyen merdivenler, bozuk asansörler. Mega kent sakinleri hizmet belediyeciliğine hasret. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Mecidiyeköy metrobüs istasyonunun yürüyen merdiveni sabah saatlerinde bozuldu. Metrobüsten çıkmaya çalışan vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Arıza nedeniyle yolcu akışı yavaşlarken istasyonda yoğunluk oluştu. İşe yetişmeye çalışan vatandaşlarsa uzun süre beklemek zorunda kaldı. İşe gitme maratonu yürüyen merdiven arızası nedeniyle adeta çileye döndü.
0: Türkiye'nin yeşil dönüşümü sürüyor ve bu yeşil dönüşüme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da desteğini sürdürüyor. Bakanlık 11.sinin düzenlediği verimlilik proje ödüllerinde 2053 sıfır karbon hedefine giden süreç hakkında detayları paylaştı.
2: Planlı sanayileşmeyi yaygınlaştırarak, araştırma, geliştirme ve yenilik altyapımızı güçlendirerek, nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak, Türkiye yüzyılına güçlü şekilde hazırlandık.
3: Sanayide verimlilik teşvik edilmeye devam ediyor. 2014 yılından bu yana düzenlenen ödül töreniyle Türkiye verimliliğini artırıyor.
2: Sanayide ve teknolojide tarihi bir atılım gerçekleştirdiğimiz bu dönemde imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine, ihracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11.sinde düzenlenen verimlilik proje ödül töreninde konuştu. Bakan Kacır, hitabında verimliliğe verilen önemi vurgularken, Türkiye'nin bu konuda geldiği noktaya da dikkat çekti.
2: Türkiye bugün, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta, ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçıdır. Üretim gücüyle küresel tedarik zincirlerinin güvenilir halkasıdır. Bakınız, çalışan başına reel üretimimiz 2002-2025 döneminde %105 arttı.
3: 2053'te sıfır karbon hedefi bulunan Türkiye'nin 2030 beklentisini de Bakan Kacır açıkladı. Bu kapsamda yeşil dönüşüme 5 milyar liralık kaynak aktarımı planlandı. Verimlilik artışı sağlayan fabrikaların sayısında da artış hedefi açıklandı.
2: Hizmet sunduğu işletmelere %76'ya varan verimlilik artışı sağlayan model fabrikalarımızın sayısını önümüzdeki yıl 16'ya çıkaracağız.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, KOBİ ekosistemine verilen desteği de açıkladı. Bu kapsamda dijital, yalın ve yeşil dönüşüme hizmet eden altyapılara 10 yıl boyunca yıllık 6,5 milyon lira geri ödemesiz KOSGEB desteği sağlanıyor.
0: İstanbul Valiliği 39 ilçeye okullarda cuma mescidi açılması talimatını verdi. Vali Davut Gül imzalı bir yazı bu. Yeni projelerle mevcut okul binalarında uygun alanların mescide dönüştürüleceği belirtildi. İstanbul Valiliği öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla okullarda mescit açılmasına ilişkin yazıyı 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara gönderdi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla yayımlanan kararda öğrenciler ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine dikkat çekildi. Metinde öğrencilerin uygun zaman aralıklarında ibadetlerini güvenli olarak yerine getirebilmeleri ve ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Karara göre yeni yapılacak okullarda cuma namazına imkan sağlayacak fiziki kapasitede mescit alanları planlanacak. Mevcut okullardaysa uygun alanlar dönüştürülerek mescit haline getirilecek. ...2027 yılı Haç kurasına da kesin kayıt hakkı kazanan adaylara önemli uyarı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Başkanlık Haç vizesi işlemlerinde sorun yaşanmaması için pasaportların geçerlilik süresini dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Başkanlığın Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hac vizesi işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için adayların pasaportlarının en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olması gerektiği bildirildi. Yeni pasaport başvurusu yapacak veya mevcut pasaportunu yenileyecek hacı adaylarının il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuruları sırasında pasaportlarının bu tarihe kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmesini talep etmeleri istendi. Yetkililer pasaport geçerlilik süresinin vize işlemleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini zamanında tamamlamaları çağrısında bulundu. Kayseri'de polis ekipleri dur ihtarında bulundular ama sürücü uymadı, ekiplerden kaçtı. Kısa sürede de yakalandı. Yakalanınca da kendini savunmaya çalıştı. Alkollü olduğu belirlendi sürücünün ve 602 bin lira para cezası kesildi.
4: Polisin dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı. Kaçmanın bedeli ağır oldu. Kayseri'de trafik polisleri denetimdeydi. Bir sürücü ekiplerin dikkatini çekti. Denetim noktasında durdurulmak istendi ama sürücü durmak yerine gaza bastı ve kaçmaya başladı.
5: Bir saniye. Tabii. Gel, bir tane de şurada bitti.
4: Kısa süren kovalamacanın ardından sürücü durduruldu ve 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine daha önceden el konulduğu öğrenilen sürücüye 602 bin TL idari para cezası yazıldı. Sürücünün ehliyetine 2037 yılına kadar el konulurken muayenesiz ve sigortasız olan araçta trafikten men edildi. Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
6: Şurası.
0: İstanbul'da yatırım vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden yurt dışındaki kişileri hedef alarak Forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Siber polisin baskınında 54 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şişli'deki Astoria AVM'de Vent Teknoloji adı altında faaliyet gösteren devasa bir uluslararası dolandırıcılık şebekesini çökertti. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir çağrı merkezi gibi görünen yapının aslında sanal medya üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını borsa ve forex vaatleriyle ağa düşüren bir dolandırıcılık üssü olduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Şirket yöneticilerinin telefonlarında onlarca farklı hesap tespit edildi. Sisteme günlük yaklaşık 1 milyon dolar gibi devasa bir sıcak para girişinin olduğu ve bu gelirin yurt içinde aklandığı belirlendi. Geniş çaplı soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonla 54 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen titiz tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor. Yükselen kira bedelleriyle birlikte emlakçı komisyonları da yeniden tartışma oldu. Yasal sınır bir aylık kira bedeli. Uzmanlar tavan üzerindeki taleplere karşı uyarıda bulunuyor. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Öğrenelim, sözü Eren Coşkun Dili'ye verelim.
7: Son dönemde özellikle de fahiş kira artışlarıyla birlikte de alınan emlakçı komisyonları bir kez daha gündeme gelir oldu. Tabi aslında bakanlığın bu konuda belirlediği keskin çizgilerle de altında çizdiği aslında oranlar var ama uymayanların olduğunu da görüyoruz. Peki hem satıcı hem alıcı neye dikkat etmeli bu komisyon durumunda? Şimdi daha fazla detayı da gayrimenkul uzmanı Batuhan Topal'a soralım. Efendim şimdi alıcı ve satıcının işte kira olsun, depozito olsun pek çok gideri oluyor zaten ama bir de emlakçı komisyonları var. Bu tutar neye göre belirleniyor?
8: Eren Bey, öncelikle hoş geldiniz. İşte burası da bizim kiraladığımız bir daire. Bu dairede özellikle buluşmak istedim sizinle. Çünkü burayı biz kiraladığımız takdirde Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliği uyarınca o yönetmeliğin bize müsaade ettiği tutarda kimilerinin komisyon dediği hizmet bedelimizi alacağız. Yani verdiğimiz hizmetin karşılığını alacağız. Nedir bu? Kiralamalarda bir kira artı KDV'dir. Peki bunu neyin karşılığında alıyoruz? Hangi hizmetin karşılığında alıyoruz? Baktığınızda kimi zaman bir kiracımızı daireye yerleştirdikten sonra 2 sene, 3 sene hatta 5-10 yıl sonra o dairenin tahliye olduğunu görüyoruz. Yani bir kiralık hizmet bedeli karşılığında aslında 10 yıllık bir hizmet vermiş oluyoruz. Bu noktada ilk olarak tabii ki dairenin kiralamaya elverişli hale gelmesini sağlıyoruz mülk sahibiyle birlikte tabii ki. Daha sonrasında kiracı adayları arasında pek tabii güvenilir, kirasını aksatmayacak ve herhangi bir problem yaratmayacak. Yani bir mülk sahibinin istediği ideal bir kiracıyı bulmaya çalışıyoruz. Nihayetinde bütün finansal tablolarına bakmak suretiyle bilhassa. Çünkü çok önemli. Yani zaman zaman bu kiracı ev sahibi ilişkilerinin ne yazık ki davalara konu olduğunu görüyoruz. İşte bu gibi istenmeyen olaylar yaşanmasın diye işin başında aslında sağlama almış oluyoruz. Bu ilişkiyi sağlam zeminler üzerine aslında tesis etmek için uğraşıyoruz. Bununla birlikte pek tabii kiracıya daireyi teslim etmemizle birlikte de takip eden her yıl dönümünde ilgili fiyat artışı, yani ilgili kira zammı ile ilgili de kiracı ve ev sahibi arasında aslında yine bir gayrimenkul danışmanı olduğunu görüyoruz. Yani öyle ki inanın zaman zaman gerek bizim gerek meslektaşlarımızın başına geldiğini görüyoruz. Yani 5 sene, 6 sene, 7 sene evvelki bir kiralamanın kira zam artış oranını hala aynı emlakçı arkadaşın hesap ettiğini ve arada çıkabilecek uyuşmazlıklarda da yine o gayrimenkul danışmanı emlakçı arkadaşın bir ara buluculuk rolü oynadığını görüyoruz. Aldığı bir kira hizmet bedeli karşılığında ve bu yine belirtiyorum Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenen sınırlar içerisinde alınıyor. Kiralamada bir kira artı KDV'dir. Yani 50 bin liralık bir dairenin kiralamasında emlak hizmet bedeli olarak 50 bin lira artı KDV'ye hesapladığımızda yaklaşık 60 bin lira gibi bir rakamın gayrimenkul danışmanına ödendiğini görebiliyoruz. Bütün bu saydığım işlemlerin karşılığı olarak.
7: Yani aslında hem kiralayan hem de kiracı, yani mülk sahibi arasında güvenli bir köprü oluşturuyorsunuz. Peki bu konuda aslında şöyle bir ikililik de var. Komisyonun kimin tarafından ödeyeceği konusunda tartışmalar var ki bu konuda da İstanbul'da özellikle konutların az olmasından sebep bu işin kiracılara yıkıldığı, yani biraz zor durumda kalana kaldığı yönünde bir aslında örnekler de var.
8: Kesinlikle aslında üstünde durulması gereken konu belki de bu. Çünkü hizmet bedelinin miktarından ziyade kimin ödeyeceği tartışmaları var. Çünkü Ticaret Bakanlığı'nın yine ilgili yönetmeliği tutarı belirlese de kimin ödeyeceğini açık bir şekilde beyan etmiyor. Yani orada biraz aslında teamüle kalıyor. İşte teamülen de baktığımızda ülkemizde bu kiracı öder şeklinde ilerliyor. Yani emlak hizmet bedelini kiralamalar özelinde konuşuyorum. Kiracıların ödediği bir sistem hali hazırda söz konusu. Peki bu neyden kaynaklı? Aslında ekonominin, finansın, ticaretin temelinden kaynaklı. Nedir o temel? Arz ve talep dengesi. Yani baktığınızda bugün 10 daire varken 100 kiracı varsa haliyle biraz mülk sahiplerinin eli güçlü oluyor. Fakat 100 tane kiralık dairenin olduğu ve bu 100 daireye yalnızca 5-10 tane kiracı adayının talepkar olduğu bir senaryoda takdir edersiniz ki kiracı adaylarının ya da kiracıların eli güçlenecektir. Fakat bu ticaretin, ekonominin, finansın tabiatı dediğimiz arz talep dengesiyle dengelenebilecektir. Bu konuda da bir düzenleme yapılabilir. Yapılırsa biz de düzenleme doğrultusunda, yasalarla belirlenen çerçeve doğrultusunda hizmet vermeyi sürdürürüz.
7: Yani komisyon değil, hizmet bedeli diyelim ve hizmet bedeli konusunda da yani yine döndük dolaştık aslında İstanbul'daki konu stoğuna sayısına da gelmiş olduk. O zaman bunun da çözülmesiyle aslında pek çok birbirine bağlı zincirin de çözüleceğini görüyoruz. Peki teşekkür ederim Batuhan Bey, sağ olunuz. Dediğimiz gibi hem aslında kiralama yapacakların veya mülk sahiplerini ilgilendiren bu hizmet bedeli tartışmasında da aslında bakanlığın belirlediği oranlar vardı. İşte dikkat edilmesi gerekenleri de gayrimenkul uzmanı Batuhan Topal'la konuştuk.
0: Şimdi trafik kazalarının ardından yaşanan bir karmaşa var. Hatta bu iş dolandırıcılığa da dönüyor. Birileri arıyor işte sizin yaptığınız kazaya dair. Ve bu iş o kişiler size ulaştıktan sonra bir dolandırıcılık ağına kapılabiliyorsunuz. Bunun önüne geçebilmek için 1 Eylül'de devreye girecek Alo 193 sigorta hasar, ihbar ve şikayet hattı var. Hasar süreçlerini tek merkezden yönetecek ve böylece mağduriyetlerin de önüne geçilmesi planlanıyor. Detayları alalım. Söz Gülistan Yazbaşı'da.
1: Bir trafik kazası sonrası ilk telefonlar artık Alo 193 hattına açılabilecek. 1 Eylül'de başlayacak olan bu sistemle birlikte artık hasar ihbarları tek merkezde toplanacak. Hem işlemler hızlanacak hem de yasa dışı hasar takipçilerinin önüne geçilecek. Sistemin detaylarını konuşacağız. Yanımızda Sigorta Brokerleri Derneği Genel Sekreteri Selcan Doğan Gür var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Şimdi Alo 193 hattıyla birlikte hasar sistemi nasıl değişecek? Bu süreçte ne bekliyor vatandaşı?
9: Alo 193 bir ortak hasar ihbar hattı olacak. 1 Eylül'de sistem başlayacak. Nasıl bir değişiklik olacak hayatımızda? Bundan sonra trafik kazası yaptığımız zaman hem trafik sigortası için hem de kasko sigortası için Alo 193'ü arayacağız. Alo 193'ü aradığımızda TC kimlik bilgimizi vereceğiz, plakamızı vereceğiz, diğer iletişim bilgilerimizi vereceğiz ve biz Alo 193 hasar ihbar hattını aradığımızda maddi ve bedeni hasarlarımızı oraya bildireceğiz. Biz bildirdikten sonra da sistem, sigorta bilgi ve gözetim merkezi çatısı altında toplanmış olan bu sistem bizim sigorta şirketimize bilgi verecek. Sigorta şirketi de sonra bize geri dönecek ve bizden ilgili evrakları isteyecek. Yani bunların hepsi eş zamanlı olarak harekete geçecek. Ve bu bize neyi sağlayacak? Biliyorsunuz bugüne kadar bir kaza yaptığımızda yasal olmayan bazı örgütlü yapılar, hatta çete de denilebilir bunlara, hemen biz kaza yapar yapmaz devreye giriyorlardı. Ne yapıyorlardı? İşte bize vekalet verin, biz sizin adınıza tazminatınızı talep edelim, tahsil edelim, sigorta şirketinden paranızı alamazsınız, biz sizin için yüksek miktarlarda tazminat alırız diye vatandaşı kandırıyorlardı. Bunu devre dışı bırakmak için SDDK, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu burada düğmeye bastı ve bunun önüne geçmek için Alo Hasar İhbar Hattı'nı kurdu.
1: Şimdi şu süreci bir tekrar hatırlatmak ve değinmek istiyorum sizin de izninizle. Vatandaş kaza yaptı, Alo 193'ü aradı. O süreç o andan itibaren nasıl işleyecek ve nasıl başlayacak? Vatandaşı nereye götürecek? Yani tam olarak ne olacak o süreçte?
9: Evet, diyelim ki yoldayız, bir kaza yaptık. Bu kaza maddi bir kaza olabilir, ölümlü bir kaza olabilir, yaralanmalı bir kaza olabilir. Bundan öncesinde ne oluyordu? Bir anda...

0: artık müsaade etmek istemediği için, çünkü bununla ilgili sadece 2025'te 600 bin uyuşmazlık dosyası vardı. Bu da sistemi tıkıyordu. Mesela 40 bin liraya çözülebilecek bir tazminat dosyası 100 bin liraya çıkıyordu. Yıllar süren tahkim dosyaları, yıllar süren uyuşmazlıklar, burada vatandaşın cebine hiçbir şey girmiyordu. Bu artık bitti. Bundan sonra alo 193 ihbar hattını arıyoruz ve bütün süreç tıkır tıkır işleyecek.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, 1 Eylül'de başlayacak dedik. Alo 193 hattı, bundan sonra bir kaza yaşandığı anda Alo 193'ü arayacağız ve oradan itibaren de sistem tek merkez üzerinden en güvenli şekilde hallolacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Gülistan'a teşekkür edelim. Moderatör artık ben noktayı koyuyorum. Saat başında günü anlatmak için İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bir takım şimdi ünlü isimler de ifadeye çağrılmıştı biliyorsun. İşte ney, duayen gazeteci. Benim ne kadar namuslu olduğumu bilen Türkiye'deki 3 kişiden birisin Yılmaz diye ağlayan, depremde ağlayıp ekranda depremde Ece Üner'le beraber, o da enteresandır, Ahbap soruşturmasında ifadesine başvuruldu. Ece Üner'le ekranda ağlayıp depremde reklam arasındaki kameralarda kayıttaydı, bakın tesadüfe, kahkahalar atanlar. Uğur Dündar'dan bahsediyorum. İşte Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, bunlar rezaletle anılmaktan esef duyuyorum falan. Kandırıldım, bu, çok üzgünüm falan.
2: Evet, ha? Bunu bence şu, ben ifadene hiç takılmıyorum. Sana bir söyleyeyim. Öyle kandırıldım, böyle geldi, böyle gitti. Zaten işte hiç benim umurumda değil. Aram ne demiş? Bir tek bir tanesi vardı, hatırlamıyorum. O da çok önemli değil aslında. Ama izleyici bilsin diye hatırlatıyor bir cümle. O da şu. Hayır, verdin mi? Vermedim kardeşim.
1: Evet.
2: Niye millete ver dedin?
1: Evet.
2: Sen niye vermedin?
1: Ben biliyordum bunun dolandırıcı olduğunu diyor.
2: Ulan bak bu...
1: Vermiyorsundan kasıt yardım etmiyorsun. Hayır,
2: tabii.
1: Nakdi yardım yapmıyorsun. Evet.
2: Profilinde normalde verecek gibi görünüyor ama... Tamam. Vermiyorsun. Ama çıkıyorsun. Bir video çekiyorsun. İnsanların acıları var.
1: Evet.
2: Çok üzüldüm. İsim vermeden. Bre Alçak. Evet. Sanatçı.
1: Evet. Evet.
2: Virgül. Ünlemiş hali.
1: Evet.
2: Ya arkadaş, niye sen vermiyorsun da ver diyorsun? Kutuplaştırıyorum işte. O zaman sen alçak bir insansın. Normal değil seninki. İhanet bu ülkeye.
1: Şimdi efendim.
2: Bak kutuplaştırdım.
1: Kendileri yardım yapmayıp.
2: Verin
1: bu
2: ama.
1: Bu dolandırıcılık verin. Çetesi için kitlesinden yardım istemelerinin tabii yanında. Benim canımı acıtan ikinci bir nokta. Bu ekibin tamamının, ifadeye çağrılanların tamamının. Burada devlet yok yaygarası yapmalarıydı.
2: Tabii.
1: Burada devlet yok yaygarasını.
2: Niye?
1: Depremde iliklerimize kadar hissettik. Bu aşağılık alçaklar korosunun ifadelerini. Ama mesela bugün yıl dönümü olan Manavgat yangınında da aynı alçaklar korosu sahnedeydi. O yangınlarda bunlar hep başroldeydi. Tabii. Help Türkiye. Değil mi?
2: Tabii.
1: Help Turkey. Tabii. Bize yardım edin. İspanya'dan 5 kişilik yangın söndürme ekibi gelmiş, günler sonra ilk kez umutluyum. Ha mesela bu vardı, bak ilk kez rahat uyuyorum falan. Dünya yardım edin, biz çaresiziz.
2: Şöyle bir gerçek var, hepsini toplayıp bir araya getirdiğimizde hangi nesnebi gayri sahih çıkıp da benim ülkemle ilgili böyle acziyet içerisinde dünya göstermeye çalışır. Ülkemi acziyet içerisinde olmaya
1: İşte
2: çalışır.
1: Aynı aktörler Ahbap Korosu olarak karşımıza
2: sonra
1: çıktı.
2: Ben konuşurken kutuplaşıyorum arkadaşım.
1: Aynen, bu zihniyetle.
2: Senle ben karşılığım, mesleği karşılığım.

0: Abi ben ülkemi seviyorum hocam ya.
1: İşte bu.
0: Evet.
2: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce medya üzerinden mesajlar verdi. Trump'ın medya üzerinden misillemesi gecikmedi. Resleşme nereye varacak? Beyaz Saray'da ilginç bir görüşme trafiği var. Trump önce Zelenski, sonra Netanyahu ile görüşecek. İran savaşı konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri Irak Başbakanı Ali Zeydi olacak. Terörsüz Türkiye için yeni tahkimatlar mı yapılıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar cevaplayacak.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safa olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerinden.

0: hepsini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer. Medipol.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: De böyle. Otobit'te.
5: Evet. Kirvem.
6: Kirvem.
5: Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
7: Gel çocuğum.
5: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
6: Kirvem.
5: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
6: Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
8: Öyle bir dünya yok.
9: Allah. Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlar

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Açık söylemek gerekirse bugün dünya medyasının gözü Beyaz Saray'da olacak. Zira ABD Başkanı Trump'ın iki önemli kabulü söz konusu. Birisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, diğeri de soykırımcı başbakan İsrail Başbakanı Netanyahu. Sizi hemen Washington DC'ye götüreceğim. Yavuz Atalay bizi bekliyor ve gündeme yansıyan sıcak açıklamalar da var Beyaz Saray cephesinden Trump'tan. Neler oluyor? Hep beraber konuşacağız. Yavuz Atalay, hoş geldin yayınımıza. Önce şöyle başlayalım. Dün bir böyle medya üzerinden bir restleşme yaşanmıştı. Bugün de yine Trump'tan yeni açıklamalar geliyor. Tabii Zelenski önce ama ben en çok Netanyahu meselesini merak ediyorum. Nasıl bir hava var orada? Şimdi baktığımda bayağı sert rüzgarlar esiyor gibi ama Beyaz Saray'da nasıl bir hava olacak?
1: İbrahim Güneş, başkentte hareketli bir gün yaşanacak. Hatta o hareketli güne dün başladık diyebiliriz. Dünkü şu açıklama vardı. Bugünkü görüşmeye dair fikir edinmemizi sağlayan Donald Trump'a Türkiye'ye F-35 satıp satmayacağı sorulmuştu. Netanyahu'nun da buna biraz gönülsüz olduğu şeklinde bir ifadeyle bu soru sorulmuştu. Trump da şunu söyledi. Çok basit bir şekilde, benim F-35'i kime satacağıma, kime satmayacağıma kimse karar veremez. Türkiye'de benim için iyi bir müttefik oldu. Zaten aslına bakarsanız İsrail Başbakanı'nın Donald Trump'la görüşmeye çalışma sebebi biraz da Donald Trump'ın bu "ben kendi kararlarımı kendim veririm" anlayışına dönmüş olmasıydı. Başbakan Netanyahu aslında bunu çözmeye çalışıyor. Senatör Graham'ın cenazesinden daha ziyade Donald Trump'la arasındaki bu uyumsuzluğu, düzensizliği ve anlaşmazlığı çözmeye çalışmak için bugün başkent Washington'da. Şimdi başkent Washington'ın aslında sadece tek misafiri İsrail Başbakanı değil, Ukrayna Devlet Başkanı da bugün Washington'da aynı cenaze törenine katılacaklar. Ama öncesinde Beyaz Saray'da ardı arkasında bir toplantı gerçekleştirecek. Donald Trump yaklaşık 30 dakika sonra Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı'nı ağırlayacak. Yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gözüküyor programda. Bu görüşme 1,5 saat olacak.

0: anlamına gelmiyor. Ancak boşluğun 1,5 saat olduğunu söyleyelim. Çünkü hemen arkasında Türkiye yerel saatiyle 18.00'da İsrail Başbakanı ile yine Beyaz Saray'da bir görüşmesi gözüküyor ABD Başkanı Donald Trump'ın. Sonrasında da Beyaz Saray'ın yaklaşık 10 dakika 15 dakika kadar sürüş mesafesi uzaklığında olan bir katedralde ABD Başkanı Donald Trump, Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacak ve sonrasında Beyaz Saray'a dönüşünü gerçekleştirecek. Şimdi Trump güne hızlı başladı. Aslında dün başladı dedik ama bugün biraz daha işi tırmandırdı. Trump'tan yeni açıklamaları var. Donald Trump İran meselesine ilişkin açıklama yapmaya devam ediyor. Özellikle İran'ı bombalamak istemiyorum. Bombalamam gerekirse köprüleri, santralleri bombalayacağım ama bunu yapmak istemiyorum. İran nükleer silaha sahip olmama konusunda bu konuda hemfikire vardık ama yine de kurallara uymuyor ifadelerini kullanıyor ABD Başkanı Donald Trump. Kazı da var. Burayla ilgili de yine Donald Trump orada neler olup bittiğini biliyorum. Eğer bir anlaşma olmazsa, bir sonuca varamazsak orayı yerle bir edeceğim diye sözlerine tehditle devam etti. Ancak biliniyor ki İran'la ABD arasında görüşmeler devam ediyor. Ve yine özellikle İbrahim Güneş, New York Times'ın şu haberini atlamamak gerekiyor. Beyaz Saray çok fazla açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Aslında diyor ki New York Times, Beyaz Saray'ın Donald Trump'ın İran'a karşı şu anda saldırı başlatmama nedeni ABD'deki mühimmat sıkıntısı. Beyaz Saray bunu haliyle yalanladı. Ancak New York Times bu haberini güçlü kaynaklara dayandırıyor. Yani aslına bakacak olursanız ABD bir yandan da mühimmat sıkıntısıyla uğraşıyor İbrahim Güneş.
1: Meselesini biraz konuşsak Yavuz Atalay. Şimdi Londra'dan oraya geldik ama hem Patriot'ları hem Tomahawk füzelerini istiyordu. Hatta NATO zirvesinde hatırlarsın Trump'la görüşmesinde ya biz bunları Ukrayna'da üretelim böyle taşımasıyla değirmen döndüremiyoruz gibi talepleri vardı. Zelenski ile aralarındaki o gerilim tansiyon artık düştü diyebilir miyiz? O anlamda da bir değerlendirme alırsam sevinirim. Zelenski'nin umudu ne Amerika'dan?
0: Aslına bakarsanız Zelenski ABD'den mühimmat almaya devam etmek istiyor. Sadece mühimmat değil, ayrıca para da almaya devam etmek istiyor. Zelenski'nin ziyaretleri genelde bu minvalde olmuş oluyor İbrahim Güneş. Bugün de yine Zelenski Ukrayna'nın son durumuyla ilgili zannediyoruz ki ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verecek ve hangi mühimmatlara neye ihtiyacı olduğunu ABD Başkanı'na paylaşacak ve bunların ABD tarafından karşılanması ricasında bulunacak. Aslında görüşmenin temelinde bunun olacağını varsayıyoruz. Gerilime ilişkin Donald Trump'tan bahsediyoruz. Donald Trump bu anlamda inişleri çıkışları çok olan bir isim. Şu an itibariyle bir gerilim söz konusu değil. Son görüşmelerinde oldukça sakin bir görüşme gerçekleştirmişti ABD Başkanı Donald Trump'la Zelenski. Bugün içinde yine benzer sakinlik bekleniyor. Ancak tabii bahsettiğim gibi Donald Trump'tan bahsediyoruz. Her şey mümkün ama görüşmenin normal geçeceği yönünde sinyaller var. Sakin bir görüşme geçeceği yönünde sinyaller var. Dolayısıyla bir tansiyon yükselmesi beklemiyoruz. Bunu biraz daha İsrail Başbakanı ile olan görüşmede kamera önünde olmasa da kameralar arkasında bekliyoruz. Gelişmenin tansiyonun yüksek çıkması ihtimalinden bahsediyorum. Yüksek tansiyonla bir görüşme yapılması ihtimalinden bahsediyorum. Ancak Ukrayna için böyle bir şey söz konusu değil şu an için İbrahim Güneş.
1: Peki Yavuz Atalay çok teşekkür ederim. Açıkçası Trump'ın Netanyahu'ya ya Türkiye ile ilgili taleplerinde biraz makul ol diye söylediği bir o Beyaz Saray görüşmesi vardı. Benzer bir gerilim olacak mı diye de soracaktım. Merak ediyordum. Siz zaten cevabınızı verdiniz. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizden alacağız tabii gelişmeler oldukça diyelim ve devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İkinci İletişim Şurası'na katıldı. Önemli mesajlar verdi. Özellikle kitlelerin algoritma faşizmine sıkıştırılmak istendiğini belirtti Erdoğan. Biz bu acı gerçekle COVID-19 orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde yüzleştik dedi. Dezenformasyon meselesinin milli güvenlik sorunu haline geldiği zamanlara atıf yaptı diyebiliriz. Erdoğan son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler hangi operasyonların çekildiğini net bir biçimde gösteriyor ifadesini kullandı. APAP operasyonlarına atıf yapıp ucu nereye giderse gitsin takip edeceğiz dedi.
2: Sizlerin de çok iyi bildiği gibi günümüzde olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. bu süreçte

0: En fazla zarar gören kavram ise hiç şüphesiz hakikat oluyor. Biz bu acı gerçekle özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk. Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
1: Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da atıf yaptığı Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında son durum ne? 4. dalga operasyona dair detayları sizlerle paylaşmıştık. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Bunlar gözaltına alınmışlardı. Aynı zamanda bir de bazı ünlülere ifade verme çağrısı gelmişti savcılık tarafından. Onlar da birer birer Çağlayan'ın yolunu tuttular. Kimler geldi, ne söyledi? Hemen sizi adliyeye götüreceğim. 24 muhabiri Nesişah Yumak bizi bekliyor. Nesişah, kolay gelsin. Şimdi ünlü simaları adliye koridorlarında görüyoruz. Zaman zaman sizler de mikrofon uzatmaya da işte görüş almaya çalışıyorsunuz. Neler söylediler? Ne oluyor şu anda Ahbap soruşturmasında?
2: İbrahim Güneş, sen de aktardın aslında. Bizler burada haber nöbetimizi tutuyoruz. Ben ve diğer meslektaş arkadaşlarım, her birimiz sabahın erken saatlerinden itibaren bu dosyayı, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasını ve keza gün gün de başka dosyaları takip etmek için buraya geliyoruz. Her zaman olduğu gibi ifadeye çağrılan isimler olabiliyor. Keza yine Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da dün 5 ünlü isim için ifadeye çağrılma olayı gerçekleştirilmiş. İşte bu isimler arasında Hayko Cepkin de yer alıyordu. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde hatta

Bizler yayına girmeden dakikalar önce kendisi İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na giriş yaptı. Burada biz yayına giriyorduk fakat başka meslektaş arkadaşlarımız da yine her zaman olduğu gibi buradan kendisine bu süreç hakkında ne düşündüğünü sordular. Fakat RTÜK kuralları gereği kendisinin vermiş olduğu cevabı ben burada sizlere aktaramıyorum. İşçi insanlara, halkın ve kamuoyunun haber alabilme hakkını burada onlar için çalışan ve bunun için emek veren basın mensubu arkadaşlarıma, kameraman arkadaşlarıma benim söyleyemediğim ve RTÜK kuralları gereği de söyleyemeyeceğim, ailemden aldığım ahlaki kurallar gereği de sizlere zikredemeyeceğim bazı kelimeler söylendi ve bizler hani şunu tekrar altını çizmek istiyorum. Kar, kış, gece, gündüz demeden burada kamuoyunun haber alabilmesi için çalışıyoruz. Şimdi böyle bir süreç yaşandı. Bunu bir paragraf açmam gerekiyor. Çünkü ne dedik? Siz oradan aktarmaya çalışıyorsunuz. Biz de keza buradan aktarmaya çalışıyoruz. Kendisine şu anda ifade süreci devam ediyor. Yine bunu aktarmış olalım. Şimdi başa dönmek isterim. Bundan iki hafta öncesinde aslında Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen bir soruşturma başlatıldı. Aslında hikaye ve süreç 2023 yılındaki 6 Şubat depremine kadar dayanıyor. O dönem içerisinde afet bölgesinde evini barkını kaybetmiş insanlara destek olabilmek amacıyla bazı yardımlarda bulunmak istedi vatandaşlar. Keza hem barınma için hem de yaşama imkanları için yemektir, gıdadır gibi süreçlere destek olabilmek için yardımlar yapıldı. Bu yardım sürecindeki önemli noktalardan biri de aslında vatandaşın önemli derecede destek olduğu yerlerden biri de Ahbap Derneği'ydi. Bu destek o dönem içerisinde hem ünlü isimler ve ünlü simalar tarafından yapıldı hem de vatandaş tarafından yapıldı. Akabinde de aradan 3 sene geçti. 3 senenin sonunda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik bir soruşturma başlatıldı. 4 ana temel içerisinde değerlendirilen bir süreçten bahsediyoruz aslında ve sürecin en başında da Ahbap Derneği'nin başkanı olarak bilinen Haluk Levent'in tutuklanmasıyla karşılaştık. Akabinde de dün aslında sabah saatlerinde operasyonun 4. dalgası diyebileceğimiz ve nitelendirebileceğimiz bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerinin gözaltı işlemleri devam ediyor. Bugün içerisinde yine tekrar edelim. Adliyeye sevk işlemlerini bekliyoruz. Peki bu süreç neden 4 ana başlık altında toplanıyor ve neden 4 ana başlıkta değerlendiriliyor? Hemen ondan da bahsedelim. Şimdi deprem konutlarının yapılması için bazı Ahbap üzerinden bazı şirketlere önemli miktarda bağış paralarının aktarıldığı iddia edildi. Akabinde savcılığa göre ise bu taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Yani evini kaybetmiş olan vatandaşlar, enkaz altında belki yakınlarını kaybetmiş olan vatandaşların bu sürenin ardından yaralarını sarabilmesi için yapılacak o binalar ya da evler tamamlanmadığı iddia edildi. Ardından da bu kapsamda yine gözaltına alınan isimler oldu. Ardından bir şüpheli Yeliz Kaya ismini duyuyorduk biz dosya boyunca aslında. Bu ilk soruşturma başladığından beri Yeliz Kaya adını duymuştuk şüpheliler arasında. Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar konusu var. İddia o ki savcılığın iddiasına göre şüpheli Yeliz Kaya'ya çok sayıda taşınmazın devredildiği şirketler üzerinden beyan ediliyor. Ve bu hani 30'la 40 taşınmazdan bahsediyoruz burada, yüklü miktarlı taşınmazlardan ve bu nedenle de işlem yapılan bazı isimler var keza. Dernek çekleri, savcılığın Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de keza incelemeye giriyor. Yani bu çeklerin süreci de incelenen noktalar arasında yer alıyor. Keza ne demiştik? Haluk Levent dernek başkanı olarak adını duymuştuk. Keza iki hafta önce de tutuklanma süreci gerçekleşti kendisinin. Yine onun bağlantıları da inceleniyor. Bir de 13 gözaltının yanı sıra da 5 ismin ifadeye çağrıldığını söylemiştik. O 5 ismin 5'i de geldi. En son olarak da Elçin Sangun'un adliyeden çıktığını söyleyelim. Gülben Ergen sabah saatlerinde ifadesini verdi ve ayrıldı. Dün Mahsun Kırmızıgül geldi. Dakikalar önce Hayko Cepkin geldi. Kendisi hala adliyede ve hemen söylüyorum son olarak Uğur Cüncar da hala adliyede. Kendisi daha ayrılmadı diyelim. Bizler süreci tüm gün kameraman arkadaşım Onur Bal'la beraber aktardık diyelim. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım İbrahim Güneş.

0: İsrail ve soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun işlediği insanlık suçlarına son tepkide ABD'li ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan geldi efendim. Ruffalo sosyal medya hesabından Netanyahu'ya seslendi ve sen manyak bir katilsin dedi.
1: Soykırımcı İsrail ve yöneticilerine dünyadan tepkiler giderek

0: Giderek artıyor. Pek çok ülkede sokakların yanı sıra sanat, spor ve siyaset dünyasından ünlü isimler de sık sık Netanyahu ve hükümetine öfkelerini dile getiriyor. Sonuncusu ABD'li ünlü oyuncu Mark Ruffalo oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Kerim Han uzun zamandır İsrail ve ABD'nin hedefindeydi. Çünkü Netanyahu ve diğer bazı hükümet üyeleri hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardındaki en önemli isimlerden biriydi. ABD-İsrail cephesinin yoğun baskılarıyla Kerim Han görevden alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu da bundan memnuniyet duyduğunu gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu Mark Ruffalo bu paylaşımı görünce sinirlendi. Netanyahu'nun mesajını alıntıladı ve ona hitaben çok sert bir mesaj yayınladı. Kerim Han'ın görevden alınmasının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortadan kaldırmayacağını belirtti. Ruffalo mesajında adaletten kaçamazsın, tarihi de etkileyemezsin, sen manyak bir katilsin Benjamin Netanyahu, her zaman böyle hatırlanacaksın dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünkü temasları yoğun ve Trump Netanyahu'dan önce Ukrayna Başkanı Zelenski ile görüşecek. Aslında Yavuz Atalay da bize anlattı. Peki esas gündemde ne var diye sormak isterseniz şöyle söyleyelim. Ukrayna ve Rusya son haftalarda karşılıklı olarak saldırıları yoğunlaştırmıştı. Limanlar, petrol depoları ve dağıtım zincirleri gibi kritik hedefler vurulmuştu. Bu yüzden Zelenski'nin ABD ziyareti yakından takip ediliyor ve acaba bir çözüm olabilir mi soruları gündemde. İki ülke saldırılardan ciddi zararlar görüyor. Ukrayna son dönemde aldığı desteklerle Rusya'nın derinliklerinde 3000 kilometre içerideki hedefleri bile vurdu. Kiev sadece son 24 saatte Moskova bölgesine 390'dan fazla İHA fırlattı. Bazıları sivil binalarda hasara sebep oldu. Trump Zelenski görüşmesinde savaşın nasıl sona erebileceğine dair görüş alışverişi de yapılacak diye değerlendiriliyor. ABD Başkanı savaşı bitirmek için 1,5 yıldır çaba harcıyor. Bu süre içinde bazen Ukrayna bazen Rusya tarafı ikna edilmeye çalışılıyor. İddia göre şimdi gündeminde ihtilaflı kademeli olarak çözme formülü var. Beklenti Trump'ın Zelenski ile görüşmesinde havada ateşkes önereceği yönünde. Zelenski öneriyi kabul ederse Trump telefonla Putin'i arayacak. Sızan bilgilere göre Zelenski de Putin de havada ateşkes önerisine sıcak bakıyor. Öte yandan Moskova'dan yeni hamleler de var. Putin orada personel sayısını 2.426.130'a çıkaracak. Kararnameyi imzaladı. Karar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Bu hamle bir yandan da savaşın daha da uzayabileceğine dair işaret olarak değerlendiriliyor. Героически сражаются участники
2: специальной военной операции. Almanya hem siyasi hem de askeri anlamda çalkantılı bir dönemden geçiyor. Yapılan son araştırmalarda Almanya halkının %70'i orduya güvenmediğini söylüyor. Eğer ülkeyi savunmak durumu olursa bu ordu bizi savunamaz görüşündeler.
3: Yıllardır ABD'nin güvenlik şemsiyesi altındaydılar. Ukrayna Savaşı Avrupa'ya acı bir dersi hatırlattı. Pek çok ülke savunma harcamalarını artırdı, ordularına yatırım yaptı. Almanya da o ülkelerden biri. Ancak Alman halkı ordunun caydırıcılığına inanmıyor. YouGov tarafından yapılan bir ankete göre Almanların %70'i ordunun muhtemel bir saldırı karşısında ülkeyi koruyabileceğine güvenmiyor. Savunma bütçesinin 2029'a kadar 153 milyar avroya çıkarılması ve asker sayısının artırılması hedefleniyor. Halk ise vergi artışına, kamu kesintilerine ve ek borçlanmaya kesin bir dille karşı çıkıyor. Yeniden gündeme gelen zorunlu askerlik tartışması ise hayat pahalılığıyla boğuşan gençlerin tepkisini çekiyor. Güvenlik tartışmalarının gölgesinde Berlin yönetimi derin bir siyasi krizle de karşı karşıya. İnsanın son kamuoyu araştırmasına göre Başbakan Friedrich Merz'in performansını başarısız bulanların oranı %75'e yükseldi. Koalisyon hükümetinden memnun olmayanların oranı ise %74'e ulaştı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %28 oyla anketlerde birinci sıradaki yerini koruyor. Siyasi baskı altındaki Başbakan Merz, kabine değişikliğiyle kan tazelemek istese de beklemediği bir darbe aldı. Almanya basını Başbakan'ın bu karar karşısında şaşkına döndüğünü yazdı. Hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birliği Partisi ise krizin kısa sürede çözüleceğini savunarak ortamı yumuşatmaya çalıştı. Unabhängig davon wer die nächste Bundesregierung.
1: Şimdi Türk turistlerin gözde tatil rotalarından birisi Karadağ efendim. Vize uygulamasını yine değiştiriyor. Zira Karadağ Avrupa Birliği üyesi olmak istiyor ve bu yüzden de atması gereken bazı adımlar var. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Karadağ Avrupa

0: Birliği müzakereleri çerçevesinde alındı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım'a itibaren vize uygulanacak. Karadağ Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerini yürütüyor ve bu kapsamda kendi vize politikasını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Son karar müzakerelerde 24. faslın kapatılmasını sağlayacak. Uygulama Türkiye'nin yanı sıra Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarını da etkiliyor. Japonya bir kez daha şiddetli depremle sallandı. Ülkenin güneyinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı ama sonrasında uyarı kaldırıldı. Depremin merkez üssü Kumamoto eyaletiydi. Sarsıntı yerel saatle 16.27'de, Türkiye saatiyle 10.27'de meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti sarsıntı. Deprem geniş bir bölgede oldukça şiddetli hissedildi. Binalar beşik gibi sallandı. Mağazaların raflarındaki ürünler yerlere saçıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına ve güvenlik kameralarına yansıdı. Çöken binalar ve yaralılar olduğu bilgisi var. En az 50 kişinin yaralandığı tahmin ediliyor. Deprem sonrası bir alışveriş merkezinde ise patlama yaşandı. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Alevler daha sonra kontrol altına alındı. Bir alışveriş merkezinin ise çatısı çöktü. Çok sayıda kişi çatının altında kaldı. Japon polisi patlamada çok sayıda kişinin öldüğünü tahmin ediyor ancak sayı paylaşmıyor. Yine çok sayıda kişinin de kayıp olduğu iddiaları var. Büyüklüğü 6,1'i bulan artçı sarsıntılar da yaşandı. Bölgedeki kontrol çalışmaları da sürüyor. En az 48 bin ev elektriksiz kaldı. Kumamoto kentindeki havaalanında da uçuşlar durduruldu. Bölgedeki nükleer santralde ise sorun yaşanmadığı açıklandı. Bazı yollar kullanılamaz hale geldi. Sarsıntının ardından yapılan tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te ise bıçaklı bir saldırgan dehşet saçtı. Olay Paris'teki Klişe Meydanı yakınlarında yaşandı. 30'lu yaşlardaki erkek saldırgan iki bıçakla etrafa doğru koşturup saldırdı. Biri hamile kadın olmak üzere 3 kişiyi yaraladı. Polis saldırgana müdahale etti. Olay yerinde gözaltına aldı. Yaralı 3 kadın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının sebebi ise açıklanmadı. Balkan ülkesi Bosna Hersek'te Mostar Köprüsü geleneksel atlayışları bir kez daha yapıldı efendim. 460.sı düzenlenen yarışlarda 34 sporcu nehrin soğuk suyuna kendini bıraktı.
1: (Gülüyor) 460. geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları düzenlendi. Onlarca sporcu kendini serin suya bıraktı. Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kenti renkli anlara sahne oldu. Batı Balkan ülkelerinden 34 sporcu katıldı. Osmanlı mirası tarihi Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışı için bir araya geldiler. Kendilerini yaklaşık 25 metrelik yükseklikten Neretva Nehri'ne bıraktılar. Mostar Köprüsü'ndeki geleneksel atlama yarışmalarını binlerce kişi izledi. Mostar'da 460 yıldır devam eden geleneksel atlayışların başüstü kategorisinde Ewald Krnić birinci oldu. Aynı kategoride yarışan Dino Bayrik ikinci, Ahmet Stupat ise üçüncülük elde etti. Dik atlayış kategorisinde Igor Kazic birinci, Harun Baygoric ikinci, Vanya Goloş da üçüncülüğü elde etti.

0: Şimdi polis ekipleri bir yerde uygulama yapıyorsa durun efendim. Zira hani kaçmaya kalktığınızda aslında mutlak sonu sadece birazcık ertelemiş oluyorsunuz ve yakalandığınızda çok daha ağır bir cezayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Kayseri'ye götüreceğim sizi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü. Ekiplerden kaçmaya çalıştı ama bir süre sonra kıskıvrak yakalandı. Kendini savunmaya çalıştı. Yok fark etmedim, görmedim vesaire diye ama aslında alkollü olduğu için polislerden kaçmaya çalışmıştı. Peki sonra ne oldu? Sürücüye tam 602 bin lira ceza kesildi.
1: Polisin dur ihtarına uymadığı kaçmaya başladı. Kaçmanın bedeli ağır oldu. Kayseri'de trafik polisleri denetimdeydi. Bir sürücü ekiplerin dikkatini çekti. Denetim noktasında durdurulmak istendi ama sürücü durmak yerine gaza bastı ve kaçmaya başladı.
2: Bir saniye, bir saniye. Tabii. Gel, tabii.

0: Bir tane de şuna bitti.
1: Kısa süren kovalamacanın ardından sürücü durduruldu ve 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine daha önceden el konulduğu öğrenilen sürücüye 602 bin TL idari para cezası yazıldı. Sürücünün ehliyetine 2037 yılına kadar el konulurken muayenesiz ve sigortasız olan araçta trafikten men edildi. Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
0: Şurası.
2: Yine mi 6 sene önce?
0: 1 saniye.
3: Bu arada görüntülerden fark etmişsinizdir. Hani yakalanan sürücünün kullandığı aracı satsa muhtemelen o cezayı ödeyemeyecektir diye düşünüyorum. 602 bin lira gerçekten çok yüksek bir ceza ve bu yüzden de hani zaten alkollü araç başına geçmeyin ama polisten kaçmak gibi saçma şeyler de yapmayın. Ya bir şey işliyorsanız yani bir suç işliyorsanız cezanızı paşa paşa çekin ya da hani böyle cezalarla karşı karşıya kalmamak için hiç o suçları işlemeyin diyelim. Şimdi enteresan bir haber var efendim. Belki de bir taksinin hayatı boyunca görebileceği en ilginç sahneden bahsediyoruz. Şöyle düşünün mesela direksiyondasınız, araca biniyorlar Ankara'dan. Bizi Giresun'a götür diyorlar. Şimdi normalde sürücü olarak aklınıza ne gelir? Giresun Caddesi'nde bir yere gidecekler herhalde, yakın mesafe gideyim falan diye. Fakat araca binenler diyor ki yok yok, il olan Giresun'a doğru sür diyor. Ankara'dan Karadeniz'e doğru bir yolculuk başlıyor. Peki bu sırada sürücünün kafasında hangi soru var? Ya koca yola çıktık ama bu işte acaba yolcular parayı ödeyebilecekler mi? Kaygı yüklü bir yolculuk yapılmış efendim, izliyoruz.
4: Toplam 28.591 lira tuttu. Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
5: Ankara'da başlayan taksi yolculuğu kilometreler sonra Karadeniz'de sona erdi. İki yolcu taksi şoföründen rotayı Giresun'a çevirmesini istedi. Başkentten Karadeniz'e uzanan yaklaşık 700 kilometrelik yolculuğun taksimetre bedeli ise 28.591 lira oldu.
4: Sırada beklerken bir bay yolcu geldi. Giresun dedi. Ben de tabii Giresun deyince biraz 2 kilometre ilerimizde Giresun Caddesi var. Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime. Ve direkt Giresun Caddesi'ne sürdüm, yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. Efendim yardımcı olayım, inmek istediğiniz yer burası mı? Caddeye geldik dedim, hedefe ulaştık dedim. Onlar da biz Giresun'a gideceğiz beyefendi dedi. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Ya dedim çok uzun mesafe, 7-8 saatlik, 10 saatlik bir yol, 700 kilometrelik bir yol. Ciddi misiniz diye sordum. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geldi.
5: Her şey başkentte sıradan bir mesai gününde başladı. Taksiye binen iki yolcu tek kelimeyle Giresun dedi. Şoför de bunu Giresun Caddesi olarak anladı ve aracı o yöne sürdü. Ancak yolcuların kastettiği yer bir cadde değil, Karadeniz'deki Giresun iliydi. İlk şaşkınlığını atlatan taksi şoförü direksiyonu Karadeniz'e çevirdi ve uzun yolculuk başladı.
4: Yolda bana yemeğimi söylediler. Ondan sonra bana çok güzel davrandılar. Hatta akşam gece 1'de sağ salim Giresun'a ulaştım. Orada da beni ağırladılar, misafir ettiler.
5: Saatler süren yolculukta yaklaşık 700 kilometre kat edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Giresun'a ulaşıldı. Taksimetre tam 28.591 lirayı gösterdi. Yolcuların kendisine yol boyunca çok iyi davrandığını anlatan taksi şoförü, yemeğinin ısmarlandığını ve Giresun'da misafir edildiğini söyledi. Şoför, meslek hayatında ilk kez böyle bir yolculuk yaşadığını belirtti.
3: Şimdi efendim biz biraz artık boomer kuşağı olduğumuz için gençler challenge diyor buna. Yani meydan okuma diyebiliriz. Ve özellikle sosyal medyada saçma sapan meydan okumalar var. Ve bunları da kimi zaman deneyenlerin başına talihsiz olaylar da gelebiliyor. Bu haber de öyle mi bilmiyorum ama haberin de akamını görür görmez aklıma bu meseleler geldi. Zira 15 yaşındaki bir genç elindeki şişeden kolonya döküyor. Sonra çakmağı çakıyor. Ve tabii bir anda alev topu haline geliyor. Vücudun yaklaşık %25'i yanmış. Babası da o anları anlatıyor.
6: 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Önce kolonya ile oynadı, ardından çakmakla. Sosyal medyada izlediği video adeta kabus oldu.
7: Sosyal medyada alkol oranı değişik olan bir takım kimyasallarla onları yakarak bir şey olmuyor diye videolar çekiliyor. Çocuklar da buna benzer işler yapmaya çalışırken çok kötü yanıtlarla bize getiriliyorlar.
6: İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 3 çocuklu bir ailenin ortağı

0: Önce çocuğu olan 15 yaşındaki mağdur, iddiaya göre abisinin kuaför dükkanındayken elindeki şişeden ellerine kolonya döktükten sonra çakmağa çakınca bir anda alev aldı.
1: Kolonya kutusuyla oynarken elinde çakmağa çakınca alev alıyor, bidon ikiye ayrılıyor, patlıyor bomba gibi.
0: Alevlere teslim olan çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etti. Sonrasında hastaneye kaldırılan çocuk Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi. El, yüz ve kollarında yanıklar oluşan çocuğa anında müdahale yapıldı.
1: Patlayınca her tarafına bir yayılıyor. Yanık oluşuyor. Elbiseler vücuduna yapışıyor.
0: Yanık tedavi merkezinde takip edilen hastanın elleri, yüzü, kolları ve karnında %25 oranında yanık olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen tedavilerin ardından taburcu edildi.
2: Sönmeyebiliyor. Söndürmek de, alkol yanığını söndürmek de zor. Çocuklar yanmanın ötesinde belki ömür boyu sakat kalacak bir duruma da sürüklenebiliyorlar. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor.
3: Kayseri'de yaşayan 77 yaşındaki Türkan Aktaş, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı efendim. Gökyüzünde süzüldü, keyifli dakikalar yaşadı. Yaşına meydan okuyan Aktaş'ın görüntüleri sosyal medyada da hem büyük hem ilgi çekti hem de beğeni topladı.
4: Yaşına meydan okuduğu gökyüzünde süzüldü. Paraşütle havalanan Türkan teyze görenlerin yüzünü güldürdü.
5: Çok güzel, şahane, şahane. Oh, mis gibi.
4: Kayseri'de yaşayan 77 yaşındaki Türkan Aktaş, yamaç paraşütüne merak saldı. Hayatında unutamayacağı dakikalar yaşadı. Yamaç paraşütü pilotuyla beraber Ali Dağı'ndan havalanan Türkan Aktaş gökyüzünde keyifli anlar yaşadı. Paraşüt pilotuyla arasında geçen diyaloglarsa yüzleri güldürdü.
6: Vay kurban olurum vay!
4: Bir süre havada kalan ikili daha sonra başarılı iniş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler de büyük beğeni aldı.
3: Şimdi evlilikleri ilginç hale getirmek için de bir çaba var ve zaman zaman da haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle de ilginç hale getirenler haber konusu da oluyor efendim. Rize'ye götüreceğim sizi. Dünya evine giren bir çift düğün salonu yerine voleybol sahasını tercih etti. File kurdu, voleybol oynamaya başladı. Davetliler de alkışlarla kendilerine destek verdi. Spor yaparken başlayan aşkları düğün salonunda renkli görüntülere sahne oldu.
4: Aşkları voleybol sahasında başladığı düğünle taçlandı. Genç çift tanışma hikayelerini düğün salonuna da taşıdı ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı. Rize'de dünya evine giren çift düğün salonuna file kurdu, ardından voleybol oynamaya başladı. Davetliler önce şaşırdı ama daha sonra alkışlarla destek verdiler. Çiftin düğün salonundaki voleybol oynadığı anlar sosyal medyada paylaşıldı ve büyük beğeni aldı.
7: Arkadaşlarımıza bir ömür mutluluklar diliyoruz.
3: Ne diyelim, bir yastıkta kocasınlar. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde doğa için örnek bir proje hayata geçirildi. Üniversite bünyesinde yürütülen sıfır atık çalışmaları sayesinde 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. 1200 ağacın kesilmesinin de önüne geçildi.
4: 76 ton atık geri dönüştürüldü, doğa nefes aldı. 1200 ağacın kesilmesi önlendi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Depolarda ayrıştırılarak biriktirilen yaklaşık 70 ton kağıt ve 6 ton plastik atık geri dönüşüm tesislerine gönderildi. Gerçekleştirilen bu anlamlı geri dönüşüm hamlesi, çevreye sağlanan devasa tasarruf rakamlarıyla dikkat çekti. Yapılan çalışmalar sayesinde 1200 ağacın kesilmesi önlenirken 1 milyon 855 bin litre su tasarrufu sağlandı.
8: Bu tarz uygulamalar üniversitemizin sıfır atık felsefesine verdiği önemin bir tezahür olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortak evimiz olan dünyada sıfır atığın geleceğimiz olduğuna dair inancımız tamdır ve bu alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
4: Kazanımlar sadece su ve ağaçla sınırlı kalmadı. Proje sayesinde 321 bin kilowatt saat enerji ve 15.624 litre petrol tasarrufu elde edildi. Ayrıca 266 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazının atmosfere salınması da engellendi.

Şimdi zaman zaman yoğun gündemde biraz gölgede kalıyor ama özellikle Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen bu sıfır atıkla mücadele meselesine herkesin omuz vermesi gerekiyor. Ağaç yaşken eğilir misali de bu konuda hem anne babalara hem de eğitimcilere büyük bir anlamda görevler de düşüyor. Çünkü çocuklar bu işe merak sardılar. Özellikle bu doğa projesiyle beraber hani o pet şişelerin atılması, birer lira kazanılması belki para çok büyük değil ya da önemli değil ama bir heyecan kattı, bir ivmelenmeye sebep oldu ve bu yüzden de hani gerçekten alkışlanacak bir proje olarak karşımızda. Hani üniversitelerde, liselerde, ilkokullarda bu meseleyi yaygınlaştırabilirsek ve toplumca biraz daha elimizi taşın altına koyabilirsek gerçekten doğanın korunması anlamında da büyük işler başarmış olacağız. Bu yüzden hani hep beraber sıfır atık meselesinde biz de gönüllü olarak bu mücadeleye destek vermeliyiz diyelim. Kısa bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan başlıklarla birlikte olacağız. Müzik.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: Vakıfbank sunar.
1: Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası faiz kararında enflasyondaki yavaşlamaya rağmen Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve yükselen petrol fiyatları Fed'in kararını zorlaştırıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in 28-29 Temmuz'da yapılacak toplantısında politika faizini %3,5-3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Ancak İran-ABD gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler sebebiyle yükselen petrol fiyatları enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri arttırdı. Piyasalarda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi öne çıksa da enerji fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle yeni bir faiz artışı ihtimali de masada bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran ayında yıllık enflasyon %3,5'a gerileyerek beklentilerin altında kalmıştı. Enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyonu yavaşlatırken çekirdek enflasyon ise hedefin üzerinde kalmayı sürdürdü. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatları birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin ortalama fiyatı da galon başına 4 doların üzerine çıktı. Ekonomistler Fed'in Temmuz toplantısında faizleri değiştirmemesi gerektiğini söylüyor. Böyle bir beklenti paylaşıyorlar. Yangın güvenliğinde yeni teknolojiler tanıtıldı. Yaşam güvenliği çözümleri sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

0: Yangın algılama teknolojileri yeni nesil çözümlerle buluştu. Yangın güvenliği alanındaki yeni nesil teknolojiler de görücüye çıktı.
1: Yangın algılama, diğeri sesli tahliye, acil yönlendirme ve acil aydınlatma ürünlerini barındıran

0: Sancaktepe kampüsünde düzenlenen yaşam güvenliği çözümleri lansmanında yangın algılama sistemlerinde geliştirilen yeni teknolojiler tanıtıldı.
1: Panasonic firması Türkiye'yi bir satış pazarı olarak görmüyor. Panasonic için Türkiye aslına bakarsanız stratejik çok önemli bir pazar, çok önemli bir ortak. Türkiye üzerinden bizim Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya satışlarımız çok çok önemli.
0: Etkinlikte erken uyarı sağlayan akıllı yangın algılama çözümleri, bina güvenliğini artırmaya yönelik sistemler ve sektördeki güncel gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.
1: Yakın zamana kadar yangın algılama sistemleri olarak isimlendiriyorduk. Şimdi yaşam güvenliği sistemleri olarak biz ismini güncelledik bu kanalın. Çünkü gerçekten hayati önem taşıyan ürünler.
0: Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği lansmanda geleceğin yaşam güvenliği çözümleri ve yangın güvenliğinde dijital dönüşüm de ele alındı.
2: Türk şirketlerine Avrupa Birliği'nin dev kamu alımlarında pazara erişimini kolaylaştıracak düzenleme meclisten geçti. Yeni düzenlemeyle Türk firmaları Avrupa Birliği'nin korumacı uygulamalarından olumsuz etkilenmeyecek ve bu durumun önüne geçilecek.
3: Pandemi sonrası dünyada yükselen korumacı ticaret politikaları Avrupa Birliği'nin kamu alımları sistemine de yansıdı. Avrupa Birliği 2022 ve 2023 yıllarında yürürlüğe koyduğu düzenlemelerle birlik dışındaki ülke firmalarına yönelik yeni kısıtlamalar ve bildirim yükümlülükleri getirdi. Bunun üzerine Türk şirketlerinin Avrupa pazarındaki rekabet gücünü korumak amacıyla mevzuat değişikliğine gidildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle Türk şirketlerinin yaklaşık 2 trilyon avroluk Avrupa Birliği kamu alımları pazarındaki konumu güçlendiriliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı'na Avrupa Birliği üyesi ülkelerin firmalarına ve AB menşeli ürünlere mütekabiliyet esasına göre belirli hak ve avantajlar tanıma yetkisi verildi. Bu sayede Avrupa Birliği'nin Türk şirketlerine yönelik olası kısıtlamalarına karşı karşılıklık ilkesi çerçevesinde adım atılabilecek. Düzenlemenin temel hedefi Türk üreticilerinin Avrupa Birliği pazarına erişimini korumak, ihracat gücünü artırmak ve kamu ihalelerinden daha fazla pay alımlarını sağlamak. Avrupa Birliği'nin yıllık kamu alımları pazarı yaklaşık 2 trilyon avro büyüklüğüne ulaşırken bu alanda 250 bine yakın kamu kurumu alım gerçekleştiriyor.
2: Kısa bir mola rica edelim. Saat başında birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Bir takım ünlü isimler de ifadeye çağrılmıştı biliyorsun. İşte ney? Duayen gazeteci. Benim ne kadar namuslu olduğumu bilen Türkiye'deki 3 kişiden birisin Yılmaz diye ağlayan, depremde ağlayıp ekranda depremde Ece Üner'le beraber, o da enteresandır, Ahbap soruşturmasında ifadesine başvuruldu. Ece Üner'le ekranda ağlayıp depremde reklam arasındaki kameralarda kayıttaydı, bakın tesadüfe, kahkahalar atanlar. Uğur Dündar'dan bahsediyorum. İşte Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, bunlar rezaletle anılmaktan esef duyuyorum falan. Kandırıldım, bu, çok üzgünüm falan.
2: Evet, ha? Bunu bence şu, ben ifadene hiç takılmıyorum. Samimi söyleyeyim. Öyle kandırıldım, böyle geldi, böyle gitti. Zaten işte bilmiyorum, hiç benim umurumda değil. Anam ne demiş? Bir tek bir tanesi vardı, hatırlamıyorum. O da çok önemli değil aslında. Ama izleyici bilsin diye hatırlatıyor bir cümle. O da şu. Hani verdin mi? Vermedim kardeşim.
1: Evet.
2: Niye millete ver dedin?
1: Evet.
2: Sen niye vermedin?
1: Ben biliyordum bunun dolandırıcı olduğunu diyor.
2: Ulan bak bu...
1: Vermiyorsundan kasıt yardım etmiyorsun.
2: Ha, tabii.
1: Nakdi yardım yapmıyorsun. Evet.
2: Profilinde normalde verecek gibi görünüyor ama... Tamam. Tamam, vermiyorsun. Ama çıkıyorsun. Bir video çekiyorsun. İnsanların acıları var.
1: Evet.
2: Çok üzüldüm. İsim vermeden. Bre Alçak. Evet. Sanatçı.
1: Evet.
2: Virgül. Ünlemiş hali.
1: Evet.
2: Ya arkadaş, niye sen vermiyorsun da ver diyorsun? Kutuplaştırıyorum işte. O zaman sen alçak bir insansın. Normal değil seninki. İhanet bu ülkeye.
1: Şimdi efendim.
2: Bak kutuplaştırdım.
1: Kendileri yardım yapmayıp.
2: Verin ama.
1: Bu dolandırıcılık verin. Çetesi için kitlesinden yardım istemelerinin tabii. Yanında. Benim canımı acıtan ikinci bir nokta. Bu ekibin tamamının ifadeye çağrılması.

0: Tamamının burada devlet yok yaygarası yapmalarıydı.
1: Tabii.
0: Burada devlet yok yaygarasını depremde iliklerimize kadar hissettik. Bu aşağılık alçaklar korosunun ifadelerini. Ama mesela bugün yıl dönümü olan Manavgat yangınında da aynı alçaklar korosu sahnedeydi. O yangınlarda bunlar hep başroldeydi. Tabii. Help Türkiye, değil mi? Tabii. Help Turkey. Tabii. Bize yardım edin. İspanya'dan 5 kişilik yangın tabii söndürme ekibi gelmiş, günler sonra ilk kez umutluyum. Ha mesela bu vardı bak, ilk kez rahat uyuyorum falan. Dünya yardım edin, biz çaresiziz.
1: Şöyle bir gerçek var, hepsini toplayıp bir araya getirdiğimizde hangi nesnebi gayri sahi çıkıp da benim ülkemle ilgili böyle acziyet içerisinde dünya göstermeye çalışır. Ülkemi acziyet içerisinde olmaya
0: çalışır. Aynı aktörler ahbap korosu olarak karşımıza çıktı.
1: Ben kutuplaşıyorum arkadaşım.
0: Aynen bu zihniyetle.
1: Senle ben karşılığım. Eski karşılığım. Ben ülkemi seviyorum hocam ya.
0: İşte bu.
1: Evet.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi sıcaklık yükseliyor tüm yurtta. Sıcaklığın yükseldiği bir periyot içerisindeyiz ama nasıl? Güney bölgelerimiz yükseliyor. Kuzey öyle değil çünkü bugün öğleden sonra Karadeniz'in kuzey üzerinden geçecek bir soğuk cephe var. Tabii bu soğuk cepheye bağlı olarak Türkiye'nin kuzey kesiminde Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar tekrar azalacak. Yine yarın bugünden bir 4-5 derece daha serin olacak. O yüzden bugün günün en sıcak saatinde haftanın sıcak gününü yaşayacağız ama yarın tekrar kuzey bölgelerimizde bir serinleme yaşanacak. Fakat güney öyle değil. Bu soğuk cepheden güney bölgelerimiz çok fazla etkilenmeyecek. Güneyde yine yüksek sıcaklık trendi devam ediyor. Ege'de 40 derece bandındayız. Akdeniz'de 40 derece bandındayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yine aynı şekilde 40 derece bandındayız. Hatta bazı illerde 40 derecenin üzerindeyiz. Aydın, Antalya, Şanlıurfa ve Diyarbakır bugün gölgede. Günün en sıcak saatinde 41 derece. Bu rakam güneş altında çok daha fazla hissedilir. Saat 11-16 aralığı kritik o yüzden. Sıcak alarm verilen Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öğle saatlerine dikkat. Hafta boyunca da bu risk devam edecek. Olabildiğince öğle saatlerini böyle gölgede, serin yerde, klimalı ortamda geçirmekte fayda var. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları daha fazla risk altında. Onlar sıcağa daha dayanıksız çünkü ama herkese etkileyecek rakamlar bunlar. Termometrenin gölgede 40-41 dereceyi göstermesi demek güneş altında çok daha fazla hissedilmesi anlamında.

anlamına geliyor. Hissedilen sıcaklık açısından İstanbul ve Adana bugün biraz kritik. Çünkü İstanbul'da termometre aslında 32'yi gösterirken bağıl nem çok yüksek, %48 seviyesinde. Hissedeceğimiz sıcaklık bugün İstanbul'da 35 derece olacak. Biraz daha boğucu bir rakam. Adana'da da termometre 38'i gösterirken Adana 40 hissedilecek bağıl nem sebebiyle, o yüzden aman dikkat. Bir yandan rüzgarlıyız da Ege'de, Çanakkale çevresinde, İç Anadolu ve Akdeniz'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli, Poyraz esiyor. Yarın ve Perşembe günü, hatta Cuma günü Poyraz giderek daha da kuvvetlenecek. Bu durum tabii ki bir yandan da orman yangını riski açısından da olumsuz bir durum oluşturabilir. Antalya Kaş bölgesinde bir orman yangını başladı bugün. Rüzgar olumsuz bir parametre olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü orman yangınını dağıtıcı, geliştirici bir etkisi var. Umuyoruz en kısa sürede kontrol altına alınacaktır diyelim ve yarının tablosuna hemen bakalım. Şimdi Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçiyor olacak. Sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, ama soğuk cephe etkisini yarın kuzey bölgelerimizde hissedeceğiz. Ve cephe geçişinin ardından konvektif hareketle birlikte gök gürültülü sağanaklar Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesinde kendisini hissettirecek. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde yarın yağmur var. Kısa süreli ve hafif sağanaklar en fazla Samsun, Ordu çevresi yağış alacak. Bu illere biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında çok daha hafif, çok daha lokal sağanaklar halinde görülecek. Yarın rüzgarlıyız biraz daha. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde Poyraz saatte 60-65 km hızla kuvvetli esecek. Sonrasında Perşembe'nin tablosu yine çok benzer bir tablo. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar var. Diğer bölgeler bolca güneşli. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz ve İç Anadolu'da rüzgar yine kuzey yönlerden kuvvetli esiyor olacak. Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm artarak devam edecek. Özellikle Batman çevresinde termometreler gölgede 43 dereceyi gösteriyor olacak. Aman dikkat, kalp, tansiyon, şeker hastaları açısından ciddi sağlık problemleri oluşturabilir, ama gençler için de güneş çarpması ihtimaline dikkat, organ kaybına kadar giden süreçlere sizi götürebilir. O yüzden bu süreçte sıvı kaybı çok önemli. Hafif beslenin, bol su tüketmeyi unutmayın diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Biraz önce de söyledim. Bağıl nem yüksek. %48 seviyesinde. O yüzden bugün İstanbul'da havayı 35 derece hissedeceğiz. Sadece gölgede bir sandalyeye yaslanıp sakince oturduğumuzda 35 hissedeceğiz hava sıcaklığını. Güneş altına çıktığımızda çok daha fazla hissedebiliriz. Ya da bir koşturmacalı iş içerisindeysek daha da fazla hissedebiliriz. O yüzden aman dikkat, kritik bir gün sıcaklık açısından. Yarın ve Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak ve yarın 30 derece hissedilecek. Dolayısıyla hissedilen sıcaklıkta da 5 derecelik bir düşüş yarın bizi bekliyor. Perşembe günü de sıcaklıktaki düşüş sürecek, 29 dereceye inecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı tıpkı İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da 2-3 derece birden azalacak. Son olarak İzmir rüzgarlı bugün, bolca Poyraz esiyor. Kuzey yönlerden kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 km hızla. Yarın ve Perşembe günü de hava güneşli, açık ve aşırı sıcak geçmeye devam edecek, ama neyse ki rüzgar var. Ama sıcaklık o kadar yüksek ki kuzeyli rüzgarın rahatlatıcı etkisi bile tam anlamıyla havayı serinletmeye yetmeyecek Ege'de, Akdeniz'de. O yüzden yine serinde, gölgede kalmaya devam. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türksel gücünde 5G. Gelecek seninle gelecek. Gelecek seninle gelecek.
6: İstanbul Medipol Üniversitesi.

0: Birazcık erken başlıyoruz 17 yayını efendim. Zira sizi başkent Ankara'ya götüreceğim. Irak Başbakanı Ali Zeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılanıyor. Türkiye-Irak ilişkilerinin geliştirmesi anlamında önemli bir ziyaret olduğunu söyleyebiliriz. Hem siyasal anlamda Irak'ın toprak bütünlüğü ve mücadelesi gündemde olacak. Hem de aynı zamanda enerji anlaşmaları gibi gündemlerimiz var. Peki karşılamada neler oluyor? Hangi detayları bizimle paylaşabilirler? Ankara'ya gidelim hemen. Mustafa Daşlan'dan detaylar alalım.
1: İbrahim Güneş, Ali Zeydi az önce makam aracından indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ali Zeydi'yi karşıladı. Şimdi 15 Temmuz anıtının bulunduğu tören alanındayız. O tören alanında iki lider yavaş adımlarla kendileri için hazırlanan alana geçtiler. Birazdan iki ülkenin ulusal maçları çalacak. Daha sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ali Zeydi tören kıtasını selamlayacaklar. Tören kıtası selamladıktan sonra da tabii Cumhurbaşkanlığı külliyesine doğru geçilecek. Aynı zamanda da Ali Zeydi'nin oğluna şu anda top atışları gerçekleştiriliyor Cumhurbaşkanlığı külliyesinde. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet başkanlarını hep bu alanda karşılar ve bu karşılamalar sırasında da tören gereği bu noktada top atışları gerçekleşiyor. Başkent semalarında top atışları yapılıyor şu anda. Birazdan top atışları sona erecek. Daha sonrasında da devlet liderleri artık tören kıtasını selamlamaya başlayacaklar. Tabii kritik bir zirve. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğiyle devam ettiriyor. Gündemde önemli konular var. Özellikle Irak ve Türkiye arasında yeni aslına bakarsanız işbirliği anlaşmalarının da imzalanması bekleniyor. Hem izleyenlerimize hem de dinleyenlerimize bu konuyla alakalı detayları da paylaşalım. Burhanettin Duran sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşım yapmış ve Zeydi'nin Ankara ziyaretini duyurmuştu. O mesajın içerisinde özellikle güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma ile su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasında ilişkilerle alakalı çok kapsamlı anlaşmaları imzalanacağını söyledi İletişim Başkanı Burhanettin Duran.

İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şimdi tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi artık tören kıtasını selamlayacaklar. Tabii iki ülke arasında önemli anlaşmaların bugün itibariyle imzalanmasını bekliyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran daha öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve anlaşmalara imza atılacak demişti Burhanettin Duran. Bu noktada ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirileceğini, daha sonrasında da ortak anlaşmalara imza töreninin yapılacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Irak Başbakanı Ali Zeydi ile beraber kameralar karşısına geçeceğini bir kez daha izleyenlerimize ve dinleyenlerimize belirtelim. Şimdi ağır adımlarla Turkuaz Salı üzerinde Zeydi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilerliyorlar. Birazdan tören kıtası selamlanacak. Tören kıtasında şu anda Ali Zeydi kendisi için ayrılan noktaya geldi. İlk selamını verdi. Birazdan tören kıtası selamlanacak. Tabii ikili anlaşmalar noktasında

0: aslında önemli dikkat çeken meselelerden bir tanesi güvenlik konusu İbrahim Güneş. Biliyorsunuz terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi doğrultusunda önemli adımlar atılmış. Özellikle terörsüz bölge noktasında Irak burada Türkiye için kritik noktadan bir tanesi ve Irak Başbakanı az önce tören kıtasını da selamladı. Güvenlik meselesi diyoruz. Güvenlik meselesi neden terörsüz bölge hedefi, terör örgütü PKK'nın ilk silah bıraktığı yerdi Irak hatırlarsanız. Bu noktada tabii sahadaki son durum ele alınacak olan başlıklardan bir tanesi. Bunun haricinde terör örgütü PKK'nın silah bırakması özellikle Irak'ın bütünlüğünün sağlanabilmesi açısından da önemli bir adımdı. Türkiye sadece kendi içerisinde, sınırlar içerisindeki bir terörsüzlük hedefinden bahsetmiyor. Coğrafyanın tamamındaki bir terörün sona ermesinden bahsediyor. Şimdi heyetler arası görüşmeler yapılacak demiştim. Irak Başbakanı Zeydi aynı zamanda heyetle de selamlaşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hemen sıranın başındaki isimdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yine onun yanında. Diğer taraftan benim görebildiğim kadarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yine orada. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'ta, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yine heyetteki önemli isimler arasında. Baktığımızda çok kapsamlı bir heyetler arası görüşmenin gerçekleştirileceğini söyleyebiliriz. Az önce saymıştım, bir kez daha sayayım. Güvenlik alanında, ticaret alanında, enerji alanında, ulaştırma ve su yönetimi alanlarında yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Özellikle burada su yönetimi dikkat çeken başlıklardan bir tanesi. Keza ulaştırma da yine dikkat çeken başlıklardan bir tanesi. Su yönetimi dediğimizde tabii dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel faktörler göz önüne alındığında özellikle iki ülke arasında biliyorsunuz önemli iki nehir, Fırat ve Dicle'nin kontrolüyle alakalı bir dizi geçmişte de atılan adım vardı. Önümüzdeki günlerde acaba su yönetiminde Türkiye ve Irak yeni bir yol haritası mı izleyecek sorusu akıllardı. Tabii bu soruların cevaplarını Ali Zeydi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak basın toplantısında alacak. Diğer taraftan ulaştırma başlığı önemli başlıklardan bir tanesi. Yeni ticaret yolları üzerine dünyada bir arayış var. Şimdi geride kalan süreçte özellikle Hürmüz'de yaşanan gerilimle beraber aslına bakarsanız ticaret yollarının çeşitlendirilmesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha dünya kamuoyu tarafından anlaşıldı. Türkiye'nin kalkınma yolu projesi vardı. Bu kalkınma yolu projesiyle alakalı Irak ve Türkiye arasında bir dizi zaten anlaşma imzalanmıştı. Geçmişten de izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz hatırlar. Bu anlaşmalarda hangi aşamaya gelindiği, hangi adımların atılması gerektiği ya da hangi adımların önümüzdeki günlerde planlanabileceği üzerine de görüş alışverişi yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi. Şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak heyetiyle selamlaşıyor ve tanışıyor. Daha öncesinde Ali Zeydi Türk heyetiyle bir selamlaşma gerçekleştirmişti. Buradaki selamlaşmanın ardından da biz Ali Zeydi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısında göreceğiz. İki lider kameralara poz verecekler. Daha sonrasında külliyenin kapıları kapanacak. Heyetler kendi aralarında bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ali Zeydi baş başa bir görüşme gerçekleştirecekler. Heyetler arası görüşmelerinin de tamamlanmasıyla beraber artık ortak basın toplantısına geçilecek. Şu anda artık selamlaşma bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ali Zeydi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısı önünde bir kez daha tokalaştılar. Kameralara poz veriyor iki lider ve artık geri sayım başladı. Bundan sonraki süreçte baş başa görüşmeye geçilecek. Baş başa görüşmede az önce saydığım başlıklar, güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere pek çok başlık aslına bakarsanız ele alınacak. Burada ticaret meselesi yine önemli başlıklardan bir tanesi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması noktasında. Enerji alanı yine Türkiye'nin önem verdiği alanlardan bir tanesi. Enerjide biliyorsunuz sıfır dışa bağımlılık ilkesiyle Türkiye hareket ediyor ve enerji alanında da yeni bazı adımlar atılması bekliyor. Kapılar kapandı. Bir kez daha izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz için özetleyeyim. Irak Başbakanı Ali Zeydi Başkent Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden önceki adresi Anıtkabir oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozaresine çelenk bıraktı. Şu anda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'la beraber ikili görüşme başladı İbrahim'miş.
1: Mustafa Daşlı'na çok teşekkür ediyoruz. Elbette bu konuya dair konuşacağımız birçok mesele var.

0: Başlık var. Birazdan konuklarımızla konuyu ele alacağız. Hoş geldin diyoruz Irak Başbakanı Ali Zeydi'ye, misafirimize diyelim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda önemli mesajlar verdi. Kitlelerin algoritma faşizmine sıkıştırılmak istendiğini belirten Erdoğan, biz bu acı gerçekle Covid-19'da, orman yangınlarında, asrın felaketinde karşı karşıya geldik mesajlarını paylaştı. Ve özellikle de Ahbap soruşturmasına atıfta bulunup şunu söyledi. Deprem acıları üzerinden rant devşirmeye çalıştılar. Devleti küçük göstermeye çalıştılar ve bugün ortaya çıkan bilgi ve belgeler hangi operasyonların çekildiğini net bir biçimde gösteriyor mesajı verdi.
1: Sizlerin de çok iyi bildiği gibi günümüzde olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavram ise hiç şüphesiz hakikat oluyor. Biz bu acı gerçekle özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk. Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
0: Tahkimat nasıl yapılıyor manşetiyle 17 sohbetlerine geçiyoruz efendim. Konuklarımız var. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir.

0: ve Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar bizimle. Sayın Bilir'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. İletişim Şurası'ndan verdiği mesajları Sayın Acar'a da özellikle konuk Başbakan Ali Zeydin'in ziyaretini soracağım. Sayın Bilir, sizinle başlayalım müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bu dezenformasyon meselesi bir milli güvenlik meselesi. Biz bunu Covid-19'da gördük, işte yangınlarda gördük, aynı zamanda Asrın Felaketi'nde gördük. Bugün de Manavgat yangınının 5. yıl dönümü. Hatırlarsınız o dönemde de Help Turkey etiketleri açılmış ve Türkiye'ye müdahale edin diye mesajlar paylaşılmıştı. Bunların bir kısmının FETÖ'cüler tarafından yurt dışından organize edildiği ortaya çıkmıştı. Bu sosyal medya alanı ya da dijital platformlardaki mücadele nasıl bir mücadele? Siz nasıl okuyorsunuz Erdoğan'ın bu uyarılarını? Bir de şunu da altını çizmek istiyorum. Hani devlet yok, ahbap var denilerek başlatılan bu meseleyle Help Turkey etiketi arasında bir siz bağlantısallık görüyor musunuz? Hedef neydi?
1: Elbette bağlantısallık var. Bunu hem iç kaynaklı hem dış kaynaklı okumak mümkün. Önce dış kaynaklı olarak başladım. Uluslararası alanda devletler hem görünen hem görünmeyen gri alanlarda mücadele içindeler her an. Ve bunu özellikle Türkiye, İsrail kaynaklı, İran kaynaklı, Batı medyası kaynaklı dezenformasyonla daimi olarak mücadele ediyor zaten. Bunu da nasıl anlıyoruz? Sadece sosyal medyada değil, Batı merkezi medya organlarının yaptığı manipülatif haberler Türkiye'de bir şekilde belli taşları yerinden oynatma amacını her zaman bu amacı taşıyor. Dolayısıyla bu süre gelen bir tehdit olarak karşımızda. Ama eş zamanlı olarak içeride bununla alakalı bir zaaf oluştuğunu da düşünmek lazım. Zaten bence işin esas önemli tarafı burası. Düşman düşmanlığını yapacak da içeride benzer şeyler olduğunda önlem almak daha da zorlaşıyor. Neyi kastediyorum? Örneğin bir şarkıcıdan bahsedebiliriz. Tamamen kazandığı parayı, başarısını popülariteye bağlı olan, bağımlı olan bir karşımızda profil olduğunda bu kişinin siyasi meselelerde ne kadar bilgili olup olmamasına bağımsız olarak sırf popüler alanın sırtına binerek ondan bir şekilde fayda sağlama amacı taşıyabildiğini görüyoruz bazı insanların. Ve bu yaptığı şeyde ne oluyor? Sosyal medya zaten tamamen bir popülarite, suni bir popülarite üretmek üzere kurgulanmış bir alan. Haliyle vatandaş üzerinde bu şekilde belli çevreleri, belli kalabalıklara hitap edebilen insanların söyledikleri sözlerin belli anlamları olmaya başlıyor. Ama bunu bir tehdit haline getiren, bu kişiler bunu yaparken evet bir anlamda bir yanlış yapıyorlar ama bunu esas tehdit haline getiren iç siyasette muhalefetin buna siyasi bir anlam yüklemesi. Yani yıllardır biz özellikle 2016-17'lerden bu yana içeride hem FETÖ kaynaklı bir şekilde bunu görüyoruz hem de ana muhalefetin CHP'nin Kılıçdaroğlu ile beraber bu şekilde bu popüler olana sarılmak, popüler olana siyasal anlam yüklemek ve bunun üzerine mevzi kazanmak üzere sürekli suni gündemler yarattığını görüyoruz. Şimdi ve bundan fayda da sağlıyorlar sürekli. Yangın oldu örneğin, dediğiniz gibi Manavgat yangınları. Zaman zaman bunun bir terör meselesi olduğu da çıktı ortaya. Bir terör saldırısı olup olmayacağı meseleleri. Ortada ülkenin mücadele ettiği bir şey var. Burada bir zaaf göstermeye çalışarak bir şekilde o kalabalıklara hitap edebilen kişileri de araçsallaştırarak zaman zaman bu kişilerle belki de örgütlü olarak, bu zamanla çıkacaktır ortaya böyle bir şey varsa, vatandaşı galeyana getirme çabası sürekli karşımızdaydı. Ve biz bunu önemli önemsiz her gündemde yaşıyoruz. Dolayısıyla dışarıda bir ülkenin Türkiye'de içeride bu 5. kol faaliyetini yürütebilmesi için çok uygun bir ortam oluşuyor bir anda. Çünkü zaafı kendi içimizden göstermeye başlıyoruz bir anda. Bu tamamen muhalefetin sorumsuz siyaset anlayışından kaynaklanıyor. Yani Suriye'de operasyon yapıyoruz örneğin. Batı medyasında, Brüksel'de bir medya organının, bir düşünce kuruluşunun orada Türkiye'nin sivil hassasiyetini görmezden gelerek yaptığı operasyonu yorumlamasını ben anlayabilirim. Adamın amacı o zaten. Ama içeride buna meydan verecek şekilde gidip de Şebnem Korur Fincaycı ile fotoğraf paylaştığınızda o zaman siz bu dış operasyona ülkede dış operasyonu açık hale getiriyorsunuz kendi ülkenizi.
0: Tabii şimdi unutuyoruz ama işte Mehmetçi kimyasal silah kullandığı yalanından tut da Afrin'de hastane bombaladığı yalanına kadar bir sürü dezenformasyon içeren haberle boğuştuk ve bunlar da çanak tuttular. Şimdi Sayın Acar'la 17.30'da vedalaşacağız. Evet. Müsaadenizi rica edeceğim. Bu anlamda Sayın Acar, bu dezenformasyonla mücadele konusunda varsa bir yorum sizden de almak isterim. Mesela bugün Manavgat yangınlarının 5. yıl dönümü. O dönem işte Türkiye'ye müdahale çağrısı yapılıyordu. Bugün işte insanlar 4 yıldır evlerinde huzurlu oturuyorlar. yaptılar. Bugün videoları paylaştılar. Devletimize güveniyoruz diye. Yani Anadolu'da bir dua vardır. Hani Allah devlette millete zeval vermesin diye. Bazı konuları çok egzajere etmemek gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız. Hem bu konuda varsa bir değerlendirme alayım. Hem de Irak Başbakanı'nın ziyaretiyle ilgili de bir Orta Doğu okuması yaptınız bize. Bir yandan da teröristi Türkiye'ye işte kardeşlik kuşağını inşa etmeye çalışıyoruz. Suriye'den pozitif mesajlar geliyor. Irak Başbakanı Ankara'da. Ne oluyor şu anda?
2: Şimdi dezenformasyon içinde bulunduğumuz çağın en zorlu mücadele edilmesi gereken alanı. Hem siyasetçiler hem bireysel olarak hepimiz bununla mücadele etmek durumundayız. Ben 17-25'ten hatta Gezi'den başlayarak Türkiye'de belli kitlelerin motive edildiğini, yönlendirildiğini ve bu kitlelerin motivasyonunda yönlendirilmesinde biraz önce Çağrı Hocam'ın ifade ettiği gibi İşte fenomen dediğimiz tırnak içerisinde bazı isimlerin hep önde bir rol aldığını gördüm. İşte hatırlayın Gezi olaylarını yaklaşık 13 yıl oldu. Orada da bazı isimler vardı işte sorun ağaç değil, mesele ağaç değil, anlamıyor musunuz bu konuyu diye kamuoyunu belli alana motive etmek isteyen. Dolayısıyla şöyle bir ayrıma varmak lazım. Bir insan fenomen olabilir ama söylediği her şey doğru değil. Doğru. Yani bir fenomenin bu alanda görevlendirilmiş olması veya bilerek bilmeyerek bir dezenformasyonun parçası olması aslında kamuoyunda bir güvenilirlik hissi oluşturmak için kullanılan bir yöntem. Yani siz ben bir şey söylesek belki bunun çok bir etkisi olmuyor ama örneğin işte bilmem şu kadar takipçisi olan kanaat önderi mesabesine yükselmiş fenomen isimler çıkıyor ve bir konuda bir kanaat belirtiyorlar. Özellikle kitleyi kolayca mobilize edebiliyorlar. Ben bu hani Malavgat yangınının 5. yılı dediniz ama belki Gezi olaylarından bu yana özellikle sosyal medyanın hayatımızda çok önemli rol oynadığı 2010'lu yıllardan itibaren Türkiye'de aralıklarla, belli aralıklarla bunun sahnelendiğini düşünüyorum ve burada İşte toplumun güvenini kazanan sanat dünyasından, siyaset dünyasından veya işte herhangi bir duyarlılık üzerinden bir sosyal şeyi olan yani diyelim bir tabanı olan insanlar efektif bir biçimde kullanılıyor. Bugün Irak hakikaten önemli bir ülke. İkinci sorunuz bağlamında söylemek istiyorum. Şöyle önemli.
0: Aslında Sayın Acar, tüm bu anlattığımız konular birbirleriyle de ilintili galiba. Yani hani işte hani toplumsal kutuplaşmayı arttırma çabaları, işte hükümetin altını bir şekilde oyma çabaları, tüm bunlar aslında bu güvenlik kuşağının inşa edilmesinin önüne geçirmek için yapılan hamleler olarak da okunabilir. Yani mesele sadece Erdoğan değil, anlamadınız mı demek istiyorum.
2: Şimdi sadece hükümet değil, hükümetler biliyorsunuz gelip geçicidir. Aslında burada devletin ve devletin bazı kurumlarının işte örneğin Kızılay'ın altın oymaya dönük faaliyetler veya diyelim bizim ormanla mücadele etmek için kurduğumuz, oluşturduğumuz birimler var veya güvenlik ve asayişle veya adaletle meşgul olan kurumlarımız var. Yani hükümetin de ötesinde devletin bazı kurumlarını çökertmeye ve onların altını oymaya dönük faaliyetler burada bilinçli bir biçimde sosyal medya fenomenleri hep ön sıralarda yer alıyorlar. Belli bir kitleyi kendi peşinden sürükleyerek bu amacı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bazıları tabii bunu bilerek, planlayarak yapıyor. Bazıları bunun bilinçsizce, farkında olmadan bunun
0: aleti oluyor. Bir de Sayın Acar, enteresan olan da şu mesela, konu konuyu açıyor ama vatandaşa bağış yap diye çağrıda bulunuyorsun, hani devlet yok, ahbap var diyorsun, kendin bağış yapmamışsın. Biraz da ikiyüzlü bir durum değil mi yani? Hani ayıp yani. Hani evet. Önce sen kendin bağış yap, sonra milletten para iste.
1: Özür diliyorum. Bir
0: buyurun Sayın Bilim. Burada.
1: Yani bir şarkıcı düşünün yine. Onun konserindeki kişi sayısını çok net etkilen bir faktör olarak son 10-15 yılda özellikle iktidarla kamplaşmayı kullandıkları, bunu araçsallaştırdıklarını görüyoruz. Yani bakın ben siyasal iktidarla, Türkiye siyasetinin referans noktası Erdoğan'la kamplaşabiliyorum gibi bir meydan okuma üzerinden konserlerini dolduruyor. Aslında kendini bilinçli siyasallaştıran da çok fazla var bu anlamda. Ama farkında olmadıkları şey, siyasal olan dediğiniz şey sizin bu konser hesaplarınızdan çok daha farklı parametreleri içerisinde barındırıyor. İşte manipülasyon, dezenformasyon, dışarıdan etki, beşinci kol faaliyetleri ve bir anda siz kendinizi kriminalize ediyorsunuz farkında olarak olmayarak. Dolayısıyla şimdi de çıkıp işte ifade veriyorlar, haberimiz yoktu, bilmiyorduk, kandırıldık vesaire. Bu şekilde davrandığınızda, bu sorumsuzca davrandığınızda tabii ki kandırılmanız içten bile değil. Çünkü siz kendinizi araçsallaştırıyorsunuz ve ama temelinde başlayan şey nedir? 3-5 kuruş fazladan para kazanmak için toplumun fay hatlarını oynuyorsunuz. Burada da
2: problemli
1: bir şey.
2: Il, İlave olarak şunu söyleyebilirim Çağrı Hocam'a. Yani bizim son 25 yılda siyasette, iktisatta, birçok alanda çok istikrarlı, savunma sanayinde çok ciddi başarılı hamlelerimiz oldu. Güzel işler yapıldı.
0: Sayın Acar, tam şu an ekrana gelen görüntü de aslında tam da bunların bir yansıması diyebilir miyiz? Yani İletişim Başkanı Nurettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zincirlerinden kurtulan Ayasofya tablosu hediye etti. Bugün hani anlamlı bir gün bu anlamda baktığımızda, İletişim Şurası'na yansıyan bir görüntü. Aslında tüm

0: mücadeleyi de özetliyor herhalde bu görüntü. Konu konuyu
1: buna
0: açıyor
1: dair
0: ama.
1: Bir şey, buna dair bir anımı anlatacağım biraz sonra ama şunu söylemek istiyordum az önce siz araya girmeden. Birçok alanda çok başarılı hizmetler yapıldı fakat sanat camiası, sanat dünyasında hala yani milli ve manevi değerlere vurgu yapan, en azından kendi ülkesiyle, kendi toplumuyla, kendi ülkesinin ulusal çıkarlarıyla kavgalı olmayan bir diyelim şey üretilemedi bu anlamda bir sanatçı.
0: Bu anlamda ciddi bir açık olduğunu söylüyorum. Peki Sayın Acar, elbette, süre bitiyor, o yüzden sizi hakkınızı yiyorum, onu söyleyeyim, Irak'a geçeceğim.
1: Evet, tamam, sanatçı, iktidarların sanatçı üretmek gibi bir rolü olamaz elbette. Olamaz. Hani ama bu alanda bir şey olmalıydı, gelişme olmalıydı. Şimdi geçtiğimiz günlerde İbrahim Güneş bir kamu kurumunu ziyaret ettim, bir üniversiteyi ziyaret ettim. Hani isim verirsem hedef göstermiş olacağım. İlginç bir şey dikkatimi çekti. Bir Ayasofya tablosu asılıydı kurumun şeyinde, duvarında. Minaresiz bir Ayasofya resmi vardı. Çok ilgimi çekti. Yani bir zihniyet dönüşümü ihtiyacımız var. Siz Ayasofya'yı cami olarak ibadete açıyorsunuz ama kamu kurumlarında hala minaresi olmayan kilise versiyonu olan bir Ayasofya fotoğrafı görüyoruz. Bu da dikkatimi çekti. Şimdi Irak
0: üstad, her şey de yani böyle emir komutayla olmuyor ki, yani biraz da duyarlılık, biraz da maneviyat, biraz da hani vatana dair böyle hassasiyetler gerekiyor. O kadar haklısınız ki. Yani hani o üniversite hangisi ise bir uyarılması da gerekiyor belli ki diyelim ve Irak'a geçelim. Vallahi siz gideceksiniz diye söylüyorum ben. Hani vaktinizi alıyorum diye, Irak meselesi kaynayacak arada.
1: Evet, yani devam edelim bir süre daha. Benim bir programım vardı. Sanırım biraz bekleyebilir.
0: Peki.
1: Şimdi şöyle, Irak önemli bir ülke. Biliyorsunuz bölgede 3 tane büyük ve iddialı aktörün tam ortasına bulunuyor. Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'nin ortasına bulunuyor. Bir bakıma, İngilizce'de bunun bir anlamı var ama hani bu dengeyi sağlayan bir çivi işlevi görüyordu Irak bugüne kadar. Yani İran'ı dengeleyen, Suudi Arabistan'ı dengeleyen ve bu üç ülkenin kendi aralarındaki ilişkileri de düzenleyen bir rolü vardı Irak'ın. Yani bir üçgenin parçasıydı. Bugün 2000'li yılların başındaki Amerikan işgaliyle birlikte içten çökertilen, iç savaşa düşen bir Irak'la karşı karşıyayız. Ve nihayetinde bugün İran'ın bölgedeki vekil ağlarını kontrol etmesi, Körfez güvenliğinde ortaya çıkan bir takım zafiyetler ve Türkiye'nin terörle mücadele anlamında karşı karşıya kaldığı zorluklar Irak'ın zayıflatılmasıyla, içeriden çökertilmesiyle ilintili gelişmelerdi. Bugün tablo değişiyor. Yani Irak yeniden merkezi hükümetin güçlendiği, işte ticarette, ekonomide, birçok alanda adım atabildiği, işte takip ediyoruz, siz de mutlaka gördünüz. Irak'ta çok kapsamlı yolsuzluk operasyonları var ve geçmişte kudretli isimler bir bir yakalanıyor, evleri, işte iş yerleri aranıyor ve çuvalla, malzemeyle geçiriliyor. Kimilerinde altın, kimilerinde işte para ele geçiriliyor. Dolayısıyla Irak'ın güçlü olması, istikrarlı olması Türkiye açısından çok faydalı bir şey aynı zamanda ama onun ötesinde bütün bölgesel güvenlik açısından çok kritik bir ülke Irak.
0: Peki siz yani kardeşi kuşağı projesi konusunda iyimser misiniz bu anlamda? Hani zor bir coğrafyadayız ama hani temenniler iyi niyetle gündeme geliyor.
1: Şimdi aslında İbrahim Güneş, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan bütün gelişmeler kalkınma yolunun ve Irak ve Türkiye arasındaki bu kuşağın destekleyen gelişmeler. Yani Hazar'da biliyorsunuz İran ticari gemisi vuruldu. Bakın bütün bölge güvensiz. Yani Zengezur koridoru, işte kuzey kuşağı dediğimiz ya da kuzey koridoru dediğimiz Kırım, Ukrayna, Karadeniz coğrafyası, güneyde Babel, Mendeb, Hürmüz'ü zaten takip ediyoruz. Şu an dünyada bu iletişimin sağlandığı belki 3-4 güvenli noktalardan bir tanesi Türkiye'nin de bulunduğu bu coğrafya. Yani Irak ve Türkiye arasındaki bu kuşak inşa etme projesi yeni değil. Yani bana sorarsanız, ki ben bu alanda çalışmış biri olarak söylüyorum, 1880'li yıllardaki Berlin-Bağdat demir yoludur bunun ilk versiyonu. Yani karadan bir bağlantı kurmak Basra Körfezi'ne ve bu bağlantıyı Berlin'e kadar uzatmak gibi bir proje vardı. Bugün kalkınma yolu projesi bu hattın üzerinde inşa ediliyor. O hat üzerinde devam ediyor.
0: Aynı şekilde çok hani Suriye Ürdün, Suudi Arabistan üzerinden de Hicaz demiryolunu bir şekilde Hicaz hayata geçirme çabası da var bu süreçte. Yani birbirine paralel iki hat olarak önemli işler yapmaya çalışıyoruz ama sürekli böyle alttan da bir şekilde halıyı çekmeye çalışan bir İsrail var.
1: Sadece İsrail açısından değil, yani İran açısından da bu bir tehdittir. Çünkü Basra Körfezi'ne paralel alternatif bir güzergah inşa ettiğinizde, hatta Mısır açısından da bu bir Süveyş Kanalı'nın jeopolitik ağırlığını azaltan bir gelişmedir. İsrail tabii bundan ciddi anlamda rahatsızlık duyacaktır. Rusya da bundan rahatsızlık duyacaktır. Bakın şimdi detaylı bir konu.

0: ama küresel doğal gaz rezervlerinin üçte ikisi bu bölgede bulunuyor. Yani Basra Körfezi'nde bulunuyor. Hani keşfedilmeyenleri söylemiyor. Bu Irak'ta da çok zengin doğal gaz rezervleri var. Bunlar keşfedildiğinde belki daha yüksek bir oranda doğal gaz çıkacak. Şimdi siz Avrupa'ya veya tüketim merkezlerine Türkiye üzerinden alternatif bir rota oluşturur ve doğal gazı buradan taşırsanız bu Rusya'nın da rahatsız olacağı bir, hatta Amerika da bundan rahatsız olur. Çünkü kaya gazı satamayacak yani Avrupalı ülkelere. Dolayısıyla hani bir kendi bir bahçe burası. Burada iş yapmak, belli projeleri başarıya ulaştırmak çok ciddi riskler barındırıyor. Siyasi kararlılık gerektiriyor. Ben Türkiye ve Irak'ın, mevcut Irak hükümetinin bu konuda çok istikrarlı ve kararlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz Suriye'deki iç savaşla birlikte, 2010'larda başlayan iç savaşla birlikte Türkiye'nin Arap dünyasıyla bağ koparılmıştı. Yani işte bir taraftan Rusya, bir taraftan YPG, bir taraftan Amerika, Türkiye ile Arap dünyası arasında bir koridor, bir duvar örme çabasına girmişti. Şimdi biz Irak'la geliştirdiğimiz bu ilişkiler bağlamında yeniden bunu inşa ediyoruz. Elbette Suriye'de ilişkilerimiz var ama Türkiye'nin ihracatının, ticaretinin güvenli bir şekilde hem bölgeye akması hem de bölge kaynaklarının ve küresel lojistiğin bu rota üzerinden tüketim merkezlerine ulaştırılması çok önemli. Ben Türk dış politikası ve güvenlik politikası açısından Türk-Irak ilişkilerinin çok önemli olduğunu, kalkınma yolunun, kardeşlik kuşağının ciddi avantajlar sağladığını her iki ülke için. Irak'ı ben son bir yılda iki defa ziyaret ettim, hem kuzeyini hem güneyini. Gerçekten çok ciddi bir yatırıma ihtiyacı var Irak'ın. Türkiye'den iş adamlarının, işte turistlerin seyahat ihtiyacı var. Bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Kerkük'e gittik. Orada biliyorsunuz bir çarşı var. Yanmıştı orası, yeniden inşa edildi. Sanırım Kayseri Çarşısı'ydı adı. Bir kapalı çarşı. Oranın bir kuyumcu esnafı var. Oranın da bir esnafın bir birliği var. Hakkı Bey, kuyumcular odası başkanı diyelim o çarşıdaki. Şöyle ifade etmişti bana. Kaç yıldır Türkiye'de ilk defa bir ziyaretçi geldi buraya. Birkaç arkadaş gitmiştik oraya. Çok mutlu oldular. Dolayısıyla Türkiye ve Irak arasında çok köklü bağlar var. Orada bizi seven, bizi bekleyen, orayı ziyaret etmemizi, dertlerini dinlememizi isteyen insanlar var. Ben Kerkük'e gittim ve çok iyi karşılanmıştım. Şimdi biliyorsunuz oranın valisi de değişti.
1: Doğru.
0: İlk defa bir
1: Türkmen
0: Türkmen vali
1: vali.
0: atandı. Bu Türkiye'nin girişimlerinin sonucudur. Yani Türkiye bölgedeki ağırlığı arttıkça oradaki Türkiye müzahir unsurların da refahı artıyor, güvenliği artıyor. Ben Türk-Irak ilişkilerinin hem Irak'ın kalkınmasına, hem Türkiye'nin kalkınmasına, hem de bölge güvenliği açısından çok anlamlı katkılar yapacağını düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar bizimleydi. Bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum
0: İyi
1: ve
0: yayınlar diliyorum.
1: sağ
0: Kolay
1: olun.
0: gelsin.
1: Doktor Çağrı Bilir ile devam edeceğiz. Şimdi Sayın Bilir, bu konuyu size de soracaktım. Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar vardı. Terörist Türkiye meselesi de kritik dönemeçteyiz ve çok ince bir işçilik yürütüyoruz ama hani olmayan meseleleri de gündeme taşıp bu işi sabote etmesinler gibi uyarıları vardı. Şimdi Irak ve Suriye cephesinde biraz konuştuk. Sizden de bir değerlendirme almak isterim. Ne aşamadayız, ne oluyor, ne bitiyor? Sonrasında Netanyahu'nun bu 8. ABD ziyaretinde soracağım elbette ama önce hani önce can sonra canan derler ya, yakın coğrafyamızı bir konuşalım.
2: Türkiye'nin buradan Hint Okyanusu'na kadar ortaya koyduğu vizyon var. Yani Somali'den itibaren İran'ın burada bir rolü var, Suriye'nin bir rolü var. Suudi Arabistan'la Hicaz Demiryolu yeniden aktive ediliyor. Kalkınma yolunun burada bir anlamı var. Zengezur Koridoru yine Türkiye'den Orta Asya'ya, o navde Orta Koridor'un belki de önemli hatlarından bir tanesi olacak. Yani aslına bakarsanız ticareti yapılabilir kılacak her türlü adımı Türkiye atıyor ve bunun ana merkezi olarak, yüklenicisi olarak da Türkiye, Irak ve Suriye hattında aslında bakarsanız bir etki merkezi, belki de orayı bir referans noktası haline getirmeye yönelik bir proje bu. Tabii ki bunun ilk adımları atılıyor. Çünkü günün sonunda önce nizamı oluşturmanız gerek bu bölgede. Nizamda tehdit eden şeyler buradaki iç savaşlardı, iktidar mücadeleleriydi, devletlerin hem kendi içerisinde hem de dış müdahaleydi. Yani buraya hem dışarıdan gelen tehditleri tıpkı az önceki dezenformasyon meselesinde olduğu gibi bu bölge adına da hem içeriden hem dışarıdan problem çıkartan her şeyi elimine etmeniz gerekiyor bu projeyi yapabilmek için. İlk adımı Suriye'de çok başarılı şekilde atıldı. Yani Suriye büyük oranda Suriye'nin gerçek sahipleri tarafından bugün yönetilir vaziyette geldi ve Türkiye buradaki ana destekleyici konumda. Öte yandan Irak'ta burada İran'ın etkisi azaldıkça, çünkü İran'da tıpkı İsrail gibi bölgede o düzenleyici rol yerine istikrarsızlık üreterek aslında kendi alanını genişletmeye çabaladığını biliyoruz. Yani örneğin kendi açısından

0: Yani kendi terminolojisiyle direniş ekseni dedikleri şeyde yayıldıkları alanlara refah götürmedi İran.
1: Doğru.
0: Aksine gittiği alanlarda sadece iç karışıklık ve bir iktidar mücadelesi körükledi. Dolayısıyla İran'ın da etki alanı azaldıkça Türkiye'nin buradaki rolü en azından nasıl fark yarattığı çıkıyor ortaya ve bir anda İran'da farklı bir Irak'ta farklı bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. Kalkınma yolu gibi bir proje çıkıyor. Ve öte yandan tabii ki İsrail açısından yine baktığınızda bu Türkiye'den Hint Okyanusu'na kadar giden hattaki belki de en kritik nokta İran ve bugün İran'da İsrail etkisiyle bir belki iç savaş, belki başka türlü şeylerin tırmandırılması için bir çaba var. İran'la Körfez'i, İran'la Türkiye'yi, İran'la bölgeyi, her ülkeyi karşı karşıya getirmeye çalışabilecek belki de. Çünkü evet savaşı başlatıyorsunuz ama nereye evrileceği noktası her an kontrolden çıkabilir. İsrail burada sürekli işte bunu tırmandırma peşinde. Dolayısıyla bu yolun başındayız. Daha çok yol kat etmek gerek ama imkansız olmadığını Suriye'de gördük. Suriye'de bunu
1: Evet.
0: yapabildik. Bu uzun yıllar süren bir istikrarsızlığın tarihte belki de Soğuk Savaş'tan bu yana ilk örneğidir. Bir iç savaşın bu kadar iyi şekilde bitmesi bölge halkı açısından. Bu açıdan yapabildiğiniz gösteriyorsunuz ve güç böyle bir şey zaten. Eğer gerekli iradeyi gösterirseniz, nizamı sağlamaya başlarsanız otomatik olarak su size doğru akmaya başlar. Dolayısıyla otomatik olarak Mısır, İran vesaire bölgedeki diğer devletler burada bypass olmak durumunda
1: Peki.
0: kalırlar. Çünkü hiçbirinin verilmediği şeyi biz veriyoruz.
1: Peki Sayın Bilir, süre az kaldığı için eğer gidebilirsek bir Netanyahu ziyareti için, Zelenski ziyareti için Amerika'da gideceğim ama arkadaşlar Yavuz hazır olunca uyarın beni lütfen. Peki o zaman Sayın Bilir birkaç dakikanızı müsaade isteyeyim. Hemen bir Amerika'ya gideyim Yavuz Atalay'dan bir son durumu alalım. Zelenski geldi galiba sonra neler oluyor diye öğrenelim. Ondan sonra sizden de bir değerlendirme isteyeceğim. Yavuz Atalay vaktimiz az. 18'de Kaan Yakup'a da zaten anlatacaksın muhtemelen detayları ama kısaca bizi bir bilgilendirsen Zelenski geldi galiba neler oluyor?
2: Ben Güneş Zelenski geldi. Basına kapalı bir görüşme gerçekleşiyor. Programda da böyleydi ama bazen açıyorlar görüşmeyi. Ancak bugün böyle bir şey uygulanmadı. Şimdi Başkan Donald Trump'la Zelenski Beyaz Saray'da yaklaşık 30 dakika önce başlayan bir görüşme gerçekleştiriyor ve bu görüşmenin yaklaşık bir yarım saat 45 dakika kadar daha sürmesi bekleniyor İbrahim Güneş ve Zelenski'ye. Bugün akşam saatlerinde senatörlerle de bir araya gelecek ve Washington'dan ayrılmış olacak. Yaklaşık 30 dakika sonra az önce ifade ettiğim gibi Netanyahu görüşmesi yine Beyaz Saray'da başlayacak. O da basına kapalı gözüküyor ancak ifade ettiğim gibi bazen açabiliyorlar. Bunun olup olmayacağını yaklaşık 30-40 dakika sonra göreceğiz ve Trump'la Netanyahu bir araya gelecek. Bir cümle aktarayım. Donald Trump'ın bugünkü ifadelerinden Netanyahu'ya vermiş olduğu mesaj olarak adlandırabileceğimiz dedi ki bugün Başkan Donald Trump benim İran'a karşı ne yapıp ne yapmayacağımı ben karar vereceğim. İsrail bunun içerisinde olmak istiyor ama bunun kararını ben vereceğim ifadelerini kullandı. İsrail'in olacağını değil ABD'nin ne yapacağını kararını Donald Trump verecek ama İsrail'in de bu işin içerisinde olmak istediğini ifade etti Başkan Donald Trump.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Yavuz Atalay. Kolay gelsin. Sağ olasın, var olasın. Şimdi Sayın Bilir, 8. ziyaret. Şöyle bir soru sorayım. Normal mi bir hani Netanyahu'nun 8 kere Washington'un Beyaz Saray'ın yolunu tutması normal mi sizce? Ne istiyor, ne alamıyor? Nasıl bir gerilim var? Karşılıklı olarak medya üzerinden de bir resleşme yaşandı dün akşam paylaştık gelişmeleri. Siz nasıl okuyorsunuz Netanyahu'nun gidişini? Tabii Zelenski için de birkaç yorum almak istiyorum ama zaten 5,5 dakikam kaldı.
0: Zelenski'den kısaca bahsedecek olursak Hazar'da yaptığı saldırının aslında meyvesini toplamak istiyor diyebiliriz belki de bu şekilde yorumlamak
1: Şimdi
0: mümkün.
1: orada bir hata
0: Ukrayna
1: yok mu o
0: saldırı.
1: zaman? Yani Zelenski Hazar'da İran gemisini vurarak bir mesaj mı verdi? Yani ben dün çünkü acaba bir hata mı yaptılar diye düşünmek istedim. Çünkü İran'la da Rusya'nın pardon özellikle Ukrayna karşı karşıya gelmesi Zelenski'nin ne kadar işine gelir sorusu da aklıma geldi.
0: Hem İran sahası hem de Ukrayna sahası şu an kilitlenmiş alanlar. Yani ve iki kilitlenme de tamamen Trump'tan kaynaklanıyor. Trump'ın tercihleri bu bölgede Rusya'yı ne caydırıyor ne tamamen ilerlemesini sağlıyor. İran'da da benzer şekilde rejimi deviremiyorsunuz, zarar veriyorsunuz, savaş bitmiyor bir şekilde. Trump'ın tercihleri yine burayı kilitliyor. Zelenski de burada sürdürülebilirlik problemi yaşıyor ne olursa olsun ve Rusya'yı caydırma noktasında en ufak Avrupa'dan bir destek azalmaya başlasa zaten doğrudan Rus etkisinin onlara olan zararlarını gündeme getirmeye çalıştığını görüyorsunuz. Ama Amerika'ya bu böyle bir gündem diretemezsiniz çünkü Amerika yok, sahada yok. Dolayısıyla bir şekilde bu sahanın ABD'ye etki etmesini olumlu veya olumsuz denemeye çalışıyor Zelenski. Tıpkı Karadeniz'de Türkiye'nin bile dikkatini çekmek için yaptığı adımları biliyoruz. Dolayısıyla bu bir yöntem haline geldi Ukrayna'da. O yüzden ben çok şaşırmadım yani İran'a yönelik böyle bir hamle.

0: ne yapması. Bir şekilde Trump'ın suyuna gitmek için biraz masayı çeşitlendiriyor bana göre. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Netanyahu tarafındaki sorunuza gelecek olsak, hani normal mi? İsrail'in bugün Netanyahu yönetimindeki bölge siyasetiyle Trump'ın bölge siyasetinin uyuşmadığı çok açık bir konu var. Yani burada Türkiye'nin etkisindeki Suriye'de ne olacak? Yani normal şartlarda İsrail burada hiçbir ayakta kalan devlet istemiyor. Hiçbir şekilde istikrar istemiyor, kendi güvenliğini bahane ederek.
1: Netanyahu gitmeden İsrail medyasına zaten Lübnan'dan, Suriye'den ve işte Filistin'de ve Gazze'de işgal ettiği yerlerden çıkmayacağına dair haberler dolaşıma sokuldu.
0: Evet, tam da bu yüzden zaten Suriye üzerinden dolayısıyla Türkiye gündeminde bir anlaşmazlıkları mevcut. F-35 konusundan tutun Suriye'ye kadar, Lübnan'a kadar, bu Türkiye ile alakalı kısmı işin. İran tarafında da Amerika ile, Trump'la İran zaten görüşme yapacaktı 12 gün savaşı öncesinde. Yani ortada benzer bir Trump'ın açıkçası savaş yerine müzakereyi tercih edeceği bir şeye yöneliyordu işler ki İran oyunu değiştirdi, savaş başlattı. Dolayısıyla Trump'ı bir şekilde çekti buraya. Trump da burada kendi esas söz verdiği dış politika anlayışının dışına çıktığının gayet farkında ve bir patinaj durumu söz konusu. Ya daha fazla kan dökecek ve İran'ın savaşma iradesini bitirecek ki bunun sivillere özellikle altyapı saldırıları çok fazla etkisi olur. Bundan kaçındığını görüyorsunuz. Maddi kayıplardan kaçındığını görüyorsunuz. Ama eş zamanlı olarak İran'daki rejimin de kendi vatandaşlarını düşünmediği bir ortamda tırmanma kaçınılmaz hale geliyor. İşte bugün Hürmüz üzerinden bunu konuşuyoruz. Ve Trump'ın tehditlerinin içeriğine bakın. Eğer anlaşmazlarsa yolları, köprüleri, altyapıları vuracağız diyor. Bu doğrudan aslında sivillere yönelik. Ama İran bunu göze alır şekilde tırmanmaya devam ediyor ve masaya yanaşmıyor. Veya yanaşsa da rejimin içine bir kanat yanaşırken öbür kanat buna karşı çıkıp oyunu bozuyor. Yani dolayısıyla tam İsrail'in istediği senaryo İran tarafında var. Ama eş zamanlı olarak bir de iç politik faktörler var. Yani Trump'ın Amerikan kamuoyunda İsrail'in çok güdümüne girdiğine dair ciddi bir gündem oluştuğu da ortada. Yani özel entelektüel çevreler bunu çok ciddi şekilde dile getiriyorlar ve popülist her şeyi duyar. Dolayısıyla Trump'ın bu görünümü de bozmaya çalıştığı bir ortam var. Tam da bu yüzden işte hem Suriye, Türkiye kısmında Netanyahu ile anlaşamıyor hem de İran'da sürecin nasıl gideceği noktasında içine girdiği bataklıktan çıkma çabası var Trump'ın. İsrail'le burada da bir anlaşmazlık söz konusu ve bunun medyaya yansıyan halde işte Trump-Netanyahu gerilimi oluyor. Tam da bu Netanyahu'yu da sürekli Amerika'ya yol yapmasını sağlayan şey haline getiriyor diyebiliriz. Yani aradaki
1: Peki
0: o gerilim
1: 27
0: aslında
1: Ekim'de şimdi
0: karşılığını düşün.
1: İsrail'de seçim var. Netanyahu buradan eli boş dönerse bayağı bir prestij kaybetmiş olmaz mı seçim öncesi? Bir dakikam kaldı, bitiyor mu sürem?
0: Şöyle söylemek lazım. Ne yazık ki İsrail toplumunun burada savaşa dair bence çok fazla bir arası içinde ayrım yok. Yani burada ne kadar fazla kan döküldüğü, Netanyahu'nun ne kadar nasıl bir savaş suçlusu olduğu konusu İsrail kamuoyunda aman aman bir mesele değil. Dolayısıyla bu şekilde rezil oluyor olmasını nasıl bypass edeceğini biliyor. Gelip Lübnan'a tekrardan saldırı başlatır, İran'a başlatır, bir şekilde Gazze'de başlatır. Netanyahu da bunu bir yöntem haline getirdi. Yani iç siyasi desteği şiddeti arttırarak sağlıyor. Çünkü karşımıza kriminalize olmuş, travmatik bir toplum var. Nereden baksanız siyasetinden vatandaşına kadar. Böyle olduğunda da buradan sağlıklı bir şey çıkma şansı yok zaten. Ne yazık ki normal bir devleti okuyabildiğiniz gibi İsrail'i okuyamıyorsunuz böyle olduğunda.
1: Peki.
0: O yüzden Netanyahu'nun bu konuda elinde başka enstrümanlar ne yazık ki var. Ama ne olursa olsun Amerika ile İsrail arasındaki her türlü gerilim bizim işimize gelir. Yani burada ne yaşanırsa bizim açımızdan olumlu. Onu söylemek gerek.
1: Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Ben de kısa bir mola
0: Teşekkür
1: rica
0: ederim.
1: ediyorum. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası faiz kararında. Enflasyondaki yavaşlamaya rağmen Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve yükselen petrol fiyatları Fed'in karar vermesini zorlaştırıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in 28-29 Temmuz'da yapılacak toplantısında politika faizini %3,5-3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Ancak İran-ABD gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler sebebiyle yükselen petrol fiyatları enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri arttırdı. Piyasalarda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi öne çıksa da enerji fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle yeni bir faiz artışı ihtimali de masada. ABD'de Haziran ayında yıllık enflasyon %3,5 ile beklentilerin altında kaldı. Enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyonu yavaşlattı. Çekirdek enflasyon ise hedefin üzerinde kalmayı sürdürdü. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatları birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin ortalama fiyatı da galon başına 4 doların üzerine çıktı. Ekonomistler Fed'in Temmuz toplantısında faizi değiştirmemesi yönünde bir beklenti içinde olduğunu söylüyor. Yangın güvenliğinde yeni teknolojiler tanıtıldı. Yaşam güvenliği çözümleri sektör temsilcileriyle buluşturuldu.
1: Yangın algılama teknolojileri yeni nesil çözümlerle buluştu. Yangın güvenliği alanındaki yeni nesil teknolojiler de görücüye çıktı.
2: Yangın algılama, diğeri sesli tahliye, acil yönlendirme ve acil aydınlatma ürünlerini barındıran entegre bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Bizim tabii burada farkımız tek tek ürünler sunmak yerine bu süreçte bütün bu bahsetmiş olduğum 4 başlığı içeren entegre bir çözüm sunuyoruz.
1: Panasonic Electric Works Türkiye'nin Sancaktepe kampüsünde düzenlenen yaşam güvenliği çözümleri lansmanında yangın algılama sistemlerinde geliştirilen yeni teknolojiler tanıtıldı.
3: Panasonic firması Türkiye'yi bir satış pazarı olarak görmüyor. Panasonic için Türkiye aslına bakarsanız stratejik çok önemli bir pazar, çok önemli bir ortak. Türkiye üzerinden bizim Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya satışlarımız çok çok önemli.
1: Etkinlikte erken uyarı sağlayan akıllı yangın algılama çözümleri, bina güvenliğini artırmaya yönelik sistemler ve sektördeki güncel gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.
3: Yakın zamana kadar yangın algılama sistemleri olarak isimlendiriyorduk. Şimdi yaşam güvenliği sistemleri olarak biz ismini güncelledik bu kanalın. Çünkü gerçekten hayati önem taşıyan ürünler.
1: Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği lansmanda geleceğin yaşam güvenliği çözümleri ve yangın güvenliğinde dijital dönüşüm de ele alındı.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta İşbirliği ile SGK emeklilerine yeni bir kampanya hayata geçirildi. Tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında vade farksız 12 taksit imkanı var. Aynı zamanda ödeme avantajları ve %30'a varan indirim imkanı sağlandı. Protokol SGK Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez sigorta yaptıranlara sunulan %15 hoş geldin indirimine ilaveten %15 emekli indirimi uygulanacak. Konut sigortasında %30, kasko sigortasında %10, trafik sigortasında %5 indirim sunuluyor. Tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar da ödeme planı imkanı var.

var. Kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortası peşin ödemelerinde ise ilave %10 indirim imkanı tanındı. Kampanya 29 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek, yeni ve yenilenecek poliçelerde geçerli olacak. Ben veda ediyorum. Akşam haberlerinde Kaan Yakupan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Geleceğin hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.

0: bir takım şimdi ünlü isimler de ifadeye çağrılmıştı biliyorsun. İşte ney, duayen gazeteci. Benim ne kadar namuslu olduğumu bilen Türkiye'deki 3 kişiden birisin Yılmaz diye ağlayan, depremde ağlayıp ekranda depremde Ece Üner'le beraber, o da enteresandır, Ahbap soruşturmasında ifadesine başvuruldu. Ece Üner'le ekranda ağlayıp depremde reklam arasındaki kameralarda kayıttaydı, bakın tesadüfe, kahkahalar atanlar. Uğur Dündar'dan bahsediyorum. İşte Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, bunlar rezaletle anılmaktan esef duyuyorum falan. Kandırıldım, bu, çok üzgünüm falan.
1: Evet, bunu bence şu, ben ifadene hiç takılmıyorum. Sana bir söyleyeyim. Öyle kandırıldım, böyle geldi, böyle gitti. Zaten işte hiç benim umurumda değil. Aram ne demiş? Bir tek bir tanesi vardı, hatırlamıyorum. O da çok önemli değil aslında. Ama izleyici bilsin diye hatırlatıyor bir cümle. O da şu. Hayır, verdin mi? Vermedim kardeşim.
0: Evet.
1: Niye millete ver dedin?
0: Evet.
1: Sen niye vermedin?
0: Ben biliyordum bunun dolandırıcı olduğunu diyor.
1: Ulan bak bu...
0: Vermiyorsundan kasıt yardım etmiyorsun. Hayır,
1: tabii.
0: Nakdi yardım yapmıyorsun. Evet.
1: Profilinde normalde verecek gibi görünüyor ama... Tamam. Tamam, vermiyorsun. Ama çıkıyorsun. Bir video çekiyorsun. İnsanların acıları var.
0: Evet.
1: Çok üzüldüm. İsim vermeden. Bre Alçak. Evet. Sanatçı.
0: Evet. Evet.
1: Virgül. Ünlem işareti.
0: Evet.
1: Ya arkadaş, niye sen vermiyorsun da ver diyorsun? Kutuplaştırıyorum işte. O zaman sen alçak bir insansın. Normal değil seninki. İhanet bu ülkeye.
0: Şimdi efendim.
1: Bak kutuplaştırdım.
0: Kendileri yardım yapmayıp.
1: Verin ama.
0: Bu dolandırıcılık verin çetesi için kitlesinden yardım istemelerinin tabii yanında. Benim canımı acıtan ikinci bir nokta. Bu ekibin tamamının, ifadeye çağrılanların tamamının. Burada devlet yok yaygarası yapmalarıydı.
1: Tabii.
0: Burada devlet yok yaygarasını.
1: Niye?
0: Depremde iliklerimize kadar hissettik. Bu aşağılık alçaklar korosunun ifadelerini. Ama mesela bugün yıl dönümü olan Manavgat yangınında da aynı alçaklar korosu sahnedeydi. O yangınlarda bunlar hep başroldeydi. Tabii. Help Türkiye, değil mi?
1: Tabii.
0: Help Turkey. Tabii. Bize yardım edin. İspanya'dan 5 kişilik yangın tabii söndürme ekibi gelmiş, günler sonra ilk kez umutluyum. Ha, mesela bu vardı bak, ilk kez rahat uyuyorum falan. Dünya yardım edin, biz çaresiziz.
1: Şöyle bir gerçek var, hepsini toplayıp bir araya getirdiğimizde hangi nesnebi gayri sahih çıkıp da benim ülkemle ilgili böyle acziyet içerisinde dünya göstermeye çalışır. Ülkemi acziyet içerisinde olmaya
0: çalışır. Aynı aktörler Ahbap Korosu olarak karşımıza çıktı.
1: Ben konuşurken kutuplaşıyorum, öyle mi? Ben kutuplaşıyorum arkadaşım.
0: Aynen, bu zihniyetle.
1: Senle ben karşılığım, eski karşılığım. Ben ülkemi seviyorum hocam ya.
0: İşte bu.
1: Evet.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar 24 ekranlarında. Yeni bir haber durağı akşam haberleriyle birlikteyiz. 28 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündem bir hayli yoğun, hem içeride hem dışarıda. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çalışmalarını Ankara'da yürütüyor. Önce İletişim Şurası'na katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada önemli mesajlar verdi. Hem bu iletişim etkileşim çağındaki kimi kazalara değindi. Özellikle iletişimin nasıl kullanılması, sosyal medyadaki kimi sıkıntılarla ilgili algılar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Ama tam da gündeme dair Ahbaplar soruşturmasına dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli sözleri vardı. Birazdan ekranınıza getireceğiz. Şu dakikalarda da Irak Başbakanı Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediliyor. İkili görüşmeler, heyetler arası görüşme sonrası bir takım anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı da olacak. Önümüzdeki saat içerisinde olmasını bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Detaylandıracağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da bugünü yoğun gibi önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'yi basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii gündemde Rusya-Ukrayna savaşı var. O savaşın bir an evvel 1,5 yıldır uğraşıyor ama bir türlü nihayete ermedi. Bu noktada Zelenski'ye bir takım teklifleri olacak. Öyle görünüyor. Eğer bir uzlaşı, orta yol bulunursa ardından Putin'i arayacak ve kısa bir sürede bir araya gelmeleri gibi bir plan, proje var. Ama onun ötesinde katil Netanyahu bugün Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilecek. Hatta şu dakikalarda ediliyor olmalı. Kameralar karşısında bir açıklama olur mu? Gerçi Netanyahu Trump'tan alması gereken cevapları dünden almıştı ki genelde de böyle oluyor. Bu tür ikili görüşmeler öncesinde verilen mesajlar kıymetli ve stratejik. Onun da ne olduğunu aktaracağız. Eğer bir açıklama olursa da canlı olarak ekranınıza getiririz ve üzerine de söylenecek şeyler olur. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması gittikçe derinleşiyor. Hatırlayacaksınız dünden bu yana hem yeni gözaltılar vardı hem de kimi isimlerin ifadelerine başvuruluyor. Son olarak 4 isim daha vardı. Onlardan da gelenler ve ifade verenler oldu. Kimisi gazetecilerin sorularını duymazdan geldi. Kimisi gazetecilere kötü davrandı ama gazeteciler işlerini yapıyor. Böyle bir soruşturma varsa, sizlerin de ifadesine başvuruluyorsa gazetecilerin soruları da elbette mesleki olarak sormaları gereken sorulardır diyelim. O detayları da paylaşacağız. Bir diğer derinleşen soruşturma Gülistan Doku soruşturmasında da hatırlayacaksınız yeni gözaltılar vardı. Çok sayıda gözaltı vardı ve yeni isnat edilen suçlardan da yeni tutuklama kararları. Hepsinin detayını paylaşacağız. Başlıyoruz.

En sıcak olandan başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Zeydi'yi kabul ediyor. Geride bıraktığımız saatte bir resmi karşılama

0: oldu. Heyetler tanışma töreni ardından ikili görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi'yi kabulüne dair görüntüler şu an ekranınızda. Tabii iki ülke arasında pek çok önemli mesele var. Son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini, hatta derinleştiğini ifade edersek doğru söylemiş oluruz. Başta enerji olmak üzere bir taraftan terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci, diğer taraftan su politikaları, ikili ülke arasındaki ticaret ilişkileri, daha pek çok mesele var kuşkusuz. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalar da imzalanacak ve sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk başbakan kameraların karşısına geçecekler. O anları da ivedilikle ekranınıza getireceğiz efendim. Kabul öncesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nın açılışına katıldı. Gündeme dair dikkati çeken mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Erdoğan ilk kez Ahbap Derneği soruşturmasına değindi. Deprem döneminde yaşananların yargı önünde ortaya çıktığını söyledi. Dijital medya ve sosyal medya platformlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, algoritma faşizmi uyarısında da bulundu.
1: Bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
2: Ahbap Derneği soruşturmasına dair ilk kez konuştu. Depremi fırsatçılık olarak kullananların yargıya hesap verdiğini söyledi. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor dedi.
1: Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nın açılışında konuştu. 23 yıl aradan sonra düzenlenen şuranın yeni bir ufuk çizeceğini belirtti. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı.
1: 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor.
2: Erdoğan dijital egemenliğin önceliğinin önemine de ayrı bir parantez açtı. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılıyor dedi. Dijital medyanın toplum üzerindeki etkisine değindi.
1: Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı, çoğu zaman hangi tepkilerin verileceğini ciddi oranda belirlemektedir. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yoğun. Az önce de ifade ettik, Irak Başbakanı Zeydi'yi kabul etti. Görüşmeler devam ediyor. Sonrasında bir basın toplantısı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da bugünü yoğun diyebiliriz. Önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Hatta şu dakikalarda o görüşmenin başladığını tahmin ediyoruz. Yani planlanan öyleydi. Peki masada ne var? Yani pek çok mesele var aslında. Elbette Zelenski ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, ki

0: bir an evvel sona erdirilmesi için uzun zamandır çaba sarf ettiği bir mesele ama bir türlü istediği sonuca ulaşamadı Trump. O konuda bir görüşmeydi. Diğer taraftan Netanyahu daha Washington'a ayak basmadan aslında o mesajları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan almıştı. Özellikle Türkiye konusunda, İran'la savaş konusunda, diğer meseleler Gazze konusu, Lübnan konusu, bu konularda da mesajlarını almıştı ama bugünkü görüşme elbette önemli. Çünkü eğer bir açıklama olacaksa, ki olmaması da çok mümkün değil, hani basın toplantısı olmasa dahi, o görüşme öncesinde bir açıklama olmasa bile Amerikan Başkanı Trump'ın yine de bu görüşmeye dair bir şeyler söyleyebileceğini, en azından paylaşabileceğini biliyoruz. Ama biz çok fazla detaya girmeyelim çünkü detayları Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizimle paylaşacak. Yavuz, bugün yoğun bir gün Trump için. Önce istersen ilk görüşmeyle başlayalım. Mesele neydi ve sonra Netanyahu Amerika'da nasıl karşılandı? Biraz da çetrefilli bir yolla geldi. UCM kararlarından ötürü tabii ki endişeli olmalı, ki olmalı da. Ve Netanyahu'nun Washington'da olmasına dair yorumlar, değerlendirmeler, tepkiler var mı, bir şeyler?
1: Ayakpan son sorudan başlayalım. Netanyahu'nun, Lindsey Graham'ın cenaze törenini bir fırsata çevirip Başkan Donald Trump'la arasındaki ilişkileri onarmak için bunu kullandığı, değerlendirdiği ve bunu bir fırsata çevirdiği yorumlara, ABD kamuoyunda yapılan yorumlar arasında Ayakpan, ilk soruya dönecek olursak Başkan Donald Trump'ın günü bugün, evet, oldukça yoğun bir gün. Güne açıklamalarla başladı Başkan Donald Trump. İsrail, İran'a ilişkin birçok açıklama yaptı. İran'ın nükleer anlaşma konusunda nükleer silaha sahip olmayacağını söylediğini, ancak yine de kurallara aykırı, anlaşmaya aykırı hareket ettiğini ifade etti. Orada açıklamalar içerisinde dikkat çeken, İsrail'i de ilgilendiren bir nokta vardı Başkan Donald Trump. O şunu söylüyor: benim İsrail kaldığını, köprüleri, santralleri vurmamı istiyor İsrail. Beni savaşta tutmak istiyor. Ama bunu şu an için yapmayacağım, buna ben karar veririm ifadelerini kullandı. Benzer bir ifadeyi dün de kullandı, siz de değindiniz. Türkiye'ye F-35 verilmesi konusunda İsrail bunu istemiyor dediler Donald Trump'a. Trump da buna ben karar veririm demişti dün. Aslında bugüne dair bir sinyal almıştık Başkan Donald Trump'dan. Şimdi bugün Trump İran'la ilgili açıklama yaparak güne başladı ve devamında Ukrayna Devlet Başkanı'yla Beyaz Saray'da bir araya geldi. Basına kapalı bir toplantı gerçekleşti Donald Trump'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında. Yaklaşık 45-50 dakikalık bir görüşmeden bahsedebiliriz. Şimdi Zelenski hem cenaze törenine katılacak hem de akşam vaktinde senatörlerle bir araya gelecek. O toplantıda basına kapalı olacak ve Zelenski başkent Washington'dan ayrılacak. Zelenski Türkiye saatiyle 18, Türkiye özür dilerim, ABD yerel saatiyle 10:50 geçe Beyaz Saray'dan ayrıldı. Zelenski'nin ayrılmasından yaklaşık 7 dakika sonra İsrail Başbakanı Beyaz Saray'a girişini yapmış oldu. Şu sıralarda ben yayına bağlandığım ana kadar toplantının başladığına dair bir bilgi almamıştık ama şu sıralarda toplantının başlamış olması bekleniyor. Çünkü Zelenski, Netanyahu Zelenski ile aynı kapıdan Beyaz Saray'a giriş yaptı ve direkt olarak toplantıya başladıkları varsayılıyor. Ve şu sıralarda Netanyahu ile Başkan Donald Trump görüşecek. Masada ne var? Masadaki en önemli konulardan birisi şu Ayakpan, ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerin onarılamaz bir noktaya gidiyor olması. Bu sadece başkentin siyasi tutumu değil, ayrıca ABD kamuoyunun tutumunda bu yönde olması İsrail'i asıl endişelendiren mevzu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ilişkilerin onarılması için bir görüşme olacağı muhakkak. İşin öbür tarafında Başkan Donald Trump her ne kadar ABD kamuoyunda İran'a karşı bir saldırı hazırlığında izlenimi verse de, İran'a saldıracak izlenimi verse de, ABD aslında bir yandan bu savaştan kaçınmaya bakıyor. Ancak işin öbür tarafında ABD'yi İran ile savaşta tutmak isteyen bir İsrail var. Masada bugün bunun çatışmasını da görmüş olabileceğiz. Toplantı sonrası, görüşme sonrası bir basın toplantısı planlanmadı. Yani programda gözükmüyor, ancak olası bir açıklama söz konusu Ayakpan. Son olarak Donald Trump Netanyahu ile görüştükten sonra ne kadar süreceği bilinmiyor. Ucu açık bir toplantı olduğunu söyleyelim. Görüşme sonrasında Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacak. Yaklaşık Beyaz Saray'a 10-15 dakika kadar mesafede bir yerde, bir katedralde gerçekleşecek cenaze. Oradaki cenazeye katılıp

0: Saraya dönüşünü yapacak ve günü tamamlamış olacak Kaan
1: Şimdi
0: Yapmak.
1: kritik meselelerden bir tanesi, yani ikilinin Netanyahu-Trump görüşmesinin kritik meselelerinden bir tanesi, tabii İran'a savaş açmak istiyor. Daha doğrusu saldırmak istiyor ve bunun için de onay istiyor. Ama Amerikan başkanından böyle bir onay yok. Üstelik Amerika basınında yazdığına göre, yani Amerika'nın da böyle bir niyeti yok artık İran'a saldırmak gibi. Çünkü teçhizatların tükendiği yolunda, yönünde Amerikan basınında da defaatle haberler yayınlandı, öyle değil mi?
0: Evet Kaan Yapman, New York Times'in bir yazısı var. New York Times, ABD'nin İran'a henüz operasyon başlatmamış olmasının temelinde yatan gerekçeyi ABD'nin silah mühimmat endişesi olduğunu yazdı. Haliyle Beyaz Saray ve Donald Trump bunu yalanladı, ancak ABD'nin bu anlamda ciddi bir sorun olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu nedenle aslında ABD İran'a operasyon başlatmış değil henüz bu gerekçelerle. Her ne kadar Donald Trump bombalamak istiyorum ama bombalamayacağım açıklamalarını yapmış olsa da, şimdi işin öbür tarafında aslında ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in sadece İran meselesinden değil, Lübnan meselesinden de çekilmesini istiyor. Orta Doğu meselelerinden de çekilmesini istiyor. Yani
1: Suriye.
0: ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de buna dahil, Suriye'den de çekilmesini, o bölgeyle de artık ilgilenmemesini, oraya da saldırmamasını istiyor. Aslında bakarsanız da ABD, özellikle Donald Trump, İsrail'in ve Netanyahu'nun varlık sebeplerinin tamamını Netanyahu'nun elinden almaya çalışıyor. Bir nebze de bunu başarabilmiş durumda. Zira Netanyahu şu sıralar ABD ve Beyaz Saray'la ilişkilerin iyi olması mı, yoksa Orta Doğu'yu kan gölüne çevirme hedefi mi? Bu ikisi arasında tercih yapma durumunda. Yani bu ikisi arasında sıkışmış bir şekilde başkan Washington'a geldi diyebiliriz. Bu meseleler, özellikle Donald Trump'ın üzerinde durduğu meseleler, özellikle Donald Trump İran meselesinde İsrail'in ısrarcı olmasını istemiyor. ABD'yi manipüle etmesini istemiyor. Bugün en çok konuşulması beklenen meselelerden birisinin bu olacağı düşünülüyor. İşin öbür tarafında Lübnan ve Suriye meselesi de yine Donald Trump'ın İsrail'e altını kalın harflerle çizdiği meselelerden biri ve buna da yaklaşmış durumda diyebiliriz Başkan Donald Trump.
1: Yavuz Atalay, çok çok teşekkürler. Evet, bakalım oradan bir şey çıkacak mı? Kim kimi ikna edecek? Masadaki konular bir mutabakatla mı sonuçlanacak? Bunu tabii ki sonrasında, eğer bir açıklama olursa. Her halükarda, yani bir açıklama olmasa da zaten Başkan Trump sosyal medyadan paylaşıyor, başka bir yerden paylaşıyor, bir yerde bağlanıp açıklama yapıyor. Her halükarda bir şekilde bir şeyler gelecek. Çok teşekkürler paylaştığın bilgiler için. Tabii Yavuz Atalay da aktardı. Şu an görüşme devam ediyor ama o görüşme Netanyahu'yla başladı ve devam ediyor gibi görünüyor. Öncesi tabii Volodymyr Zelenski'yi kabul etti. Zelenski Beyaz Saray'daki görüşmenin Ukrayna Savaşı'nın seyrine nasıl etki edecek sorusu aslında Zelenski'de değil ama bu ikilinin görüşmesinde ortaya çıkacak gibi görünüyor. Görüşme Beyaz Saray'da basına kapalı bir şekilde gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin taraflardan henüz bir açıklama gelmiş değil. Dolayısıyla herhangi bir ortak noktada buluşulabildi mi? Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bundan sonraki aşamalarına dair bir detay var mı? Bunu göreceğiz. Ukrayna ve Rusya son haftalarda karşılıklı olarak saldırıları yoğunlaştırdı. Limanlar, petrol depoları ve dağıtım zincirleri gibi kritik altyapıları hedef alıyorlar. Ve iki ülke de bu saldırılardan ciddi zarar görüyor. Ukrayna son dönemde aldığı desteklerle Rusya'nın derinliklerinde 3000 kilometre içerideki hedefleri bile vuruyor. Kiev sadece son 24 saatte Moskova bölgesine 390'dan fazla İHA fırlattı. Bazıları sivil binalarda hasara yol açtı. Trump-Zelenski görüşmesinde savaşın nasıl sona erebileceğine dair görüş alışverişinde bulunulacak, ya da bulunuldu öyle söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı savaşı bitirmek için 1,5 yıldır çaba harcıyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu süre içinde bazen Ukrayna bazen Rusya tarafını ikna edemiyor. İddiaya göre şimdi gündeminde ihtilafı kademeli olarak çözme formülü var. Peki beklenti ne Trump'ın Zelenski ile görüşmesinde? Havada ateşkes önereceği yönünde. Zelenski öneriyi eğer kabul ederse Trump telefonla Putin'i arayacak. Sızan bilgilere göre Zelenski de Putin de havada ateşkes önerisine sıcak bakıyor. Bu olumlu bir adım. Öte yandan Moskova'dan yeni hamleler de var. Putin orduda personel sayısını 2.426.130'a çıkaracak kararnameyi imzaladı. Karar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Bu hamle bir yandan da savaşın daha da uzayabileceğinin işareti olarak görülüyor. Ya da Rusya tarafı böyle göstermek niyetinde diyelim. İsrail soykırımının sürdüğü Gazze'de kısıtlı imkanlarla enkazların altında kalan cansız bedenler çıkarılıyor. Bir enkazdan iki aileye ait 99 cansız beden çıkarıldı. Soykırım ve ablukanın yanı sıra İsrail sarı hat sınırını esneterek işgali genişletiyor. Ateşkes sürecinin akıbeti de merak konusu. Hamas heyeti ikinci aşamaya dair müzakereler için Mısır'a gitti.
2: İşgal genişliyor. Ablukayla insani kriz derinleşiyor. İsrail'in soykırımı Gazze'deki Filistinlileri temel insani haklardan mahrum ediyor. İsrail ordusu Gazze'de işgal alanını genişletiyor. Bu alanın sınırlarını belirten sarı bloklar giderek yayılıyor. Böylece sarı hat esnetiliyor. Beton bloklar Selahattin Caddesi boyunca onlarca metre batıya taşındı. Onlarca Filistinli aile tehlike alanının yakınlaşmasıyla evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki insani durumda içler acısı. Soykırımda şehit olan binlerce cenaze enkaz altında. Ekipman eksikliği sebebiyle naaşlara ulaşmakta zorlanan Filistinliler Sabra mahallesinde çalışmaları sürdürdü. Ebu Şeria ve El Hasayne ailelerine ait bir binanın enkazından iki aileden 99 kişinin cenazesi çıkarıldı. 7 Haziran 2025'te düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitirenlerin büyük kısmı enkaz altında kalmıştı. İmkansızlıklara rağmen bir yıldan uzun süre sonra cenazeler enkazdan çıkarılabildi. İsrail tarafından defalarca ihlal edilen ateşkesin akıbeti ise merak konusu. İsrail, uluslararası istikrar gücünü onaylarken Hamas'ta ikinci aşamanın uygulanmasını görüşmek için Mısır'a gitti. Başkent Kahire'de müzakereler var. Tüm taahhütlerin yerine getirilmesinin sağlanması ve ikinci aşamaya geçilmesi üzerine odaklanılıyor. İsrail ordusunun ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki ve Kudüs'teki zulmü de sürüyor. Sivil işgalciler İsrail askerleriyle birlikte bir kez daha Mescid-i Aksa'ya girdi. Yerleşimciler cami avlusunda Yahudi dini ritüelleri sergileyerek Filistinlileri tahrik etmeye çalıştı. İsrail askerleri de buldozerler eşliğinde Kalkilya kentine baskın yaptı. Kentteki Hüda Kur'an-ı Kerim radyosunun ofisine baskın yaptılar. İsrail askerleri ofisteki ekipman ve malzemelere el koydu, radyo merkezini de kapattı. Filistinlilere ait 3 ev ise buldozerlerle yıkıldı.
1: İsrail'in ve Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına son bir tepki. Amerikalı ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan geldi. Ruffalo sosyal medya hesabından Netanyahu'ya seslendi. "Sen manyak bir katilsin." dedi.
2: Soykırımcı İsrail ve yöneticilerine dünyadan tepkiler giderek artıyor. Pek çok ülkede sokakların yanı sıra sanat, spor ve siyaset dünyasından ünlü isimler de sık sık Netanyahu ve hükümetine öfkelerini dile getiriyor. Sonuncusu ABD'li ünlü oyuncu Mark Ruffalo oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Kerim Han uzun zamandır İsrail ve ABD'nin hedefindeydi. Çünkü Netanyahu ve diğer bazı hükümet üyeleri hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardındaki en önemli isimlerden biriydi. ABD-İsrail cephesinin yoğun baskılarıyla Kerim Han görevden alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu da bundan memnuniyet duyduğunu gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu Mark Ruffalo bu paylaşımı görünce sinirlendi. Netanyahu'nun mesajını alıntıladı ve ona hitaben çok sert bir mesaj yayınladı. Kerim Han'ın görevden alınmasının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortadan kaldırmayacağını belirtti. Ruffalo mesajında "Adaletten kaçamazsın, tarihi de etkileyemezsin, sen manyak bir katilsin Benjamin Netanyahu, her zaman böyle hatırlanacaksın" dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı saldırıları son günlerde biraz durulmuşken Trump'tan yeni açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı anlaşma olmazsa Natanz nükleer tesisinin bulunduğu Kazma Dağı'nı yerle bir edeceğini söyledi. Trump Fox News televizyonuna telefonla açıklamalarda bulundu. İran'la ilgili son gelişmeleri aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bildiğini belirtti. Ancak bunu resmi olarak da açıklamaları gerektiğini vurguladı. Trump Kazma Dağı'ndaki tesislerle ilgili ise sert konuştu. "Eğer bir anlaşma olmazsa o dağı yerle bir edeceğim" dedi. Trump, Netanyahu'nun da İran meselesinde rol oynamak istediğini söyledi. Trump, İran karşısında çok güçlü konumda olduklarını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Hürmüz'den sadece bizim belirlediğimiz gemiler geçebiliyor dedi. Artık İran'ın anlaşmaları bozmasına izin veremeyiz ifadesini kullandı. Hürmüz'de son olarak 17 geminin rotası değiştirildi. İki gemi ise hizmet dışı bırakıldı. Trump daha önce ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar demişti. İran'sa Hürmüz Boğazı'nı açmayı reddediyor. Savaşa doymayan İsrail'dense Trump'a eleştiri var. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir konuştu. Trump'ın İran konusunda saf olduğunu dile getirdi. Ben-Gvir, konuşulacak hiçbir şey yok. İranlılara karşı güç kullanılması şart dedi. İranlılarsa teyakkuzda, bir yandan saldırıların tekrar başlaması endişelendiriyor, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden intikam isteyenler var. Cumhuriyet Caddesi ile Veli Asr Caddesi'nin birleştiği noktaya dev bir afiş asıldı. Afişte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın boğazına sarılmış eller görülüyor. Ayrıca intikam kaçınılmaz yazıyor o afişte. Bölge ülkeleri ise savaşın yeniden şiddetlenme ihtimaline hazırlık yapıyor. Kuveyt, orduya gönüllü personel alımı için ilan yayınladı.

0: Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Üstelik derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen isimler var. Onlardan biri de şarkıcı Gülben Ergen. Gazetecilerin sorularını yanıtladı Ergen. Yaptığı bağışlar nedeniyle kendisini mağdur hissettiğini belirterek iyilikten maraz doğar. Ben de kendimi bağış yaptığım için mağdur hissediyorum. Çok üzgünüm, çok kırgınım dedi.
1: İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için.
2: Ahbap soruşturması derinleşiyor. Usulsüzlükler tek tek deşifre ediliyor. Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıkıyor.
1: İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı dosyada süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Adliyeye gelerek savcıya ifade veren Gülben Ergen, adliye çıkışında yalnızca "İyilikten maraz doğar, çok üzgünüm, çok kırgınım" demekle yetindi.
1: İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum, bağış yaptığım için.
2: Ergen'in savcılık ifadesindeki detaylar da ortaya çıktı. Sanatçı ifadesinde şunları söyledi.
3: Haluk Levent ile yalnızca 6 Şubat depremi sürecindeki ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüm. Oğuzhan Nur'la ise deprem sonrası kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programda bir araya geldim. İkisiyle de bunun dışında bir samimiyetim yoktur. Ben Çocuklar Gülsün diye derneği başkanı olarak deprem bölgesinde 17 okul inşa ettirdim.
1: Çocukların harçlıklarından deprem zamanı, yangın zamanı biriktirip yolladıkları paralara bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Deprem konseri de değilmiş, onu da evet. Savcı Bey'e ifade verirken biz Gazze konserine çıkmışız.
2: Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi. Basın mensuplarının Ahbap'la ilgili sorularını duymazlıktan gelen Dündar, "Bilgimize başvuracaklar, onun için geldik kardeşim" dedi.
4: Bilgimize başvurulacak, onun için geldik kardeşim.
2: Şarkıcı Hayko Cepkin de ifade vermek üzere adliyenin yolunu tuttu. Ancak Cepkin'in hedefinde gazeteciler vardı. Cepkin, adliyede işini yapan basın mensuplarına hakaret etti.
0: İstanbul'da yatırım vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden yurt dışındaki kişileri hedef alarak forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Siber polisin baskınında 54 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şişli'deki Astoria AVM'de Vent Teknoloji adı altında faaliyet gösteren devasa bir uluslararası dolandırıcılık şebekesini çökertti. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir çağrı merkezi gibi görünen yapının aslında

0: sanal medya üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını borsa ve forex vaatleriyle ağa düşüren bir dolandırıcılık üssü olduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Şirket yöneticilerinin telefonlarında onlarca farklı hesap tespit edildi. Sisteme günlük yaklaşık 1 milyon dolar gibi devasa bir sıcak para girişinin olduğu ve bu gelirin yurt içinde aklandığı belirlendi. Geniş çaplı soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonla 54 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları ile yürütülen titiz tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sabah saatlerinde 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri ve başkomiserin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturmada aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in de yer aldığı 3 şüpheli hakkında 6 ayrı suçtan daha tutuklama kararı verildi.
1: Gülistan Doku dosyasındaki karanlık noktaların aydınlatılmasına yönelik adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonu yapıldı ve şüpheliler tek tek gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde eş zamanlı 4. dalga operasyonu düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen detaylı ifade analizleriyle teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlüklere ve delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Bu da soruşturmayı derinleştiren unsurlar arasında yer aldı. Doku soruşturmasına yapılan 4. dalga operasyonu 15 ili kapsadı. 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, polis memurları ve bilgisayar işletmeni ile emekli polis memurları yer aldı. Yetkililer gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi, belge, bulgu ve delillerin büyük bir titizlik ve hassasiyetle değerlendirildiğini bildirdi. Öte yandan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde Sonel'le soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasında yazışmalar, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Söz konusu iddiaların ardından Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, çok yoğun güvenlik önlemleri altında ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. 3 şüpheli savcılıktaki sorgulamaların ardından 6 ayrı suçtan daha tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler bilişim sistemini yok etme, bozma veya veri yerleştirme, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan da tutuklandı.
0: Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü ekiplerden kaçmaya çalıştı. Ancak kıskıvrak yakalandı. Yakalanınca da kendini savunmaya çalıştı. Alkollü olduğu da belirlenen sürücüye tam 602 bin lira para cezası kesildi.
2: Polisin dur ihtarına uymadığı kaçmaya başladı. Kaçmanın bedeli ağır oldu. Kayseri'de trafik polisleri denetimdeydi. Bir sürücü ekiplerin dikkatini çekti. Denetim noktasında durdurulmak istendi ama sürücü durmak yerine gaza bastı ve kaçmaya başladı.
3: Bir saniye. Gel, şurada. Bir tane de şurada bitti.
2: Kısa süren kovalamacanın ardından sürücü durduruldu ve 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine daha önceden el konulduğu öğrenilen sürücüye 602 bin TL idari para cezası

0: yazıldı. Sürücünün ehliyetine 2037 yılına kadar el konulurken muayenesiz ve sigortasız olan araç da trafikten men edildi. Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
1: Bakın bu da farklı bir kavga. Mersin'in Silifke ilçesinde sahilde oturan gençleri uzaklaştırmak için üzerlerine kürekle kum atan işletmeci ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından adli işlem başlatıldı.
2: Kardeşim. Kalkacaksın. Tamam. Bu kadar basit.
0: Kalkacaksınız dedi, ardından üzerlerine kum attı.
2: İlerle. Hadi ilerle.
0: Olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Atakent mahallesindeki Susanoğlu sahilinin kumsalında vakit geçiren 3 gençle bir işletmenin yetkilileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
2: İlerle. Hadi ilerle.
0: Tartışma sırasında bir kişi sahilden zorla çıkarmaya çalıştığı gençlerin üzerine kürekle kum attı.
2: Bir daha söylemiyorum. Kalkmıyorsanız kalkarım.
0: Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından adli işlem başlatıldı.
2: Bir daha söylemiyorum. Kalkmıyorsanız kalkarım.
3: Bak görüyor musun?
2: Baba kalkıyorsunuz mu?
1: İstanbul'da 15 yaşındaki çocuk iddiaya göre elindeki şişeden kolonya döktükten sonra çakma çakınca bir anda alevlerin içinde kaldı. Vücudunun yaklaşık %25'i yanan çocuğun yaşadıklarını babası anlattı.
4: 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Önce kolonya ile oynadı, ardından çakmakla. Sosyal medyada izlediği video adeta kabus oldu.
5: Sosyal medyada alkol oranı değişik olan bir takım kimyasallarla onları yakarak bir şey olmuyor diye videolar çekiliyor. Çocuklar da buna benzer işler yapmaya çalışırken çok kötü yanıklarla bize getiriliyorlar.
4: İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan 15 yaşındaki mağdur, iddiaya göre abisinin kuaför dükkanındayken elindeki şişeden ellerine kolonya döktükten sonra çakmağa çakınca bir anda alev aldı.
6: Kolonya kutusuyla oynarken elinde çakma. Çakmağa çakınca alev oluyor. Bidon ikiye ayrılıyor, patlıyor bomba gibi.
4: Alevlere teslim olan çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etti. Sonrasında hastaneye kaldırılan çocuk Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi. El, yüz ve kollarında yanıklar oluşan çocuğa anında müdahale yapıldı.
6: Patlayınca her tarafına bir yayılıyor. Yanık oluşuyor. Elbiseler vücuduna yapışıyor.
4: Yanık tedavi merkezinde takip edilen hastanın elleri, yüzü, kolları ve karnında %25 oranında yanık olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen tedavilerin ardından taburcu edildi.
5: Sönmeyebiliyor. Söndürmek de alkol yanığını söndürmek de zor. Çocuklar yanmanın ötesinde belki ömür boyu sakat kalacak bir duruma da sürüklenebiliyorlar. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Onları sebep olarak görenler de var, sonuç olarak da. Kimlerden bahsediyoruz? Bu yükselen kira bedelleriyle birlikte emlakçı komisyonları da yeniden tartışma konusu. Yasal sınır bir aylık kira bedeli, ancak fırsatçılar sınıra uymuyor. Uzmanlar tavan oranının üzerindeki taleplere karşı uyarıda bulunuyor.
7: Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliği uyarınca, o yönetmeliğin bize müsaade ettiği tutarda kimilerinin komisyon dediği hizmet bedelimizi alacağız.
8: Ev arayanların çilesi bitmiyor. Fırsatçılar yasal sınırları zorluyor. Emlakçı komisyonundaki yük yine kiracının omuzlarına bindi.
7: Dairenin kiralamaya elverişli hale gelmesini sağlıyoruz. Mülk sahibiyle birlikte tabii ki. Kiracı adayları arasında güvenilir, kirasını aksatmayacak ve herhangi bir problem yaratmayacak. Yani bir mülk sahibinin istediği ideal bir kiracıyı bulmaya çalışıyoruz. İstenmeyen olaylar yaşanmasın diye işin başında aslında sağlama almış oluyoruz.
8: Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti yönetmeliği, emlakçı komisyonlarındaki üst sınırı net bir şekilde

0: çizdi.
1: Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenen sınırlar içerisinde alınıyor. Kiralamada bir kira artı KDV'dir. Yani 50 bin liralık bir dairenin kiralamasında emlak hizmet bedeli olarak 50 bin lira artı KDV'ye hesapladığımızda yaklaşık 60 bin lira gibi bir rakamın gayrimenkul danışmanına ödendiğini görebiliyoruz.
0: Emlakçı hizmet bedelinin bir üst tavanı var. Yasal mevzuata göre kiralama işlemlerinde en fazla bir aylık kira bedeli talep edilebiliyor.
2: Son dönemde fahiş kira artışlarıyla birlikte emlakçı komisyonları da kiracıları zorlar hale geldi. Bakanlığın belirlediği oranların dışında komisyon isteyenler de olabiliyor. Peki böyle bir durumda kiracı ne yapmalı?
1: Kiralamalarda bir kira artı KDV'dir. Baktığınızda kimi zaman bir kiracımızı daireye yerleştirdikten sonra 2 sene, 3 sene hatta 5-10 yıl sonra o dairenin tahliye olduğunu görüyoruz. Yani bir kiralık hizmet bedeli karşılığında aslında 10 yıllık bir hizmet vermiş oluyoruz.
0: Satışlarda en fazla %4, kiralamalarda ise en fazla bir kira bedeli hizmet bedeli olarak alınabiliyor.
2: Mevzuata göre o komisyonun ev sahibi ve kiracı arasında paylaşılabilmesi mümkün. Ancak İstanbul'daki konut sayısının arzının az olmasından dolayı bu yükün tamamı neredeyse kiracıya kalmış durumda.
1: Hizmet bedelinin miktarından ziyade kimin ödeyeceği tartışmaları var. Çünkü Ticaret Bakanlığı'nın yine ilgili yönetmeliği tutarı belirlese de kimin ödeyeceğini açık bir şekilde beyan etmiyor. Ülkemizde bu kiracı öder şeklinde ilerliyor. Yani emlak hizmet bedelini kiralamalar özelinde konuşuyorum. Kiracıların ödediği bir sistem hali hazırda söz konusu. Arz ve talep dengesi. Yani baktığınızda bugün 10 daire varken 100 kiracı varsa haliyle biraz mülk sahiplerinin eli güçlü oluyor. Fakat 100 tane kiralık dairenin olduğu ve bu 100 daireye yalnızca 5-10 tane kiracı adayının talepkar olduğu bir senaryoda takdir edersiniz ki kiracı adaylarının ya da kiracıların eli güçlenecektir.
3: Konut sayısı arttıkça bu sefer kiracı sayısı konut sayısına göre daha alt rakamlarda kaldığında bu sefer kiracıların elleri daha bol oluyor. Bundan kaynaklı komisyon tarafını çok fazla vermek istemiyorlar. Çünkü çok fazla alternatif bulabiliyorlar. Bu noktada tamamen konut ve kiracı sayısının arz talep dengesine dayalı.
0: Ancak piyasada kiralık ev bulmak zor olduğu için bu bedeli kiracılar ödemek durumunda kalıyor. Kiralık konut arzının artması ve piyasanın dengelenmesiyle bakış açısının değişmesi ve hizmet bedelinin ev sahipleri tarafından ödenmesi bekleniyor.
4: Şimdi bir diğer mesele var. Şu zorunlu bahşiş meselesi. Zorunlu bahşiş ve fiyat listesinde yer almayan ek ücretler yeniden gündemde. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin haklarını hatırlatarak işletmelere önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık bahşişin tamamen gönüllülük esasına dayandığını, fiyat listesinde bulunmayan hiçbir ek ücretin talep edilemeyeceğini açıkladı.
5: Hesabı kabartan zorunlu bahşiş uygulamalarına Ticaret Bakanlığı dur dedi. Fiyat listesinde yer almayan hiçbir ek ücretin talep edilemeyeceği vurgulandı. Tüketicinin hakları bir kez daha hatırlatıldı. Detayları Ticaret Bakanlığı açıkladı. Bakanlık bahşişin tamamen tüketicinin özgür tercihi olduğunu belirtti. İşletmelerin fiyat listesinde bulunmayan herhangi bir ek ücreti zorunlu tutamayacağının altını çizdi. Açıklamada işletmeler için basılı fiyat listesi bulundurmanın zorunlu olduğu hatırlatıldı. Etiket fiyatıyla kasa fiyatı farklıysa tüketici lehine olan düşük fiyat uygulanacak. Açıkta satılan ürünlerde ise dara ağırlığı fiyata dahil edilmeyecek. Ticaret Bakanlığı tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.
4: Şimdi vatandaşta mağduriyet yaratan meselelerden bir tanesi şu trafik kazaları ve sonrasında yaşananlar. Trafik kazalarının ardından yaşanan karmaşa ve dolandırıcılık iddialarına karşı yeni bir dönem başlıyor. 1 Eylül'de devreye girecek olan Alo 193 sigorta, hasar, ihbar ve şikayet hattı hasar süreçlerini tek merkezden yöneterek vatandaşın mağduriyetini önlemeyi hedefliyor.
6: Bundan sonra trafik kazası yaptığımız zaman hem trafik sigortası için hem de kasko sigortası için Alo 193'ü arayacağız.
7: Trafik kazalarının ardından yaşanan belirsiz süreç artık tek telefonla çözülebilecek. Alo 193 hattıyla artık ihbarlar tek merkezden toplanacak, vatandaşın hak kaybı yaşamasının önüne geçilecek.
8: Kaza yaptığınız anda ilk aramanız gereken numara artık Alo 193 olacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun

0: Hayata geçirdiği yeni sistemle trafik ve kasko hasar ihbarları tek merkezde toplanacak.
1: Alo 193'ü aradığımızda TC kimlik bilgimizi vereceğiz, plakamızı vereceğiz, diğer iletişim bilgilerimizi vereceğiz ve biz Alo 193 hasar ihbar hattını aradığımızda maddi ve bedeni hasarlarımızı oraya bildireceğiz.
0: Böylece sigorta

0: ve güvenli ilerleyecek.
1: Yeni uygulamanın en önemli hedeflerinden biri ise trafik kazalarının ardından devreye girerek yüksek tazminat vaadiyle vatandaşları mağdur eden yasa dışı hasar takip organizasyonlarını devre dışı bırakmak.
2: Sadece 2025'te 600 bin uyuşmazlık dosyası vardı. Bu da sistemi tıkıyordu. Mesela 40 bin liraya çözülebilecek bir tazminat dosyası 100 bin liraya çıkıyordu. Yıllar süren tahkim dosyaları, yıllar süren uyuşmazlıklar burada vatandaşın cebine hiçbir şey girmiyordu.
0: Alo 193 hattıyla vatandaşın hasar ihbarları resmi kanallara taşınacak ve yüksek tazminat vaadiyle kandırılmasının önüne geçilecek.
1: Alo 193 hattı 1 Eylül'de devreye girecek.
3: Akşam haberlerinin girizgahında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da 2. İletişim Şurası'na katıldığını ve orada verdiği mesajları sizlerle paylaşmıştık. Şurada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim ettiği hediye dikkati çekti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ressam Kenan Işık'a ait zincirlerinden kurtulan Ayasofya tablosunu hediye etti.
4: Bu hediyemiz ressam Kenan Işık'a ait olan bu eser asırlardır milletimizin gönlünde bir hasret olarak yaşayan Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasının ve yeniden ibadete açılışının sembolü.
5: Zincirlerinden kurtulan Ayasofya. Hediye manidar, adres doğru. Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürprizi vardı.
4: Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasının ve yeniden ibadete açılışının sembolü.
5: Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın tekrar ibadete açılışının 6. yıl dönümü kutlanmıştı. İletişim Başkanı Duran, Ayasofya'nın zincirlerini kıran Erdoğan'a zincirlerinden kurtulan Ayasofya tablosunu hediye etti.
4: Ayasofya'nın kubbesinde yeniden yükselen duaların ve tekbirlerin hatırasını yaşatması temennisiyle.
5: Eser yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılışını değil, tarihine, medeniyetine ve inancına sahip çıkan bir milletin iradesini de yansıtıyor.
6: Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler.
5: Ressam Kenan Işık'a ait eser asırlardır milletin gönlünde bir hasret olarak yaşayan Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasının ve yeniden ibadete açılışının sembolü.
4: Bu kıymetli eser Sayın İletişim Başkanı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Efendim, Özbekistan'da 80 yaşında bir kadın gençlere taş çıkarttı. Önce demir merdivenlerden 35 metre yükseğe tırmandı. Daha sonra halatla o yükseklikten atlayış yaptı. 80'lik nine sosyal medyada gündem oldu.
7: Yaş onun için sadece sayıdan ibaret. 80 yaşındaki nine 35 metre yüksekliğinde dönme dolaba tırmandı, halatla atladı, yürekleri hoplattı. Sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler Orta Asya ülkesi Özbekistan'dan. Gitti. 80 yaşındaki Özbek nine gençlere taş çıkarttı. Atlayış öncesi sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerden başarıyla geçen yaşlı kadın önce 35 metre yüksekliğindeki dönme dolaba demir merdivenlerle çıktı. Daha sonra kask ve güvenlik ekipmanlarını giydi. Halatla o yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Özbek nine cesareti ve enerjisiyle dikkati çekti, sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 80 yaşındaki kadın gençlere de tavsiyede bulundu. Korkacak bir şey yok. Korkarsanız da yapmayın dedi.
3: Akşam haberlerinin ilk etabını tamamlıyoruz ama beklediğimiz bazı adresler var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçecekler. O açıklamayı bekliyoruz. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından bazı açıklamalar yapma ihtimali var. Orada da bir yandan gelişmeleri takip ediyoruz. Kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz akşam haberleri.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Avrupa'da İslam düşmanlığı ve nefret suçu artıyor. İngiltere'de konuya dair bir rapor yayımlandı. Vahametin boyutu gözler önüne serildi. Detaylandıracağız. Fransa ve İspanya yanıyor. Orman yangınları yüz binlerce hektar alanı küle çevirdi. Sadece Fransa'da 200 bini aşkın kişi tahliye edildi. Felaket eşi benzeri görülmemiş boyutta. Görüntüleri sizlerle paylaşacağız. FETÖ'cüler CHP'den taşınıyor mu? Kılıçdaroğlu'nun sızma FETÖ'cüler çıkışı ve hedefteki isimlerin yeni partiyi kurması bu soruyu gündeme getirdi. Bu konuda bir analiz haber hazırladık. Ekrana taşıyacağız. Metrolarda merdivenler yürümüyor. Vatandaş yazın sıcağında tırmanışa geçiyor. Bu kez Mecidiyeköy'den bir metrobüs istasyonunda kaydedildi çile görüntüleri. O görüntüleri de paylaşacağız. 77 yaşındaki Türkan Aktaş hayalini gerçekleştirdi. Paraşütle uçtu. Kayserili Türkan Aktaş'ın keyifli görüntüleri de ekrana gelecek. Detaylar ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor.

0: Akşam haberlerinin ilk bölümünü tamamlarken demiştik ki iki noktada gelişme bekliyoruz. Biri Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı ile basın toplantısı yapmasını, bir diğeri de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kabulüne dair oradan bir açıklama gelir mi? Çünkü orada yapılacak olan görüşme sonrasındaki açıklamalar kuşkusuz coğrafya için önem taşıyor. Ama ne oldu ne bitti geride bıraktığımız dakikalarda hemen Washington'a gidelim. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bir kez daha karşımızda. Yavuz, ne oldu? Görüşme oldu mu? Bir açıklama yapılacak mı, yapılmayacak mı?
1: Hayır, ben görüşme başladı. ABD Başkanı Donald Trump'la Benjamin Netanyahu İsrail Başbakanı arasında görüşme Beyaz Saray'da başladı. Beyaz Saray'da başlayan, gerçekleşen görüşmeye dair tekrar bir fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin şu sıralarda devam ettiğini ifade edelim. Programda, Beyaz Saray tarafından paylaşılan programda görüşmenin basına kapalı olacağı yönündeydi. Öyle de tutuldu. Çünkü bazen görüşmeyi basına kapalı gösterdiklerinde dahi açtıkları zaman oluyordu. Ancak bu görüşme onlardan biri olmadı ve ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı arasındaki Beyaz Saray'daki görüşme basına kapalı bir şekilde devam ediyor. Ne kadar süreceğine dair bir fikrimiz yok. Zira görüşmenin ucu biraz açık diyebiliriz. Çünkü Trump bu görüşmeden hemen sonra Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacak ve oradan sonra da Beyaz Saray'a geri dönüp programını tamamlamış olacak. Görüşmenin, Netanyahu ile Trump arasında görüşmenin devam ettiğini, şu sıralarda devam ettiğini ifade edelim Kaan Yakupan.
0: Hem Zelenski ile olan görüşmede hem Netanyahu ile olan görüşmede, yani basına kapalı gerçekleşmesinden ne anlamalıyız?
1: Kaan Yakupan, şöyle, bu görüşmeler aslında daha önce bizlerin gördüğü, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ağırlanması gibi bir görüşme türü değil. Bunu biraz daha şöyle düşünebiliriz. Washington'da bir cenaze töreni var. İsrail Başbakanı bu cenaze törenine katılması gerektiği yönünde kendi kamuoyunu ikna etmiş durumda. Zelenski de aynı şekilde ve bu nedenle Washington'a geliyorlar. Washington'a gelmişken de ABD Başkanı'yla görüşelim diyorlar. Ayaküstü, yani tabiri caizse kullanıyorum, ayaküstü görüşme gerçekleştiriyor. Dolayısıyla büyük bir tören, kapsamlı bir hazırlık söz konusu olmaması normal. Başkan Donald Trump'la Netanyahu ve yine aynı şekilde Zelenski biraz daha bilgilendirme amaçlı toplantı gerçekleştirecekler gibi bir profil söz.

0: söz konusu, bir toplantı profili söz konusu. Ancak bu Zelenski için geçerli olabilir. Ancak bu Netanyahu için geçerli değil. Netanyahu tamamen başka bir profil çizerek aslında ABD'ye geldi. Yani için öbür tarafında Lindsey Graham'ın cenaze törenini Donald Trump'la ilişkilerini onarmak için kullandığı yönünde ciddi bir kamuoyu bu noktada görüş birleştirmiş durumda. Ve bu nedenle de aslında Donald Trump'la Netanyahu arasında görüşme biraz daha Netanyahu'nun Trump'la ilişkisini onarma ve İsrail'in istediği ABD'yi savaşta tutma noktasında ABD'yi ikna etme. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump dün başka bir açıdan, bugün de başka bir açıdan İsrail'e "ben bildiğimi okurum, sen de beni manipüle etme" demeye getiren açıklamalar yaptı. Türkiye F-35 verme noktasında ben istersem veririm, istersem istemezsem de vermem. Hani İsrail'de ilgilendirmez demeye getirdi. Yine bugün için İsrail'in kendisini İran savaşında tutmak istediğini, ısrarla tutmak istediğini, İran'ı bombalamasını istediğini ancak bunu yapmayacağını, İran'ın İsrail istediği için yapmayacağını ifade etti Başkan Donald Trump. ABD kamuoyu da yine benzer görüşlere hakim. Yapılan son ankette İran savaşından uzaklaşılmalı, ABD bu savaşın içerisinde, böyle bir savaşın içerisinde olmamalı ankete hakim. Dolayısıyla İsrail son yılların, hatta son belki de 10-15 yılın, 20-30 yılında diyebiliriz belki, en kötü Washington ilişkileri döneminde Washington'a bir sebep yaratıp gelmiş durumda. Böyle bir ortamda gerçekleşen bir toplantı. Sonunda Trump'tan tabii ki de bir açıklama bekliyoruz. Açıklama olmaması mümkün değil ama bu bir yazılı açıklama mı olur? Donald Trump kendisine ayrı bir sosyal medyadan bunu paylaşır. Onu toplantı sonrası görüyor olacağız Kaan Yakupan.
1: Yavuz Atalay, çok çok teşekkürler paylaştığın bilgiler için. Evet, şu an için bir basın toplantısı görünmüyor Yavuz'un da söylediği gibi. Bakalım tabii ne olacak? Evet, az önce Yavuz Atalay da söyledi, sadece bir kare fotoğraf. Şimdi önemli meseleler var. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki İsrail'den talepleri var. Şimdi Kasım ayında malum seçimler olacak. O ara seçimlerle alakalı Trump'ın kamuoyu yoklamalarına bakıldığında Trump'a olan güven ve desteğin azaldığını görüyoruz. Haliyle bir an evvel aslında İran'la olan savaşın bitmesini istiyor Amerikan kamuoyu. Beklenti bu. Diğer taraftan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun işte Suriye'de, Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da yapmış olduğu saldırılar ve burada geri adım atmaması, bunlar da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin hanesine eksi olarak yazıyor. Bizim savaşımız değil. Neden biz oradayız? Neden destek veriyoruz? Neden bu kadar İsrail'in kuklası oluyoruz şeklinde tepkiler var. Uzun süredir bu tepkiler var ve aslında daha da yükselişe geçmiş durumda. Bir basın toplantısı düzenlense belki oradaki basın toplantısındaki sözler, ifadeler. Çünkü anladığımız kadarıyla öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda Netanyahu'ya bir tepki var. Yani ne dedi dün? Kimse benim kime ne satacağıma karar veremez dedi. Bunu ne üzerine söyledi? Tabii ki İsrail'den çıkan o çatlak sesler, o İsrail'den gelen sözler ki daha geride bıraktığımız dakikalarda İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in açıklamalarını Trump bu konuda çok saf diyor. Yani bu tür açıklamalarda herhalde Trump tarafından da Netanyahu'ya sorulacaktır diye tahmin ediyoruz. Bakalım sonrasında bir açıklama olursa bakarız. Şimdi biz diğer detaylarla devam edelim akşam haberlerine. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz katıldığı canlı yayında Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan skandal açıklamalar yaptı. Katz, Türkiye ile doğrudan çatışmaya girmek istemeseler de bundan korkmadıklarını söyledi.
2: Cüretkar açıklamalar yaptı. Türkiye'ye hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ülke basınında yaptığı konuşmalarıyla dikkati çekti.
3: Şu anda İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Biz korkmuyoruz.
2: Katz, İsrail'in Kanal 14 yayınına katıldı. ABD'nin Türkiye'yi giderek bir ortak olarak görmesi gündem oldu. Savunma Bakanı'na ABD'nin F-35 satışını değerlendirmesinin İsrail için ne ölçüde endişe kaynağı olduğu soruldu.
4: Erdoğan

0: Onun bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz. İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Şu anda İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok. Ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Biz korkmuyoruz.
1: Katz, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. Cüretkâr sözleriyle gözdağı vermeye çalıştı.
0: Biz çöken Hristiyan İmparatorluğu değiliz. Kudüs sizin Osmanlı İmparatorluğunu kurarken fethettiğiniz Konstantinopolis değildir. Biz buradayız, sonsuza dek. Kudüs bizim. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliriz ve güçlüyüz.
1: İsrail ve Türkiye arasında bir sorun olmadığını söyleyen Katz, Türkiye'nin İsrail'e bulaşmaması gerektiğini iddia etti.
0: Bize bulaşmayın. Erdoğan'a tavsiyem bize bulaşmaması. Türkiye'ye ve kendi işlerine bakmalı. Biz kendi çıkarlarımıza bakacağız ve böyle devam edeceğiz.
1: Savaşa doymayan İsrailli bakan İran'da saldırıları sürdürmek istediklerini bir kez daha dile getirdi. Saldırıları ABD'nin onaylamadığını söyledi.
0: İran'ın enerji hedeflerine saldırmayı çok istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri şu anda bunu onaylamıyor. Çünkü İran'ın komşu ülkelere saldırarak küresel bir petrol krizine yol açabileceğinden endişe ediyor.
2: Birçok ülkede artan İslam düşmanlığı ve nefret suçları hafta sonunda İrlanda'da yaşanan olayla yeniden gündeme geldi. İngiltere'de yayınlanan son raporsa durumun vahametini bir kez daha ortaya koydu. 2025 Temmuz-Ekim döneminde her 5 günde bir ülkedeki camilere saldırı düzenlenmiş.
1: İslam karşıtı nefret suçları artıyor. Birçok ülkede camilere saldırılar düzenleniyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir mescit saldırıya uğradı. Türk toplumunun kullandığı eğitim merkezi ve mescide düzenlenen saldırıda bir grup cuma namazını bölmeye çalıştı. İngiltere'den gelen son raporsa durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Ülkede Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından olan British Muslim Trust rapor yayınladı. 27 Müslüman karşıtı nefret olayının doğrulandığını belirtti. Bu raporda olaylarda 25 farklı caminin doğrudan etkilendiğinin altı çizildi. 2025 Temmuz-Ekim döneminde yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. Saldırılarda bayrak, haç ya da Hristiyan sembolleri kullanıldı. Olayların %26'sı camlara zarar verilmesi, saldırı ve kundaklama dahil şiddet içeren nitelikte oldu. Kuruluş yetkililere korumanın artırılması çağrısında bulundu.
2: İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik tehditlerine bir yenisi eklendi. İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı. Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si Melania Trump ve oğlu Baron Trump'ı açıkça tehdit eden bir video yayımladı. İşte gerilimi tırmandırma ihtimali olan o video.
3: رفته در این ویدیو حاصل استخراج اطلاعات
1: İran'la ABD arasında tansiyon yüksek. İran medyasındaysa bu gerilimi tırmandıracak yeni bir adım vardı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ve oğlu Barron Trump'ı hedef alan tehdit dolu bir video paylaştı.
3: آماده باشید این است که برای جلوگیری از کارگزاری
1: Tesnim'in paylaştığı videoda Melania Trump'ın günlük yaşamına dair detaylar, sık sık gittiği mekanlar, alışveriş yaptığı mağazalar ve ABD gizli servisinin güvenlik protokollerine vurgu yapıldı. Videoda First Lady'nin nerede ve hangi yöntemlerle suikasta uğratılabileceğinin anlatılması ve bunun teşvik edilmesi büyük tepki topladı. Videonun sonundaki mesajsa tehdidin boyutunu artırdı. Kapanışında bu sadece başlangıç denilerek Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'a hitaben bizi beklesin ifadesine yer verildi.

0: AK Parti 1 Ağustos'ta 25. yıl kutlamalarına başlıyor. Etkinlikler 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla sona erecek. Hazırlıklar da artık son aşamaya gelindi.
1: Bir günde kutlamayacağız 25. yılımızı. 1 Ağustos'tan başlayarak, logomuzun ilanından başlayarak o zamana kadar bir sürü sürprizimiz olacak size. 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar hem burada hem de Türkiye genelinde yoğun bir faaliyetle bunu kucaklayacağız.
2: AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler 1 Ağustos'ta başlayacak. 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programa kadar nefesler tutulacak. AK Parti Türk siyaset tarihinde çeyrek asrı geride bıraktı. Kutlama hazırlıklarında sona gelindi. Programların merkezi her yıl olduğu gibi yine başkent olacak.
1: 25 yıllık mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle, verdiği mücadeleyle, devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır.
2: Etkinliklerde AK Parti'nin Türk siyaset tarihindeki başarıları ve verdiği mücadeleye vurgu yapılacak. 14 Ağustos'ta gözler başkent Millet Bahçesi'ne çevrilecek. Kutlamaların son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşacak. Erdoğan geride kalan çeyrek asırda Türkiye'nin gösterdiği değişime dikkati çekecek. Yeni hedeflere vurgu yapacak. Bu arada 25. yıl etkinliklerinde kullanılacak logo da hazırlandı. Logoda AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen projeler tek tek yer aldı. 25. yılın sloganı da milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır olarak belirlendi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Danimarka ile Türkiye'yi karşılaştırdı ve Danimarka'nın ekonomik hikayesini bir başarı olarak adlandırdı. 25 yıllık bu durumu sosyal demokrat iktidarların başarısına bağladı. Peki her şey gerçekten de söylediği gibi mi?
3: Dünyada 100 bin doları geçen gayri safi milli hasılalar var İskandinav ülkelerinde. Yani inanamazsınız.
4: Özgür Özel Danimarka'yı karşılaştırarak Türkiye'nin kötü yönetildiğini iddia etti. Verdiği örnek bize Erdoğan'la Özgür Özel'in ufuklarını karşılaştırma fırsatı veriyor.
3: Bunlardan birinde milli gelir 12 bin dolar, birinde 100 bin doları geçmek üzere işte.
4: Oysa Özgür Özel'in kişi başı milli gelir üzerinden özendiği ve Türkiye'ye örnek gösterdiği ülke daha henüz kendi toprağını cesaretle savunmaktan aciz. Örneğin Grönland, Türkiye'ye ait olsa Trump bu kadar rahat bir şekilde isteyebilir miydi?
5: Kolay yoldan bir anlaşma yapmak isterim ama eğer kolay yolla yapamazsak bunu zor yolla yaparız.
4: Danimarka Türkiye'ye örnek teşkil edebilir mi? Rakamlarla bakalım. Türkiye ekonomisi Danimarka'nın yaklaşık 3,5 katı büyüklüğünde. Türkiye toplam gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 1,6 trilyon dolar. Yani dünyanın en büyük 16. ekonomisi. Danimarka'da bu rakam sadece 500 milyar dolar seviyesinde. Onlar 38. sırada. Satın alma gücü paritesine göre bakıldığında ise Türkiye'nin devasa iç pazarı ve sanayi üretimi nedeniyle bu fark daha da açılıyor. Türkiye dünya genelinde ilk 11-12 ülke arasında yer alırken Danimarka 50. sırada. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci kara ordusuna sahip. Yaklaşık 400 binden fazla aktif askeri personeli, yerli savunma sanayi ekosistemiyle küresel bir askeri aktör. Danimarka'nın ise sadece 20 bin askeri var. Üstelik savunma sanayi teknolojisi tamamen dışa bağımlı.
3: Hangisi Danimarka, hangisi Türkiye diyorsun? Tamam, bunun Danimarka olması lazım, bu Türkiye. Niye? kötü yönetiliyor diye.
4: Özgür Özel Danimarka'nın son 25 yılına da övgüler yağdırıyor. Başarıyı sosyal demokrat iktidarlara bağlıyor. Oysa konu Danimarka olduğunda 25 yıl önce bambaşka bir tablo vardı. 2001'de Türkiye ve Danimarka'nın milli gelirleri 170 milyon dolar seviyesindeydi. Türkiye Erdoğan iktidarı döneminde Danimarka ekonomisinin 3,5 katı büyüklüğe ulaştı. Üstelik bunu yakın coğrafyasındaki savaşlara, terör saldırıları, darbe girişimleri ve ikbal için siyaset yapan muhalefet partilerine rağmen yaptı. Hem de İskandinavya'da değil, Orta Doğu'nun kıyısında.
6: Elinde sancakla sen en ileride.
0: Şimdi Özgür Özel çıktığı ilk yayında vatandaştan bağış istedi. Kasamız tam takır kuru bakır dedi. Gerçekten öyle mi yoksa göstermelik mi? Özgür Özel'in işine mi geliyor ya da bu işi böyle göstermek? Bir bakalım.
3: Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
4: Yeni partide kasa gerçekten de tam takır kuru bakır mı? Özgür Özel böyle söyledi ve parti üyelerinden bağış istedi.
3: Bağış konusunda bizim de yani bağış çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı.
4: Eğer bu kadar paraya ihtiyacı varsa teknik olarak yeni partinin hazine yardımını kovalaması beklenir. Eli de güçlü. Zira MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni partiye açık çek verdi. Ancak yeni parti bu konuda kanun teklifi vermeye bile tenezzül etmedi. Hatta gelen açıklamalar Bahçeli'nin hazine yardımı teklifine burun kıvırır nitelikte.
7: Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var evet. Ya hazine yardımından şu alınsın evet. Bu alınsın falan filan. Ben size çok açık söyleyeyim. Hazine yardımı peşinde falan değiliz. Hazine yardımı da almasın bu parti. Bu partinin bir parasal sorunu yok.
4: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, milletvekili yardımları ve üye bağışlarının yeni partiyi finanse etmeye yeteceği iddiasında. Sahi yeni kuruluş aşamasındaki bir partinin değirmenini döndürmek için kaç römork buğday gerek? Bir partinin seçime katılabilmesi için en az 41 ilde hem de ilçeleriyle birlikte örgütlenmesi gerek. Ama yeni parti sıradan bir parti değil, iktidar iddiası ortaya koyan bir parti. O halde tüm Türkiye'de örgütlenmeli. Peki bunun için 3 aşağı 5 yukarı ne kadar bir finansal kaynağa ihtiyaç var? Beraber hesaplayalım. Bunun için Türkiye genelinde toplam 1054 adet fiziki parti binasının kurulması, kiralanması ve 2028 yılına kadar aktif tutulması gerek. Depozitoları, emlak komisyonları cabası. Ancak bir binanın parti binası olabilmesi için birçok işlemden geçmesi gerek. Kurumsal tabelalar, iç tadilat, bayraklama çalışmaları, ofis mobilyaları, bilgisayar, internet ve yazıcı gibi bilişim altyapıları. Hepsi birer maliyet kalemi ama daha fazlası da var.
3: O açıdan lojistik ihtiyaçlar var. Partinin emekçilerinin istihdam edilmesi, maaşların ödenmesi lazım. Araç, gereç, otobüs falan filan. Tabii teyzemler söylüyor, hiç merak etme evladım, hepsini alacağız sana.
4: Teyzeler ve çiftçi amcalar bu kadar masrafın altından kalkabilir mi? Yasalara göre partiler kişi başı en fazla 643 bin lira kabul edebiliyor ve vakıfların, şirketlerin bağış yapması yasak. Üstelik teşkilatlanmadan sonra bir de kongre aşaması var. Bu da binlerce delegenin katılacağı devasa bir salon, ses, ışık, sahne, güvenlik ve organizasyon giderleri demek. Ama bu da yetmez. Propaganda çalışması ne olacak? Denetim raporlarına göre CHP, 2024 yerel seçim kampanyasında sadece reklam giderleri için tam 533 milyon lira harcamış. Bir de parti medyası var. 2028'e kadar onların da bir şekilde açık kalması gerek.
8: Onların gündeminde para kuleleri var. İçi avra dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var.
4: Yeni partinin kasası gerçekten de tam takır mı yoksa mutlak mutlan kararını öngörüp CHP kaynaklarından yararlanıldı mı? Bu konuda CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın söyleyecekleri var.
9: 770 milyona yakın bir para ödenmiş sosyal medyaya.
10: 770 milyon.
9: 775 milyon. 775 milyonu.
10: Sosyal medya. Nasıl gönderiliyor? Kişilere mi?
9: Belli şirketler var. O şirketler ve kişiler üzerinden yapılmış. Elbette ki bunlarla ilgili parti gerekli incelemeleri yapacaktır, yapmaktadır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu geri aldıktan sonra partiye sızan FETÖ'cüleri fark edemediği için samimi bir şekilde özür dilemişti. Sonrasında Özgür Özel ve kurmayları CHP'den ayrıldı, yeni partiyi kurdu ve yeni partinin kurulmasıyla birlikte firari FETÖ'cülerden peş peşe destek açıklamaları geldi geliyor. Şimdi soru şu, FETÖ'cüler de CHP'den taşınmış olabilir mi?
11: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi, artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar.
4: Konuşan kişi firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve yeni parti kadrolarına kendince akıl veriyor, yol gösteriyor.
11: Bütün bu CHP kadrosu, odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı.
4: Peki FETÖ'cüler için yeni parti neden umut oldu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimi itirafları sonrası yeni parti kadrolarıyla birlikte FETÖ'cüler de mi taşınma ihtiyacı hissetti?
12: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: FETÖ özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kendine yuvalanacak yeni partiler bulma çabası içine girdi. Zira Cumhur İttifakı'nı tanklarla yenemeyeceğini gördü, sandıkta şansını denedi. Özellikle 2023 seçimine giden süreçte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söylem ve eylemlerinde de belli ki etkili olmayı başarmışlardı.
12: O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın. Yeter ki teröre bulaşmasın.
4: Hatta o dönem firari FETÖ'cü Emre Uslu gibi isimler sosyal medyadan New York İstanbul biletleri paylaşıyordu. Hesap sormaya geliyoruz diye yazıyor, altılı masanın Erdoğan'ı devireceğini ima ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandığında ise hepsi karalar bağladı.
8: Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
4: Bu yüzden CHP'den kopup yeni partiyi kuran Özgür Özel'in FETÖ konusunda çok ama çok dikkatli olması gerekiyor. Ve işe yeni parti neden FETÖ'cülerin umudu haline geldi sorusunu sorarak başlayabilir gibi görünüyor.
13: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
0: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik nefes kesen dev bir operasyona imza atıldı. Ekipler sokaklarda zehir tacirliği yapan şüphelileri tespit etmek için 6 ay boyunca teknik ve fiziki çalışma yürüttü. 548 şüpheliyi tek tek tespit etti ve ekipler Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak narko kapan Gaziantep operasyonu gerçekleştirdi.
14: Aylarca takip edildiler. Operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü 6 ay boyunca kapsamlı çalışma yaptı. Titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda satıcıların özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, polis ekiplerinin bölgeye girişlerinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdükleri tespit edildi. Ekipler şüphelilerin suç bağlantılarının ortaya çıkarılması, uyuşturucu madde satışlarının delillendirilmesi ve suç unsurlarıyla birlikte yakalanmalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 566 ayrı zehir satış işlemi kayıt altına alındı. aylarca süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerin 53'ünün suça sürüklenen çocuk, 12'sinin kadın, 483'ünün erkek olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerden 75'inin de ceza infaz kurumlarında bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı narko kapan Gaziantep operasyonu için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı ve 382 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü yurt dışında firari olmak üzere 91 şüpheliye yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Soruşturma ve operasyon çok yönlü olarak sürdürülüyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmaların artık son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını bildirdi. Söz konusu hatla Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri 2 saat 15 dakikaya düşecek.
15: Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri 2 saat 15 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun 201 kilometre uzunluğundaki hattın hayata geçirileceğini belirten Uraloğlu, hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağını ifade etti. Hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmalar devam ediyor. Osmaneli-Bursa kesimi Bursa'yı doğrudan yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanabilecek. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri ise 2 saat 15 dakikaya düşecek. Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmalar artık son aşamaya geldi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından test sürüşleri başlayacak. Test sürüşleriyle hattın tüm sistemleri kapsamlı şekilde kontrol edilecek ve işletmeye hazır hale getirilecek. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa yüksek hızlı tren ağı ile buluşacak.
0: Peki İstanbul diyeceksiniz? Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine mağduriyet. İstanbullunun ulaşım çilesi hız kesmeden devam ediyor. Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa sebep oldu. Yürüyen merdivenin bozulması sonucu adeta insan seli oluştu.
14: Bakımsızlıktan alev alan otobüsler, sürekli arızalanan merdivenler, yürümeyen merdivenler, bozuk asansörler. Mega kent sakinleri hizmet belediyeciliğine hasret. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Mecidiyeköy metrobüs istasyonunun yürüyen merdiveni sabah saatlerinde bozuldu. Metrobüsten çıkmaya çalışan vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Arıza nedeniyle yolcu akışı yavaşlarken istasyonda yoğunluk oluştu. İşe yetişmeye çalışan vatandaşlarsa uzun süre beklemek zorunda kaldı. İşe gitme maratonu yürüyen merdiven arızası nedeniyle adeta çileye döndü.
0: Haliç'te Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen çevre farkındalık dalışı su altındaki kirliliği yeniden gündeme taşıdı. AK Parti geçmişte temizlenen Haliç'in bugün yeniden kapsamlı bir dip temizliğine ihtiyaç duyduğunu belirterek yetkili kurumları göreve çağırdı.
15: Dünya Doğa Koruma Günü'nde Haliç'te gerçekleştirilen çevre farkındalık dalışı su altındaki tabloyu bir kez daha gündeme taşıdı. AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte dalış yapan ekip dipte yoğun çamur, düşük görüş mesafesi ve ağır kirlilikle karşılaştı.
16: 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Haliç gerçekten yaşanılabilir bir düzeyde kokunun olmadığı, insanların rahatça dolaşabileceği alanlar mevcuttu.
15: AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehir Politikaları Başkanı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, su altında görüş mesafesinin yaklaşık 30 santimetreye kadar düştüğünü, dipte ise balçık ve yoğun çamur tabakası bulunduğunu belirtti.
16: Rutubetli ortamlarda burunlarını tutarak dolaştıklarını da tespit ettim. Bu da kokudan dolayı dediğim gibi duyarlı vatandaşlar olarak bizim denizlerimizi mutlaka korumamız ve canlılık, o mikroorganizma daki canlılarımızı hayatı geliştirebilmek için özellikle Haliç'teki su dönüşümünü artırmamız, bu çamur birikintisini tekrar temizlememiz gerektiğine inanıyorum.
15: AK Parti'nin açıklamasına göre geçmişte Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde

0: de gerçekleştirilen çalışmalarla Haliç önemli ölçüde temizlenmiş, su sirkülasyonu artırılarak bölge yeniden nefes almıştı.
1: Zift gibi kararmış, canlıların burada yaşaması asla ve asla mümkün değil.
0: Açıklamada yağışlı dönemler, deniz koşulları ve zaman içerisinde oluşan dip çamurunun Halic'i yeniden olumsuz etkilediği belirtilirken, bu süreçte bakım ve temizlik sorumluluğunu taşıyan kurumların gerekli çalışmaları yeterli düzeyde gerçekleştirmediği öne sürüldü.
1: Şimdi daldığımız zaman çıkarttığımız şu çamuru ben de dışarı çıkarttığım zaman irkildim açıkçası. Gerçekten çok kötü ve kesif bir çamur. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu Haliç'ten çıkardığımız yoğunluktaki küçük bir parçası.
0: Yüzbaşıoğlu Haliç'in kaderine terk edildiğini savunarak dalışın yalnızca bir farkındalık etkinliği olmadığını, aynı zamanda bölgedeki mevcut durumu yerinde incelemek amacı taşıdığını ifade etti. AK Parti dalış sonrası yaptığı değerlendirmede Haliç'teki çevre sorunlarının takipçisi olacaklarını ve konuyla ilgili gerekli çalışmaların başlatılması için süreci yakından izleyeceklerini belirtti.
2: Bir fincan kahve gerçekten şifa olabilir mi? Kimi için günün vazgeçilmesi, kimi içinse en büyük keyif. Filtre kahve ile ilgili dikkat çeken bir raporda doğru demlenen filtre kahvenin kalp sağlığını destekleyebileceği açıklandı. Peki şifalı diye anılan o kahve nasıl hazırlanmalı?
3: Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi?
4: Türk kahvesi de filtre kahvede. Genel olarak zaten hani kahve kalbe faydalı diye bildiğim için günde 2-3'ü de geçirmiyorum. Çarpıntı falan yapıyor diye.
5: Kahve sadece güne başlamanın değil, doğru hazırlandığında sağlıklı yaşamın da parçası olabilir.
6: Yani genelde kahveyi tadı için içiyorum ama herhangi bir faydasını görmedim. Ama kötü değildir yani, filtre kahve iyidir büyük ihtimalle.
3: Bir fincan kahve şifalı olabilir mi? Amerikan Kalp Derneği'nin dikkat çeken raporuna göre doğru yöntemlerle demlenen filtre kahve kalp sağlığını destekliyor.
5: Rapora göre günde 5 fincana kadar tüketilen kağıt filtre kahve, felç, diyabet ve kalp yetmezliği riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlar tüketilen kahve miktarının önemine dikkati çekiyor. Ayrıca kronik rahatsızlıkları olanların tüketim öncesi doktorlarına danışmasında fayda var.
7: Özellikle 400 mg tüketimi çoğu erişkin hastalarda ve kalp sağlığı, kalp kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda aslında güvenli bir seçenek. Filtre kahve 3 ile 5 fincan kahve kalp dostu. Yalnız herkesin kafeine cevabı genetik olarak farklı. Böyle durumlarda çarpıntı hissederseniz vücudunuzu dinleyin, kafein miktarını azaltın ve bir doktorunuza başvurun.
5: Lezzetli bir filtre kahvenin sırrı sadece çekirdekte değil, kullanılan suda da saklı. Uzmanlara göre göz kararıyla hazırlanan kahve aynı sonucu vermiyor.
8: Demlerken süre, kahveyi iyi çözmemiz gerekiyor. Yine tazeliğine bakarak, çok taze ise ya da dinlenmiş bir kahve ise demleme parametreleriyle oynayabiliriz. Ama dediğim gibi her zaman iyi bir su kullanmaları gerekiyor. Normal çeşme suyuyla değil de arıtılmış su ya da filtre kahve değerlerine uygun bir suyla demlemeleri gerekiyor. Kullanılan ekipman çok önemli. Mesela örnek veriyorum, kahve yatağı düz mü yoksa V şeklinde mi? Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evde ise tartı, mutlaka tartı kullansınlar. Göz kararı olmuyor bu işler.
5: Kağıt filtre sadece kahveyi süzmüyor, içeriğindeki bazı yağları da tutuyor.
3: Doğrusu oranı, öğütme kalınlığı, döküş tekniği ve kullanılan filtre kağıdı kahvenin adeta ruhunu değiştiriyor. Yani şifa kahvenin kendisinde değil, demlenme şeklinde saklı.
8: Mesela bu da bir plastik demleme ekipmanı. Bunda daha hiçbir şekilde yağları tutamıyoruz. Direktmen komple aşağı geçiyor ve bulanık oluyor. Kahvenin tadından, suyu da ne kadar iyi olursa olsun, kahveden verim alamıyoruz. O potansiyel çıkmıyor. Ama çok fazla, özellikle uzak doğuda çok iyi kağıtlar çıktı. Mesela şu kağıt özellikle Arabica kahve türünün türüyle, Japonların yapmış olduğu bir kağıt, türüyle desteklenmiş bir kağıt.
5: Vatandaş için en az bir fincan kahve günün olmazsa olmazlarından.
9: Filtre kahve günde bir kere içerim. Rahatlamış oluyorum. İyi hissediyorum filtre kahve içince.
10: Filtre daha iyi bence. Uykumuzu falan alıyor. Geç saatlere kadar uyuduğum oluyor bazen. Sabah uyanması zor olduğundan dolayı ben de sürekli kahve içmek zorunda kalıyorum.
2: Fransa ve İspanya'yı etkisi altına alan orman yangınları yüz binlerce hektar alanı küle çevirdi. İspanya'da birçok bölgede yangınlarla mücadele sürerken Fransa'da 200 bini aşkın kişi tahliye edildi. Özellikle Fransa'da yaşanan felaket eşi benzeri görülmemiş boyutta.
11: Tarihin en büyük yangınlarından biri yaşanıyor. On binlerce hektarlık alan alevlere teslim oldu. Fransa'da yılbaşından bu yana Paris şehir merkezinin 11 katı büyüklüğünde alan yandı. Alevler aşırı kuraklık, yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangınlar nedeniyle Gironde eyaletinde yüz binlerce kişi tahliye edildi. Temmuz ayındaki artışla birlikte 2026'da yanan alan miktarı son yılların aynı dönemindeki tüm seviyeleri aştı.
12: Eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar kaydedilen en ciddi durumu yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo.
11: Son saatlerin olumlu geçtiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tedbirli olmak gerektiğini belirtti. Bölgede yoğun çabalar sürüyor. Yangın hala tam olarak kontrol altına alınamadı. Türkiye'den Fransa'ya yardım gönderildi. İki yangın söndürme uçağı ülkeye gitti. Macron sosyal medyadan Türkiye'ye teşekkür etti. Devasa orman yangını ülkede daha önce hiç görülmemiş tehlikeli bir pirokümülonimbus fenomeni oluşturdu. Halk arasında alev bulutu olarak bilinen bu bulutlar, orman yangını yer seviyesine yakın havayı kavurarak havanın hızla yükselmesine neden olduğunda oluşabiliyor. Yükselen hava soğuyor ve yangın bulutu haline geliyor. Yangınları daha da kötüleştiren kendi rüzgarlarını üreten yapınınsa bu türbülanslı kütle olduğu belirtiliyor. Yetkililer doğa olayının ülke tarihinde daha önce hiç görülmediğini açıkladı. İspanya'da da durum benzer. On binlerce hektarlık alan yandı. Madrid bölgesi, Avila, Toledo ve Valencia'ya bağlı Castellón bölgesinden on binlerce kişi tahliye edildi. Yetkililer henüz kontrol altına alınamayan orman yangınlarında çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini belirtiyor. Şimdilik başkentten uzağa doğru giden yangınlar yeni köylere ulaşıyor.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı Nevşehir olacak. 9 gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla Nevşehir, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek.
0: Gökyüzü balonlarla süslenecek, Nevşehir kültür, sanat ve gastronomiyle renklenecek. Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar uzanan köklü geçmişi.
2: Evet, Nevşehir'in güzelliklerini daha sonra da aktarabiliriz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı basın toplantısına başladılar.
13: Sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Ali Zeydi kardeşimi bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde üstlendiği görevi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. Önceki Başbakan Sayın Sudani ile de ilişkilerimizi kurumsal temelde güçlendirmeye matuf stratejik adımlar atmıştık. Yakaladığımız bu ivmeyi inşallah Sayın Zeydi ile daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Biz de Türkiye olarak kendisine ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye hazırız. Bu kardeşlik zemini temelinde kendisiyle ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık. Tabii yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Komşumuz Irak maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Biz geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerim

0: üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahip olduğunu memnuniyetle müşahede ettim. İşbirliğimizin bir diğer önemli başlığı enerjidir. Irak, Türkiye, ham petrol boru hattı anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik işbirliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların, iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Zeydi ile güncel bölgesel gelişmeler hakkındaki görüşlerimizin büyük ölçüde benzer olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Irak'ın bölgesiyle bütünleşmesine yönelik çabaları ve bilhassa Suriye ile süren temaslarını yapıcı adımlar olarak görüyor ve destekliyoruz. Irak'ın beşeri zenginliğinin vazgeçilmez bir parçası olan ve aramızdaki kardeşliğin en sağlam dayanağını teşkil eden Irak Türkmenlerine Zeydi kardeşimin de hassasiyetle yaklaştığını görüyorum. Heyetinde Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Selman Ağaoğlu kardeşimize yer vermesini özellikle anlamlı buluyorum. Sayın Zeydi'ye ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi sözü Sayın Başbakan'a bırakıyor. Bu vesileyle dost ve kardeş Irak halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.
1: Şükran cezilen fahamete reis. السادة الحضور السلام عليكم تشرفت اليوم بزيارة تركيا ولقاء الأخ فخامة الرئيس
2: kardeşim Cumhurbaşkanıyla bir arada olduğum için ve Türkiye ziyaretim için gerçekten bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak hasırlar önce olan ilişkilerimizin pekiştirmesinin bir nişanesidir ve coğrafyayı

0: paylaşıyoruz uygarlığı ve suyu paylaşıyoruz. Tabii ki enerji, ulaştırma, eğitim, su ve diğer konuları kapsadı. Bu ilişkilerin daha da yüceltilmesi, güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Kardeşlik içerisinde bir ortaklık arzu ediyoruz ve özellikle kalkınma yolu projesi üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla dedim ki biz aslında coğrafya doğal olarak bize iki nehir vermiş. Biz istiyoruz ki üçüncü nehri de artık bu nehir ekonomi nehri olsun ve bu da tabii ki kalkınma yoludur. Her ülkelerimiz ve bizim ülkelerimizle doğuyla batı birbirine bağlanacaktır. İlişkilerimiz daha da ileri gidecektir. Irak'la Türkiye arasında ve ekonomik kaynaklarımızı da yücelteceğiz, büyüteceğiz. Enerji alanında da daha fazla petrol pompalayacağız ve
1: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın. 1 milyon varil. Evet, Sayın Bakan. Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Bir hayır inşallah.
2: İnşallah.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkı.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'e hoş geldiniz. Boston Express başlıyor. Her hafta olduğu gibi salı akşamları sizlerle birlikteyiz ama bu hafta bir farkla daha erken başlıyoruz. Aslına bakarsanız iyi de oldu çünkü konuşacak konu çok. Gündem bir aylı sıcak. Dünyanın gündemi, Türkiye'nin gündemi birçok önemli başlıkla bu akşam karşınızdayız. Konuklarımızı tanıtarak başlayalım. Hemen yanımda Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet var. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş bulduk Kahraman Bey.
0: Ve Doktor Filiz Katman, Star Gazetesi yazarı. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi iki konuğumuzu tanıttım. Üçüncü konuğumuz yolda gelmek üzere. Profesör Doktor Ramazan Akkır, Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi dakikalar sonra bizimle birlikte olacak. O da sohbetimize katılacak. Biz stüdyodaki konuklarımızla hemen başlayalım. Şimdi dünyanın gündemi dedik. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün kabulleri var. Hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ki onunla görüştü ve Netanyahu'yla da İsrail Başbakanı'yla da görüşmesi var. Belki de şu dakikalarda o görüşme de gerçekleşti. Hani Trump'tan açıklamalar bekliyoruz. Belki kameraların karşısında olmayacak ama sosyal medyayı da çok aktif kullanan bir lider. Dolayısıyla yayınımız içerisinde sosyal medyadan bir paylaşım yaparsa onu da ekranlara taşıyacağız. Filiz Hocam sizinle başlayalım. Tabii önemli görüşmeler bunlar. Netice itibarıyla Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Çünkü bir F-35 meselesi. Bu Kaan uçaklarının motoru konusu ki ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesinde pozitif mesajlar vermişti ama diğer taraftan Netanyahu da tabii ki Türkiye'nin bunlara sahip olmaması için elinden geleni yapıyor. 8. kez gidiyormuş Beyaz Saray'a, bu da çok dikkat çekici ama sadece bu değil, diğer önemli konular da var. İşte Batı Şeria'daki işgal, bu sarı hattın genişlemesi, ikinci aşamaya geçiliyor mu geçilmiyor mu o meseleler, yani konuşacak çok konu var. İran Savaşı var ve Trump'ın da aslında bu noktada Netanyahu'ya yönelik bir frenleme durumu da söz konusu. Nasıl bir görüşme olacaktır? Ben hep şuna dikkat ediyorum. Netanyahu ne zaman Beyaz Saray'a gitse bir şeyler de alıyor aslına bakarsanız. Ne dersiniz?
2: Tabii aslında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki modeli Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti başkanlıkları dönemlerinde farklılık arz ediyor. Yine çok taraflık veya tek taraflı hareket etme nosyonunun devreye girmesiyle ama Cumhuriyetçi Parti'den bir başkanın olduğu dönemler arasında da artık farklar oluşmaya başladı. Bunu biz Trump örneğinde gördük. Aslında birinci Trump dönemini düşünecek olursak Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkileri hiçbir dönemde olmadığı kadar ileri gitmişti.
0: Tabii.
2: Hatta Kudüs'ü başkent ilan edecek kadar, elçiliği oraya taşıyacak kadar ileri giden bir ilişki modeli görülmüştü. Sanırım Netanyahu biraz buna güvenerek bu yakın mesafeyi biraz daha kendi lehlerine ama Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhine veya Trump'ın aleyhine olacak şekilde geliştirmeye çalışıyor. Ancak karşısındaki isim de iş dünyasından gelen ve kişilik yapısı olarak da showman diye tabir edebileceğiz ki bu lafın hakkını da veriyor. Gerçekten bir televizyon programıyla bir show dünyasında da bir izi olduğunu belirtmek gerekiyor. Tabii böyle bir isimle aynı sahnede dans ederken birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Hatırlayacak olursak 6 gün savaşları diye adlandırılan o dönemde de son darbeyi tabiri caizse herkes İsrail'den beklerken biz bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin o bombardımanını görmüştük. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasında yeni bir jeopolitik gerçeklik, yeni bir jeopolitik realite fikri var. Biz bunu Tom Baran ağzından çok defa duyduk. Ve bu ifadelendirme içerisinde de İsrail'in kafasındaki o geniş İsrail diye adlandırabileceğimiz o yapıyla pek Amerika Birleşik Devletleri, en azından şu ana kadar pragmatik ilerleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasındaki plan arasında bir takım örtüşmezlik noktaları var. İşte o noktada da ben ikinci bir aktörün devreye alınması gerektiği, dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. O da İngiltere. İngiltere ve İsrail arasındaki ilişkiler daha İngiltere'nin Osmanlı sonrasında o bölgedeki hükümranlık döneminden bakiye kalmış bir takım anlayışların tekrar diriltilmeye çalışıldığı bir aslında dönemi yaşıyoruz. O anlamda da İngiltere'nin buradaki dahlinin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Tabii evet, daha önceki dönemlerde de sizin de ifade ettiğiniz üzere en azından kendi parti değil de kendi koalisyondaki ondan daha aşırılıkçı partileri ikna etmek gibi bir görev var.

0: koalisyonu devam ettirebilmek için. Çünkü önümüzdeki dönemde bir seçim var.
1: Tabii. 27 Ekim'de.
0: Evet. Tribünlere oynayan bir Netanyahu olduğunu da mutlaka dikkate almak gerekiyor. Çünkü hatırlayın, Gazze ile ilgili bir süreç müzakere doğru gittiğinde hemen bir şekilde Trump'la görüşmeye gitmişti Netanyahu ve oradan istediğini alamayınca parti daha aşırıcı partilerden menkul bakanlar kurulu, hatta savunma bakanı tehdit etmişti koalisyonu tamamen sona erdirmekle. Ne demişti Netanyahu? Hiç merak etmeyin, çok güçlü bir bomba aldık, biz çok daha güçlü bir şekilde bombalamaya başlayacağız Gazze'yi diye o şeyi sakinleştirmeye çalışmıştı. Dolayısıyla bu yapının da mutlaka farkında olmak gerekiyor. Netanyahu dediğimiz isim, evet, karakteri, profili belli, ancak bir iç siyaset realitesi var. Aynı denklem Amerika için de geçerli. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir iç seçim var. Ve Kasım ayında da onlarda da yine farklı iki dönem. Ve tabii ki her sene, son 3 senedir en azından bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu platform için kullanan bir Netanyahu. 7 Ekim olaylarının hemen öncesindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünya ilan etmişti yeni bir Orta Doğu yapacağız diye. Dolayısıyla bütün bu bileşenleri bir araya getirdiğimiz zaman kendi ajandalarını iç siyasetten bağımsız olmayacak şekilde gündeme getirmeye çalışan iki ülke var. Ama 8 kere değil 18 kere gitse Türkiye'nin gücü her zaman için masada ve aynı Dışişleri Bakanlığı'nın bütün dönemler için Amerikan Dışişleri Bakanlığı söylediği sözü tekrar söylemek gerekiyor ki ben bunu şu anda kamuoyuna açık olan Amerikan Gizli Servisi belgelerinde de tam ifadeyi de Soğuk Savaş döneminde kullanan o ifadeyi de kendi gözlerimle görmüş biri olarak söyleyeyim. Türkiye hiçbir ülkeye bırakılamayacak kadar değerli bir ülkedir.
1: Şimdilik virgül koyalım. Ramazan hocam hoş geldiniz. Teşekkür Bu arada ederim. Hoş geldiniz. Hafif böyle sizi kendi solunuza doğru ben alayım rica edeyim arkadaşlar. Beni uyarıyorlar. Şimdi sizi soluklandıralım. Biraz evet. Sonra size döneceğim. Mehmet Bey'le devam edelim ama öncesinde şimdi Netanyahu işte işgal politikalarının genişletiyor. Bundan vazgeçmiyor. ABD'ye bu şekilde gidiyor ama Donald Trump'ın da dün yaptığı açıklamalar önemliydi. Özellikle Türkiye özelindeki sözleri. Bir onları hatırlayalım Mehmet Bey izninizle. Sonrası da devam edelim. Ne söyledi ABD Başkanı? Hatırlayalım. But we have a
2: lot. I'd like to have more. Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Bence Erdoğan Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Erdoğan benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımı söyleyemez. Türkiye İsrail'i Netanyahu'yu pek sevmiyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Türkiye harika bir ülke, çok güçlü bir ülke. Muazzam, çok büyük, çok güçlü bir ordusu, çok sayıda harika teçhizatı var. So we're building it very rapidly.
1: Plans are being built. Açılışta da söylemiştik aslında, yani bu görüşmede tabii ki F-35, Kaan uçaklarının motorları, bunlar da gündeme gelecek demiştik. Ve Donald Trump da diyor ki kimse bana neyi satıp neyi satmayacağımı söyleyemez. Aslında bu direkt herhalde Netanyahu'ya giden bir mesaj. Ne çıkacak, yani ne beklememiz lazım bu görüşmede?
3: Zaten soru da, yani Türkiye F-35 istiyor, İsrail karşı çıkıyor biçiminde gelen soruya böyle bir cevap veriyor. Şimdi bu tabii siz ifade ettiniz 8. görüşme. 1,5 yıldır ikinci dönemini Trump geçiriyor Beyaz Saray'da. 1,5 yıl içerisinde 8. kez görüşme. Çok yoğun bir trafiğe tabii işaret ediyor. Bir de tabii bu görüşmelerden sonra orada alınan kararların ki bu kararların önemli bir kısmı savaş müdahale, İran Savaşı'nda da böyle oldu. Gazze sürecinde de benzeri şeyler oldu. Sonuçlarıyla biz gördük. Şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Doğru yere oturtmak için bu görüşmeleri. Şimdi Trump'ın Filistin meselesiyle alakalı, Kudüs'le alakalı pozisyonu Netanyahu'yla müzahir bir pozisyon. Yani o konularda daha önce işte Filiz Hoca hatırlattı. Kudüs'ü başkent olarak ilan etti daha ilk döneminde. Filistin davasını zaten bitirmeye dönük bir yaklaşımı da var Trump'ın. Buna dönük bir takım adımları söz konusu oldu. Şimdi Batı Şeria'daki son günlerde artan bu barbarlık, İsrail vandalizmi, orada gerek bu işgalcilerin, gerek İsrail askerlerinin, Filistinlilere, Filistinli köylüler de dahil olmak üzere yaptıkları saldırılar var. Camilere falan da saldırdılar. Şimdi bunlardan ben Trump'ın böyle bir rahatsızlık duyduğunu ve buna dönük işte bir Netanyahu'yu frenlemeye çalıştığını, çok çalışacağını da düşünmüyorum. Fakat Türkiye konusunda çok farklı yerde duruyorlar. Ha, buna Türkiye gelmeden önce şunu da tabii, İran konusunda da ortaklaşabildikleri bir takım hususlar var. Ama son dönemde biraz ayrıştığı hususlar ön plana çıktı. Çünkü istedikleri gitmedi oradaki iş yani. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Amerika açısından da bu böyle oldu. İsrail açısından da bu böyle oldu. Buradan getirerek Türkiye'ye bağlayacağım. Çünkü ilintili hususlar da var. Amerika yani ilk başta orada yaptığı ilk saldırılarla işte Ali Hamane'yi de öldürdükleri yönetimin gardını düşürüp kendilerine müzahir bir yönetim, illa rejim değişikliği olmasa bile dediğini yapan, söz dinleyen bir yönetim orada görmek istiyordu. İsrail biraz daha fazlasını rejim değişikliğine orada gitmeye çalıştı. Ama gelinen nokta itibariyle bu hedeflere ulaşamadılar. Hiçbir askeri harekat arkasında siyasi motivasyon, siyasi bir hedef olmaksızın düşünülemez Kahraman Bey. Yani işte son dönemde, son hafta bu saldırıları durdurmasının temel bir gerekçesi olarak zikrediliyor. Mühimmat krizi patlak verebilir dendi Amerikan ordusu açısından o bölgede. Dolayısıyla rastgele harekat yapmak, operasyon düzenlemek, uçaklarla saldırmak, füze atmak, bunların arkasında bir siyasi motivasyon ve o siyasi motivasyonu, siyasi hedefi besleyecek, o amaca ulaşmak için yapılacak bir saldırı değilse bu, bir anlamı yok yani. Bu bunun getirdiği bir boşluk hali de var, bir belirsizlik hali de var. Biz niçin bunu yapıyoruz sorusu tek onlar açısından makul. Yani Amerikan toplumuna da izah etmeye çalıştıkları husus, işte İran'ın nükleer silahı olmayacak meselesi. Şimdi bu tabii bu tezgahın bozulmasında Türkiye'nin de önemli bir rolü oldu. Neydi o rol? Yani İsrail'in Beyaz Saray'a sunduğu 28 Şubat öncesi yine Netanyahu'nun gidip böyle Trump'la yaptığı görüşmelerden bir tanesinde kara unsuru olarak bölge Kürtlerini kullanmak istedi İsrail. Evet. Şimdi bunu kim bozdu? Bunu Türkiye bozdu. Ben hatta o Trump sık sık söylüyor işte, kullandığı bir cümle var, biraz flu bir alanda kalıyor. Onun arka planı da söyledim. O da bununla alakalı. Hani işte Erdoğan'a söyledim, sen bu işe karışma dedim, o da karışma diye bir retorik kullanıyor ya. Onun bağlamı da burası. Yani burada çünkü çok net bir şekilde Türkiye biz gerekeni yaparız dedi. Eğer burada, bu bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Burada eğer bölge Kürtlerini, işte şimdi birazdan konuşacağız herhalde, yürüyen çok önemli tabii, bir tabii, proje tabii, var.
1: Türkiye gündemimizde.
3: Bölge Kürtlerini, Irak Kürtlerini, İran Kürtlerini bir İsrail'in karadaki maşası olarak kullanmaya dönük bir projeye Türkiye net bir şekilde karşı çıktı. Karşı çıktığı için de İsrail'in bu en fazla önem verdiği, oradaki rejim değişikliği için kullanmak istediği enstrüman boşa çıkmış oldu. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Buradan tabii bir bölgesel menfaatler anlamında Türkiye ile İsrail arasında çok net bir ayrışma durumu söz konusu ve bunun Amerika'ya, Trump üzerinden yansımalarına şimdi geliyorum. Şimdi ne oldu? Trump NATO zirvesi için 8-9 Temmuz'u değil mi, Türkiye'ye geldiğinde Netanyahu üst üste televizyon programlarına çıktı. Evet. Ve televizyon programları üzerinden bir kamuoyu oluşturarak Trump üzerinde bir baskı üretmeye çalıştı. Hatta Trump'ı destekleyen televizyon kanallarına bile çıktı. Yani Fox News'e falan da çıktı, bunları söyledi. Orada da açıkça işte F-35 verilmesine de, K motorların verilmesine de biz hepsine karşıyız diye Netanyahu bunları yaptı ve bu Trump'ı inanılmaz derecede bu rahatsız etti. Buna dönük haberler de yansıdı daha sonra. Yani NATO zirvesinden dönüşte yaptığı bir takım açıklamalar ve bir takım yansıyan arka plan bilgileri bu rahatsızlıkları da ortaya koydu. Şimdi Türkiye konusunda çok net bir şekilde ayrı yerlerde duruyorlar. biraz önce aktardığınız ne satıp ne satmayacağımı bana kimse söyleyemez, karışamaz cümlesi de böyle bir zemini oturuyor. Şimdi bu burası çok önemli. Türkiye'nin yani dış politikası bu bölgesel gelişmeleri takip etmek açısından da çok dinamik bir sürecin içinden geçiyoruz. Çok önemli. Yani Trump'ın durduğu yer, İsrail'in yapmaya çalıştığı yer. Bunları iyi anlamak ve iyi aktarmak gerekiyor Kahraman Bey. Şöyle birkaç cümle ben kurmak isterim. Şimdi Trump'ın baktığı yerde bir karşısında maksimalist sınırı olmayan taleplerle Amerika'dan sürekli bir şeyler koparmaya çalışan ve aynı zamanda da Amerika'yı sürekli bir bataklığın içine çekmeye çalışan, sürekli Amerika'ya masraf üreten bir Netanyahu yönetimi var. Şimdi özünde Trump'ın, yani daha önce burada konuştuk, İran savaşı devam ederken de konuştuk. Yani Orta Doğu politikasının merkezinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede trilyonlarca dolar para harcamasına karşı bir pozisyon var. O MAGA ideolojisinin de esasen Orta Doğu'ya dönük yaklaşımı, ki MAGA ideolojisi Trump'ı başa getiren bir ideolojidir. Yani onlar şöyle bakıyorlar: biz trilyonlarca doları burada çöpe attık. Bu sonu gelmeyen savaşların Amerika'ya hiçbir faydası olmadı. Yok. Olmadı. Biz işte Trump'ın açıklamaları oldu çok sık, daha önce ilk döneminde özellikle 7 trilyon dolar burada harcadık. O paralarla eskiyen yollarımızı yapardık, köprülerimizi inşa ederdik, hastanelerimizi yapardık diye. O yeniden büyük Amerika vizyonu esasen Amerika'nın bu Orta Doğu'daki bu İsrail yükünden rahatsızlık duyan bir duruş. Şimdi bunu buradan da bir tık ileri götürüyorum. Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump yönetiminden bahsediyorum, kendi arzu ettiği bir Orta Doğu haritası, bir Orta Doğu düzeni için Türkiye'yi çok kritik bir yerde görüyor. Türkiye de bunun farkında ve çok akıllıca bir yöntemle bu bölgede Türkiye kendi yumuşak gücünü, kendi rolünü oynayabileceğine ikna etmiş durumda. Şimdi Suriye'deki süreci hep beraber gördük. Yani olmaz asla denilen şeyler oldu orada, değil mi? Bir 62 yıllık Baas rejimi çökmez deniyordu. Artık herkes buna alışsın, siz de buna alışın diyorlardı. O gitti. Amerika'nın PYD-YPG'ye verdiği destek asla gitti. Asla gitti. Olmaz, asla vazgeçmez Amerika. Şimdi bu süreci parantez içine alarak bu okumayı yapamazsınız. Yani Türkiye'nin ikna süreci ve Amerika'nın yaklaşımıyla alakalı bir şey. Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir sözü vardı. Türkiye'nin denge politikası İsrail'i dengesizliğe itiyor cümlesi. Bu çok önemli bir cümledir. Şimdi Trump da Türkiye'yi İsrail'in bu sonu gelmeyen taleplerine, bu maksimalist taleplerine karşı ben kendi zihninde bir denge unsuru olarak gördüğünü düşünüyorum. İsrail'i frenleyecek.
4: Türkiye mi?
3: Türkiye, evet. Türkiye'yi bir denge unsuru olarak bölgede İsrail'i dengeleyecek. İsrail'in bu pervasızca, Netanyahu yönetiminin bu pervasızca yayılmacı politikalarına karşı Türkiye'yi, Türkiye üzerinden bir dengeleme politikası yürütüyor. Bunun somut örneklerini de gördük. Sadece lafta değil. Suriye böyle. Şimdi mesela bugün çok önemli bir fotoğraf yansıdı. Dün müydü? Milli Savunma Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Savunma Bakanları orada şeyler vardı, şu neydi o, termoslar, çay termosları vardı sadece. Onun metaforu da çok ilginçtir. Yani ben şöyle algıladım mesela: bu uzun bir toplantı olacak, önemli bir toplantı olacak, çaycıların girip çıkmasını istemiyoruz gibi bir mesaj var orada. Hani o şey, bol miktarda termos vardı. Acaba bu ne anlama geliyor diye. Hem uzun sürecek hem de biz dışarıdan kimse gelmesin. Bu önemli bir toplantı. Şimdi Suriye konusunda geçen sene Mart ayıydı galiba. Ne dedi Netanyahu'ya? Makul ol dedi. Şu Beyaz Saray'daki görüşmelerden birinde. Netanyahu dedi ki Erdoğan'la Türkiye ile aramız bozuk. Bize işte arabuluculuk yapar mısınız dedi. O da ben çözerim, aranızı bulurum ama sen de makul ol dedi. Şimdi biz devamında Trump'ın bu Türkiye'yi, İsrail'i Türkiye ile işbirliği yaparak dengeleme politikasının Suriye üzerindeki karşılığını gördük. İsrail bundan hala çok rahatsız. Çok. Yeni açıklamalar da
1: fotoğraf geldi bu arada. Editörümüz Ayşegül sağ olsun buldu.
3: Evet Ayşegül, tebrik ediyorum. Yani o termoslar...
1: Bayağı var yani. Bayağı. 8-10 yani. Tane var.
3: Onun verdiği mesajı ben böyle okudum. Yani burada dediğim gibi uzun bir toplantı olacak. Dışarıdan bir sürekli çay servisi olmasın diye termoslar oraya konmuş. Şimdi Irak Başbakanı da vardı. Ben bu toplantının biraz Irak'la alakalı. Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Tom Barak'la yaptığı görüşmelerde söz konusu. Şöyle bitireyim. Yani Suriye konusundaki dengeleme, Türkiye ile dengeleme arayışlarının bir benzerini Irak'ta da ben göreceğimizi düşünüyorum. Buna dönük bir takım süreçler işletiliyor. İsrail bundan rahatsız. Netanyahu özellikle bundan rahatsız. Ama Trump da yani sadece sözde kalmadığını Suriye örneğinde söyledim. Trump da o politikasında ısrar edecek diye ben düşünüyorum. O nedenle de sürekli bir şekilde Türkiye'nin Türkiye'ye dönük bu cümleleri sürekli her sorulduğunda kullanıyor. Olur. Türkiye'nin çok iyi bir müttefik olduğunu söylüyor. Bu cümleler üzerinden kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla, İsrail'e. Mesaj İsrail'in veriyor. O şımarıkça, maksimalist, sonu gelmeyen taleplerine dönük bir denge dili kullanıyor Trump. Ben bu açıklamalarını böyle gördüm. Dolayısıyla son cümlem olsun. Yani burada ben Türkiye'ye karşı bu açıktan İsrail Başbakan Netanyahu'nun pek çok İsrail yetkilinin Türkiye'ye dönük bu rahatsızlıkları üzerinden sonuç alabilecekleri bir görüşme olmasını beklemiyorum bugünkü görüşmenin. Biraz İran odaklı bir görüşme olmasını olacaktır. Bekliyorum. Şöyle bir şey de yansıdı. Yani Amerikalıların Lübnan'dan, Filistin'den, Suriye'den asker çekmesini İsrail'den, Netanyahu'dan istediği, Netanyahu da bunu kabinesine iletti ve bundan duyduğu rahatsızlığı ilettiği yönde bir haber de çıktı. Bu da önemliydi.
1: Evet, aslında oradan devam edebiliriz. Yani Trump'ın böyle bir isteği var. Netanyahu da tabii bir yandan da köşeye sıkışmış durumda. Kendi medyasında 27 Ekim'de seçimler var. O da işgali genişletmeyi planlıyor. Ne çıkar bu toplantıdan? Yani hem buna bakabiliriz hem de Türkiye özelinde. İşte F-35'ler, Kaan uçaklarının motorları, Trump'ın dünkü mesajları. Buyurun hocam.
4: Evet, İsra, bu mücadelenin, bu bölgedeki savaşın ya da çatışmanın temel itibariyle birkaç boyut olduğunu düşünüyorum. Birincisi İsrail. İsrail'in zaten bölgede ne arzu ettiğini hepimiz biliyoruz. Ya vaat edilmiş Topraklar Bakanlığı olan bir devletin bölgede işgalci bir pozisyonda olmaması zaten düşünülemez. Böyle bir tasavvuru var. Ki ne kadar aykırı olsa da savaş başladığı andan itibaren, Gazze'de ilk başladığı andan itibaren şu anda bölgenin maalesef kazanan İsrail görünüyor. Şöyle. Yani Lübnan'da belli kısımları işgal etti. Ve işgalden geri çıkmıyor değil mi? Bugün o şeyleri görüyoruz, görüntüleri. Ve tırnak içinde kendisini yerleşimci diyen teröristler bölgede bir yerlere yerleşmeye devam ediyorlar. Lübnan bağlamında. Gazze'de o sarı çizginin konseptini biraz değiştirdi. Maalesef o pozisyonu korumak için ısrarla politikasını devam ettiren bir İsrail ve Netanyahu yönetim var. İsrail'in tabii ABD bağlamında ABD'nin istihbarat desteği olmadan, hava savunma sistemi desteği olmadan, mühimmat desteği ve diplomatik desteği olmadan bu savaşı uzun bir müddet sürdürmesi çok makul görünmüyor. Onun için ısrarla sürekli ABD'yi savaşta tutan hem İran bağlamında hem bölge bağlamında sürekli İsrail ABD'yi bu savaşta tutmaya çalışıyor. ABD'nin bir boyutu da ABD ile ilgili kısmen söylendi. İç siyaset boyutu var ABD bağlamında. Tabii iç siyaset boyutuna geçmeden Trump'ın ve ABD'de iki boyutlu bir iç siyaset ilgilendiren bir boyut olduğunu düşünüyorum. Birincisi özellikle ekonomik anlamda Yahudi lobisinin çok güçlü etkisi var. Bunu zaten ABD'yi muhtemelen hepimiz gittik. Sokakta bile bunu görüyorsunuz. Hem de siyaset üzerinde ciddi lobi desteği var. Hem cumhuriyetçilerde hem demokratlarda. Bu bağlamda ben Trump'ın bir denge arayışında olduğunu düşünüyorum. klasik İsrail'in her dediğine destek veren bir Trump değil. Trump İsrail'in evet bu gidişatından kısmi olarak rahatsız. Çünkü Trump'ın istediği, beklediği, arzu ettiği Orta Doğu politikasına çok uygun değil bu. Çünkü İsrail'in artık Netanyahu yönetimi söz dinlemez bir tavrın sahibi. Herhangi bir konuda çok uzlaşabildiklerini düşünmüyorum. Tabii bu biraz önce galiba Filiz Hoca söyledi. Yani Trump zaten çok Yahudi lobisinden de ya da İsrail'den de çok ayrı değil. İlk döneminde sonuçta Kudüs'ü tabii başkent olarak tanıdı. Ancak temel itibariyle Orta Doğu politikasında bir ayrışma var İsrail ile ABD arasında. Şu anda yaşanan gerilim İsrail ile ABD arasındaki o denge arayışının bir ürünü sanki. Bir iç politikada Yahudi lobisinin hem siyaset üzerinde, lobi üzerinde hem de ekonomik anlamda etkisi çok yüksek. Bunu dengelemesi gerekiyor. Ancak bu savaşın maliyeti artarsa ekonomik anlamda ABD'yi etkilemeye başladı. Bu çok sürdürülebilir değil. Petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de dolaylı olarak ABD üzerinden Avrupa'yı ve ABD'yi etkilemeye devam ediyor. Bir de Amerikan kamuoyunda Amerikan kamuoyunun savaşa desteği gittikçe azalmaya başladı. Yani böyle bir denge arayışında, böyle bir gerilim içerisinde Trump'ın bu savaşı en makul şey bitirmesi gerekiyor. Ya da uzatmaması gerekiyor ya da kontrollü uzatması gerekiyor. Hocam, ya da İsrail arasında. Türkiye zaman, bağlamında onu bir değerlendireyim.
1: Buyur.
4: Ya Türkiye bağlamında neden Türkiye'ye önem veriyor? Bir, aslında Erdoğan ve Trump'ın liderlik biçimleri birbirine çok benziyor. İkisi de çok lider merkezli ve kişisel iletişime önem veren liderler. Bunu belki üçüncü olarak Putin'de koyabilirsiniz. Çok kolay işte biraz önce bahse konu olan işte Netanyahu'ya makul ol diyen, işte senin Erdoğan'la sorununu ben çözerim diyen, gerekirse bir telefonla da sorunu çözebileceğine dair inancı olan bir lider. Her iki liderin işte iletişim stratejisi birbirine çok yakın, politika stratejisi birbirine çok yakın. Onun için ben bu bağlamda ortak bir tarafı var hem Trump'ın hem Erdoğan'ın. Bir de bu son dönemde Türkiye'nin işte son belki 20 yılda Trump son döneminde bunu daha da fazla fark ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin jeostratejik konumunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ya da yeniden fark ediyor. İşte NATO'daki etkisi, Karadeniz'e komşu olması, tüm bu Türkiye'nin jeostratejik konumu Trump'la Erdoğan arasındaki ilişkiyi biraz belirliyor. Bir diğeri yine meselenin bir savunma sanayi politikası. İşte yine burada Trump'la Erdoğan'ın ortak noktası, ikisi de siyasetten önce, belki siyasetle birlikte ekonomiyi çok önceliyor. Yani ekonomi üzerinden, ekonomik anlaşmalar üzerinden, ticaret üzerinden siyaseti ve ilişkileri sürdürmeye deneyen liderler. Onun için kime neyi satacağımı ben karar veririm diyen bir pozisyon bu. Onun için savunma sanayinde Türkiye'nin gelmiş olduğu ya da yapmış olduğu atılımın farkında bu her iki devlet açısından hem Trump açısından hem Erdoğan açısından da önemli. Türkiye açısından önemli. Suriye politikası da çok belirleyici oldu. Belki burada önemli olan işte İran bağlamında da mesela belki ileride konuşuruz. Mesela tabii. Türkiye, teröristlik Türkiye'de aslında bu süreçle ilgili. Yani sonuçta aslında Türkiye bağlamında teröristlik Türkiye'nin iki tane açılımı vardı. Bu Suriye politikasına bağlayacağım. Birinci açılımı neydi? Türkiye'yi teröristlik bir Türkiye inşa etmek. Zaten biz bunu 2023'ten itibaren Türkiye'de teröristin kalmadığını biliyoruz. En fazla işte belki işte 200 civarı terörist vardı. İstihbarat rakamlarına göre söylüyorum ya da emniyetin verdiği rakamlar bu civardaydı. Ama meselenin kritik noktası teröristsiz bölgeyi inşa etmekti. Siz İsrail'i dengeleyecekseniz bence bu teröristsiz Türkiye açılımının da ben arka planında ve temel meselenin İsrail meselesi olduğunu, bölge meselesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de zaten ciddi bir sorun yok, terör sorunu yoktu. Asıl mesele bölge. Hem Irak, hem Suriye, hem İran meselesiydi. Ve sürekli gelen bir işte İsrail meselesi vardı. İsrail'i de dengelemek, bir işte PKK'nın ya da YPG'nin bir vekalet unsuruna dönüşmesine engel olmanın yolu yöntemi aslında teröristi Türkiye'den geçiyordu. Teröristsiz bölgeden geçiyordu. Bu bağlamda da Suriye politikası burada oldukça belirleyici oldu diyerek tamamlamış olayım.
1: Peki bir sesimiz varmış hocam size geçerken onu...

0: Bunu da paylaşalım. İsrail Savunma Bakanı katsın Türkiye'ye de falan. Tam da bu Trump Netanyahu görüşmesi öncesi onu bir hatırlayalım. Ne dedi? Sonra devam edelim.
1: Şu anda İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Biz korkmuyoruz. Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz. İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Şu anda İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Biz korkmuyoruz. Biz çöken Hristiyan İmparatorluğu değiliz. Kudüs sizin Osmanlı İmparatorluğunu kurarken fethettiğiniz Konstantinopolis değildir. Biz buradayız, sonsuza dek. Kudüs bizim. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliriz ve güçlüyüz. Bize bulaşmayın. Erdoğan'a tavsiyem bize bulaşmaması. Türkiye'ye ve kendi işlerine bakmalı. Biz kendi çıkarlarımıza bakacağız ve böyle devam edeceğiz.
0: Yani daha önce söyledikleri sözler ama benim dikkatimi çeken Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz cümlesi benim dikkatimi çekti. Belki oradan devam edebiliriz hocam.
2: Tabii aslında o tasavvur, onların bölge tasavvuru gerçekten gayet yayılmacı bir siyaset üzerine bina edilmiş. Hatta yine İsrail'in Amerikan siyasetine etkisini özetleyen gerçekten ders niteliğinde belki sınıflarda gösterilmesi gereken bir röportaj var. Bir sosyal medya platformunda yayınlanan bir röportaj var. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi'yle yapılan bir röportaj ve Amerikalı bir gazeteci tarafından. Amerikalı gazeteci sorduğu soruya verilen cevabı gerçekten şaşıracak derecede çok boyutlarının ne kadar olduğunu, Amerikan siyaseti içerisinde İsrail'in ne kadar etkin olduğunu özetleyen bir cümleydi o gerçekten. Bu bahsettiğimiz işte arz-ı mevut, vaat edilmiş topraklar mevzuna ithafen bir soru yöneltiyor Amerika'nın İsrail Büyükelçisi'ne ve bu kişi Amerika'nın çıkarlarını savunmak değil, sanki İsrail'in büyükelçisiymiş gibi bir cevap veriyor. Hani bahsettiğiniz ülkeler, hani Suriye, Irak, hani bunları özgür ülkeler ama siz İsrail'in burada bunlardan rahatsız olduğundan bahsediyorsunuz ve buraların İsrail'in hakkı olduğunu söylüyorsunuz. Evet, gerçekten hakkı diye gerçekten böyle bir ifade kullanması Amerikan iç siyasetinde büyükelçi olmuş bir ismin dahi bu ifadeleri kullanabilmesi sürecin ne kadar vahim olduğunu bize gösteriyor ki geçtiğimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yine bunu işaret eden, bunun temizlenmesi yönünde içerideki o ivmelenmenin hangi aşamada olduğu ve ne tür zorluklarla karşılaştığını bize söylüyor. Tabii bu ifadelerde kullanılan işte o Suriye ile ilgili mevzuda belki yine Donald Trump'ın bir cümlesini söylemek gerekiyor Netanyahu'ya yönelik. Hizbullah meselesini sen Suriye'ye bırak diyor. Onlar bu işi çok güzel hallediyorlar diyor. Hani onunla bile İsrail'in bugüne kadar yaptığı siyasetin ne kadar başarısız olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri ile pek aynı yöne bakmadıklarını ifade eden önemli bir cümle. Belki yine birinci Trump dönemi ile ikinci Trump dönemi arasındaki ilişkiyi anlamlandırmak açısından veya dönüşümü göster açısından hatırlamamız gereken önemli bir aslında mutabakat var. Buna üçlü mutabakat deniyor ve bu mutabakat tam da görevi devretmeden önce Biden iktidara geleceği o Kasım seçimlerin öncesinde Haziran ayında gerçekleşen bir mutabakat. Tel Aviv'de Rusya Federasyonu, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri bir araya geliyorlar ve bir toplantı yapıyorlar. Ve bu toplantıdan Amerikan Beyaz Saray yetkililerinin resmi bir basın açıklaması var. Bu üç ülkenin bir üçlü uzlaşıya vardığını ilan ediyor Beyaz Saray basın ofisi. Ve diyor ki, ve deniyor ki, yine bu da Barak Ravid isimli bir İsrailli gazeteci Axios'tan yine hükümete yakın olduğu ifade edilen bir isim. Onun ifadeleriyle şöyle, mutabakatın alt metni şudur. Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in, İran'ın, bir Lübnan, iki Suriye, 3 Irak'taki etkisinin çıkartılması, yani etki diye kastettiği vekil aktörlerinin çıkartılması karşılığında Suriye'nin kuzeyinin Ruslara bırakılması, oradaki üslerden Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi üzerine mutabakata varıldığı söyleniyor. Ve biz sonrası o tarihi görüntüleri izliyoruz.

0: Amerikalılar mühimmatları dahi Ruslara bırakacak şekilde şu anda Deir-i-Zor diye ifade ettiğimiz evet. o bölgeye çekiliyorlar. Ve aslında biz ondan sonraki süreçte işte 7 Ekim diye adlandırılan ama aslında arka perdesinde bu o şeyin olduğu, mutabakatın olduğu süreci yaşıyoruz. Şimdi Lübnan'da olanları gördük. Hizbullah'la ilgili o işte çağrı cihazlarına yapılan saldırı, o tarihe geçen evet. saldırıyı gördük. Suriye'deki süreci biliyoruz. Orada İran'ın vekil aktörlerinin şu anda olmadığını biliyoruz. Şimdi geriye kalan bir Irak meselesi var. Şimdi Irak'ta bir hareketlenme var. Geçtiğimiz günlerde Iraklı yetkilileri ağırladı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kerkük Banyas, yani Irak'la Suriye'yi birbirine bağlayan boru hattının hayata geçirilmesi için Amerika Birleşik Devleti çok güçlü bir finansman sağlayacağını söyledi. Yani bu Suriye meselesine işaret etmesi o kadar basit değil ya. Bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bahsettiğim yeni jeopolitik realitesiyle İsrail'in bu bölgeyle ilgili kendi ifadeleri, Büyük İsrail arzı mevut planların arasında bir uyuşmazlık var. Ve bu uyuşmazlığı kendi yöntemleriyle aşmaya çalışıyorlar. Yine hatırlatalım, Biden iktidarı döneminde işte Kudüs'ün başkent ilan edilmesi sonrasında Biden iktidarı geldiği dönemde Amerika Birleşik Devleti İsrail ilişkileri hani Trump dönemine nazaran çok farklı bir noktaya, İsrail için pek de uygun olmayan bir noktaya geldiği için biz İsrail'in Çin ile anlaşma imzaladığını gördük. Ve işte o noktada Biden hükümeti dahi hemen Doğu Akdeniz'e bir çok büyük bir savaş gemisi indirme planını hayata geçirdiğini gördük. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni ne kadar bu bir demokrat partili başkan olsa dahi bunu çıkarlarını başka bir kenara koyacak bir hamle yaparsa İsrail, bunun karşılığı bir büyük bir savaş gemisini göndermenin daha ötesinde olur. Hele ki bir Cumhuriyetçi Parti başkansa, hele ki Trump gibi kişiliğe sahip bir nitelikte başkanla böyle bir oyun oynamak çok tehlikelidir. Bu ifadelerde de çok provokatif ifadeler aslında. Bu noktada da ben yakın dönemde yine biz İran'la İsrail arasında o karşılıklı füze sürecinin yaşandığı dönemde biz bir anda Hindistan Devlet Başkanı Modi'yi Güney Kıbrıs Rum evet. yönetiminde Türkiye'ye işaret eden o fotoğrafın evet. servis edilmesinin yine bunlarla beraber okunması gerektiğini değerlendiriyorum. Eğer yine burada Amerika Birleşik Devletleri'ne yine bir mesaj. Siz eğer bu noktada daha farklı bir yönde ilerlemek isterseniz biz de kendi yönümüzü evet. seçeriz. Kendi aktörlerimizi kullanırız. Kendi ajandamızı ortaya koyarız. Ki yine geçtiğimiz haftalarda İsrail ile Yunanistan'ın tam da Türkiye'de gerçekleşen çok başarılı bir NATO. Zirvesinin gerçekleştiği günlerde o stratejik işbirliği anlaşmasının imzalanması, ortak tatbikat yapılması ve de gerçekten tehditkar ifadelerin kullanmasının, yine biraz önce Mehmet Bey ifade etti, Hekset Ankara'dan İsrail'e gidecekti. Plan oydu ama o açıklama var sonrasında o ziyaret hemen iptal edildi. Şimdi Netanyahu gitmek zorunda kalıyor. Yani o televizyona çıkıp o konuşmaları yapması yine İsrail'e bir maliyet olarak döndü. Bu süreçte tabii Kasım seçimlerinde Donald Trump'un süper çoğunluğunu ne kadar devam ettireceği çok kritik. Burada Demokrat Parti ile İsrail ilişkilerinde yine mutlaka dikkat almak gerekiyor. Ancak yine bir dipnot eklemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik bu hamlesinde 2024 Mart ayında Amerikan Kongresi'nde düzenlenen bir panelin çok etkisi var. Tam olarak bakışın değişmesinde etken olan faktörlerden bir tanesini anlatan bir panel. Doğu ile Batı arasında Türkiye ve konuşulan ve açık kaynak olarak metinlerde yer alan bir cümle var. Nedir bu cümle? Türkiye'nin sahip olduğu kritik mineraller rezervi Çin'in çok daha ötesine geçirecek kadar önemlidir ve Türkiye bu anlamda çok dikkatli bir şekilde, stratejik bir noktada Amerika ile ilişkilerinin düzgün bir şekilde yönetilmesi gerekir diye Amerikan Kongresi'nde yapılmış bir beyanat var. Ki bu aynı Amerikan Kongresi Katsa yaptırımlarını yapan, F-35 ile ilgili süreci yaratan ve diğer meseleleri ortaya koyan Amerikan Kongresi'dir.
1: Peki Katz'ın sözlerine var mı söyleyecekleriniz?
2: Var. Önce bir Irak'la alakalı önemli bir yeni haber var. Bu Kerkük Petrolleri

0: Ne? Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı ortak oldu.
1: Süper. Evet, zaten bir takım
0: şimdi,
1: anlaşmalar da yapılacaktı.
2: Bu zaten bizim de hocam.
0: Efendim?
2: Zaten orası Türk Petrolleri ilk orada
0: Şöyle
2: kurulmuştu
0: şimdi bu
2: Osmanlı döneminde.
0: öyle tabii ama bu yani son dönemde Türkiye'nin Irak üzerindeki yani Suriye'den bahsettik. Irak'la alakalı da Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü bir
2: Süreç.
0: diyalog süreci var. Orada biliyorsunuz bir Türkmen vali
2: Çok önemli gelişmeler oluyor orada.
0: görevde şu anda. Çok
1: Tabii.
0: önemli bu.
2: Çok çok önemli.
0: Şimdi burada da yeni gelişme. Irak Başbakanı Türkiye'deydi. British Petroleum BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini Türkiye Petrolleri satın aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Bu bir tarihi bir adımdır diyor.
2: Çok.
0: Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklaması var. Bu anlaşmayla Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu diyor. Yine aynı şekilde 1 milyon varillik petrol ve doğalgaz hedefi var biliyorsunuz
1: Onu da
0: Türkiye'nin
1: söylüyoruz.
0: 2028'de alakalı. Bu yeni gelişme bu hedefe dönük çok önemli bir fırsat ve burada diyor ki Alparslan Bayraktar bu aslında uzunca süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil
1: Evet.
0: petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolunda en önemli adımlarımızdan bir tanesi diyor. Şimdi bir şeyler oluyor. Bir
1: Ben
0: şeyler
1: bunu biraz da
2: güzel şeyler
1: terörsüz
2: oluyor.
1: Türkiye'de konuşuruz diyordum ama olsun,
2: Çok güzel
1: sıkıntı yok.
0: Bu
2: şeyler
0: şimdi
2: oluyor, evet.
0: Irak
1: Gelişmeler
0: bağlamı
1: sıcak.
2: Evet.
1: Bu önemli bir gelişme, evet.
0: Evet yani bunu ben Suriye'de şu tabir kullanılıyordu. Yani Trump Suriye'yi Türkiye'ye yazdı. Yani orada Türkiye'ye müzahir, Türkiye ile birlikte hareket eden, Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten bir yönetim var şu anda ve 14 yıl boyunca Türkiye açısından çok net bir hayati bir güvenlik tehdidi üreten bir bölge şu anda Türkiye için büyük fırsatlara pencere açılan bir bölgeye dönüşüyor.
2: 180 derece dönüş.
0: Tabii yani sessiz devrim diye bir tabir
1: Evet,
0: vardır.
1: aynen.
0: Yani bunu AK Parti'nin icraatları için kullanıyordu AK Partililer. Bunun kitabı falan da yazıldı. Şu anda da dış politikada bir sessiz devrim yaşanıyor aslında. Bakın bunu ben abartılı bir cümle olarak kurmuyorum, kullanmıyorum. Irak'la alakalı gelen bu haberler de işte ilk bölümde ne konuştuk? Bugün yine bir toplantı Milli Savunma Bakanlığı'na ziyaret ediyor. Orada Yaşar Güler Paşa, Hakan Fidan ekipleriyle birlikte oturuyorlar. Termoslar orada. Uzun bir toplantı olacak ve böyle bir haber de geliyor aynı şekilde Kerkük'le alakalı. Yani bu Türkiye'nin bu yumuşak gücünün ve bölgesel etkisinin pozitif ve somut
1: Yansımaları
0: yöndeki
1: bir
0: yansımalarından bir
1: tanesi.
0: tanesi. O nedenle yani Kerkük ile alakalı ne ağıtlar vardır değil mi?
2: Çok,
0: Kerkük
2: tabii.
1: Evet.
0: türküleri oradaki Türkmen kardeşlerimizin yaşadıkları sadece Kerkük'te değil o bölgede esasen çok ciddi, çok büyük
2: Çok
0: sıkıntılar
2: ağır hikayeler var,
0: yaşamışlardır
2: evet.
0: Türkmenler. Şu anda bir tarihin dönüşüm noktasındayız bu gelişmeler. Buna işaret ediyor. İsrail Savunma Bakanı tabii çok şey bir adam, Şahin radikal bir adam. Hatırlarsanız daha önce Türkçe tweetleri
1: Evet,
0: falan da oldu
1: çok
0: doğrudan.
1: fazla.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
1: Hedef oldu.
0: saldıran,
1: İmamoğlu'nu
0: İmamoğlu'nu Mansur
1: etiketliyordu
0: Yavaş'ı mentionlayan, etiketleyen
1: galiba, değil mi? Erdoğan karşıtı kim varsa onu etiketliyor.
0: bir adam, bir takıntılı hani
1: Çok.
0: derler ya böyle tiplere bir şeyi karşıtlığı takıntı haline
1: Gelmiş
0: dönüşmüş.
1: artık.
0: Ama şöyle yani burada biraz İsrail'in işte elini kolunu bağlayan yani sürekli gürültü çıkartıyor, sürekli Türkiye ile alakalı bir gündem oluşturmaya çalışıyor. Her gün İsrail medyasında bir şeyler çıkıyor. İşte bugün yine İsrail İran'ın yerini şey Türkiye İran'ın yerini almaya çalışıyor temalı analizler, şeyler, yorumlar yapılıyor
1: Şimdi çok özür
0: İsrail
1: dilerim.
0: medyasında.
1: Görüntü de canlı bu arada. Üstteki görüntü Netanyahu ABD'de Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılıyor ama editörümüz Ayşegül böyle gülüyor, kahkahalar atıyor. Son derece keyifli. Lindsey Graham da tabii biliyorsunuz Türkiye ile ilgili pozitif bir açıklama yaptıktan kısa bir süre sonra
0: Evet,
1: hayatını kaybetti. Onda da
0: ondan
1: bir
0: önce çok negatif
1: tabii
0: bir yerde duruyordu.
1: negatifti.
0: Kongreyi Türkiye'ye karşı ayartan adam olarak ben onu
1: Evet.
0: nitelendiriyordum. bu Suriye'deki YPG oluşumuna çok açık destek veriyordu aynı şekilde. Net bir İsrail dostu olan bir adamdı. Şimdi bu da tabii sürpriz değil. Yani bu cenaze şeyine, törenine katılması da. Ama niye bu vakte kadar beklenmiş? O da bir enteresan değil mi? Acaba bu bir anma töreni?

0: Mesele çok bu akşam.
1: İran gemisine saldırması, o da çok enteresan.
0: Peki o zaman şöyle yapalım mı? Bir Ramazan hocamıza da burada söz vereyim, araya gideceğiz. Çünkü 6 dakikamız var. Bu meselelerle sizden de bir değerlendirelim. İkinci bölümde devam edeceğiz zaten.
2: Bunun bir önemli boyutunun iç politika, İsrail iç politikası ile ilgili olduğunu düşünüyorum Kasım açıklamasının. Çünkü son dönemde İsrail'in iç politikası tamamen güvenlik üzerine kurulu. Ve güvenlikçi söylemin toplumda bir karşılığı var. Aslında ben ilk boyutunun temel itibariyle İsrail iç güvenliğine dönük bir mesaj, iç toplumuna verilmiş bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Evet, temel itibariyle Katz'ın aslında duruşu baştan itibaren belli. Oldukça şahin bir politika izliyor ve bu saldırgan politikanın mümkün olduğunca devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Türkiye'ye dair açıklamalar işin gerçeği çok ilginç çünkü... İsrail'in özellikle Gazze'deki 7 Ekim'den itibaren İsrail'in saldırgan politikasını dünyada en fazla dile getiren ülke Türkiye. Türkiye'nin bu kadar yüksek sesli ve farklı platformlarda, küresel organizasyonlarda İsrail'in saldırgan politikasını sürekli gündeme taşıması İsrail'i ve Katz'ı rahatsız ediyor. Katz onun için ısrarla Türkiye'yi tırnak içinde İran'ın olduğu yere koymaya çalışıyor. Türkiye'de aslında bu tuzağa düşmüyor. Tabii burada bence önemli mesele yine ABD olacak gibi geliyor. Çünkü ben 2023-2024-2025'te Amerika'daydım. Amerika'da yükselen en fazla, hani biraz önce aslında onu söylemeye çalıştım. Amerikan kamuoyunun hem savaşa desteği azalmaya başladı hem de İsrail karşıtlığı, Yahudi karşıtlığı artmaya yükselmeye başladı. Hatta ben şunu sormuştum, bir araştırma dolayısıyla gittim. Müslümanlara karşı nefret ne düzeyde? Hep araştırmada şey çıktı. Bununla beraber hatta bazı eyaletlerde bundan fazla Yahudi karşıtlığı çıkmaya başladı. Ancak ilginç bir şekilde yine o dönemde Müslüman cemaatlerin lideriyle görüştüm. Farklı komüniteler, farklı işte etnik kimliklere ait Müslüman cemaatlerin. Mesela o dönemde Demokrat Parti'yi destekliyordu. Demokrat Parti sadece Gazze'ye dair, o dönemde Kamala Harris vardı, Biden sonrası. Sadece Gazze'ye dönük olumlu bir açıklama yapması istendi. Fakat yapmadı. Ya bunu da şundan dolayı söylüyorum. ABD'de çok ciddi anlamda bir taraftan yükselen bir Yahudi karşıtlığı var. Yahudi nefreti artmaya başladı. Gittikçe zaten bu tüm uluslararası raporlarda biz onu görüyoruz. Bir taraftan da Yahudi lobisi de bunu baskılamak için ısrarla tüm argümanlarını kullanıyor aslında. Ya burada süreç tekrar Türkiye'nin biz tabii özellikle 7 Ekim'den itibaren ne yapıp yapmadığı tartışılabilir. Ancak şunu çok net bir şekilde yaptı. Her platformda İsrail'in bölgedeki o yayılmacı politikasını, insan hakkını, hukukunu, adaleti hiçe sayan politikasını yüksek sesle ifade etti. Ve en fazla İsrail'i rahatsız eden, İsrail'i diplomatik anlamda köşeye sıkıştıran hamleler aslında bunlardı. Ya İsrail'in saldırgan politikasını Türkiye'nin ya da işte ABD'nin de desteğiyle İsrail'in saldırgan politikasının hem işte Suriye'ye saldırması, Lübnan'a saldırması, İran'a saldırmasını durdurma kapasitesi yoktu. Olmadığını zaten durdurabilecek bir kapasite yok burada. Ancak yapılabilecek diplomatik olarak İsrail'in köşeye sıkıştırılmasıydı. Şu anda tüm kamuoyu raporları İsrail'in köşeye sıkıştığını aslında bize gösteriyor. Sıkışmış bir durumda. Aslında Katz'ın açıklamalarını biraz da böyle okuyabiliriz. Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu diplomatik hamleler Katz'ı böyle şahince bir tavır almaya da işin gerçeği sevk ediyor. Bir de tabii iç politika ile ilgili... tamamen güvenlik politikası bu. İsrail kendi toplumunu güvenlik üzerinden konsolide etmeye çalışıyor. Çünkü orada da bir kriz var.
0: Evet, aslında hem İsrail'de hem de Trump'ta bir sıkışmışlık var gibi görünüyor. Zelenski de bu arada az önce söylemiştik. ABD'de Instagram cenaze törenine o da katılıyor. Trump'la görüşmüştü. Trump'la görüştükten sonra hepsi cenaze töreninde buluştular, bir araya geldiler. Şimdi... tabii terörsüz Türkiye'yi konuşacağız ikinci bölümde ama biraz konuşamadığımız bir konu var. O da Trump'ın İran'la ilgili mesajları da oldu bugün. ABD-İran savaşı, bir de geçtiğimiz hafta sürpriz bir Ukrayna hamlesi geldi orada ortalığı karıştıran. Onları da ele alacağız ama yavaş yavaş herhalde araya gideceğiz. Cenaze töreninin görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Vermediğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. O kadar çok konu var ki o konudan konuya atlıyoruz. Neyse şimdilik böyle. Aradan sonra tekrar devam edelim. Cenaze töreninde Zelenski'nin olduğunu hatırlatalım. Netanyahu'nun

0: orada olduğunu bir kez daha söyleyelim. Lindsey Graham az önce siz de söylediniz Türkiye karşıtı mesajlarıyla ama son
1: F-35'e
0: işte,
1: de karşı
0: tabii, tabii.
1: çıkıyordu.
0: O, son, yanılmıyorsam son ifadesi onunla ilgiliydi. F-35'lerle ilgiliydi. Ondan
1: artık
0: sonra da
1: karşı çıkmıyorum
0: evinde
1: dedi.
0: Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını evet, kaybetti.
1: Alt damarı yırtıldı galiba değil mi?
0: Evet galiba öyle Lindsey Graham. Peki evet alt damarı yırtılmış. Peki yavaş yavaş araya gidelim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Konumuz bol. Hocalarımıza önemli sorularımız olacak. Şimdilik kısa bir ara.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
11: De böyle. Otobit'te.
12: Evet. Kirvem.
13: Kirvem.
12: Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
14: Gel çocuğum.
12: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
14: Kirvem.
12: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
15: Öyle bir dünya yok.
16: Allah. Böyle bir dünya var.
17: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimiz

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz. Tabii işte ilk bölümde de konuştuk, ABD'de Donald Trump'la Netanyahu görüşmesi önemli. Netanyahu Trump'ı neye ikna edebilecek, bu soru yanıtını bulacaktır mutlaka. Ama Trump'ın açıklamaları var hocam. İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız diyor. Aslında bunun benzeri açıklamaları sık sık yapıyor. Yine tehditleri de var. Kazma daha başta olmak üzere yeni hedefler vurulabilir diyor, anlaşma sağlanamaması durumunda. Ama orada dikkat çeken ifadelerden biri de Netanyahu'nun savaşa devam etmek, sürdürmek istediğinin altını çiziyor. Yani bu da tabii ki bu iki ismin arasındaki görüşmede önemli meselelerden biri. Savaşın seyri ne olacak? Onu da merak ediyoruz. Şimdi biraz sanki tansiyonu düşmüş gibi, ki o biraz ABD'nin işte mühimmat meselesine de bağlanıyor ama bir yandan da işin içinden çıkılamaz bir durum söz konusu. İran'dan gelen bir yorum da ABD'nin savaşta sıkışıp kaldığı şeklinde. İran biraz böyle yorumluyor oluyor. Yani ABD'nin bir bataklığa sanki sürüklendiği şeklinde. Ne dersiniz?
1: Ben de bunu birazcık daha üçüncü taraflara, bu bahsettiğimiz sebeplerin de etkisiyle sanki devredilmiş gibi bir görüntü var. Çünkü biraz önceki bölümde de değindik. Bir Ukrayna mevzusu gündeme geldi. Ben de pazartesi günkü yazımda beklenmeyeni beklemek başlığıyla tam olarak bunu ele aldım. Gerçekten de Hazar Denizi ısınıyor. Ve bu ısınmanın müsebbibi
0: de... Trump da katılmış cenaze törenine. O görüntüleri de arkadaşlarımız paylaşıyor. Yani Netanyahu, Trump ve Zelenski, üçü de şu an cenaze törenindeler. O görüntüyü de vermiş olalım. Buyurun, kusura bakmayın, araya girdim ama.
1: Dolayısıyla bu süreç içerisinde Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısını çok duyduk da Hazar Denizi'nde ki bu saldırı gerçekten dikkat çekici ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın sözleri gerçekten yenir yutulur gibi değil. Cinsten değil, çok ciddi ifadeler içeriyor. Tabii iddialar muhtelif. İran tarafının ifadeleriyle Zelenski'nin ifadeleri arasında bir fark var. Ama burada dikkat edilmesi gereken unsur zamanlama. Diyoruz hep Türkçe'de zamanlama manidar diye. Neden zamanlama manidar?
0: ABD'ye gitmeden önce olması.
1: O bir parametre, ama iki önemli parametre daha var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği'nin insan hakları ihlalleri nedeniyle İranlı yargıçlara yeni yaptırımlar uygulamasından iki gün sonra ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Rusya ile Çin'in kendisine bizzat İran'ı silahlandırmayacaklarına dair garanti verdiklerini kamuoyuna açıklamasından bir gün sonra geliyor. Yani bir zamanlama olarak çok önemli bir tarihte ve hedef alınan yani neresi vuruluyor diye belki açıklığa kavuşturmak gerekir. Takip edememiş olan izleyicilerimiz olmuş olabilir. İran'ı içeren askeri kargo sevkiyatında kullanılan gemilere ve bir savaş gemisine saldırı yapıldığını söylüyor Zelenski. Ama İran'da diyor ki hayır, onlar ticari gemiydi. İşte buradaki mevzu aslında benim çok uzun zamandır dile getirdiğim Koridorlar Savaşı diye adlandırdığım ve Avrupa'da katıldığım son dönemdeki, son iki yıldır katıldığım toplantılarda adım adım kristalize olan bir kavram. Nedir bu? Denizlerde dünya ticaretinin %80'inden fazlasının denizlerde yapıldığı, değer olarak da %90'dan fazlasının denizler üzerinden taşındığı bir dönemde bu unsurların artık kara üzerinden taşınması gibi çok net bir karar var. Ve şu anda bir güzergah üzerine bir tartışma dönüyor. Hangi güzergahtan geçilmesi gerekiyor? İşte biraz önceki kısımda bahsettiğimiz Türkiye neden önemli mevzunun bir mihenk taşı da burası. Bunu barındırıyor. Çünkü Türkiye, Avrupa tarafından bu karar net bir şekilde verildi. Orta koridor diye adlandırılan bir Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyadan Doğu ile Batı'nın mal sevkiyatının artık denizler üzerinden değil, ki bunu önce biz Evergreen kriziyle Hürmüz'de onu görmüştük. Orası bir soru işareti barındırmıştı. Şu anda Hürmüz demişim, affedersin, Süveyş kanalı. Sonrasında Hürmüz'le ilgili sıkıntı yaşadık. Şu anda Babel Mendebi konuşuyoruz. İlerleyen dönemde Malakka yine gündeme gelecek deniyor. Dolayısıyla bir Pasifik'te bir savaş hazırlığı sebebiyle ve Arktik bölgesinin, işte Bering Boğazı'nın kontrolü üzerine bir güç mücadelesi olacağı projeksiyonu sebebiyle denizlerden bu ticaretin karalara taşınması, çünkü bir Covid krizi atlattı dünya ve ne kadar yıprandığını gördük. Ve Amerika Birleşik Devletleri de Trump iktidarı döneminde, birinci Trump döneminde denizler üzerindeki ticaretin güvenliğini sağlama görevinden tamamen çekildiğini duyurdu. Bu o kadar maliyetli bir şey ki ikinci bir ülke çıkıp, ki Çin en fazla şu anda kullanan, bunu üstlenmedi. Neden Hazar Denizi dediğimiz zaman, şimdi Orta Koridor dediğimiz yer Türkiye üzerinden Asya ülkelerini ve Avrupa ülkelerini yine Hazar'la, işte Zengezur Koridoru'yla, ki ona Trump kendi ismini verdi biliyorsunuz. Trump Koridoru dedi. Bunu dikine kesen bir hat daha var.

0: Bunun da ismi Uluslararası Kuzey-Güney Transit Koridoru. Ve Rusya Federasyonu 2023 sonrasında, işte 2022'de yaptırımlar gelince, Batı limanlarından yürüttüğü ticaretinin %90'ını İran limanları üzerinden sevk etme kararı aldı. Dolayısıyla burada Zelenski'nin bunu vurma gerekçesi olarak da İran'a bir sevkiyat yapıldığını, Rusya ve İran arasında böyle bir ilişki olduğunu ifade eden bir takım kendilerine yönelik ifadeler kullandığını söylemek gerekiyor. Ve yine İran'ın bu 6 gün savaşları diye adlandırdığımız 2025'teki o süreç başlamadan öncesinde de başkentini daha aşağıya taşıma, ki buna su gibi bir takım başka gerekçeler de söyleniyor, ama Rusya'nın bu hamlesi ve uluslararası kuzey-güney karayolu hattını inanılmaz yatırımlar planlıyorlardı. Rusya Federasyonu ve İran, hatta bunun Hindistan ayağı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla bu koridorlar savaşı diye adlandırdığımız rotaların belirlenme süreci içerisinde Hazar mutlaka oyuna girecekti. Zaten Hürmüz İran devreye alınmıştı. Sanırım şu anda biraz el yükseltme var ve bundan sonraki süreçte de biz bunun, tabii burada İsrail ne yapmaya çalışıyor, belki onu da söylemek gerekiyor değerli izleyicilere. İsrail'in ajandasında da Hindistan'dan başlayıp Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in Hayfa Limanı üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden Güney Kıbrıs Rum yönetiminin altından geçen bir hatla Yunanistan'a giden bir süreci hayata geçirmek istiyor. IMEÇ diye adlandırılan. Ben bunu Avrupa Parlamentosu'nda bu konuyla ilgilenen isme direkt sordum. Bu iki hat, hani İsrail'in bu IMEÇ koridoru var. Hindistan Ortadoğu Avrupa koridoru, ama siz orta koridor diyorsunuz. Hani bununla ilgili değerlendirmeniz nedir? Bizim için bunlar rakip değildir dedi. İkisi de kullanılabilir dedi. Bu aslında Avrupa'nın bu anlamda da bugüne kadar Türkiye'yi izlediği o iki yüzlü siyasetin
1: Politikanın da.
0: farklı bir yansımasının orada da hayata geçirebileceğini görüyoruz. Ama bir Trump faktörü var. Onu mutlaka değerlendirmeye katacaklardır.
1: Mehmet Bey.
2: Şimdi yani bu koridorlar dışında şunu ben bir ilave olarak
1: Tabii.
2: söyleyeceğim. Ben burada Ukrayna'nın İran'a yönelik bu saldırısını, ki çok pervasızca bir hareket bu aynı zamanda, biraz da Rusya'yı cezalandırma amaçlı olarak görüyorum, değerlendiriyorum. Şöyle tabii Ukrayna, Zelenski Rusya'ya karşı bu savaşı sürdürürken Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne oradan gelen silahlara ve mühimmatlara mecbur durumda. Kendi başına bu savaşı başından itibaren yürütebilecek hali yok. Zelenski de zaten bunun
1: Zelenski diyet ödüyor sanki.
2: Evet, oraya getireceğim, bağlayacağım zaten.
0: Outsource edilmiş durumda.
2: Şimdi yani kendisine verilen bir görevi yerine getirdi.
1: Evet.
2: Ben bu cümleyi kurabilirim. Yani burada kendi başına Ukrayna adına yaptığı bir müdahale, bir saldırı değil. Şimdi Rusya çok böyle bizim gündemimize gelmedi ama İran'ın bu savaş sırasında ortaya koyduğu performansa Rusya'nın ciddi katkısı oldu. Özellikle istihbarat, uydu istihbaratı anlamında. Ruslar uzayda güçlüdür yani. Ve İran nokta atışı Amerika'nın ciddi anlamda canını yakan füze atışları yaptı. Yani Katar'da mesela bir radar üssünü vurdu. Nokta atışı bir şekilde. Orada değeri 1 milyar doların üzerinde olan ve daha da kötüsü Amerika açısından yeniden inşa edilmesi 4-5 yıl sürecek olan, gerekli malzemeleri bulması halinde o da bir radar üssünü vurdu Katar'daki. Bu nokta atışı bir vuruştu ve o üs etkisiz hale getirildi. Başka yerlerde de yine aynı şekilde Amerikan üslerine, radar üslerine çok stratejik saldırıları oldu İran'ın. Bunu Amerikalılar şunu sordu. Bu İran kendi kabiliyetiyle mi bunu yaptı? Yoksa bir Rusya yardımı var mı biçiminde? Ve daha ilk günlerinde, yani 28 Şubat'ta bu savaş başlamıştı biliyorsunuz. Mart'ın birinci haftasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir açıklaması vardı. Ne demişti? Amerika ve İsrail'in İran'a karşı yaptığı saldırı

0: sıkıntıları boşa çıkartacak ne gerekiyorsa, mealen söylüyorum, yerine getireceğiz biçiminde. Sonra Putin'in de çok net bir şekilde İran'ı destekledikleri yönünde açıklamaları söz konusu olmuştu. Ve orada çok kuvvetli bir şüphe olarak Amerikalıların zihninde kaldı bu. Yani İran bunu tek başına yapamadı, yapamazdı. Burada bir Rus istihbarat desteği söz konusu. Canı da çok ciddi bir şekilde yandı. Evet. Şimdi Putin tabii şunu hesap etti. Yani bu savaşı kendi savaşına dönük kendi lehine kullanmak üzere bir koz olarak değerlendirmek istedi. Bu süreç içerisinde Trump'la sırf yani Ukrayna-Rusya savaşı, Amerika-İsrail-İran savaşı gündemli görüşmeler yaptı. Putin'in uzun uzun görüşmeleri, telefonla görüşmeleri kastediyorum burada. Orada pazarlık ettiği hususta çok açıktı. Yani siz bizim savaşımızı bitirin, biz de sizin savaşınızı bitirelim. Yani bu işlerde ben böyle en kestirme, en basit yöntemle bakılmasını en sağlıklı yöntem olarak görüyorum. Bir savaş var, savaşlar var, orada savaş var, burada savaş var. Ve kimin ne isteyeceği, nereden bakacağı, nerede durduğu çok rahat anlaşılabilir aslında. Burada da yani çıkmaza girdi Putin. 4,5 senedir Ukrayna çok ciddi kayıplar verdi. İki taraf da çok ciddi kayıplar verdi ama sonuçta o ilk bölümde zikrettiğim siyasi hedefe de ulaşabilmiş değil.
1: Değil.
0: Değil yani Putin de. Dolayısıyla bunu araçsallaştırmak istedi. Bunu araçsallaştırırken Amerika'yı zor duruma da bırakacak enstrümanları İran lehine kullandı Putin. Şimdi bu son saldırılarda ben yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Rus eli olduğu kanaatine vardığını düşünüyorum. Ve buradan hareketle özellikle Ukrayna'ya, Zelenski'ye bir İran'a dönük böyle bir saldırıda bulunmaya motive ettiklerini, bu tabiri kullanayım, hadi ekran başındayız. Düşünüyorum, böyle tahmin ediyorum. Değilse hani Ukrayna'nın İran gemisine Hazar Denizi'nde saldırmasının rasyonel başka bir açıklamasını göremiyorum. Bunun tabii yürüyen bu mücadele mevcut şartlarda bu Doğu-Batı koridorları, ticaret yolları nasıl olacak? Bunlarla da tabii ki stratejik anlamda ilişkisi vardır ama ne oldu da böyle oldu? Ukrayna ne diye İran'a saldırdı sorusunun bana göre en makul cevabı Ukrayna üzerinden Rusya'ya da bir mesaj vermek istediler. Şeyi bu, verilen cevap bu. Şey de birkaç cümleydi yani İran mevcut.
2: Çok özür dilerim, bir Ayşegül bir not gönderdi. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili de şöyle bir analizde bulunmuş. Trump kazananları sever ve ona göre Zelenski giderek bir kazanana dönüşüyor.
0: Yani bu İran savaşı Trump'ın Zelenski'ye olan bakışında da bir takım değişimlere
2: neden oldu.
0: Az önce anlattığım hususla alakalı bu. Putin bu savaşı kendi savaşı lehine koz olarak kullanmak istedi. İran'da zor durumda kalmasından dolayı sorumlu tuttuğu aktörlerden biri de Putin, Trump'ın. Bunun doğal sonucu nedir? Ayşegül'ün attığı mesajdır. Şimdi şöyle, bu son tabii ateşkes varken, bu ateşkesin ihlali, NATO toplantısı burada iken diyorsunuz İran'ın bir saldırısı olmuştu Hürmüz Boğazı'ndaki sükuneti bozan. Ve Trump çok ağır laflar etti İranlarla alakalı olarak. Burada biraz aslında bu son tırmanış İran'ın ve İran'da daha da özelde devrim muhafızlarının aktör olarak kendi rollerini korumak adına başlattıkları bir savaş olarak görüyorum ben bunu. Tabii dikkat çekici bir husus, önemli. İran İsrail'e bu defa saldırmadı. İsrail İran'a saldırmadı henüz. Devamı nasıl gelecek göreceğiz. Körfez ülkelerinin işte Bahreyn, Kuveyt'e çok ciddi saldırılar bu arada söz konusu oldu. Şimdi burada yani İran'da da dediğim gibi yani devrim muhafızlarının kendi inisiyatiflerini güçlü tutmak için bu son saldırılarda rol aldığını ben düşünüyorum. Amerika yani cumartesi günü Trump'ın talimat verdi. İran'a saldırıları durdurdu.

0: biçiminde. Şimdi burada tabii çeşitli yorumlar yapıldı. Bölgedeki Amerikanlı komutanların mühimmatların stratejik olarak azaldığı yönünde raporlar ilettiği söylendi. Bu mudur yoksa Netanyahu ile olan görüşmeyi bekleyip
1: ona
0: buradan
1: göre.
0: çıkacak görüşme sonuca göre tekrar başka türlü mü aksiyon alacaklar? Bunları biraz işte bu görüşme sonrası gelişmeleri izleyerek bakacağız.
1: Netanyahu'nun savaşa devam etmek istediğini söylemesini nasıl
0: O hep
1: okumak
0: istiyor
1: lazım?
0: zaten. Yani onlar savaştan beslenen
1: Yani
0: bölgede
1: Netanyahu
0: akan
1: bunu söylerken
0: kandan.
1: ABD'nin mi acaba devam etmesini istiyor yoksa kendileri de...
0: Yani şöyle Amerika'nın zaten devam etmesini istiyor. Amerika'nın kendilerine de izin vermesini istiyor.
1: istiyor.
0: Tabii, onu da istiyor. Yani sonuçta bir hava savaş uçaklarını rahat bir şekilde kullanabilmişti İsrail biliyorsun. Ama Amerika'nın desteği olmadan yapamaz bunu. Dolayısıyla ona ikna etmeye
1: Çalışıyor.
0: çalışıyor. Ama Trump açısından da tabii ciddi zorluklar var işte. Hep aklında olan husus Kasım seçimleri. Yani ortalama bir Amerikan sokağında bu savaşı anlamlandırabilen pek kimse yok. Çok
1: Evet.
0: savaş karşıtlığı %60'ların
1: Ya
0: üzerindeydi
1: işte
0: daha
1: biz
0: ilk andan
1: Şubat'tan bu yana
0: itibaren.
1: Kasım seçimlerini konuşuyoruz. Artık Kasım seçimleri de geldi. Bu saatten sonra bitse de savaş
0: Bu
1: o şey olur mu? Yani etkisi olur mu?
0: yani Trump'ın kendi kontrolü altında ilerleyen bir süreç olmadı bu.
2: Evet.
0: O ilk gün biraz da bu Venezuela Maduro tecrübesiyle zaten narsist bir kişiliği de var. Ben 2 günde İran'ın gardını düşürürüm diye
2: Düşürürüm.
0: düşündü. Ama orada
3: Evdeki hesap çarşıya
0: çarşıya
3: uymadı.
0: uymadı. O bütün o hesaplar boşa düşmüş oldu. Şimdi kendisi çok istediği, arzu ettiği bir ateşkes sağlanmıştı.
1: O da
0: Yani NATO zirvesinin yapıldığı bir sırada İran'ın o ateşkesi bozması çok ciddi bir hadisedir. Yani bu Amerika'nın içine düştüğü sıkıntılı durumu yansıtan bir şeydir bu. Aynı zamanda şimdi
3: cenazeleri var diye zaman tanıdık diyen bir Trump'ın
0: Trump, evet.
3: hemen ertesi gün saldırı kararı vermesi tabii.
0: Dolayısıyla şöyle yani burada istediği hedeflere ulaşamadığı gibi kendi ülkesinde de kredisi geriliyor, zayıflıyor. Hepsinden öte o ilk bölümde konuştuğumuz yani inanarak yaptığı girdiği bir savaş değil yani bir
1: Tabii.
0: ne konuştuk hep kendi kendisiyle taban tabana ters düşen %180 derece zıt bir yere sürüklenen bir Trump yani Orta Doğu'yu Amerika için bir masraf
3: Barış,
0: üreten Amerika için bataklık sonu gelmeyen savaşlarda Amerikan vergi ödeyicilerinin kaynaklarının tüketildiği bir yer olarak deklare ettiği bir yere kendisi bu
3: Kanabulat.
0: savaşa girmek zorunda kaldı. Dolayısıyla kendisi de anlamlandıramıyor esasen şu an geldiğimiz noktayı. O nedenle ben mevcut durumunun kendisi açısından da çok rahat bir durum olmadığını
1: Olmadığını
0: düşünüyorum.
1: düşünüyorum. Hocam İran da sanki biraz böyle hani çok aceleci değilmiş gibi bir sanki görüntü veriyor. Yani hani bir anlaşma ateşkes noktasında. Onlar sizce niye böyle bir tutum içer ya da neye güveniyorlar?
4: Ben temel itibariyle bu üç ülkenin İran'ı konuşuyoruz, ABD'yi konuşuyoruz, İsrail konuşuyoruz. Kontrollü bir şekilde savaşı devam ettirmek istediklerini düşünüyorum.
1: Düşünüyorsunuz.
4: Belki konuşmadığımız ABD bağlamında ABD'nin temel düşmanının Rusya olmadığını düşünüyorum ya da İran olmadığını düşünüyorum. Temel düşman aslında orada Çin. Çin'in zayıflatılması gerekiyor. Trump geldiği günden itibaren hep Çin'i zayıflatmaya dönük hamleler yaptı. Başarısız olsa dahi yaptı. Mesela hatırlayalım, Çin'e tarifeleri yükseltti. %250 ilk geldiği günlerde yaptı bunu. Bir karşılığı olmadı. Panama kanalını istedi çünkü Panama kanalı da Çin'le ilgili. Çünkü Panama kanalının %80'ini Çin kullanıyor. Ki 80'lerde sonuçta ABD sattı o kanalı. Panama kanalını geri istedi, karşılık bulamadı. Grönland meselesi Çin'le ilgili. Hatta şu anda ben yine Hürmüz meselesini çok konuştuk ya. Çin sanayinin %80'i Hürmüz Boğazı'ndan destekleniyor. Onun için ben bu bağlamda ABD bağlamında özellikle Hürmüz'ün kapalı olması bağlamında ABD Çin'in etkisini azaltmak için bu savaşı kısmi olarak sürdürmek istiyor. Kontrollü bir şekilde savaşı sürdürmek istiyor. İsrail ise baştan beri istiyor çünkü istikrara kavuşmuş bir Orta Doğu. Orta Doğu'dan bir çekilen ABD
1: ABD
4: İsrail'in işine gelmiyor.
1: gelmiyor.

0: konuşuyoruz hep. İsrail'de, Suriye'de istikrarın olması, Irak'ta istikrarın olması, Türkiye zaten istikrarlı bir ülke, İran'da istikrarın olması temel itibariyle vaat edilmiş tırnak içinde kendi topraklarını ulaşmayı hedefleyen bir İsrail'in aleyhine. Hani bu savaş başladığı andan itibaren net olarak şunu söyleyebiliyorum ben. Birçok ülkede dengeler değişti. İşte örneğin Lübnan'ı artık tanıyamıyoruz. İşte Gazze'nin bir kısmını tekrar işgal etti. Şu anda Batı Şeria'yı tam olarak işgal ediyor. Çok konuşmuyoruz. Toprak kazanan, kısmı olarak kazanmaya devam eden bir İsrail var. Onun için savaşı istiyor. Hatta Türkiye karşıtlığının da bence en önemli parametresi o. Çünkü Türkiye bu savaşı bölgede işte bir şekilde istikrar, ekonomik, siyasi istikrarı sağlamaya çalışıyor. Bu da savaşın ve şeyin aleyhine, bölgenin aleyhine, İsrail'in aleyhine. Onun için süreci devam ettirmek istiyor. Ya ABD de temel itibariyle işte Çin'i zayıflatmak için bu bağlamda istiyor. İran ne yapıyor? İran da aslında hatta bu programa gelmeden önce biraz İranlı arkadaşlarımı aradım. Sizde tablo nedir?
1: Nedir diye.
0: Bu sayede İran'da kendi toplumunu ayrılmış bir İran'ı, ayrışmış bir İran'ı pekiştirdi. Şu anda işte konuştuğumuz mesela
2: Birleştirdi yani.
0: birleştirdi, pekiştirdi. Bir konsolidasyon sağlandı orada. Mesela biz bunu işte Ukrayna-Rusya savaşında çok görmedik. Ukrayna'nın önemli bir kısmı mülteci oldu.
1: Tabii.
0: Belli yerler tamamen boşaldı ama İran'da tam tersi bir süreç gerçekleşiyor şu
3: Ülkeye
0: anda.
3: gelen sayısı
0: Tabii.
3: çok arttı İran'ın.
0: Kesinlikle
3: Evet,
0: hem
3: desteğe
0: arttı hem
3: gelen.
0: içeride de mevcut normal şartlarda rejime karşı bir
3: Muhalif
0: eleştiri vardı.
3: olanlar.
0: Muhalif olanlar bile şu anda artık rejimin yanında pozisyon aldılar.
3: Vatan
0: Bu bağlamda
3: savunması
0: da
3: deyip.
0: zaten İran bölgede özellikle Gazze üzerinden de kendisini sürekli meşrulaştırdı İslam dünyası üzerinden. Bu bağlamda biraz daha kendini de meşrulaştırdı bu savaş üzerinden sanki. Onun için bu savaşı her üç ülkenin ben kontrollü bir şekilde üç ülkenin devam ettirmeye çalıştığını düşünüyorum.
1: Peki, o zaman yavaş yavaş terörsüz Türkiye'ye geçelim izninizle. Terörsüz Türkiye sürecinde tabii Adalet Bakanı da açıklamıştı. Çerçeve yasa 15 maddelik bir çerçeve yasa ve dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bahsetti. Meclis kapanmadan ortaya çıkacak bu süreç. Ne olacak? Şimdi bir ikilediğimiz var izninizle, onları bir ekrana getirelim, paylaşalım. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili süreç nasıl başladı, ne oldu, bitti, onu bir hatırlayalım. Neler yaşadık bugüne gelene kadar, onlara bakalım. Sonrasında da o yasanın, o çerçeve yasanın detaylarına bakacağız. Tabii 1 Ekim 2024'e bir götürelim sizleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekillerinin elini sıkmasıyla başladı o süreç ve 18 aydır da kesintisiz devam ediyor. Artık en kritik aşamaya geldiğimizi söyleyelim. Tabii biraz böyle hızlandırılmış bir şekilde geçeceğiz o Bahçeli'nin el sıkmasından sonra. Tabii hep herkes şaşırmıştı ama bunun akabinde yaşanan birçok mesajlar da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürece ilişkin mesajları vardı. Biraz böyle hızlandırarak gidelim. 27 Şubat'ta terör örgütünün kurucusu Öcalan anlam yoksunluğuna düştüğünü söyledi örgütün ve örgütün kendisini feshetmesini istedi. Sonra 12 Mayıs 2025'te PKK yaptığı 12 kongre sonrasında da fesih kararını duyurdu. 5 Ağustos 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantılarına başladı. Hani o şurada görüntüsü de var. Bunun öncesinde de Temmuz ayında bir sembolik silahları yakma görüntüsü vardı terör örgütünün. Ardından 5 Ağustos 2025 önemliydi. Meclis çatısı altında çalışmalar başladı. 18 Şubat 2026'da da komisyon yaptığı 21 toplantının ardından çalışmalarını tamamladı. Raporunu yayınladı. Şimdi de artık o çerçeve yasayı konuşuyoruz. Ona bir bakalım. Bilediğimiz daha var. Şimdi yasa düzenlemesinde neler olacak? Yasa teklifi diğer partilerin de katılımıyla ortak bir teklif olarak meclise gelecek. AK Parti, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere meclis komisyonunda yer alan partilerin ortak teklifi olarak sunulması öngörülüyor dedik. Adalet Bakanı Akın Gürlek çerçeve yasanın 15 maddeden ibaret olduğunu açıkladı. 15 maddeden oluşması bekleniyor. Şimdi yasa geçici ve müstakil bir yasa olacak. Bir geçiş dönemi yasası olarak bu adlandırılıyor. Genel af olmayacak. kişiye özel af olmayacak. Yasanın geçici, sınırlı ve süreli olması dediğimiz gibi öngörülüyor. Yasal düzenleme polis ve askerlerimizin şehit edenleri kapsamayacak. Bu da son derece önemli. Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Yasanın MİT tarafından PKK'nın silah bıraktığının tespit ve teyidinin ardından yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yasal düzenlemenin ucu açık olmayacak. 6 aylık bir süreyle sınırlı olacağı ifade ediliyor. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye'ye girişine esas alan bir yasa olması bekleniyor. Meclis Başkanı kurtulmuş yasa teklifinde örgütün silah bıraktığının ve mülfesi hale geldiğinin tespit ve teyidi ile ilgili bir mekanizmanın bulunması gerektiğini belirtti. Silah bırakma süreciyle ilgili gözetleme ve denetleme mekanizmasının kurulacağını, güvenlik birimlerinin belirli aralıklarla sahadaki gelişmeler hakkında da meclisi bilgilendireceklerini söyledi. Yasa bu hafta meclisten çıkarsa MİT ve TSK Ağustos-Eylül aylarında PKK'nın fesih kararına uyduğu ve gerçek anlamıyla silah bırakıp bırakmadığını takip edecek. Burada işte örgütün kesinlikle tabii silah bırakması, illegaliteye yani yasa dışı tüm faaliyetlere son vermesi son derece önemli. Bu iki şart tespit ve teyit mekanizmasıyla kontrol edilecek. Eylül ayına geldiğimizde de MİT ve TSK PKK'nın yine silah bırakıp bırakmadığını Milli Güvenlik Kurulu'na bildirecek. Basına yansıyan haberlere göre de yine geri dönen örgüt üyeleriyle tahliye edilenler yakından takip edilecek. Yasa kapsamına giren PKK mensuplarına da 5 yıl aktif siyaset yasağı konulacak. Terör örgütü yöneticilerinin şart olarak öne sürdüğü Öcalan'ın fiziki özgürlüğü konusu yasada yer almayacak. Öcalan'ın da bu yönde bir talebi yok. Aynı zamanda yasanın örgüt yöneticilerini de kapsamayacağı konusu da kabul edilmiş gözüküyor. Yani tam ne olduğunu bilmiyoruz ama hani ana hatlarıyla bu şekilde olması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik bir aşamadayız. Ömer Çelik'in de dediği gibi aslında mesele yeni başlıyor diyor hocam Ömer Çelik. O dikkat çekici. Yani daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele bundan sonra başlıyor diyor. Ne bekliyorsunuz? Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge aslında bir anlamda. Şimdi tüm bu konuştuklarımızın ortak buluştuğu noktalardan biri de bu mesele.
3: Tabii aslında süreci takip ettiğimiz zaman şu andaki özellikle Irak ve Suriye ile ilgili o yaşanan süreci bu çerçevede sizin ledlerde ortaya koyduğunuz zaman planı içerisinde bir takım örtüşmelerin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Nedir bunlar? Ağustos ve Eylül'e takvimlenmiş bir fesih süreci mevzu var ve bu noktada da Türkiye'nin yoğunlaştırmış bir şekilde hem Suriye ile hem de Irak'la ilgili ilişkilerin geldiği boyut var. Hatta işte bahsettiğimiz en son Kerkük petrollerinin %15'lik işte BP'nin hissesinin devralınması ve Irak'la Suriye'yi birbirine bağlayan Kerkük Banyas hattının Amerika Birleşik Devletleri'nin finansmanıyla tekrar hayata geçirmesi. Şimdi bunu yapılabilmesi için orada tehditlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu anlamda da terörsüz Türkiye sadece Türkiye'nin toprakları içerisinde değil, ilk bölümde de konuşmuştuk. Biz terörizmle mücadelede şu cümleyi çok duyarız. İç destek ve dış destek kesilmeden terörizmle mücadele tam anlamıyla sonuçlanmaz ve bu noktada da aynı Türkiye içerisinde yürütülen o çalışmalarda insanların gerçekten bir gelecek algısının oluşturulması, zihinlerde oluşturulması ve ekonomik olarak bir beklentinin hayata geçirmesi ne kadar önemli olduğu hep söylenir. Şimdi bahsettiğimiz bu yatırımlar bu bölgenin çok farklı bir yere gideceğini bize gösteriyor. Ve Suriye ile ilgili yaşanan süreci zaten görüyoruz. Çok ciddi yatırımlar orada zaten yapılıyor. Şimdi böyle bir altyapının olduğu böyle bir zeminde insanların terörizm ifade ettiği, onlara vaat edilen unsurlarla bu hayat arasında bir seçim yapmaları gerekirse tabii ki herhangi bir şiddet içermeyen unsuru insan tercih edecektir. Yok. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Tom Baran işte sadece Türkiye Büyükelçisi değil ama hem Suriye ve Irak özel temsilcisi olması da aslında yine bu ajandayı, bu bakışı çok güzel bir şekilde özetliyor. Sürecin ilerleyen dönemlerde geleceği noktaları tabii çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Biz hep şunu söyleriz, mutlaka bir provoke edecek, bu süreci baltalamak muhakkak isteyecek unsurlar olacaktır. Yine İsrail hamlesi burada çok önemli olacaktır. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir onaylanan bir savunma bütçesi var ve orada da SDG dediğimiz yapıya bir takım finansal desteklerin devamı gibi bir durum da söz konusu. Dolayısıyla buradaki pragmatizmi de iyi görmek gerekiyor. Ama Türkiye'nin özellikle Suriye ve Irak'la ilgili gerçekleştiği dönemde ciddi soru işaretleriyle algılanan, uluslararası hukuktan doğan terörizmle mücadele stratejisine dayalı sınır ötesi operasyonlarının bölgeyi ne hale getirdiği, bölgenin şu anda istikrara kavuşmasında ne kadar önemli olduğunu biz artık Avrupalı isimlerden de bizzat toplantılarda duyar hale geldik. Gerçekten bu anlamda da bir bakış farklılığı var ama burada sürdürülebilirlik çok önemli. Provokasyonlara gelmemek çok önemli. Türkiye'yi farklı mecralara çekmeye çalışırlar ki bunu hep söylemişizdir. Biz ne zaman o bölgede Türkiye'nin güvenliğini sağlayıcı, Türkiye'nin güvenlik sağlayan aktör konumunu pekiştirici bir hamlesini görsek hemen Türkiye'nin odağını oradan batıya doğru çekmeye çalışan bir Yunanistan figürü görüyoruz. Şimdi buna bir de İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi hamlesi geldi. Tesadüf mü diyorum, şu anda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Kıbrıs'la ilgili sürecin farklı bir noktaya getirilmesiyle ilgili bir takım girişimler yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. İşte Guterres'in ziyareti, orada yeni bir sürecin başladığına dair ifadeler. Türkiye'nin tabii Dışişleri Bakanlığı çok oldukça Türkiye'nin pozisyonunu net bir şekilde belirleyen açıklamaları çok önemli. Ama dediğim gibi buradaki olumlu gelişmeler yaşanırken diğer yerlerde yine Karadeniz'de bir takım gemilerin hedef alınması, saldırıların gerçekleşmesi, bu iki coğrafyanın da mutlaka dikkatle takip edilmesi çok önemli olacaktır. Buradaki kazanımları akamete uğratmamak için ve buradaki odağı kaybetmemek için dikkatli bir şekilde takip, buralarda da takip önemli.
1: Şimdi az önce dediğimiz gibi Ömer Çelik'in ifadesi dikkat çekiciydi. Yani tabii, ince işçilik diyor aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor. Bu tabii dikkat çekici. Yani asıl süreç sizce tabii de bundan yani sonra mı başlıyor?
2: Fiili uygulama ya dönük gelişmeleri ve adımları bundan sonra göreceğiz. Şimdiye kadar daha çok yani zihinsel olarak bu süreci
1: hazırlık
2: süreci hazırlanma şu ana kadar aşılan mesafeler. Ama bu tabii işin yarısından daha fazlasına tekabül ediyor. Yani inanmadığınız bir şeye veya karşı tarafa inanmadığı bir şeyin uygulamada da pozitif sonuç vermesi çok mümkün olmaz. Geçmişte bunun pek çok örneği söz konusu. Şimdi siz futboldan iyi anlarsınız. Eski maçlarda özellikle çok kullanılırlardı bunu spikerler. Saha ve hava şartları futbol oynamaya son derece elverişli. Değil mi? İlk maç başlamadan önce güneşli bir havada, gündüz maçlarında tabii özellikle.
1: Saha ve zemin son derece elverişli ifadeleri.
2: Evet. Hava ve saha şartları futbol oynamaya son derece elverişli. Şimdi burada da bu meseleyi kökten çözme anlamında saha ve hava şartları son derece elverişli, müsait durumda. İç konjektür, özellikle dış konjektür, bölgesel konjektür çok müsait hale gelmiş durumda. Çünkü daha önce Türkiye kendi inisiyatifiyle bu meseleyi ne zaman çözmek istese dış aktörler
1: devreye
2: girdiler, sabote etmişlerdir. Yani 2013'te ben açın bu süreci mi yürütenlerden bizzat işitmişimdir. O çözüm sürecini sabote eden ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Yani Suriye'de ortaya çıkan o iç savaş ortamını, çözüm sürecini bozmak için araçsallaştırdılar. Ve PKK'ya, YPG'ye o dönemde yani biz size daha fazlasını veririz çözüm sürecinin sunduğu perspektiften, boş verin bu işleri diye. Nitekim o Türkiye'nin daha sonra teröristan olarak algıladığı, hayati bir güvenlik tehdidi olarak algıladığı ve müdahale ettiği o proje tekabül etti. Yani Amerika 2012'den sonra, 2013'ten sonra ona yatırım yaptı. Ne zamana kadar? İşte bu son düzde gelene kadar. Şimdi o tavrı değişti bir defa, tamam mı? Bu hani dış konjektür, bölgesel konjektür derken şu andaki Trump Amerikası'nın mevcut yönetiminin bu konudaki tutumu değişti. Bunun örneğini Suriye'de net bir şekilde gördük. Bunun tezahürünün Türkiye'de de görmemizin, görebileceğimizin çok açık işaretleri söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda biz bir şey yapmaya çalışırken, bu işi kökten çözmeye çalışırken buna mani olacak, bunu sabote edecek İsrail ve İran dışında güçlü bir aktör yok. Yani İngiltere, Fransa, bunlar da Amerika böyle bir pozisyon almışken onlar da bu işe cesaret edemiyorlar. İran kendi derdine düşmüş durumda. Evet. İsrail istiyor ama o da tırmalıyor, olmuyor ama yapamıyor. Çünkü orada da yine Amerika'nın pozisyonu ön plana çıkıyor. Dolayısıyla şu anda yani terör, PKK esasen hamisiz kaldı. Yani bir bölgesel oyunlar, bölgede bir oyun kurmak isteyenlerin ilk başvurduğu örgütlerden biri olarak PKK artık o korunaklı, o himayeli pozisyonunu kaybetti. Bunun dediğim gibi en açık işaretini Suriye'de gördük. İran'da Suriye'deki durumun başa dönmesi gibi İran'da bu tehdit ortaya çıkmıştı. Bu savaşla birlikte onu Türkiye ağırlığını koyarak durdurdu net bir şekilde. Şimdi bunlar da tabii Kahraman Bey kendiliğinden olmuyor. Yani burada güçlü bir yönetim iradesi var. Çok akıllıca yürütülen bir dış politika var. Burada çok güçlü bir siyasi liderlik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu, tamam mı? Yani bunlardan bağımsız olarak kendiliğinden gelişiyor. Biz de bunları konuşuyoruz gibi de düşünülmesin.
1: Tabii yani böyle bu anlatırken kolay ama.
0: İnce işçilik orada da var aslında.
2: Tabii ha yani. Şimdi asıl böyle. Şimdi bunlar böyle oluyor.
1: Yani
2: bir politikayla, yani bir politikayla bu kanal açılıyor. Şimdi Amerika'yı ikna etmeniz gerekiyor ki yürüyebilirsiniz. Mesela bu böyle oldu yani dediğim gibi kendiliğinden gelişen bir şey de değil bunun. Herkes bilmesi lazım. Çok o bakımdan çok eşsiz kıymetli bir dönem bu. Yani çok hayati büyük fırsatların Türkiye'de büyük fırsat pencerelerinin Türkiye'nin önünde açık olduğu bir süreç bu aynı zamanda. Tarihin yürüyüşü içerisinde insanlar o olayların tarihselliğini her zaman kavrayamayabilirler. Ama bu gerçekten böyledir. Yani bu fırsatlar gerçek anlamda bir kazanıma dönüştüğü zaman 20, 30, 40, 50 yıl sonra bugüne dönük olarak bunların ne kadar kıymetli olduğu anlaşılacaktır. Nasıl biz 100 yıl, 110 yıl öncesi işte Sykes-Picot anlaşmasıdır, Birinci Dünya Savaşı'dır, onların kaybettirdiklerini hala hatırlıyorsak, o işte o sınırlara nasıl suni bir şekilde bölündü de dahil olmak üzere, burada da tersinden bir nasıl büyük bir fırsat penceresinin Türkiye'nin önüne geldiğini ve Türkiye'nin de bunun çok bilinçli bir şekilde güçlü bir farkındalıkla bu politikayı yürüttüğünü de takdir edeceklerdir. 50 sene, 60 sene, 70 sene sonra özellikle. Şimdi bu böyle, bu burada bir dursun. Dolayısıyla bu dış konjektür, bölgesel konjektür, saha ve hava şartlarını bu sorunu kökten çözmeye dönük son derece elverişli hale getirmiş durumda. Bu fırsat algısı üzerine bu tablo karşımıza çıkmıştır. Bir de bunu tersinden görerek anlamlandırmak gerekir. Bir de tehdit algısı vardı. O tehdit algısını da zaten Türkiye en başta doğru yere koydu. Yani İsrail'in yayılmacılığı.
1: Evet.
2: Hatırlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisteki konuşması, o 1 Ekim 2024 konuşması. İsrail'in Filistin ve Lübnan'dan sonra gözüne koyacağı coğrafya Anadolu coğrafyasıdır. Göz koyacağı, gözünü dikeceği coğrafya Anadolu coğrafyasıdır demişti.
1: Muhalefet bayağı şey yapmıştı onu.
2: Şunun
1: ne alakası
2: için,
1: var falan gibi.
2: Şunun için söylüyorum. Yani deyip. Bu bir tarafıyla madalyonun bir yüzünde bir fırsat penceresi var. Çok büyük kazanımları vaat eden. Bir tarafıyla da büyük bir tehdit algısı var. Siz bu fırsatı kullanamayıp heba ettiğiniz takdirde büyük ülkenin geleceğini belaya sokacak tehditler var. İki yönlü bakmak lazım madalyonun iki yüzüne. Demek istediğimi bilmiyorum, ifade edebildim mi? Şimdi dolayısıyla burada biz önümüzdeki süreçte Türkiye bu tarihi adımları atacaktır. Şimdi hangi birimiz terörsüz Türkiye'ye dair bir bilinç sahibiyiz yaşlarımız itibariyle? Yani 40 yıllık bir terör döneminden bahsediyoruz değil mi? Hangimiz PKK'sız, PKK elinde silahlı bir terör örgütünün olmadığı bir Türkiye gerçekliğiyle böyle bir bilince sahip? İşin hani tarihsel boyutuna gönderme yapmak adına bunu söylüyorum.

0: bunu kökten çözmeye dönük adımların atılacağı bir sürecin arifesindeyiz. Bunlar tabii bu adımlar böyle kendi haline bırakılarak yine aynı şekilde atılacak, karşımıza çıkacak adımlar da değil. Bunun arka planında işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın organizatörlüğünde ilgili başka kurumlar, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, onların katkıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu işin arka tarafındaki o ince işçilik, o kuyumcu titizliğiyle yapıldığı bir yere getirildi. Biz artık bundan sonra bunun sahadaki yansımalarını göreceğiz. Dolayısıyla bu yani önümüzdeki dönemde artık gerçek anlamda yani daha önce işte geçen sene bir silah yakma töreni falan yaptı PKK.
1: Temmuz ayında.
0: Ama şimdi bundan sonra işte yasal düzenlemelerle birlikte gerçekten o eğitim kamplarının efendim işte dağdaki mağaraların Kandil'deki mağaraların boşaltıldığı fiilen artık silahlı varlığını feshetmiş bir örgüt gerçeğiyle biz karşı karşıya kalacağız. Ama bunun yani toplumda bunun farkındalığının güçlü tutulması gerekiyor Kahraman Bey. Şunun için bunu söyledim. Biz epeyce bir süredir terör tehdidi azaldı. Yani
1: Evet.
0: güçlü güvenlik tedbirleri sayesinde
1: Tabii.
0: PKK yenilgiye uğratıldı. Onun üzerine bu süreç gelişti. Doğru. Ama örgütü bitirmeye dönük adımlar şimdi atılıyor. Dolayısıyla biz zaten PKK'yı yenmiştik. Buna ne gerek vardı biçimindeki bir cümlenin hiçbir anlamı yok. Bugün yenersin, yarın
1: İnce
0: tekrar
1: işçiliğin
0: gücünü
1: farkında
0: toplar.
1: değil bu sözü ifade
0: Tekrar
1: etmek.
0: gücünü toplar, şartlar değişir, konjektür değişir. İsrail devreye girer, Amerika'da başka bir yönetim gelir. Tekrar senin canına kasteden bir oluşum ortaya çıkar. Kaldığı yerden o teröristen projesi
1: Devam
0: devam eder.
1: eder.
0: Senin kendi topraklarına bunu taşımaya çalışırlar. Bunların hepsi potansiyel tehdittir. Dolayısıyla bu işi kökten çözmek büyük bir tarihi fırsattır ve bu da olacaktır inşallah.
1: Siz nasıl buldunuz hocam? Şimdi yasa teklifi dedik ki 15 maddeden oluşuyor. İşte ucu açık olmayacak. Mesela 6 aylık bir süreyle sınırlı olacağı ifade ediliyor. Yine polis ve askerimizi şehit edenleri kapsamıyor. MİT ve TSK gözetiminde ilerleyecek süreç. Nihayete erecek mi artık?
2: Muhtemelen nihayet erecek gibi görünüyor. Şöyle notlarımdan hareketle gideyim soruya. Bir, terörsüz Türkiye ve terörsüz bir bölge süreci başladığı andan itibaren temel amaç neydi? Önce burada sürecin bir temel amacı hiç unutmamak gerekiyor. Terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesi, ardından terörsüz, şiddetsiz bir bölgenin inşa edilmesi. Temel amaç buydu. Onun için hani bazen süreç içerisinde aksamalar olabiliyor, gecikmeler olabiliyor ya da süreci dinamitlemeye yönelik, süreci zehirlemeye yönelik, süreci sabote etmeye yönelik hamleler olabiliyor. Tüm bu hamlelerde o amacı hiç unutmamak gerekiyor. Amaç terörsüz bölgenin, terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesi, barışın inşa edilmesi. Bu en temel itibariyle en kıymetli amaç aslında. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Şu önemli. Biraz önce Hüseyin Bey söyledi. Genel itibariyle şöyle bir algımız var. 40 yıllık bir terör örgütü. Bu kısmen doğru, kısmen de eksik. Evet, PKK 1979'da kuruldu. Ortalama 40 yıllık bir terör örgütü. İşte haberlere falan baktığınız zaman işte Türk ekonomik maliyetini çok konuşuruz. Değil mi? Türkiye şu kadar
1: Trilyonlarca dolar.
2: trilyonla 300 bilmem kaç trilyon dolarlık bir yatırım işte Kuzey Marmara ya da işte köprüler Marmara gibi bir hesap yapıyoruz. İşte bölgenin demografik yapısının değiştiğinden bahsediyoruz. İnsanımızın katledilmesini hep konuşuyoruz. Ancak Süleyman Demirel'in meşhur bir laf var. Diyor ki PKK diyor 39. Kürt isyanıdır. Aslında neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt bir sorunu biz bu önce bir denedik barış ve kardeşlik sürecinde, açılım sürecinde. Şimdi de aslında son noktayı koymaya çalışıyoruz. Muhtemelen de son nokta koyulacak. Aslında biraz önce seni izlerken sürecin baştan itibaren ne kadar ilmik ilmik işlendiğini orada gördüm ben. Süreç ilk açıklandığı andan itibaren hep şu söylendi. Bir, öncelikle yasal düzenlemenin yapılabilmesi için önce PKK'nın kendisini feshettiği, PKK'nın ve PKK'nın tüm bileşenlerinin kendisini feshettiği ve Türk güvenlik bürokrasisinin bunu teyit ettiği önemli bir aşamadır.

aşamasıydı teyit etmesi. Teyit ettikten sonra işte terörsüz bölgenin ve terörsüz Türkiye'nin inşa edilebilmesi için yasal düzenlemeler yapılacaktı. Biraz

0: bölgenin ve Türkiye'nin inşa edilmesi, barışın sağlanması. Bunun da yolu yöntemi önce Türk güvenlik bürokrasisi PKK'nın tüm bileşenleriyle kendisini feshetmesini temel şart koşuyordu. Belli aşamalar gerçekleşti aslında. Mesela nedir? O hep gördüğümüz görüntü. PKK'nın kendi silahlarını yakması. Evet, bu önemli sembolik bir gösterge. Düşünün, 40 yıldan beri Türkiye'ye zarar veren, Türkiye'ye, sadece Türkiye'ye de değil aslında, tüm bölgeye zarar veren, hatta düşünün Japonya'da dahi eylem yapma kapasitesi olan bir örgütün kendisini feshetmesinden bahsediyoruz. Hatta biraz önce kısmen değinildi. Mesela Irak aslında terörsüz bölgenin önemli eşiklerinden birisi Irak. Çünkü Irak'ta da belli köyler PKK'nın işgali altında şu anda.
1: Evet, Cumhurbaşkanı aslında onu da soracaktım. Cumhurbaşkanı da bugün onu söyledi. Her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten meseleyi kalıcı olarak
0: Tabii
1: gündemimizden çıkaracağız dedi.
0: kesinlikle bu, hani Türkiye zaten bu sorunu çözdü. Artık Türkiye kısmını çok konuşmuyoruz biz. Türkiye'nin terörle mücadelesi oldukça başarılı. Zaten içeride terörist kalmadı. Mesele bir Suriye aşamasıydı. Suriye'de Türkiye'nin işte o ABD'nin yığınak yapmış olduğu ve İsrail'in vekil güç olmaya namzet işte SDG'yi yok etmesi, tamamen etkisizleştirmesi Türkiye'nin elini güçlendirdi. Şu anda sürecin muhtemelen iki tane ayağı var. Birincisi Suriye'de tamamen yok olması, ikinci ayağın da Irak'ta. Çünkü Irak'ın belli bölgeleri, belli köyleri hala PKK'nın işgali altında. Onun için bundan sonraki asıl meselenin bu terörsüz bölgenin inşa edilmesi olduğunu düşünüyorum. Tabii bu mesele kesinlikle önemli bir mesele. Türkiye'nin tam bağımsız bir Türkiye'ye dönüşmesi, Türkiye yüzyılının gerçekleşmesi açısından önemli. Ben şunu önemli görüyorum. Erdoğan PKK kendini feshettiğinden bir gün sonra Erdoğan bir konuşma yaptı. Konuşmada şunu söyledi. Türkiye dedi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti öncelikle Kürtlerin ana vatanıdır. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin ana vatanıdır. Ardından üçüncü olarak kurduğu cümleyi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Arapların ana vatanıdır. Aslında bu bölgeye dair önemli bir projeksiyon. Bu ulus devletin perspektifini aşan, işte neredeyse bir imparatorluk vizyonunu taşıyan bir söylem. Onun için bu terörsüz Türkiye söylemi, terörsüz bölge söylemi tüm bölgeyi yeniden inşa edebilecek ve biraz önceki bölümde konuştuğumuz İsrail'i de o İsrail'in yayılmacı politikasını sınırlayabilecek bir hamle aslında. Oldukça önemli bir hamle. Mesela ya bu sorunun hiç bence ıskalanmaması gereken boyutu İsrail boyutu. Çünkü PKK kendisini feshettiği ve silahları bıraktığı günü benzeri açıklama İsrail'den geldi. PKK'nın silah bırakmamasına dair, bırakmaması gerektiğine dair açıklama yaptı. Onun için bölgedeki işte süreci değiştirebilecek bir hamle. Tabii bu nasıl geldi? Hani biz Ömer Çelik'in de o sözü var ya, ilmik ilmik işlenmiş bir süreç bu. Burada evet, biraz önce de Hüseyin Bey değindi. Hava
1: Mehmet
0: şartlarının,
1: Bey bu arada.
0: pardon Mehmet Bey.
1: Hüseyin Bey bizi
2: Sorry.
1: andı herhalde.
2: Kayıtlar için nasıl?
1: Hocam bu arada bir cümle alayım, son bir dakikamız.
0: Son bir dakika. Burada şartlar Türkiye'nin lehine gelişti. Çünkü güçlü bir liderlik diplomasisi var. Suriye'de dengeyi Türkiye'nin değiştirmesi ve çok yer yer konuştuğumuz ama bugün değinmediğimiz savunma sanayinde Türkiye'nin çok güçlü bir eşiği aşması. Tüm bunlar lider diplomasiyle beraber ince eşilik aslında bölgedeki dengeleri değiştirmeye başladı. Bundan sonraki süreç artık bu yasal düzenlemelerle birlikte PKK'nın tüm bileşenleriyle kendini feshetmesi, Türk güvenlik bürokrasisi tarafından bu sürecin teyit edilmesi, ardından da belki bununla beraber işlemesi gereken o zihinsel sürecin gerçekleşmesi gerekiyor. Artık ya 40 yıldan beri işte Türkiye'ye zarar veren bir örgüt ve
1: Peki.
0: bu süreçten etkilenen bölge insanı var. Ben sürecin ilmik ilmik işlenmeye devam edeceğini ve sürecin başarılı olacağı iyimserliğini taşıyorum.
1: Peki, teşekkür ederim. Araya gideceğiz. Bu arada Netanyahu da bir açıklama yapmış. İsrail devletinin güvenliği ile geleceği açısından önemli konularda koordinasyon sağlama fırsatı bulduk demiş. Trump'la görüşmesi, yani çok böyle açık bir şey söylemiyor. Bakalım, göreceğiz yansımalarını. Bir ara, saat başında devam edeceğiz.
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor.

0: düşüyor.
1: Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: her şey olsun. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
4: Troy.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Çarşamba 20'de 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
5: 5G. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
6: Otobit'te. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
12: Bize göre zafer, bütün ülke... tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
13: Sağlam bankacılık.
14: Yollar bitmek bilmiyor mu?
15: Hotline.
14: Hotline. İstediğin enerji olsun.
16: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Heh. Bu. Bu. Baba.
17: Gel çocuğum.
16: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı? Kirvem. Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
18: Öyle bir dünya yok.
19: Allah. Böyle bir dünya var.
14: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altın

0: Basın Ekspres devam ediyor. Son bölümdeyiz. Biraz aslında iç siyaseti konuşacağız artık. Dış gündeme ele aldık. Tabii Türkiye ile de alakalı işte. Terörsüz Türkiye'yi konuştuk, savaşı konuştuk. Şimdi Ahbap soruşturması biliyorsunuz bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Tabii bu işin bir vurgun boyutu var. Diğer taraftan da o süreçte asrın felaketini yaşadığımız süreçte hatırlayacaksınız. Ahbap Derneği'ni öne çıkaran, parlatan isimler vardı. Şimdi onlar için ifade verme vakti. Birçok isim şu ana kadar adliyeye gittiler İstanbul'da. Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gittiler ve ifade veriyorlar. Hani bugün benim dikkatimi çeken noktalardan biri şuydu. İfade verdik ifadesini diyeyim kullanmıyor birçok ünlü isim. Hani bilgimize başvuruluyor şeklinde. Yani sanki savcılık soruşturma ile ilgili onlardan ek bir bilgi talep ediyormuş havası yansılıyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Bu kişilerin ifadeleri alınıyor çünkü o dönemde yaptıkları paylaşımlar, derneği parlatmaları ve daha da aslında vahim olanı burada hükümeti zor durumda bırakacak açıklamalar yapılması. Yani devlet sanki vatandaşının yardımına koşamıyor, imdada yetemiyor ve bir dernek burada ön plana çıkarılıyor. Dolayısıyla burada bir ifade verme işlemi var, onu da altını çizmek lazım. Bilediğimiz vardı Ahbap soruşturmasına ilişkin, hazırsa onu bir verelim. Şimdi hangi isimler şu ana kadar ifade verdiler ona bir bakalım. Soruşturma derinleşiyor dedik. Tek tek bu isimler adliyeye gidiyorlar ve savcılığa ifade veriyorlar. Ece Üner onlardan biriydi. Fatih Portakal, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz, Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül. Tabii bugün ifadeye çağrılan ve ifade veren isimler de var. Uğur Dündar onlardan biri, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu. İfade vermeye henüz gelmeyenler de var. Onlardan biri Şahan Gökbakar. Aslında geçtiğimiz hafta ifade vermesi gerekiyordu. Henüz gitmedi. Fatih Koparan da bir diğer isim. Tutuklanan ünlüler zaten Haluk Levent, Ahbap'ın kurucusu ve Oğuzhan Uğur da Babala TV'nin kurucusu. Toplam 28 tutuklu var bu soruşturmada ve Ahbap Derneği'ne de kayyum atandı. Onun da hatırlatmasını yapalım. Şimdi ifade veren isimlerin hep bir ortak noktası var. Kendilerinin de kandırıldığını, mağdur olduklarını dile getiriyorlar. Bir de dikkat çeken noktalardan biri bu kadar derneği öne çıkarıp parlatıp doğru düzgün hani bağış yapan da yok. Bir Hazal Kaya yanılmıyorsam 120 bin lira gibi bir rakam ama hani bunlar ünlü isimler, kazandıkları rakamları düşününce yani 120 bin lira da biraz devede kulak gibi kalıyor. Şimdi izninizle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne dediğine bir bakalım. Çünkü önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. İlk kez bu konuya girdi. Bize bir şeyi de hatırlattı. Hatırlayacaksınız orman yangınlarını yaşadığımız dönemde de bir Help Turkey diye bir sosyal evet. medya üzerinden. Yani hep böyle doğal afetlerde Türkiye'yi iktidarı bir köşeye sıkıştırma, nasıl buradan oy devşiririz siyaseti güdülüyor. Bunlara değindi Cumhurbaşkanı. Biraz uzun bir ses, 2 dakika kadar ama ancak o kadar kısaltabildik. Çünkü çok kapsayıcı mesajlar var. Dinleyelim, devam edelim.
1: Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Sui misalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
0: Evet hocam, ben biraz böyle açılışta uzun konuştum. Ardından da Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını verdik. Hemen sözü size bırakayım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle bir süreçle karşı karşıyayız şu anda.
2: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk cümlesindeki ilk ifade bütün olayı özetliyor. Biz bunu siyaset biliminde 5. kol faaliyeti diye adlandırılan yapıyla analiz ediyoruz. Bunun da aslında dünya siyasetinde pek çok örneği var. Sadece uluslar içerisinde değil ama uluslararası ilişkilerde de bu 5. kol faaliyeti dediğimiz sivil toplum kuruluşları aracılığıyla nasıl sızmaların yapıldığı, nasıl gündemlerin oluşturulmaya çalışıldığı artık bu işi yapan kişiler tarafından da ifade ediliyor. Hatta Edward Snowden isimli eski Amerikan istihbaratında çalışmış bir ismin The Guardian'a verdiği uzun bir röportaj ve sonrasında da işte belgesel haline gelen o materyal bize bu sürecin açıklıkla bu işi içerisinde olan bir isim tarafından dile getirilmesiyle artık örtülemeyecek kadar aşikar bir unsur olduğunu bize söylüyor. Tabii biraz önce biz terörsüz Türkiye'den konuştuk ve Türkiye'nin son dönemde yaşadığı, karşılaştığı durumlar hani gerçekten hesaba kitaba hiçbir şeye tutulamayacak kadar ağır gündemler yaşıyor Türkiye ve bu çatı altında biz çok uzun zamandır şunu dile getiriyoruz: Türkiye bir saldırı altında. Bu çok farklı şekillere bürünebiliyor ve bu noktada da yapılmaya çalışılan bir şey bir ayrışma gündemini oluşturmak, bir güven erozyonu oluşturmak ve son noktada da bu noktada da deprem gibi gerçekten hepimizin kanayan yarası, o bölgenin büyük bir anlamda çok ciddi tarifi mümkün olmayan acılara sahne olunduğu bir dönemde o gündemin buraya gelmesi, hani insanın gerçekten söyleyecek sözü kalmıyor. Bu nasıl yapılabilir? İnsan bu cümleyi kurmak bile istemiyor. Çünkü o acıları hepimiz hep beraber gördük. Ama biz her zaman şunu mutlaka şiar edinmek durumundayız. Resmi kurumları işbirliği halinde olmayan her yapı mutlaka şaibeli yaklaşılması gereken bir durumdur. Çünkü kimler tarafından, hangi amaçla, ne şekilde yapılandırıldığı veya araçsallaştırıldığından asla emin olamayız. Ama resmi kurumlar, ki bu noktada da eğer devlet gibi bir aktör varsa, bu aktörün de ona uygun bir yapısı varsa, ki var, AFAD gibi bir yapımız var. Dolayısıyla bu çerçevede hareket edilmesinin yaratabileceği etki düşünüldüğünde her zaman için birinci dikkat edilmesi gereken unsur, vatandaşlarımızın gerçekten yardım etme unsurunu çok yüksek ama birinci unsur her zaman devletin koordinesi altında bu işlerin yürütülmesidir. Böyle durumlarla karşılaşılmaması için önce ilk dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi budur ve bir işin içinde para gibi bir unsur olduğunda bunu bir şekilde kendi çıkarları için kullanmak isteyecek grupların sızma ihtimalini de mutlaka dikkate almak gerekiyor. İşte suyun başında olmak tabiri kullanılır Anadolu'da. Dolayısıyla devletin kontrolünde olan, devletin gerçek anlamda koordine ettiği bir süreci tercih etmek vatandaşlarımız için her zaman çok daha değerli olacaktır ve onun ulaşacağı etki ve yapı sorgulanabilirliği de getireceği için, ki hesap verebilirlik bu anlamda ve şeffaflık bu anlamda çok önemlidir. Devletin de bütün yapıları, CİMER dediğimiz bir yapı var artık. Her şey sorgulanabiliyor. Vatandaşlarımız sorularına cevap alabiliyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu süreçte bunu bir kötü emsal olarak değerlendirip bu davranışlarını bundan sonraki süreçte bu çerçevede yürütürlerse Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bu beşinci kol faaliyetinin bir mevzusu olmaktan arınmanın en güvenli yolu her zaman için devletle beraber hareket etmektir. Ama ben bunun terörsüz Türkiye gündemiyle ve yaratılmış o özellikle 15 Temmuz sonrasında o yaratılmış milli beraberlik ruhu, vatana sahip çıkma ruhuna yönelik yürütülmüş bir sürecin parçası olma ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonucu nedir diye baktığımızda büyük bir güven erozyonu ve bu güven erozyonunun yaratabileceği bir takım başka sonuçları düşündüğümüz zaman bundan sonra ilerlenmesi gereken mevzunun da Türkiye'nin yaratmaya çalıştığı istikrar adası olmak, bölgesinde bir istikrar adası olmak ve güven sağlayan aktör olma nosyonunu zarar vermeye çalışma hamlesi olarak dış siyasetle beraber değerlendirdiğimizde bu ajandanın buna hizmet etmenin bir aparat olma ihtimalini değerlendirmek gerekiyor.
0: Ben biraz aslında böyle gezi sürecine benzetiyorum. Yani oradaki o gezi sürecinde de hatırlayacaksınız. Bazı sanat camiasının isimler ön plandaydı. Burada da benzer bir durum var. Ki nitekim bu ifade vermeye gelen isimlerin bence ortak noktası hepsinin aslında paylaşımlarıyla en azından bunu söyleyebilirim. Hani iktidar karşıtı olmaları. Tabii. Ve şimdi de kendileri mağdur olduklarını dile getiriyorlar. Hani biz mağduruz, kandırıldık diyerek bir anlamda sanki bu işin içinden çıkma durumu var.
3: Şimdi kandırıldık diyorlar da niçin böyle yaptılar? Yani çok temel, çok basit bir soru. Bu sorunun bir cevabını veren yok. Yani Haluk Levent diye bir işte geçmişinde, sicilinde problemler olan, Çek senet işlerinden hapis girmiş çıkmış birisi. Kendi başına bir dernek kuruyor. Öncesinde herhangi bir yardım faaliyeti yaptığına dair bir tecrübesi yok, bir hikayesi yok. Ve siz buna milyarlarca lira, yani 245 milyon dolar kaç para ediyor hocam?
0: Vallahi 4
2: çok para.
0: Çarpalım 4 işte yani. Milyar çok dolar para gibi falan
3: hesaplayamıyoruz. Bu paraları. Şimdi buradaki, bakın burada odaklanmamız gereken, bizim burada biraz da programlarda, kamuoyunun önünde, bizi izleyen insanların karşısında taşı gediğine koymak gibi bir sorumluluğumuz da var.
4: Evet.
3: Şimdi bu sorumluluğu yerine getirirken bu soruyu soruyorum ben önce. Niçin böyle yaptılar? Çok açık bir cevabı var. Bunun unsurları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da vardı. Ama tarihsel olarak baktığımızda 6 Şubat depremleri yaşandığında, çok korkunç depremlerdi tabii, Allah tekrarından esirgesin, 3 ay 10 gün sonra bir seçim yapılacaktı Türkiye'de. Türkiye bir seçim atmosferi içerisindeydi. O dönemde altılı masa bir cumhurbaşkanı adayı çıkarma arayışı içerisindeydi. Ve muhalif kesim bir taraftan bu işi artık garantiye aldıklarını düşünüyordu. Yani artık muhalefetin çıkaracağı aday bu seçimleri rahat bir şekilde kazanacak havasındalardı. Hatta yani bu seçim aslında ikinci turda zaten bitecek de milleti boşu boşuna oyalamayalım. İlk turda bitsin bu iş havasını yayıyorlardı. Böyle bir atmosferi vardı bu işin.
0: Şey diyenler de vardı, kaybedeceği için iktidar seçimleri erteleyecek falan diyenler de vardı.
3: Şimdi bir de deprem olunca o enkazın altında o iktidarın kalmasını bir fırsat olarak gördüler bu çevreler. Deprem yaraları, deprem acıları karşısında bir dayanışma güdüsüyle, motivasyonuyla yapmadılar bunu. Tamamen politik bir amaçla, siyasal bir kazanım elde etme adına 3 ay 10 gün sonra yapılacak olan seçim ortamında kendi durdukları pozisyona uygun bir şekilde bir AK Parti karşıtlığı, Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir yönelim içerisine girdiler. Bunu yaparken bir tarafta işte bu derneği, 245 milyon dolar bağışta bulunulan bu derneği öne çıkardılar. Eş zamanlı olarak da bu konularda çok kıymeti olan, tecrübesi olan hem devlet kurumlarını hem de sivil toplum kurumlarını, bakın ben o deprem bölgelerine gittim kaç defa. Oralarda hiç böyle reklam yapmadan
2: çalışan,
3: çok sahici duygularla çalışan sivil toplum kuruluşları vardı. en zor işleri yüklenen, en zor yerlerde konumlanıp en zor işleri üstlenen yardım kuruluşları vardı o bölgede. Bunlar böyle böyle şöhretli kişilerin karalamalarına karşı orada bunun şeyine mağlup olmadan, yani bunların yaydığı o negatif enerjiye teslim olmadan yine gittiler, orada çalıştılar. Yani pek çoğu işte Allah rızasını hesap etti vesaire. Bunları yani bir taraftan bu derneği öne çıkardılar, bir taraftan da böyle gerçek anlamda fiilen o bölgeye koşan yardım kuruluşlarında tukaka ettiler, kötülediler. Dolayısıyla bu tam bir kötülük organizasyonu olarak aslında karşımıza çıkmış oldu. Şimdi bu şeyleri de kimseyi hani şu tabiri kullanacağım lütfen, yeri geldi çünkü biraz argo bir kelime ama enayi yerine de koymasınlar. Hiç kimsenin aklıyla zekasıyla alay etmesinler. Şimdi çıkıyor bir tanesi, mesela bir gazeteci, meşhur bir gazeteci, birkaç gün önce ifade veren Fatih Portakal, ben diyor tanımıyordum diyor. Şimdi bak, tanımadığı bir kişiye hiç karşılaşmadım diyor. Hiç karşılaşma. O zaman şu sorunun cevabını biz bekliyoruz. Hiç karşılaşmadığınız, tanımadığınız bir kişiye neden bu kadar arzulu, istekli bir şekilde destek verdiniz? Soru bu.

0: Ben diyorum ki bunun gerçek sebebi siyasal kazanım elde etmekti. Bu net yani.
1: Alternatifleri varken, sahada
0: Tabii.
1: dediğiniz gibi çalışan diğer yapılar varken.
0: Onlar özellikle kötülediler ve sırf bir siyasal kazanım elde etmek için ve bir orada işte Erdoğan karşıtlığına oynamak adına şimdi bu adliye koridorlarını ifade vermek için gülerek böyle kameralara yürüyenlerin şeyi buydu. Yani temel motivasyonu buydu. Ben hukuken ne çıkar buradan bir şey diyemem. Yani buna savcılık karar
2: Karar verecek
0: verecektir.
2: tabii.
0: Ama bir de vicdanlarda verilen kararlar vardır değil mi?
2: Valla çok rahat görünüyorlar. Şimdi Ruşen
0: Evet
2: Çakır biliyorsunuz
0: öyle.
2: ben hiçbir sorumluluk hissetmiyorum
0: Bir
2: demiş.
0: de
2: Uğur Dündar da özür dilememi gerektiren bir husus yoktur
0: niye
2: demiş.
0: denetlenmemiş, niye şey
2: Evet.
0: yapılmış diyor değil mi? Örnek gösterilmiş diyor. Bunun adı da tabii Türkçe'de şeydir yani pişkinliktir.
2: Aynen öyle.
0: Bunun adı da budur. Dolayısıyla hukuken ben bu iş nereye, ne tür bir sorumlulukla karşı karşıya kalacaklar bilemem. Bu savcıların işidir. Ama vicdanen toplum önünde gerçekten bugün ortaya çıkan bu tablo, bu kişilerin o dönemde yaptıkları sergiledikleri o tutum nedeniyle yatacak yerlerinin olmadığını bana göre ortaya
2: Bir görüntü
0: koymuştur.
2: var. İzninizle onu da
0: Tabii.
2: verelim. Ayko Cepkin, o da şarkıcı biliyorsunuz. Bugün basın mensuplarına yönelik. Ben de kendisini buradan kınıyorum. Çok saygısız ve açıkçası alçakça ifadeler kullandı meslektaşlarımız için. Hadsiz sözler kullandı. Bir bakalım, şöyle devam edelim. Bakın Ayko
3: İfade vereceksiniz.
4: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğim başka bir şey. Neredesin abi? Ha.
3: Neler söyleyeceksiniz?
4: Herkesi ifade vereceksin. Ne lan bilgi? Alo telefon Ayko Bey, gelin bilginize danışacağız. Her şeyi köpürtün anasını sen. Abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başlayın.
5: Efendim Ali, ben takip bir şeyler söylemek istiyorum.
4: Arkadaşlar bu alanda açıklama yapayım mı? Biliyorsunuz. Efendim?
5: Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misin?
4: İzin vermiyor.
2: Yani onu biz tabii bipleyip verdik. Orada bir hakaret de var gazetecilere yönelik. Ve dikkat çeken tabii ifade vermeye geldi. Hayır diyor, ifade değil yani, bilgime başvuruluyor. Yani Hayko Cepkin'in ne bilgisi var ki başvurulacak? Gazeteci arkadaşlar ne sakin kalmışlar. Ben olsaydım gereken cevabı verirdim yani. Kendi gazetecilik dönem yani muhabirlik dönemlerinden vermişliğimiz
0: Evet.
2: vardır. Yine sakin kalmış arkadaşlar.
0: Öyle mi? Nasıldı?
2: Yani biz tepkimizi gösterirdik. Tabii ki hukuki çerçevede yani bir
0: Tabii
2: şiddet
0: tabii.
2: eylemi değil ama en azından bir gereken cevabı
0: Cevapsız
2: verirdik.
0: bırakmamak
2: Cevapsız
0: tabii.
2: bırakmazdık yani sonuçta.
0: Hadsize hat bildirmek 70 fakiri doyurmak, kaftan giydirmek gibidir mi diye
2: Yani
0: bir
2: neticede
0: söz
2: orada
0: vardı
2: şimdi
0: herhalde.
2: arkadaşlar, mesela bizim muhabir arkadaşlarımız da sabah 6'da 7'de gidiyorlar.
1: Görev
2: Akşama kadar
1: başındalar
2: mesai
1: tabii.
2: harcıyorlar.
1: Onların da
2: Gelmişler
1: işi o
2: yani.
0: yani.
1: Aynen.
2: Gazeteci olarak
0: Bekçiler
2: soru
0: tabii.
2: soruyorlar yani, ifade vermeye geldi. Hem
1: Herkes
2: oradan
1: işini
2: başlayan ve
1: yapıyor.
2: sonra da aşağılayıcı bir tavır. Yani neyse. Var mı
0: Evet.
2: söyleyeceğiniz bir şey?
0: Ben söyleyeceklerimi söyledim. Yani biraz şey de normal olmayabilir. Psikolojileri de normal olmayabilir. Hani ona bağlı olarak bu tür davranışlar da sergiliyor olabilirler.
2: Peki, hocam siz
0: Evet.
2: nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında iş bir tabii ki yolsuzlukla, vurgunla başladı ama atlanılmaması gereken önemli konulardan biri bu. Çünkü gerçekten orada vatandaşın, iyi niyetli insanların da duyguları bir anlamda suistimal edildi ve bugün geldiğimiz noktada bu isimler hiçbir şekilde sorumlulukta kabul etmiyorlar.
6: Tabii önce genel bir çerçeveden şöyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye işte 11 ilin o etkilendiği, 20 ortalama 20 milyon insan, 20 milyon insanımızın etkilendiği, yani Türkiye'nin dörtte birinin etkilendiği büyük bir deprem yaşadık biz. Depremden sonra bu ülkenin en temel sosyolojik özelliklerinden birisi, belki en temel parametrelerinden birisi, acı ve mutluluk anlarında çok hızlı bütünleşebiliyoruz. Hani hep fay hatlarımızı
0: Doğru.
6: konuştuk ya. Biz genelde yani sosyolojik olarak da öyle, zaten siyasal tarihimiz de aynı şeyi söylüyor. Biz kutuplaşmış bir toplumuz. Farklılıklarımız var ve bir ya işte bir taraftan işte tarih boyunca İttihat Terakki'den gelen işte Cumhuriyet Halk Partisi ile devam eden bir akış var. Bir de Hürriyet İtilaf ve Demokrat Parti ile gelen bir akış var. Tarihsel boyunca bu beraberinde işte bir şekilde kutuplaşmayı, farklılaşmayı, ayrıştırmayı getirdi. Böyle bir sosyolojik ve siyasal realite var. Ancak kriz anlarında ya da önemli mutluluk anlarında da hızlı bütünleşebilen bir toplumuz ve biz depremde, büyük bir depremde biz bütünleştik.

0: bütünleştik aslında. Tüm kurumlarıyla beraber bütünleştik. Ama yine buradan bir fay hattı ya da ayrılık devşirmeye çalışan bir hadiseyle karşılaştık. Tabii ben burada şunun sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bence olayın tabii Haluk Levent ve Ahbap kısmı birazcık farklı. Ona ayrıca değineceğim. Ben Türkiye'deki muhalefetin temel itibariyle psikososyolojik olarak incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Temel sorum şu. Türkiye'de muhalefet neden sürekli kandırılır? Ya düşünün. Şu isimlerin hepsini genel olarak bir değerlendirelim ve bunun yanında eklemleyebileceğimiz birçok isim var. Abi hep kriz anlarında sürekli iktidar Erdoğan karşıtlığı o kadar zehirlemiş ki sürekli kandırılıyorlar. Sürekli yanlış karar veriyor. Neden sürekli yanlış hata oynuyorlar? Gezi sürecinde aynı şey oldu. Geçmişe gidelim. MİT tırları krizinde aynı şey olmadı mı? Aynı şey oldu. Bu gazeteciler hep aldığı tavrı düşünün. 15 Temmuz'da aynı şey oldu. 17-25 Aralık'ta aynı şey oldu. İşte Hendek, işte Çukur Savaşı başladı, aynı şey oldu. Suriye ile ilgili kriz anlarında benzeri şeyler oldu. Yani bu süreç bana şu soruyu sorduruyor. Ya neden muhalefet sürekli yanlış hata oynuyor? Ya burada hem muhalefet etrafında konumlanan sanatçıları düşünelim. Hem de tüm muhalefet partilerini ve muhalefet seçmenin içinde söylenebilir bu. Ya neden? Temel itibariyle belki kısmen vurgulandı. Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan nefreti, Erdoğan fobisi muhalefete o kadar zehirlemiş ki alternatif kim olursa, kötü de olsa destek veriyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Bunların bir kısmı açıklamaları, bir kısmını ben de gördüm medyadan ve sosyal medyadan. Bir kısmı Haluk Levent'in kumar oynadığını bildiğini söyledi. Geçmişteki işte onun işte o borçlanması, tefecilerden borç almasını bildiğini söyledi. Sanat camiasının biraz dürüst olalım. Ya sanat camiası ya da biz kendi içimizde biz diğerinin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ya bu insanlar sanat camiasındaki bu insanlar Haluk Levent'in ne olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Bilmeme ihtimali yok. Ama o hükümet karşıtlığı, o iktidar karşıtlığı o kadar daha
2: gözlerini
0: güçlü bir
2: karartmış.
0: Aynen yani öyle bu yani. Hocam
2: karşıt olursun yani bu muhalefet edersin de
0: bu yani bu akıl tutulması.
2: Ortalığı zehirleyecek
0: işte biraz
2: şekilde.
0: Önce her Türkiye o yangın meselesinde aynı isimlere bakın aynı şeyi yaptılar.
1: Şimdi bugün arkadaşlar varsa verebilirler onu. Türkiye'de Macron'un teşekkürü var biliyorsunuz. Türkiye teşekkür etti.
0: Evet,
1: yangın uçakları
0: uçak
1: gönderiyoruz.
2: Kutuplaştırıcı tarafın bu çevrede olduğunu ortaya koyan yeni bir örnekle karşı karşıyayız. Yıllardır hep böyle işte Tayyip Erdoğan'ın kutuplaştırıyor diye bir şey de var ya dillerinde. Esasen kendileri yani ana kutuplaştırıcı aktör bu kesimler.
0: Ki çok partili siyasi hayata geçtiğimiz andan itibaren ben de aynı şeyi düşünüyorum. Türkiye'de son dönemde hep Erdoğan üzerinden, AK Parti üzerinden bir kutuplaştırma siyaseti olduğu söylendi. Ancak tam tersi işledi Türk siyasetinde. Çok partili siyasi hayata geçtiğimiz andan itibaren. Türkiye'de muhalefet kutuplaştırdı. Türkiye'deki son dönemdeki tüm olaylara bakın son 10 yılın hep kutuplaştıran muhalefet olduğunu görüyoruz biz. Ya iktidarın şu anda %50 artı birlik sistemde iktidar bir şekilde mesela AK Parti'nin siyasi yolculuğuna baktığınız zaman catch-all bir parti. Türkiye'nin tüm farklı kesimlerinden oy alan bir siyasi parti. Bu zaten temel itibariyle zihniyetin de değişmesini, dönüşmesini zorunlu kılıyor. Ama muhalefete bakın ya da muhalef seçmenin tavrına. Ya da işte Boğaziçi ile ilgili atılan tweetlere bakın Allah aşkına.
1: Hocam,
0: yani o kadar nefret dili çok baskın
1: ya. Yani şöyle
0: ki.
1: Mesela deprem dönemi işte devletin yeterince ulaşamadığını söyleyenler işte 450 bin konut yapıldı ona da mesela bir şey. Yani
0: ya mesele
1: sürekli bir şey bulunuyor
0: hocam,
1: yani.
0: Hocam bir de şu tam tersten soruyorum soruyu. Burada Haluk Levent'in ve Ahbap'ın yaptığını bir İslamcı muhafazakar STK yapsaydı ne olurdu? Evet. Şu andaki Türkiye, şunu da söylüyorum, Türkiye İslamofobiyanın, Müslüman karşıtı ırkçılığın çok yoğun olduğu bir ülke. Müslümanlara karşı 28 Şubat bunun en bariz örneklerinden birisi. Ki o dönemde Cumhuriyet Gazetesi işte bir işte sakallı bir dini grup orada çalışırken manşet yaptı. Cumhuriyet ve bir kısım gazete manşet yaptı. Yani böylesi bir hamleyi, böyle bir büyük yanlışı. İslamcı muhafazakar bir

0: SPK yapsaydı şu anda ya tüm muhafazakar kesim bitmişti. Tamamı yargılanmıştı. Tamamı ötekileştirmişti. Onun için burada daha öte bir şey var. Yani temel mesele o fay hattını, o nefret söylemini sürekli canlı tutmaya dönük bir hamle var. Burada da onu görüyoruz aslında biz temel itibariyle. Ha, bugün kayyum atanmasını da işte yeni yöneticiler atandı. İkisi avukat, birisi de işte bir profesör galiba. Yine o da hukuk adamı. Temel itibariyle o tüzel kişiliğin yönetilmesi gerekiyor. Çünkü hem işte maddi işte hala farklı kuruluşlarda, devlet bankalarında işte paraların hala orada olması, yardımların hem de işte belli taşınmaz malların bir şekilde idaresinin devam ettirilmesi gerekiyor. Şu anda da kayyum atanmak zorunda kaldı.
1: Peki, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşalım istiyorum. Oradaki değişimleri. Şimdi hocam biliyorsunuz bir bölünme gerçekleşti artık. Yeni bir parti kuruldu. Yani yeni parti kuruldu ama gerçekten yeni mi sorusu akla geliyor. Çünkü baktığımız zaman CHP'den ayrılıp giden isimlerin hepsi aslında Kılıçdaroğlu'nun bir dönem yol arkadaşıydı. Bilmiyorum siz hani akademisyen gözüyle nasıl yorumlayacaksınız bu değişimi? Artık yeni parti ana muhalefet partisi konumunda.
2: Yine bu Türkiye'nin içinden geçtiği ve bir önceki bölümde ele aldığımız, yine bu bölümde de ele aldığımız terörsüz Türkiye gündeminden yine bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii ki Türkiye'nin başta savunma sanayi olmak üzere biraz önce ifade ettim o istikrar adası olma mefhumu zamanında çok ciddi karşıtlık siyaseti gütmüş yapıların dahi Türkiye ile beraber hareket etme, ilişki kurma hatta ilişkisini stratejik seviyeye çevirme hamlelerinin yapıldığı bir dönemde bu gündemin gelmesinin dikkate alınması gerektiğini değerlendiriyorum. Çünkü Donald Trump'ın iktidara gelmesi öncesinde Avrupa başkentlerinde katıldığım toplantılarda Türkiye ile ilgili kurulan cümlelerle Donald Trump'ın seçildiği andan itibaren katıldığım aynı başkentlerde muhtemelen aynı insanlarla aynı masada konuştuğumda kurulan cümleler arasında hani gerçekten 180 derece bir fark var. Ve bu noktada da Avrupa'nın bu anlamda verdiği desteğin yön değiştirmesi özellikle ana muhalefet partisine yönelik bu değişim ve oradaki şu anda ayrılan ekibe yönelik verilen desteğin şu anda var olmamasının yine değerlendirmesi gereken bir unsur olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapılan ziyaretleri hatırlayalım Avrupa başkentlerine. Oradan o dönemde alınan cevaplara bakalım ve Donald Trump'ın iktidara gelmesi sonrasında Avrupa'nın bir anlamda yalnızlaşması ve kendi göbeğini, kendi savunmasını kendisinin yapması yönünde bir takım artık hamleleri daha ciddi atması gereği ve bu noktada da Türk ordusunun tabii sahip olduğu gücün hiçbir ülkeyle kıyas kabul edilemeyecek noktada olması Avrupa ülkelerinin yine biraz önce ifade ettim pragmatik bir yön değişimine gitmesine yol açtı. Bu da böyle olunca ana muhalefet partisinin aldığı desteğin farklı boyuta geçmesi gayet doğal işin akışına uygun bir süreç. Aynı mevzu Amerika Birleşik Devletleri için de geçerliydi. Biden iktidarı döneminde Türkiye ile ilişkilere bakalım. Toplantılara davet edilme başta olmak üzere Kongre'nin yönelimi yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Ama Trump'ın iktidara gelmesi ve aslında daha büyük resimde bu bahsettiğimiz bundan bir 10-20 yıl sonrası için yapılan planlamalarda bu bölgenin istikrarlı olması gerekliliği onların çıkarları açısından bu noktada da Türkiye'nin istikrarlı kalmasına yönelik yani onların çıkarlarının var olması muhalefet içerisinde de bu desteği mukayeseli olarak Biden iktidarı dönemine mukayeseli olarak görememeli sonucunu doğurdu. Bu noktada da bu ayrışmanın olması aslında başka bir şekilde düşünülemez. Yani bir destek eğer olsaydı acaba farklı yöne gidilebilir miydi? Bence asıl soru buydu. Bundan sonraki süreçte tabii ziyaretlerin iyi takip edilmesi gerekiyor. Biz daha önceki buradaki televizyon programlarında

0: da bunu ele almıştık. Yurt dışı bağlantılarının iyi takip edilmesi gerekiyor. O noktada da ilk nerelerle toplantıların yapıldığını iyi takip edilmesi gerekiyor. Ve bu noktada da Türkiye'nin istikrar adası olma mefhumunun akamete uğratılmaması için yine ilişkilerin iyi takip edilmesi gerekiyor.
1: Şimdi tabii değişim vaadiyle gelmişti Özel. 2 yıl 194 gün CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturdu. Ne değişti diye soracağım. Yani neticede bölüm B oldu. Bir de ona ilaveten Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Yazılı açıklama. Arkadaşlar onu da arkaya verirlerse. Ben buradan okusam olur mu? Çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde diyor. Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemeli. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir. Sayın Özer'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilmelidir. Ama unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçici, şahıslar fanidir. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun muhafızı olan yegane güçse Türk milletidir diyor. Kısaca aslında uzun bir açıklama. Arkaya da verdi arkadaşlar, sağ olsunlar.
2: Evet, şimdi tabii Sayın Bahçeli'nin bu konudaki yaklaşımı ile bu son açıklaması da tutarlılık arz ediyor. Yani CHP içinde gelişen bu hadiseler karşısında Sayın Bahçeli sükunet çağrısı yapıyor, sağduyu çağrısı yapıyor, suhulet çağrıları yapıyor. Durum siz kardeşsiniz mealen söylüyorum.
1: Şahsi hesaplaşmanın dışına çıkması gerekir diyor mücadele.
0: Hizipleşmeyin diyor.
2: Hizipleşmeyin diyor. Demokratik rekabet ortamının korunmasına dönük yine gösterdiği bir hassasiyet söz konusu. Şimdi burada tabii yeni parti kuruldu. Cuma günü Özgür Özel de 90 milletvekiliyle birlikte ayrıldı. Yeni partiye geçti. Yeni bir dönem açılmış oldu. Bunun iyi takip edilmesi, iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bize düşen görev de burada bu. Şu an o itibariyle ortaya çıkan tablo tabii iki taraf açısından da bir takım fırsatların ve risklerin, hayal kırıklıklarının ortaya çıktığı bir ana tekabül ediyor. Şimdi tabii 91 milletvekilinin CHP'den ayrılması, yeni bir parti oluşumuna dahil olması esasen meclis grubunda tabii CHP açısından bir problem. Yani Kılıçdaroğlu açısından bir handikap ve
1: 44 vekil kaldı şimdi şu an.
2: 44 vekil kaldı. Bu kadar herhalde onlar da beklemiyorlardı. Bu anlamda yani ben burada Cumhuriyet Halk Partisi mahallesi diyorum. Bunun işte bir ayağında meclis grubu var, bir ayağında işte CHP üzerinde telkin gücüne sahip olan sermayeler var. Yine o telkin gücüne elinde tutma ayrıcalığına sahip CHP'ye yakın medya var. Bunları artık yeni partiye yakın medya diyeceğiz. Yeni parti medyası.
3: Bir ayrışma orada da
2: oluştu. Yani ayrışma oldu. Ayrışma da saflar daha çok bu anlamda CHP mahallesinde yeni parti lehine evet, gelişti. Ama onların da yani ciddi dezavantajları var. Bir defa her durumda bir pastanın bölünmesi durumuyla karşı karşıyayız biz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben her 4 kişiden birinin oyunu alabildiğini, yani %30'lara kadar falan çıktığı oy şeylerde ama genel itibariyle bunu sandık seçimlere katılımlarla falan da eşleştirerek bu yorum yapmak lazım. Her 4 kişiden 3'ünün mesafeli durduğu bir parti idi. Ve 4'te 1 olan pastanın CHP ile yeni parti arasında tekrar bölünmesi durumuyla biz karşı karşıyayız.
3: Yine bir içeride 4'te 1'lik bir bölüm. Ayrışma sanki.
2: Evet, yani bir pasta 3'te 2'si kabaca söylüyorum. Yani evet, benim de itibar ettiğim kamuoyu araştırmaları var. 3'te 2'si Özgür Özel cephesinde kaldı o pastanın. 3'te 1'i Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde kaldı. Şu anki durum bu. En büyük handikap Özgür Özel cephesinin. Çok tabii iddialı konuşuyorlar ama ona da değiniriz belki. 2023 tabii, seçim öncesinde de yine çok bu iş oldu bitti havasındalardı. Demin evet, biraz girdik. Evet. Şimdi de böyle bir gaza gelme, gaza getirme durumu.
1: Tabii %35'lerden.

0: falan bahsediliyor.
1: Burada 30-35. İşte yani analizle temenni durumunun karıştırılması karışıyor. Var. Analiz yapmak fotoğraf çekmektir. Temenni etmek beklentileri yansıtmaktır. Analiz görünümlü temenniler karşımıza çıkıyor. Tıpkı o 2023 mesela Mart ayıydı ben hatırlıyorum hocam. Reuters yani dışarıyı da ikna ettiler. Böyle muhalefete çalışan anket firmaları vardı. Böyle çok marka değeri yüksek olan marka şeyler vardı mesela. Bunların hepsi
2: tabii.
1: Yani Reuters haber geçti ve Mart ayında Kılıçdaroğlu aday ilan edildikten sonra %57 ile kazanıyor diye. Ben bu haberi çok iyi hatırlıyorum. Şimdi burada da bir gazlama durumu var yine. Yani %40'ları falan şimdiden zikretmeye başladılar. Ama olan şu, olan o %30 diyelim hadi. %30'sa bile o %30'luk pastanın bölünmesidir şu anda. İki taraf da yaralı durumdadır. Benim bir taraftan hani bundan sonra dikkatle takip etmek istediğim husus bu hareketlilikler, siyasi hareketlilikler yani seçmen davranışları, bu partilere yönelimler nasıl gelişecek, nasıl kalacak buna bakacağım. Şu anki haliyle CHP dışı, CHP mahallesi dışından yeni partiye bir yönelim yok. Yok yani bu da ne demek oluyor? Bu
3: rüzgar yok.
1: Geçen haftaki ya da işte Mayıs ayı öncesindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin güç kaybetmiş hali karşımızda duruyor şu anda. Biri bu. İkincisi benim yine gazeteci olarak izlemekte olduğum ve izleyeceğim önemli bulduğum husus. Kendi aralarındaki münasebet ne olacak? Kendi aralarındaki rekabetin dozu ne olacak? Söylemlere, eylemlere bu nasıl yansıyacak? Şimdi bunu mesela bir figüran tartışması evet, oldu mesela.
0: O kumpas mı acaba? Soruları da var. Yani Kılıçdaroğlu'nun önerdiği şöyle, kumpas mı?
1: Bir sürü şey var orada. Kumpas mı? Doğru mu? İşte bir ajans var. Şey biz mi? Adam gönderdik ama para almadık falan diyor. Şimdi bu böyle olmuşsa geçmişte CHP çatısı altında da böyle başka figüranların, şeylerin kast programlarının yapıldığı siyasi kampanyalar olmuş mudur falan. Soru çok yani haber doğruysa
0: olay
1: çok
0: bu arada şey bir haber yani, zaten önemli bir haber.
1: Soruşturmalık bir hale geldi. Şunun için bunu söyledim. Yani birbirlerine karşı tutumu derken çok sert bir şekilde hemen bunu afişe ederek yeni partiye yakın medya. Bunlarda yeni kavramlar kullanıyoruz artık hocam. Yani CHP'ye yakın medya lafını değiştirmemiz
0: şimdi
1: lazım.
0: Yeni partiye evet. Yakın medya.
1: Yeni partiye yakın medya bunu inanılmaz bir şekilde köpürttü ve Kılıçdaroğlu cephesine karşı bir silah olarak kullandı. Onlar da tabii çok sert tepki gösterdi. Çok sert tepki gösterdiler. Gürsel Tekin'in açıklamalarını falan hepimiz biliyoruz. Ben şöyle mesela yeni Özgür Özel cephesinde gruplaşanların CHP'yi artık ismen bile zikretmediklerine şahitlik ediyorum. Mesela ben başka bir televizyon programında geçenlerde Mustafa Balbay eski CHP milletvekilidir. Dikkatimi çekti. CHP yönetimi demiyor, mutlak yönetimi diyor. Bunu söyledim orada yayında. Hani bu çünkü şu, dedim ya hani izlemekte olduğumuz kendi aralarındaki mücadelenin, bu ayrışmanın ne kadar derinleşeceğini göstermesi bakımından önemli. Şimdi bu böyle olursa tabii nereye varır? Bu böyle olursa iki tarafta birbirine zarar verebilir. Bir potansiyel, böyle bir potansiyel burada karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla şu anki haliyle yani ben bu ayrışmadan şu anda hem Kılıçdaroğlu cephesinin çok da umduğunu bulamadığını an itibariyle düşünüyorum. Diğer tarafında böyle çok yine hani muhalifin muhalife propagandası diye bir yazı yazdım ben. Yazının başlığı bu. Çetin Altan'ın Türk'ün Türkiye propagandası evet. diye bir cümlesi vardı. Oradan mülhemen bunu kullandım. Muhalefe propagandası da o 2023 seçimleri öncesinde örneklerini gördüğümüz şeylerdi. Bugün tekrar görüyoruz o hani bir gaz verme hikayeleri, söylemleri üzerinden bunu tekrar görüyoruz. Ama kolay değil. Yani şimdi mesela nasıl bir söylem geliştirecekler? Nasıl bir parti programı oluşturacaklar? İdeolojisi yani CHP ile yeni parti arasında ne fark olacak?
0: Şimdi onu mesela, o zaman oradan soralım hemen ne fark olacak? Bir de az önce arkadaşlar ekrana da getirdi o Özgür

0: Özel'in yeni partinin sayfası işte yine bir Atatürk fotoğrafı, köylü milletin efendisidir söylemi Atatürk'ün ve arkada yine o traktör görünce evet. de bakma, o çiftçilere verilen bedava traktör vaatleri de geliyor. O da tutulmayan evet. vaatlerden biriydi. Bir de şu var, yani acaba buradaki amaç gerçekten hani Türkiye'ye hizmet etmek mi, yoksa kendi siyasi ihballerini sürdürmek mi? Çünkü baktığımız zaman hani Cumhuriyet Halk Partisi'de siyaset yaparken Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan nefreti üzerinden sonuçta bir siyaset evet. yürütülüyordu. Şimdi de sanki Kılıçdaroğlu nefreti üzerinden. Yani yine baktığımızda işte ekonomiyle ilgili yeni partinin yol haritası ne olacak? Savunma sanayine ilişkin ne düşünüyorlar? Dış politikada nasıl bir vizyonları var? Biz bunu göremiyoruz.
1: Yani işte parti programı yayınlandı. Programa baktığınız zaman genel çerçevede ben de programa bakmaya çalıştım. Programa baktığınız zaman şöyle, en meşhur ifadesi bu kara düzeni değiştireceğiz. Zaten evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıklıkla söylediği, şimdi yeni partinin söylemeye devam ettiği bu kara düzeni değiştireceğiz. Eyvallah, çok güzel, çok halis niyetleri var. Peki nasıl değiştireceksiniz?
0: O yok.
1: Ya ona dair, ya tüm programını baştan sona evet vaatlerde bulunuyor, bir şeyler yapma vaadi var her şeye dair. Ama bunu nasıl yapacağınıza dair hiçbir şey yok. Zaten bu aslında sadece yeni partinin programı değil, yeni partinin problemi değil. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki de aynı problemiydi. Hep vaatte bulunuyor. Biraz da belediyelerde, o yerel siyasette başarısız olduğu için bu vaatlerin toplumda çok ciddi bir karşılığı olmuyor. Mesela ben işte Tekirdağ'da hocayım. Şunu ya da işte Ankara'da muhalif bir arkadaşım söyledi Ankara Belediyesi için. Ya dedi, bu adamlar, ki kendisi de muhalif. Ya dedi, bu adamlar Erdoğan'ı eleştirirken dedi etiketlemek işte Erdoğan'ı kötülemek için dedi, bunlar sadece yol su yapıyor. Yol yapıyor, işte su getiriyor. Abi diyor, bunlar yol ve su da yapamıyor. Yani şu anda Ankara'da su problemi vardı. Tekirdağ denizin dibinde, her yani yere 10 metre kuyu katsanız her yerden su çıkacak ama su problemi var. Yani yerel siyasette başarısız oldukları için işte Türkiye'nin genel siyasetine dair söylemiş oldukları vaat, vermiş oldukları vaatlerin ya da söylemiş olduğu sözlerin çok ciddi bir karşılığı olmuyor. Onun için programında evet kara düzeni değiştirmekten bahsediyor ama bunun değişimine dair herhangi bir şey yok. Bir program yok, bir yol haritası yok. Onun için muhalif seçmen de her zamanki hani meşhur film vardı, Banker Bilo. Maho köylülerini toplar, kamyona bindirir, Almanya'ya götürmek niyetiyle onları İstanbul'da bırakır. Ben birazcık maalesef muhalif seçmenin durumunu birazcık buna benzetiyorum. Neden böyle düşünüyorum? Şu anda Özgür Özel için söylenen cümlelerin tamamı, abartsız tamamı 2023'te Kılıçdaroğlu için söylendi. Hatta daha ötesi, işte Gandhi Kemal'di, kurtarıcıydı. Türkiye'yi kurtaracaktı. Şu anda sanki aynı şey, aynı
2: kopyala durum. Yapıştır, hatta kopyala, yürüyüş yapıştır. Bile
1: evet, yürüyüş yapıştır. Bile aynı şeyler. Onun için bence Türkiye'deki hem CHP için, mevcut CHP yönetimi için, hem de yeni partisi ve diğer tüm muhalif partiler için bence sahici olmak gibi bir problemleri var. Bir siyasi parti yanlış yapabilir, yanlış cümleler sarf edebilir ama sahicidir. Ya AK Parti siyasetinin her şeyi doğru mu? Evet, kendisi de yanlışlar yapıyor ama bu sahici, bunu düzeltebiliyor ve toplumu ikna edebiliyor. Şu anda muhalefetin böyle bir açmazı var. Sahici, organik bir siyaset üretemiyor. Hep işte şimdi ikinci bir konfor alan oluştur. Birinci konfor alanı neydi? İşte 2023'ten itibaren bir Erdoğan karşıtlığı var. Zaten Erdoğan karşıtlığı üzerinden ne konuşursanız konuşun.
3: Gideri var.
1: Gideri var. Niye politika üretesiniz? Biz aslında bir taraftan da aslında boş konuştuğumuzu düşünüyorum. Politikaya ihtiyacı yok ki işte muhalif seçmenin. Sadece Erdoğan gitsin de kim götürebilecekse, ihtimal varsa ona destek veriyor. Bu bazen ahbap oluyor. Bir kumarbaz oluyor. Bazen işte 2011'den itibaren Özgür Özel girdiği her seçimi kaybetti. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi ki.
0: Tabii o da partideydi.
1: Sonuçta o da kaybetti. Belediye başkanlığı seçimini kaybetti. Manisa'dan itibaren kaybediyor aslında. Onun için burada temel itibariyle kaybetme sürecinin, bu aldatılma sürecinin ben devam edeceğini düşünüyorum. İkinci bir konfor alanı oluştu şimdi. Bence orada da sanki yeni parti daha taktiksel davranmaya başladı. Önceden

İlk başlangıçta şu ana kadar CHP'yi mevcut Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini muhatap alıyordu. Fakat bu strateji itibariyle yanlış bir strateji. Çünkü oy almayı hedeflediği aynı kitle. Aynı kitleye sert söylem geliştirirse bunu

0: yapılan yönetim olarak etiketlemesi yine orada bir konfor alanı oluşmaya başladığını gösteriyor. Eğer bu konfor alanlarından çıkmazsa zaten bir değişim gerçekleşmez. Bir temel mesele yeni partinin hani evet ne olduğu çok belli değil. Program zaten bir şey söylemiyor. Genel itibariyle partilerin programı bazen bir şey söylemez ama sahici bir aktörsünüzdür ve toplum size teveccüh eder. Yeni parti olmanız, isminizin yeni olmasına da çok gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınız zaman, yeni partiye baktığınız zaman ya yeni hiçbir şey yok. Yeni ne var partide? Ya aktörlerin tamamı eski. Söylem eski. Yine işte üçüncü bir söylem belki konuşulması gereken Atatürkçülük üzerinden giden bir siyasi parti var. Atatürkçülük söyleminin de bir karşılığı olmadığını gördük biz. Yani evet Atatürk isminin bu toplumda karşılığı olmakla birlikte Atatürkçülük söyleminin bir karşılığı yok.
1: Orada oy devşirme bağlamında. Dikkat çeken bu bazı şaibeli isimlerin MYK'da olmaması da mesela dikkat çekiyor. O zaman hani Kılıçdaroğlu'nun söylemleri doğru
0: tabii
1: mu?
0: Tabii arınma söyleminin demek ki bir karşılığı olduğunu
2: grup
0: gösteriyor.
2: Grup yönetimini aldı ama galiba bugün.
0: Aldı. Ya orada vazgeçilemez bir
2: soru bu defa da başka türlü sorulabilir. Yani acaba başka türlü bir problemle karşılaşırım korkusu mu devreye girdi?
1: Tabii.
0: Ya onun için burada temel itibariyle yeni bir şey yok. İşte isimlerin tamamı eski isimler, söylem hep eski. Partinin yeni kurulması çok anlamlı değil. Bir de şöyle bir problem var sanki Türk siyasetine baktığınız zaman. Ya ben organik olmayı, sahici olmayı önemsiyorum. Ana partiden ayrılıp da başarılı olan birkaç tane parti var Türkiye'de. Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ve Türkiye'yi 10 yıl başarılı bir şekilde yönetti. İşte Özal kısmen işte o sağ siyasetten geliyordu. O bu skalaya dahil edilemez. AK Parti işte Milli Görüş Hareketi'nden ayrıldı ve Türkiye'yi 25 yıldan beri yönetmeye devam ediyor.
1: Hocam bir ses varmış. Çok özür dilerim. Özgür Özel partinin kuruluş sürecine ilişkin karar kalmadı dedi ama açıklama yaparken dili sürçmüş. Bir dinleyelim onu kısacık.
3: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır.
1: Yani yeni parti diyecek ama yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiş. Hani değişen ne var diyoruz?
2: Dil sürçmesi.
0: Dil sürçmesi.
2: Tabii, İlk günlerde çok olur bu.
1: Olur bunlar değil mi? Tabii, o zaman genel başkan yaptığına göre biz yaparsak ama, herhalde sıkıntı olmaz.
2: Birkaç ay sonra yine devam ederse o zaman aklı kalmış CHP'de. Diye
0: yani bir kutlama ocağı söylemini evet. Kullanmaya devam ediyorlar ya. Tabii Freudian okursanız dil sürçmeleri bilinçaltının bir dışa vurumudur. Ya hala Fesle. Ya bir de şöyle bir problem var. Ya bu hem mevcut yeni parti kadrosu için hem de Cumhuriyet Halk Partisi seçmen için Cumhuriyet Halk Partisi önemli tabu. Dogmatik bir tabu bu. Ya buradan kolay kolay vazgeçip yeni bir hikayenin parçası olmaya çalışmak çok zor. Çünkü onların temel itibariyle zihinsel anlam dünyasını oluşturuyor bu Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için şu anda Özgür Özel'in yanında evet bir rüzgar var. Ancak bu rüzgar örneğin ilk mutlak karar çıktığı andaki rüzgardan daha düşük bir rüzgar. Bu gittikçe düşer eğer ortaya ciddi bir muhalefet işte pratikleri koymazsa.
1: Koymaz.
0: Peki. Evet.
1: Bir cümle daha hocam alayım bitirelim.
0: Onun için bu öykünün de ya bir yıl devam ettirilmesi bu rüzgarın çok mümkün gözükmüyor. Ama şu anda kısmi olarak Özgür Özel'in yanında görünüyor.
1: Peki benim de aklıma şey geldi. Yani mutlak butlan Yargıtay mutlak butlan kararını bozarsa ne olacak sorusu aklıma geldi. Onu da
2: çok büyük bir soru.
0: Büyük bir sorun.
2: 1 milyon dolar eder yani diye.
1: Eder. Peki çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımıza ayağınıza ağzınıza sağlık diyelim. Basın Ekspresi noktalıyoruz. Bugün 3 saatte ama güzel oldu. Yani bol bol konuştuk. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bir takım şimdi ünlü isimler de ifadeye çağrılmıştı biliyorsun. İşte ney, duayen gazeteci. Benim ne kadar namuslu olduğumu bilen Türkiye'deki 3 kişiden birisin Yılmaz diye ağlayan depremde.

0: bağlayıp ekranda depremde Ece Üner'le beraber, o da enteresandır, Ahbap soruşturmasında ifadesine başvuruldu. Ece Üner'le ekranda ağlayıp depremde reklam arasındaki kameralarda kayıttaydı, bakın tesadüfe, kahkahalar atanlar. Uğur Dündar'dan bahsediyorum. İşte Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, bunlar rezaletle anılmaktan esef duyuyorum falan. Kandırıldım, hocam, bu, çok üzgünüm falan.
1: Evet, ha? Bunu bence şu, ben ifadene hiç takılmıyorum. Sana bir söyleyeyim. Öyle kandırıldım, böyle geldi, böyle gitti. Zaten işte hiç benim umurumda değil. Adam ne demiş? Bir tek bir tanesi vardı, hatırlamıyorum. O da çok önemli değil aslında. Ama izleyici bilsin diye hatırlatıyor bir cümle. O da şu. Hayır, verdim mi? Vermedim kardeşim.
0: Evet.
1: Niye millete ver dedin?
0: Evet.
1: Sen niye vermedin?
0: Ben biliyordum bunun dolandırıcı olduğunu diyor.
1: Ulan bak bu...
0: Vermiyorsundan kasıt yardım etmiyorsun. Ha,
1: tabii.
0: Nakdi yardım yapmıyorsun. Evet.
1: Profilinde normalde verecek gibi görünüyor ama... Tamam. Vermiyorsun. Ama çıkıyorsun. Bir video çekiyorsun. İnsanların acıları var.
0: Evet.
1: Çok üzüldüm. İsim vermeden. Bre Alçak. Evet. Sanatçı.
0: Evet. Evet.
1: Virgül. Ünlemiş hali.
0: Evet.
1: Ya arkadaş, niye sen vermiyorsun da ver diyorsun? Kutuplaştırıyorum işte. O zaman sen alçak bir insansın. Normal değil seninki. İhanet bu ülkeye.
0: Şimdi efendim.
1: Bak kutuplaştırdım.
0: Kendileri yardım yapmayıp.
1: Verin
0: bu
1: ama.
0: Bu dolandırıcılık verin. Çetesi için kitlesinden yardım istemelerinin tabii yanında. Benim canımı acıtan ikinci bir nokta. Bu ekibin tamamının, ifadeye çağrılanların tamamının. Burada devlet yok yaygarası yapmalarıydı.
1: Tabii.
0: Burada devlet yok yaygarasını.
1: Niye?
0: Depremde iliklerimize kadar hissettik. Bu aşağılık alçaklar korosunun ifadelerini. Ama mesela bugün yıl dönümü olan Manavgat yangınında da aynı alçaklar korosu sahnedeydi. O yangınlarda bunlar hep başroldeydi. Tabii. Help Türkiye. Değil mi?
1: Tabii.
0: Help Turkey. Tabii. Bize yardım edin. İspanya'dan 5 kişilik yangın söndürme ekibi gelmiş, günler sonra ilk kez umutluyum. Ha mesela bu vardı bak, ilk kez rahat uyuyorum falan. Dünya yardım edin, biz çaresiziz.
1: Şöyle bir gerçek var, hepsini toplayıp bir araya getirdiğimizde hangi nesnebi gayri sahih çıkıp da benim ülkemle ilgili böyle acziyet içerisinde dünya göstermeye çalışır. Ülkemi acziyet içerisinde olmaya
0: İşte
1: çalışır.
0: Aynı aktörler Ahbap Korosu olarak karşımıza
1: sonra
0: çıktı.
1: Ben konuşuyor kutupa öyle mi? Ben kutuplaşıyorum arkadaşım.
0: Aynen bu zihniyetle.
1: Senle ben karşılıyım. Ben ülkemi seviyorum hocam ya.
0: İşte bu.
1: Evet.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
1: Sağlam Bank Ödülük. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Tüm sene çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber Maratonu'na başlıyoruz. 24-24 Radyo Ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım. Ama her zaman olduğu gibi günün özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nın açılışında konuştu. İlk kez Ahbap soruşturmasına değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Sonuna kadar gidilecek bu süreçte dedi. Ve Irak Başbakanı'nı kabulü vardı ortak basın toplantısında. Özellikle iki ülke arasında çok çok önemli anlaşmalar var imzalanan. Birazdan hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la bir araya geldiler Beyaz Saray'da. Soru çok belli. Rest çekebildi mi? Çünkü bu sorunun pek çok nedeni var. İkili arasında soğuk rüzgarlar esiyor uzun süredir. Amerika'ya gideceğiz, oradaki son durumu da alacağız. Yeni Parti ilk grup toplantısını yaptı. Bugün kapalı bir grup toplantısıydı bu. Özellikle Yeni Parti yönetiminde yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen pek çok isim yer alıyor. O isimler kimler, ona da bakacağız moderatör Gece'de. İstanbul Valiliğinden bir talimat gitti okullara. Nedir o? Okullarda uygun alanlar bundan sonraki süreçte mescide dönüştürülecek. Özellikle cuma namazı süreci içerisinde öğrencilerin dışarı çıkmaması amacıyla, bir yandan ibadetlerini de kolay yerine getirebilmeleri amacıyla bir yazı gönderildi okullara. Bakacağız ona da, onu da değerlendireceğiz. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan misafir başbakanı külliyede kabul etti. Ortak basın toplantısında Erdoğan önemli mesajlar verdi. Irak'ı da etkisi altına alan İran merkezli çatışma sürecini hatırlattı. Savaş ve terörün son bulması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, Bağdat yönetimiyle tarihi bir petrol anlaşması imzalandığını da ilan etti.
1: Komşumuz Irak, maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
2: ABD-İran savaşının bölgeye yansımalarına dikkat çekti. Saldırıların Irak'a kadar sirayet etmesinin istikrarsızlığı körüklediğine değindi.
1: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, terörsüz bölge vizyonuna vurgu yaptı.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat yönetimi ile savunma sanayi işbirliklerinin geliştirileceği mesajını verdi. Kalkınma yolunun projesinin önemini de bir kez daha vurguladı.
1: Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahip olduğunu memnuniyetle müşahede ettim.
2: Erdoğan petrol müjdesi de verdi. Konuk başbakanın günde 1 milyon varil petrol sevkiyatı taahhüdünde bulunduğunu aktardı.
1: British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. Yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın. Evet, Sayın Bakan. Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi?
0: Sadece 1 milyon varil petrol sevkiyatı sözü değil. Türkiye Kerkük petrol sahasına da ortak oldu. Bakalım detaylara. Tarihi anlaşmaya ilişkin detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı paylaştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın BP Energy Company of Kerkük Limited'in %15 hissesini satın aldığı belirtildi. Anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi kabulü öncesinde bakanlıkta düzenlenen törende imzalandığı duyuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakat ettiği törende imzaları TPAO Genel Müdürü Cem Erdem'le, BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McCuslin attı. Bayraktar tören sonrası yaptığı konuşmada TPAO'yu büyütme adına uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladıklarını anımsattı. İmzalanan anlaşmayla Türkiye'nin BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak olduğunu belirtti. Anlaşmayı Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlardan biri olarak tanımladı. Bayraktar yapılan anlaşmayla TPAO'nun %15'lik bir hisse alacak hissesi olacağını aktardı. Bölgede yaklaşık 3 milyar varil olduğu tahmin edilen rezervin geliştirilmesi ve üretilmesi için ortak çalışma yürütüleceğini belirtti. Proje, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleriyle Bayi Hasan, Jambur ve Kabba sahalarını kapsıyor. Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Enerjide tam bağımsızlık vizyonu. Türkiye çok uzun süredir bu vizyonla hareket ediyor. Kendi petrolünü çıkarıyor, kendi petrolünü arıyor. Aynı zamanda detaylarını paylaştığımız şekilde çok önemli ortaklıklara da imza atıyor. Türkiye'nin bu hamlesini konuşacağız. Enerji uzmanı Altuğ Karataş bizlerle. Altuğ Bey hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar Erkan Bey.
0: Şimdi bu günde 1 milyon varil sevkiyatını ayrıca soracağım ama burada Kerkük'teki petrole ortak olmamız, petrol sahasının %15'ini aslında aldık desek daha doğru bir tanım da olabilir herhalde. Enerji bağımsızlığı dedik. Bu enerjiyi çeşitlendirme çok önemli bir adım herhalde.
3: Kesinlikle Erkan Bey. Öncelikle iradeye özellikle vurgu yapmamız lazım. Güçlü olmanız gerekiyor. Bir iradenizin olması gerekiyor. Devlet olarak bir politikanızın olması gerekiyor ve bu politikayı da uyguluyor olmanız lazım. Bu aslında bahsettiğim tüm adımlar Türkiye için geçerli. Bence bu hikayenin başlangıcı aslında 2016 yılındaki milli enerji ve maden politikasıyla başlıyor ama biraz önce sizin de adını andığınız hem bu saha hem de Musul Kerkük Ceyhan boru hattının aslında hikayesi Erkan Bey 1973 yılında atılan imza ile başlıyor. Yani 1973 yılında Türkiye ilk defa komşusuyla bir boru hattı üzerinden anlaşma imzalayıp Türkiye'ye enerji transferini gerçekleştirmek üzere harekete geçiyor. İlk hattı 1976'da devreye alıyor. İkinci hattı 1987'de devreye alıyor. Ama ne hikmetse bu hattın başına gelmeyen yok. Körfez Savaşı, İran, Amerika'nın Irak'a işgali, İran istikrarsızlığı, terörün yıllarca 1984'te Türkiye'de ve bölgede başlayıp yıllarca devam etmesi, DHPET buradaki terörü, Bağdat-Erbil anlaşmazlıkları derken birçok badireyi atlatmış bir hattan aslında bahsediyoruz. Şimdi sadece bu hattı konuşmuyoruz ki bu hattın günlük taşıma kapasitesi 1,5 milyon varillerdeydi. Belirli bir süre durdu. Şu an 250-300 bin varilden başladı. Devam ediyor Hürmüz krizinden bu yana ve giderek kapasite artacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla da şunu net olarak görüyoruz. Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı 1 milyon 200 bin varil, yani 900 ile 1 milyon 200 arasında değişiyor. Bu 1 milyon vurgusunun bence birinci adımı Türkiye petrolüyle ilgili hiçbir ülkeye bağımlı kalmadan herhangi bir şekilde Hürmüz kriziydi, başka bir Babel-Mendeb Boğazı'nın kapanmasıydı, hiç önemli değil. Hiçbir krizi önemsemeden kendi enerji güvenliğini sağladığının petrol açısından aslında büyük bir mesajını verdi. Bence bu önemli. Enerji arz ve güvenliği açısından. İkincisi ise TPAO ismine özellikle vurgu yapalım. Biz daha önce bunu sizlerle yaptığımız yayınlarda da Türkiye'nin petrol, milli petrol şirketinin artık Şampiyonlar Ligi'ne girdiğini ifade etmiştik. Bu da aslında bunun bir ispatı. Dünyanın en büyük enerji şirketleri artık Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı da ortak olarak alıyorlar. 3 milyar varillik bu sahanın %15 ortağı Türkiye'nin milli petrol şirketi oldu. Bir diğeri de tabii Türkiye bir burada hedef daha koymuştu.
0: Burada şunu da sormak istiyorum. Lütfen unutmayın söyleyeceğinizi. %15 ortaklık demek ne demek? Yani petrolün %15'ini mi alacağız? Herhalde böyle değil. Nasıl?
3: Buradaki tabii petrolün %15'i değil. Tabii ki oradaki anlaşmayla İran ana sahibi olması kaidesiyle buradaki çok büyük bir hakkı onlara sahip. Ama burada önemli olan şu. Oradaki petrolü çıkaran şirket, İngiliz şirketi, bu toprakların, buradaki topraklarda çıkan petrolün çıkarılması ve ona göre oradaki yüzdelik hakkın tek sahibiydi. Hı hı. Şimdi Türkiye bu petrollerin çıkarılmasıyla ilgili oluşturulan ortaklığın %15 sahibi oldu. Yani Türkiye'nin bir hedefi var aslında, tam onu söylüyordum. Türkiye kendi topraklarından şu an Şehit Esma Çevik, Şehit Aybüke Yalçın sahaları da Gabar Petrolleri dahil olmak üzere Erkan Bey 140 bin varile ulaştık. Sene sonunda 200 bin varile hedefliyoruz.
0: Günlük değil
3: ne
0: mi
3: demiştik
0: bu?
3: Biraz?
0: Günlük
3: rakamlardan bahsediyoruz. Evet. Ve biz 1 milyon hedefi koymuştuk. Birkaç yıl içinde Türkiye inşallah, ben bu müjdeyi de söyleyelim, hem Karadeniz'den hem de Van'dan başlayıp Adana'ya kadar giden hilalin üzerindeki Gabarda dahil birçok noktada çıkaracağı hedeflerle 2027'nin sonu ve 2028'de 500 bin varili çıkarma hedefini koymuştu.
0: Sayın Bakanımız bizim ihtiyacımızın yarısı değil mi? Yarısı kadar bir miktarını bahsediyoruz.
3: Çok doğru ama çok doğru. Tamamen yarısıydı bu. Yani birkaç yıl içinde Türkiye böyle bir hedef koydu zaten. Doğalgazda olduğu gibi petrolde de çok hızlı ilerliyor ama bir rakam telaffuz etmişti Sayın Bakanımız, Enerji Bakanımız. Biz Türkiye'nin kendi karasuları, Türkiye'nin kendi topraklarına dahil olmak üzere Azerbaycan'dan, Irak'tan, Somali'den, belki Pakistan'dan, Cezayir'den, Libya'dan dünyanın birçok noktasında Türkiye ile ortaklık imzalayan, anlaşma imzalayan noktalarda çıkartacağımız petrolle birlikte Türkiye birkaç yıl içinde günde 1 milyon varilde petrol çıkartacak demişti. Aslında buradaki %15'lik ortaklığın bence en önemli noktası Türkiye önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 milyon varili çıkarma hedefine çok hızlı bir biçimde ilerliyor diyebiliriz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu anlaşmaların ardından kendi sosyal medya hesabından bu durumu anlatan çok güzel bir video paylaştı. Bir ona bakalım Altuğ Bey, sonra üzerinde tabii yorumlayalım.
4: Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm, şad oldum. Şimdi biz hepimizi yüreğimizden kavrayan bu güzel türkünün yakıldığı Kerkük'e nasıl sırtımızı dönebiliriz?
5: Kerkük yalnızca bir şehir değil, hafızamızda yaşayan bir sestir. Bugün Türkiye Petrolleri Kerkük'te yeni bir sorumluluk üstleniyor. İmzalanan uluslararası anlaşmayla Kerkük'ün enerji potansiyelini geleceğe taşıyacak güçlü bir ortaklığın parçası oluyor. Kerkük Petrolü'nün Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sunması için tecrübemizi ve gücümüzü sahaya taşıyoruz. Üretimin olduğu her yerde Türkiye'nin emeği ve Türkiye Petrolleri'nin imzası var. Geçmişten aldığımız güçle geleceğin enerjisini üretiyoruz. Türkiye Petrolleri, Türkiye'nin enerjisi, Türkiye'nin gücü.
4: Altın hızma mülayim.
0: Üreten Türkiye, üretimin olduğu her yerde olan bir Türkiye'den bahsediyoruz ama burada ben şuna da değinmek istiyorum muhakkak. Şimdi Suriye'de işleri yoluna koyuyoruz. Bir buçuk yıldır. Orayı terörden temizliyoruz. İşte Irak'ta hatırlayalım daha öncesinde yaptığımız operasyonlar ve devam eden süreçte hemen aklıma şu geliyor benim. Bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonu hem Türkiye'de hem komşularında nasıl da işleri yoluna sokuyor değil mi? Biraz da herhalde oradan kesinlikle da bakmak lazım.
3: Kesinlikle Erkan Bey, çok doğru bir tespit. Ben de aslında buradan girmeyi planlıyordum. O da şu: 2016 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan Türkiye'nin inşa ettiği milli enerji ve maden politikası. Bunu özellikle bir yere koyuyorum. Sonra ikinci kısım milli savunma politikamız. Türkiye'nin, ki Sayın Cumhurbaşkanımız bugün belirtti, savunma alanında da komşumuzla işbirliği yapacağız dedi. Yani enerji ve savunma politikalarının artık dünyada iç içe geçtiğini çok net görüyoruz. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra yürüttüğü iradeyle bunu net olarak ortaya koymuş durumda. Bu sebeple de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge politikasının ne kadar önemli olduğunu şimdi anlıyoruz. Evet. Bundan belki birkaç yıl önce kördüğüm olan Suriye'yi ne olacağını konuşurken, şu anda Türkiye ile tam bir işbirliği içinde olan Suriye, yeni Suriye devletini konuşuyoruz ve oradaki enerji anlaşmalarını konuşuyoruz. Oradaki belki kalkınma yolunun içine girecek bazı süreçleri konuşuyoruz. Devam ediyoruz. Irak'la ilgili süreci de sakın bence bugün içinde görmeyelim. Ben terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge politikasının da 2020'den sonra ortaya çıkmış bir süreç olduğunu görüyorum. Bundan önceki Irak başbakanları ve Irak merkezi hükümetleriyle bizim bakanlarımızın, Dışişleri Bakanımızın, Enerji Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı irtibatların hepsinin aslında bugünkü sürecin altını sapasağlam bir biçimde doldurduğunu net görüyoruz Erkan Bey. Bunun meyvelerini artık almaya başlıyoruz.
0: Tabii bir günde olmadı gelişen
3: Hiçbiri bir günde olmadı. Evet. Hiçbiri. Ama Türkiye şunu yaptı. Yani Hürmüz'de bir kriz çıktı. Türkiye'nin önüne de fırsat çıktı. Hayır, Türkiye zaten

0: Bunların hepsini inşa etti. Bence Türkiye Suriye'de gelecekte olacakların ne olduğunu da gördü. Evet. Irak'ı da gördü ki Irak'ın başbakan seçiminde de sıkıntılı günler yaşandı. Şimdi Sayın Zeytin ülkemizi ziyaretin onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelirken yanında Kerkük'teki Türk liderlerini getirmiş olmasının da son derece kıymetli olduğunu görüyorum onun için. Bu Kerkük türküsüne atıf yapılmasının da son derece kıymetli olduğunu görüyorum. Ama siz altını doldurmazsanız, bu politikaları güçlü bir iradeyle birlikte yıllarca bezemezseniz, o zaman Hürmüz'de ortaya çıkan son durumun dünyayı sarstığı yerde Türkiye olarak siz avantajlı pozisyona geçemezdiniz. İkinci konu ise bunların hepsinden ziyade katil İsrail Devleti'nin kalkınma yolunu kendi üzerinden geçirme hamlesine de aslında bugün bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü İsrail o kalkınma yolu projesini de bertaraf edip Hürmüz'de o bölgede kargaşa çıkartarak kendi üzerinden yönlendirmeye çalışırken bugün Sayın Irak Başbakanı'nın da ağzından duyuyoruz ki artık diyor iki doğal nehrin yanında ulaşım, ticaret ve enerji hatlarıyla birlikte yeni nehirlerimiz var diyor. Bu da bize şu mesajı veriyor. Yeni başbakan ve Irak merkezi hükümetinin bölgesel Kürt yönetimiyle birlikte tam bir işbirliğiyle Türkiye ile kalkınma yolu politikasını da destekleyecek bir biçimde, bunu enerji ve savunma sanayimizle de birleştirecek bir biçimde tam bir işbirliği içinde bu iki ülkenin gelişimini izleyeceğiz gözüküyor.
1: Şimdi şunu da sormak isterim. Çok fazla su zengini bir ülke değiliz elbette ama Irak'a göre bu konuda çok daha şanslıyız. Yani bizde su var, onlarda petrol var. Farklı ortaklıklar içerisinde de bulunabilir mi, çeşitlenebilir mi bu acaba önümüzdeki süreçte?
0: Kesinlikle. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte aslında biliyorsunuz sıfır sorun politikasını çok uzun yıllar gerçekleştirmeye çalıştı ve bununla ilgili de ciddi hamleler yürüttü. Bu politikayı desteklemeyenlerin şu anda düştüğü durum ortada. Yani Suriye'nin devrik liderinin nerede olduğunu ve Suriye'de kimin iş başında olduğunu aslında görüyoruz. Aynı politikayı diğer komşu ülkelerle de yürütüyor. Bunun için Ermenistan'ı da bence katmalıyız. Bunun için şimdi Irak'a da katmalıyız. Yani Türkiye o sebeple kazan kazan modeliyle ilerliyor. Suyumuzu da paylaşalım, enerjimizi de paylaşalım. İklim konusunda da bugün atıf yapıldı. Çünkü iklim değişikliğinden de en fazla etkilenen iki ülkenin de çok ciddi etkilendiği konusuna vurgu yapıldı. Onun için Türkiye hem sınır komşularıyla hem de Pergel'i tam dünyanın merkezi olan, orta dünyanın merkezi olan Türkiye'ye koyduğunuzda, çizdiğinizde deniz sınırlarının da olduğu tüm komşularını kalkındırabilecek aslında bir politika yürütüyor. Suyumuzu sadece sınırdaş olduğumuz ülkelere değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de götürdük biliyorsunuz. Evet. Hatta belki de ileride şu anda Türkiye'ye düşmanca duygular besleyen, gün gelecek belki de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bile ihtiyacını karşılayacak bir projeden bahsediyoruz. Ki biliyorsunuz doğal gazımızı da bu projede başladı. Yakında biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yani adaya çıkartacağız. Şimdi de sınır komşumuzla aynı işbirliğini yapıyoruz. Onun için Türkiye'nin modeli sıfır sorunla kazan kazan metodudur. Buradaki bu bölgedeki zenginlikleri başkalarının karar vermesine müsaade etmeden aslında ülkelerin kendi iradelerinin karar vereceği şekilde yepyeni hamleler görüyoruz. Açık konuşmamız lazım. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü liderliğiyle komşularımızın aslında liderliğine de tam bir rehberlik ediyor diyebiliriz.
1: Hiç şüphesiz. Enerji uzmanı Altuğ Karataş hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Türkiye'nin Irak'la yaptığı petrol anlaşmaları çok önemli anlaşmalar. Hepsini konuştuk, değerlendirdik, devam ediyoruz.

0: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz katıldığı canlı yayında Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan skandal açıklamalar yaptı. Katz, Türkiye ile doğrudan çatışmaya girmek istemeseler de bundan korkmadıklarını söyledi.
1: Cüretkar açıklamalar yaptı. Türkiye'ye hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ülke basınında yaptığı konuşmalarıyla dikkati çekti.
2: Şu anda İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Biz korkmuyoruz.
1: Katz, İsrail'in Kanal 14 yayınına katıldı. ABD'nin Türkiye'yi giderek bir ortak olarak görmesi gündem oldu. Savunma Bakanı'na ABD'nin F-35 satışını değerlendirmesinin İsrail için ne ölçüde endişe kaynağı olduğu soruldu.
2: Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz. İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacağımızı biliyoruz.

0: Şu anda İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Biz korkmuyoruz.
1: Katz, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. Cüretkar sözleriyle gözdağı vermeye çalıştı.
0: Biz çöken Hristiyan İmparatorluğu değiliz. Kudüs sizin Osmanlı İmparatorluğunu kurarken fethettiğiniz Konstantinopolis değildir. Biz buradayız, sonsuza dek. Kudüs bizim. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliriz ve güçlüyüz.
1: İsrail ve Türkiye arasında bir sorun olmadığını söyleyen Katz, Türkiye'nin İsrail'e bulaşmaması gerektiğini iddia etti.
0: Bize bulaşmayın. Erdoğan'a tavsiyem bize bulaşmaması. Türkiye'ye ve kendi işlerine bakmalı. Biz kendi çıkarlarımıza bakacağız ve böyle devam edeceğiz.
1: Savaşa doymayan İsrailli bakan İran'da saldırıları sürdürmek istediklerini bir kez daha dile getirdi. Saldırıları ABD'nin onaylamadığını söyledi.
0: İran'ın enerji hedeflerine saldırmayı çok istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri şu anda bunu onaylamıyor. Çünkü İran'ın komşu ülkelere saldırarak küresel bir petrol krizine yol açabileceğinden endişe ediyor.
2: Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la bir araya geldiler Beyaz Saray'da. Ama sonrasında ikili sadece bir fotoğraf vermekle yetindi. Tabii herkesin gözü kulağı bir yandan da orada. Trump sadece Netanyahu ile değil, bugün Zelenski ile de bir görüşmesi vardı. Neler yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrenelim. Gidiyoruz bölgeye. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizi bekliyor. Yavuz merhaba, kolay gelsin. Görüşme sonrasında özellikle basın toplantısı yapılmaması, soru alınmaması, Netanyahu'dan da bir açıklama var. Beyaz Saray ne diyor görüşmeye? Şöyle bir toparlayalım, tabi arada sorularım da olacak.
3: Erkan, ABD Başkanı Güne aslında İran'la ilgili açıklama yaparak ve İsrail'le görüşmeden İsrail'e mesaj vererek başladı. Bugün Washington'ın programı oldukça yoğundu. ABD Başkanı'nın programı oldukça yoğundu. Başkan Trump ilk olarak İran'a dair açıklamalar yaptı. Yapmış olduğu açıklamalarda şunu söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Ben İran'ı vurmak istemiyorum ama işler böyle giderse vuracağım dedi. Ama bu cümlelerinin devamında bir parantez de açtı. İsrail'i işaret etti. İsrail benim İran'ı vurmamı istiyor. İsrail bu savaşın içerisinde kalmamı istiyor. Ama buna ben karar vereceğim diyor ABD Başkanı Donald Trump ve sözlerinin devamında İsrail de bu savaşın içerisinde kalmak istiyor diyerek aslında İsrail'in niyetini net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Sonrasında Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Beyaz Saray'da bir araya geldi. Basına kapalı bir görüşme gerçekleştirildi. Yaklaşık 45-50 dakika civarında bir görüşmeden bahsediyoruz. Ve bu toplantı görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı. Basına açık bir şekilde de gerçekleşmedi toplantı. Ukrayna Devlet Başkanı Beyaz Saray'dan ayrılmasının hemen ardından İsrail Başbakanı Beyaz Saray'a girişini gerçekleştirdi ve Başkan Donald Trump'la Oval Ofis'te daha uzun bir görüşme yaptı. Görüşmeye dair bir fotoğraf paylaşıldı. Görüşme sonrası Beyaz Saray tarafından bir açıklama henüz yapılmadı. Belki gün içerisinde günün devamında yapılacaktır ama sadece İsrail tarafından bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı beklenen açıklamayı yaptı. Donald Trump'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Diplomatik kaynaklar Türkiye ile alakalı bu F-35 mevzusunun gündeme gelip gelmediğini sordu. İşte diplomatik kaynaklar böyle bir şeyin gündeme gelmediğini ifade etti. Zira dün Başkan Donald Trump aslında bunun önünü fazlasıyla kesmişti. Kendisine sorulan bir F-35, Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusu vardı. İsrail verilmesini istemiyor şeklinde yöneltildi. Başkan Donald Trump istersen veririm, istemezsen vermem. Bu tamamen bana bağlı, İsrail'e bağlı değil demeye getirdi. Ve Türkiye ile olan yakın ilişkisine vurgu yaptı, altını çizdi. Ve Donald Trump sonrasında, bugün İsrail Başbakanı ile yaptığı görüşme sonrasında da katedrale giderek Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katıldı ve tören sonrasında Beyaz Saray'a dönüşünü gerçekleştirecek ve günün programını tamamlamış olacak Ertan.
2: Yavuz, bu kamera karşısına çıkmamaları, şimdi Netanyahu'nun son 1-1,5 yıldır bu kaçıncı, 9. veya 10. ziyareti oldu ABD, yanlış hatırlamıyorsam. Herhalde bunun örneği yoktu daha önce, değil mi? Yani kameraların karşısına geçmedikleri, soru almadıkları bir ziyaret daha oldu mu bilmiyorum. Bu konuşuluyor mu hiç?
3: Öyle Erkan, şu konuşuluyor.

Netanyahu'nun Lindsey Graham'ın cenaze törenini kullanıp ABD Başkanı Donald Trump'la aralarında esen soğuk rüzgarlara bozulan ilişkisini, ABD ile İsrail arasında bozulan ilişkiyi ve artan gerilimi tam tersine çevirmek için Lindsey Graham'ın cenaze törenini kullandı şeklinde bir kamuoyu görüşü var. Yani aslında İsrail Başbakanı Lindsey Graham'ın cenaze törenini kullanıp Donald Trump'la görüşmeye çalıştı. Böyle bir çabası oluştu. Bugün Beyaz Saray'da yani aslında bu tip kısa görüşmeden kastım şu. Mesela bazı görüşmeler var biliyorsunuz ki törenlerle karşılama yapılıyor. Bunlar çok uzun süre önceden belirlenen ve hazırlanan görüşmeler oluyor genel itibariyle ve sonrasında da genel itibariyle basın toplantısına geçilip soru alınıyor. Ancak bugün için böyle bir şey söz konusu değildi. Tamamen bizim ayak üstü diye tabir edebileceğimiz, küçümsemek için söylemiyorum, küçültmek için de söylemiyorum. Ama profil olarak hazırlığın çok düşük olduğu, sadece geçiyordum, uğradım minvalinde bir görüşme olduğu için basın toplantısı olmaması, soru alınmaması oldukça normal. Burada önemli olan şey şu, iki tane nokta önemli. Birincisi, Ukrayna ile ABD arasındaki gerilimin neredeyse zirveye çıktığı ve Donald Trump'ın, özür dilerim, İsrail ile ABD arasındaki gerilimin neredeyse zirveye çıktığı ve Donald Trump'ın İsrail Başbakanı'na bugüne kadar hiçbir ABD başkanının yapmamış olduğu kadar ağır eleştirileri yaptığı bir dönemde böyle bir görüşmenin gerçekleşmiş olması, İsrail Başbakanı'nın cenazeyi fırsat olarak kullanıp Başkan Trump'la arasındaki ilişkiyi onarmaya çalışması ve bugün ayrılırken de her ne kadar İsrail Başbakanı güzel bir açıklama yapmış olsa da istediğini aldığı izlenimini henüz verebilmiş değil. Bunu da Beyaz Saray'ın açıklamalarıyla biraz daha anlayabileceğiz yaparlarsa.

0: Yeni Parti ilk grup toplantısını yaptı. Özgür Özel ve ekibi kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi.
1: Arkadaşlar ilk kapalı grup toplantımızı yaptık.
2: Özgür Özel ve ekibi mesaiye başladı. Adres Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Vekiller grup toplantısında bir araya geldi. Özgür Özel yeni partinin ilk grup toplantısını kapalı gerçekleştirdi. Çıkışta parti yönetimine ilişkin detayları sözcü Zeynel Emre paylaştı.
3: Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Bela Ababa.
2: Yeni parti yönetiminde yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen isimlerin yer alması dikkat çekti. Özgür Özel de çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.
4: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
2: Özel yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin karar kalmadı dedi. Ama açıklama yaparken dili sürçtü. Yeni parti yerine Cumhuriyet Halk Partisi demesi dikkatlerden kaçmadı.
4: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çıktığı ilk yayında vatandaştan bağış istedi. Kasamız tam takır kuru bakır dedi. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa öyle göstermek Özgür Özel'in işine mi geliyor? İzliyoruz.
5: Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
6: Yeni partide kasa gerçekten de tam takır kuru bakır mı? Özgür Özel böyle söyledi ve parti üyelerinden bağış istedi.
5: Bağış konusunda bizim de yani bağış çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı.
6: Eğer bu kadar paraya ihtiyacı varsa teknik olarak yeni partinin hazine yardımını kovalaması beklenir. Eli de güçlü. Zira MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni partiye açık çek verdi. Ancak yeni parti bu konuda kanun teklifi vermeye bile tenezzül etmedi. Hatta gelen açıklamalar Bahçeli'nin hazine yardımı teklifine burun kıvırır nitelikte.
7: Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var evet. Ya hazine yardımından şu alınsın evet. Bu alınsın falan filan. Ben size çok açık söyleyeyim. Hazine yardımı peşinde falan değiliz. Hazine yardımı da almasın bu parti. Bu partinin bir parasal sorunu yok.
6: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, milletvekili yardımları ve üye bağışlarının yeni partiyi finanse etmeye yeteceği iddiasında. Sahi yeni kuruluş aşamasındaki bir partinin değirmenini döndürmek için kaç römork buğday gerek? Bir partinin seçime katılabilmesi için en az 41 ilde hem de ilçeleriyle birlikte örgütlenmesi gerek. Ama yeni parti sıradan bir parti değil, iktidar iddiası ortaya koyan bir parti. O halde tüm Türkiye'de örgütlenmeli. Peki bunun için 3 aşağı 5 yukarı ne kadar bir finansal kaynağa ihtiyaç var beraber hesaplayalım. Bunun için Türkiye genelinde toplam 1054 adet fiziki parti binasının kurulması, kiralanması ve 2028 yılına kadar aktif tutulması gerek. Depozitoları, emlak komisyonları cabası. Ancak bir binanın parti binası olabilmesi için birçok işlemden geçmesi gerek. Kurumsal tabelalar, iç tadilat, bayraklama çalışmaları, ofis mobilyaları, bilgisayar, internet ve yazıcı gibi bilişim altyapıları. Hepsi birer maliyet kalemi ama daha fazlası da var.
5: O açıdan lojistik ihtiyaçlar var. Partinin emekçilerinin istihdam edilmesi, maaşların ödenmesi lazım. Araç, gereç, otobüs falan filan. Tabii teyzemler söylüyor, hiç merak etme evladım, hepsini alacağız sana.
6: Teyzeler ve çiftçi amcalar bu kadar masrafın altından kalkabilir mi? Yasalara göre partiler kişi başı en fazla 643 bin lira kabul edebiliyor ve vakıfların, şirketlerin bağış yapması yasak. Üstelik teşkilatlanmadan sonra bir de kongre aşaması var. Bu da binlerce delegenin katılacağı devasa bir salon, ses, ışık, sahne, güvenlik ve organizasyon giderleri demek. Ama bu da yetmez. Propaganda çalışması ne olacak? Denetim raporlarına göre CHP, 2024 yerel seçim kampanyasında sadece reklam giderleri için tam 533 milyon lira harcamış. Bir de parti medyası var. 2028'e kadar onların da bir şekilde açık kalması gerek.
8: Onların gündeminde para kuleleri var. İçi avra dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var.
6: Yeni partinin kasası gerçekten de tam takır mı, yoksa mutlak mutlan kararını öngörüp CHP kaynaklarından yararlanıldı mı? Bu konuda CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın söyleyecekleri var.
9: 770 milyona yakın bir para ödenmiş sosyal medyaya.
10: 775 milyon.
9: 775 milyon
10: sosyal medya. Nasıl gönderiliyor, kişilere mi?
9: Belli şirketler var. O şirketler ve kişiler üzerinden yapılmış. Elbette ki bunlarla ilgili parti gerekli incelemeyi yapacaktır, yapmaktadır.
0: Ticaret Bakanlığı tüketicileri korumaya yönelik önemli bir adım daha attı. Reklam faaliyetlerinden yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı tüketicinin daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği duyuruldu.
11: Yani yorumlar benim için daha önemli oluyor. Çünkü influencerlar da bazen gerçekten hani ücret karşılığı olduğu için çok güven tescil etmiyor.
12: Alışveriş yapmıyorum.
13: Güvenmediğiniz için mi?
12: Güvenmiyorum. Hiçbir zaman da güvenmeyeceğim.
13: İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte tüketiciler aldatıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara karşı daha korunur hale gelecek.
11: Sadece bir kez Bakırköy'de bir doktorun muayenehanesini merak ettim. Yani şey, çok güzeldi reklamı. Gittim ve yani şey, çok da hoşuma gitmedi. Ama reklam beni oraya götürdü, yani muayenehaneyi merak ettim.
14: Her şey alıyorum. Yani gıda da alıyorum, temizlik ürünü de alıyorum, kıyafet de alıyorum, ayakkabı da alıyorum.
13: Artık yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan ve gerçek kişiden ayırt edilmesi güç reklam içeriklerinde bunun yapay zeka ile oluşturulduğu açık ve anlaşılır şekilde belirtilecek.
15: Tüketicinin hangi içerikte videoyu izlediğini çok net bir biçimde anlayabilmesi için eğer yapay zeka unsurları kullanılmışsa bunun belirtilmesi bundan sonra zorunlu olacak.
13: Sosyal medya içerik üreticileri tanıtım yaptıkları ürün veya hizmet karşılığında maddi kazanç elde etmeleri halinde paylaşımlarında reklam ya da tanıtım ibaresini kullanmak zorunda olacak.
16: İnfluencerlar dolayısıyla pek alışveriş yapmıyorum. Genellikle ilgimi çeken bir şey olursa o tarz şeyler sanıyorum. Bir ücret karşılığında yaptıkları için pek samimi gelmiyor ürünün kalitesi veya doğallığı. O yüzden pek tercih etmiyorum.
13: Tüketici yorumları konusunda da değişiklik var. Satıcıların şikayetlere yanıt vermeleri için tanınan süre 72 saatten 48 saate indirildi.
15: Zaten tüketici mahkemeleri tüketicilerin haklarını savunmak, onların uğramış oldukları mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla kanun çerçevesinde düzenlenen mahkemeler olduğu için genel anlamda tüketicinin mağduriyeti varsa, eğer böyle bir mağduriyet de ortadaysa, bu mağduriyeti gidermek adına karar verildiğinde söylemek mümkün diyebiliriz.
13: Yeni düzenleme ile birlikte dijital reklamcılıkta şeffaflığın arttırılması hedefleniyor.
17: Hani o internette hep gördüğümüz %70 indirim, %80 indirim diye kocaman renkli yazılarla karşımıza çıkan reklamlar artık o kadar da kolay çıkamayacak. Çünkü tüketici bu reklamları gördüğünde satıcının son 10 günlük satış rakamları üzerinden ancak bu indirimleri ifade etmesi gerekecek. Aynı şekilde reklamla ilgili bütün şeffaf bilgileri de aynı şekilde paylaşması gereken bir döneme giriyoruz.
0: Yükselen kira bedelleriyle birlikte emlakçı komisyonları da yeniden tartışma konusu oldu. Yasal sınır bir aylık kira bedeli, ancak fırsatçılar sınıra uymuyor. Uzmanlar tavan oranın üzerindeki taleplere karşı uyarıda bulunuyor.
18: Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliği uyarınca, o yönetmeliğin bize müsaade ettiği tutarda kimilerinin komisyon dediği hizmet bedelimizi alacağız.
19: Ev arayanların çilesi bitmiyor. Fırsatçılar yasal sınırları zorluyor. Emlakçı komisyonundaki yük yine kiracının omuzlarına bindi.
18: Dairenin kiralamaya elverişli hale gelmesini sağlıyoruz. Mülk sahibiyle birlikte tabii ki. Kiracı adayları arasında güvenilir, kirasını aksatmayacak ve herhangi bir problem yaratmayacak. Yani bir mülk sahibinin istediği ideal bir kiracıyı bulmaya çalışıyoruz. İstenmeyen olaylar yaşanmasın diye işin başında aslında sağlama almış oluyoruz.
19: Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti yönetmeliği emlakçı komisyonlarındaki üç sınırı net bir şekilde çizdi.
18: Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenen sınırlar içerisinde alınıyor. Kiralamada bir kira artı KDV'dir. Yani 50 bin liralık bir dairenin kiralamasında emlak hizmet bedeli olarak 50 bin lira artı KDV'ye hesapladığımızda yaklaşık 60 bin lira gibi bir rakamın gayrimenkul danışmanına ödendiğini görebiliyoruz.
19: Emlakçı hizmet bedelinin bir üst tavanı var. Yasal mevzuata göre kiralama işlemlerinde en fazla bir aylık kira bedeli talep edilebiliyor.
20: Son dönemde fahiş kira artışlarıyla birlikte emlakçı komisyonları da kiracıları zorlar hale geldi. Bakanlığın belirlediği oranların dışında komisyon isteyenler de olabiliyor. Peki böyle bir durumda kiracı ne yapmalı?
18: Kiralamalarda bir kira artı KDV'dir. Baktığınızda kimi zaman bir kiracımızı daireye yerleştirdikten sonra 2 sene, 3 sene hatta 5-10 yıl sonra o dairenin tahliye olduğunu görüyoruz. Yani bir kiralık hizmet bedeli karşılığında aslında 10 yıllık bir hizmet vermiş oluyoruz.
19: Satışlarda en fazla %4, kiralamalarda ise en fazla bir kira bedeli hizmet bedeli olarak alınabiliyor.
20: Mevzuata göre o komisyonun ev sahibi ve kiracı arasında paylaşılabilmesi mümkün. Ancak İstanbul'daki konut sayısının arzının az olmasından dolayı bu yükün tamamı neredeyse kiracıya kalmış durumda.
18: Hizmet bedelinin miktarından ziyade kimin ödeyeceği tartışmaları var. Çünkü Ticaret Bakanlığı'nın yine ilgili yönetmeliği tutarı belirlese de kimin ödeyeceğini açık bir şekilde beyan etmiyor. Ülkemizde bu kiracı öder şeklinde ilerliyor. Yani emlak hizmet bedelini kiralamalar özelinde konuşuyorum. Kiracıların ödediği bir sistem hali hazırda söz konusu. Arz ve talep dengesi. Yani baktığınızda bugün 10 daire varken 100 kiracı varsa haliyle biraz mülk sahiplerinin eli güçlü oluyor. Fakat 100 tane kiralık dairenin olduğu ve bu 100 daireye yalnızca 5-10 tane kiracı adayının talepkar olduğu bir senaryoda takdir edersiniz ki kiracı adaylarının ya da kiracıların eli güçlenecektir.
21: Konut sayısı arttıkça bu sefer kiracı sayısı konut sayısına göre daha alt rakamlarda kaldığında bu sefer kiracıların elleri daha bol oluyor. Bundan kaynaklı komisyon tarafını çok fazla vermek istemiyorlar. Çünkü çok fazla alternatif bulabiliyorlar. Bu noktada tamamen konut ve kiracı sayısının arz talep dengesine dayalı.
19: Ancak piyasada kiralık ev bulmak zor olduğu için bu bedeli kiracılar ödemek durumunda kalıyor. Kiralık konut arzının artması ve piyasanın dengelenmesiyle bakış açısının değişmesi ve hizmet bedelinin ev sahipleri tarafından ödenmesi bekleniyor.
0: Trafik kazalarının ardından yaşanan karmaşa ve dolandırıcılık iddialarına karşı yeni bir dönem başlıyor. 1 Eylül'de devreye girecek Alo 193 sigorta hasar ihbar ve şikayet hattı, hasar süreçlerini tek merkezden yöneterek vatandaşın mağduriyetini önlemeyi hedefliyor.
22: Bundan sonra trafik kazası yaptığımız zaman hem trafik sigortası için hem de kasko sigortası için Alo 193'ü arayacağız.
23: Trafik kazalarının ardından yaşanan belirsiz süreç artık tek telefonla çözülebilecek. Alo 193 hattıyla artık ihbarlar tek merkezden toplanacak. Vatandaşın hak kaybı yaşamasının önüne geçilecek.
24: Kaza yaptığınız anda ilk aramanız gereken numara artık Alo 193 olacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun hayata geçirdiği yeni sistemle trafik ve kasko hasar ihbarları tek merkezde toplanacak.
22: Alo 193'ü aradığımızda TC kimlik bilgimizi vereceğiz, plakamızı vereceğiz, diğer iletişim bilgilerimizi vereceğiz ve biz Alo 193 hasar ihbar hattını aradığımızda maddi ve bedeni hasarlarımızı oraya bildireceğiz.
24: Böylece sigorta şirketi vakit kaybetmeden hasar dosyasını açacak. Gerekli belgeler, ekspertiz süreci ve değer kaybı tazminatı konusunda doğrudan vatandaşla iletişime geçecek.
23: Alo 193'e yapılacak tek bir ihbarla bilgiler anında ilgili sigorta şirketine ulaştırılacak. Süreç daha hızlı ve güvenli ilerleyecek.
24: Yeni uygulamanın en önemli hedeflerinden biri ise trafik kazalarının ardından devreye girerek yüksek tazminat vaadiyle vatandaşları mağdur eden yasa dışı hasar takip organizasyonlarını devre dışı bırakmak.
22: ile sadece 2025'te 600 bin uyuşmazlık dosyası vardı. Bu da sistemi tıkıyordu. Mesela 40 bin liraya çözülebilecek bir tazminat dosyası 100 bin liraya çıkıyordu. Yıllar süren tahkim dosyaları, yıllar süren uyuşmazlıklar burada vatandaşın cebine hiçbir şey girmiyordu.
23: Alo 193 hattıyla vatandaşın hasar ihbarları resmi kanallara taşınacak ve yüksek tazminat vaadiyle kandırılmasının önüne geçilecek.
24: Alo 193 hattı 1 Eylül'de devreye girecek.
0: Yangın güvenliğinde yeni teknolojiler tanıtıldı. Yaşam güvenliği çözümleri sektör temsilcileriyle buluşturuldu.
1: Yangın algılama teknolojileri yeni nesil çözümlerle buluştu. Yangın güvenliği alanındaki yeni nesil teknolojiler de görücüye çıktı.
2: Yangın algılama, diğeri sesli tahliye, acil yönlendirme ve acil aydınlatma ürünlerini barındıran entegre bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Bizim tabii burada farkımız tek tek ürünler sunmak yerine bu süreçte bütün bu bahsetmiş olduğum dört başlığı içeren entegre bir çözüm sunuyoruz.
1: Panasonic Electric Works Türkiye'nin Sancaktepe kampüsünde düzenlenen yaşam güvenliği çözümleri lansmanında yangın algılama sistemlerinde geliştirilen yeni teknolojiler tanıtıldı.
3: Panasonic firması Türkiye'yi bir satış pazarı olarak görmüyor. Panasonic için Türkiye aslına bakarsanız stratejik çok önemli bir pazar, çok önemli bir ortak. Türkiye üzerinden bizim Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya satışlarımız çok çok önemli.
1: Etkinlikte erken uyarı sağlayan akıllı yangın algılama çözümleri, bina güvenliğini artırmaya yönelik sistemler ve sektördeki güncel gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.
3: Yakın zamana kadar yangın algılama sistemleri olarak isimlendiriyorduk. Şimdi yaşam güvenliği sistemleri olarak biz ismini güncelledik bu kanalın. Çünkü gerçekten hayati önem taşıyan ürünler.
1: Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği lansmanda geleceğin yaşam güvenliği çözümleri ve yangın güvenliğinde dijital dönüşüm de ele alındı.
0: Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği cami buluşması etkinliğinde binlerce çocuk bir araya geldi. TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri anlamlı programda hem öğrendi hem eğlendi.
4: Kayapınar ilçesindeki Millet İlkokulu bahçesinde toplandı çocuklar. Emrolunduğu gibi dost doğru ol ayetinin yer aldığı pankart ve dövizlerle Dicle Kent Camisi'ne yürüdüler. Camide bir araya gelen çocuklar birlikte namaz kıldı, ilahiler söyledi. TÜGVA İl Temsilcisi Abdullah Kekizade 6 Temmuz'da başlayan yaz okulunun cami buluşması etkinliğiyle devam ettiğini söyledi. Kekizade yaz okuluna 17 bin başvuru yapıldığını, eğitimlerin yaklaşık 10 bin çocukla sürdürüldüğünü belirtti.

0: Kur'an-ı Kerim bir öğrenmeyen, öğrenci kalmayana kadar da bu yaz okulu sürecini inşallah bu şekilde bitireceğiz.
1: İstanbul Fatih'te geçmişin mahalle kültürü günümüze taşındı. Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Topkapı Kale İçi Meydanı'ndaki nostalji günleri yoğun ilgi görüyor. Nostaljik tramvaydan bakkala, Luna Park'tan sokak lezzetlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarıyor.
2: Öncelikle 80'ler mi 90'lar mı diyelim?
3: 90'lar diyelim.
2: 90'ların gelinliği.
3: Evet.
2: Peki neyi farklı şimdiki zamandan? Daha mı çok dantel görüyoruz?
3: Öyle de diyebiliriz. Tellerim var onun harici. İnciler görüyoruz, danteller görüyoruz. Daha şıkmış, daha güzelmiş, daha nostaljik. Öyle.
4: Geçmişin sıcaklığı bugünün çocuklarıyla buluşuyor. Fatih'te nostalji rüzgarı esiyor. Topkapı Kale İçi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik ziyaretçilere unutulmaz bir zaman yolculuğu yaşattı.
2: İşte Kent Berber Salonu, işte Hüseyin Usta. Tam anlamıyla bizleri 80'lere 90'lara götürecek o noktadayız. Ustama hemen sormak istiyorum. 80'lerin 90'ların saç kesimleri nasıldı usta?
5: Efendim 80'lerde 90'larda bizim dedelerimiz genellikle böyle bir makinalarla kesiyorlardı. Böyle bir makinaları biz her zaman yaşatmayı ve yaşamayı seviyoruz. Efendim eski usul bıçaklarımız vardı, bu makinalarımız vardı. Tabii yeni teknolojimiz, yeni makinalarımız yoktu. Biz şimdi eski nostaljileri canlandırarak bir berberhanemizi kurduk. Bunda da tabii Fatih Belediye'miz Mehmet Ergün Turan'a çok çok teşekkür ederiz.
4: Etkinlik kapsamında geleneksel sokak lezzetleri ve Luna Park alanları ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
2: Farklı kumaş renklerinin yer aldığı defterler, işte nakış ipliğinden tutun da renkli düğmelere kadar 80'lere 90'lara götürecek olan her şey Özen Dikim Evi'nde yer alıyor. Şimdi bakın, bir de artık eski usul tabii mezurayla da şu anda kol ölçüm alınıyor ve bir zamanların artık sokaklarında işte görmüş olduğunuz gibi kol ölçüsü alındıktan sonra da bu şekilde dikim işlemine geçilmiş oluyor. Tam anlamıyla şöyle kafamızı nereye çevirsek hiçbir şekilde 80'lerden 90'lardan farksız bir dikim evini görmekteyiz. Nasıl buldun?
3: Çok güzel bulduk ya. Çok farklı bir ortamı var. Ayrı bir ortamı var. Çok, evet, çok gerçekçi her şey. Yani eski zamanlara döndük. Yaşamadık ama o duyguyu bize geçirdiler yani. Çok güzel her şey.
2: Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Ayla Dikmen, Müslüm Gürses ve Balkıs Özener ve daha niceleri. Aslında bu taş plaklar zamanında oldukça kıymetli ve zor ulaşılırdı. Yine 80'lerin 90'ların deyince akla giren ilk ürünlerden biri. Görmüş olduğunuz gibi plakların yanı sıra da eski usul istasyonları çevirir çevire frekans bulmaya çalıştığınız radyolardan tüplü televizyonlara kadar yine bizleri geçmişe götürecek her şey bu noktada.
4: Amaç mahalle kültürünü, komşuluğu ve birlikte vakit geçirmenin güzelliğini göstermek. Etkinlik 2 Ağustos'a kadar sürecek.
1: Elazığ'ın Keban ilçesinde geçmişte maden aramak amacıyla açılan ancak rezerv bulunamayınca atıl halde terk edilen mağara temizlendi ve ziyarete açıldı. Yazın sıcağında doğal klima etkisi yaratan mağara, kavurucu yağ sıcaklarında serinlemek isteyen vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
6: Sıcak hava etkisini artırdı. Serinlemek isteyenlerse bu mağarayı tercih etti. Elazığ'ın Keban ilçesindeki tarihi mağara ziyaretçilerine adeta doğal bir klima sunuyor. Mağara 1821 yılında maden aramak amacıyla açıldı. Ancak istenilen rezerv bulunamayınca yıllarca kaderine terk edildi. Mağara yapılan temizlik ve aydınlatma çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.
7: İşte burayı da biz işletmeyi açtıktan sonra içini temizleyip aydınlattık, vatandaşlarımızın gezisini açmış bulunmaktayız.
6: Fırat Nehri kıyısında yer alan mağara yazın serin, kışınsa sıcaklığıyla dikkati çekiyor.
7: Burası şu anda 35-40 derece, içerideki serinliğimiz 5 derece. O arada çok ciddi bir şey var. Yani girdiğiniz anda önce bir üşüme, zaten bütün vatandaşlar bir değişiklik oluyor. Vatandaşımız bir anda şoklanıyor yani içeride.
6: Dışarıda termometreler 40 dereceyi gösterirken mağaranın içinde sıcaklık 5 dereceye kadar düşüyor. İçerideki ani sıcaklık düşüşü nedeniyle ziyaretçilerin adeta şok etkisi yaşadığı mağara, Elazığ ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda misafiri ağırlıyor.
8: Dışarıya göre tabii ki burası buzdolabı gibi. Yani bir Nofros buzdolabı alacağınıza buraya malzemenizi bırakabilirsiniz.
9: Hazırladım ben.
1: Bu bölümü noktalayalım. Saat 5'ine devam edeceğiz.

0: takım şimdi ünlü isimler de ifadeye çağrılmıştı biliyorsun. İşte ney, duayen gazeteci. Benim ne kadar namuslu olduğumu bilen Türkiye'deki 3 kişiden birisin Yılmaz diye ağlayan, depremde ağlayıp ekranda depremde Ece Üner'le beraber, o da enteresandır, Ahbap soruşturmasında ifadesine başvuruldu. Ece Üner'le ekranda ağlayıp depremde reklam arasındaki kameralarda kayıttaydı, bakın tesadüfe, kahkahalar atanlar. Uğur Dündar'dan bahsediyorum. İşte Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, bunlar rezaletle anılmaktan esef duyuyorum falan. Kandırıldım, hocam, bu, çok üzgünüm falan.
1: Evet, bunu bence şu, ben ifadene hiç takılmıyorum. Samimi söyleyeyim. Öyle kandırıldım, böyle geldi, böyle gitti. Zaten işte hiç benim umurumda değil. Anam ne demiş? Bir tek bir tanesi vardı, hatırlamıyorum. O da çok önemli değil aslında. Ama izleyici bilsin diye hatırlatıyor bir cümle. O da şu. Hani verdin mi? Vermedim kardeşim.
0: Evet.
1: Niye millete ver dedin?
0: Evet.
1: Sen niye vermedin?
0: Ben biliyordum bunun dolandırıcı olduğunu diyor.
1: Ulan bak bu...
0: Vermiyorsundan kasıt yardım etmiyorsun.
1: Ha, tabii.
0: Nakdi yardım yapmıyorsun. Evet.
1: Profilinde normalde verecek gibi görünüyor ama... Tamam. Tamam, vermiyorsun. Ama çıkıyorsun. Bir video çekiyorsun. İnsanların acıları var.
0: Evet.
1: Çok üzüldüm. İsim vermeden. Bre Alçak. Evet. Sanatçı.
0: Evet. Evet.
1: Virgül. Ünlü bir şarkı.
0: Evet.
1: Ya arkadaş, niye sen vermiyorsun da ver diyorsun? Kutuplaştırıyorum işte. O zaman sen alçak bir insansın. Normal değil seninki. İhanet bu ülkeye.
0: Şimdi efendim.
1: Bak kutuplaştırdım.
0: Kendileri yardım yapmayıp.
1: Verin ama.
0: Bu dolandırıcılık verin çetesi için kitlesinden yardım istemelerinin tabii yanında. Benim canımı acıtan ikinci bir nokta. Bu ekibin tamamının, ifadeye çağrılanların tamamının. Burada devlet yok yaygarası yapmalarıydı.
1: Tabii.
0: Burada devlet yok yaygarasını.
1: Niye?
0: Depremde iliklerimize kadar hissettik bu aşağılık alçaklar korosunun ifadelerini. Ama mesela bugün yıl dönümü olan Manavgat yangınında da aynı alçaklar korosu sahnedeydi. O yangınlarda bunlar hep başroldeydi. Tabii. Help Türkiye, değil mi?
1: Tabii.
0: Help Turkey. Tabii. Bize yardım edin. İspanya'dan 5 kişilik yangın söndürme ekibi gelmiş, günler sonra ilk kez umutluyum. Mesela bu vardı bak, ilk kez rahat uyuyorum falan. Dünya yardım edin, biz çaresiziz.
1: Şöyle bir gerçek var, hepsini toplayıp bir araya getirdiğimizde hangi nesnebi gayri sahih çıkıp da benim ülkemle ilgili böyle acziyet içerisinde dünya göstermeye çalışır. Ülkemi acziyet içerisinde olmaya
0: çalışır. Aynı aktörler Ahbap Korosu olarak karşımıza çıktı.
1: Ben konuşuyorum kutupa, öyle mi? Ben kutuplaşıyorum arkadaşım.
0: Aynen, bu zihniyetle.
1: Senle ben karşılığım, hesbi karşılığım. Ben ülkemi seviyorum hocam ya.
0: İşte bu.
1: Evet.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.

0: Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha devam edeceğiz bültenimize. Gülistan Doku soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma ile ilgili bir detay var. Uzunçayır Baraj Gölü'nden çıkarıldığı belirtilen el yazılı notlar. Bunlarla ilgili kriminal bir inceleme vardı. Kriminal bilirkişi raporu ortaya çıktı. Detayları alalım. Bölgeye gidelim. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyh Mus Çakan bizi bekliyor. Şeyh Mus Çakan, detaylar sende.
1: Erkan Kol, Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra her geçen gün ortaya çıkan yeni belge ve bilgiler var. Aslında dönemin Tunceli Vasili Tuncay Sonel'in adeta bir cinayet şebekesi oluşturduğu da yapılan soruşturma kapsamında da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ve bu kapsamda daha önce Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan bir operasyon vardı. 15 yılda eş zamanlı operasyondu. 18 kişi gözaltına alınmıştı. Onların sorgusu Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JASAT merkezinde devam ediyor. Ama Gülistan Doku'ya ait el yazısı olduğu değerlendirilen o belgelerle ilgili de kriminal inceleme tamamlandı ve kriminal incelemede aslında birçok soruya da cevap bulunmuş olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii Gülistan Doku soruşturmasının en önemli belgelerinden biriydi ve en çok tartışılan delilleri arasında da yer alıyordu ve Uzunçayır Baraj Gölü'nden çıkarıldığı belirtilen el yazılı notlara ilişkin hazırlanan kriminal bilirkişi raporu da tamamlandı. Ve Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı'nda çok ince detaylı bir şekilde bu belgeler, bilgiler uzman ekipler tarafından incelendi. Ve soruşturma dosyasına giren rapora göre kriminal uzmanlar barajdan çıkarılan notlar ile Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen defter sayfaları tek tek karşılaştırıldı. Ve harflerin yazım biçimi ve kaligrafik özellikleri ve karakterik yazım alışkanlığı tek tek uzman ekipler tarafından inceledi ve hazırlanan bilirkişi raporunda incelemeye alınan belgelerden birinde el yazısının Gülistan Doku'ya ait karşılaştırma yazılarıyla uyumlu olduğu ve aynı kişi tarafından yazıldığı kanaatine de varılmış olduğu, tabi Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen 8 farklı defter sayfasıyla bu bilgiler tek tek karşılaştırmış oldu. Silinen yazılar arasında tek tek çözümlendi ve rapor haline dönüşüldü. Yine baraj suyunda kaldığı belirtilen kağıtlardan silinmiş ifadeler de

0: Kriminal laboratuvar tarafından özel incelemeye tabi tutuldu ve belgelerle okunabilen bölümler tek tek çözümlenerek tutanak altına alındı. Çözümü yapılan metinlerde üniversitede yaşadığı öne sürülen sorunlar, öğretim görevliyle ilgili şikayetler, psikolojik baskı iddiaları ve öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin ifadelerde yer aldığı görüldü. Su nedeniyle tamamen okunamayan bölümler ise raporun soru işaretleriyle de göstermiş oldu. Tabi ancak raporda başka bir tartışma ya da cevap bulunduğunu söyleyebiliriz. Uzmanlık raporu el yazılarının aidiyetine ilişkin teknik değerlendirme içerirken kamuoyunda uzun süredir tartışılan en önemli sorulardan birine ise cevap veriliyor. Raporda söz konusu belgelerin baraja ne zaman bırakıldığı, su içerisinde ne kadar süre kaldığı ve olay yerine nasıl ulaştığı ilişkin herhangi bir tespit de bulunamıyor. Tabii bu incelemelerin tümü dosyada yer alan resmi yazışmalara göre hazırlanan uzmanlık raporu ve çözümlenen belgeler soruşturma kapsamında değerlendirmek üzere Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne de gönderildi ve Gülistan Doku dosyasında yıllardır yanıt bekleyen sorular sürerken ortaya çıkan bu bilirkişi raporu soruşturmanın en önemli delillerden biri olarak dosyaya konulmuş oldu. Tabii soruşturma kapsamında aslında dönemin valisi Tuncay Sonel eşi ve oğlu ile toplamda 16 kişi şu an için tutuklu bulunuyor. 18 kişinin Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadeleri devam ediyor ama 4. dalga operasyonuyla bunlar gözaltına alınmıştı ve ortaya çıkan her belge, bilgi çok ince ayrıntılarla incelenerek ona göre de operasyon yapılıyor ve aslında şu an için gözaltındaki emniyet müdürü, başkomiser ve diğer polis memurlarının vereceği bilgiler doğrultusunda da farklı operasyonlar yapılabilir diyerek sözü şimdilik size bırakalım Erkan Kol.
1: Şeyhimiz Çakan, teşekkür ediyorum. Detayları bizlerle paylaştığın için Gülistan Doku soruşturmasında son ayrıntıları aldık. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. İletişim Şurası'nın açılışında gündeme ilişkin dikkati çeken mesajlar verdi. Erdoğan ilk kez Ahbap Derneği soruşturmasına değinerek deprem döneminde yaşananların yargı önünde ortaya çıktığını söyledi. Dijital medya ve sosyal medya platformlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, algoritma faşizmi uyarısında da bulundu.
2: Bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
3: Ahbap Derneği soruşturmasına dair ilk kez konuştu. Depremi fırsatçılık olarak kullananların yargıya hesap verdiğini söyledi. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor dedi.
2: Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nın açılışında konuştu. 23 yıl aradan sonra düzenlenen şuranın yeni bir ufuk çizeceğini belirtti. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı.
2: 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor.
3: Erdoğan dijital egemenliğin önceliğinin önemine de ayrı bir parantez açtı. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılıyor dedi. Dijital medyanın toplum üzerindeki etkisine değindi.
2: Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı çoğu zaman hangi tepkilerin verileceğini ciddi oranda belirlemektedir. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor.
1: Ankara'daki 2. İletişim Şurası'nda İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim ettiği hediye dikkati çekti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ressam Kenan Işık'a ait zincirlerinden kurtulan Ayasofya tablosunu hediye etti.
4: Bu hediyemiz ressam Kenan Işık'a ait olan bu eser asırlardır milletimizin gönlünde bir hasret olarak yaşayan Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasının ve yeniden ibadete açılışının sembolü.
5: Zincirlerinden kurtulan Ayasofya. Hediye manidar. Adres doğru. Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürprizi vardı.
4: Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasının ve yeniden ibadete açılışının sembolü.
5: Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın tekrar ibadete açılışının 6. yıl dönümü kutlanmıştı. İletişim Başkanı Duran, Ayasofya'nın zincirlerini kıran Erdoğan'a zincirlerinden kurtulan Ayasofya tablosunu hediye etti.
4: Ayasofya'nın kubbesinde yeniden yükselen duaların ve tekbirlerin hatırasını yaşatması temennisiyle.
5: Eser yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılışını değil, tarihine, medeniyetine ve inancına sahip çıkan bir milletin iradesini de yansıtıyor.
6: Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler.
5: Ressam Kenan Işık'a ait eser asırlardır milletin gönlünde bir hasret olarak yaşayan Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasının ve yeniden ibadete açılışının sembolü.
4: Bu kıymetli eser Sayın İletişim Başkanı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Bu kapsamda adliyeye gelen şarkıcı Gülben Ergen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ergen, yaptığı bağışlar nedeniyle kendisini mağdur hissettiğini belirtti. İyilikten maraz doğar. Ben de kendimi bağış yaptığım için mağdur hissediyorum. Çok üzgünüm, çok kırgınım dedi. Aynı soruşturmada ifade veren Uğur Dündar ve Hayko Cepkin ise Haluk Levent'in geçmişini bildiklerini anlattı. Cepkin, Levent'in güvenilmez birisi olduğunu bildiğini söyledi.
7: İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum, bağış yaptığım için.
8: Ahbap soruşturması derinleşiyor. Usulsüzlükler tek tek deşifre ediliyor. Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıkıyor.
7: İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm.
8: İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 4. dalga operasyonu düzenlendi. Aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı dosyada süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Adliyeye gelerek savcılığa ifade veren Gülben Ergen, adliye çıkışında yalnızca iyilikten maraz doğar, çok üzgünüm, çok kırgınım demekle yetindi.
7: İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum, bağış yaptığım için.
8: Ergen'in savcılık ifadesindeki detayları da ortaya çıktı. Sanatçı ifadesinde şunları söyledi.
9: Haluk Levent ile yalnızca 6 Şubat depremi sürecindeki ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüm. Oğuzhan Nur'la ise deprem sonrası kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programda bir araya geldim. İkisiyle de bunun dışında bir samimiyetim yoktur. Ben Çocuklar Gülsün diye derneği başkanı olarak deprem bölgesinde 17 okul inşa ettirdim.
7: Çocukların harçlıklarından deprem zamanı, yangın zamanı, biriktirip yolladıkları paralara bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Deprem konseri de değilmiş, onu da savcı bey ifade verirken biz Gazze konserine çıkmışız.
8: Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi. Basın mensuplarının Ahbap'la ilgili sorularını duymazlıktan gelen Dündar, bilgimize başvurulacak, onun için geldik kardeşim dedi.
10: Bilgimize başvurulacak, onun için geldik kardeşim.
8: Uğur Dündar savcılık ifadesinde ise Haluk Levent'in borçları nedeniyle yasa dışı gruplarla ilişkisi olduğunu daha önceden bildiğini söyledi. Buna karşın kamuoyundan özür dilemeyi reddetti.
10: Kendisi sevilen bir sanatçı olmasına rağmen sık sık

0: adliyede görüntü veriyordu. Dolu konserlerine rağmen borçlarını ödeyememesinin sebeplerini ekranda kendisine sormuştum. O dönem mafyanın eline düştüğünü ve konser gelirlerinin kendisine kalmadığını belirtmişti. Türk toplumu adına oldukça üzgünüm. Ancak şahsi olarak özür dilememi gerektiren bir husus yoktur.
1: Şarkıcı Hayko Cepkin de ifade vermek üzere adliyenin yolunu tuttu. Ancak Cepkin'in hedefinde gazeteciler vardı. Cepkin adliyede işini yapan basın mensuplarına hakaret etti.
2: Avusta bu haberlerimizi ortalığı kirletmekten başlıyor.
1: Cepkin savcılıktaysa Haluk Levent'in geçmişte yaşadığı adli süreçlerinin herkes tarafından bilindiğini dile getirdi. Levent'in güvenilmez biri olduğunu ve Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadığını söyledi.
0: Gerek deprem zamanı, gerekse de öncesi ve sonrasında Bahsekonu Derneği'ne bağışta bulunmadım ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim veya paylaşımım yoktur. Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum birçok kişi tarafından da zaten biliniyordu.
3: Sağ olsunlar dostlarım, geldiler. Birçok yerde pazarlık yaptı.
1: Oyuncu Elçin Sangu da adliyede ifade veren isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu Ahbap Derneği'ne 100 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Yaşananlar sonucunda insanların yardım etme duygusunu kaybedecek olmalarından endişe duyduğunu dile getirdi.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 Manavgat yangınının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak devlet olarak yaraları sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur var dedi.
5: Neler yaşadık neler. Sabah geldi bir ateş, oradan bir alev. Ne yapacağını işte. Ateş geldi, şurada yandı.
6: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan ve Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen felaketin üzerinden 5 yıl geçti.
5: Jandarmalar geldi, bağırışır. Çıkın evdendir. Dev ateş aldı. Bindik arabalara. Dumanlı alevden nereydiğini bilemedik. Mallar da çığırışır. Koyunlar çığırışır ağırda.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangınının ardından yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında hayatını kaybedenleri anarak her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarına sardık dedi.
5: Kimi adamlar dedi, evi yıktılar, yapmazlar dediler. Hayırlısı dedik. Yaparlarsa yapmazlarsa devletimiz dedik.
7: Hep birlikte daha iyisini, daha güzelini var burada inşallah yapacağız.
8: Biz devletimize güvendik. Ne AK Partilisi, ne MHP'lisi, ne CHP'lisi, ne diğer partililer. Hiçbirini ayırt etmeden devletim hepsinin evini yaptı, şükürler olsun.
6: Antalya'da 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkili olan orman yangınlarında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ Antalya'ya 45 konut ve 1239 köy evi olmak üzere toplam 1284 konut köy evi inşa etti. Muğla'ya 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm inşa edildi.
9: Bir anda yapıldı. Memnunuz.
5: Güzel yapacağız dediler. Yaptılar da, güzel yapacağız dediler, yaptılar da.
8: Biz evi gerçekten böyle beklemiyorduk. Hiçbirimiz beklemiyorduk.
6: Bakan Murat Kurum paylaşımında ayrıca bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var notunu düştü.
10: 3+1 odalarımız gayet geniş, kullanışlı. Boyasından tutun parkesine kadar gerçekten çok kaliteli, işçiliği çok güzel. Çok memnunuz. Bu kadar gerçekten büyük ve güzel beklemiyorduk. Ama beklentimizin üstünde.
9: Şimdi ben bu evi yaptırmaya kalsam yapma şansım hiç yok. Yaptıramam ya. Yani.
8: Sadece görselini gördük biz. Görselinde bu şekildediler. Ben böyle bir ev beklemiyordum. Allah razı olsun devletimden.
4: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 ayrı örgüte düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda toplam 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri 3 farklı başsavcılığın koordinesinde dev bir operasyona imza attı. Liderleri yurt dışında bulunan 7 farklı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar, Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar odaklı yürütüldü. İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit gibi ağır suçlara karıştığı belirlenen 28 şüpheli gözaltına alındı. Uluslararası operasyonlarda yurt dışına kaçan firari suçlular tek tek yakalandı. Yürütülen çalışmalar sonucu 8 ülkede yakalanan 65 şüpheli Türkiye'ye iade edildi. Bu şüphelilerin 27'si kırmızı bültenli, 38'i ise ulusal seviyede aranıyordu.
11: Yurt dışına kaçan 65 firari suçlu Türkiye'ye iade edildi. 27'si kırmızı bültenli, 38'i ulusal seviyede aranıyordu. Operasyonlar Emniyet, Interpol, Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü. 51 firari Gürcistan'dan, 7'si Almanya'dan, 2'si Belçika'dan, diğerleri ise Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan iade edildi. İade edilenler arasında organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirleri de bulunuyor. Şüpheliler cinayet, uyuşturucu ticareti, yağma, dolandırıcılık ve nitelikli cinsel saldırı dahil çok sayıda ağır suçtan aranıyordu.
4: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik nefes kesen dev bir operasyona imza atıldı. Ekipler sokaklarda zehir tacirliği yapan şüphelileri tespit etmek için 6 ay boyunca teknik ve fiziki çalışma yürüttü. 548 şüpheliyi tek tek tespit etti ve ekipler Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak narko kapan Gaziantep operasyonu gerçekleştirdi.
6: Aylarca takip edildiler. Operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü 6 ay boyunca kapsamlı çalışma yaptı. Titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda satıcıların özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, polis ekiplerinin bölgeye girişlerinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdükleri tespit edildi. Ekipler şüphelilerin suç bağlantılarının ortaya çıkarılması, uyuşturucu madde satışlarının delillendirilmesi ve suç unsurlarıyla birlikte yakalanmalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 566 ayrı zehir satış işlemi kayıt altına alındı. Aylarca süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerin 53'ünün suça sürüklenen çocuk, 12'sinin kadın, 483'ünün erkek olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerden 75'inin de ceza infaz kurumlarında bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı narko kapan Gaziantep operasyonu için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı ve 382 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü yurt dışında firari olmak üzere 91 şüpheliye yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Soruşturma ve operasyon çok yönlü olarak sürdürülüyor.
4: Siber suçlarla mücadelede düğmeye basıldı. Türk polisi 13 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 127 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda 86 şüpheli tutuklanırken çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
12: Türk polisi sahada olduğu gibi siber alemde de devriyede. Siber alandan 13 ile yayılan suç ve suçlular polisten kaçamadı. 127 suçlu kıskıvrak yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. 127 şüphelinin bilişim suçlarıyla mücadele, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarını işlediği tespit edildi. Ardından sanal alemdeki bu suçları nereden işledikleri tespit edildi. Adresleri belirlenen şüpheliler için 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yakalanan 127 şüphelinin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar

0: Oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ve sosyal medya platformları üzerinden ikinci el araba ilanı, kapora bedeli temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. İllerin Cumhuriyet Başsavcılıkları, MASAK ve polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 86'sı tutuklandı. 21'i için ise adli kontrol kararı verildi.
1: Bursa'da hastane önünde meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki bir hastanın kalbi durdu. Doktorlar yaralıya müdahale etmek için hızla olay yerine gitti. Kadın doktorsa yaralıya sedye üzerinde aralıksız kalp masajı yaptı. Acil müdahale odasına kadar süren yaşam mücadelesi saniye saniye kameralara yansıdı.
2: Sedye üzerindeki hastaya dakikalarca kalp masajı yaptı. Hayatta tutmak için saniyelerle yarıştı. Bursa'da bir özel hastanenin önünde trafik kazası yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Doktorlar hastayı hayatta tutmak için hızla müdahaleye başladı. Acil serviste görevli kadın doktor, kalbi duran yaralıya hemen kalp masajı uyguladı. Müdahaleye ara vermemek için sedyeye çıkan doktor, hasta acil müdahale odasına taşınırken de kalp masajını sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aralıksız devam eden müdahale sonucu yaralının kalbi yeniden çalıştı. Yaşam savaşı zaferle sonuçlandı. Hasta yoğun bakımda tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
1: İstanbul'da 15 yaşındaki çocuk iddiaya göre elindeki şişeden kolonya döktükten sonra çakmağı çakınca bir anda alevlerin içinde kaldı. Vücudunun yaklaşık %25'i yanan çocuğun yaşadıklarını babası anlattı.
3: 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Önce kolonya ile oynadı, ardından çakmakla. Sosyal medyada izlediği video adeta kabus oldu.
4: Sosyal medyada alkol oranı değişik olan bir takım kimyasallarla onları yakarak bir şey olmuyor diye videolar çekiliyor. Çocuklar da buna benzer işler yapmaya çalışırken çok kötü yanıklarla bize getiriliyorlar.
3: İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan 15 yaşındaki mağdur, iddiaya göre abisinin kuaför dükkanındayken elindeki şişeden ellerine kolonya döktükten sonra çakmağa çakınca bir anda alev aldı.
5: Kolonya kutusuyla oynarken elinde çakmak. Çakmağı çakınca alev oluyor. Bidon ikiye ayrılıyor, patlıyor bomba gibi.
3: Alevlere teslim olan çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etti. Sonrasında hastaneye kaldırılan çocuk Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi. El, yüz ve kollarında yanıklar oluşan çocuğa anında müdahale yapıldı.
5: Patlayınca her tarafına bir yayılıyor. Yanık oluşuyor. Elbiseler vücuduna yapışıyor.
3: Yanık tedavi merkezinde takip edilen hastanın elleri, yüzü, kolları ve karnında %25 oranında yanık olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen tedavilerin ardından taburcu edildi.
4: Sönmeyebiliyor. Söndürmek de, alkol yanığını söndürmek de zor. Çocuklar yanmanın ötesinde belki ömür boyu sakat kalacak bir duruma da sürüklenebiliyorlar. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde sahilde oturan gençleri uzaklaştırmak için üzerlerine kürekle kum atan işletmeci ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından adli işlem başlatıldı.
6: Kardeşim. Kalkacaksın. Tamam. Bu kadar basit.
7: Kalkacaksınız dedi, ardından üzerlerine kum attı.
6: İlerle. Hadi ilerle.
7: Olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Atakent mahallesindeki Susanoğlu sahilinin kumsalında vakit geçiren 3 gençle bir işletmenin yetkilileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
6: İlerle. Hadi ilerle.
7: Tartışma sırasında bir kişi sahilden zorla çıkarmaya çalıştığı gençlerin üzerine kürekle kum attı.
6: Daha söylemiyorum. Kalkıyorsanız kalkın.
7: Cep telefonu kamerasında yansıyan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından adli işlem başlatıldı.
6: Daha söylemiyorum. Kalkıyorsanız kalkalım. Al eşyaları. Baba kalkıyorsunuz mu?
1: Sakarya'da motosiklet kazasında ağır yaralandığı ihbarı üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki gencin silahla vurulduğu ortaya çıktı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda motosiklet kazası ihbarı alan ekipler, olay yerinde bulunan 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu'nu ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, gencin motosiklet kazasında değil, silahla vurularak öldüğünü tespit etti. Sağıroğlu'nun tartışma sonrasında akrabası YS tarafından vurulduğunu değerlendiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Niğde'de trafikte kargo dağıtım aracının sürücüsüne saldıran kişiye 190 bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün el konuldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre 25 Temmuz saat 14'te meydana gelen kasten yaralama ve hakaret olayı ile ilgili adli işlem başlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda trafikte kargo aracının sürücüsüne saldırdığı belirlenen otomobil sürücüsüne toplam 190 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Otomobili ise 60 gün trafikten men edildi. Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü ekiplerden kaçmaya çalıştı ancak kıskıvrak yakalandı. Yakalanınca da kendini savunmaya çalıştı. Alkollü olduğu da belirlenen sürücüye tam 602 bin lira para cezası kesildi.
7: Polisin dur ihtarına uymadığı kaçmaya başladı. Kaçmanın bedeli ağır oldu. Kayseri'de trafik polisleri denetimdeydi. Bir sürücü ekiplerin dikkatini çekti. Denetim noktasında durdurulmak istendi ama sürücü durmak yerine gaza bastı ve kaçmaya başladı.
8: Bir saniye.
9: Tabii. Gel,
8: bir tane de şurada bitti.
7: Kısa süren kovalamacanın ardından sürücü durduruldu ve 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine daha önceden el konulduğu öğrenilen sürücüye 602 bin TL idari para cezası yazıldı. Sürücünün ehliyetine 2037 yılına kadar el konulurken muayenesiz ve sigortasız olan araçta trafikten men edildi. Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
9: Şurası. Yine mi 6 sene önce?
8: Bir saniye.
1: Ankara'da taksicilik yapan bir şoför meslek hayatındaki en sıra dışı yolculuğu yaşadı. Taksiye binen iki yolcu Giresun deyince önce Giresun Caddesi'ne giden şoför yolcuların Karadeniz'deki Giresun'a gitmek istediğini öğrenince direksiyonu şehirler arası yola çevirdi. İşte sonrasında yaşananlar.
10: Toplam 28.591 lira tuttu. Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
11: Ankara'da başlayan taksi yolculuğu kilometreler sonra Karadeniz'de sona erdi. İki yolcu taksi şoföründen rotayı Giresun'a çevirmesini istedi. Başkentten Karadeniz'e uzanan yaklaşık 700 kilometrelik yolculuğun taksimetre bedeli ise 28.591 lira oldu.
10: Sırada beklerken bir bay yolcu geldi. Giresun dedi. Ben de tabii Giresun deyince biraz 2 kilometre ilerimizde Giresun Caddesi var. Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime. Ve direkt Giresun Caddesi'ne yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. Efendim yardımcı olayım, inmek istediğiniz yer burası mı? Caddeye geldik dedim, hedefe ulaştık dedim. Onlar da biz Giresun'a gideceğiz beyefendi dedi. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Ya dedim çok uzun mesafe, 7-8 saatlik, 10 saatlik bir yol, 700 kilometrelik bir yol. Ciddi misiniz diye sordum. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geldi.
11: Her şey başkenti sıradan bir mesai gününde başladı. Taksiye binen iki yolcu tek kelimeyle Giresun dedi. Şoför de bunu Giresun Caddesi'nde

0: olarak anladı ve aracı o yöne sürdü. Ancak yolcuların kastettiği yer bir cadde değil, Karadeniz'deki Giresun iliydi. İlk şaşkınlığını atlatan taksi şoförü direksiyonu Karadeniz'e çevirdi ve uzun yolculuk başladı.
1: Yolda bana yemeğimi söylediler. Ondan sonra bana çok güzel davrandılar. Hatta akşam gece 1'de sağ salim Giresun'a ulaştım. Orada da beni ağırladılar, misafir ettiler.
0: Saatler süren yolculukta yaklaşık 700 kilometre kat edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Giresun'a ulaşıldı. Taksimetre tam 28.591 lirayı gösterdi. Yolcuların kendisine yol boyunca çok iyi davrandığını anlatan taksi şoförü, yemeğinin ısmarlandığını ve Giresun'da misafir edildiğini söyledi. Şoför, meslek hayatında ilk kez böyle bir yolculuk yaşadığını belirtti.
2: Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yine mağduriyet. İstanbullunun ulaşım çilesi hız kesmeden devam ediyor. Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu. Yürüyen merdivenin bozulması sonucu adeta insan seli oluştu.
3: Bakımsızlıktan alev alan otobüsler, sürekli arızalanan merdivenler, yürümeyen merdivenler, bozuk asansörler. Mega kent sakinleri hizmet belediyeciliğine hasret. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Mecidiyeköy metrobüs istasyonunun yürüyen merdiveni sabah saatlerinde bozuldu. Metrobüsten çıkmaya çalışan vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Arıza nedeniyle yolcu akışı yavaşlarken istasyonda yoğunluk oluştu. İşe yetişmeye çalışan vatandaşlarsa uzun süre beklemek zorunda kaldı. İşe gitme maratonu yürüyen merdiven arızası nedeniyle adeta çileye döndü.

0: Kıbrıs'ta önemli temaslar gerçekleşiyor. 16 yıl sonra bir ilk kez bir BM Genel Sekreteri adaya gitti. Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle üçlü toplantı yapacak. Öncesinde ise ikili görüşmeler vardı. Guterres resmi temaslarına Rum kesiminde başladı. İlk olarak Rum lider Nikos Christodoulidis ile görüştü. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ı makamında ziyaret etti. Erhurman, Guterres'i Cumhurbaşkanlığı binasının girişinde karşıladı. İkili Kıbrıs'ta çözüm süreci, güven oluşturucu önlemler ve tarafların ortak hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman, Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik iradesine vurgu yaptı. BM Genel Sekreterinin yürüttüğü çabaları desteklediklerini belirtti. Guterres ise iki toplumun çözüm arayışına destek vermeye kararlı olduklarını ifade etti. Süreci ileriye taşıyacak her türlü çabayı destekleyeceğiz dedi. Guterres'in ziyareti adada federasyon karşıtı gruplarca protesto edildi. Göstericiler, garantimiz sadece Türk askeri, sadece Türk ordusuna inanıyoruz, inanıyoruz yazılı pankartlar açtı. Öte yandan federasyon temelli süreci destekleyen bir grupta destek gösterisi düzenledi. Birleşik Kıbrıs ve Barış Hemen Şimdi pankartları taşıdılar. Guterres ayrıca ara bölgede liderlerle özel akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek yaklaşık 2 saat sürdü. Resmi üçlü görüşme çarşamba günü yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın temasları yoğundu. Trump, Netanyahu'dan önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüştü. Beyaz Saray'daki görüşmenin Ukrayna Savaşı'nın seyrine nasıl etki edeceği merak konusu. Görüşme Beyaz Saray'da basına kapalı yapıldı. Görüşmeye ilişkin taraflardan açıklama gelmedi. Ukrayna ve Rusya son haftalarda karşılıklı olarak saldırıları yoğunlaştırdı. Limanlar, petrol depoları ve dağıtım zincirleri gibi kritik altyapıları hedef alıyorlar. Ve iki ülke de bu saldırılardan ciddi zararlar görüyor. Ukrayna son dönemde aldığı desteklerle Rusya'nın derinliklerinde 3000 kilometre içerideki hedefleri bile vuruyor. Kiev sadece son 24 saatte Moskova bölgesine 390'dan fazla İHA fırlattı. Bazıları sivil binalarda hasarlara yol açtı. Trump-Zelenski görüşmesinde savaşın nasıl sona erebileceğine dair görüş alışverişinde bulunuldu. ABD Başkanı savaşı bitirmek için 1,5 yıldır çaba harcıyor. Bu süre içinde bazen Ukrayna bazen Rusya tarafını ikna edemedi. İddiaya göre şimdi gündeminde ihtilafı kademeli olarak çözme formülü var. Beklenti Trump'ın Zelenskiy ile görüşmesinde havada ateşkes önereceği yönündeydi. Sızan bilgilere göre Zelenskiy de Putin de havada ateşkes önerisine sıcak bakıyor. Öte yandan Moskova'dan yeni hamleler de var. Putin orduda personel sayısını 2.426.130'a çıkaracak kararnameyi imzaladı. Karar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Bu hamle bir yandan da savaşın daha da uzayabileceğinin işareti olarak görülüyor. Fransa ve İspanya'yı etkisi altına alan orman yangınları yüz binlerce hektar alanı küle çevirdi. İspanya'da birçok bölgede yangınlarla mücadele sürerken Fransa'da 200 bini aşkın kişi tahliye edildi. Özellikle Fransa'da yaşanan felaket eşi benzeri görülmemiş boyutta.
1: Tarihin en büyük yangınlarından biri yaşanıyor. On binlerce hektarlık alan alevlere teslim oldu. Fransa'da yılbaşından bu yana Paris şehir merkezinin 11 katı büyüklüğünde alan yandı. Alevler aşırı kuraklık, yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangınlar nedeniyle Gironde eyaletinde yüz binlerce kişi tahliye edildi. Temmuz ayındaki artışla birlikte 2026'da yanan alan miktarı son yılların aynı dönemindeki tüm seviyeleri aştı.
2: Eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar kaydedilen en ciddi durumu yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo.
1: Son saatlerin olumlu geçtiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tedbirli olmak gerektiğini belirtti. Bölgede yoğun çabalar sürüyor. Yangın hala tam olarak kontrol altına alınamadı. Türkiye'den Fransa'ya yardım gönderildi. İki yangın söndürme uçağı ülkeye gitti. Macron sosyal medyadan Türkiye'ye teşekkür etti. Devasa orman yangını ülkede daha önce hiç görülmemiş tehlikeli bir pirokümülonimbus fenomeni oluşturdu. Halk arasında alev bulutu olarak bilinen bu bulutlar, orman yangını yer seviyesine yakın havayı kavurarak havanın hızla yükselmesine neden olduğunda oluşabiliyor. Yükselen hava soğuyor ve yangın bulutu haline geliyor. Yangınları daha da kötüleştiren kendi rüzgarlarını üreten yapınınsa bu türbülanslı kütle olduğu belirtiliyor. Yetkililer doğa olayının ülke tarihinde daha önce hiç görülmediğini açıkladı. İspanya'da da durum benzer. On binlerce hektarlık alan yandı. Madrid bölgesi, Avila, Toledo ve Valencia'ya bağlı Castellón bölgesinden on binlerce kişi tahliye edildi. Yetkililer henüz kontrol altına alınamayan orman yangınlarında çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini belirtiyor. Şimdilik başkentten uzağa doğru giden yangınlar yeni köylere ulaşıyor.
0: ABD'nin Wisconsin eyaletinde hortum hayatı felç etti. Yüzlerce ev zarar gördü. En az 30 bin ev elektriksiz kaldı.
1: Evler yerle bir oldu. Ağaçlar kökünden söküldü. Araçlar etrafa savruldu. Hortum yıktı geçti. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Görüntüler ABD'nin Wisconsin eyaletinden. Hortum hayatı olumsuz etkiledi. 30 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı. Bazı evler yerle bir oldu. Bazılarındaysa ciddi hasar meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın bildirilmemesi sevindiriciydi. Bölgede temizlik çalışması başlatıldı. Yetkililer bölgeye tekrar elektrik sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
0: Birçok ülkede artan İslam düşmanlığı ve nefret suçları hafta sonunda İrlanda'da yaşanan olayla yeniden gündeme geldi. İngiltere'de yayınlanan son raporsa durumun vahametini bir kez daha ortaya koydu. 2025 Temmuz-Ekim döneminde her 5 günde bir ülkedeki camiye saldırı düzenlendi.
1: İslam karşıtı nefret suçları artıyor. Birçok ülkede camilere saldırılar düzenleniyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir mescit saldırıya uğradı. Türk toplumunun kullandığı eğitim merkezi ve mescide düzenlenen saldırıda bir grup cuma namazını bölmeye çalıştı. İngiltere'den gelen son raporsa durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Ülkede Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından olan British Muslim Trust rapor yayınladı. 27 Müslüman karşıtı nefret olayının doğrulandığını belirtti. Bu raporda olaylarda 25 farklı caminin doğrudan etkilendiğinin altı çizildi. 2025 Temmuz-Ekim döneminde yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. Saldırılarda bayrak, haç ya da Hristiyan sembolleri kullanıldı. Olayların %26'sı camlara zarar verilmesi, saldırı ve kundaklama dahil şiddet içeren nitelikte oldu. Kuruluş yetkililere korumanın artırılması çağrısında bulundu.
0: Türk turistlerin gözde tatil rotalarından Karadağ'da uygulama yine değişiyor. Türklere vize uygulanmaya başlanacak. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Karar Avrupa Birliği ile müzakereler çerçevesinde alındı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım'dan itibaren vize uygulanacak. Karadağ Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri yürütüyor. Bu kapsamda kendi vize politikasını AB ile uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Son karar müzakerelerde 24. faslın kapatılmasını sağlayacak. Uygulama Türkiye'nin yanı sıra Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarını da etkileyecek. Özbekistan'da 80 yaşında bir kadın gençlere taş çıkarttı. Önce demir merdivenlerden 35 metre yüksekliğe tırmandı. Daha sonra halatla o yükseklikten atlayış yaptı. 80'lik nine sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar.
3: Gitti.
1: Yaş onun için sadece sayıdan ibaret. 80 yaşındaki nine 35 metre yüksekliğinde dönme dolaba tırmandı, halatla atladı, yürekleri hoplattı. Sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler Orta Asya ülkesi Özbekistan'dan.
3: Gitti.
1: 80 yaşındaki Özbek nine gençlere taş çıkarttı. Atlayış öncesi sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerden başarıyla geçen yaşlı kadın önce 35 metre yüksekliğindeki dönme dolaba demir merdivenlerle çıktı. Daha sonra kask ve güvenlik ekipmanlarını giydi. Halatla o yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Özbek nine cesareti ve enerjisiyle dikkati çekti, sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 80 yaşındaki kadın gençlere de tavsiyede bulundu. Korkacak bir şey yok. Korkarsanız da yapmayın dedi.
3: Gitti.
0: Şimdi Türkiye'ye dönelim. Kayseri'de yaşayan 77 yaşındaki Türkan Aktaş Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Gökyüzünde süzüldü, keyifli dakikalar yaşadı. Yaşına meydan okuyan Aktaş'ın görüntüleri sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
4: Yaşına meydan okuduğu gökyüzünde süzüldü. Paraşütle havalanan Türkan teyze görenlerin yüzünü güldürdü.
5: Çok güzel, şahane,
4: Kayseri'de yaşayan 77 yaşındaki Türkan Aktaş, yamaç paraşütüne merak saldı. Hayatında unutamayacağı dakikalar yaşadı.
5: Teşekkür ederim, sağ ol.
4: Yamaç paraşütü pilotuyla beraber Ali Dağı'ndan havalanan Türkan Aktaş, gökyüzünde keyifli anlar yaşadı. Paraşüt pilotuyla arasında geçen diyaloglarsa yüzleri güldürdü.
6: Vay kurban olurum vay!
4: Bir süre havada kalan ikili daha sonra başarılı iniş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler de büyük beğeni aldı.
0: Rize'de dünya evine giren bir çift düğün salonunun ortasına voleybol filesi kurdu. Ardından voleybol oynamaya başladı. Davetliler de alkışlarla çifte destek verdi. Spor yaparken başlayan aşkları düğün salonunda renkli görüntülere sahne oldu.
4: Aşkları voleybol sahasında başladığı düğünle taçlandı. Genç çift tanışma hikayelerini düğün salonuna da taşıdı ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı. Rize'de dünya evine giren çift düğün salonuna file kurdu, ardından voleybol oynamaya başladı. Davetliler önce şaşırdı ama daha sonra alkışlarla destek verdiler. Çiftin düğün salonundaki voleybol oynadığı anlar sosyal medyada paylaşıldı ve büyük beğeni aldı.
7: Arkadaşlar,

0: bir ömür mutluluklar diliyoruz.
1: Bir fincan kahve gerçekten şifa olabilir mi? Kimi için günün vazgeçilmezi, kimi içinse en büyük keyif. Filtre kahve ile ilgili dikkati çeken bir raporda doğru demlenen filtre kahvenin kalp sağlığını destekleyebileceği açıklandı. Peki şifalı diye anılan o kahve

0: Yani kahve kalbe faydalı diye bildiğim için günde 2-3'ü de geçirmiyorum. Çarpıntı falan yapıyor diye.
1: Kahve sadece güne başlamanın değil, doğru hazırlandığında sağlıklı yaşamın da parçası olabilir.
2: Yani genelde kahveyi tadı için içiyorum ama herhangi bir faydasını görmedim. Ama kötü değildir yani, filtre kahve iyidir büyük ihtimalle.
3: Bir fincan kahve şifalı olabilir mi? Amerikan Kalp Derneği'nin dikkat çeken raporuna göre doğru yöntemlerle demlenen filtre kahve kalp sağlığını destekliyor.
1: Rapora göre günde 5 fincana kadar tüketilen kağıt filtre kahve, felç, diyabet ve kalp yetmezliği riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlar tüketilen kahve miktarının önemine dikkati çekiyor. Ayrıca kronik rahatsızlıkları olanların tüketim öncesi doktorlarına danışmasında fayda var.
4: Özellikle 400 mg tüketimi çoğu erişkin hastalarda ve kalp sağlığı, kalp kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda aslında güvenli bir seçenek. Filtre kahve 3 ile 5 fincan kahve kalp dostu. Yalnız herkesin kafeine cevabı genetik olarak farklı. Böyle durumlarda çarpıntı hissederseniz vücudunuzu dinleyin, kafein miktarını azaltın ve bir doktorunuza başvurun.
1: Lezzetli bir filtre kahvenin sırrı sadece çekirdekte değil, kullanılan suda da saklı. Uzmanlara göre göz kararıyla hazırlanan kahve aynı sonucu vermiyor.
5: Demlerken süre, kahveyi iyi çözmemiz gerekiyor. Yine tazeliğine bakarak, çok taze ise ya da dinlenmiş bir kahve ise demleme parametreleriyle oynayabiliriz. Ama dediğim gibi her zaman iyi bir su kullanmaları gerekiyor. Normal çeşme suyu da değil de arıtılmış su ya da filtre kahve değerlerine uygun bir suyla demlemeleri gerekiyor. Kullanılan ekipman çok önemli. Mesela örnek veriyorum, kahve yatağı düz mü yoksa V şeklinde mi? Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evde ise tartı, mutlaka tartı kullansınlar. Göz kararı olmuyor bu işler.
1: Kağıt filtre sadece kahveyi süzmüyor. İçeriğindeki bazı yağları da tutuyor.
3: Doğrusu oranı, öğütme kalınlığı, döküş tekniği ve kullanılan filtre kağıdı kahvenin adeta ruhunu değiştiriyor. Yani şifa kahvenin kendisinde değil, demlenme şeklinde saklı.
5: Mesela bu da bir plastik demleme ekipmanı. Bunda da hiçbir şekilde yağları tutamıyoruz. Direktmen komple aşağı geçiyor ve bulanık oluyor. Kahvenin tadından, suyu da ne kadar iyi olursa olsun, kahveden verim alamıyoruz. O potansiyel çıkmıyor. Ama çok fazla, özellikle uzak doğuda çok iyi kağıtlar çıktı. Mesela şu kağıt özellikle Arabica kahve türünün türüyle, Japonların yapmış olduğu bir kağıt, türüyle desteklenmiş bir kağıt.
1: Vatandaş için en az bir fincan kahve günün olmazsa olmazlarından.
6: Filtre kahve günde bir kere içerim. Rahatlamış oluyorum. İyi hissediyorum filtre kahve içince.
7: Filtre daha iyi bence. Uykumuzu falan alıyor. Geç saatlere kadar uyuduğum oluyor bazen. Sabah uyanması zor olduğundan dolayı ben de sürekli kahve içmek zorunda kalıyorum.
8: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör Gece'yi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

yol bir yere çıkar. Ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğine açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiği

Trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı, kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üst haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyüktü. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Aslan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
3: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
4: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
3: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
4: Türkler insanın yüz akıdır. Kendisine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
3: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.
5: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
3: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
4: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
3: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız.
1: Merhaba, hayırlı günler. Hayırlı günler, günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar.
0: Nasılsın, ne var mı?
1: Hamdolsun, iyiydik. İç güveysinden halledildi, ne derler?
0: Elde Biren biraz önce dedi ki, bugün İstanbul'da nem de biraz yüksek dedi.
1: Evet.
0: Yani şöyle gölgede dedi, sandalyede oturduğunuzda hissettiğiniz sıcaklık derecesi 35 olacak dedi.
1: Doğru.
0: Evet. Doğru mu?
1: Doğru. O tabii. Yani yarın da aynı şekilde sıcak olacak birkaç gün. Öyle tahminler. Ama ne yapalım? Yaz abi artık, yani Ağustos geliyor. Temmuz bitiyor. Zaten bu zirve değil mi? Ağustos'un son haftasında bazen yağmurlar gelir gider. İstanbul havası belli olmaz. İstanbul havasına güvenilmez hocam. Yani bazı yerlerde hani çok tahmin edilir de, hızlı geçişleri olan, boğazı olan, deniz, sahil şehirlerinde, kasabalarında, şehirlerinde hava biraz hızlı değişiyor. Ama elhamdülillah abi, yani Allah sağlık sıhhat versin.
0: Amin.
1: Ne diyelim?
0: Peki.
1: Kış, yani ben kışı özledim, onu söyleyeyim. Ben erken,
0: sen evet biraz daha çocuğum, böyle serin havalardan haz eden bir yapın.
1: Denizle aram yok o yüzden. Yani denizle, güneşle pek aram yok o yüzden.
0: Tamam.
1: Ben daha kapalı, yağmurlu, karlı, mümkünse -15, -50 falan tercih ederim yani. Şaka değil gerçekten.
0: -50'yi nereden çıkardın ya?
1: Evet, çünkü yüzme bilmiyorum.
0: -50.
1: Çok merak ediyorum hakikaten. Dünden beri o eski Blackpool ahşap kasalı televizyonlarda. Tamam, o dönemler.
0: Hatta kenarına vururduk böyle
1: tabii,
0: bazen.
1: Önce
0: görüntü.
1: Basarsın düğmeyi, önce orta lamba var. O çizgi halinde gelir, ısınır falan, diyot lambalar arkada.
0: Bravo.
1: O dönemlerden kalma bir şey var. Yani çocukluk tabii şeyleri, hayalleri. Herhalde biraz da belki de küçükken etkileniyor musun bilemiyorum. Yani olabilir. Ama ben dağ, kar, böyle yoğun, soğuk, soba.
0: Yakutistan mıydı abi? O
1: evet,
0: en
1: evet,
0: soğuk
1: bravo,
0: bölge.
1: Bravo. -20, -30, -40, -60 olan yer var. 72 galiba en ölçülmüş, en düşük. Omeykran diye bir köy mü, bir şey var Rusya'da, bir Sibirya'da da, o kadar değil.
0: -50 dedin biraz önce de, ben de
1: ama
0: dedim ki acaba
1: merak ediyorum yani.
0: Bir gelecek mi planlasak?
1: Şöyle merak ediyorum yani, mesela -30 Türkiye'de vakti zamanında, hala öyle bilemiyorum. Ağrı'da, Kars'ta, Ağrı'da, Erzurum'un bazı bölgelerinde bu rakamlar yakalanmış eskiden. Yani ölçülmüş rakamlar var. Şey diyorlar yani, o kadar çok soğuk ki işte, hani filmlerde olduğu gibi çamaşırı dışarı asıyorsun, dokunamazsın. Kırdın mı yırtılıyor yani. Donuyor anında. Donuyor. Böyle -30'larda suyu döküyorsun kalıyor falan. Neyse hikaye.
0: Peki, tamam.
1: Nereden nereye geldik?
0: Yarın o zaman biz soğuk havalardan sıcak gündemlere geçiş yapalım.
1: Soğuk havalar daha yok hocam. Biz hayal ettik yani.
0: En azından konuşmamızda.
1: Hayal ettik yani.
0: Şimdi senin

0: sarı saçlın mavi gözlünle başlayacağım.
1: Trump.
0: Başlayayım mı?
1: Başla. Ne demiş? Gene bizi sevmiş mi?
0: Abi nereden bildin?
1: Öyledir abi.
0: Türkiye
1: diyecek.
0: Büyük müttefikimiz demiş.
1: Tabii.
0: Türkiye harika bir müttefik. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Kimse bana kime neyi satıp satmamam gerektiğini...
1: Bir de böyle tabii, dudaklı böyle...
0: Söyleyemez demiş. Neden bunu söylüyor?
1: Netanyahu'ya evet, mı giydiriyor?
0: Bibi ile bir görüşme yapacaklar. Yedinciydi galiba. Polat şimdi bakar ona. Sekizinciymiş bak. Sekizinci vallahi, görüşme.
1: Güzel de i̇şte şöyle...
0: Trump ya, başkan bir olduğundan beri.
1: Bir defa kendi Amerika, ABD utansın. Yani normal şartlara baktığın zaman olayı benim normal bir baktığın zaman ABD, İsrail yani oraya mı kaldı iş ya? İsrail kararını. ABD'ye bunu nasıl söyleyebilir ya? Değil mi? Hani bir tane Deniz Zeyrek yok kim demişti onu? Koskoca Türkiye, İsrail falan demişti hatırlıyor musun?
0: Her şey... Rahmi Turan'ın oğlu vardı bir tane. Sözcüden nefese 8 geçti.
1: 8 milyonluk.
0: 8 milyonluk İsrail, 80 bak, milyonluk Türkiye'ye mi saldıracak?
1: Onu hatırlatayım da tamam. 8 milyon, 350 milyon yani. Bak adam geliyor diyor ki, bak diyor sevgili Trump, he did a good job, great falan filan diyor. Bir dakika bırak great beydi diyor. Büyük iş yaptı. Great job sürekli. Ya diyor satma falan diyor. Ya senin haddine mi? Normal şartlarda demez misin? Kimsin sen? Hani ABD'nin hangi müttefiki? NATO'da var mısın? Yok. Nerede müttefikim ben seninle? Neden müttefikim ben seninle? Çok büyük ticari kazanç yok. En büyük zararı bana. Hiçbir şey kazanmadan tek taraflı akıtlan, para akıtlan tek ülke. Ben niye bakıyorum sana ya? Ya sormuyor musun? Atalarımızdan böyle değil. Siyonistlerden böyle gördünüz de sizi yönetiyor. Maymun gibi oynatıyor. Maymun. Şimdi Trump diyor ki ben ona kimse hali yok. Ya bu bile ABD'nin olduğu pozisyonu gösteren bir şey değil mi? Yoruma gerek yok. Pozisyona bakar mısın?
0: Evet.
1: Yani çıkıyor bir katil, müseccel, tescilli bir katil, bir alçak, bir şerefsizin, yani hakikat garibesi derdi eskilerimiz. Çıkıyor diyor, ABD had bildiriyor. Kime ona sat, buna satma diyor. Neden diyor? Çünkü kuyruğunuzu atmış da ondan.
0: Yani niye adam onu diyebilecek haddi kendisinde tabii, buluyor tabii. Yani.
1: Mesela bunu İngiltere demiyor. Bu da Almanya'da. Avrupa Birliği, bir dakika. Hey, AB, dur, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, değil mi? Biz AB'yiz. Avrupa Birliği. Bir deviz ya. Yani sen medeniyet bende. Sen desin lan. Bir dakika dur. Demiyor. Abi sen bana hav de havlayayım. Hop de hoplayayım. Zıp de zıplayayım. Diyor. Hakikaten de bunu yapıyor.
0: Evet.
1: Ortadoğu'da da son savaşta da.
0: Bravo.
1: Son Hürmüz İran çatışması. İsrail çatışmasında da. AB'de hop dedi. Böyle bir yaptı. Hop. G7 toplandı. Hop geldiler. G7 lan. Ne varsa. Dünya gücü. Neden? Adam böyle yapıyor. Hadi hop. Bak diyor bunlarda çok para var ha. Ben bunların hepsini ham yapacağım diyor. Terbiye ediyor bunları. Aslan terbiyecisi Trump. Sarı saçlı, sarı yelili, mavi gözlüm. İsrail diyor ki satma. Kimsin lan? Ama soramazsın. O kadar yapar hocam. A great job. Bu kadar. Ne oldu? Soramazlar. Ulan bunu konuşacak hale getirdin ya sen. Sandalyesini çektin ettin ne yaptın ya sen.
0: Doğru.
1: Ya sen de zaten...
0: Şu Sözcü gazetesinin yazarı Hikmet abi çok iyi hatırlattı. Murat Muratoğlu muydu neydi? Onun bir tweet'i var. Onu da bir bulun da. Hani İsrail'in Türkiye'ye mi saldıracak? Kafayı yemiş bunlar. Tedavi görmeleri lazım falan deyip kendi iktidarına o noktada paylaşım yapan bu CHP ve Yeni Parti'nin kanaat önderlerinden birinin o sosyal medya paylaşımını hatırlayalım. Evet.
1: Genelde finalde şu. Yani bu işlerin de bizim için de gayet konjonktürel olarak gayet başarılı, gayet anlaşabildiğimiz, şaka değil gerçekten anlaşabildiğimiz
0: verin.
1: Bir bravo. ABD başkanı.
0: Çok hızlısınız.
1: Bir ABD başkanı. İşin kötü tarafı bu işin buraya denk gelmesi. Yani İsrail katil bir devletin, devlet de denmez, bir katil sürüsünün soykırım yaptığı dönemlere gelen bir süreçe denk geldiğimiz için biz biraz oraya mesafede bakıyoruz. Orada çünkü çizgimiz o. Değişmez o çizgimiz. Yani bugün hangi aile menfaatimiz olursa olsun böyle bir zulme alkışlayamayız. Alkışlamayız zaten.
0: Aynen.
1: Başta Erdoğan alkışlamaz.
0: Aynen.
1: Söyle her tarafta da bunu. Her şeye rağmen. O mevzuya o taraf da fazla girmiyor. Mesele şu. Yani şunu hatırlattın. Doğru değil mi?
0: Evet, evet.
1: Bu, 10 milyon kişi İsrail'in.
0: CHP'li ve Yeni Partili ekibin kanaat önderlerinden, köşe yazarlarından, hatta ekonomi noktasında ön

0: plana zaman zaman çıktığını gördüğümüz daha önceden Sözcü gazetesinde, şimdi galiba Nefes'te ya da bilmiyorum neredeyse yazılar kaleme alıp kitleyi konsolide eden kişinin paylaşımı. Evet. Erdoğan TBMM'de İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye dedi. 10 milyon kişilik İsrail'in 86 milyon kişiliklere dikkat. Evet. Türkiye'yi hedef alabileceğini mi düşünüyor? Şimdi, ciddi.
1: Evet şöyle abi, yani şu bence yani hakikaten İrab'da mali olmayan çok boş bir adam yani. Boş beleş bir şey.
0: Yani, yani buna kızmaz. Hatırlatalım yani. Şöyle,
1: yani hiç bilgisi olmadan fikir sahibi olan tipler. Hatta genelde
0: ama kitleyi
1: de,
0: bunlar konsolide ediyor abi.
1: Hatta genelde de hakikaten şey yani o dediğin kitle o şey, tabii canım konsolide tabii ederler. Niye etmesinler? Adam diyor ya röportajda Mert Arman'ı gördüm yani. Diyor yani ahbaba para verdi mi? Verdim. Peki. Para verdiğin peki şey ne oldu? Bir daha verir misin? Veririm diyor. Bunu verenlerse ver diyenler vermemişler. Sen niye veriyorsun? Ben vermeyi seviyorum diyor. Neden? Çünkü şöyle yaptı.
0: Şu bundan besleniyorlar. Bunlar besliyor onları.
1: Çok üzücü.
0: Bunlar şahsen, büyütüyor. Besleyip
1: şahsen tanımıyorum. Bana hakaret olsun diye söylemiyorum ama fikir fukaralığı böyle bir şey. Yani ha. Fikir fukaralığı dediğimiz şey bu. Ha. Şimdi 10 milyon buna mı kalebeş alacak falan. Öyle bir anlatıyor ki yani Sultan, bu mağara döneminde geçerli. Eğer kabile kalabalıksa bu doğru. Yani değil mi? Mesela biz aldık o şeyleri, o gürüzleri metal devrinde o şey Ali Mahir bilir, Homo sapiens'ten sonraki dönem. Tamam. Biz onu da bir kısmı öyle algılamıyoruz, yanlış anlamayın. İlmi tarafını anlatmıyorum. Bu bilimsel, bunların anladığı şekilde anlatıyorum. Homo sapiens'ler daha döneminde geçerli. Eğer Homo sapiens, şaka değil, Homo sapiens dönemindeyken geçerli. Eğer mağarada 10 kişi varsa, senin mağaranda 100 kişi varsa, 100 kişi 10 kişi döver.
0: Doğru.
1: Ama bu Sultan Palamut devrinin arkasında bir şey. Niye? Bizim hani diyoruz ya, adam ayaktan altı yanık. Neden? Çünkü daha dünya soğumamış. Bu Topbakçı Rahmi'nin oğlu. Olur. Bak bir şey demiyor. Ama bu parvenler de aynı kafada. Yani bugün evet. Şahan Gökbakar da aynı şey. Özellikle seçmiyor. Bakın aklıma gelen şeyler bunlar benim. Çünkü beynim dolu bunlarla. Efendim Cem Yılmaz da bundan farkıyor. Çok zeki. Zeki sayısı yok. Yok öyle bir şey. Uydurma.
0: Şurama bir kaz maketi
1: yok,
0: alayım.
1: Yok öyle.
0: Öyle bir çıkayım mesaj
1: efendim,
0: vereyim.
1: Çok iyi piyano çalıyor, çok iyi yazar. Yazmaz, gördük rezalet. Yani Türkçesi de berbat. Ya girmeyin o işlere. Bak La Minör güzel.
0: Doğru.
1: Fa diyez, devam et. O güzel.
0: Doğru.
1: Çok güzel bir
0: muazzam Türk marşı. Bir muazzamsın. Piyanistsin. Bayılıyor. Dünya çapında.
1: Ve dinlenir.
0: Yeteneklisin.
1: O zaman MTV böyle konserlerini açıp dinlerdim. Ama
0: onu yap abi. Ya. Onu yap yani.
1: Bu da abi yazma, fikir verme. Önce bilgi edin. Yani veyahut da karşıyım ben. Abi her şey karşıyken olmaz. Ben dedim her zaman. Ben muhalefetim. Her şeye karşıyım. O zaman futbolda geçerli.
0: Şimdi bunu niye paylaştık o zaman?
1: Şey, futbolda geçerli. Çünkü ne olur her şey. Namus eğer bu evet derse, iktidar ne yaparsa yapsın. Karşısında duruyorum ben sana soru sorarım. Namusun. Hı. Namus dedim. Oğlum ben namusa karşıyım. Ha öyle mi? O zaman namussuzsun derim.
0: İktidar ne derse ama karşı
1: tabii
0: olduğum.
1: Olmaz. Öyle bir şey. Mantık tamam. Yok. O yüzden.
0: Harikasın. Biz bunu niye verdik? Biz de bunu Hikmet Bey bu çok kadar. Güzel bir açıdan baktı.
1: Kafa bu kadar.
0: Trump dün İsrail'e aba altından sopa gösterdi.
1: Evet. Hangi
0: aba halde? Altından sopa gösterebildi ancak. Ama işte sözcü taifesine bu yeni partiyle CHP'nin fikir liderliğine baktığınızda 10 milyonluk İsrail. 10 milyon kişilik hatta. 10 milyon kişilik İsrail. Böyle de bir Türkçemiz var. 10 milyon kişilik İsrail neyse, yaklaşımı 350 milyonluk Amerika'da bir şeyleri izaha mecbur bırakıyor Amerikan başkanını diyelim. Alın evet. Alın bence artık ekrandan.
1: Şu, geçelim. Şu var, bir son bir cümle. Yani
0: son bu, bir cümle söyle.
1: Netanyahu'nun bu ifadesi aslında biraz kendi kendini anlatan bir durum. Hani gevurcası kendini anlatan durum diye bir cümlenin kendisi anlatıyor. Hı. Bana haddini bildiremezsin dediğin adam küçük bir şey dediğin kişi neyse o birey. O yüzden baktığın zaman hani İngiltere, Almanya, Rusya falan değil ha. Sana işte bunlar buna. Demek ki Netanyahu'nun da bence mesajı şu. Bence. Benim okumamı ABD'liler daha iyi bilirler. Hani kahrolası federaller daha iyi bilir. Ama şu. Diyor ki yani bir dahaki sefere kafanı çevirsen de kurtulamazsın.
0: Anlaşıldı.
1: Bir dahaki sefere çevirsen kafanı, kulağından yırttın. Hani fight fight diye bağırdın ama bir dahaki öyle bir sallarız ki iki taraftan çevirsen de kurtulamazsının mesajıdır
0: mesajı
1: bence.
0: Mesajı da veriliyor da diyorsun.
1: Mesaj bu.
0: Tamam şimdi artık. O zaman aynen buradan devam edelim. Milliyet gazetesi bugün ticari rotada rüzgar dönüyor.

0: Yok demiş abi. Yine İsrail'i merkezine alan bir haber. Merak ediyoruz bu sözcü nefes taifesi. Mesela bu habere de bir ne denir abi? Reddiye yayınlayacak mı? Ama Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi diyor ki İsrail'in Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru IMEC ile bölgesel ticaret merkezi olma hedefi fiilen askıya alındı diyor. Ticarette öne çıkan rota ise diyor Türkiye ve Suudi Arabistan. Biz bu Hicaz demir yolunu yeniden ihya çalışmaları da yapıyoruz ya abiciğim. Yani bu iş ticari boyutta da dünya üzerinde ciddi yayın kuruluşlarının da sayfalarına taşıdığı önemli bir iş olarak devam ediyor. Yani bir taraftan atılan doğru adımların meyvelerini almaya devam ediyoruz diyelim.
1: Bu tek boyutlu bir anda bir hesap, bir şeyle olan bir şey değil. Bu bir süreç.
0: Tabii.
1: Yani dünya ticaret, yıl diyor zaten ticaret yollarının abi. Tabii ticaret yollarının değişmesi. Her şey hocam, her şey ve her şey temelde. Belki de çok basit bir analize kanalize etmiş olduğum soruyu. O da şu. Hani her şey ne kadar güçlü olduğuna bağlı. Ticaret yolunu da sen belirlersin. Doğru. Yani bugün Suriye'deki, Irak'taki yaşananlar, son 20 yıl, 25 yılda yaşananlara baktığın zaman eğer sen güçlü olmasan zaten kuralı orada ne oyunu kurabilirsin ne oyuna girebilirsin. Oyun dışına bırakırlar seni.
0: Doğru.
1: Eğer oyuna girersen bu bir risktir değil mi? Ama o riski aldı Türkiye. Şu Erdoğan hedefleri o çünkü. Erdoğan büyük oynayan bir adam. Büyük oynamayı seven bir insan. Bu çok kıymetli bir şey. Bak bir daha Erdoğan çok büyük oynamayı seviyor. Küçük oynamayı sevmiyor. Ufak işlere bakmıyor bile. Diyor ki eğer büyük oyna... Bizim diyor şeyimizin, yani milletimizin bir hasletidir bu. Büyük oynama hasleti vardır. Ve ben adalette inancımla benim anlam değer dünyam Türkiye olarak anlam değer dünyam böyle küçük dar değil. Evet. Yani kardak, ada, bilmem kırka değil. Bir şey konuşuyor, Yunan konuşuyor. Adam yine bile koymuyor mesela. Cevap bile vermiyor bazen. Neden? Çünkü büyük büyük düşünüyor. Büyük düşünen insanlar büyük oynarlar. Nitekim bunlar böyle ortaya çıkıyor.
0: Bravo.
1: Şimdi mesela yaptığı ittifaklar, bölgesel ittifaklar, duruşları baktığın zaman bütün dünyanın bir istim üstünde olduğu vakitlerde ABD gelmiş yani savaş gemisini getirmiş, İran'ı bombalıyor, dünya karardı falan filan derken bile bir Türkiye ferahlığı bütün dünya görüyor. Suudi Arabistan dahil. Körfez ülkeleri dahil. En azından bir Türkiye var. Bak Türkiye çıkart ortadan böyle oyundan. Cıddamız akıllısın abi. Bir NATO üyesi ülke yukarıda duruyor ve hep Erdoğan dedikleri oluyor. Böyle bir tur atıyorlar. Erdoğan diyor ki arkadaş bu böyle olmaz. Eğer sen Eloğlu'na, Batı'ya her şeyini teslim edersen başına bunlar gelerek ben de seni koruyamam.
0: Doğru.
1: Şimdi buradaki ticari rotanın değişmesi bunlar güçlü olan şeyler. Enerji kaynaklarına olan, işte bugün şey konuşuyoruz mesela Arabistan için bir çıkış noktası haklı olarak Bab-ül-Mendeb daha büyük bir şekilde enerjinin koridorunun olduğu bir bölge orası Bab-ül-Mendeb. Yani Batı tarafı, Somali, Yemen tarafı, Körfez bütün dünya etkileyen ama daha çok mesela Çin'i etkileyen bir bölge. Tüm dünya derken petrol fiyatları davranış bozukluğundan dolayı yükseliyor. Yani bir şey stoklar da azalmıyor aslında. Sadece davranış biçimi değişiyor. Hani bizim Türklerin çok iyi yaptığı gibi. Hani bir lira yükseldi mazot pat sabahleyin gazoza parayı koyalım. Var ya bu davranış bozukluğu bu.
0: Doğru. Şimdi
1: bu neyse, tamam, uzatmayalım. Doğru.
0: Ticari rotanın önümüzdeki 3-4 yıl içinde demek iyice meyvelerini vermesini bekliyoruz. Abi Kıbrıs'ta da ufak tefek şeyler oluyor. Guterres bu adam bak görece iyi bir adam. Tamam. Yani otururuz uzun süre kişiliğini tartışırız bilmem ne falan ama bu bilhassa İsrail mezalimi noktasında her türlü baskıya rağmen durabildiği nokta itibarıyla da o dünya vicdanında bir şekilde yer bulmuş bir adam.
1: Biraz da zorunlu be hocam. Yani her şey değişiyor ya. Sen de bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak da İsrail kendini savunuyor diye devam etmek de biraz zor. Adamı döverler birazcık çünkü.
0: Doğru ABD'de da eden ediyor da o yüzden.
1: Tabii tabii ya, yok yani iyi adam kötü adam değil.
0: Almanya'nın, ama... Almanya'nın şansölyesi İsrail kendini savunuyor diyebiliyor. Yani o Almanya, Hikmet hocam. Bey haklı.
1: O Almanya.
0: Bagaj dolu diyorsun.
1: O Almanya.
0: Tamam
1: o,
0: peki.
1: O tükürse yani çok özür dilerim. Almanlar için geçer. Çok saygı duyduğum bir millettir Almanya.
0: Aynen.
1: Hakikaten disiplinli de her şeyden.
0: Evet.
1: Ama

0: Alman yönetimi, tamam mı? Suratına tükürseler. Netanyahu tuğ sadece ya ne kadar güzel tükürüyorsun. Bir daha tükür diyebilecek durumlar. Neden? Almanya'yı nasıl ABD, dünyadaki en büyük ordusu nerede ABD'nin? Kimse bilmez, sormaz hesabı. Almanya'da. Ama sen Kamboçya'da değil. Suudi Arabistan'da da yoklar. En büyük ordusu, en büyük base'i dünyada Almanya'da. Niye gariban Japon? Japon niye gariban? İşte bu yüzden. Bu kaybedenler var ya. Hı. Hala bak.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan.
0: Hala bağımsız değil.
1: Yeni dünya
0: düzeni. O yüzden Swiss ne isterse çektim ipini Alman ağlamak zorunda. Yani Almanlar değil ha. Yönetim ağlamak zorunda. Almanlar da az kaldı bağımsız olacaklar. Trump'a da birazcık şey yüklendi mi? Acaba Amerika'yı Sionistlerden kurtarabilir mi diye. Şansını zorluyor. Bakalım inşallah. Yani, gerçi vakti de kalmadı yani ama.
1: Çok bir şey kalmadı.
0: Bir sonraki başkanlık
1: edeceğiz. Guterres Kıbrıs'taymış abi. Evet. Taraflarla görüşecekmiş Kıbrıs'ta.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani aferin. Bir şey olur olmaz.
0: Tamam, yani
1: bizim o noktadaki duruşumuz bir...
0: Selam söylesin bize.
1: Aferin.
0: Tamam.
1: dedi güzel. Hikmet Bey. O zaman abi ben artık bir de terörsüz Türkiye ile ilgili. Dün AK Parti MYK toplantısı vardı. Parti sözcüsü kameraların karşısına geçip toplantıdaki toplantı gündemi hakkında bilgi verdi Ömer Çelik. Süreçte ince işçilik zamanı diyor.
0: Evet.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin, silah bırakmanın temini için bir yasal zeminin ortaya çıkması gerekiyor ve meclis kapanmadan bu işi hayata geçirmeyi planlıyoruz diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Süreç bir devlet politikası olarak yürüyor ve bugüne kadar devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Ve bugünden sonra da yapılmayacak ifadelerini kullanıyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik.
0: Ben şundan çok memnunum Ömer Bey. Yani bir siyasi kaygıyla herhangi bir... Allah'tan bu da şaka gibi algılayayım ama şaka yapmıyorum. Bunu da ciddi söylüyorum. Allah'tan CHP'nin başı dertte. Yani Allah'tan. Yani o bir büyük bir... Yani bu terörist Türkiye sürecinin buraya kadar yani kazasız gelmesinin en büyük sebebi CHP'nin birazcık meşgul olması. Çok güzel oldu bu. Ya aynen şey gibi düşünüyorum. Yani dünyada ya bu kadar basit bir şey. Evet evet yani bu gerçekten. Çünkü CHP aynı bize yaptığı gibi. En son şu andaki CHP'nin o CHP zihniyetini taşıyan yeni parti var değil mi? Benim gördüğüm
1: onu bilmiyorum.
0: Benim gördüğüm son yani şu andaki yeni parti genel başkanı değil mi? Genel başkanı Özgür Özel. Benim bildiğim Türkiye'yi sevmeyen bir adam. Ve mefkure her şeyle aynı. Çünkü bu adam geldiğinden beri bir İngiliz'e kalmıştı yalvarmadı. İngiliz'e de yalvardı. O da gitti.
1: Antonio Costa ile 5 dakika görüşebilmek için.
0: Bunu tekrar etmemizin sebebi şu. Yani şimdi benim bu lafımı doldurmam lazım altını. Ne demek yani? Tamam. Terörist Türkiye'de en büyük avantajım şu oldu. Bir, baronlara rağmen, yani değil mi? Ülke dışındaki baronlara rağmen, evet. Terör baronlarına rağmen, uluslararası istihbarat örgütlerine rağmen,
1: evet.
0: Türkiye bu süreci çok güzel yönetti. Evet. Devam ediyor.
1: Evet.
0: Düzenlemeler, evet doğru ince ayar, fine tuning dediğimiz ince ayarlara geldik. Tamam. Tamam. Ama CHP'nin çok meşgul olması içerideki aparatı çünkü. Yani baron terör baronu dışarıda ama müstemleke çocukları içeride duruyor. Müstemleke çocukları dedim. Müstemleke. Abartmayın kardeşim. Yok arkadaş bana ne göster neyim değil mi? Değil. Nasıl değil kardeşim? Türkiye'de tarihi yani bizim Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli toplantısı oluyor. Savaş burnumuzun dibindeyken. Adam çıkıyor Türkiye'ye güvenmeyin. Bu kim lan diye soruyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi.
1: O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Ama hocam bakın bunu Erdoğan öngörülebilir bir adam değil dedi bu adam. Şimdi ben olayı bilmiyorum. Şimdi ben siyaseti anlamıyorum.
1: Özgür Özel efendim NATO zirvesinden önce uluslararası basın kuruluşlarına verdiği demeçte Türkiye'ye NATO güvenilmez yorumu. Erdoğan öngörülebilir bir adam değildir. Bugün sizinle iyi geçinir yarın Çin'de Rusya ile iş tutar dedi mealen.
0: Cümleyi şöyle tamamen düzgün kuralım tam olduğu gibi birebir ertesi gün ya da bir sonraki süreç içerisinde yüzünü ya Moskova'ya ya da Pekin'e dönebilir.
1: Evet.
0: Ey NATO içinizdeki Truva atı bu. Biziz o dedi.
1: Dedi.
0: Maksadı kalem ne olabilir? Bak, maksadı ne olabilir düşündüm. Makale veriyorum. Ne
1: muhalefet olabilir? Yapıyordur Hikmet
0: abi. Yunan keşke Yunan olsa. CHP keşke Yunan olsa. Daha fazla yapamaz ki. En son en azından kalamata peynirinde, şeyde, zeytininde anlaşırız. İri zeytin senin mi benim mi diye. Değil mi? Caca kibacık ile anlaşabiliriz. Keşke yolun olsa lafını ağır söylüyorum. Bu kadar kötülük yapamazsın abi ülkeye.

0: abarttın ya. Tamam, anladık tamam. Hazret ülke batsın tamam. Anladık da abarttın. Beni ben hazmedemedim ya. Ulan başta benim en nefret ettiğim insanlar olsa bu ülke yönetse. Ben bu ülkeye bunu yapmam. Vallahi yapmam. Başta zalim olsun. Ülkemin zalimi olsun başta. Gel Amerika benim mabadımı kurtar demem ya. Nasıl bir mabat varsa sendeki. He, onu buna soruyorsun kurtarın diye. Anladık sonra ne olduğunu zaten onların. Bu benim affedebileceğim bir şey değil. Boşuna horoz gibi ötmeyin. Bır bır bır ötüp duruyorsunuz ya. Cumhuriyet aslında bu Cumhuriyetçiler Atatürk gözü gözü. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani bana ait değil abi. İki, tam son gününde ve hatta aslında NATO zirvesinden hemen sonra bir daha konuştu adam. Aynı kişi. Ne dedi? Evet, NATO'ya da çok da bağlı kalamamayız lazım. Yani bugün alternatifler Rusya'yı ve Çin alternatiflerini değerlendirmez.
1: O da özgür özel dedi.
0: Ya dedi bu adam...
1: O da özgür özel. Yani
0: bu adamı şimdi döversin yoksa sabah mı bırakırsın? Ne dersin bu adama? Şimdi bu cümleyi o yüzden şimdi benim koyduğum yer belli.
1: O zaman tamam.
0: İşte o yüzden bu terörist Türkiye meselesinde bunu samimiyetle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki koltuk kavgaları, haysiyet ve namus kavgaları, sen namussuz, ben şerefsizim, sen pavyoncusun, ben değilim, doğru mu? Sen mezarlıkta kafayı çekensin, ben çekmiyorum.
1: Arınıyorum.
0: Falan. Arındım, arınamadım falan kavga. Çok iyi oldu. Hani neydi o dediğini, belki evden gidiyor.
1: İrtica geliyor.
0: Ne diyordu en son? Bu AK Parti gelmiş, çok geç oldu. Tam zamanda oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek yüzünü ve CHP'nin ne olduğunu, CHP ve CHP zihniyetinin ne olduğunu bence bu millet yıllar sonra bir daha gördü. Ve elhamdülillah şunu görüyorum. Bunu görmeyen de yok. Çok kıymetli bir şey bu.
1: Doğru.
0: Yani bunu görmeyecek insan çok üzülür. Salaktır.
1: Harika.
0: Şimdi... Hala şunu diyorsan CHP bu ülkenin kurtarıcısıdır. CHP diyorsan kusura bakmayın. Ben aklından şüphe ederim.
1: Şimdi geldiğimiz noktada son durumu özetleyeyim efendim. Yeni parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüp oradan yeni bir partiye geçiş yapan milletvekilleri bugün genel başkanları Özgür Özel başkanlığında grup toplantısı yapacaklar.
0: Evet.
1: En son grup toplantısını CHP rozetleriyle CHP için tahsis edilen grup binasında, CHP genel başkanına tahsis edilen kürsüde CHP'yi bölüyoruz açıklamasıyla yapan Özgür Özel ve arkadaşları bugün yeni partilerinin rozetleriyle yeni grup toplantısı yapacaklar. Şimdi sırayla gidelim. Dün Halk TV'ye konuk oldu Özgür Özel. Önce onu mu versem? Önce CHP Aydın İl Başkanı'nı mı versem? Neyse önce Özgür Özel'i verelim madem öyle. Özgür Özel diyor ki bize bağış yapın. Partimiz hazine yardımından diyor.
0: Paraları mı kalmamış?
1: Uzak kaldı diyor.
0: Bize ben inanmam.
1: Bağış yapın diyor.
0: İnanmam ben abi.
1: Bir dinleyelim mi? Biz demeyelim de Özgür Bey söylesin. Buyurun.
2: Bağış konusunda bizim de yani bağış çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para Bıplan'da kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik. O açıdan lojistik ihtiyaçlar var. Partinin emekçilerinin istihdam edilmesi, maaşların ödenmesi lazım. Araç, gereç, otobüs falan filan.
1: Yani ez cümle diyor ki hani Haluk Levent'in deprem bölgesine konut yapacağım vaadi gibi bize para verin diyor.
0: Burada kilit isimler var. İstanbul Büyükşehir Belediye'deki kasalar. Bak bir defa bir o sıvacının parasını üzerinize alacaktınız. Sıvacıyı boşta bıraktınız. İtiraf dikkat. Özkan Yalım satmayacaktın abi. Sahiplenecektin. Onu bir şekilde kaçıracaktın. 300 tane tırı var adam. Bak kaç adam sen otobüs istiyoruz. Otobüs. Adamda tırla 300 tırı vardı. Ben demiyorum.
1: Tefrişatı dizaynı uçaklılar yapıyordu
0: nasılsa,
1: ya.
0: Nasılsa CHP İş Bankası var. Adam var. Zaten para akıyor her taraftan. Bas bas paraları tamam oraya buraya. Param kalmadı. Oğlum bak. Yani bu bulutlar yağmuru getirir. Bunlar fırsattır. Bulut kaçtığı zaman kurak kalırsın. Şimdi sen burada zamanında dolduruyordun. Değil mi etrafı? 300 tane tır varsa otobüs diyor adamda tır var. Bir tır satsa 3 tane otobüs çıkartır. Tamam mı?
1: 300 tane mi?
0: 300 tane. Ben demiyorum. Özgür Özel kendi ifadesi. Ne diyor? Özkan Bey'in diyor 300 tane tırı vardı diyor. Peki Uşak'la sen İstanbul Genel Başkan İstanbul VIP otobüsün arabanın ne işi var diyor. Ya diyor ne olacak devrim buradan girer buradan çıkar diyor. Yerini bilmiyorum nerede girip çıktığını.
1: Uşak diyor belediyesi.

0: yaptırmasaydı diyor. Biz onu genel merkezden hazine yardımından ama yine yaptıracaktık diyor.
1: Ama İslamiyet tuttu
0: diyor, tanıdığı var diyor. Efendim neyi yaptırmak onu da açıklayalım. Makam aracını İçine. VIP dizaynı şeklinde.
1: Evet. İfrişatını.
0: Hatta araçtan daha pahalıya mal olacak.
1: 170 bin euro artı KDV.
0: 170 bin euroluk masrafı Uşaklılar ödediler. Uşak Belediyesi imkanlarıyla yapıldı, ortaya çıktı. Özgür Bey'e sorulduğunda o da demişti ki Uşak Belediyesi yapmasa da hazine yardımıyla yaptıracağız. Yani
1: tabii canım, para
0: CHP oldu. Genel Başkanlığı tabii. Makamının makam otosundan bahsediyoruz demişti.
1: Şimdi bak, o işte bak abi ne diyor, çok güzel bir onu son cümlesi kelimesini söyleyebiliriz Rütük olduğu için. Ha, kapatarak söyleriz, önemli değil. Gene rahmetli Ateşoğlu, Mehmet Ateşoğlu'dan bir laf vardır. Zenginliğinle övünme, bir kıvılcım yok eder. Hı. Çok güzel bir uydurma mıdır bilmiyorum. O Mehmet Ateşoğlu hakikaten büyük bir edebiyatçıydı. Benim lisedeki ortaokulda.
0: Güzelliğinle övünme, bir sivilce yok eder. Zenginliğinle övünme, bir kıvılcım yok eder diye biliyorum ben onu.
1: Tamam. Hadi Allah'a.
0: Onu da mı biliyorsun
1: ben,
0: de?
1: Hayır, Allah'a haşır. Orada kelimeler daha değişik oldu. Ben bu versiyonu bilmiyordum.
0: Tamam.
1: Söyleyemeyecektim. Bir daha söyle o zaman. Bir daha söyle.
0: Şimdi. Güzelliğinle övünme, bir sivilce yeter, yok eder. Zenginliğinle övünme, bir kıvılcım yok eder.
1: Yok eder. O yokların içerisinde başka ifadeler vardı. Ben tabii ki onu kötü versiyonunu biliyorum.
0: Tamam, yok.
1: İstanbul çocuğu olarak evet. Bunların da var. Evet. Peki, bu. İşte abi zamanında 170 bin, bunu niye söyledik peki beraber? Nereden bulduk bunu? Vakti zamanında 170 bin euro diye bağırınca cevap verildi. Ya sizde para değil, benim para değil. Öyle hava atarsan bak yok olur. Şimdi ne diyor? Tam takır kuru bakır. Evet. Bak tam takır kuru bakır. Bu ne demek? Paramız kalmadı. Babacığım bak parayı harcarken oradan girip buradan çıkıyor diye. Değil mi?
0: Doğru.
1: Ya bunun lafı edilmez. Sanki paraymış gibi 170 bin euro.
0: Zamanında, bunu da o dönem parti sözcüsü olan kişi söylemişti.
1: Öyle paraları bak nazar değer.
0: Konuşulacak para değil.
1: Nazar değer. Öyle kamerada açık. Unutmuş bantlamayı. Kuleleri dikiyorsun hocam. Böyle 2 metre para kulesi. Ya. Ona baklavayı açıyorsun. Pışkırıyor içinden para.
0: Doğru.
1: Bilemediniz ki servis.
0: Duvara. Tabii, evinin duvarına.
1: Tabii Özgün duvarının üzerine konan paralar. Ondan sonra sırt çantasında para. Bozulu para. Bakıyorsun 1 milyar girmiş sıvacıya, 1 milyar çıkmış oradan. Hocam bu kadar para varken alsaydı ya 3-5 otobüs ileride butlak butlan çıkınca lazım olur diye, değil mi?
0: Hı.
1: Geleceği düşüneceksin hocam, yatırmalı yapacaksın.
0: Şimdi AK Parti'nin Aydın yani il başkanı var abi.
1: Götürürken iyi, tamam mı?
0: Düzeltiyorum. Bak düzeltiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın il başkanı.
1: Evet.
0: Vasıf Süha Bayırlı.
1: Tamam.
0: Ya ben uzun süredir bu kadar net ve gerçekten samimi anlatımda bir CHP'liye rastlamamıştım. Enteresan. Yani
1: pek uyuşmuyor yani samimi ve CHP'lik
0: bak,
1: pek uyuşan bir şey.
0: Ama bak şimdi
1: yani kavramsal
0: şimdi takipçilerimizden o Saraçhane'nin besledikleriler oluyor ya bazen troller
1: evet evet.
0: Besleme troller diyecekler ki ya işinize geldiği için konuştuğu söylediği işinize. Hayır. Samimiyeti anlıyoruz.
1: Dinleyelim
0: bir dinleyelim
1: zaman.
0: Buyurun.
1: Neymiş? Buyurun. Ben bilmiyorum. Yani bak.
2: Ekrem İmamoğlu geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altında dinamit koydu. Mutfandan Kemal Bey diyorlar ya dinamit koydu. Aslında dinamiti koyan İmamoğlu'ydu partiyi. Partinin bugün bölünmesinin tek sebebi İmamoğlu. Yani bunu çoğu insan biliyordur ama dinlendiremez. Bak onu da söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bunu cesaretle söylüyoruz. Bu takım oyunlara gelmeyelim. Şimdi tamamdır bir rüzgardır. Partili arkadaşlarımız bu rüzgara uyup da partiden istifa ediyorlar. Kendi kişiler tercihleridir.
1: Çok doğru. Ya
0: altına bunu dinamiti koyan evet. Diyor İmamoğlu'dur. Geldi diyor tabii. Partiye dinamiti koydu. Ondan sonrası.
1: Yani ben işte yani abi aklın yolu bir. Şu anda burada mesela şunu söylememek lazım. Görüyor musun? Akıllı adamlar da var. Ya onlar da biliyor kardeşim. Doğru söylüyor ama yani cesaret mesela abi İmamoğlu'nun kendisi zaten bu proje içinde olduğunu, başta onun aparatı, onun kuklası olan yeni parti lidere bak abi. Muhakkak eliti başkan da biliyor. Yanlar bunlar bu işin ne olduğunu hepsi biliyor. Yani olay şuydu aslında. Mesele çok eskiye sardığımız zaman doğal adamları sahiplenmediler ve başta da en büyük kabahat

0: Ben bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisidir.
1: Doğru.
0: Unutmayalım bunu bakın. Yani şimdi biz buradan bunu anlatırken, içerideki ihaneti anlatırken, ihanet bu. Yani bugün CHP en büyük ihaneti yapmış olan kişi Ekrem İmamoğlu'dur. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasındaki başsanık, değil mi? Türkiye en büyük yolsuzluk dosyası. Dünya tarihinde böyle bu kadar milyara varan dolarlar çapında ülkenin tartımı sarmış şekilde her taraftan paranın emcüklendiği bir sistem kurulmamıştır. İddianameye göre öyle. Sistem altıboard kurulmuş. Uçları ta Artvin'e gidiyor. Hiç affetmiyorlar yani. Aday olmak için bile para veriyorsun, düşün. Öyle para veriyorsun ki öyle bir otobüs falan filan değil. Müthiş paralar yani. Bazıları borçlanıyor. Adam itiraf ediyor ya. Ya koskoca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları düşün, itiraf ediyor adamlar. Bu kadar para aldı lan bu adam diyor bende. 1 milyon 2 dolarlardan bahsediyor. Şimdi böyle bir sistem kurmuş bir adam. Bölücü kim? İmamoğlu. Yani şu an Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının baş sanığı. 1,5 yıldır içeride.
1: Aynı zamanda CHP'yi de bölen kişi diyorsun.
0: Bölen kişidir. Yani. Nettir. Bunu o da biliyor, bu adam da biliyor, sen de biliyorsun, ben de biliyorum, onlar da biliyor. Kendi planı o da biliyor. Öyle tak diye düştü bu olay şimdi. Çıkmış özgür özel. Ya utanma diye bir duygu tabii herkes olan bir şey değil yani. Bu belki bazen de alınıyor insandan. Ameliyatla alınıyor bilmiyorum. Yani sizin alın gibi utanma duygu bilmiyorum. Ama alınmış. Çıkıyor adam hani Türkiye'yi dünyaya şikayet eden. Türkiye batsın da bu ülke ölsün, gebersin herkes. Hani dedi neydi? Bu ülkede AK Parti oy veren beyni emcüklenmiş gerizekalılar yok olsunlar. Bizlere diyor. Yani.
1: Evet.
0: Öyle bir şey demedi. Yalan söylemedi. Demedi. Tabii de bunu söyleyin de bıdıp. CHP'nin kuruluş yıldönümünde başa oturttu. Dedi, canım dildirba dedi. Böyle düşünüyor çünkü kendisi. Evet. O yüzden bana karşı bu böcekleri istemiyorum ben ülkemde. Ben emcüklenmiş falan demiyorum. Sadece bunu görmezden gelenlere de haddini bildirmek lazım. Yani şimdi kim böldü? Bu evet o böldü tabii. Kim bölecek başka ya? Adam içeri girdi. Ya benimsin dedi Türkiye ya kara toprağınsın dedi. Öyle mi dedi devlet? Sen kimsin? Hadi silkele beni. Silkeledin işte. Hem de devlet kendi aranızdaki gibi değil. Adam gibi silkeler. Bir silkeler yeniden çıkamaz, kalkamaz. Bu gerçek. Bunun Erdoğan'la alakası yok. Devlet bunu yapar. Devlet böyle çalışır. Bir kadar bakar. İmhal eder ama ihmal etmez.
1: Evet.
0: İmhal, mehil verir ama ihmal etmez.
1: Yarına bırakır ama
0: şimdi
1: yarına bırakmaz.
0: Bu kadar
1: bırakmaz.
0: Büyük bir iddianame var ortada. Peki. Bu kadar kalın bir iddianame var. Ömer Bey bakın bu çok basit bir şey değil.
1: Hı.
0: Biz ıskalıyoruz. Bazen gündem öyle değişir. Parti kurmak da gündem değiştirmek. Bir parti kurdular, çıktılar. Ben gitti Atatürk, gitti devrimler, oklar, moklar, hiçbir
1: hakikaten
0: şey kalmadı.
1: Ya.
0: Şimdi bunların durumu vardı. Da çok zor, onu da söyleyeceğim. Bu arada yani bu bir gerçek. Ve bunun başında, en başında Kılıçdaroğlu var mı? Çok pir upak falan diye. Bakın Kılıçdaroğlu, pirom dedem. Şu anda ciyak ciyak bağırıyor. Hakkı da ben mi yaptım ya? Piro, ben mi yaptım lan onu? Aldın no name bir adam, koydun. Değil mi? Muharrem İnce'yi de koydun. Önce buraya koydun Muharrem İnce'yi. Kazanım bir gün tuvaletin önüne koydun. Adamı tuvaletin önüne koydu ya. Bayağı tuvaletin önüne koydu herifi.
1: Evet.
0: Ulan bu ülkeyi yönetecek kadar Erdoğan diyor. Şişsiz zannediyorlar.
1: Ama şimdi diyor
0: sen ki... de altılı masayı aldın. Heh. Arada bak hocam. Bir adamın ahlakı ve namusunu iyi değerlendireceksin. Bu adamın sadece görünüşünü, inancını, efendim tavrını değil. Ahlak ve namus çok önemli bir şeydir. Bu namus meselesi var ya, siyasette namus. Ya sana 6 tane topladığınız bir sürü adamları yanınıza. ABD desteği de verdi. Baronlar da verdi desteği. Yeter ki şuradan kurtar bizi. Şu Erdoğan kaldığı sürece biz ne Hürmüz'de rahatız, ne Orta Doğu rahatız, ne Suriye özgürleşir. Ne yapalım? Destek veriyorum. Açıktan söyledi ABD bunu. Rant raporunda da var. Açıktan söyledi. Hatta İmamoğlu'nun ismi de var. Adam evet dedi. Bir yolda giderken nereye bağlı olduğunu asla bilmediğimiz. Ümit Özdağ alttan bakanlık verdi bu adam.
1: Evet.
0: Ve dedi ki, ikimizin namusu da teslim diye dediğin ülkenin namusun istihbarat, İçişleri Bakanlığı, ülkenin namusu ya. Sen kime teslim ettiniz namusu arada?
1: Yolda. Ama birbirlerinin namusuna emanet ettikleri şey de kısa sürede ortaya çıktı tabii.
0: Sürekli namussuz siyaset diye yaptı.
1: Ayrı bir hatasını anlayan dönecektir demiş ama şimdi. Şimdi öyle demiş.
0: Hiçbirini affetmem hocam. Ben sana dedim, en baştan dediğim şeyi söylüyorum. Türkiye'nin en büyük şansı, şu dönemde Türkiye'nin en büyük şansı bunu... Yani ideolojik olarak bu refleksle söylediğim şey değil, kızgınlık da değil. Ama en büyük şansı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yok olmasıdır. En güzel şansı CHP'nin artık bölünmüş olmasıdır. En büyük şansı bak nefes, ondan sonra sözcü ve cumhuriyet, evrensel ve cinsel. Heh. Bütün bunların yıllar boyunca CHP diye ortaya başladı ve bunu da Yılmaz Özer, ha sen de akıllı adamsın. Az değilsin. İyi, çok iyi. En iyi keriz silkeleyen o. İçten en iyi keriz silkeleyen o. Bunlar silkeliyor ama onun kadar silkeleyen yok. Bunlar da işi zor hocam. Yıllar boyunca dediler ki bu ne AKP. Bu kim? Dinci imam hatipli Erdoğan. Bu ne bilmem ne. Bu ne? Bunların hepsi makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan yobazlar. Ne uzaya gidebilirler, ne elektrikli otomobil yapabilirler, ne nükleer santrale girebilirler. Değil mi? Ne Türkiye'de millet bahçesi açarlar, ne otoyol yaparlar, ne hiçbir şey yapamazlar. Onu biz yaparız. Daha önce yaptım. Yok. Ama yaparız.
1: Ancak biz yaparız.
0: Tamam. Şimdi, ama neticemi söylemedim. Şu neticeni adam bunu anlattı.
1: Madem Yılmaz Özdil'e getirdin meseleyi.
0: Peki bunları çöpe attık hepsini. Haklısın baba. Hı. Sen oturduğun yerden alkol alınca kafan çalışıyor ya, tamam. Uzaya gidiyorsun. Peki o zaman ne yapacağız? Ortada kutsal mukaddes, kutsal kasesi olan bir CHP var. Çok mukaddes. O zaman ne yapalım? Tapınalım hep beraber. Yıllar boyunca CHP. Ne diyor en son? Ayrıldıktan sonra ada kadına kızıyordun. Daha önce çok seviyordun bu topuklu Efe'yi. CHP'liyken. Niye? Ben CHP olmayınca ben sevmem.
1: Aydın Belediye Başkanı, Aydın Belediye Başkanı AK Parti'ye geçince, evet. Büyükşehir Belediye Başkanı şimdi, Yılmaz, evet. Özdil eleştirdi. Eleştirisine daha önce övüyordun dediklerinde CHP'liydi tabii, ha. Ki övecektim dedi.
0: Şimdi hocam bunlar onu ne oldu? Şey bu Cumhuriyet dahil bunlar ne oldu? Şöyle oldu. CHP kötü bir parti. İğrençler. Bölücü. CHP bölücü. Altı oku tanımıyorum.
1: Ama bak bir şey bak, söyleyeceğim. O dönemler bırak. Kadar.
0: İşin okulu çıkarttınız yani. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yani bunlar şimdi. Oğlum CHP yok mu artık? Ya. Yok. Kim var? İmamoğlu var. Dönemler... Kim o İmamoğlu? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük hırsızlık dosyasının başsanığı. Hadi konuşun bakalım. Evrensel, Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün. CHP yok. Yeni parti güzel.
1: Dönenler.
0: CHP iğrenç. Kötü.
1: Dönenler.
0: Hadi konuşun.
1: Olduğu kadar bu mevcut durumun. Yani bütün hazırlıklarını kendilerinin yaptığı, altyapısını kendilerinin oluşturduğu, beslemesini kendilerinin yaptığı güruh tarafından ısırılan ve canları acıyan grubun hezeyanlarına da şahit oluyoruz. Neden mi bahsediyorum? Yılmaz Özdil'in dünkü yayınında bir kısım var. 45 saniye. Bir dinleyelim. Ondan sonra...
0: Ya bu da akıl onu, veriyor değil mi?
1: Durama bak, dur. Buyurun. Dinleyelim.
0: Akıl veriyor. Ver akıl ver. En akıllısı bu.
2: Ölmelerini istiyorlar. Ben kendimden biliyorum. CHP bölünmesin arkadaşlar. Yeni parti elbette istediği siyasi partiyi koyar ama bu yeni parti olarak bölünmesi, CHP'nin bölünmesi en çok sarayın işine yarıyor. Dediğim için geber diye bana mesaj atıyorlar. İyi ki keşke kalp krizinde kurtulmasaydın da geberseydin diye mesaj atıyorlar. Akıl almaz bir nefret bu. Ben ya 2005 yılından beri köşe yazısı yazıyorum. AKP politikalarını eleştiriyoruz 2005 yılından beri. AKP'den bile bana bugüne kadar geber dendiğini duymadım.
0: Ya.
1: Duymamanız gayet normal.
0: Çok iyiymiş bu ya.
1: Ama yani, Yılmaz Bey.
0: Vallahi teşekkür ederim.
1: Siz yaptınız. Bu kitleyi bu hale siz getirdiniz efendim.
0: Bak. Doğru. Bunun standartımız değil mi? Doğru. Hı-hı. Bu hale getiren sensin. Bak. Ben kaç yıldan beri Hürriyet'te yazıyorum. Bu şey biliyorsun. Ertuğrul Özkök'ün prensi bu. Buldu keşfetti ya. Sitcom yazarı diye koydu. Sitcom diye. Gitti sonra oradan.
1: Sözcünün.
0: Peki. Geçmişini biliyor. Cemaze evin. Hatta bu binada ya. Benim odamdaydı bu. Şu anda kullandığım odada bu vardı.
1: Aynen öyle.
0: Burada hem de. Aynı odayı. Enteresan değil mi? Arkadaşınızla odayı paylaşıyoruz. Yılmaz Özdil'in. Tamam. O kadar yakındık yani eskiden.
1: Tamam.
0: Ben yakındı değil mi? Yani şey. Buradaydı. Hocam bir şey söyleyeceğim. Neymiş? Geber mi demişler?
1: Geber demişti.
0: Yılmaz Özdil bak. Sen de zerre kadar vicdan varsa zerre kadar bak. Ben geber demem. Neden geber demem? Aramızdaki fark o. Ben çünkü elhamdülillah Kemalist değilim. Benim bir anlam değer dünyam var. Biz Bekir Coşkun hasta olduğunda da Rabbim şifa versin. Hakkında hayırlısı olsun demiş insanlarız.
1: Evet.
0: Hadi küfrederim dümdüz kızarım kendisine. Şahsına kızmışlığı da vardır. Esten Türkiye kadar güzeliydi diye. Ya, kandırdı milleti çok yani. Kozmosu bol olsun. Tabii ona da kızar. Nur kullanması ayıptır değil mi? Nur olma, nurların içinde yatsın. Nur Arapça bir kelime. Envar.
1: Onlar ışık. Zaten rahatsız olur.
0: Ne yaptınız? Işıklar içinde. LED.
1: Işıklar
0: içinde. Tamam, ışık onu kızmayın ona.
1: LED'ler içinde.
0: Ona kızmayın. Ama bence tarihi bir cümle kurmuş. Ve hakikaten canı yanmış. Biz demeyiz geber meber diye. Ama senin okur kitlen bana milyonlarca defa geber dedi biliyor musun?
1: Tabii. Bizim her gün duyduğumuz, işittiğimiz şeyler

0: bunlar Yılmaz Bey. Bak, aramıza onların, hoş geldin.
1: Onların kendi kitlesi. Yani Yılmaz Bey kendi ürettiği kitle.
2: Evet.
1: Hani öleceksin, başına Tom'a gelecek bilmem. Kendi ürettiğiniz kitle. Çünkü siz hani neydi? Alkol sağlığa zarardır. Onun üzerinden bir tekrar söyleyeyim. Rakı vatan sevgisidir, değil mi? Rakı laikliktir. Bir defa bir Barış'ta Özgür Özel'le. O da Barış'ın 140'a indirdiği vakitlerde. Şimdi bak sen böyle bir adamsın. Bunlar eski Müslüman. Bunlar yeni Müslüman. Biz eski Müslümanız falan. Hocam bir dakika. Hocam rakıyı kaptırmıyorsun. Vallahi bu cümlesi var.
3: Tabii.
1: Rakıyı kaptırmıyorsun. Leblebi sende. Parayı hap yap, para kap, götür malı sende. Tamam. Villa sende. Tamam. Benim hiçbir şeyim yok. Evet. Kaç yıldır yandaşım? 22 yılın yandaşıyım, 23 yılın ultra yandaşıyım. Bende hiçbir şey yok. Bende mal yok. Bak Yılmaz Özdil adam ol. Bir defa vicdansız olma. Bak tamam güveniyoruz. Cesur adamsın. Cesur.
3: Ben
1: bu adamı iki şeyini seviyorum. Bir cesaretini.
3: Tamam.
1: Bu tamam. Cesur. İki. İşte vuracağım bir saniye. İki. Dava açmıyor. Yani gazeteciye bana hiç açmadı dava. O hakkında takdir ediyorum düşmanımı. Fakat şöyle bir gerçek var. Bana geber dediler diyorsun. Bak senin okurların sana bir fikrin değiştirdi diye sana geber diyorlar. Ama sen yazdığın yazılarla senin okulları benim üzerime saldırttın.
3: Doğru. Okulları sadece bize o hale değil. Siz getirdiniz.
1: 20 yıl boyunca, 20 yıl boyunca o oklarla tepemize tık tık damlattın.
3: Bravo.
1: Ne oldu şimdi, canın mı acıyor? O zaman şu var. Sen kör kör parmağım göster. Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri görmezden gelmeseydin problem değil. Ama yeter ki düşmanlık yaptırmasaydın. Bu toplumda o nefreti pompalamasaydın bunlar olmazdı. Onların baş mimarından bir tanesi sensin. Bak her şeyi ben de bir kompleks yok hocam. Bak sizlerdiniz hep başta Emin Çalışan, senin ağababan Uğur Dündar. Bak etrafındaki insanlar niye? Bak sen kendi haline bak şimdi. Kim haklıymış bir düşünsene.
3: Ya işte Yılmaz Özdil.
1: Ben geber demem arkadaş.
3: Hoş geldiniz.
1: Çünkü Rabbim Allah, biz inançlı insanlarız.
3: Aynen öyle.
1: Biz sizin gibiler değiliz. Ben yeni Müslüman.
3: tamam dur sakin ol.
1: Öyle diyor bana ya, yeni Müslüman
3: evet
1: diyor.
3: Ya. Siz diyor yeni Müslüman,
1: biz eski Müslümanlar diyor.
3: Müslümanız diyor.
1: Ya bu adam rakı vatan sevgisi diyen adam.
3: Gerçekten Yılmaz
1: rakı
3: Bey.
1: Vatan sevgisi diyen adam bana diyor ki Hikmet diyor yeni Müslüman, ben eski Müslümanım diyor.
3: Doğru.
1: Nereden geliyorsa haşa sümme. Alkolden mi geliyor vatan sevgisi? Hayır. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Rakıdan değil.
3: Harika. Bu kitleyi bu hale siz getirdiniz.
1: Sen dersini alıyorsun. Aferin. Ama
3: çok üzgünüm. Yani gerçekten sizin için üzülüyoruz. Ya hakikaten yani. Hani,
1: ya neler söylediler. Ben gördüm. Böyle, ben acıdım adama ya. Doğru böyle, söylüyor.
3: Yani üzülüyoruz ama bir taraftan da kitleyi bu hale getiren sizsiniz. Bu öfkenin tek müsebbibi sizin zihniyetiniz ve siz onun önemli aktörlerinden
1: hocam,
3: birisiniz.
1: Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor zaten. CHP diyor kirlenemez diyor ama arındırmaza bağlı. 13 yıldır.
3: Ya enteresan. CHP'de enteresan hocam, şeyler oluyor. Yeni Şafak bugün manşetten duyurmuş.
1: Madem kirlenmeyi arındırıyorsun.
3: Son birkaç dakika. Ahbaba da değineceğim. O yüzden çok uzun uzadıya gitmeyeceğim Hikmet abi. Sadece tamam. Yeni Şafak'ın manşetini okuyayım. Kılıçdaroğlu Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın parti politikalarını ajanslara teslim etti. Dine işaret etmiş haberde. Başrolde ajans var başlığını kullanmış. Evet. Bir figüran tartışması var. Mutlaka evet, takip etmişsindir.
1: Evet,
3: CHP'de rozet takımı esnasında, özet geçeyim efendim. Rozet takımı esnasında, rozet takma merasimi esnasında
1: dışarı.
3: O kalabalığın bir kast ajanstan para karşılığı oraya getirildiği iddiaları. Kıyamet koptu. Biz yine çekirdeklerimizi aldık Hikmet Bey'le, her zaman olduğu gibi. CHP'nin CHP ile mücadelesini izledik. Ama bu şeyin merkezinde bir ajanstan bahsediliyor. Bir değil. Yani ajans kavramından bahsediliyor. Bu siyaseti dizayn eden akıldan bahsediyor Yeni Şafak haberinde. Kast 34 ve Elio Ajans sessizliğe büründü. Mers Production sahibi Ömer İne ise törende dostum Samet Özkaş'a destek için tüm imkanlarımı seferber ettim. CHP'den para almadım diyerek diyor kafaları karıştırdı. Bir anda ünlenen Özkaş tuhaf bir siyasi geçmişi var diyor. Önce Muharrem İnce Memleket Partisi'nde adı geçti. Anadolu Partisi, Ata Partisi, Genç Parti falan filan. Bu nedenle bulmacaya dönüşen figüran krizinde şimdilik en güçlü senaryo diyor haberde. Özkaş'ın CHP'yi etkilemek için CHP'den habersiz ajansçı dostlarının figüran desteğini aldığı yönünde. CHP çok eğlenceli. Biz çekirdeklerle takibe devam ediyoruz.
1: Bunun başka bir mevzu var mı? Kaldı mı bir tane
3: Ahbap var.
1: Tamam o zaman dur. O zaman vakit ayıralım. Ben bununla ilgili yorum yapayım. CHP kendi içerisinde CHP zihniyeti birbirini silkelemeye devam ediyor. Silkelemeye devam edin. Gayet evet, güzel gidiyor. Evet. Silkeleyin. Var ya silkeleyin.
3: Tamam.

0: Tamam.
1: Budur yani. Ben yorum yapıyorum abi. Detay bilmiyorum. Bunu da
0: L harflerini çok seviyorum. Hele ki söylenebildiğinde. Evet. Dolayısıyla ahbapta son durumdan bahsediyorum. Tamam.

0: AFSD'lerin umuduna çöktüler. Aşağılık, alçaklar. Onların hepsi var, tamam. Bir takım şimdi ünlü isimler de ifadeye çağrılmıştı biliyorsun. İşte ney? Duayen gazeteci. Benim ne kadar namuslu olduğumu bilen Türkiye'deki 3 kişiden birisin Yılmaz diye ağlayan, depremde ağlayıp ekranda depremde Ece Üner'le beraber, o da enteresandır, Ahbap soruşturmasında ifadesine başvuruldu. Ece Üner'le ekranda ağlayıp depremde reklam arasındaki kameralarda kayıttaydı, bakın tesadüfe, kahkahalar atanlar. Uğur Dündar'dan bahsediyorum. İşte Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, bunlar rezaletle anılmaktan esef duyuyorum falan. Kandırıldım, hocam, bu, çok üzgünüm falan.
1: Evet, bunu bence şu, ben ifadene hiç takılmıyorum. Samimi söyleyeyim. Öyle kandırıldım, böyle geldi, böyle gitti. Zaten işte hiç benim umurumda değil. Anam ne demiş? Bir tek bir tanesi vardı, hatırlamıyorum. O da çok önemli değil aslında. Ama izleyici bilsin diye hatırlatıyor bir cümle. O da şu. Hani verdin mi? Vermedim kardeşim.
0: Evet.
1: Niye millete ver dedin?
0: Evet.
1: Sen niye vermedin?
0: Ben biliyordum bunun dolandırıcı olduğunu
1: ulan,
0: diyor.
1: Ulan bak bu şimdi biraz önce bir kesimi sanki böyle aşırı abartılı bir şekilde insanları aşağılamak ya da kutuplaşmak gibi görmüş olabilir.
0: Tamam.
1: Ama kutuplaşıyorum şu an ben. Yapıyorum şu anda onu.
0: Kutuplaş.
1: Bak, şu anda kutuplaşıyorum abi dibine kadar. Ya bir sanatçısın tırnak içerisinde. Tamam. Yani halka mal olmuşsun.
0: Ha, bence ünlüsün.
1: Bence halka rağmen mal olmuşsun da tırnak içerisinde mal olmuşsun.
0: Peki.
1: Vermiyorsun. Normaldeki sanatçı, o senin çatındaki olanlar verirler.
0: Vermiyorsundan kasıt yardım etmiyorsun.
1: Ya, tabii.
0: Nakdi yardım yapmıyorsun. Evet.
1: Profilinde normalde verecek gibi görünüyor ama tamam vermiyorsun. Ama çıkıyorsun. Bir video çekiyorsun. İnsanların acıları var.
0: Evet.
1: Çok üzüldüm. İsim vermeden. Bre Alçak. Evet. Sanatçı.
0: Evet. Evet.
1: Virgül. Ünlem işareti.
0: Evet.
1: Ya arkadaş niye sen vermiyorsun da ver diyorsun? Kutuplaştırıyorum işte. O zaman sen alçak bir insansın. Normal değil seninki. Oraya gittik ben de. Gitmedin. Aynısı. Çok özür dilerim. Aynısı. 2013'te de oldu. Nedir o? Bazı şerefsizler. Bazı insanlar. İşte Yılmaz Özil diyor ya, bana öl dediler. Abi derler çünkü böyle örgütlediniz. Evet.
0: Kodladı, öl demiştin, böyle geber demiştin.
1: Geber. Heh. Yani kodladınız abi. Ulan tornaya soktun şunu, hızlı evet, çıkartırken.
0: Evet, evet, evet.
1: Çıkarttım bunları, ben şey yapmadım yok hocam.
0: O odundan.
1: Dedi ki Mustafa Kemal geliyor. Koy Mustafa Kemal geliyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa.
0: Hop.
1: 10 tane.
0: Tornadan.
1: Adam diyor da.
0: Tamam.
1: İstemiyoruz neyi? Bilmiyorum ama istemiyoruz.
0: Tamam.
1: Manyaklar bir şey. Aynısını yaptılar. Adam oturdu yani evde.
0: 2013'te.
1: Şu anda Taksim'de. Gaz sıkı, kimyasallar indi kafamıza. Bu öldük, ölüyoruz. Bacağım
0: aynen
1: altta.
0: Öyle.
1: Şu anda bütün vücudum tankın altında ölüyorum. Gel beni kurtar. 150 bin retweet. Ne? Ula ayağım tankın altında diyor herif.
0: Evet, evinde ama.
1: Ama evinde.
0: İsim de vereyim. Can Dündar.
1: Bilmiyorum.
0: Oğlum Taksim'de kayıp diyor. Oğlu Ankara'da.
1: Şimdi bu adam bak.
0: Oğlu Ankara'da. Bak, Can Dündar ya. Vatana ihanetten hüküm diyen.
1: Sen de senin genetiğinde normal insanda. Hele sen de. Yani bir pozitif ayrımcılık yapayım. Böyle itikatlı, mümin, güzel vatan çocuğusun. Elhamdülillah. Bu toprakların evladı olarak söylüyorum. Normal tamam şartlarda. Sen de vicdanını, eğer zekatını versen, namusun zekatını versen, şöyle sıçratsan şu adama, normalde kıpkırmızı olması lazım. Utancından artık her şeyi bırakması lazım. Neden biliyor musun? Adamın ikinci Atatürk dediği adam, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırslı dosyasında ve başsanık.
0: Evet.
1: Bak, ya ben Kemalizm, Atatürk. Bak aynen, ikide bir zart. Abi bir dakika dur. Bir Türk dünyayı beder. Oğlum ben sana diyorum ki buradaki ihaleyi kime verdiniz? Karabat kim? Otobüs nerede? Yanıyor. Bir Türk. O zaman köylü bir efendi. Oğlum köylü yok burada. O buğday tarladı. Konya'ya gideceksin.
0: Harikasın.
1: Şimdi bu adamlar çıkmışlar.
0: Bunlar.
1: Kendimizi yalnız hissediyoruz. Evet biz, buna verin. Sen ben vermiyorum. Siz verin.
0: Evet. Biz vermiyoruz.
1: Yani, şimdi gel. Hocam bu kendi kendine olmadı.
0: Gel. Biraz taktım. Kubilay bu, farkındayım.
1: Bunlar
0: özür
1: kim dilerim. Bunlar hain bunlar o zaman.
0: Söylemek zorundayım.
1: Ha, ihanet bu ülkeye.
0: Şimdi efendim.
1: Bak kutup başladım.
0: Kendileri yardım yapmayıp.
1: Verin
0: bu
1: ama.
0: Bu dolandırıcılık verin çetesi için kitlesinden yardım istemelerinin tabii yanında benim canımı acıtan ikinci bir nokta bu ekibin tamamının, ifadeye çağrılanların tamamının burada devlet yok yaygarası yapmalarıydı.
1: Tabii.
0: Burada devlet yok yaygarasını niye depremde iliklerimize kadar hissettik. Bu aşağılık alçaklar korosunun ifadesi.

0: ifadelerini. Ama mesela bugün yıl dönümü olan Manavgat yangınında da aynı alçaklar korosu sahnedeydi. Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı, bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Evet, bu mesela bu evet, o yangınlarda bunlar hep başroldeydi. Doğru. Help Türkiye, değil mi? Tabii. Help Turkey, tabii. Bize yardım edin. İspanya'dan 5 kişilik yangın söndürme ekibi gelmiş, günler sonra ilk kez umutluyum falan diyen alçak aşağılıklar vardı.
1: Tabii.
0: Şimdi bunlar...
1: Sakin abi.
0: Abi bak, yıl dönümü. Manavgat yangınının yıl dönümü bugün. Bakan Bey'in paylaşımın mesela bu vardı, bak ilk kez rahat uyuyorum falan. Dünya yardım edin, biz çaresiziz. Bakan Bey'in paylaşımını ekrana getirin, Hikmet Bey de sözünü tamamlasın, kapatalım.
1: Ben hadi. Tamamlamıyorum, gayet de güzel verdin hepsini, mükemmel. Şöyle bir gerçek var, hepsini toplayıp bir araya getirdiğimizde, hani biraz önce ifade kullandım, yanlış anlaşılmasın, sakıncımızlanmasın. Şimdi ben bu durumda kutuplaşma falan bahsedemem. Ben kimseyi kutuplaştırmıyorum. Sen kendi ideolojik körlüğünde Yılmaz Özdil'in bir an dediği gibi, Yılmaz Özdil kendi kitlesi tarafından geber inşallah diye beddua edin, şikayet ediyor ya. Nasıl bir kitledir bu? Öyle bir hale getirdiniz ki sanatçı dediğin vermiyor. Kendi millete diyor siz verin.
0: Devleti
1: sanatçı dediğin, gazeteci dediğin diyor ki Türkiye'de büyük bir felaket olursa CHP. Sanatçı dediğin ya da siyasetçi dediğin biz bir halt edemeyiz. Ne yapacağız? Bu ilgisi Amerika bizi işgal etsin. Ya da FETÖ'cülerle birlikte çalışalım. FETÖ'cüler şimdi yardım zamanı. Ülke batarsa bizi koltuğa oturturlar. Siyasetçi dediğin. Al dediğin gibi şarkıcı, sanatçı, gazeteci dediğin, akademisyen ama CHP'li olacak. Herkes değil. Normal bir olmayacaksın. Ama çok Kemalist olacaksın. Arkasına İzmir Marşı koyacaksın ve muhalif olacaksın. Türkiye'deki muhalefet anlayışı bu. Ülkenin âli menfaatlerini asla gözetmek yok. Ülke sadece siyasi iktidarın değişmesi için hangi dinamikler bize lazım? Ne lazım? Savaş mı? Savaşa girelim. Ne lazım? Deprem. Deprem olsun.
0: Yangın mı? Yangın olsun. Hadi kapatın.
1: Arkadaş işte arkasından bak, hep Türkiye'de açmışlar. Hangi alçak, hangi şerefsiz, hangi namussuz, hangi nesebi gayri sahih çıkıp da benim ülkemle ilgili böyle acziyet içerisinde dünya göstermeye çalışır. Ülkemi acziyet içerisinde olmaya çalışır.
0: Aynı aktörler ahbap korosu olarak karşımıza
1: sonra
0: çıktı.
1: Ben konuşurken kutuplaşıyorum, öyle mi? Ben kutuplaşıyorum arkadaşım.
0: Aynen, bu zihniyetle.
1: Senle ben karşılığım, eski karşılığım. Ben ülkemi seviyorum hocam ya.
0: İşte bu.
1: Evet. Ve durduğumuz nokta bu. Bence hiç aldırış etme. Yani öyle geber diyenler de aldırış etme. Allah Rabbim nefes sayısı bellidir zaten.
0: Aynen öyle.
1: Allah
0: sağlık diliyoruz. Sağlık diliyoruz tabii ki.
1: Onların duası kabul olmaz hocam. Köpekler havlayınca biliyorsun gökten kemik yağmıyor.
0: Atlar ölmezmiş.
1: Atlar ölmez. Peki. Tamam.
0: Evet. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Mahmut Sami Kirazoğlu. Mimar ve dünyanın en güzel şehri Medine'de pek çok camiye imza atmış ama aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde, şehrinde

0: camiler yapmış, restorasyonunda bulunmuş. Bu arada unuttum tabii, en başta Mescid-i Nebevi'de emekleri olmuş bir Türk mimar. Hem onun hayatı üzerinden, yaşadığı iklim üzerinden, hem mesleği üzerinden ve gezdiği şehirler üzerinden konuşacağız bu akşam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Mimarlık, babanız da mimarmış ama sizin mimarlıktan başka bir de içinde olduğunuz bir iklim var. Herhalde mesleğinizle doğrudan irtibatlı gözüküyor. Biz bile, ben kendim de şahitlik ettim. Erenköy'de Zihni Paşa Camii'nin etrafında insan bir iki tur attığında o iklim hakkında az çok fikir sahibi olabiliyor. Hatta bir sefer yurt dışından gelmiş bir arkadaşım da daha Marmaray'da Erenköy'de iner inmez burada bir iklim var demişti. Siz onun tam içinden birisi olarak bize ne anlatırsınız?
1: Onda
0: babanızdan başlarsak.
1: O zaman ben sıfırdan başlayayım da, Adana'da doğdum, 17 Aralık 1948. Aşağı yukarı 3,5 yaşında falan İstanbul'a geldik. İstanbul'da önce Laleli'de oturduk. Yani Sovan Ağa diye bir yerde oturduk daha doğrusu. Oraya yakın. Ondan sonra bir 9 ay sonra rahmetli dedeciğim öyle bir zuhurat oldu. Şam'a göçmemiz gerektiğini söyledi. Mahmut Sami Ramazanoğlu. 9 ay Şam'da kaldık ve tekrar döndük. Bu sefer Laleli'ye geldik. Yine yakın bir yere. Ondan sonra İstanbul hayatımız başladı diyelim. Orada benim yani mimariye baştan beri çok bir merakım ve hatta aşkım vardı. Hep böyle mimari oyuncaklarla oynardım. O tip oyuncaklar isterdim babamdan. Yapboz tahtaları, bir şeyler, onlarla oynardık. Ondan sonra bir han projesi almıştı. Onu yaptı ve uygulamasını da projesini yaptıktan sonra uygulamasını da yapmaya başlamıştı. O Gedikpaşa diye bir yerdeydi. Babam orada çalışıyordu. Beni de Abdurrahman Gürses hocamıza götürdü. Orada Kur'an-ı Kerim'e başladım.
0: Kaç yaşındaydınız?
1: Yani 4 civarındayım. Abdurrahman Gürses hocamızla Kur'an-ı Kerim'e başladık. Çok orada istifade ettim. Yani çok, aslında çok disiplinli, gayet sert ve çok bambaşka bir boyutta bir hocamızdı. Ve ezberlerimi ben sabah namazından önce teheccüd vakti babam kaldırır, o zaman yapardık. Ve o zamanın bereketi de bambaşka bir şey. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerif var. Ya Rabbi, sabahın erken saatlerine ümmetime hayırlı bereketli kıl diye. Ve oradaki o şeyi ben gayet güzel nefsimde yaşadım. Aynı şeyi yani denemeye ne hacet, ama çocuğuz tabii. Bir de öğleden sonraları ezber yapmaya başlamıştım. Öğleden sonra yaptığım ezber sabahki yaptığımın 1/4 kadar bile zor oluyor idi. Onu ileride lazım olur bir arkadaşlarıma da anlatırım diye keşfetmiş oldum. Ve bütün tahsil hayatımda bu zamanı ben ders çalışmaya, proje yapmaya hasrettim yani. Ve çok da onda başarılı oldum çok şükür. Bütün okulları derecelerle bitirdim. Ondan sonra ayrıca hat dersine de merakım vardı. Tabii o da bir sanatın bir kolu. Hatta Hamit hocamız vardı. Cağaloğlu'nda bir hanın, altı bodrumun katın gibi bir yerdeydi böyle yani. O koskoca sultan orada maalesef ders veriyordu. İşte o da ne hikmet varsa. Babam da hem Abdurrahman Gürses hocadan hem Hattat Hamit'ten babam da ders alırdı. Hem ona giderdik işte. Bir de hat eğitimimiz var. Sonradan da musiki eğitimine girdik. Erenköy'e döndük. Erenköy'de ilkokulu 1. sınıfı Göztepe pansiyonlu okulda okudum. Orada bir sene kadar kaldık. Bizim Erenköy'de bir Gülcü Köşk'e bir ev vardı böyle, artık yıkılmak üzere yani, üflesen yıkılacak. Öyle bir ahşap köşk ama tabii çürümüş etmiş. Onu satın aldı babam. Oraya bir yine aynı ismi bozmadan Güllü Köşk diye bir isim koyunduk. Ve orada başladık. İlkokul 2'den itibaren de Erenköy'de başladım. Sonra Kadıköy Ortaokulu.
0: Ama 2'ye kadar bayağı gezmişsiniz gözüküyor değil mi?
1: Bayağı gezdik ve evet. Bir de mimariye de ve çevreye de çok meraklıyım.
0: Babanızdan dolayı mı?
1: Hem dedemden çünkü dolayı, hem babamdan dolayı, hem de annemden dolayı. Annem de enteresan ilkokul talebesi, ilkokul okumuş sadece. Annemin proje dosyası vardı, kitap gibi. Onları da tabii zımbalar, proje çizerdi annem. Hatta bizim oturduğumuz Güllü Köşk'teki o yapıldı dediğim evin projesi de annemindir. Yani babam yüksek mühendis, mimardı. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'ne mezundu. Ona rağmen projeyi annem çizdi. Yani bize bunlardan, onların kanını taşıdık. Oradan geldi bu işler.
0: Aynı zamanda 1972'de Milli Saraylar Baş Mimarı tayin edilmiş galiba babanız, değil mi?
1: Daha önce.
0: Daha önce.
1: Evet.
0: 9 saray ve kasrın imar sorumluluğunu üstlenmiş.
1: Evet, onun yanında da çok büyüdüm. Çünkü hem restorasyon işi hem eski sanatlarımızla ilgili, yani hatlar, yazılar, freskler, ne bileyim kabartmalar, resimler. Yani hem statik hem estetik, hepsini birden orada da çok sıkı bir eğitim görmüş olduk. Ondan sonra ben üniversitelerde her yeri kazanmama rağmen Mimar Sinan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni tercih ettim. Ve oranın da daha önce üniversitede aldığımız puan yetmiyor. Yetenek sınavı var. Önce resim imtihanı var. Arkadan resim imtihanı geçerseniz bir haftanın içinde pazartesi ağır matematik, çarşamba ağır fizik, cuma günü de ağır sanat tarihi imtihanları var. Bunları da geçerseniz sadece mimarlık, yüksek mimarlık bölümüne 50 kişi alıyorlar. Yani orada direktmen yüksek mimar oluyorsunuz. Yani master yapmış oluyorsunuz. O şekilde mezun olunuyor. Sırf mimar olarak çıkamazsınız. Şimdi çok şükür hepsinden de gayet güzel derecelerle geçtik. Yani başarılı olduk. Ondan sonra da işte dünyaya açıldık. Demin dediğiniz gibi yani babacığımın, dedeciğimin çok bana annemin şeyi oldu. Desteği şeyleri. Ondan sonra biz Arabistan'a
0: yani iklim,
1: göçtük.
0: Yani iklim çok önemli.
1: İklim tabii böyle bir ailede yaşadığımız için yani insan tarifini ben onlardan öğrendim. İnsan nasıl doğdu, nasıl büyür, nasıl yetişir, nasıl gelişir, nasıl göçer, ne için yaratıldık, nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu suallerin cevabını zihnimde çok dolaştırdım ama o yaşadığım muhitte, o yaşadığım iklimde bunların cevabını gayet güzel şekilde, doyurucu şekilde aldım çok şükür.
0: Kaç yaşından itibaren sordunuz bu soruları?
1: Bu soruları ben yani 4,5-5 yaşında sorardım. O şekilde geliştik yani yetiştik. Çünkü evde bu yetişmenin çok büyük faydası var. Okullarda da bu konudaki benim çalışmam belli olmuş oldu yani. Rabbimin lütfu bunlar diyorum elhamdülillah. Çok şükür işte bu yaşa geldik. Hep mümkün olduğunca doğru yoldan, istikametten hiç zaman ayrılmadık.
0: Birazdan konuşacağız ama hem Medine'nin yolları da büyük babanızdan itibaren size açılmış gözüküyor. Ama diğer taraftan babanız daha sizi ortaokuldayken İskandinav ülkelerine yollamış.
1: Orta üçteyken İskandinav ülkelerine yolladı. Dedi ki orada statik olarak özellikle yapılar çok çok önemli. Köşe mekanları fevkalade kullanmışlar. Özellikle çapraz kesişen yollarda demişti. Yani dörtlü yollarda. Hakikaten orada gidince gözümden gördüm. Tabii içlerini gezdik ettik. Gitmeden onların büyük elçilikleriyle, Türkiye'dekilerle
0: ama
1: görüştü
0: daha çok
1: babam.
0: Küçüksünüz yani ortaokulda.
1: Çok küçüğüm ama ben ilkokulda proje yapmaya başlamıştım. Yani serbest elim kuvvetliydi. Yani o zaman da hep babama da hatta yardım eder şeyler çizerdim. Balkon korkuluklar nasıl istersen kafana göre çizerdi babam. Şura olmuş burayı da böyle yaparsın daha iyi olur diyerek beni yöneterek çizdirirdi yani. Hatta
0: çırak usta ilişkiniz de oldu
1: efendim?
0: Babanızla. Usta çırak ilişkiniz
1: çok oldu.
0: Oldu
1: olmadan olmaz zaten. Usta çırak ilişkisi olmadan sanat yürümez. Yani ben anadan doğma kabiliyetliyim diyen insan tek başına bir şey yapamaz. Mutlaka usta çırak ilişkisi olması lazım. Yani o hem hattatlarda hem Abdurrahman hocam da o okuduğum şeylerde tecvid, kıraat. Mesela Abdurrahman hocam o yüzden büyük üstattı. Yani çok sert olduğu için 30-40 talebesi anca vardı. Ve caminin az ilerisinde Nur Osmani Camii var mesela Beyazıt'ta. Onun da Hasan Akkuş hocamız vardı rahmetli. Onun da belki 3-4 bin talebesi vardı. Orada daha geniş konuşmalar, sohbetler, fıkralar daha serbest soru. Ama hocamız son derece ciddi disiplinliydi. Dolayısıyla orada da o disiplini öğrenmiş, görmüş olduk. Oradan da çok istifade ettim.
0: Hiç itirazınız olur muydu o mesela
1: olmazdı
0: disipline?
1: Çok şükür çünkü her dersimi geçerdim. Önce eskiden sayfa ezber denmezdi, yaprak ezber denirdi. Mesela bir yaprak dendiği zaman iki sayfa ezber, iki yaprağa çıktık, iki ezberledik, üç yaprağa çıkarttı beni. Şimdi bu şekilde devam ettik ve çok süratli şekilde de elhamdülillah Kur'an-ı Kerim bitirmiştim ben.
0: Hafız oldum.
1: Elhamdülillah çok şükür. Ondan sonra ama çok kişi de bilmez işte 5 yaşında falan bitirmiştim. Ama yani en yakınlarım bile çoğu bilmez. Söylemiyorum da gerek de yok.
0: Şu anda ister istemez galiba çıktı. Evet.
1: Sorduğunuz için çıktı ortaya.
0: Evet. yanlış bir şey yaptıysam.
1: Yok, hayır.
0: Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Peki

0: Ortaokulda İskandinav ülkeleri, sonra bütün dünyayı gezmiş
1: Şimdi
0: ve
1: babam dedi
0: görmüş
1: ki yani
0: görünüyorsunuz.
1: görmenin yani yerinde incelemenin şeyi bambaşkadır. Çünkü bir insan okula gitmeden de kitap okuyarak diyelim ki okumayı öğrendiniz. Matematiği, ne bileyim fizikti, kimyaydı, tarihti, coğrafya, edebiyatı öğrendiniz. Ama o hoca niye vardır? Bizden daha yetkili, bilgili, kültürlü, tecrübeli bir neticede kendi cinsimizden yani bir insana muhtacız, ihtiyacımız var ki hocalarımız sayesinde oluyor bu işte. O yüzden Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Bana bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum buyurmuş. Yani ne demek? Yani bir kelime öğretmek değil, hocalarımızdan yüzlerce binlerce kelime öğrendik biz. E demek ki oralarda bu istifadeyi göreceğimizi babam da bildiği için biz ilkokuldan bu şekilde başladık ve böyle devam ettik. Yani her hocam beni severdi, ben de her hocamı severdim. Yani ayaklarının tozu olmaya razıyım ben. Öyle hepsi de çok güzel ayrıldık biz. Yani keşke karşımda olabilseler de onlara her türlü hizmeti yapsam, sırtımda taşısam ne bileyim. Yani bütün hocalarımla fevkalade yani gönül irtibatımız vardı.
0: Dünyada görmediğiniz yer kalmadı galiba.
1: Dünyada hemen hemen görmediğim yer kalmamıştı. Ufak tefek belki devletler hariç ne Amerika'sı, kuzeyi, ne güneyi, ne Afrika'sı, ne Asya'sı, ne Avrupa'sı görmedim hemen hemen yer kalmadı. Özellikle de sanat ve mimari yönünden isim olan yerleri didik didik gezdik yani fevkalade incelemecesine
0: Neler,
1: gezdik.
0: nerelerdir mesela oralar? Bir mimarın
1: Yani mesela
0: illa
1: İtalya
0: görmesi
1: başta
0: gereken.
1: özellikle görülmesi gereken bir yer. Japonya görülmesi gereken yer. Amerika öyle. Yani bazı yerler de ilginç mesela. Ne bileyim İskandinavya baştan zaten babamın tavsiye ettiği yer. Yani bazı yerlerde birbirine çok benzettim. Yani mesela Almanya ile İngiltere'yi farklı pek görmedim. Ama bir Fransa'yı daha farklı gördüm. Almanya'da da bazı şatolar, Fransa'da öyle şatolar, değişik şeyler ilgimi çekti. Benim kadar kilise gören herhalde dünyada yoktur. Yani bütün o meşhur kiliselerin tamamını inceledim. Bodrumlarına kadar girip çıktık. Vatikan olsun, başkası olsun, Köln olsun, Notre Dame olsun. Yani çok şey kazandık taburlardan. Yani statik olarak yaptıkları şeyler benim çok dikkatimi
0: Çünkü
1: çekti.
0: çok eski çağlara ait olması
1: Eski
0: hasebiyle mi?
1: çağlara ait olması bir de statik olarak yani bu deprem ülkesinde demeyeyim deprem dünyasındayız. Bu yerine göre tabii bunların derecesi farklı ama yine de bu statiği nasıl çözmüşler etmişler ve o zamanki imkanlarla diyelim veyahut şu ana bakarsak o zamanki imkansızlıklarla fevkalade sağlam yapmışlar. Yani bu benim için büyük bir eğitim oldu o geziler diyeyim yani. Dolayısıyla onlardan çok memnunum. Yani iyi ki zamanında gezmişiz. Çok şey kazandık yani. Görerek, yaşayarak bir şeyi algılamak bambaşka bir şey. Anlatarak o yetmiyor o iş yani.
0: Peki en batıdan en doğuya kadar gezerken, bir de tabii çok farklı medeniyetler, kültürler, insanlar, böyle hepsine baktığınızda ne dersiniz?
1: Yani yer yer mesela ne bileyim Moğolistan benim etkimi çekti. Hindistan'da birçok değişik eserler yani o Tac Mahal gibi olsun. Ne bileyim Agra'da o Tac Mahal'in hakikaten bambaşka bir olay. Yeni Delhi'de, New Delhi'de değişik böyle blue yani Big Mosque var, büyük bir camileri var. O da enteresan. Yani cami olarak bakarsak. Yani sırf cami değil tabii cami benim için bir numaraya gelir. Beytullah'tır. Tabiri öyle edilir. Allah'ın evidir. Ama stadyumlar, üniversite kampüsleri, ondan sonra havaalanları, hastaneler, saraylar, ne bileyim bütün yapılar icabına bu hayvanatla ilgili çiftlikler hepsi benim ilgimi çekmiştir. Ve hepsinde de eserlerim var benim. Ama camide en çok fazla oldu. Çünkü camici olarak artık ismimiz duyulmaya başladıktan sonra devamlı cami teklifi gelmeye başladı.
0: Cami dışında başka hangi konularda çalıştınız?
1: Demin saydığım kolların hepsini çalıştım ben.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Stadyum dahil.
1: Hepsi dahil. Havaalanında dahil. Yani onlar yaparken tabii daha önceki yapılmışlardan çok etkilendiğim için ve de onların mesela genel idari mekanizması ile irtibata geçip eksik veya oralardaki memnun olduğunuz şeyler diyerek hepsini notlar çıkartarak geliştirmeye uğraştım. Yani aynısını kopya etmek değil, oradaki eksikleri gidermeye ve memnun olduklarını da geliştirmeye uğraştım.
0: Peki mimar kimdir hocam? Çünkü mimar nedir, kimdir? Şimdi biraz üstünde düşününce aslında hayatımızı tanzim eden, belirleyen, belirlediğini aileden, toplumdan

0: topluma kadar görebiliyoruz. Ama çok da üstünde düşünmüyoruz galiba.
1: Mimar çok önemli bir kelime. Mimar bir kere peygamber mesleğidir. Baştan onu söyleyeyim. O bir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün o yaptığı camilerde kendisi mübarek sırtında taş taşımış, planlarını hep o yapmış. Şimdi buradan geldiği için mimarlık bana göre dünyanın en kıymetli mesleği. Her şey kıymetli kendine göre. Bir tıp mesela hayatla oynuyor. Az mı kıymetli? Hayır, fevkalade kıymetli. Ama Tıbbi Nebevi diye bir kitap var mesela. Efendimizin tıpla ilgili de böyle şeyleri var. Yani Efendimiz her mesleğin erbabıymış. Sırf mimar değil. Ama mimar Arapça tabirle imar eden demektir. Yani içinde ve dışında yaşanılabilen bir mekanı tasvir eden, tasarlayan ve de uygulayan demektir mimar. Yani basit iş değil o iş. Ve üç boyutlu bir alanı tasarlamaktır. Diğer sanat eserlerinin çoğu yüzeyseldir. Hiçbirini küçük görmek tabi haşa haddimiz değil, o mana demiyorum. Ama mimar üç boyutlu tasarlıyor, ona dikkat edelim. Yani mimari bir eserde duvara asılan bir resim fevkalade kıymetli olabilir ama iki boyutludur sadece. İki boyutludur ama orada üç boyutun tasarımını gösterir. Üç boyutlu gibi gösterir onu ama neticede iki boyutludur. Şimdi bunlar çok önemli. Ondan başka üç boyutlu olarak mesela heykeller var. Üç boyutludur. Fakat mimaride de şöyle bir şey var. Demin ilk cümlede bahsettiğim konu. İçinde ve dışında yaşanılabilen bir mekanı tasarlamaktır mimari. Son derece önemli. Ve onun gerektirdiği fonksiyonu o mimaride göstermek lazım. Kilise ise kilisenin bütün fonksiyonalitesini orada göstermek gerekiyor. İşte bir müzik salonu ise müzik salonunun bütün şeylerini en ufak detaylarına kadar bilmeniz gerekiyor. O ses akustiğini fevkalade güzel incelemeniz gerekiyor. Yani milletin bir tiyatroysa o sahnedeki duruşunu, görüşünü, sahnenin seyirciyle olan irtibatını, ne bileyim Allah korusun ihtiyaç olmaz ama olsa bile bir acil çıkışları, normal girişleri, oradaki yani gelen müşterilerin, ziyaretçilerin istirahatini, rahatını, icabında yemek içmek fasıllarını veya aradaki teneffüsleri yani ayarlamak gerekiyor. Bu böyle basit iş değil mimarlık. İnsanın yani daha doğrusu şöyle bir şey demek de daha doğru olabilir. Mimar olabilmek için insanı fiziğiyle, kimyasıyla fevkalade güzel incelemek gerekir. Yani insanın fiziği neler ihtiyacı vardır? Kimyevi iç yapısı nelere ihtiyacı vardır? Bunu inceleyerek mimarlık yapılabilir. Onun haricinde insanı tanımadan mimarlık yapılmaz.
0: Yani bir mekan bazen insanın içine basabiliyor mesela. İçeriye giriyorsun, göğsünü...
1: Rahatsız edersiniz. Mesela camideki en önemli husus da huzur ve huşu duygusunun yansıtmasıdır size. Bir camiye girdiğiniz zaman her cami size, yani her cami size, tekrar ediyorum altını çizerek, huzur ve huşu duygusunu yansıtmaz. Huzur ve huşu duygusunu yansıtan bir mekan tasarlayabildiğiniz zaman başarılı olmuşsunuz demektir.
0: Peki o zaman şöyle sorayım hocam. Şimdi camilerde olmazsa olmaz dedikleriniz diye soracağım ama bunları kısaca şu saydıklarımı sonra sizin ekleyecekleriniz muhakkak vardır. Kıble, mihrap, minber, kürsü, cemaat düzeni, akustik, ışık, güvenlik, bunlar tabii şey olmazsa olmazları herhalde ama evet. Bunun dışında hem geldiğiniz iklim hasebiyle hem de bütün dünyayı gezmiş bir mimar olarak ve tefekkür ederek çalışan bir mimar olarak olmazsa olmaz başka neleri sayarsınız?
1: Yani başka derken en mühimi şu dediğiniz birinci madde. Cami bir kere kesinlikle kıbleye dönmesi lazım. Şimdi kıbleye dönmesi lazım olduğu zaman kuzeydi, güneydi, rüzgar yönüydü, lodoslu, poyrazlı hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Ama mimariyi çizerken bunu şöyle düşünüyorsunuz. Diyelim ki kuzeydoğu veya güneybatı tarafına, lodos ve poyraz tarafına, affedersiniz, tuvaletleri koyamazsınız. Kokusu camiye gelir mesela şimdi. Enteresan bir şey. O tarafa koyamazsınız. Yani yandan yalayıp geçmesi lazım dıştaki tuvaletleri. Caminin altında olmazsa olmaz. Tuvalet kullanılmaz mümkünse. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Tuvaletin üstünde namaz kılınmaz. Tuvaletin altında da namaz kılınmaz. Bazen yapıyorlar camilerde, mahfellerin üstüne imam evi yapıyorlar. İmam evinin banyosu, tuvaleti yok mu affedersiniz? Var. Peki onun altına millet namaz kılıyor. Ne biçim iş bu? Maalesef böyle yani ezzarurat tubihül mahsurat derler. Fakat zaruret yapmamak lazım. Zaruri hale getirmeden.
0: Bilmeyerek yapılmış da olabilir.
1: Evet, bilmeyerek oluyor. Onun için pek bir şey diyemiyorum ama yapmamak lazım. Evet. Ve o tip camilerde de siz huzur bulamazsınız. Niçin eski camilerimizde o huzur, o huşuyu daha çok hissediyorsunuz? Bir Süleymaniye'ye girin, bir Eyüp Sultan Hazretleri'ne girin. Niçin o huzur, huşu var? Tabii Eyüp Sultan Hazretleri'nde bir de o koskoca Hazretimizin sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi. Onun şeref vermesinden dolayı var, o ayrı konu. Ama diyelim ki her camide böyle

0: Öyle bir şey yok. Ama olmasa bile eski camilerimizde genellikle huzur huşuyu daha çok buluyorsunuz. O camilerin heybeti, o camilerin azameti, ne bileyim ve en önemli olmazsa olması o camilerin ihlasla yapılmış olması. Ve abdestli insanların
1: Nerede başlar cami yapımı yani? İlk
0: İslamiyet'in ilanından itibaren başlar.
1: Tabii. İlk hareket, çizmeden bir mimar.
0: Mesela Mekke,
1: siz mimar
0: sonra
1: olarak
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Medine hicret ediyorlar. Medine hicret emri Efendimiz'e iki şehre birden geliyor. Ya El Hasa veya Hufuf diye bir Suud'un ta iyice uç doğusunda bir yer var. Yani Riyad'a gidiyorsunuz. Riyad 1000 kilometredir. Riyad'dan sonra Dammam'a geçiyorsunuz. Bir Dammam'da bir 400 kilometre kadar civarında var. Ondan sonra 2 saat arabayla da El Hasa ve El Hufuf'a. Yani şimdi şu anda yani Cidde'den, Medine'den Dammam'a uçak konmaya başladı. Ben daha evvel gittiğim zaman çünkü orada Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh Efendimiz'e Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri o El Hufuf'a gönderiyor ve oranın kralını İslam'a davet ediyor. Bir yere birkaç satır bir yazı yazarak mübarek. Oranın kralı derhal bu İslamiyet'i kabul ediyor. Bu da enteresan bir şey hayatta. Yani bayağı bir tarihi hadise. Kral kabul ettikten sonra o El Hufuf veya El Hasa dediğimiz bölgenin halkının tamamı İslamiyet'le müşerref oluyor. Şimdi bu da çok önemli bir şey. O yüzden Medine-i Münevvere dışındaki ilk yapılan Cuma Camii de El Hasa'da yapılmış oluyor. Yani ilk cami derken Medine haricinde Kuba Mescidi yapılmış çok şükür. Rabbim de onu bize nasip etti Allah'ın lütfuyla.
1: Hocam Medine'ye geçmeden önce siz biraz önce insicamını bozmak istemem ama yanlış ifade ettim belki de demin. Dediniz ki caminin olmazsa olmazlarını da ihlasla yapmak. Yani ilk çizime projeye başlarkenden herhalde olmazsa olmazlar var. Nedir onlar?
0: Benim yönümden olmazsa olmaz abdestsiz bir nokta dahi koymamak. Kimisine garip gelir gelmez onu bilemem ben. Ama benim yönümden abdestsiz bir şey yapmam. Çünkü mübarek bir şey yaparken mutlaka abdest aldırmak emrediliyor. Abdest vücudun statik elektriğini giderir. Mesela abdesti bozan şeyler dikkat ettiğiniz zaman niçin küçük abdest bozuluyor, niçin büyük abdest bozuluyor? Onu kim gideriyor? Su gideriyor. O halde ben de bir projeme başlamadan evvel bir nokta dahi koymam projeye abdestsiz olarak. Dolayısıyla bir rahatsız bir şey olduğun zaman yapmam proje. Mutlaka düzgün hale girmem lazım ki abdesti olsun. Mesela bir Kur'an-ı Kerim'i elleyemiyorsunuz. Hatta bırakın yani koskoca Kur'an-ı Kerim'i 600 sayfadır. Bir sadece bir sayfaya bir sure yazılsa, bir Fatiha-i Şerif yazılsa onu da elinize alamazsınız. Yani Rabbim insan o statik elektrik yüklüyken bu mübarek işleriyle ilgilenmesini istemiyor. Türkçesi bu. Yani abdesti bozan şeyler dikkat edilirse vücudun statik elektriğini götürüyor. Abdeste onu düzeltiyor. Dolayısıyla abdestsiz olmaz. Yani ihlas olmazsa olmaz o çok miyim? Projeyle ilgili de bahsediyorum. Camiye girerken de esasında böyle.
1: Proje sonra projeyi
0: projeyi yaparken de ben projeyi hayata şöyle yani benim tarzımı herkesin kendine göre bir tarzı var. Projeyi kafamda komple ben 3 boyutlu olarak tasarlıyorum. Yani plan olarak tabii belli belediyemizin gösterdiği şartlar var. Şuradan diyelim ki belli bir yol var 20 metre eni var. Ondan diyor ki 5 metre çekmen lazım içeri. Başka türlü yapamazsın yani. 5 metre çekeceksin. Fakat ön kıbleye illa dönme durumunda olduğu için sadece bir köşeyi 5 metre çekiyorsunuz. Diğer köşe oradan 8,5 metreye çıkıyor. Arazide bayağı bir kayıp var ama belki o da ayrı bir güzel. Yani bir karenin içine yeni bir kare koymak yerine ya bir dikdörtgenin içine yani bir kare koymak ne bileyim bir sekizgen koymak yerine kıbleye uygun yaparken zikzaklı şeyler de bal gibi yapılabilir. Ama tabii burada saf düzenini çok iyi irdelememiz, incelememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye şartlarında ideal bir safın ölçüsü 127 santimdir. Türk insanının boyuna göre hesaplamışızdır zamanında.
1: Bir de onlar var.
0: Evet. Yani ona göre saf düzeni yapmak lazım. Fakat 127 santim biraz hesabı şey geldiği için ona 125 santim deniyor. Yani 2 saf 2,5 metre, 3 saf 3,75, 4 saf 5 metre gibi. Ama mesela bir bunu Endonezya'da, Malezya'da yaparken onların boyu daha bize göre biraz daha yani yüksek olmadığı için diyelim. Onlara 120 santim daha çok rahat yetiyor. 115 santim bile yetiyor. Hatta o yüzden haçta, umrede satılan seccadeler evinizde varsa bakın ölçün. 125 santim seccade göremezsiniz yani. Hepsi ufaktır. Hem de maddeden kâr ediyorlar hem de işte o...
1: En çok Endonezyalılara mı satıyorlar?
0: Çok geliyor onlar Endonezyalılar falan. Hatta o yüzden onlara da daha çok satılıyor.
1: Peki şimdi siz safı mimar olarak ölçüyorsunuz.

0: Bugün camilerde saflara baktığınızda o zaman alt
1: çok yerde çok hata görüyorum ben yani.
0: Evet,
1: niye?
0: Çünkü
1: caminin mimarisi sapa göre çizilmesi lazım. Bir, en arka safta mutlaka bir 50-60 santim yer bırakılır ki millet cemaat namazda durduysa arkadan birisi gelip elinde ayakkabısı pabucu bir şey varken veya pabucun dışarıda bir ayakkabılıkta bıraktıysa bile bir yere geçmesi lazım. Yoksa safları böyle beklemesi lazım. Geçemez, içeride giremez yani. Halbuki girmesi lazım. Dolayısıyla ben yaptığım camilerde genellikle fakat millet bunu dinlemiyor. Hem yanlarda hem arkada saf boşluğu bırakıyorum ben. Yani gelsin yanlardan yürüsün, orada bir boşluk bırakırsa ileride 5. safta bir yeri varsa icabında bir selam verildikten sonra oraya geçebilsin.
0: Hem de orası boş kalmasın.
1: Boşta kalmasın
0: çünkü boş
1: mesela.
0: Evet.
1: Veyahut yanında yer vardır. Yanında durabilsin. O yan koridoru bırakıyorum ben. Yani orada namaz kılınmasın diye seccadeyi farklı yapıyorum. Ama birçok yerde maalesef cami dernekleri, yani ne bileyim imamlar, müezzinler, yani iyi olanları, yani akıl fikir zihni yerinde olanları tenzih ediyorum. Ama ötekiler yerinde değil anlamında demiyorum ama düşünce zafiyeti var demek ki. Onu düşünmüyorlar. Caminin duvarın dibine kadar millet namaz kılıyor. Peki öne kimse geçemiyor veyahut imam selam verdi. Belki arkada kılıp sünnet kılacak. O sefer arkaya da geçemiyor. Niye? Mecbur bütün sünnet kılanları beklemesi gerekiyor. Ya iş aceleyse, ya bir yerde bir polis memurumuzsa veyahut bir askeri bir yerde görevliyse veyahut bir okulda öğretmense, yani bir yerde bir memuriyeti varsa her neyse, ya bırakın rahat etsin cemaat. Yani illa camiyi ağzına kadar doldurmak, bir şişeyi doldurur gibi doldurmak uygun değil. Bu olmazsa olmazlardan bir tanesi de bu. Camide mutlaka boş yer bırakmak gerekiyor en aşağı, en arkada. En önde de öyle yani, kalkıp da imamın tam arkasına 125 santim yapılmaz. Mutlaka 150-170 santim falan yapılır. İmamın cübbesi mesela ön safındaki bir adamın tutup başına geçebilir kalkarken. İş çıkar başımıza yani bu seferde. Takılır yani. Bunlar da hassas konular. Yani cami projesi çizmek böyle basit iş değil. Her önüne gelen cami çizemez. Dolayısıyla camiler saflara göre çizilmelidir. Yani ben 30-30 bir cami istiyorum demek bomboş bir laftır. 30-30 cami olmaz.
0: Böyle söyleyen oluyor mu?
1: Söyleyen en çoğu öyle. 30'a 40 cami istiyorum, 20'ye 20 istiyorum, 15-15 istiyorum. Yani onlar bu şeyi bildiğinden değil. Halbuki küsurat olması gerekiyor bu saf düzenini hesapladığımız için yani. Son derece önemli bu anlattığım şey.
0: Bir iki soru daha sormak istiyorum genel olarak. Gelenek var, bir de modern, daha doğrusu zaman var, zamanın getirdikleri var. Bu ikisi sizin için ne ifade ediyor? Yani hangisi sizin daha çok dikkate almanız gerektiğini düşündüğünüz şey? Bir de orada küçük bir soru daha sormak istiyorum. Gelenek aslında hafızanın devamını mı sağlar, bize bir şey mi hatırlatır ve olmazsa olmaz mıdır?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Caminin cemaatine baktığınız zaman caminin %80 kısmı yaşlı insanlardan oluşuyor. O geri kalan yahut da %70 de diyebilirim. Orta yaşta çok var. Gençlere doğru bir iş giderek azalıyor. Yani oraya çocuk olarak 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında gelen camide nüfus çok az.
0: Her zaman mı böyleydi?
1: Genelde böyle. Şu anda böyle. Ben eski, yani benim yaşadığım müddet zarfındakini söylüyorum. Dolayısıyla bu eski cemaati, yani aşırı böyle bir modernize bir şeyler çizerek cami şuurundan, cami kültüründen uzaklaştırmamak gerekiyor. Eskisinin aynısını kopya etmek de iş değil. O zaman sanat yürümüyor. O halde ne yapmak lazım? Neoklasik dediğim yarım geleneksel, yarım da modern olarak şeyler çizmekte fayda var. Çünkü teknoloji ilerledi. Teknolojiyle birlikte caminin soğutma sistemi bile değişti.
0: Eskiden, öyle mi?
1: Tabii ki camide eskiden
0: klimalar var.
1: Kliması var, şey var. Bunlar düşünmek lazım. Caminin aydınlatma sistemi değişti. Dolayısıyla mutlaka yani teknolojiden istifade ederek yeni bir şeyler katmak gerekiyor ama cami kültürünün saçma sapan şekiller çizip de modern yapıyorum diyerek yapmamak lazım. Köln'e bir cami yapıldı, evlere şenlik. Kalkıp da bir de her yerde ilan veriyorlar yani şöyle cami böyle cami diye. Mimar vermez, öyle bilen değilim ben, benim yap olarak. Ben bal gibi gayet güzel şeyler çizmiş olan mimarın gider elini daha iyi öperim, benden küçük de olsa yani. Madem harika bir fikir uygulamış, yani güzel bir
0: peki,
1: hizmet vermiş.
0: Peki hem modern olup hem de beğendiğiniz oldu mu camiler?
1: Hemen hemen yok gibi.
0: Yok. Demek ki hep
1: muvaffak
0: bir hafızanın
1: mesela,
0: devamı.
1: Ezan-ı Muhammedi mesela minare yapıyorlar, şerefe yok. Ya şerefesi nasıl yaparsın? Bilal Habeşi Efendimiz çıkmış orası, ezan okumuşlar. Şimdi müezzinlerimiz de tembelleşti. Teknoloji bunu mu yapması lazım? Yukarı çıkmıyor kimse. Niye? Aşağıdan minare

0: Yani dibinde mikrofon alıyor, ezan oradan okuyor. Lütfen zahmet edip bir yukarı çıksana. Çıkamıyorsa bir genç müezzin de tayin edelim o zaman oraya. Gençler mezun olmaz diye bir kaide mi var mesela? Bu da
1: onun
0: çok yanlış bir şey.
1: Tamamen şerefi mi iptal edenler var?
0: Ezan Muhammed'i okumanın da bir usulü var. Mesela hayal-i sıra sağ taraf okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlar ya, kıbleye okunur. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah kıbleye okunur. Hayal-i sıra minarede sağa okunur. Hayal-i felah minarede sola okunur. Tekrar dönülür öne, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah diyerek ezan Muhammed'i bitirilir. Şimdi burada ezanın bir ritüeli varken, sen aşağıda mikrofonun neresine dönüyorsun, sağına, soluna veya minarene? Hiçbir yerine döndüğü yok. Mikrofonun elini mikrofona dönüyor sadece. Bu oluyor mu peki bu? Yarın bir gün diyorum, hatta ben onu bazı isim vermeyeyim, görevli büyüklere de söylemiştim. Yarın bir gün dedim, Bilal-i Habeşi Efendimiz'e hesap veremezsiniz yani. Bu kanunu kim çıkardıysa. Bu nasıl bir kaide yani? İnşallah yarın bir gün dedim, merkezi ezan da çıkarmazsınız. Ezan çıkardınız, merkezi namazda çıkarmazsınız dedim yani. Şeytan bu işleri çünkü çok müsait. Hazır yani. Böyle bir şey çıksın diye. Ya olacak iş değil bu. Niye minareyi çıksın efendim, oradan okusun? Ben yerine göre zamanı geldi. Selimiye'nin en üst minaresine çıkıp ezan okudum. Aşağıdan arkadaşlar vardı. Babam falan vardı. O zaman işte güreşe meraklıydık. Devirdim, kırklana gidiyorduk. Oradan aşağıda duymayan kalmadı dediler. Uzaklaştılar hatta. Dediler, işaret ediyorlardı bana. Ses çok güzel geliyor diye. Minare Edirne Selimiye Camii'nin 3. şerefesinden. Bu çok önemli bir şey.
1: Şimdi şerefe hiç yapılmayan camiler var.
0: Var maalesef, işte adı modern. Yani şerefe yap, yine de modern bir sistem yapacağım ama şerefe yap yani muhakkak. Bir ufak da olsa yap, pencereli yap, bir şey yap, bir şekilde yap yani, şerefenin bir hakkını ver bir kere. Şimdi ezan Muhammed'i oradan öyle okuması lazım ama mezin çıkmıyor, ne yapacağız peki? O da Diyanet'in görevi herhalde.
1: Peki daha baştan cami, mesela şimdi klimayı söyleyince siz aklıma geldi. Eski zaman camilerine ne kadar girerse, yani hava ne kadar sıcak olursa olsun, içeriye girdiğimizde o sıcaklığı, nemi hissetmiyoruz. Bu
0: da çok önemli çünkü duvar kalınlıklar zaten 2 metre civarında. Hmm. Bir kere duvar çok kalın, o bir. Dışarıdan ne sıcak geliyor ne soğuk geliyor içeri, o bir. İkincisi o daha evvel kandiller yanarmış, onların bile verdiği bir ısı vardı. Fakat şu anda kandil falan yok. Lambalar da ısı veriyor tabii ki. Yani onun şeyi var ama orada huzur ve huşu duygusu ön plana geçiyor. Sizin üşüme veya terleme özelliğinizi almış oluyor bir kere. Yani o caminin
1: zaten
0: etkisi,
1: hissetmiyoruz onu.
0: Yani caminin etkisi sizin o fiziki ihtiyaçlarınızı ona baskın geliyor yani, öyle diyeyim.
1: Evet. Akustik.
0: Akustik son derece önemli. Mesela camilerde mümkünse onun hesabını yapmak lazım. Ses simülasyonu diye bir şey var. O ses simülasyonu da Türkiye'de bilen herhalde acizane fakirden başka 2 kişi var. Birisi zaten yapmaz oldu. Bir teknolojide bir hocamızdı, yaşlı. Bizden de çok yaşlı. Bir tane Suden hanım var. Hanım olarak bayağı emek vermiş etmiş, çok çalışmış. Fakat proje akustiğe göre çizilmediği için bu sefer onların da muvaffakiyeti, başarısı düşüyor aşağı.
1: Sınırlı kalıyor.
0: O da kötü oluyor yani. Çünkü camideki o tonozlar, kirişler, kubbelerin hepsi akustik hesabına göre yapılması lazım. Böyle bir şey düşünce falan bilen yok. Yani kimse camideki kubbenin veya o minik ufak kubbelerin, eksedraların neye göre nasıl yapılacağının o farkında değil. Sadece bir camileri alıp Sultanahmet'e, Fatih'i, ne bileyim Süleymaniye'yi taklit edeceğim diye uğraşıyorlar. Ya o taklit de bu iş olmuyor. Eski ecdat bunu bilerek yapmış. Siz taklit edemiyorsunuz bile.
1: Müsaadenizle küçük bir ara
0: tabii ki
1: verelim. Evet. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Hocam yine camide estetik, ibadet, cemaat dersen bu üçünü de düşünmek zorunda herhalde değil mi mimar tasarlarken?
1: Mutlaka düşünmek zorunda.
0: Ama bunlar ayrı ayrı mı düşünülür? Aslında hepsi bir arada mı? Nasıl bir yöntem izlenir?
1: İkisi birden olması lazım ama camideki fonksiyon nedir? İbadettir.
0: Yani Rabbim, en önce.
1: En önce ibadettir. Çünkü ibadet için bir yani üstü yanlar kapalı aşağı yukarı yani kısmen açık kısmen kapalı bir mekan olmasında fayda var. Yani cami tamamen açık alanda da yapılabilir. Üstü açık olur ama yağmurda, yaşta, karda tabii ki rahatsız edici olur. Dolayısıyla etrafını kapatmak etmek o yönden de önemli. Estetik derken de mutlaka nispetleri vermek lazım. Çünkü daha evvel dediğim gibi insanın fiziğiyle, kimyasıyla fevkalade iyi etüt etmek lazım. Yani insanın çünkü ruh hali her zaman eşit olmaz. Bir bakarsınız caminin içinde bir o diyelim ki Süleymaniye'ye gittiniz. O pencerenin içinde 2 metre civarında duvardır. O 2 metrelik pencerenin içinde tut. Bir iki rekat namaz kılmak istersiniz, Kur'an-ı Kerim okumak istersiniz, olabilir bu. Yeri gelir, o büyük haşmet azametin altında, caminin kubbesinin altına yakın yerde, hanımlar biraz daha geri mahfellerde kılıyor ama mesela erkek olarak da düşünüyorum ben, o büyük azametin altında durabilirsiniz. Ya namaz kılınmayan zamanla hanım olarak da caminin içinde fevkalade rahatlıkla gezip o duyguları algılayabilirsiniz. Yani zaman zaman insan toplulukla beraber olmayı ister. Zaman zaman tek olmayı ister. Bunu Sinan fevkalade güzel çözmüş. Selçuk mimarisinden ki o Sinan mimarisine geçerken bunu çözmüş ve o çok kolonlu sistemden de az kolonlu sisteme geçebilmiş. Çünkü o bir statik
0: mekanı olay. Genişletmiş.
1: Mekanı genişletmiş. O statik bir olaydır. Ve onu da fevkalade güzel çözmüş kendisi. O yüzden bütün harplere şuna buna giderken köprüler falan yapsın diye hepsinden götürmüşler. Orta Asya işlerine kadar gitmiş. Afrika kuzeyinde sonuna kadar gitmiş. Avrupa'da Viyana kapılarına kadar gitmiş biliyorsunuz. Yani her yere giderken o köprüler, o tip lojistik, o değişik şeyler hepsinden eseri var. Bir sürü o yapımlar, o askeri karargahlar, her şey. Yani o rahmetli Allah'ımızın lütfu bu ülkeye büyük bir hakikaten lütuftur. Yani şu andaki başta ben olmak üzere bütün mimarları toplayın, onun ayağının tozu olamayız.
0: Ama bir taraftan da yine aynı yolu izlemişsiniz. Siz de
1: ama
0: her işte yere
1: o yolun yolcusuyuz orası öyle.
0: Evet.
1: O yolun yolcusu. Sinan'ı çok iyi etüt etmek, incelemek gerekiyor. Yani Sinan tarzı bir şey yapmak kolay iş değil. Evet. Mimar olarak özellikle. Ama genel düşünce olarak da öyle. Yani insanın sıhhatini düşünmüş, afiyetini düşünmüş. İşte çıkışı, girişi, şeyi, her şeyi düşünmüş. Yani düşünmediği bir şey kalmamış. Kullandığı malzemelerin yedeklerini bodrumlarda saklamış. 300, 200 sene, 500 sene sonra o malzemenin aynısı bulunamaz çünkü. Avizelerin ve bazı ne bileyim dolapların, çekmecelerin, sapları, bir şeyleri Süleymaniye'nin bodrumunda var mesela. Kapalı bir yer, kimsenin girdiği bildiği yok. Onu da rahmetli babacığım tespit etmişti. Mutlaka Sinan dedi, benim tanıdığım Sinan, bunların yedeğini saklamıştır dedi ve dediği çıktı. Arıya arıya o bodrumdaki o kapalı gizli şeyleri bulduk.
0: Allah Allah.
1: Bodrumun kapısı bile yok yani, penceresi bile yok ama işte sesten falan elimizde kürek saplarıyla vura vura vura aşağıda bir boşluk olduğunu hissettik.
0: Ama ne kadar yakından tanımış demek ki babanız Sinan'ı okuyor okuyor.
1: Çok tabii. Yani babam zaten Sinan hayranıydı. Biz de öyle yetiştirdi. Öyle yetiştik çok şükür. Yani dediğim gibi o başka bir boyut yani. Bilmiyorum mahşere kadar Allah'ın başka bile Sinanlar lütfederse murad ederse
0: kadar,
1: yaratır.
0: Daha yani bir daha
1: yani görüntü o. Şu anda yok yani. Ben de dahil diyorum başta.
0: Belki mahşere kadar.
1: Bilmiyorum, belli olmaz.
0: Belki diyorsunuz. Belki diyorum. Evet. Peki sizin mimar olarak en çok sevdiğiniz Türkiye'de ve dünyada iki cami saysanız ve nedeniyle
1: yani
0: beraber.
1: Yani Türklerin yaptığı değil diyorsanız.
0: Türkiye'de. Ve dışarıda da.
1: Türkiye'de ben başta Süleymaniye derim. Dışarıda da Taç Mahal derim. Yani var tabii bir sürü ama.
0: İlk seferde bunlar.
1: Yani ilk defa ilk söyleyeceklerim bunlar yani.
0: Camilerin farklı dilleri var mıdır? Yani
1: var
0: bazen
1: tabii
0: ülke dışında ama
1: lazım.
0: Ülke içinde de.
1: Tabii o ülkeye uyması lazım.
0: Mahallelere mesela, göre, şehirlere göre
1: Pakistan,
0: dilleri değişir.
1: Pakistan Lahor'da mesela Moğol mimarisi var. Moğolistan'da var. Yani Moğol mimarisi çok enteresandır.
0: Neden?
1: Onlar da hoşuma gider. Çünkü yani kubbeler farklıdır. Yani nispetleri güzel çözmüşlerdir. Fakat akustik yönleri zayıftır, bizim gibi değildir. Yani fakat bazı camilerde akustiği müthiş çözmüşlerdir. Mesela o New Delhi'de, yani Yeni Delhi'de Grand Mosque var. Onda akustik harika bir şekilde çözülmüştür. Yani tespit ettik, ben inceledim bir de. Yani deneme yaptık yani. Fevkalade güzel. Bizim Süleymaniye'de de aynı şey vardır. Her camide akustik özelliği hiç arayın bulamazsınız. Yeni yapılan hiçbir camide yok akustik.
0: Ama bakınca olmazsa olmazı caminin deniyor.
1: Akustik. Deniyor ama akustik eğitimi alan mimar kaç kişi var? Yok öyle bir şey. Yani sadece bir planlayıp çiziyorlar, yukarı doğru çıkıyor. Nereye çıkarsa çıksın. Ebat mebat hiçbir şey mühim değil yani. Taklit dahi edemiyorlar eskileri. Eskiyi bari taklit et de hiç olmazsa doğru yapmış olursun. Edemiyorlar ki.
0: Namaz kılmayan bir mimar cami çizebilir mi? Ve çizerse olur mu? Yani daha doğrusu olur mu derken maksadına maksat hasıl olmuş olur mu?
1: Şöyle bir şey onun cevabı. Tövbe suresi 18. ayette var. Estağfirullah. İnnemâ ya'mur mesacidallâhi men âmine billâhi vel yevmil âhiri ve akamus salâte ve âtü zekâte. Bu şekilde giden bir ayet var. Camileri ancak Allah'a iman edenler, alnı secdeye gidenler, zekatını verenler, yani İslam'ı yaşayanlar çizer diye bir ayet var.
0: Ya bir kere mümin olacak.
1: Evet, bunun cevabı burada içinde zaten. Yani ben kendi kendime bir şey ahkam kesmeme gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Evet. Tövbe suresi 18. ayet.
0: Peki o zaman Medine'ye geçebiliriz hocam.
1: Tamam.
0: Aslında Medine'nin yollarını size dedenizden itibaren döşemişler gözüküyor.
1: Çok şükür mi? Evet, yani öyle işte o zamanda da dedi oraya gideceğiz, sen çok büyük hizmetler yapacaksın dedi mübarek. Yani
0: kaç yaşındaydınız?
1: Sene 1976'ydı. Fakat gittik, hacca gittik biz, geri döndük. Ondan sonra 77'de dedemlerle beraber umreye gittik. Ben o umreden şüphelendim. Acaba dönmeyecek miyiz diye. Benim bir ufak çantam vardı. Çok kıymetli böyle kalemlerim vardı. Çizdiğim kurşun kalem olsun, kara kalem olsun, çini olsun. O çantada benim de sermayem. Onu aldım götürdüm. Dönmezsek bu çanta benden olsun hiç olmazsa diye. Onu da Japonya'dan almıştım. Böyle bir yarışma kazanmıştım. Japonlar hediye etmişti bana. Çok kalite kalemler yani. Hala da dur, onları kısmen kullanıyorum evde. Yanında taşımıyorum ama burada da 10 tane kalem var şu anda. Ondan sonra hepsinin görevi ayrı tabii. 77 umresinde de
0: onları yanınızda götürdünüz dönmezsen.
1: Dönmezsek şahit.
0: Nereye
1: diye.
0: Hediye olacak?
1: Efendim?
0: Nerede hediye olacak? Medine'de.
1: İşte Medine'de kalıp da dönmezsek diye. Aha, evet. Kimseye vermek değil, ben kendim kullanacağım onları da. Ondan sonra ama 2 Nisan'da 4 Nisan'da gittik, 2 Mayıs'ta döndük. Yani bir ay civarında kaldık takriben diyelim. Ve döndük. Döndükten sonra olmadı. Tekrar 79'da bir daha hicret edeceğimizi söyledi dedem. Yine aldık yanımıza tabii. Öyle gidiş.
0: Yani sizin hep bir niyetiniz var. Orada bir,
1: çünkü
0: bir şekilde kalacaksınız.
1: O müjdeyi bana verdi yani. Orada sen hizmetler edeceksin diye bir müjde verdi bana. Benim için de başımın tacı öyle hizmet etmek. Türkiye'de de elhamdülillah ettik. De yine edeceğiz. Yani ediyoruz da edeceğiz de inşallah. Türkiye'miz bura, bizim vatanımız.
0: Ay, oraya da hizmet edince buraya etmiş oluyorsunuz aynı
1: öyle
0: zamanda.
1: Öyle de neticede Allah'ın evi Beytullah'tır. Orada da mübarek yerde hizmet etmek kaç kişiye nasip olur. Ondan sonra orada da zaten Arapların da bir tabiri var. O da çok hoşuma gitti benim. Dedi ki her 150 senede bir Harem-i Şerifler. Ondan sonra bu Mescid-i Kuva, Mescid-i Kıbleteyn, Mescid-i Mikat, Mescid-i İmam el-Bukhari, Mescid-i Gamame, Mescid-i Seyyidina Ömer, Mescid-i Seyyidina Osman, Mescid-i Seyyidina Ali, Mescid-i Seyyidina Ebu Bekir. Bakın hep tek tek sayıyorum. Bunların hepsinin bir tamir, restorasyon zamanı geliyor. Ve bunlar 150 sene civarında oluyor takriben. 3-5-10 sene oynuyor tabii, mühim değil.
0: Ve size nasip oldu.
1: Ve çok şükür Rabbim bize nasip etti. Ve Araplar da onu dedi yani, bu her defasında nedense Türklere nasip oluyor. Ondan sonra ve bu defa da size nasip oldu dedi. Şu anda en son yapılan bizim yaptığımız yani.
0: Onlar da nedense Türklere nasip oluyor diyorlar.
1: Onlar, Araplar bunu biliyorlar, hepsi bilincinde.

0: De
1: Allah
0: nedense
1: Allah.
0: Türkiye? Niye dedi? Dedim ihlastan oluyor. Abdestli bir adam ben dedim çalıştırmıyorum. Ben de çalışmıyorum. Yapabiliyor musunuz böyle bir şey dedim. Yok dediler. E tamam işte o zaman başka sebep bile aramazsanız oluyor. Bir ihlasımızdan, aşkımızdan, sevgimizden oluyor, muhabbetimizden oluyor bu. Yani Türkler başka bakıyor hayata. Temizliğimizden en nezafe minel imandır. Önemli bir tabir. Yani temizlik imandandır mesela. Ama Türkler kadar temiz hiçbir ülke yok ki. Yani bir de başka ülkeler var ama bizim kadar onlar mimaride yeterli değil. Mesela Malezya var, çok temizler. Endonezya var, bayağı temizler. Ama bizdeki temizlik daha hepsini aşmış oluyor yani.
1: Daha değişik.
0: Proje yapmaya başladık, yazıhane açtık. Yazıhaneyi dekor ettim komple. Ondan sonra genellikle böyle bir koyu ve açık yeşil renklerle dekor ettim. Çünkü yeşile bakmak gözü kuvvetlendirir, bilmem bilir miydiniz?
1: Koyu?
0: Koyu ve açık yeşil olarak dekor ettim ahşapları. O şekilde boyadık. Ahşabı dokusuyla göstererek boyadık. Yani yağlı boya şeklinde değil de ahşabın dokusu benim yaptığım boyalarda göründü. Gözü kuvvetlendirir. Koyu, yani yeşile bakmak. Hatırınız olsun. Ağaca bakmak, yeşile bakmak gözü kuvvetlendirir. Onun için de yazıhanede tabii göz işi yapıyoruz. Ben de o yüzden yazıhanede öyle yaptım. Hatta her gelen çok merak ediyordu. Benden dekorasyon istiyorlardı yani böyle. Yazıhane dekorlar yapalım falan diye falan. Oturma yerlerimiz, koltuklar falan hepsini ahşaptan yaptırdım. Özel çizdim ettim. Yani genellikle o renk hakim. Tabii başka açık renkler de var ama yeşilin hakimiyetini hissediyorsunuz yani.
1: Peki hocam, Medine'nin en kıymetli camilerinde Mescid-i Nebevi dahil olmak üzere başta hizmetiniz var. Bu nasıl başladı?
0: O şöyle başladı. Ben böyle tabii isim yaptık orada. Bir de maneviyatta bir kaide vardır. Şöyledir o da. O benimdir diyenin değil, o senindir denilenindir. Maneviyatta da böyle büyük mürşid-i kamiller birbirinin yerine geçerken kalktı o vefat etti ben geçeyim diye kendi kendine geçemez. Manevi bir emir gelmedikçe geçemez. Geçerse o zaman o tip zaten çok şey var. O iş...
1: Problemli.
0: Efendim? Yani aslına uygun değil demektir o yani. Olmaz, kopya olur yani. O benimdir diyenin değil, o sendir denilendir. İlk başta da bize böyle tanınmış olduk orada yaptığımız işlerle. Herkes yani bizden herkes iş istemeye başladı. Tekiz yetiştiremiyoruz. Gerçi Türkiye'den de arkadaş olarak, yardımcı olarak bana talebeler, mimarlar getirdim ben. Ondan sonra burada Mescid-i Kuba başlamış oldu. Mescid-i Kuba başladıktan sonra Mescid-i Kuba'nın yapısı kagirdi. Kagir yani eski bizim Süleymaniye Sultanahmet tarzı yapı düşünün.
1: Belki Umre'ye gitmemiş seyircilerimiz bilemeyebilir. Küba Mescidi'nin hangi mescid olduğunu bize söyler misiniz?
0: Kuba Mescidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi teşrif ettikten sonra ilk yaptığı mescittir. Yani ilk mescid, Mescid-i Kuba'dır. Küba değil de Kuba'dır.
1: Kuba.
0: Küba ülke biliyorsunuz.
1: Evet pardon.
0: Kuba. Ondan sonra şimdi o mescid de sırtına mübarek taş taşımış etmiş. Bizim için büyük şeref. Orayı teklif ettiler. Ve ilk buluşmamız o şirketin sahibiyle Bin Laden şirketiydi. Harem-i Şerif'te Eshab-ı Sofe derler. Mezi Mahfeli'nin ne benzer bir yükselti vardır orada. Sofe Eshabı'dır yani. O sahabelerin bulunduğu yerdir o. Orada bu konuşmayı yaptık. Enteresan. Ondan sonra evine davet ettiler bizi. Projeyi açtılar, gösterdiler, ettiler. Ondan sonra Allah'ın izniyle orada o şekilde başlamış olduk. Fakat o bir ilk konuşmaydı. Net değildi. Ondan sonra ben orada benim iç mimari atölyem de vardı. Ahşap, demir ve alüminyum üzerine. Yaptığım villaların bir de içini döşeyerek yapıyordum. O benim yazıhaneyi falan da gördükleri için herkese. O şekilde daha istifadeli oluyordu. Ben Türkiye'deyken resmi teklif geldi bu sefer bana. Benle konuştuktan sonra Türkiye'ye gitmiştim ben. Yani kalıyorum oradan malzemeler alıp geliyorum. Alüminyum, Feniş alüminyum vardı oradan alıyorum. Ne bileyim şimdi kapandı galiba. İsmi vermekte mahsur yok galiba. Ondan sonra işte değişik ahbapların bu ağaç sanayileri vardı. Onlardan böyle kaplamalar, plakalar bir şeyler playbook'ları alıp getiriyorduk. Netice-i kelam babamı da arıyorlar. O da diyorlar ki işte hatta babama da teklif ediyorlar. O diyor ki bizim Mahmut bu işte erbap yani. O yetiştirdik biz onu. Yaşı da müsait genç. Bu işin başına o geçerde bir iznah diyorlar. En alasını yapar. Ondan sonra babamla telefon açtı bana. Oğlum babacığım dedim bu söz verdiğim işler var ne olacak? O söz verdiğin işleri bir anda gel bitir. ve yeni sakın kesin iş alma.

Çünkü Efendimiz sırtına taş taşımış. Böyle bir yani Rabbim bir lütfu büyük bir şeref yani. Tabii baba onun farkındayım. E nasıl yapalım dedi. Sen nasıl danışıyorum dedim. Böyle yapalım. Peki varsın dedik. Kalktık geldik. O işleri bitirdik. Yeni iş almadım. Bir de orada malzeme getireceğim. Onları da durdurdum. Mescid-i

0: Rabbimle muvaffak etti. Gece gündüz çalıştık. Günde 2 saat uyuduğum çok gece oldu benim. Çünkü shift derler. Yani 8
1: Evet.
0: saat, 8 saat, 8 saat yerine göre çalışıyor. Ama başlarına ben olmasam olmaz. Çünkü o işi bilen doğrusu kimse yok. Bizden başka kimse yok. Ne mühendis var, ne kalfa var, ne bir şey var. Yani o kagir yapıyı bilmek öyle kolay iş değil. Ben tecrübem saraylardan var, babamdan dolayı var, var da var. Dolayısıyla o şekilde olduğu için eve gidip bir işte duş yapıp bir 2 saat biraz dinlenip tekrar geliyorduk. Yazan dere bir yatacağım. Böyle ufak bir sedir gibi bir şey vardı. Çok yorulursam orada az bir şey yatıyordum işte yarım saat falan. Tekrar kalkıp tekrar işin başına geçiyorum falan. Bu şekilde elhamdülillah yani Kuba'yı çok tahmin edilenden çok kısa zamanda bitirdik. O da Allah'ın lütfu oldu. O şey gelirse onu anlatayım size. Resimler gelirse.
1: Şimdi birazdan koyacağız
0: Evet.
1: resimleri. Sonra Kıbleteyn iki yönlü
0: İki yönlü Kıbleteyn
1: kıble mescidi.
0: Camii'de ondan sonra yine tabii çalışan arkadaşlar vardı ama biz perde arkası bütün sistemi götüren, idare eden bizdik orada. Neticede çünkü o işi bilen biziz yani. Orada da Kıbleteyn'de malum Efendimiz Miraç'a işte yeni geçti Miraç kandilimiz. Miraç'a çıktığı zaman Kudüs-ü Şerif oluyor kıble. Orada bir ikindi namazı kılarken de Efendimiz'e Estağfirullah billah kad nara tekallübe veçheke fis sema felen uvelliyenneke kıbleten terdaha fevelle veçheke şatral mescidil haram. Bu ayet-i kerime nazil oluyor namazın içinde. Kad nara tekallübe veçheke fis sema diyor Rabbim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıbleyi senin gönlünün istediği tarafa çevirdik yine diyor. Felen uvelliyenneke kıbleten terdaha da o var. Gönlünün terdaha razı olmak demek. Rıdadan geliyor terda. Gönlünün razı olduğu yere çevirdik. Bundan sonra diyor mahşere kadar kıble mescidi haramdır. Bitti. Daha değişme yok. O arada da 157 derece açı farkı var. Enteresandır. 157 derece. Şimdi zaman zaman milletin aklına şu geliyor. Diyorlar ki acaba Efendimiz yani imamette diyelim ki böyle duruyor la teşbih. Burada da cemaat duruyor. Kıble burası oldu şimdi. Burası öyle bir derece ki şurası 157 derece. Şuradan 157 derece. Efendimiz diyorlar sağdan buradan 203 derece. 157-180 derece ya düz açı. 203 derece burada 157 derece. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaf istikametine dönerek bu safın en arkadaki safın önüne geçiyor. Herkes de olduğu yerde tavaf istikametine geri dönüyor. Burada devam ediyorlar namazın içinde. Çok enteresan. Yani selam verdikten sonra bir emir gelmiyor. Namazın içinde geliyor bakın.
1: Namazın içinde
0: Ve Efendimiz de
1: Efendimiz'i onlar da
0: demin çay karıştırırken dikkat ettiyseniz bakın belki dikkat ettiniz. Ben çayı tavaf istikametine karıştırırım. Dedem öyle yapardı. Çayın içindeki kaşığı tavaf istikametine karıştırırdım. Bu bir kanun mu? Değil ama tavaf istikametinde bir hikmet var. Mevlevi ayinleri de tavaf istikametine böyle dönerler. Sahil açıktır dua makamı, solel aşağıyı gösterir yani secde makamını. Ve bu şekilde dönülür hep. Onda bir hikmet var. Yani kendi kendime uydurduğum bir şey değil benim. Dolayısıyla onda bir hikmet varsa ben de o şekilde yapıyorum. En azından taklitler yeri geldikten sonra tahkike ulaşır. Biz de taklit ediyoruz bir şey bildiğimizden değil. Ama gönlümüz onu istiyor, imanımız onu gösteriyor yani.
1: Sonra Mescid-i Mikati.
0: Mescid-i Mikat'ta bu hacıların umreye giderken ihram giydikleri, gerçi otelde de ihram giyilebilir. Yani Zülhüleyfe deniyor böyle isimle. 40 bin metrekaredir o cami. Aşağı yukarı 4 bin kişi çalışmıştır yanımızda. Yani çok muazzam büyük bir cami. 960 tane tuvalet ve şeyi var, duşu var.
1: 960.
0: Evet muazzam yani. Çünkü Hacı Hürra geliyor otobüslerle inip. Tuvalet bulmakta zorlanıyorlar yani. O var. Bir de 64 adet aile kabinlerimiz var. Ne demek o? 64 adet. Anne, baba, diyelim ki çocuklar var. Biri 5 yaşında, biri 12 yaşında. Bu o çocuklar erkek olan erkek tuvaletine gitsin. Kız tuvaletine darmadağın olurlar.
1: Kaybolurlar.
0: Kaybolurlar ya Allah korusun yani. Anne baba oraya gelip gösteriyor işte bunlar bizim ailemiz. Anahtar veriyor adam içeri açıyor. Ondan başına bekçiler var. İçeride bütün abdestini alıyor, ihramı giyiyor, şey yapıyor, hazırlanıp çıkıyor. Anahtar da çıkarken zaten teslim ediyorlar şeye.
1: Peygamber Efendimiz de ihrama orada girmiş, değil mi?
0: Genellikle öyle. Fakat otelde de girilebilir. Problem yok yani zor olmasın diye. Otelde ihrama girip duşunuzu yapıp gusül abdesti alıp girebilirsiniz. Otelden de çıkıp orada eğer vaktiniz varsa 2 rekat namaz kılarsınız. Usulen.

0: veya kılmazsanız devam edersiniz. Şart değil yani.
1: Peygamber Efendimiz...
0: Ama oradan evvel niyet etmek lazım.
1: Yağmur duasına çıktığı bir cami, Mescid-i Gamame, öyle mi?
0: Yağmur duasına çıktığı cami değil de şöyle yağmurla İbadet. Alakası şu var Gamame'nin. Evet. Gamame velâ guyum, bulut demek. Hı. Şimdi Mescid-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha evvel orada mescid yokmuş Efendimiz Medine'ye teşrifinden evvel. Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye teşrif ederken yolda tabii güneş öyle kalkıp da bir günde gelme mümkün değil yani. Kaç gün sürüyor. Gelirken güneşlere yürüdüğü için bir bulut bunun üzerinde devamlı takip ediyor bulut. Bulut guyum demek veya gamam demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devenin üstüne artık biraz daha istirahat edecekler yahut namaz kılacaklarsa yanından da tabii o ibriklere bir şeylerde sular var. Ondan abdest alacaklar. Veyahut yerine gelirse su da biterse teyemmüm edecekler yani kumda. O bulut bunların üstüne takip ediyor. Onlar durursa bulut da duruyor. Hatta bir papaz görüyor orada. Kitaplarda vardır bu. Diyor ki bu ahir zaman nebisi kesin. Niye efendim diyorlar. Diyor ki bak bu iki kişi yürüyor. Yürüdükçe bulut da yürüyor. Onlar durunca bulut da duruyor diyor. Bu kesin ahir zaman nebisi haberiniz olsun diyor. Ya da enteresan veya da bu bir papaza böyle bir cümle söylemekte nasip oluyor. Efendimiz geliyor o Mescid-i Gamame altı kubbeli bir camidir. Bizim Kasımpaşa'da bir camimiz var. Pertel Paşa Camii ona benzer çok yani. Hmm. Ondan sonra bizimkiler de ona takliden yapmışlar herhalde o camiyi. Hmm. Ondan sonra bunun restorasyonunu yaptık biz de. Yani yıkmadık, aynen restorasyonu yaptık, sağlamlaştırdık.
1: Küçük o caminin. Mi?
0: Efendim?
1: Küçük mü?
0: Çok küçük değil. Yani diğer camiler, belki mesela Seyyidina Ömer Radıyallahu Efendimiz'in mescidi var. Onu tamamen yıkmaya niyetlendik. Fakat sonra baktık ki restore edersek yapılabiliyor. Onu restore ettik. Hazreti Ali Efendimiz'in mescidi var, yıkmak mecburiyetine kaldık. Çünkü 1,5 saf var yani. Hanımların doğru düz yeri yok. Ben orayı 5 safa çıkarttım. Onu 5 saf gibi yaptık. Projeyi çizdim ben. O projeye göre yaptık. Şu anda o 5 saflık hizmet görüyor yani. Hazreti Ali Efendimiz'in cami. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz camiinde kıble inhirafı vardı biraz şey. Onu düzelttik. Onu da restore ettik. Yani bir kısmını restore ettik. Bir kısmının projesini yeniden yaptık. Mesela Cuma Camii. O da bizim yeniden projesini çizip yaptığımız camilerden bir tanesi. Çok küçüktü böyle 25 metrekare civarında bir şeydi. 24-25 metrekare. Şimdi Cuma Camii ilk
1: küçük
0: Cuma...
1: Küçük bir salon kadar.
0: Efendim?
1: Bir evde küçük bir salon kadar.
0: Tabii öyle bir salon kadar ufacık bir şey. Ondan sonra halbuki arsa çok büyük yani muazzam. Arsada orada işte bir meşhur tanımış bir ailenin ismini vermeyeyim. O narın arsası. Onun o adam vermeye niyetli yani arsaya biraz büyük verecek bize. Fakat çocuklar verdirmiyor miras yüzünden falan filan bir şeydi. Adam yaşlı. Ben de başka bir taktik uyguladım. Mescidileri ziyarete şey gelmişti. Aramıştı yaptığımız camileri görmeye, etmeye. Kral Fahd gelmişti rahmetli. Çok hakikaten düzgün, dürüst bir insandı. Çok iyi bir insandı. Bize de çok şeyliydi. Efendim dedim bu mescidi Cuma'yı inşallah duanız bereketiyle inşallah yapma niyetindeyiz. Yalnız dedim arsamız arkada çok büyük olmasına rağmen... Arsayı bir türlü
1: vermiyorlar.
0: Yani vermiyorlar demedim de onu şikayet gibi olacak. Arsayı tabii büyük yapmamız lazım dedim. Çünkü yaptığımızda değilsin. Çünkü millet Cuma Camii diye herkes ziyarete geliyor buraya. Zeki insan anında anladı rahmetli. Camiyi ben yapıyorum dedi. Cebinden. Camiyi ben yapıyorum deyince itiraz edecek kimse var mı dünyada? Hiç sıfır oldu. Kocaman Mescid-i Cuma Camii'ni yaptık. Burada da onun resim var şimdi çıkacak.
1: Şimdi camiler üzerinden de anlatasınız istiyorum görüntülerden ama son olarak Mescid-i Nebevi dersek neler anlatırsınız?
0: Mescid-i Nebevi de Rabbim lütfetti. Elhamdülillah hizmet gerekti. Zaman hizmet ettik. Yukarıki Kubbe-i Hadra var ya. Onu bir defasında rahmetli babam Ömer Kirazoğlu ile birlikte fakir boyadım. Boyacı gibi olarak yani.
1: Yeşili.
0: Yeşili. Üstümüz başımız hatta o şeyler bulaştı. Onları da atmadık.
1: Tabii.
0: Kubbe-i Hadra'nın hatırası olsun diye. Babacığımın da o parçası vardı uzun. O ondan sonra tabii yanımızda o işi bilen boyacı da vardı bize. Sırlarını öğreterek işte şu kadar tiner konacak. Sellozik tiner, sentetik tiner bir şey neyse gibi. Hepsini zaten bildiğimiz şeyler ama yine de bir erbabından öğrenmekte fayda var. Çünkü tecrübe başka bir şey.
1: Ne o. Kadar zamanda boyayabildiniz?
0: Epeyce gibi kaç gün geçti yani. Hemen kolay değil. Ona iskele

0: gibi bir şeyler yapıldı. Biz çıktık, babandan bizim boyamız o. Şu andaki gözüken.
1: Halen.
0: Hala öyle, daha bozulmadı renk.
1: Maşallah.
0: Çok şükür.
1: Sonra aynı zamanda bugün de Mescid-i Nebevi ile irtibatınız sürüyor.
0: Var tabii, elhamdülillah birçok şeyde danışmanım, baş danışman. Yani özel bir şey olduğu zaman mutlaka danışıyor ediyorlar. O mesela Abdullah Zühtü rahmetullahi aleyhin yazılar var kıble duvarında komple. Ondan sonra başka arkadaki hatlar var. Hasan Çelebi hocamızın var. Ali Hüsseboğlu kardeşimiz var. Babamın talebesidir o. Onun da yazıları var Harem-i Şerif'te. Pakistan'da başka hattatlarım var yazıları. Anam kime nasipse orada hizmet ediyor. Bu iş bir acayip iş. O yüzden diyorum ben mesela şunu demeyin. Ben Harem-i Şerif'in mesela ne iş yapıyorsun? Harem-i Şerif'in temizliğine çalışıyorum demeyin. Tövbe istiğfar edin. Harem-i Şerif'i sen temizleyemezsin diyorum. Harem-i Şerif seni temizler. Harem-i Şerif'te hizmetkarım da en büyük şeref bu. Daha evvel derlerdi ki mesela bizim sultanlarımız onu demiş. Hadimül Haremeyn-i Şerifen demişler. Ben bunu orada krallarla da konuştum. Dedim ki bizim krallarımız, padişahlarımız Hadimül Haremeyn-i Şerifler demişler. En büyük şeref onların için o. Harem-i Şerif'in hizmetkarı. Burada halbuki tabii ki kötü niyetle değil ama sizde Hakimül Haremeyn-i Şerifin yazıyor dedim. Sizin cümlelerin başında. Hakimül Haremeyn-i Şerifin, Harem-i Şerif'in hakimi. Hakim kimse olamaz dedim yani. Hadimül Haremeyn-i Şerifin demek. Şu anda çok şükür o da Rabbim lütfoldu bize. Yani isim vermiyorum artık. Orada şu anda Hadimül Haremeyn-i Şerif'in tabiri geçiyor. Harem-i Şerif'in hizmetkarı.
1: Onlar da çok şükür kabul ettiler, anladılar.
0: Kabul etti ve geçiyor. Radyolarda, haberlerde, televizyonda izleyin. Hadimül Haremeyn-i Şerif'in geçiyor. Aynı Osmanlı Yavuz Sultan Selim'in rahmetli yaptığı gibi. Hadimül Haremeyn-i Şerif'in, Harem-i Şerif'in hizmetçisi. Bundan büyük şeref mi olur abi? Yani temizleme ne demek, hakim ne demek, yok öyle bir şey.
1: Yani peki Mescid-i Nebevi'nin şeyi işte efendim? Güneş gelince açılan şemsiyeleri dışarıdan itibaren
0: onları Almanya'da baktık. Yaptırdık. Evet. O Mahmut Badoraş diye Müslüman olan bir Alman bir mühendis var, inşaat mühendisi.
1: Müslüman olduktan sonra mı
0: yaptı? Müslüman oldu evet. O çocuk çok düzgün bir çocuk. Biz de tanıyor, iyi, ben de tanıyorum onu. Orada yaptırdık. Bayağı da pahalı malzeme fakat çok zor bir malzeme, kalite malzeme. Şemsiye gibi böyle açıldığı için düşen yağmur bu içinden gidiyor, aşağılardan tesisata bağlanmış oluyor yani. Kolay değil o rüzgarda bunun bu şekilde açılması. Böyle açıldığı zaman bütün her taraf gölgelik oluyor. Yağmurdan yaşlanıp korunuyorsun, güneşten özellikle. Orada güneş çok şey. Çünkü bazen ben şahidim, 2 sene bir damla yağmur düşmediği zaman olmuştur. Bir damla. Bazen de bir yağmur gelir, sel götürür.
1: Peki o bir damla yağmur düşmediğinde Zemzem yine...
0: Zemzem'de bir problem yok.
1: Evet, yani ne olursa
0: ama
1: olsun...
0: Ama Zemzem'de de yine benim tahminim, mutlaka şu anda su karıştırıyorlar gibi geliyor bana. Tahminim diyorum. Zemzem kuyusuna da indim kaç kere. Biliyorum o Zemzem'in tadını da biliyorum, şeyini biliyorum. Tabii seneler geçti aradan ama yani adamlar da belki kendine göre haklı. Çünkü Zemzem de öyle bir şey ki suyu başka bir suyu kabul etmiyor. Hatırınız olsun, bir yerde bir Zemzem gelirse size. İçinde Zemzem veya normal su karışık olabilir. Bir şişenin içine kapatın. Öyle iyice karıştırın öyle için. O zaman Zemzem mutlaka içmiş oluyorsunuz yani.
1: Zemzem illa ona baskın gelir.
0: Yani karışık bir problem yok. Ama siz karıştırmanı içerseniz, diyelim ki Zemzem alta çöktü, sizin içiniz su, üstte sadece su içersiniz.
1: Yani zemzemleştiriyor Zemzem.
0: Zemzem zemlerimi zemleştiriyor. Bravo, ne güzel söylediniz.
1: Estağfurullah. Mescid-i Nebevi'nin kapısından girdik. Mermerleri var üstünde. Yürüyoruz.
0: Evet.
1: Kepenkleri var. Mermerlerle ilgili...
0: Mescid-i Nebevi'de değil de Mescid-i Kabe'de var, burada hizmetimiz bizim. Mescid-i Kabe'de tavaf alanına methaf derler. Methaftır tavaf alanı. Buradaki yani daha evvel granitti. Ayak cayır cayır yanıyor. Beyaz mermer döşesen de olmuyor. Yani sıcağı çekiyor çünkü. Yani bir normalde şöyle bir yerde namaz kılamazsınız. Elinizle dizinizle yanar, ayağınızla yanar yani. Yani illa kalın seccade sermek gerekiyor. Bir de tavaf olayı var. Komple tur açacaksınız yanlı ayak. Nasıl olacak bu iş? Orada bu bizim Asos'ta, Çanakkale'de Asos diye bir yer var, belki bilirsiniz. Ondan sonra bir de Yunanistan mermer var aşağı yukarı adalarda ve aynı yerde. Kristal mermer derler buna. Bu ısıyı çekmez. Şimdi şuradaki çizgiden bu tarafı diyelim ki granit veyahut başka bir beyaz mermer. Yani mesela bizim işte Marmara mermeri, ne bileyim Kemalpaşa mermeri gibi mermer düşünün, bembeyaz. Burada da bu kristal mermer. Bu kristal mermeri elleyin... Çok latif bir ılıktır. Bunu elleyin, elinizi böyle yaparsınız. Güneşteyken. Yani yanar eliniz yani. Şimdi dolayısıyla oradan çok şükür onu